0: bu sonuç var. Bu sonuçta da birileri hesap vermek zorunda diyorlar. Ama kimse umurunda değil. Ha, ben şunu söyleyeyim. Ne Montella istifa eder, ne Hacı Osmanoğlu istifa eder. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu yapısı değişmediği müddetçe, bu sistem devam ettiği müddetçe Türk futbolu bu şekilde yönetilmeye mecbur kalacak.
1: Doğru.
0: Bu sistem devam ediyor.
1: Hocam, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam?
0: Hocam, son olarak herkese iyi bir hafta diliyorum. Saat 14'te de hepsi, herkesi bekliyorum.
1: Evet, MK Haber TV'de saat 14'te sevgili Serdar Akçar hocamızla 4 Büyükler programında olacağız. Dijitürk'ten de izleyebilirsiniz bizi. Dijitürk 72. kanaldan da izleyebilirsiniz. YouTube'dan da aynı zamanda, MK Haber TV'nin YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Uydu'da da varız. D-Smart'ta da varız diyelim. Hocam çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek dileğiyle hocam.
1: Sağ olun. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Süleyman Hat'ı bağladın mı? Ben mesaj okuyacaktım tahminim ama şu an hattımızda gazeteci sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim sevgili Aygün'e, yayınlar.
1: Günaydın, günaydın sevgili Arat. Valla yayında şunu, yayın öncesi açılışta şeyi anlattık sevgili Süleyman. Dedik ki ya şu Gazi koşusu falan filan, tebrik edelim tekrar Halis Karataş kardeşimizi. Fakat rakamlara falan bakıyorum. Safkan sahibine 50 milyon kazandırmış. Sonra tabii farklı kayıt ücretleri falan filan 126 milyon 870 bin liralık bir kazanç elde etmiş sahibi. Helal olsun, helal hoş olsun.
3: Evet, Avrupa'nın ikramiyesiydi. Yani Avrupa'da bu sene Gazi koşusundan daha yüksek bir ikramiye yer almadı. En büyük ikramiye Türkiye'den çıktı.
1: Ciddi bir rakam ama Süleyman.
3: Evet evet. Ne yarışlar koşuluyor İngiltere'de?
1: Sen takip edebildin mi? Gittin mi yoksa bu sene?
3: Tabii, oradaydım. Tabii ki oradaydım.
1: İzlenimlerini alalım istersen. Oradan başlayalım. Sonra yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçelim sevgili Süleyman.
3: Bu yani Türk yarışçılığının festivali biliyorsun Gazi koşusu. O yüzden de çok önemli, çok değerli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına ve onuruna tam 100 yıldır koşuluyor Gazi koşusu. Hiçbir böyle bir organizasyon yok. Hiç ara vermeden bu kadar uzun süre koşulabilen veya yapılabilen bir organizasyon hiç yok başka. O yüzden de Gazi koşusunun önemi, anlamı çok büyük. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anadolu'da ve Çanakkale'de, anafartalarda, her yerde atların sırtında kuruldu. Yani o yıllarda tabii ki ağırlıklı olarak at kullanılıyordu, bir yerden bir yere mermiler atla sırtında gidiyordu, bir yerden bir yere ulaklar veya özel mesajlar, stratejik hamlelerin mesajları hepsi at sırtında gidiyordu. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin atlara duyduğu minnet unutulmaz tabii ki. O yüzden de Türk yarış atlığı Atatürk'ün o kadar zor yıllar yaşarken, Cumhuriyet ayaklarının üzerinde yeni yeni durmaya çalışırken, nüfus çoğunlukla eğitimsiz ve açlıkla savaşır haldeyken böyle bir at yarışçılığını öne çıkartması, Gazi koşusunu ortaya koyması bence çok önemli. Çok büyük bir mesaj tabii ki. Toplumun çünkü başka şeylere de ihtiyacı olduğunu gösteren, biz güçlü olacağız diye dünyanın birçok unsurunda yer alacağız şeklindeki görüşün de bir haykırışıdır aynı zamanda. O yüzden çok önemli ve çok değerli. Türk halkı da buna sahip çıkıyor. Her sene giderek büyüyen bir organizasyon. Yani her sene artıyor. Mesela bu sene 70 bine yaklaştı koşuya gelen.
1: Katılım anlamında diyorsun değil mi? Katılım yani tabii, izleme tabii, anlamı, izlemeye gelenler anlamında.
3: Tabii tabii, bizzat Veli Efendi İpodrom'a dün gelen kişilerin yapılan ölçümlerde ortaya çıkan rakam 68 bine dayandı görüşünde. Ama önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Çünkü her sene artıyor. Ama şöyle bir şey var, ne kadar seyirci sayısı artsa da yani organizasyon bir o kadar güzel ve bir öncekinden daha lezzetli hale getiriyor. Nasıl yapılıyor bilmiyorum ama helal olsun gerçekten. Çünkü kadınlar tıpkı İngiltere'deki Ascot yarışlarındaki gibi şapkalar takıyorlar, tüller takıyorlar, fiyonklar, inanılmaz şık elbiseler. Erkekler ya siyah takım elbise giyiyorlar ya siyah pantolon, beyaz ceket giyiyorlar. Çok şık geliyorlar özellikle tribünlerde, protokol tribünlerindeki insanlar. Gerçekten Gazi koşusuna, atanın huzuruna bu şekilde geliyorlar. Tabii ki 100. yılda koşulan Gazi koşusunda da hakikaten bu onur Halis Karataş'a çok yakıştı. Çünkü Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli jokeylerinden biri, hatta en önemli sporcularından biri diyebiliriz. Çünkü istikrar abidesi, uzun yıllardır aynı istikrarla, aynı başarıyla koşuyor. Çok jokey var ama yani bu işi eğlence gibi yapar halde, ama Halis Karataş öyle değil, gerçekten profesyonelce yaşıyor, yaşamına dikkat ediyor ve o yüzden sürekliliği ve başarısı çok uzun. Onu takdir etmemek mümkün değil gerçekten. Herkes saygı duyuyor zaten. O yüzden de 100. yıl gazisi de ona yakıştı. Çok güzel oldu. Yani bir büyük kupa, bir büyük jokeye gitmiş oldu. Bütün gazi koşulları çok değerli ama 100.sü takdir edersiniz ki çok daha önemli ve değerli. Her zaman hatırlanacak, akılda kalacak. Zaten Türk yarışçılığını Bolt Pilot'la Halis Karataş Türkiye'ye tanıttı. Daha da coşturdu daha doğrusu. Biliyorsunuz filmi çekildi Bolt Pilot'ın Şampiyon diye. Orada Halis Karataş'ın kendisi de oynadı. Hı-hı. Zaten Bolt Pilot'la internasyonel koşularda birçok yabancı atı geçmeyi başardı. Göğsümüzü kabartmıştı. Dolayısıyla dediğim gibi çok yakıştı Halis Karataş'a. Tebrik ediyorum kendisini. Hiçbir zaman unutulmayacak. Ben de 10 yaşımdan beri gazi koşularına gidiyorum. Tabii birkaç tanesini kaçırdım. Bir tanesini voleybol maçı için Ankara'daydık. Orada kaçırmışım. Bir de Avusturya kampına gitmiştik Fenerbahçe ile. Hatta beraberdik orada sevgili Aygül senle. Birini de orada kaçırmıştım. Onun haricinde hiç hatırlamıyorum kaçırdığımızı. Yani 10 yaşımdan beri bütün gazi koşularını seyrettim. İlk seyrettiğim gazi koşusu Vidar'ın kazandığı gazi koşusuydu. O benim için çok ayrı bir şey. Yani bir sağlık problemim yok eğer. Bundan sonra da Allah nasip ederse bütün gazi koşularına ömrümün sonuna kadar gitmeye gayret edeceğim. Çok severek izliyorum. Çok gururla izliyorum. Türk atçılığının geldiği nokta beni gururlandırıyor. Tabii yeterli mi? Değil tabii ki. Avrupa seviyesine ulaşmamız gerekiyor yarış atçılığında. Çok önemli eksiklerimizin olduğunu da görmemiz lazım ama onların hepsi yavaş yavaş ortadan kaldırılacak gibi duruyor. Umut veriyor daha doğrusu bizlere. Dün çok keyifliydi. Piknik alanlarından tribünlere kadar her yer çok doluydu. Yani 7. kez kazandı Halis Karataş gazi koşusunu. Biliyorsunuz onun gazi koşusunu en fazla kazanma rekoru Mümin Çılgın'ın elinde 9. Ben onu da seyretmek nasip oldu. Çok büyük bir jokeydi kendisi de. Şu an emekli tabii ki. Onun ardından Ahmet Çelik geliyor. 8 gazi koşusu galibiyeti var. Halis Karataş'ın da dün kazandığı kupayla birlikte 7. gazi koşusu zaferine ulaştı. Yani belki Halis Karataş şimdi belki önümüzdeki yıllarda bir iki sene içinde bir jübile yapmayı düşünüyordu olabilir. Çünkü kulağımıza öyle şeyler de geliyordu. Ama şimdi bence en fazla gaziyi kazanan jokey unvanı için bence at sırtında kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Sayın Mevin Çılgın'ın ömrü uzun olsun. Onun elde ettiği başarıyı elde edip en az 9 gazi koşusuna ulaşmak için hem Ahmet Çelik hem de Halis Karataş'ın çaba sarf edeceğine inanıyorum ben.
1: Evet, çok kısa istersen araya gidelim. Bir yandan da çünkü İsmail Kartal'ın açıklamaları yavaş yavaş düşmeye başladı. 10+4 kuralıyla ilgili açıklamalara İrfan Can Kahveci, Osterwald kalacak diyor. Topuk yerlerse bazı açıklamalar yapmış. Onlarla ilgili Aziz Yıldırım'ın sağ dışı ile ilgilenecek, hakemler düzgün maç yönetsin tarzında da açıklamaları var. Bunları hepsini sevgili Süleyman'la ara konuşmayı düşünüyorum. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra sevgili Süleyman'la hatta sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, spor yazarı sevgili Süleyman Atlı sohbetimiz devam ediyor. İsmail Hoca, sevgili Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın Topuk Yaylası'na basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orada önemli açıklamalar yaptı. Gece gündüz çalışıyoruz dedi İsmail Kartal. Saadettin Saran'la iki defa görüştüğünü açıkladı. Onu da belirtelim. Transferlerle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var. Çalışmalar devam ediyor dedi. 30 kişilik bir kadromuz var dedi. Tabii ki Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncularımıza teklifler gelir dedi. Gitme durumları olabilir ama kadroda bir revizyona gideceğinin sinyalini vermiş sevgili Süleyman Arat. İrfan Can Kahveci, Osterwald de bu sezon bizimle olacak demiş. İlk turu geçmenin derdindeyim şu anda demiş. Yabancı koroyla ilgili de konuşmuş Sayın İsmail Kartal. 10+4 yabancı koronun sağlıklı bulmadığını ifade etmiş ve adaletli bir sezonun geçmesini istediklerini belirtmiş. Aziz Yıldırım başkan ve yönetim saha dışıyla ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsin, futbol oynanmasına daha fazla izin versinler demiş. Aykut Kocaman da tercih edilseydi cümlesi sorulmuş. Aykut Hoca benim için çok sevdiğim bir arkadaşım. O göreve gelse onun kadar mutlu olurdum demiş. Ne diyorsun sevgili Süleyman?
3: Bilmiyorum yani bu son söylediği konusunda. Yani tabii ki herkes kendisi çalıştırmak ister Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı. Eminim çok fazla sevinmez Sayın Aykut Hoca gelseydi. gerçekçi gözle bakarsak ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Ama şu söylediklerim içinde hemen hemen hepsine katılıyorum.

0: yüzden topu oyuna sokarken...
1: Ama Orjin bir stoper değil biliyorsun o.
0: O tabii, o yüzden zaten bu hataları yapıyor. Yani sol bekten bir stoper devşirmek bazen mümkün oluyor ama hataları da, riskleri de göze alman lazım. Fenerbahçe risk alacak bir sezonda ve senede değil. O yüzden bu seneyi mutlaka şampiyon olarak tamamlamak istiyorsa eğer orijinal oyuncuları orijinal yerlerine oynatması gerekir. Dolayısıyla zaten Sayın Aziz Yıldırım bunu daha önce ifade etmişti. Biz öyle devşirme oyuncu istemiyoruz demişti. Herkes kendi oynadığı ve maharetli olduğu mevkide çıkacak, oynayacak demişti. O yüzden ben Osterwalde'yi İsmail Hoca eğer bu sene kadroda tutacak, değerlendirecekse sol bek olarak değerlendirmesini naçizane haddim olmayarak tavsiye ederim. Ama tabii takdir kendisinindir. Çünkü fatura çıkacaksa tabii ki ona çıkacak yani, eğer bir başarısızlık olursa. Ama bazı oyuncuların ipleri gergin. İşte Osterwalde onlardan biri. Ederson onlardan biri. Dolayısıyla da Fred mesela miadı doldu mu, yoksa Brezilya'dan Mineiro kulübünün istediğini biliyoruz ona. Eğer gitmez de kalırsa taraftarla arası iyicene kopabilir eğer kötü oynarsa. Ama İsmail Hoca Fred'i parlatabilir. İrfan Can Kahveci'yi parlatabilir. Daha önceki yıllarda bunlar oldu. Ama bir önceki yıl çok iyi oynayıp da daha sonra alınmasını isteyip de takıma monte ettiği Mia Zayt vardı mesela. Olmadı mesela. Çünkü yani bir önceki sene iyi oynadı diye o tekrar iyi oynaması beklenemez bir oyuncudan. Form grafiği yaşla doğru orantılı. O yüzden de her oyuncuyu çok çalışması ve performansı yüksekse oynatması gerekir. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sene kimseye tolerans tanıyacak senesi değil bu sene. Fenerbahçe mutlak surette şampiyon olmak zorunda. O yüzden de bir sol stopere, eğer o Osterwalde sol bekle oynamayacak, satılacaksa o zaman bir sol beke, bir golcüye mutlak surette, sağ kanat oyuncusuna mutlak surette ihtiyacı olduğunun altını çizeyim ben. Ama bunları da transfer etmek hiç de kolay değil sevgili Aygün. Çünkü neden diyeceksin? Senin kadron dolu zaten, şişkin.
1: 41 futbolcu var şu anda Süleyman.
0: Çok hatalı transferler, yapılan hatalı transferlerle boğuşuyorsun yani şu an. Biz hatırlarsan senin programında defalarca söyledim bunu. Gelecek başkan Sayın Hakan Safi de olsa, Sayın Aziz Yıldırım da olsa çok büyük büyük problemlerle uğraşacak dedim. Daha sezon açılana kadar bir sürü oyuncunun yol ayrımında, onlarla konuşulacak, yol ayrımına gidilecek. Bak şu ana kadar hiçbiriyle bir yol ayrımı henüz yaşanmadı.
1: Doğru.
0: Telefonlara çıkmıyorlar, gelmiyorlar. Çünkü onların tek amacı...
1: Carlos'la ilgili tutanak tutulmuş. Onu da söyleyelim. Onu da söylemiş İsmail Hoca.
0: Aygün, yani ne yaparsan yap, UEFA her zaman futbol kontratlı futbolcunun kontratının karşılığını almasından yana oy kullanıyor. Bunu biliyoruz yani.
1: Evet.
0: Yapmayacaksın kardeşim. Bu kadar büyük uzun kontratlar, bu kadar pahalı kontratlar. Eğer pahalı kontrat yapıyorsan bunu hak edecek oyuncuya yapacaksın. Yani böyle senin yani de uzun yıllar formanı giyebileceğine inandığın böyle geçmişi, mazisi başarılarla dolu, yani aidiyet duyguları yüksek oyunculara yapacaksın. Yani sen getirdiğin oyuncuların hemen hemen hepsiyle boğuşuyorsun. Bak şu an Amrabat'ı, Diego Carlos'u, Mimović de ben kariyerimi yanlış planladım çok üzgünüm diyor. Bakar mısın? Yani o da Fenerbahçe'de oynamayı hayal ederek geldi tabii ki. Ama olmayınca bu sefer de oyuncu da yıkıldı. O şimdi bunun gibi birçok transfer bu şekilde oluyor. Mesela Cengiz Ünder de aynı sıkıntıda. Yani niye alındı, bu kadar uzun kontrat yapıldı? Zaten sorunlu gelmişti yani, formsuzdu. Milli takımdan düşmüştü.
1: Evet, doğru.
0: Yani bunu Emre Mor neden alındı yani kurtarıcı gözüyle mesela? Hala senin kadronda gözüken oyuncular bunlar. Yani bunlar hatalı transferlerin zararı. Bak kaç sene sonra kimlere çıkıyor? Yani kim aldı, kaç sene sonra kimlere çıkıyor? O yüzden az oyuncu alıp iyi oyuncu almak lazım. Ben bu sene Vedat Muriç transferinin de 3 yıllık olmasını eleştirenlerdenim. Yani 2 yıllık yapacaktım. Çünkü yaşı ile itibariyle baktığın zaman bir risk oluşacak son sene senin üzerinde, yine aynı böyle problemli oyuncu haline gelebilir. İnşallah öyle bir şey olmaz tabii ama yani 32-35 bu yaşlarda, 34 bu yaşlardaki oyuncularla uzun kontrat yapmak çok akıllıca değil. O yüzden de sorun oluyor. Onları gönderirken de paralarını verip gönderiyorsun. Yerlerine oyuncu alıyorsun, bir de onlara para veriyorsun. Oyuncu giderken kiraya gönderiyorsun bazen. Kirayı bizim Anadolu kulüpleri ödeyemiyor. Hatta Avrupa'nın işte Real Madrid, Barcelona, PSV, Manchester City gibi böyle üst düzey takımların haricindeki birçok takımda ödeyemiyor. Yani mesela İtalya'da, Serie A'da, La Liga'da Malaga ödeyebilir mesela herhangi bir Fenerbahçe'nin futbolcunun parasına. Örnek olarak veriyorum.
1: Maaşlar tabii ödenemez yani. Onu sana söyleyeyim. Ödeyemez. Ya bizdeki rakamlar çok yüksek. Vergiler de bir de kulüpler ödediği için

0: için daha da yüksek oluyor biliyorsun rakamlar.
1: O yüzden onu diyorum, bakın adlarını ezbere bildiğimiz ve önemli kulüp olarak gördüğümüz kulüpler bile bu paraları ödeyemiyor. Biz batağa doğru gidiyoruz yani, bütün aynı durum Beşiktaş'ta da var. Yani dolayısıyla da hatalı transfer Bağdat'tan dönüyor bakın. Yani bu atasözü var ya, yanlış hesap Bağdat'tan döner diye. Yani hatalı transfer yapmamaya gayret etmek lazım. Almış olmak için almamak lazım. Transferlerde taraftar sosyal medyadan onu da al bunu da al diyor. Bunlara aldırış etmemek lazım. Sosyal medyayı çok fazla dikkate almamak lazım. Menajerlerle ilişkilerde dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü menajerler sosyal medyada bazı isimleri kullanıyor. Onlar bu geliyor bu gidiyor diye yazdıkça bu sefer taraftarı da galyana getiriyor. Yani bunlar tehlikeli hamleler tabii ki ve kulüpleri çok zora sokuyor. İşte örneğini görüyoruz yani, önümüzde 40 tane oyuncuyla boğuşuyorsun üstüne topuk yaylasında. İsmail Hoca'ya da yazık, Aziz Yıldırım'a da yazık, yeni gelen yönetimin hayallerine de yazık. Bak alamıyor yani, kadroda yer yok, oyuncu göndermek zorunda. Bu sıkıntı geçen sene devre arasında da yaşandı. Sayın Saadettin Saran oyuncu gönderemediği için golcüyü alamadı biliyorsun. Kimse bu açıdan konuşmuyor. Fred'i gönderecek. Olmadı, gitmem dedim. Sıkıntı yaşandı. Kadroyu Kante'de kullanınca bir anda doldu yabancı kontenjanı. Yani kadrondaki şişkinlik senin en büyük derdin. Ama bunu senin programında belki ben 10. kez belki de 20. kez söylüyorum ama tabii geçmişte yapılan hatalar birbiri önüne çıkıyor. Tabii herkes bu transferleri yaparken iyi niyetle yapıyor. Ama çok daha dikkatli ve titiz olmak gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor. Yani tüm geçmiş yöneticilere aynı şekilde, yani Sayın Aziz Yıldırım da zamanında hatalı transferleri olmadı mı? Olur tabii ki ama bu kadar
0: herkesin hatalı olması, transferleri oldu.
1: Tabii bu kadar çok olması yani gerçekten sıkıntı yaratıyor.
0: Tabii tamam, taraftarda transfer bekliyor ama Süleyman, öte yandan baktığın zaman da hala gelen mesajlara baktığın zaman herkesin sorusu transferler ne zaman gelecek tarzı tabii, haberler var.
1: Ben söyledim zaten sana, taraftar transfer bekliyor. Çünkü eksik noktalar var. Sen bu kadar kadronda 40 tane oyuncum var ama hala kadronda baktığın zaman ciddi sorunlar var hala. Yani bir golcün yok mesela. 2 tane golcün yoktu ya bu sene. Yani santraforsuz ikinci yarıyı bitirdin, tamam. Şimdi 2 tane golcü almak zorundasın. Biri oyuncak, biri yerek. Birini aldın. Bir tane az golcü alman lazım.
0: Doğru.
1: Yani ilk daha maçlarında çift santrafor oynayacaksın. Vedat Muriç de yeni alınacak santrafor oynayacak. Hayal ve hedef bu. Deplasman maçlarında veya büyük Avrupa maçlarında tek forvetle oynayacaksın. Alınacak o meşhur ve iyi golcü. Artık kim olacak belli değil. Henüz hala Greenwood diye konuşuluyor ama net bir şey yok açıkçası. O yüzden de Fenerbahçe'nin elzem olan transfer noktaları var. Stoper, sağ kanat, golcü ve sol bek şeklinde.
0: Süleyman, son olarak da bu Kulüpler Birliği'ndeki tartışmayı sormak istiyorum. Neler söylersin onunla ilgili, düşüncen ne?
1: Vallahi aslında yakışmıyor. Ben bir video çektim Beşiktaş-Fenerbahçe maçında. Sayın Aziz Yıldırım Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'yı eliyle öne alıyor. Buyurun siz önden diyor, misafirsiniz.
0: Evet, evet.
1: O olur mu siz büyüğünüzsünüz diyor. O hayır sen önden yürü diyor. Ve onlar birlikte tribüne yürüyorlar. Bütün tribün ayağa kalkıyor bir anda. Herkes iki başkana birden saygı gösteriyor. Hepsiyle tokalaşarak geliyor iki başkan. Ve yerine oturuyor iki başkan. Ardından bütün tribün oturuyor. Askeri hiyerarşik gösterisi gibi. 600 bin izlendi şu ana kadar benim o kısa videom. YouTube kanalımda var. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar bunları istiyor, bunları özlüyor. Yani böyle kavgalar, gürültüler, küfürler, ben seni döverim, gelirim, iki çakarım. Bunlara taraftarlar nezdinde çok kötü şeylere sebebiyet veriyor. Küfürlere, tribünde küfürlere sebebiyet veriyor. Kavga, dövüşlere sebebiyet veriyor. O takımın maçı geldiği zaman oyunculara sertliğe sebebi. Yani bunlarla Türk futbolda bir yere gelmez. Hiçbir kulüp de bir yere gelmez. Germek hiç kimseye bir yarar sağlamıyor. Bu nedenle Sayın Samsun Spor'un başkanı da geçtiğimiz senelerde kullandığı kelimelerle çok fazla tahrik ettiğini gördük. Onu da bunda ben hep söyledim. Samsun Spor armasında Mustafa Kemal Atatürk'ü taşıyan bir kulüp. Herkesin sevdiği bir kulüp. Birçok kişinin ikinci takımı. Renkleri kırmızı beyaz. Bayrağımız, şanlı bayrağımızın renkleri. Armasında Mustafa Kemal Atatürk var. Dolayısıyla çok daha dikkatli, çok daha sevilen bir takım olması gerekiyor. Samsun Spor hep öyleydi ama bu başkan sportif anlamda iyi şeyler yaparken bu konuda da biraz tepkileri çekti. Sevilmeyen kulüp haline doğru sürüklüyor Samsun Spor'u. Öyle olmasa herkes Samsun Spor'u sevse benim de çok hoşuma gider. Eminim bizi dinleyen birçok insanın da çok hoşuna gidecektir. Gererek bir yere varamıyoruz. İşte Kulüpler Birliği'nde bu tartışmalar, bu kavgalar bizi bir yere götürmez. ligimizi, futbolumuzu bir yere götürmez. Hep gerilimden çekiyoruz netice çekiyorsak. O yüzden evet, ben hiç hoş karşılamadım. Umarım son bu tatsızlık olur. Bundan sonra orada kararlar alınır. Orada alınan kararlar damgasını vurur gündeme. O bana bunu dedi, sen kimsin? Bunlarla gündem oluşmaz temennisindeyim.
0: Biraz da tabii kulüplerin transfer politikasının da federasyonun vereceği yabancı kurala göre şekilleneceğini söyleyelim.
1: Tabii çok önemli. Ben federasyonun geri adım atacağını düşünüyorum. Eğer atmazsa büyük sıkıntılar yaşayacak kulüpler. İşte görüyoruz, bu kadar oyuncu fazlalığın var elinde. Para verip göndereceksin. Ama böyle bir kural çıkarsa yabancı oyunculara karşı kulüplerin de elinde bir koz olmuş olacak. Hani kalacaksın, paranı alacaksın ama oynayamayacaksın. Ülkene de gidemeyeceksin. Hani burada kalmak zorunda. Yani bir zorlayıcı unsur da olur bazıları için. Oyuncu kadrosu konusunda, transfer konusunda biraz daha az düşünür belki takımlar. Ben elimde bulunan oyunculardan yararlanmayı düşünebilirim diyebilir. Yani 5 tane alacakken 4 tane alır mesela. İyi bir rakam gelmezse gözden çıkartmayı düşünmez oyuncusuna. Her anlamda baktığın zaman olumlu yansır. Ama bir yandan da baktığın zaman çok fazla yabancının olması, bizim milli takım düzeyinde, işte milli takımımız Dünya Kupası'nda yaşadıklarına bakıyoruz. Değil mi? Hepimizi evet, çok üzdü. Hepimiz üzüldük, yıprandık ama dönüp baktığın zaman ligimizde yani stoper mevkinde hemen hemen hiç Türk yok diyebiliriz, bir iki takımımızın haricinde. Golcü noktasında hemen hemen hiç Türk yok diyebiliriz. Kanat oyuncuları olarak baktığın zaman hiç Türk yok diyebiliriz. Son yıllarda kaç tane Türk gol kralı çıkarttık acaba, merak ediyorum yani. Golcü olarak baktığın zaman Türkiye'de golcülerin tamamı çıkan, yani son yıllarda gol kralları hep Türkiye'den Türk oyuncular çıkardı. Şimdi artık yabancı oyuncular Türkiye'de gol kralı. Bu bile bir önemli mesaj bence baktığın zaman. Yani bir şeyler yani iyi gidiyor. Bazı oyuncularımız Türkiye'de takımlarda yer bulamadığı için Avrupa'da oynamaya başlıyor. Bu hoşumuza gidiyor ama bir yandan da milli takıma golcü bulamıyorsun işte. Yani en son Umut'tu galiba, değil mi?
0: Evet, Umut'tu.
1: Ama yani Umut...
0: Devşirmeye de istemiyorlar tabii. Devşirme de istemiyorlar. Ondan dolayı bir sıkıntı var. Onu da söyleyelim.
1: Zaman o da tartışılıyor. Evet. O da yere vuruluyor. Yani elinde golcün olmayınca Montpellier'in kız şey yapman çok büyük haksızlık olmuş oluyor. Çünkü kimi koyacak yani? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da hep yabancılar oynuyor gol noktasında. Baktığın zaman 15 yılda tek yerli golcü çıkarabilmiş Türk futbolu. Yani o da ayrı bir trajik gösterge. Umut Bozok'tan hala olsa olsa onu alırdık. Bir Deniz var işte, Deniz de her zaman istikrarlı oynamıyor. Takım gol santrafora yönelik oynamıyor. Yani bir yandan yabancı sayısının artması yararlı,
0: bir yandan da zararlı.
1: Milli takım
0: açısından da zararlı.
1: Bunun bir politik açı olarak baktığınız zaman bir sisteme oturtulması, bir süre konulması ve asla istememesi lazım. Yani kural, şimdi madem kadrolar şişti, 3 sene dersin veya 4 sene dersin bu şekilde gidecek. Ama onun ardından herkes ayağında...
0: Abi dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok yabancı kural değişmez ki. Adamlar bir kural koymuş, 50 yıldır aynı kuralla devam ediyorlar. Sen de bir kural koyacaksın. Her gelen federasyon değiştirmeyecek. Bu kadar net Süleyman.
1: 15 yıl hiç değiştirmeyeceğim diyeceksin.
0: Yani aynen. Peki.
1: 10 yabancı olacak kadroda. İşte ne bileyim 8 tanesi sahada olacak diyeceksin. Ama bunu 4 yıl sonra uygulamaya koyacağız. Ona göre herkes ayağının yorganına göre uzatsın. Bir daha esnemeyeceğiz ve geri adım atmayacağız denilsin. Ve uygulamaya geçirsin. Devletin yetkilisi de söyleyebilir. Spor Bakanı da söyleyebilir. Çünkü federasyon başkanları değişiyor. Onların verdiği sözler...
0: Doğru.
1: Bence Türk futbolunun gelişmesi için böyle bir dokunuş şart diyebilirim.
0: Sevgili Süleyman, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Yayınımızın sonuna geldik. Söyleyeceğim bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş Dünya Kupası heyecanı sona doğru, son viraja doğru dönülüyor. Daha da heyecan artacak Dünya Kupası'nda. Onun ardından da Şampiyonlar Ligi ölen öveleri başlayacak. Heyecan yavaş yavaş kendi ligimize kayacak. Her şeyin iyi olmasını temenni ediyorum her takım için. Sağlıklı, güzel, keyifli bir sezonun arifesindeyiz. Herkese bu anlamda sağlık ve mutluluk diliyorum.
0: Çok teşekkürler tekrar yayınımıza verdiğin destekten dolayı.
1: Eksik olma, iyi
0: günler. Evet, attığımızda sevgili gazeteci yazar, sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, transfer ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın bugün 2 saat süreceğini paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattını da söyleyelim. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Transfer gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Hemen bunu da paylaşalım. Az önce önemli bir sevgili dinleyenler, önemli bir açıklamada bulundu İsmail Kartal. Basın mensuplarına açıklamalar yaptı. İsmail Hoca'nın açıklamalarının detaylarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Ben de programımız içerisinde İsmail Hoca'nın açıklamalarından öne çıkan bölümleri paylaşacağım. Bunu da söyleyeyim sevgili dinleyenler. İsmail Hoca çok önemli açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim diyor. İsmail Kartal ayrıca eski başkan Sayın Saadettin Saran'la da iki kez görüştüm diyor. Açıklamalarında öne çıkan satır başları bu şekilde paylaşalım sevgili dinleyenler. Evet, yaşanan transfer gelişmeleri var. Sizlerden gelen sorular var. Bunların hepsini yanıtlayacağım. Gelen sorular var demiştim. Hemen sorular da gelmeye başladı. Hüseyin Mecit yazmış. Ben Hüseyin Mecit. Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı sabahlar. Hayırlı haftalar. Hoş gelmişsin Salim abi. Batıkan kardeşime selam olsun demiş ama bugün yayın masasında Batıkan yok. Batıkan bugün izinli. Yerine Yücel abi var. Yücel abiye de selamlarını iletiyorum. Çok güzel mesajın için teşekkür ederim Hüseyin Mecit. Sana ve tüm arkadaşlarımıza, bizi dinleyenlere iyi çalışmalar diliyorum. Serdar Bey Van'dan selamlarını göndermiş. Teşekkür ederim. Bizden de Van'a selamlar olsun. Van Spor'la ilgili transfer gelişmeleriyle ilgili gelen sorular vardı. Bunları da yanıtlayacağım. Van Spor'da bilindiği üzere şu andaki gündemdeki konu Cedric'in satışı. Bilindiği üzere Cedric kiralık gelmişti. Cedric'in satın alma şartını karşılayacak, satın alma opsiyonunu kullanacak Van Spor ve herhangi bir kulübe transferinde bonservis ücreti kazanacak. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Yaşanan transfer gelişmeleri var demiştim ama Cuma gününe dönelim. Cuma günü çok önemli gelişmeler yaşandı. İlk kez Ajans Spor'dan duyurmuştum, haberini paylaşmıştım. Cuma günü yayınımızda da ifade etmiştim Kulüpler Birliği toplantısının olacağını. Kulüpler Birliği toplantısındaki ana gündem maddeleri nelerdi? Yabancı kuralı ve finansal fair play, mali disiplin. Ve toplantı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti Cuma günü. Toplantıda neler yaşandı? İlk kez Ajans Spor'da bunun haberini duyurduk ve hala konuşulan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçeli yöneticiler Mahmut Uslu ve Barış Göktürk ile Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında tartışma yaşandı ve toplantıya 30 dakika ara verildi. Tartışmada fiziki bir müdahale yok, ancak sözlü bir tartışmaydı bu ve ciddi derecede tarafların birbirine hakareti söz konusuydu. Bu tartışmalar yaşandı. Biz haberini yaptık. Haberi yaptıktan sonra yalanlamalar oldu. Bu da gayet normal. Çünkü haber hala konuşuluyor. Cuma günü yaşanmış bir olay olmasına rağmen bugün günlerden pazartesi, yaklaşık 3 gün geçti. Hala X'te ve Instagram'da bu haber önüme düşüyor. Yalanlanması gayet normal, fakat yaşanan gelişmelerden sonra hem Barış Göktürk cephesi hem de Sayın Başkan Yüksel Yıldırım tartışmayı yalanlamadı. Tartışmanın içeriğine dair bilgiler verdi. Samsun Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi. Sabahın erken saatlerinde muhatabımız sadece Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dır şeklinde. Bu tartışma biraz daha sürecek gibi düşünüyorum. Çünkü tartışmanın içeriğine ulaştığımda taraflar birbirine ciddi derecede kırıcı sözler de söylemiş. Bunu da söyleyelim. İsmail Kartal'ın açıklamalarından yine önemli bir satır başı. İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwalde bizimle olacak diyor. Jaden'la ilgili bilindiği üzere transfer iddiaları vardı. Devre arasında Roma'nın gündemine gelmişti. Oyuncunun ayrılmak istediğine dair bilgiler vardı. Fakat net bir şekilde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwalde bizimle olacak diyor. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Yaşanan transfer gelişmelerini aktaracağız. Önemli gelişmeler var. Bugün özel haberlerimiz de var. Hepsini paylaşacağız. Ancak şu anda hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural. Yılmaz Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Selamlar Salim'cim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Almanya'dan döndünüz.
1: Geldik buradayız. Türkiye'nin de çoluk çocuk. Onların da okulları kapandı, futbol bitti. Biraz tatil yapıp döneceğiz sayın.
0: Şimdi hocam sizin için Çeşme dönemi başlar. Yanlışım varsa düzeltin. Başladı mı yoksa?
1: Yok. Daha bunda işlerimiz var. Ayın içinden azıcık o tarafa doğru hareketleniriz.
0: Evet. Çeşme denince hocam, direkt akıllara Yılmaz Vural. Bodrum denince de Halik Arnas Balıkçısı ve rahmetli Zeki Müren gelir.
1: Çeşme denince Mustafa Denizli gelir ya.
0: Evet. Mustafa Hoca'ya da selam olsun bizleri dinliyorsa.
1: Tabii Mustafa abimize bu selamlar buradan. Gündem nasıl? Yoğun mu?
0: Hocam gündem yoğun. İsmail Hoca'nın açıklamaları var. İsmail Hoca önemli açıklamalarda bulundu. Az önce de paylaştım. Siz de duymuşsunuzdur. İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwalde bizimle birlikte olacak diyor. İsterseniz hocam öncelikle milli takımımızla başlayalım. Gruplara veda ettik, elendik. Bekliyor muydunuz böyle bir sonuç?
1: Yani şöyle şimdi hepimiz sahaya bakıyoruz. Yani oyuncunun performansı, hocanın performansı, milli takımın başarısının veya şu andaki başarısının temel nedeni diye görüyoruz. Aslında bu değil. Yani. Biraz uzun vadeli
0: nedir
1: bakarsak
0: hocam?
1: Bakarsak uzun vadeli Türkiye futbolda ne yapıyor ki ya? Ne vermiş ya Türkiye futbolda? Futbol Türkiye'de ne almış? Olmuyor ya. Nasıl olmuyor? Ben kısa bir tarif yapayım isterken. Bizim altyapı diye konuşuyoruz. Şimdi tabii ben Yılmaz'ı da Almanya'ya götürünce oradaki altyapıyla kıyaslamak durumunda kalıyorsunuz. Doğru yapanla eksik yapan arasındaki farkı görmek istiyorsunuz. Dolayısıyla bakıyorsunuz biz şu anda 10+4. Yani yabancı, hatta bu da kesmeli kulüpleri tekrar müracaat ediyorlar. Serbest kalsın diye galiba. Yani hepsini yabancı neredeyse oynar. 14 tane yabancı alıyorsunuz kadroya. 7 tane kalıyor geriye. Bunların bir tanesi oynayacak. Bir tanesi oynayacak. Diğeri de pardon, kulaklığım çıktı kulağımda. Diğeri de 18 tane oyuncudan, yani oynayan oyuncudan milli takım seçmek durumunda kalacak. Doğru mu?
0: Evet.
1: Bunun tek 7 tane Türk oyuncu girecek o kadroya. Dolayısıyla bir tanesi oynayacak. Şimdi 18 tane oyuncudan siz milli takım seçeceksiniz. Eğer Almanya olmasa Türkiye şu anda milli takım kadrosu çıkar bence. Evet. Yani biz gençliğe ne veriyoruz yani Allah aşkına? 7-17 yaşında bir gençlik var elimizde. 21 milyon diyor Milliyetin Bakanları. Yani okula giden bunlar. Okula giden bunlar yani. Evet. Gitmeyenleri de koyarsan Avrupa'nın en dinamik ülkesi Türkiye. Yani burada bu kadar genç çocuk var ve biz bu genç çocuklardan istifade edemiyoruz oluyor. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Bunları yetişecek alan yok. Eğitecek alan yok. Ondan sonra bunları eğitecek eğitici yok. Bunların ekonomisi yok. Eskisi malzemelerini aşağı veriyorlar. Bunlara kim örnek olacak? Büyük takımlarımız. Biz hep onlara örnek alıyoruz.
0: Evet.
1: Yani muhabbete gelince hepsi büyük de. Ama kardeşim, yani Fenerbahçe'nin Derazı, Fikirtepe iki tane saha var. Galatasaray Fulya'da olan bir üçgen bir saha da çalışıyordu. Beşiktaş'ın Florya'da Florya'da bir tane beden terbiyesini onu da devrettiler. Sancaktepe'de Allah'tan orada bir sahayı Beşiktaş kiraladı da bir tane sahalar. Şimdi bu dünyanın en büyükleri. 100 küsür sene İstanbul bomboştu. Yani buradan bir 300-400'leri şimdi isteseniz bulup veriyorlar size. O zaman vermezler miydi? Siz oraya 15-20 tane sağ yapardınız. Ben Paris Saint-Germain'in başkanlarıyla bir samimiyetimiz var. Geçen bir yerde şöyle şey yaptık. Bir sporta onlar da geldiler. 26 tane sağ yapmışlar. Yani bunun 3 tane sağ takım, bir tane kadın takımına, diğerleri de altyapıya. Yani sen şimdi gençliği yetiştirmeyle ilgili hiçbir teşebbüsün yok. Bu çocuklar sersefil tesadüfen ortaya çıkıyorlar futbol eğitimi almadan. Şimdi bakıyorsunuz çok içim acıtan bir konudur yani. 750 tane UEFA lisansı benim sorduğumda 686'ydı, arada bir kurs daha oldu galiba. İşte 700'e yakın UEFA lisansı teknik direktör yetiştirmişiz ve aramızdan bir tane Montelli denilen beyefendinin ayarında değil ve biz uluslararası boyutta bir Türk antrenörüyle yarışamıyoruz haldeyiz. Ne diyeceksiniz buna? Kendi malını üretemez. Ne antrenör yetiştiriyor ne oyuncu. Nasıl olacak bu?
0: Evet, yani ifade ettiğiniz gibi hocam, o zaman
1: ne olacak? Bir hata var. O zaman yani siz sahaya bakıyorsunuz. Şimdi tabii canımızı sıkılan konu ya, Avrupa'nın çok önemli takımlarında oynayan ve hakikaten çok üst seviye oyuncularımız var. Bizim derdimiz mi ya, bunlarla da olmuyor mu? Neye yapamadık? Ya yapamazsın tabii. Yani bu eğitimdir. Sen şimdi Ronaldo'nun takımları şampiyon olamıyor Arabistan'da. Bireysel olmuyor ki bu iş. Yani bir takım gibi olmanız lazım. Bunu takım gibi yapacak bir hoca eğitimi lazım. Bu açıdan bakacak bir yönetici kadrosu lazım. Yani bizim ortadaki görüyorsunuz yöneticilerimizin hali. Birbirine giriyor herkes. Yenince bir skor kültürü var. Spor kültürü diye bir şey yok. Kazanıyorsanız dünyanın ne diyorsunuz? Kaybediyorsanız Allah'a oluyorsunuz. Yani böyle saçmalık olur mu ya? Şimdi ondan sonra milli takım niye başarısız? Ya milli takım bu şartlarda buraya gelmesi, katılması bile bir olaydır ya. Ve Allah aşkına yani futbolu yöneten arkadaşlar kendileri şu soruyu sormuyorlar mı? Dünya kupaları 1930'da başlamış. Türkiye 1950'de Amerika'da mı ne, yanlış söylemiyorsam, turnuvaya katılacak ekonomisi olmuş, gidememiş. Bir kere 54 senesinde İspanya ile beraber kalmışlar. Kurayla, bir 10 yaşında İspanyol çocuğun çektiği kurayla katılmışız. İki defa da playoff'la katıldık. 2002 üçüncü olduk. Şimdi işte durumumuz ortada. Yani Türkiye sanki bu turnuvalara her gün katılıyor. Bakın biz bu turnuvalara hep katılmamız için Avrupa'nın 5 büyük ligi var. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya. Arkadan geliyor Polonya, Portekiz. Portekiz, Hollanda, Belçika, bunlar geliyor. Sen bunlar her şimdi bir gruplarda sana denk geliyor ve hiçbir zaman sen birincilikle bu işi yapamıyorsun.
0: Evet.
1: Ne demek yani, playoff'tan gitmek durumunda kalıyor. Bir kere Türkiye bunu halletmeli. Bu gruplarda birinci olabilmeli ve oradan direkt katılabilmeli. Böyle playoff'larla canı çıkana kadar uğraşmamalı. Yani Türkiye Avrupa'nın en dinamik ülkesi. Ekonomisinden parası da var. Her şeyi yapabilir. Bir kanunsal değişiklikler gerekiyor. Ve bakın 50 yıldan beri ben bu işin içindeyim ya. Daha fazla oldu hatta. Ben Türk futbolu gibi yönettiğini bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. Böyle saçmalık mı olur? Ha, kim yönetecekse siyaset arkasından söyleyeyim, kulüpler veya federasyon. Saygımız var yani. Bir kişi yapsın bu işi ve yetkili olsun ve kurallarını koyabilsin. Bakın Türkiye'nin sistemi kaos sistemi. Yani biz futbolu bir kaosla yönetiyoruz. Kurallarla yönetmiyoruz ya. Güce göre kuralı da, yönlendiriyoruz ve bunun ismine de yapı diyoruz yani. Güç kimden yanaysa o yapıyı oluşturuyor gibi konuşuyor herkes. Doğru mu? Yani evet. Şimdi böyle bir sistemde siz oyuncu yetiştiremezken aldığınız taşıma suyuyla değirmen dövülme alışkanlığından bir türlü vazgeçemiyoruz. Ya kulüpleri bir kere doğru yönetemiyorsunuz. Futbol Federasyonu'nun biz evlatlarıyız değil mi kulüpler olarak? O evet. Babamız. Sistem öyle. Peki sen hangi evladın, Allah aşkına, Diyarbakır kapandı, Diyarbakır oldu. Mersin kapandı, yeni Mersin oldu. Malatya kapandı, yeni Malatya oldu. Ordu kapandı, Aydın kapandı. Ya sen bunlar kapanana kadar Niye müsaade ediyorsun ya? Yönetemiyor musun sen? Şimdi bak yine finansal feyfilerde kimler ne kadar harcayacak diye bir şey çıkardılar. Doğrudur. Kulübün bütçesine ve borcuna göre. Ve şimdi bakalım kimse uyacak mı ona? Ve şimdi yine bir en son toplantıda işte olayları yakından takip etmişimde neler oluyor neler. Ve toplantıda tekrar yabancı konusu gündeme getiriliyor ve onlar sözler bile kulüpleri kesmiyor. Neredeyse hepsi 21 tanesi yabancı olsun isteydiler neredeyse.
2: Evet.
1: Ne olacak bu ya? Şimdi bu Türk genci size sormayacak mı dünyanın en lokum mesleğini Türklere değil de yabancılara sunuyorsunuz. Bak ben Almanya'dayım. Abi önce kendi çocuklarını gündeme getiriyorlar. Onlar da çok iyi seni size şans veriyorlar. Yani eşitseniz bir gönlük yüksekse kendi çocuklarını doğrudur. Ben hak veriyorum adamlara. Yetiştir yetiştir Türkiye elinden alsın senin. Adamlar yani Türk oyuncu almak istemiyorlar çünkü gidiyorlar bunlar ellerinden diye. Anlatabiliyor muyum? Evet. Burası yani Almanya artık altyapısı olmuş gibi neredeyse Türkiye'nin. İkincilikler, üçüncülikler, ballıkları, efendim tefebeli gibi bir sürü Almanya'dan gelen potansiyel olmasa Türkiye oyuncu yetiştirme bir Arda Güler'den, Arda Turan'dan işte geçmişte 3-5 tane daha isim oldu. Onlardan ya bunlar da tesadüfen al gitti, hepsi gitti. İlk 6 ayda sakatlanıyor, 6 ay top oynayamıyor çocuklar. Oradaki antrenman temposu yüksek geliyor bunlara mesela. Evet. Çünkü Türkiye'de ben takım çalıştırıyorum diye bir yerden ayrılıyorsun. Oyuncunun lüksü bozuluyor, şeyi bozuluyor diyor, konforu.
2: Evet.
1: Yani burada antrenörlük, bak buradan ilan edeyim sana. Türkiye'de antrenörlük diye bir şey yok. Antrenörler bir kukla. Ve hiçbir tanesi yetki kullanamıyor.
2: Evet.
1: Ve çünkü ha yetersizlik mi? Yetersizlikleri de var. Kimin sayesinde? Futbol Federasyonu'nun eğitim tarzı sayesinde. Ya doğru yetiştirin kardeşim. Bizi uluslararası boyutta bir ülkemizi temsil edecek kapasitesi olan antrenör yetiştirelim. Hepsi zeki çocuklar. Hepsini öğretin. En kralı da öğrenirler. Evet. Adamlara çok zaman kaybettiriyoruz. Deneye yanına öğrenmeye çalışıyor herkes.
2: Evet.
1: Ya Allah aşkına bunu artık yoldan geçen biliyor. Ve başındaki kimler yönetiyorsa Türk futbolunu. Bu konuda bir değişim olsun diye çaba sarf etmiyorlar. Aynı şey devam ediyor. Aynı şey devam ediyor. Neden? Onu da anlamış değil.
2: Hocam ben çok kısa bir aramız var. İsterseniz hatta bekleyin hocam, ardından birkaç sorum daha olacak.
1: İyi kardeşim.
2: Sağ olun hocam.
1: Hadi bay.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Yılmaz Vural. Hocam tekrardan merhabalar, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Salim, deminden beri bir şeyler anlatmaya çalışayım. Evet. Katılıyor musun?
2: Hocam kesinlikle katılıyorum. Çünkü şundan dolayı ben de aynı fikri paylaşıyorum. Bizim ülkemizdeki temel problem, sizle daha önce de konuşmuştuk bunu, yabancı kuralı vesaire değil. Bizim ülkemizdeki temel problem, bizim altyapıya gidecek oyuncularımız var, nüfusumuz belli, futbola yeteneğimiz belli, futbolu seviyoruz, teknik direktör sayımız belli. Fakat bizdeki temel problem yetiştirilmeyle ilgili.
1: Mesela, yani aslında şöyle diyebilir misin? Türkiye'de futbolu yönetme problemi var. Kurallaştıramıyorlar.
2: Kurallaştıramıyorlar. Doğru. Katılıyorum.
1: Ben mesela kulüpler bilinden bileceğim var. Her şeyi istiyorsanız ya siz de müracaat edin. Devletimize değil ki sistemi değiştirelim, bu mal bizimse bırakın biz yönetelim. Alın kardeşim, istediğinize vermeyen mi var?
2: Daha önce söylediniz, Türkiye Futbol Federasyonu tamamıyla özerk bir kuruluş olmalı dediniz. İsmi özerk ama
1: bakın Avrupa'da 55 tane UEFA ülkesi var, 54 tanesinde sivil toplum örgütü.
2: Evet.
1: 54 tane ülkede delegasyondaki seçimlerdeki kulüplerin gücü %50, bizde %90.
2: Evet.
1: Yani kulüpler seçtikleri federasyonun işlerine gelmezse bir sene sonraki Ankara'daki Mali Genel Kurulu'nda seçim maddesi koydurup Mehmet Büyükekşi öyle gitmedi mi?
2: Evet.
1: Süresi dolmadan
2: yani direkt evet. Gönderildi
1: şimdi,
2: diyebiliriz.
1: Sevgili başkanımıza da şimdi gene kulağımıza gelenler, bilmiyorum. Yani dedikodusu olmasa duyulmaz hiçbir şey. Yani adamı 4 sene seçiyorsan bırak 4 sene çalışsın. Yani adam senin kulüpler olarak istediğin şeyleri çıkarmak, kararlar çıkarmak zorunda mı? Ülke futbolunu yönetiyor. Doğru neyse onun için onu kurallaştırmaya çalışmaya müsaade niye etmiyor?
2: Hocam size samimi olarak bir sorum olacak. Hep futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin diyoruz. Sizin hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir kimliğiniz var. Ve ben bunu bizzat şahidim. Türkiye'de 7 coğrafi bölgede görev yaptınız. Ve insanların en çok sevdiği kişilerden birisiniz. İnsani boyutunuz noktasında. Ben sizinle Hacı Osman'da cuma namazı kıldım. İnsanlar cuma namazı kılarken direkt Yılmaz hocam camiden dışarı çıktık, sıraya girdi insanlar. Halkın size ciddi bir teveccühü var. Bunu zaten net bir şekilde dinleyenlerimizden gelen mesajlar da gösteriyor. Bir fikriniz var mı hocam? İleride Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak gibi. Düşünceniz bakın, var mı? Çünkü yani siz bu işi hem pratikte hem de teoride eğitimini aldınız. Köln Akademisi'nde bulundunuz. Yurt dışına gidiyorsunuz. Devamlı maçları takip ediyorsunuz. Yani şu anda bir teknik direktörsünüz ama teknik direktörlükte de biliyorsunuz devamlı bir sirkülasyon oluyor. En son konuştuğumuzda ben kukla değilim Salim. Gitmem dediniz en son röportajımızda. Var mı federasyon başkanı olmak gibi bir düşünceniz?
1: Yani sizin bir şeyleri düşünmenizde bir şey olsa ben Real Madrid'in hocası da olmak istiyorum. Ama o düşünmeyle olmuyor. Yani bu bir bakın Türkiye'de isim değiştirerek bir şey yapamazsınız. Aldanıyoruz biz. Çünkü kuralları değiştirmezseniz olmaz. Yani oraya gelen kişiler sistemin bir parçası olmak zorundalar. Şimdi bunu söylerken sen bir sistem oluştur Yılmaz demek istiyorsun evet. Kendine göre. Bilginle görgünle. Buna müsaade etmezler. Anlatabiliyor mu? Eğer size bir sorumluluk veriliyorsa onun yetkisi de verilmesi lazım. Yani Türkiye'deki sıkıntı bu. Herkes her şeyi biliyor.
2: Ben şunu anlıyorum.
1: Yani sistem
2: yani değişecek. Yetki verilirse gelir Yılmaz Vural.
1: Nasıl sevgili rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanımız Coşkun abiye teklif edildiğinde 89 senesinde Coşkun sensin başkan dedi. O da dedi ki efendim dedi bizi diğer spor beden terbiyesinden ayırın. Biz futbol olarak kendimizi yönetecek bir delegasyon yapalım. Ve oradan kim seçilirse o başkanımız olsun dedi. Turgut Özal dedi ki tamam Coşkun siyaset olarak biz geri çekiliyoruz. Siz bu işi çalışmaları yapın. İşte taban birlikleri diğerleri delegasyon oluşturuldu. Ve seçim yapıldı. Şener Erdik kazandı. Ve bir müddet bu 2005 senesine kadar gitti böyle. Ve sonradan olay başka boyuta geldi. Çünkü belediye takımı yani. Bakın kaç tane belediye takımı var. Belediyenin olduğu yer siyasaldır. Doğru mu söylüyorum? Yani biz istiyoruz ki siyaset veya devletimiz sporun neresinde olsun? Tesisleşmesi, eğitimi yani o kadar büyük arsaları büyük kulüplerimize her gün 250 dönüm 300 dönüm arsa veriliyor yani. Çok değerli arsalar veriliyor yani. Onlar da bunları satıyorlar, har vurup harman savuruyorlar. Devletimiz bu konuda cömert veriyor. Yani bu konuda devletimizin bu işin içinde ve pratiğin dışında kalması lazım. Olmaz yani. Dünya bunu böyle yapmıyor. Zaten diyor ki devletler siyaset bu işe karışırsa sizi diyor uluslararası boyutta yarıştırmam diyor. Biz yönetiriz dünya futbolunu diyor. Doğru mu? Lütfen. Doğru. Şimdi biz bu olan kenarından koşusundan devletimizi girmek zorunda bırakıyoruz. Niye? Gidiyoruz yukarı bizi yöneten arkadaşlarımıza. Diyoruz ki ya işte efendim vergimiz bizi almazsanız işte bankalar bizden çıkacağız bize yardımcı ol. Yani ya sen niye gidiyorsun? Hem devletimiz karışmasın istiyorsun siyaset hem de hiç onlara gidiyorsun. Yani bu bir ikilemdir yani. Yani burada ben 3 tane isim saydım. Siyaset sözleşmeli artı kulüpler artı federasyon.
2: Evet.
1: Ya Allah aşkına futbol federasyonu karşısına bir bina yapıldı. Milli takım kamp binası diye. Kulağıma gelen şeyler işte borcu bilmem nesinden dolayı onun spor bakanlığına devroldu. Spor bakanlığı da orayı güreş merkezi bilmem ne merkezi yani diğer spor branşlarında kamp merkezi yaptı. Ya yer mi bitmişti oraya göz diktiniz ya? Bırakın orası futbola yapılmış çok güzel bir tesisin bir parçası şeklinde geri alındı yani. Ya yani ben anlamıyorum neden niçin yapıldığını bu işlerin. O yüzden biz aklı selim düşüneceğiz. Bizim çünkü başımızda bu işi çok seven bir cumhurbaşkanımız var. Yani ne dediler de yapmıyor. Yani kulüpler ona bir projeyle giderse ki derse ki efendim bakın uğraşıyoruz hep birlikte ama bir türlü sonuçlara varamıyoruz ve üzülüyoruz. Çünkü futbol, spor falan değil, çok önemli bir sosyal olaydır. Evet. Toplum psikolojisini dengeliyorsunuz. Yani bundan daha önemli olay, devletimiz niye buradaki vergi borçlarını biraz daha yumuşatıyor? Çünkü bu aktivite ortadan kalkar. Kulüplerin kasasında 1 lira para yok. Ama kurallaştırmaya kalktı devletimiz. Bir kanun koydu, dedi ki herkes kendi döneminden sorumlu olsun. İsyan çıktı. İdareci bulamayız. Bulma kardeşim, 10 takım yok. Bir 10 takımlı lig yap. Bu iş böyle olmalı yani. Yani şimdi dernek statüsünden hala kulüpleri çıkaramadık, gitti yani. Eller kalkıyor, iniyor, ibra edilmiyor. Gene devam ediliyor. Kimse yaptığının yaptığı kel kalıyor. Ve giden gelene cenazeyi bırakıyor, gidiyor. Gelenin anası ağlıyor ki bir kulübü ayağa kaldırayım diye. Böyle bir sistemi kim memnun da bu hala devam edilmesine müsaade ediliyor? Niye bunu oturup da kurallaştıramadık bir türlü? Kulüpler de haddini bilsin, yurdunu, yerini bilsin, ekonomisini bilsin. Evet. Yani şu anda bakın, Türkiye artık büyük kulüp, küçük kulüp diye yorumu bırakmadı. Alın buyurun, en son kulüpler bizde çıkan kavgayı gördünüz. Mahalle evet. kavgasına döndü yani olay. Yok o Fenerbahçe'ye, yok Galatasaray'a arsa veriyorsunuz, bize vermiyorsunuz. Biz de kulübüz. O da vay sen kimsin falan filan oldu takip ettiyse. Evet. Yani bunlar hoş bir
2: hatta
1: şey
2: değil. Hatta haberini bu. De ilk Ajans Spor'da ben yaptım hocam.
1: Yani şimdi bunları kim düzeltecek? Ben düzeltemem ki, öyle bir gücüm evet. yok. Düzeltecek insanlar belli. Niye düzeltmiyorlar? Bilmiyorum onu. Ya bilgilerim yok. Bilgi yoksa bakın, iki üniversite bitirdim. Ben de profesyonel futboldan geliyorum. Bu ülkenin 7 coğrafi bölgesinde de çalıştım. Ve 800 küsur maçla Türkiye liglerinin 1923'ten beri en çok maç idare eden ikinci hocasıyım. Birincisi evet. Şenol Güneş. En çok resmi maç yöneten. Evet. Şimdi deneyimimiz var. Avrupa kültürü, eğitimimizi burada üniversite bitirdik. Öğretim görevlisi olduk, gittik. Almanya'da kabul etmediler lise mezunusun diye. Orada bir üniversite bitirdik. Peki yine gittik Alman futbol federasyonu. Bütün antrenör kurslarını orada yaptık. Ya kimse bize değer vermedi ya bu ülkede. Magazin konusu oluyorsunuz bunları konuşunca. Ya kardeşim, bir tane 86 milyonda bir taneyim ya. Ayıp ya, bu Türkiye'nin büyük ayıbı yani. Yani kendi eğitim sisteminde bu seviyede bir insan yetiştirecek durumda değilseniz ne olacak yani? Ya beni şimdi beden eğitimi yüksek spor okullarına çocuklar, hocam bize destek ol, atamıyorlar bizi. Bizden destek bekliyorlar. Ya o zaman 82 tane beden eğitimi yüksek spor okulu isimleri değiştiler Besyon'un. Oldu spor bilimleri fakültesi. Ne oldu? İsim değişti. Ne düzeltti? Bakın kaç tane üniversitemiz var? 200 küsür tane galiba. Olanları beni bağışlasınlar. Antrenman bilgisi kendi verileriyle yarışmıyor çünkü ya. Laboratuvara sokamadı bütün bunları. Almandan, İngiliz'den aldığı bilgilerle yarışma açıldı. Hep arkada kalıyor. Ya sap olmayın. Bu ülkeler sana buldukları neticeyi verirler mi ya? Aynı platformda yarışıyoruz adamlarda. Verirler mi? Adam milyonlarca euro alacak, bir veri yakalayacak antrenman bilgisinde. Diyecek ki Türkiye al, sen de bu bilgiyle benimle Dünya Kupası oynat. Der mi ya? Demez. Saf mıyız biz ya? Anlatabiliyor muyum? Yani bakın, Türkiye'nin her şey imkanı var. Açın kardeşim, İstanbul'da Kuzey Marmara ormanlarında 1 milyon dönüm veri, bütün spor branşlarının tesisini yapın. Ortasına bir araştırma bir tanesini yapın. Buraya spor akademisi değil. Dünya çapında bir yer olur. Aldığınız antrenman bilgisiyle artık orada spor bilimden ne alıyorsa bilimin nesinden alacaksınız. Alamıyorsunuz. Herkes kafasına göre ondan bundan duyduğuna takım eğitmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlarım, aklı olun. Böyle gidersek çok üzülürüz. Bakın üzülüyor insanlar baya.
2: Evet.
1: Psikolojik dengemiz bozuluyor. Çünkü bu bir spor değil ya. Allah aşkına, bu kadar uğraşıyoruz halkı birleştirelim diğer konuda, etnik grupları. Spordan başka bir şey bütünleştiremiyor. Bakın bir Avrupa şampiyonu, bir dünya üçüncüsü olduğumuzda Taksim'de ya her türlü etnik grup var, her türlü inanış var ama herkes Türk vatandaşı, çocuklar kırmızı dedi, hep beraber beyaz diye bağırıyor insanlar. Yani bu kadar birleştiren bir sosyal olayı bu kadar hiçe saymak, bunu yönetecek insanları geliştirmeden bunların yönetimine sokmak olmaz abi. Ha bakın, şurada da katıldığım bir nokta var. Futbol nedir kendi hocam? İçinden entelektüel insan yetiştiremiyor. Çünkü eğitim ve spor Türkiye'de birbirine asimile olmadı. Beraber gitmiyor. Tercih etmek zorunda bırakılıyorsunuz çocuklarınızı. Geliyor bana vatandaş, diyor ki hocam ya 12 yaşında çok yetenekli, ne yapsak? Ya ben onun gelişimi nasıl tahmin edeyim? 17-18'e geldiğinde ne kadar olacak, ne yapacak? Yetenek dağılacak mı, daha gelişecek mi bilemem ki. Müneccim olmam lazım. Onun için çocuklarımızı biz Allah aşkına yapmayalım ya. Yapmayalım ya. Yani bunlar bakın aklın yolu değil. Bunları yaparsanız bu dünyayla yarışırsınız. Bu millet bunları yapıyor. Yani biz ya bir tane oyuncuya 100 milyon euroya mal etti Galatasaray takımı. Bunlar Türkiye'de bütün altyapıları yaparsınız bu parayla. Ne olacak yani? Nereye geldin Şampiyonlar Ligi'nde yani? Şampiyon mu oldun? Yapmayalım Allah aşkına, birkaç insanın mutlu olması için yapılacak bir aktivite değil bu. Yani ben daha bakın bu kadar yıldan beri yapıyorum işi. Daha sportif bir amaçla çalışan bir yönetim kurulu nasip olmadı. Kimseye nasip olmadı. Çünkü Türkiye maalesef görüyorsunuz. Yok iddialar, yok para aklamalar, yok duyuyoruz. Kulağımız sizinle geliyor. Yok sportif anlamda iki tane maç kaybeden hocayı yolluyorlar ya. Bu sene Süper Lig'de 27 tane falan hoca değişti galiba ya. Bu çocuk oyuncağı mı ya? Ben eşimle yaşıyorum 40-50 seneden beri, hala zaman zaman huylarının değiştiğini fark ediyorum. Yani tanıyamıyorsunuz yani. Bu kadar kolay mı ya bu iş? Olur mu ya? Hemen bir antrenör iki maçta sana harika işler yapacak. Sanki sen her şeyi harika yapıyorsun gibi de suçlu görünecek. Bizim sivil toplum örgütlerimiz, antrenörler derneği, profesyonel futbolcular derneği, taban birlikleri. Ya hikaye hepsi ya. Bir tane antrenör mağduriyetini, oyuncu mağduriyetini bir cevap yok. Kabullenmişler her şeyi. Öyle geçip gidiyor. Bakın böyle olmaz abi. Böyle olmaz. Yani ben burada rica ediyorum. Gelin siz Cumhurbaşkanımıza sunun bir proje. Diz ki efendim durum bu. Bakın Galip geldiğimiz zaman ilk telefon eden daha soyunma odasında Sayın Cumhurbaşkanımız. Acayip mutlu oluyor hepimiz yani. O da kutluyor çocukları. Ama kaybettiğimizde de üzülüyoruz yani. Herkes geri çekiliyor.
4: Döner kalkacak.
1: Yani olmaz ki. Bu oyun ya bu. Neticede kaybedersiniz. Ama her şeyi doğru mu yapıp kaybediyoruz veya kazanıyoruz? Bunları görmüyoruz mu Allah aşkına ya? Allah aşkına büyük takımlarımız evet. Ya. Her maçınızda küme düşmeye aday olsanız 52 bin kişi geliyor ya. Senin hocanı alıyor. Çok da pahalı. Formanı alıyor. Basıyor parayı. Veriyor sana bütün her şeyde. Ya onların hiçbirinin bir şeyde ihtiyacı yok ya. Taraftarları yetiyor onlara verdikleri maddi imkanlarla. Ama bakın hepsinin yok 4 milyar, yok 5 milyar, 6 milyar borçları var. Ve kimse durak yok. Gidiyor öyle almış başını. Yani bakın futbol, siyaset de bu konuda lütfen dikkatli olsun. Niye? Eksiğe gidiyoruz. Ve size siyaset tabii ki haklı olarak oy neredeyse oraya gider. Ama futboldan artık oy alamayabilirsiniz. Terse gidiyor olaylar çünkü. Anlatabiliyor evet. Musun? O yüzden onlar da bu konuda daha aklı selim olsunlar lütfen. Ne kadar içinde olacağına karar versinler. Her şeyin içinde olmasınlar. Yani herkes kendi meslek branşında. Kendi evinin önünü süpürsün.
2: Hocam yani güzel bakın, bir mesaj var.
1: Bu söylediğimiz şeylerde bir tane mantıksız bir şey var mı Allah aşkına?
2: Yok
1: bir
2: hocam.
1: Tane doğru. İşte bakın ben size bir analiz yaptım. Milli takımın neden başarısız olduğunu anlattım. Yoksa ne, bizim sözleşme Hakan Çalaroğlu çocuğun anasını anlattık ya. İyi oynarken iki tane kötü oynamak yok bu fırında ya. Yani ne orada neredeyse Kenan Topuğrusu diye neredeyse Arzu'ya bilmem çocuk perişten özürler diliyor. Ya ne özür diliyorsun ya? Oynadım şu müsabakayı kaybettin. Özür dileyecek bir namussuzluk mu yaptın?
2: Hocam seste bir sıkıntı var. Tekrardan arayalım. Biz de reklama girelim. Seste çünkü problem oldu Yücel abi.

0: Tekrardan arayalım hocamızı. Kısa bir ara, ardından Yılmaz Hoca ile sohbetimiz devam edecek.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Yılmaz Vural. Yılmaz hocam, güzel bir mesaj efendim var, okumak istiyorum. Salim Bey, iyi yayınlar. Hocaların hocası Yılmaz hocama selamlar. Benim kafamdaki milli takım planlaması, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Fatih Terim, milli takımlar ve futbolcu tarama yetkilisi Yılmaz Hoca, milli takım teknik direktörü Aykut Kocaman. Bunu bir Galatasaray taraftarı olarak değil, ülke futbolunun yukarılara çıkması için istiyorum. Tekrardan selamlar demiş Mustafa Bey. Ne dersiniz?
2: Ya olmaz, yapılmaz. Yani teşekkür ederim kardeşim, böyle bir şeylere layık olmuş ama olmaz. Sistemi değiştirdik. Yani bu da hukuksal bir durum. Kurallar bu. Yani Futbol Federasyonu delegasyon yapısını değiştireceksin. Türkiye'de artık futbolun organizasyonu değiştireceksin. Belediyelere, yerel yönetimlere bir yetki vereceksiniz. Ve tesisleşmeyi bunlara devredeceksin. Evet. Onlar da kiralayacaklar. Yani Avrupa ne yapıyorsa aklın yolu bir ya. Bizim evet, yarışmak istediğimiz takımlar Avrupa'nın 5 büyük ülkesi olmadı. Çünkü Türkiye nüfus olarak da onlardan büyük. Ya Türkiye her şeysiyle büyük bir ülke. Biz ülkemizin farkında değiliz ya. Yani doğasıyla, coğrafyasıyla, tarihiyle, yönetilmesiyle, ekonomisiyle Türkiye zavallı bir ülke değil ya. Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Biz kendi ülkemizin kapasitesinin olduğunu farkında değiliz yani.
0: Evet.
2: Gençliğiyle, dinamizmiyle yeter ki organizasyonu yapılsın. Hukuksal değişimler hazırlansın. Altyapısı yapılsın. Türkiye bu işi bir senede, iki senede çözer ya.
0: Evet.
2: İstesin yeter ki yani. Müsaade edilsin buna. Neyse bu işin idari yapılması gerekeni. Hem eğitiminden, hem tesisleşmesinden, hem kulüp yapısından. Dersiniz ki böyle böyle bundan sonra budur. Böyle de böyle de. Hadi uymayan güne güne abi. Kim en kralı, kimse sen dışındasın kardeşim. Bitti. Yap ya. Sana mı biz uyacağız? Sen bize uyacaksın. Yani biz yönetilenler, yönetenler yönetilenlere uymak zorunda kalıyor. Böyle saçmalık mı olur ya? Yönetmek başka bir şey. Biz hep idare ediyoruz yani. Yönetmiyoruz ya. İdare ediyoruz. Aman bu darılmasın, kırılmasın, bu güçlü ses çıkarmasın, bu bilmem ne. Ya böyle bir şey olmaz ki ya. Olmaz arkadaşlar. Yani bakın, burada kimse benim hedefim değil. Herkes bizim arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz. Kimseyi bu toplumda milletin kucağına atacak halimiz yok. Hepimiz bu çarkın içindeyiz. Hepimizin hatası veya sebebi var. Ama istiyorsak bir şey değişsin, istiyorsak halkımızın yüzünü güldürelim, bu sosyal olayı çok önemli bir hale getirelim, gençliğimizi evet, bu işin içinde, gençliğimizi bu işin içinde kullan. Yazık, günah değil mi ya? Bu ülke için bunların babaları şehit oluyor, bunların babaları vergi veriyor. Bu ülkeye üzülen, sevilen bunlar. Sen tutuyorsun bu ülkeye 16-4 yabancı getiriyor. Serbest bırak abi. Kim ne kadar ihtiyacı varsa alsın diyorsun, hepsini onlardan alıyorlar. Yani Türkiye'de bir şey kurallaştırmadan bir şey olmuyor ya maalesef. Yardımcı olmuyor yönetilen size. Yani Allah kolaylık versin bu ülkeyi yönetenlere. Anlatabiliyor muyum yani?
0: Evet.
2: Yönetilme kültürü yok ülkenin yani. Hep isyan, hep kendi başkan, hep kendi bilmem ne. Olmaz ki. Ya çok özür diliyorum buradaki rahatsız ediyorsam insanları ama bunları konuşmak zorundayız. Yani bunları halkımız her şeyin farkında. Her şeyi görüyor, biliyor. Yani bu ülke maalesef bireysel egosu tavan yapmış, sosyal egosu olmayan insanlar ülkesi olduk ya. Hiç birbirimizin evet, sorununa birbirimiz sahip çıkmıyoruz yani.
0: Evet.
2: Aman bana bir şey olmasın mantığıyla olmaz öyle yani. Bir yerde patlar yani. Olmaz yani.
0: Hocam bu yani, işe talip olur musunuz? Talep gelse.
2: Ya şundan talip olmam. Şöyle bir talep gelecek. Ya kardeşim, organize edin, bize sunun. Oturur sabahlara kadar kafamızı yoruruz, dünyayı araştırırız ve olması gereken şekilde sunarız. Bakın, sunarız. Bakın, Türk futbolu maalesef kendi içinden yönetici kalitesini yetiştirecek kapasitesi olmayan bir durumda. Niye?
0: Niye
2: çünkü
0: hocam?
2: Okulla eğitimle spor beraber gitmiyor. Yani niye bir spor okulları açtık da bunların yetkilendirilmiş? Spor okulu var, sahası yok. Nasıl spor okulu ne bu yani? Burada pratik yapacak alan yok. Beden terbiyesinin bütün tesislerini ben olsam içlerine spor akademileri kurarım. Beden terbiyesinin tesislerini kullanma imkanı veririm veya onlara veririm. Yani ne yapıyor bizim beden terbiyesi ya? Anlatabiliyor muyum ya? Onlara veririm çünkü içinde tesis olmayan derde spor akademisi yapmışım. Ne olur ya? Orada yüzme, koşu, atletizm, işte basketbol, voleybol, her şey içinde olan bir yere kurarsın. Bunu ki adam çıksın oradan pratik dersi girsin orada yapsın olur mesela. Yani bunun planlamasını yapmak lazım. Bakın bizden mesela isimlerden bahsediyor. İşte bu federasyon başkanı olacak, işte bu olacak. Ya federasyonu başkanı olmak için çok dünyayı tanımanız lazım. Entelektüel bir kişilik lazım. Yabancı dil bilmesi lazım. Temsil becerisi olması lazım. Futbol kurallarını bilmem nesi, dünyayla iletişim.
0: Mesela hocam sizde yabancı dil var. Halkın yani, büyük çoğunluğunun sevdiği insansınız.
2: Her türlü vasıta sahibiz ama bu ülke bizi maalesef bir yere getirme nezaketinde bulunmadı yani. Niye? Biz kendi içimizde kimseden bir şey beklemeden bilgiyle bir yere geldik. Yani bana kimse destek olmadı bu ülkede. Sevgili Ergün Gürsel'in içinde başlarken. Özkan Sümer'in yanınca yardımcı olarak beni sağ olsun güvendi bize. Ve ondan sonra da ben kendi kendime ne yapıyorsam o. Halkın bize teveccühü, halkın bize sempatisi. Yani gittiğimiz yerlerde halkın baskısıyla her zaman gidiyoruzdur. Yönetici bizi çok gönülden istemese de. Yani bunlara kulak asmak zorundalar. Çünkü hepsinin o toplumlar, o kitleden beklentileri var. Yani bakın bu durum bu. Geldik 73 yaşındayım ben. Yani her şeyin bir zamanı var artık yani. Maalesef Türkiye deneyim denilen olayı bir çabuk kenara atan bir ülke. Kolay değil yani 70 yaşına gelip de bir şeyler yaşayıp da bir şey biriktirmek. Kolay değil bu ya, bir zamanla ilgili. Siz bu insanları elinizin tersiyle yetiriyorsunuz. Arkadan gençlik yapıyor. Gençle evleneceğim bir de gençlik. Ha, istisnalar yok mu? Ben de 32 yaşında teknik direktör oldum bu ülkede. Olduktan 2 sene üst üste Selen'in hocası seçildim. Yani istisnalar oluyor her yerde olduğu gibi. Ama deneyimi bu kadar lüzum oluyor. Bakın bunları söylemek zorundayız. Ben buradan dilimiz sürçtüyse affola diyeyim. Ve teşekkür ederim bağlanan için Salim. Ara sıra böyle şey yapıyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli samimi açıklamalarınız için. Çok çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum hocam.
2: Teşekkür ederim.
0: Yılmaz herkese kardeşimize de selamlar hocam. Başarılarının devamını diliyorum.
2: O canım benim canım. Yani burada da tabii kulüplerimiz başladı çalışmalara. Hepsine başarılar diliyorum. Evet. Kazasız belasız takarsız istedikleri amaçlara ulaşırlar inşallah.
0: Evet.
2: Öpüyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yılmaz Vural'dı. Şimdi kısa bir ara diyelim. Aranın ardından Efecan Öztaş bizlerle birlikte olacak.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Beşiktaş'ı yakından takip eden muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş. Efecan hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Hoş bulduk Salim, bana çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum sana da.
0: Teşekkür ederim. Beşiktaş'ta hazırlık çalışmaları başladı, hazırlık kamp süreci başladı. Dün de Önder Özen'in yapmış olduğu açıklamalar vardı. Takımdan ayrılması muhtemel isimler var. Henüz 14-15 kişi toplandı. Ve kaleci noktasında da sorun devam ediyor. Bendeki bilgi, Ersin'le görüşmelerin yapıldığı, özellikle de Temmuz ayında Beşiktaş'ın oynayacağı bir maç var Konferans Ligi'nde. Bu maç öncesinde sözleşme uzatalım, bu maçta gel denilmiş. Fakat oyuncu kabul etmiyor teklifi. Kaleci olarak da Emre Bilgin. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te kiralıktı. Emre dışında iki kaleci de altyapıdan geldi kampa. Son durum nedir? Transfer çalışmaları ne durumda? Birçok oyuncuya da izin verildi.
3: Evet, zaten 7 isimde kadro düşünülmedi. Onu da söyleyeyim Salim Anas. Jo Mario, El Musrati, Jean Onana, Can Keleş, Kayıp Tarık Sanuç, Emrecan Uzunan. 7. sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen isimler. Gökhan Sazdağ da aynı zamanda Çorum FK ile görüşüyor. Bu isimler siyah beyazlı kulüp yetkililerinin, özellikle Önder Özen ve Vincenzo Italiano'nun kamp süreci içerisinde de takımda görmek istemedikleri isimler. Bu oyunculara da kendilerine takım bulmaları söylenmiş. 10 Temmuz'a kadar da kendilerine izin verilmiş ve takım arayışlarına başlamış bu isimler. Beşiktaş aslında yeni sezon kampına da, yurt dışı kampına da 24-23 kişilik maksimum bir kadroyla gitmek istiyor Vincenzo Italiano'nun emri doğrultusunda diyebiliriz.
0: Evet, bu arada küçük bir düzeltme yapalım. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maç ikinci eleme turu maçı. Beşiktaş'ın rakibi 23

0: zamanlı sözleşmesi sona eriyor.
1: Evet.
0: Ile yaptığı bir görüşme var. İspanya'dan önemli iki tane teklif aldı. Deportivo ve Girona kendisine teklif yaptı. Championship'ten bir başka daha kulüp teklif yapan takımlar arasındaymış Hulsti dışında. Ki Beşiktaş yönetimi de Sayın Başkan Serdar Adalı da Ersin Destanoğlu ile devam etmek istiyor ama Ersin'in şu andan itibaren kafasındaki düşünce %51 devam etmemek, %49 devam etmek yönünde. Yani devam etmemeye bir adım daha fazla sıcak Ersin Destanoğlu, onu söyleyelim. Beşiktaş'ta da şu an kaleci adayları arasında da en net isim Emre Bilgisayar'ın da söylediğin gibi. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı öleleme maçına kadar kaleci transferini mutlak bir şekilde tamamlamak istiyor, bitirmek istiyor ki bu raporu doğrultusunda da 10 Haziran'da Alexander Nübel'in temsilcisi, menajeri İstanbul'a gelmişti. Tüpraş Stadyumunda Beşiktaşlı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi ki dün Önder Özen de bir açıklamada bulundu. 3 oyuncuyla anlaşma sağladık dedi.
1: Evet.
0: O oyunculardan bir tanesi de Alexander Nübel. Beşiktaş Alman kaleciyle anlaşmayı sağladı ama
1: evet.
0: Dünya Kupası'nda forma giymesi nedeniyle bu süreçte biraz uzuyor. Almanya'nın Beşiktaş elenmesini bekliyor diyebiliriz. Yani Almanya'nın elenmesini gözünü kolluyor. Ve Bayern Münih kulübünde de şöyle bir durum söz konusu. Bayern Münih sportif direktörü görevi bıraktı ve orada bir görev değişikliği de yaşanacağı için Beşiktaş görüşmeleri o sportif direktörle gerçekleştiriyordu. Yeni gelecek sportif direktörle artık yeni görüşmeler yapacak ki bu da süreci uzatan bir başka konu daha olarak yer alıyor. Clermont forması giyen İlhan Fakırlı, o da Önder Hoca'nın bahsettiği isimlerden bir tanesi. Onunla da Clermont kulübünde şöyle bir durum söz konusu Salim Manav. Clermont kulübü el değiştiriyor.
1: Evet, el devri söz konusu.
0: Bu süreç uzuyor. Beşiktaş İlhan Fakırlı ile her konuda anlaşma sağladı. Clermont kulübü el değiştirdikten sonra ben Beşiktaş'ın ilk transferlerinden birini de İlhan Fakırlı olarak açıklayacağını düşünüyorum ve biliyorum, onu söyleyebilirim.
1: Bir peki İshak Vural'a ilgi var mı?
0: İshak Vural Önder Özen'in yerli oyuncu konusunda listesinde olan isimlerden biri ama henüz bir teklif yapılmış değil. Siyah beyazlı kulüp somut bir adım atmadı ama Önder Özen'in de yerli oyuncu havuzunda listede tuttuğu isimlerden bir tanesi ki kendisi de zaten Ümit Milli Takımımızın önemli oyuncularından biri.
1: Yani İshak Vural'ın gerçekleşme ihtimali var mı transferinin?
0: Yani Beşiktaş henüz bir girişimde bulunmadı. Somut bir adım atmadı ama eğer bu yönde bir adım atılırsa gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek diye düşünüyorum ben Salim Hanım.
1: İshak Vural da Pisa forması giyiyor. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Pisa'da forma giyiyor. Önemli bir oyuncu. Kulübüyle birlikte sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Kulübünün bir yıl uzatma opsiyonu var. Fronesino'dan 4,5 milyon euroya transfer olmuştum.
0: Evet.
1: Ve serbest kalma bedelinin de çok yüksek olduğu piyasada ifade ediliyor.
0: Evet, orada yaklaşık 15-20 milyon eurolar kadar konuşulan bir rakam var İshak Vural evet. için. Ama zaten yerli kuralı olduğu için de yabancı kulüpler, özellikle Türk futbolcuları bulunduran takımların da tutumu daha da farklı oluyor. Özellikle Aral Şimşir konusunda siyah beyaz ekipten Midland kulübü yaklaşık 20 milyon euro bir rakam istemişti ama şu an Lille'de bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Fransız temsilcisinden istedikleri rakam da 15 milyon euro. Yani yaklaşık 5 milyon euro bir fark var. O yerli kuralı sebebiyle aradaki fark bu. İşte burada da muhtemelen Beşiktaş adına kulübü böyle bir şey, böyle bir yol haritası izleyebilir Salim bana. Bir de ben sözlerimi şu şekilde devam edebilirim. İstersen üçüncü adayı konuşmamıştık. Üçüncü adayı da Önder Özen'in bahsettiği, anlaştığımız dediği oyunculardan bir tanesi. Oktara, Tasum Oktara Monaco forması giyiyor. Beşiktaş Önder Özen listeyi almıştı. Vincenzo Italiano beğendiğini ifade etmişti ve ardından somut adımları atmıştı. Beşiktaş Tasum Oktara ile her konuda anlaşma sağladı. Monaco kulübünün kararı bekleniyor. Beşiktaş kendisine ilk olarak kiralık bir teklifte bulundu. Monaco kulübü bu teklifi kabul etmedi ve revize edilmesini istedi. Siyah beyazlı kulübün yetkilileri de bu teklifi revize etti. Ardından şu teklif yapıldı Monaco'ya. Kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif. Monaco kulübü buna da çok sıcak yaklaşmadı. Kiralık artı zorunlu alma opsiyonunu bir teklif istiyoruz dediler. Beşiktaş teklifini yeniden revize ederek 3. defa kiralık artı zorunlu alma opsiyonu bir teklifte bulundu. Şimdi artık burada Monaco kulübünün vereceği karar bekleniyor ki bu zorunlu satın alma opsiyonunda yaklaşık 8-10 milyon euro civarı olduğunu da belirtelim Salim bana. Ama oyuncu Beşiktaş'ta anlaştığı için, çok gelmek istediği için

0: Monaco kulübüne beni bırakın demiş. Onu da söyleyelim ki bunu ben Monaco'nun sportif direktörüyle de konuştum. Oyuncu tarafı Beşiktaş'a çok gelmek istiyor ve kulübede baskı kuruyormuş. Vincenzo Italiano'nun da oynattığı o baskılı hücum futbolunda önemli bir yer alacağını söylüyorlar. Onu da belirteyim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Efecan Öztaş. Efecan, şimdi çok kısa bir aramız olacak. Birazdan Yücel abi seni arayacak, olur mu?
0: Tabii ki.
1: Teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Efecan Öztaş. Efecan, tekrardan hoş geldin, merhaba.
1: Hoş bulduk Salim abi, tekrardan iyi yayınlar diliyorum sana.
0: Vlahovic konusunda son durum nedir? Sen dün haber yaptın, Bayern Münih'in listesinde olduğuna dair oyuncunun kabul etmediğini ifade ettin ama ben şöyle algıladım. Oyuncunun kabul etmeme durumu ikinci santrafor olmayı istememek değil mi? Doğru.
1: Evet, Dusan Vlahovic ikinci santrafor olmak istemiyor, hem de dolgun bir maaş istiyor aslında. Onu söyledim Salim abi.
0: Yani zaten yani burada da... teklife sıcak bakmamasının sebebi direkt çünkü sosyal medyada gördüm. Ben senin haberciliğine inanır ve güvenirim. Direkt farklı algılayan insanlar oldu. Benim direkt okuduğumda düşüncem, gittiği zaman Vlahovic Bayern Münih'e Harry Kane'in yedeği olacak.
1: Evet.
0: Sadece maçlarda süre verirse teknik direktörü, son 10 dakika 15 dakika oynayacak. Bundan dolayı sıcak bakmıyor şeklinde okudum ben.
1: Evet, hem öyle hem de zaten kendisine bir teklif yapan kulüp daha var. Kendisinin forma giydiği Juventus kulübü kendisine tam olarak 7 milyon euroluk bir maaş beklentisiyle bir teklif yapıyor ki Türk golcü de bunu da kabul etmiyor. Yani onu da ifade edelim. Orada da zaten ikinci forvet konumundan düşmüştü ve İtalyan kulübü de kendisine oldukça iyi bir de maaş vermişti. Hem iyi bir maaş istiyor hem de iyi birinci forvet olmak istiyor. Takımın starı konumunda olmak istiyor. Kendisine değer verilen bir takımda olmak istiyor. O yüzden hem Juventus'un hem de Bayern Münih'in yaptığı bu teklifleri kabul etmedi. Yani orada Bayern Münih kulübünü tabii ki reddetmiyor. Orada sadece düşünce olarak, kafa yapısı olarak ikinci forvet olmayı kabul etmiyor. Bu yüzden teklifleri de reddediyor. 5 büyüklükten teklif bekliyor. Vincenzo Tirallano kendisiyle eksklüzif bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Onun altını çizelim. Beraber çıkış yakaladıkları bir sezon vardı Fiorentina'da, ardından 80 milyon euroya Juventus'a transfer yapmıştık ki o imza töreninde de, Juventus'a imza attığı imza töreninde de Vincenzo Italiano'nun adını vererek çok değerli bir isim diyor benim için ve çok büyük bir teknik direktör diyor. Bu ifadeleri kullanıyor ki bu da aralarındaki iletişimin ne kadar iyi ve kuvvetli olduğunu gösteriyor. Siyah beyazlı yönetim Vincenzo Italiano kartını da kullanarak Vlahovic'i ikna etmek istiyor. Tabii bu transfer oldukça zor bir transfer. Bugün yarın bitebilecek bir durumda yok. Şu anda oyuncu yaklaşık 3 gün önce İstanbul aktarmalı Bodrum uçuşu gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Bodrum'da tatilini sürdürüyor. Ailesiyle beraber ve ki kendisi de özel fizyoterapistini getirmiş. Özel antrenmanlar, idmanlar gerçekleştiriyormuş. Çalışmalarında hem tatilini yaparken sürdürmüş oluyor bir yandan. Beşiktaş kulübü yetkilileri de bugün Vincenzo Italiano'nun kendisini aramasını bekliyorlar. Vincenzo Italiano ikinci görüşme içinde Vlahovic'i tekrardan telefonla arayacak. Özellikle Türkiye'deyken de bu görüşmenin gerçekleşmesini bugün içerisinde bekliyoruz. Orada da Beşiktaş baskılamayı, preslemeyi bırakmayacak. Sayın Başkan Serdar Adalı da Vlahovic'i Beşiktaş'a transfer etmek çok istiyor. Beşiktaş'ta taraftarlara bir yıldız transfer hediye etmek çok istiyor. Ve kendisinin menajerine, Dusan Vlahovic'in menajerine şu ifadeyi kullandı Sayın Başkan Serdar Adalı. Siz Beşiktaş'a gelmeyi kabul ederseniz biz sizin istediğiniz tüm mali şartları kabul ediyoruz diyor. Ve Beşiktaş'ta şu anda Dusan Vlahovic'e teklif yapan takımlar konumunda en iyi teklif yapan konumunda bulunuyor. Onu da belirtelim yani Salim Hanım.
0: Evet. Peki Vlahovic dışında santrafor noktasında kimler var?
1: Listede olan isimlerden biri, biz daha önce de bunu söylemiştik, Mateta ismi vardı. Tabii o da oldukça kabarık bir

0: Yani dolgun bir maaşı var, dolgun bir bonservisi var. Crystal Palace orada yaklaşık 25 milyon euro gibi bir rakım istiyor oyuncu tarafı. 200 milyon euroluk bir maaş beklentisi var. O da çok zor bir transfer ama Beşiktaş'ın hedefinde santrafor bölgesinde Vlahović gibi, Mateta gibi isimler bulunuyor. Onu söyledim Salimana. Orada onun önüne bir yıldız santrafor arıyor Beşiktaş. Profil bu ama Beşiktaş Vlahović'i sonuna kadar bekleyecek. Onu da söyleyelim. Yani Vlahović muhtemelen Temmuz ortası, Ağustos başına kadar bir karar vermeyecek. Beş büyüklükten teklif bekliyor. İkinci aday şu an Mateta. Başka bir aday yok. Ama başkan Serdar Adalı'nın en büyük hedefi ve arzusu Vlahović'i takıma kazandırmak. O yüzden başka isimler de şu an net bir şekilde gidilmiş değil.
1: Yani burada net bir şekilde paylaşalım. İlk hedef Vlahović. Vlahović dışında Vlahović, Vincenzo Italiano ile birlikte Fiorentina'da çalıştı. Fiorentina'da Vincenzo Italiano ile birlikte çalışan oyunculardan birisi. Kendisini Fenerbahçe'den tanıyoruz. Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat konusunda var mı bir gelişme? Çünkü oyuncu Fiorentina'da Vincenzo Italiano ile birlikte en iyi dönemini geçirmişti.
0: Evet. Orada da şöyle bir durum söz konusu. Vincenzo Italiano Beşiktaş'a geldikten hemen sonra şöyle bir transfer listesi oluşturuyor ve ardına baktığında Sofyan Amrabat Fenerbahçe'den çıkış yapacak. Geçtiğimiz sezon Real Betis'te forma giymiş, fena da olmayan bir oyun ortaya koymuştu. Şimdi Fiorentina'da da senin söylediğin gibi çıkış yapan Vincenzo Italiano ile beraber çıkış yapan oyunculardan biriydi ve kendini Avrupa futbol piyasasına gösteren bir isimdi Sofyan Amrabat. Bu nedenden dolayı da Beşiktaş'ın da orta sahada zayıf kalmasından nedeniyle de hem Süper Lig'i tanıması hem de Fenerbahçe'nin oyuncuyu bırakma ihtimalinin oldukça yüksek olması sebebiyle Sofyan Amrabat bir gündeme geldi. Beşiktaş'ta bir yönetici, Fenerbahçe'de bir yönetici, eğer biz talip olursak bu oyuncuyu ne kadara bırakırsınız, nasıl bir ilişki kurabiliriz diye bir soru soruyor. Böyle bir gündeme geliyor ama daha sonrasında tekrardan somut bir adım atılmış değil. Yani bu biraz Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'den çıkışının ne kadar olabileceğine dair bir fikir alışverişi olarak da sorulmuş olarak gündeme geldi. Ama daha sonrasında bir gelişme de olmadı. Biz de takip ediyoruz. Ama Vincenzo Italiano'nun tabii ki o da listesine aldığı isimlerden biri olarak yer alıyor Sofyan Amrabat.
1: Peki Necip'e jübile maçı yapılacak mı? Böyle bir durum da söz konusuydu.
0: Evet, Necip Uysal'a Beşiktaş kulübü yetkilileri onunla anlamak istiyor Necip Uysal'ı ve Sayın Başkan Serdar Adalı da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Jübile yapmak istediklerini ifade etti Necip Uysal'a. Ardından Önder Özen'in de tabii bu fikri ilk ortaya atan isim olduğunu belirtelim. Kendisini gururlandırmamız lazım, onurlandırmamız lazım dedi. Sayın Başkan Serdar Adalı da bu fikre oldukça sıcak baktı. Ağustos ayının başlarında biz Necip Uysal'a bir jübile yapılmasını bekliyoruz. Bu jübileye de Ricardo Quaresma, Mario Gomez, Buti Hernandez gibi önemli isimlerin de gelmesini bekliyoruz. Onu da belirtelim. Yani Beşiktaş kaptanına Necip Uysal'a görkemli bir jübile yapacak ve kendisine veda edecek ki o da küslükleri bir kenara bırakarak bu jübile teklifini onur duyarak, şeref duyarım diyerek kabul ettiğini de belirtmiş. Dediğimiz gibi Ağustos ayının başında Beşiktaş efsane kaptanına veda edecek, bir jübile hazırlayacak. Kıbrıs Stadyumu'nda bu jübileyi gerçekleştirecek büyük ihtimalle.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için, bilgilerin için, aktardıkların için. Çok çok sağ ol Efecan. Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Efecan Öztaş'tı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım, spor hukuku uzmanı avukat Ercan Sevdimbaş. Kendisiyle birlikte önemli konular konuşacağız. Ercan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Sayın Bey, iyi yayınlar.
0: Ercan Bey, gündemdeki en önemli konulardan birisi hafta sonu yaşanan konular, bunu da söyleyelim. Hafta sonu yapılan açıklama vardı Mert Hakan'ın durumuyla alakalı. Mert Hakan'ın dosyasının incelenmesinin devam ettiğine dair.

0: Burada merak edilen olay şu. Oyuncunun cezaevinde yaşamış olduğu süreç cezasından düşürülebilir mi? Çünkü o süre zarfında da futbol oynamadı.
1: Evet, şöyle tahkim kurulunun yapmış olduğu açıklamada dosyanın incelenmesinin devamına diye bir karar verildi. Bu da daha henüz esasa ilişkin bir karar vermediklerini gösteriyor. Dosyayı incelemeye devam edeceklerdir.
0: Evet.
1: Fakat bu tür durumlarda aslında bir sonraki toplantıda genelde bizim gördüğümüz kadarıyla karar çıkıyor. Muhtemelen önümüzdeki cuma esas hakkında kararı açıklayacaktır tahkim kurulu. Ancak az önce bahsettiğiniz hususta birkaç açıklama yapmak gereği duyuyorum. Şöyle ki, biliyorsunuz Mert Hakan Yandaş PFDK'ya tedbirli olarak diğer oyuncularla birlikte, yani 10 Kasım 2025 tarihinde sevk edilmeyen bir oyuncuydu. Cezaevinden tahliye olduktan sonra sevk gerçekleştirildi ve tedbir konuldu. Bu hususta da artık, yani dolayısıyla cezanın infazına çok geç başlanmış oldu. 12 aylık, yanılmıyorsam, bir ceza verilmişti. Bu cezanın infazı geç başladığı için de aslında bir nevi Mert Hakan Yandaş mağdur konumunda oluyor diğer oyunculara nazaran. Çünkü eğer kendisi kendi adından, kendi hesabıyla, kendi TC'siyle bir bahis yapsaydı, şu an 10 Kasım 2026 tarihi itibariyle onama halinde dahi cezası bitmiş olacaktı. Fakat bu noktada baktığınızda 2 sezona yakın bir sezon kaçırması ihtimali var. Bu da gerçekten ciddi bir zarara sebep olabilir. Bir futbolcu yönünden 2 yıl futbol oynamaması kariyerine gerçekten inanılmaz zararlar verebilir. Ancak bu hususta bence şöyle bir yola gidebilir tahkim kurulu.
0: Nasıl?
1: Normalde içeride, yani cezaevinde geçirdiği süreyi düşme konusu, buna dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarında bir hüküm mevcut değil. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu futbol disiplini talimatında takdiri indirim nedenleri diye bir madde vardır. Burada da hakkaniyet gereği bir indirim yapma hakkı var. Yani dolayısıyla takdir edecek olan kurul olduğu için, tahkim kurulu olduğu için, tahkim kurulu bu mağduriyeti göz önüne alarak diğer oyuncuların tedbirli olarak sevki sonrası tutuklanmaları ve daha sonra tahliye olmalarından sonra birçoğu bu sezon artık, hatta geçen sene de devam ederken, geçen sezon oynama imkanına sahiplerdi. Bunu dikkate alarak Mert Hakan Yandaş'ın içeride geçirdiği süreyi verilen cezada değerlendirerek yarı oranına kadar indirim hakları mevcut, yani yetkileri mevcut daha doğrusu. Bunu da takdir edecek olan tahkim kurulunun kendisi, onu da yakın zamanda bekleyip göreceğiz.
0: Peki bu oyuncu mesela ceza alsa yurt dışında oynayabiliyor mu Mert Hakan?
1: Şöyle, 12 ay ceza aldığı için 6 aydan uzun süreli cezalarda uluslararası, yani dünya çapında worldwide etki dediğimiz FIFA tarafından dünya çapında etki doğuran bir karar gönderiliyor. O karar da bütün ülke federasyonlarıyla paylaşılıyor. Dolayısıyla oynama imkanı söz konusu olmaz. Yani bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada etkili olmak üzere belirlenen bir şey. Sadece oynayabileceği yer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, biliyorsunuz orası FIFA'nın tanımadığı bir futbol organizasyonu. O yüzden bir tek orada oynayabilir.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ercan Sevdim baş sohbetimiz devam ediyor. Peki Ercan Bey, Meta'nın da yurt dışına transferi söz konusu. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz hukuki açıdan?
1: Şöyle, Metehan Baltacı 9 ay ceza almıştı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Metehan da 10 Kasım 2025 tarihi itibariyle tedbirli olarak sevk edilmişti Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na. Cezası da o tarihten itibaren başladı. Bu hususta Metehan'ın durumu farklı. Metehan da tabii ki dünya çapında etkili bu cezası. Ancak 10 Ağustos itibariyle herhangi bir kulüpte oynayabilecek. Dolayısıyla sezonlarda orada bilmiyorum ne kadar erken başlıyor, ne zaman transfer gerçekleşir ama gideceği ülkede 10 Ağustos itibariyle oynayabilecek durumda olacaktır.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ercan Sevinmaş. Ercan Bey, çok teşekkür ederim değerli aktarmış olduğunuz bilgiler için.
1: Rica ederim.
0: Mert Hakan'la ilgili ifade ettiniz. Tekrardan gözden geçirilecek. Zaten yapılan açıklamada o şekildeydi. Sizin öngörünüz içeride geçirdiği zamanı, cezaevinde geçirdiği zamanı göz önünde bulundurulacaklardır.
1: Yani ben takdire indirim sebepleri uygulanabileceğini düşündüğüm için ve gerçekten de hani bir futbolcunun futbol hayatının 2 yıl futboldan uzak tutularak ne kadar zarara uğrayabileceğini öngörerek bu hususta daha hassasiyet davranılacağını düşündüğüm için içeride geçirilen süreyi de baz alarak tedbirli olarak sevk edilse zaten yarısını çekmiş olacakken cezasının sonradan tedbirli sevk yapıldığı için daha yani mağduriyeti 2 katına çıkabilir. Bu da tabii ki yargıçlar yani tahkim kurulunda yer alan hukukçuların takdiri olacak.
0: Evet.
1: Bu konuda da yani bu benzetme yapılarak diğer oyuncularla kıyas edilerek bir adaletsizlik ortaya çıkarsa bunu da zaten adaleti sağlamak için takdiri indirim nedenleri başlıklı bir hüküm mevcut Türkiye Futbol Federasyonu polisinin talimatında. Bunu ben gözetebilecekleri varsayımında bulunuyorum. Tabii ki bu benim fikrim. Tamamen karar takdir onların olacak.
0: Çok teşekkür ederim Ercan Bey. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere.
1: Rica
0: Hoşça
1: ederim.
0: kalın.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ercan Sevdim başlı. Gelen mesajlar var. Bunları da okuyalım. İyi yayınlar. Yusuf Kenan ben. Halis Karataş. Nal Çakan, ekürüsü ve emeği geçen herkesi kutlarım demiş. Evet, dün 100. Gazi koşusu vardı. Kazanan Halis Karataş oldu. Radyo Spor'da da gün boyunca Gazi koşusunun heyecanını yaşadınız. Zaten benden önceki programda da sevgili Ufuk abi son düzlüğün programında da ifade etmiştir sizlere. Bu iğrenç olan Dünya Kupası değil, forvetler değil. Bu iğrenç Dünya Kupası forvet, yani anlamadım mesajını. Kusura bakma Kubilay Bey. Yani cümle düşüklüğü var. Teşekkür ederim mesajın için. Hayırlı yayınlar, Müslüm Çelik ben. Yılmaz Hocam federasyon başkanı olmayı düşünüyor mu? Bu soruyu sormuştuk. Yılmaz Vural Hocam'ın Niğde Belediyespor'u çalıştırmasını isterim. Lütfen ilet demiş dinleyenimiz. İleteceğim. Sedat Bey yazmış. Nedim Bey, bizlere mesaj atan dinleyenlerimiz arasında teşekkür ediyorum. Özgün Gökoğlu yazmış. Teşekkür ederim. Halil Demir. Beşiktaş'la ilgili devamlı sorular vardı ama bu sorunu görmedim. Beşiktaş kısmında zaten Beşiktaş'ı konuştuk. İzmir'e selamlar Halil. Yılmaz Hoca'nın sesini duymak beni çok mutlu etti demiş Göztepe'li Hayrettin Bey. Teşekkür ediyorum kendisine. Bugün 29 Haziran 2026, geçtiğimiz yıl bugün 29 Haziran 2025 tarihinde ekip arkadaşımız, meslek büyüğüm, bende de çok emekleri vardır, Sabri abiyi kaybetmiştik. Sabri Ugan abinin vefatının 1. yıl dönümü. Mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Çok güzel bir insandı. Geçtiğimiz yıl 62 yaşında hayatını kaybetmişti. Radyo Spor'da da çok güzel programlar yapmıştı. Sabri abiyi vefatının 1. yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Derfin Yunustane de mesajını göndermiş. Teşekkür ederim kendisine. Bugün hem Radyo Spor'da hem de Ajans Spor'da arkadaşlarımız paylaştılar. Sabri abiyi anıyoruz. Çok çok iyi bir insandı, güzel bir insandı. Mekanı cennet olsun diyelim. Bende de emekleri çok çok fazlaydı. Radyo Spor'da ilk yayına başladığımda Radyo Spor'u takip edenler hatırlayacaktır. Sabri abiden sonra yayınlar yapıyordum. 11.30-12 arasında. Bana da o dönemde çok destek olmuştu. Çok iyi bir insandı. Şu anda özellikle de genç arkadaşlara destek olacak meslek büyüklerini bulmak çok çok zor. Sabri abi paylaşmayı bilen, öğretmeyi seven bir insandı. Mekanı cennet olsun. Mesleki anlamda, insani anlamda bize birçok şeyi öğretti. Çünkü şundan dolayı zor. İnsanlar yapmış olduğu işlerde size bir şeyler öğretmekten sakınıyor. Sebebi ise ileride sizi rakibi olarak görüyor. Böyle bir insan değildi. Paylaşmayı seven bir insandı. Mekanı cennet olsun diyelim. Birçok dinleyenimizden de Sabri abiyle ilgili güzel mesajlar geldi. Rabbim ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Kolay gelsin, iyi yayınlar Salim Bey. Severek programınızı dinliyorum. Sabri Ugan'a da Allah'tan rahmet diliyorum demiş dinleyenimiz Fikret Bey. Teşekkür ederim Fikret Bey. Salim Bey merhaba, kolay gelsin. Aykut Hoca'nın ahı var. İsmail Hoca başarılı olamaz. Sezon sonunda başarısız olunca Aykut Hoca'nın ahı tuttu diyeceğiz. Bu mesajı not olarak al. Musa Yiğit ben Kayseri'den demiş. Ya ben futbolda şunu gördüm. Futbolda böyle, yani nasıl diyeyim, ah olayı işte, yani ben bunları, yani bunlara katılmıyorum ya. Biz mesela acılarını da sevinçlerini de çok yoğun yaşayan bir milletiz. Dünya Kupası boyunca milli takımımıza dualar ettik. Yani manevi anlamda desteğimizi sağladık. Fakat işin özü şu. Siz çalışacaksınız, tevekkül edeceksiniz ve sonrasında kaderciyseniz bekleyeceksiniz. Ama en önemlisi çalışmak. Yani ben böyle düşünüyorum. Saygı duyuyorum mesajınız için. Benim bakış açımı biliyorsunuz Musa Bey. Türk futbolu kazansın. Bireylerle değil, toplumun selametiyle ilgileniyorum. Yani topluma katkı sağlayacak işlerle ilgileniyorum. Burada Ahmet olsun, Mehmet olsun, bunlar gelip geçici. Takımlarda teknik direktörler de böyle, gelip geçici. Başkanlar gelip geçici. Önemli olan kulüplerimizin var olması. Mesajınıza saygı duyuyorum. Kayseri'ye de selamlarımı iletiyorum. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler Taner Karaman. Taner abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
3: Salim hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Taner abi, transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok takımda da önemli transfer girişimleri var. Bunları da yakından takip ediyorsun. İstersen gündeme meşgul eden en önemli konulardan birisi Galatasaray'da Icardi konusu. Senin izlenimin nelerdir? Neler söylersin bu konuyla ilgili?
3: Şöyle aslında Salim, muhtemelen Icardi ile alakalı süreçte biraz şu tablo var diyebilirim. Icardi biraz Osimhen'in durumunu görmek istiyor, birincisi bu. İkincisi ülkesinde kalma yönünde de teklifler alıyor. Üçüncüsü Galatasaray'ın yaptığı teklif Icardi'ye git diyememenin verdiği bir etkiyle yapılmış olan bir teklif. Çünkü rakam aslında Icardi'nin beklentisinin altında. Galatasaray'da Icardi'ye demek istemiyor. Ama rakam olarak da biz sana git diyemiyoruz ama işte rakam da bu. Sen git dersin, bir rakam teklifi. Bu yüzden Icardi'nin biraz kafası karışık. Bir tarafta ailevi durumlar. Arjantin'de olup çocuklarıyla zaman geçirip oradaki süreçleri iyi yönetmek istiyor ki Türkiye'de de biliyorsun her ara verildiğinde burada ekstra çalışma yapma fırsatı varken ülkesine gitmek zorunda kaldı. Bu bir tatil ziyareti değildi. Tatil değildi. Tamamen bulunmak zorunda olduğu için yaptığı bir şeydi. Bir diğer taraftan da Galatasaray'daki durumlar da belirsiz. Şimdi Osimhen kadroda kalacak mı, kalmayacak mı? Nijerya milli takımın hocasının o ağzından adeta kaçırdığı o gaf gibi. Bir Icardi Osimhen gerçeği var. Osimhen'le ilgili teklifte bulunmayan ama ilgisi olan kulüpler var şu anda Osimhen'le. ve bu kulüplerin durumu ne olacak? Osimhen'le alakalı süreçte Galatasaray Osimhen'den çıkmak zorunda kalırsa Icardi Galatasaray'da kesin olarak kalıyor. Ama Osimhen kalırsa kadroda, Galatasaray Icardi kalsa da kalmasa da bir santfor transferi yapacağı için bu sefer o bölgedeki o şişkinlikte Icardi 3. adam durumuna gelebilir. Bu da tabii oyuncunun çok da tercih ettiği bir durum değil sevgili Salih.
0: Peki Bruno Fernandes iddiası gündemde. Ben de bunu haberleştirmiştim. Bruno Fernandes'i Galatasaray istiyor. Bununla alakalı neler de söylersin?
3: Bruno Fernandes'le alakalı bir kere Galatasaray ihtiyacı olan bir oyuncu profili olduğunu söyleyelim. Galatasaray hızlı bir orta saha ihtiyacını zaten her dönem hissetti Mertens'ten sonraki. Her maç hissetti diyebiliriz. Ve burada özellikle İlkay'ın performans olarak tatmin edici bir seviyede kalamamış olması biraz Galatasaray transfer noktasında bu düşünceye ittiğini ifade edebiliriz ve hamlelerde bu yönde gelecek. Bruno Fernandes de açıkçası Galatasaray için nokta atış bir hamle olur. Fikirler de zaten bu yönde. Ha, iş biter mi? Salim bilemiyorum ama Galatasaray istediği konusu sen de söyledin zaten. Bir ilgi alaka var ama niyetlenmiş bir durum yok. Ama gerçekleşirse de Galatasaray için bir ilaç durumu gerçekleşecektir.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Karaman, sohbetimiz sürüyor. Peki Taner abi, Bruno Fernandes önemli bir CV'ye sahip. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi de hayali diyelim bu sezonki transfer dönemi için Van Dijk.
3: Evet.
0: Van Dijk'la ilgili neler söylersin? Özellikle de Davinson Sanchez'e Como'nun ciddi bir ilgisi var. Resmi teklif yapıldı. Galatasaray 30 ve üzerinde bonservis miktarı talep ediyor. Bakış açında gitmesine sıcak bakar mısın Davinson'un?
3: Yani Davinson Sanchez gitmeli mi kısmında, yani gönderdiğiniz fiyata yeni bir adam alacaksanız gitmez. Birincisi bu. Çünkü Davinson Sanchez Abdülkerim ikilisini geliştirmenize ihtiyaç var. Yani burada Van Dijk'la olabilir bu. Başka bir isim de olabilir ama burayı bir bozduğunuz durumda zaten Galatasaray iki tane transfer ihtiyacı olacak sevgili Salih. Bir de değil.
0: Evet.
3: Yani stoper hattıyla ilgili Galatasaray mevcutta zaten bir tane çok net bir stoper ihtiyacı varken bir de Sanchez'i gönderdiğiniz zaman orada ihtiyaç ikiye çıkıyor. Şimdi Van Dijk'ın da Miami'de David Beckham'la biliyorsun Dünya Kupası öncesinde çıkan bir fotoğrafı vardı. Oyuncunun Amerika'ya gitme ihtimali de yok değil, var. Dünya Kupası performansıyla ilgili de gayet de görüyoruz ki fiziksel performans konusunda zaten yaşını hiç göstermeyen bir oyuncu. Galatasaray bu yüzden istiyor. Ama Sanchez'den çıkıp Van Dijk almak Galatasaray için ideal tablo değil. Van Dijk artı Abdülkerim artı Sanchez üçlüsüdür aslında Galatasaray ilacı olan şey. O yüzden de evet, Van Dijk doğru isimdir ama bu ismi alırken Galatasaray eldekilerden çıkmaması gerekiyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Taner Karaman. Taner abi, başarıya alışkın kadrolar, başarıya ulaşan kadrolarda küçük küçük değişimler oluyor. Galatasaray'da biz bunu gördük aslında transfer dönemlerinde. Sergio Oliveira vardı, Oliveira ayrıldı, Oliveira'nın ayrılığından sonra Gabriel Sara geldi. Stoper tandemi Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı'ydı, Davinson Sanchez geldi. Santrafor bölgesinde Icardi'den sonra Osimhen değişimi yaşandı. Icardi'ye yardımcı santraforlar geldi oynamış olduğu dönemde. Kaleci pozisyonunda bir değişim yaşandı. Bu noktada da stoper ve orta sahada arayışların devam ettiği belirtiliyor. 10 numara için adaylar var. Ben bunu ilk kez haberleştirmiştim. Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Sıcak bakar mısın bu isme? Türkiye Ligi için, Galatasaray için.
3: Şimdi Galatasaray için isimleri konuşurken sevgili Sayın, Galatasaray ne hedefliyor buna bakmak lazım. Galatasaray hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un o sezon Liverpool'da kafa kupaya geldi. Seviyeyi mi hayal ediyor? Daha üstünü mü hayal ediyor? Yoksa gruptan çıkayım yeter banayı mı hayal ediyor? Her seviyenin ihtiyacı olan şey farklı ve buradaki o ihtiyaçları değerlendirirken de fiziksel durumlara dikkat etmesi gerekiyor. Saydığın isimlerin hepsi çok iyi isimler ama bu saydığın isimlerin de son fiziksel durumlarını iyi irdelemesi gerekiyor Galatasaray'ın. İsimler bulunur. Önemli olan formda ismi getirebilmek. Mevzusu zaten orada başlıyor sevgili Sayın.
0: Can Uzun konusu var bir de.
3: geç kalınmış bir Can Uzun hamlesi. Yani Nürnberg'deyken de Galatasaray Okan Buruk'la birlikte Can Uzun'la görüşmüştü. Burada bazı temaslar kurulmuştu. Hamleler yapılması konusunda Galatasaray geçikti sevgili Salim. Yani Nürnberg'deyken Galatasaray Can Uzun istiyordu. Daha o zaman görüşmeler bile yapılmıştı. O dönemler 500 bin euro alacağı oyuncu için şu an Galatasaray 20-30 milyon euroları konuşuyor. Ama Can için Frankfurt'un ben 20-30 milyon euro civarları rakamlara Can'ı bırakmak isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Eintracht Frankfurt'taki performansı sürdürürse zaten oyuncu çok kısa bir süre içerisinde Bayern Münih'in listesine girecektir ve belki de listesinde şu anda.
0: Yani direkt bu tarz transferler daha önce yapılmalı. Aynı fikirdeyim
3: evet.
0: Ben de.
3: Yani bir de oyuncuyu keşfetmemiş değilsiniz. Yani oyuncuyu keşfettiniz zaten. Oyuncu elinizin altındaydı, görüştünüz de. Niye o zaman almıyorsunuz Nürnberg'deyken? Şimdi Eintracht Frankfurt'a gelmiş. İz bırakmış, iyi işler yapıyor. Alacağım diyorsunuz. Çok zor. Sevgili Salih.
0: Hoca, yani burada hemen şunu da söyleyebilirim. Aynı görüşteyim. Galatasaray Kevin De Bruyne'i alırsa çok statik ancak enerjisi düşük bir orta saha. Daha önce Galatasaray bunu yaşamıştı. Kerem Doğru. Demirbay, İlkay enerjisi tutmadı bu oyuncuların. İlkay Gündoğan önemli bir oyuncu. Bu görüşüme katılır mısın?
3: Katılıyorum Salim. O yüzden de buna az önce bahsettiğim fiziksel durum burada önemli. Evet. Eğer siz bunu yaparsanız eğer o zaman önemli olacak. Eğer Galatasaray evet. takımı bu transferleri yaparken buna dikkat etmezse önümüzdeki sezon onlara da çok sancılı geçer.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım Taner Karaman. Taner abi İsmail Hoca göreve geldi bugün açıklamalar yaptı. İrfan Can Kahveci ve Jayden Osterwald de bizimle devam edecek dedi. Önemli açıklamalarda bulundu. Aykut Hoca ile ilgili yapmış olduğu açıklama vardı. Aykut Hoca'nın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamalar vardı. Fenerbahçe'de bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Ve en önemlisi Cuma gününe döndüğümüzde ben haberini de ilk kez paylaşmıştım. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler Barış Köktürk ve Mahmut Uslu arasında bir tartışma yaşandı. Her iki cepheden de yapılan açıklamalar var. Dün Barış Bey'in açıklamaları vardı. Bugün de Samsun Spor Kulübü'nün resmi açıklaması vardı. Konuyla alakalı Yüksel Bey de açıklamalarda bulundu. Bu süreci her ikisini bağlantılarsam nasıl değerlendirirsin?
3: Şimdi birincisi sevgili Salim, bu hamleleri yaparken mutlak suretle oyuncularla alakalı ya da Fenerbahçe camiasının süreçleri değerlendirdiği noktada bir şekilde konuları komple düşünmesi lazım. Yani buradaki kompleden kastım da şu. İsmail Kartal mı istiyor? Futbol aklı mı istiyor? Diğer taraftan başka isimler. Fenerbahçe adına bu süreci değerlendirmek tabii kolay bir iş değil. Ama önlerinde bir zaman var ve beklenti biraz daha Fenerbahçe adına tabii kamp dönemini iyi geçirmek olduğunu söyleyebilirim sevgili Salim. Ama bu yapılan kaotik ortamın o Yüksel Bey ve diğer isimler aslına bakarsanız bir şekilde o tartışmaların odağında da kalmaması lazım. Yani Fenerbahçe'nin. Çünkü burada kimler eğer Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ifade edilen konuları olağandan çok daha mübalağa şekilde sosyal medyalara düşürdüyse onlar Fenerbahçe'ye büyük zarar veriyorlar. Öyle de söylemiş olayım sevgili Salih.
0: Yani bendeki haber direkt şuydu abi. Ben haber yaptıktan sonra ilk kez Ajans Spor'da özel haberini yaptım. O esnada A Spor yayınına da çıkmıştım. Orada da paylaştım. Evet. Bendeki bilgi tartışma yaşandı, hararetli bir tartışma ve toplantıya 30 dakika ara verildi şeklindeydi.
3: Aynen. Salim, bakalım bundan sonraki süreç ne getirecek ama işin finalinde Fenerbahçe'nin kendini izole etmesi lazım kaoslardan ki önüne iyi bakabilsin.
0: Evet. Peki Jayden ve İrfan Can Kahveci, İsmail Hoca ile evet. birlikte özellikle de İrfan Can Kahveci'nin performansı artmıştı. Tekrardan aynı çıkışı yakalayabilir mi?
3: Yakalar. Yani bence zaten kötü durumda değil. İki isim de özellikle İrfan daha doğrusu bakarsan bir hoca uyumsuzluğundan kaynaklanan bir durum yaşadı. Ama bütününde İsmail Kartal'la beraber gayet de iyi işler yapabileceğini daha önce gösterdiler zaten.
0: Taner abi çok teşekkür ediyorum. Birazdan senin de dijital yayının olacak. Teşekkür ederim değerli yorumlarını ben bizlerle paylaştın. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Görüşmek üzere. Çok sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Taner Karaman'dı. Londra'dan selamlar. Bir futbol antrenörü olarak altyapılara önem vermediğimiz her an maalesef başarısız olmaya devam edeceğiz. Bir de içime oturan bir konu. İşimize gelince bizim çocuklar başarısız olunca turnuva öncesi yere göğe sığdıramadığımız bu çocukları yerden yere vuruyoruz. Yazık demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Londra'dan dinleyenimiz selamlarını göndermiş. Teşekkür ederim. Bizler de Londra'ya selamlarımızı gönderelim. Dünyanın dört bir yanından gelen mesajlar var. Özellikle de Londra, Almanya, Hollanda ve Avustralya'dan birçok dinleyenimiz var. Saat farkı olmasına rağmen bizleri dinliyorlar. Hatta zaman zaman mesaj atan dinleyenlerimiz oluyor. Radyo Spor'un podcast yayınlarını da takip eden büyük bir dinleyici çoğunluğumuz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizi takip ettikleri için sağ olsunlar. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Mustafa Özer. Mustafa Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Salim, bana iyi yayınlar diliyorum. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Hocam size bir şey soracağım. İzlemişsinizdir evet. Mutlaka. Devrim Arabaları diye bir film vardı.
4: Evet.
0: İzlediniz mi? O filmde bir söz vardı. Araba tam yapılıyor, hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra benzinini koymayı unutuyorlar. Orada bir kargaşa oluyor ve o esnada hep hafızalara kazınmıştır o söz. Hiçbir başarı cezasız kalmaz şeklinde.
4: Kalma. Evet.
0: Hocam ben sizinle geldim, görüştüm. Bitlis Spor'da çalıştığınız dönem çarşamba maçından önce devam edeceğim dediniz. 15 normal. Maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik elde ettiniz. Neden devam etmediniz? Son durum nedir? Yönetim 13... teşekkür etti size.
4: Evet, evet. Estağfurullah, Allah razı olsun. Bizi dinleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok zor.
0: Evet.
4: Son 2 yıla baktığınız zaman 2024-25'te Kilis Belediyespor, 2025-26'da da Bitlis Spor'u şampiyon yaptık. Tabii düşünceler şampiyonluk maçından önce öyleydi ama şampiyon olduktan sonra bu ayrılıklar oluyor Salim Futbol'da. Yani çok onun üzerinde fazla konuşmanın konuşmak istemiyorum ama çok güzel günlerimiz geçti. Çok iyi bir başkanımız vardı Caner Yamaç. Yönetimi öyleydi. Taraftarı müthişti. Bilirsin ben hayatımda son yıllarda gördüğüm en fedakar, en çok takımına destek olan taraftar grubu vardı. Son günde işte tabii ki şeyleri Frens'te anlaşamadık. Anlaşmayınca da yollarımız ayrıldı. Onlara da ikincilikte başarılar diliyorum. Son 2 yıla baktığınız zaman özellikle yaptığımız teknik direktörlük tabii ki bizim dışımızda olan bir ligdi. Bal ligini hiç düşünmüyorduk ama hep TF birinciliklerde, ikinciliklerde, üçüncülükte teknik direktörlük yaptık. Bal liginin ne kadar zor olduğunu, özellikle bu senenin ne kadar zor olduğunu hepimiz gördük. Playoff'ların sizi lider yapsa bile şampiyon olmanız mümkün değil. Playoff'lar oynamanız lazım. Valla güzel bir başarı cezasız kalmıyor ama biz ceza evet. olarak değil de gönül rahatlıkla ayrıldık biz Bitlis'ten. Başkanımız sağ olsun gerçekten bize çok büyük destek oldular.
0: Evet.
4: Onlara da üçüncülükte başarılar diliyorum. Gönül isterdi ki devam etmek. Çünkü istikrar her zaman başarıyı getirir. Ama maalesef evet. Türkiye'de futbolla ilgili özellikle baktığınız zaman çok böyle istikrarın olmadığı bir antrenörlük tarzı yaşıyoruz. Yani 3 ay, bir ay sonra ayrılabiliyorsunuz. 3 ay sonra bir bakıyorsunuz seneye hiçbir başarı olsa bile ayrılabiliyorsunuz. Bu normal futbolda.
0: Evet.
4: Ya biz mutluyuz. Yanlış anlamayın. Yani bizi dinleyen herkese gerçekten şunu söylemek, özellikle biz halkına şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bizi çok mutlu ettiler. Çok büyük ilgi gösterdiler. Benim en büyük özelim iki takımı da 25 yıl sonra profesyonelliklere taşımaktı. O hedefi yakaladım. O mutluluk onlara yeter.
0: Hocam yani ifade ettiğiniz gibi bölgesel amatör ligde şampiyon olmak gerçekten çok çok zor. Hatta bir anı paylaşmak istiyorum. Bizleri de dinliyor olabilir. Sayın Vali Şehmuz Günaydın futbolu çok
4: evet,
0: sever.
4: Sayın Vali biliyorum çok.
0: Evet yayınlarımızı takip ediyor Radyo Spor'da olsun.
4: Çok çok selamlar benim. Sayın Vali benim abimin takım arkadaşı.
0: Evet. Evet farklı platformlardaki yayınlarımızı takip ediyor. Geçen sohbet ederken şunu söylemişti. Kastamonu'ya gittiğimde futbolu çok sevdiğim için futbola dinamizm getirmek için şehrin ileri gelenleriyle sohbet ederken şunu söylediler demişti. Direkt yöneticiler Kastamonu Spor'u dönem bölgesel amatör ligdeymiş. Sayın valim demişler, bölgesel amatör ligde şampiyon olmak Süper Lig'de şampiyon olmaktan daha zor demişler. Tabii, katılır tabii, mısınız aynen. Hocam nasıl?
4: Abi canım ben her zaman geçen de söyledim sana, röportajımda da söyledim. Bal Ligi Süper Lig'den daha zor. Yani bunun samimiyetini söyleyeyim. Çünkü Süper Lig'de belirli bir oyuncu grubunuz var, kulübünüz var, bir hedefiniz var, ama Bal Ligi'nde çok büyük para harcarsanız bile şampiyon olamıyorsunuz. Şimdi düşünün, 150 takım arasında 5 takım çıktı Türkiye'de. Ve ben mesela kendi grubumla örnek veriyorum. 64 puanda lider bitirdim. Rakibime 11 puan fark açtım. 2-3-4-5'ler kendi aralığında yine maç yaptı, yine geldi benimle. Yarı final oynadı. O maçta da uzatmalarda biz biliyorsunuz 2 saat 30 dakika maç oynadık. Biz final maçından önce çarşamba anlatmıştım ben size.
0: Evet.
4: Yani elenebilirdik, yenilebilirdik. Ondan dolayı sonra tekrar playoff koydular. Ondan çıktılar. Vallahi ben antrenörlükte yıllarca antrenörlük, teknik direktörlük yaptım. Gerçekten çok zorlandığım bir lig. Şimdi herkes diyor 2 yıldır işte şampiyon oluyorsun diyorlar. Ama Süper Lig'den daha zor diyorsun. Ama yine şampiyon oluyorsun. İşte bunun yani o zorluklar bizi zaten ayakta. Şimdi bizim hayatımız futbolculuk, teknik direktörlük döneminde de hep zorluklarla geldik biz bu dönemlere. Onun için Bal Ligi'ni Allah kimseyi düşürmesin. Bal Ligi gerçekten zor bir lig.
0: Evet. Peki hocam, yeni sezonda planlamanız nedir?
4: Valla şu anda tatildeyim. Salim, biraz kafayı dinledim. Çok yoruldum. Ondan dolayı tabii ki şu anda hedefi olan şampiyonluğu oynamak isteyen takımlarla ilgili bir çalışmamız var. Bize uygun, hedefe götürecek takımları tercih ediyoruz. Çok böyle her takıma da gitmek istemiyoruz. Çünkü Türkiye'nin şartlarını, takımların şartlarını biliyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bütçenize göre para harcayın. Çok büyük para harcamanıza gerek yok. Yani 30 tane oyuncu alacağınızda 18 kaliteli oyuncu alın. Evet. Hedefi yakalayabiliyorsunuz bu ligde. Şu anda bekliyoruz, beklemedeyiz. Şampiyon oynayan takımlarla ilgili biraz daha çalışmamız var. Ama şunu net söyleyeyim, artık hedefi olan takımları tercih ediyoruz. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Hedefim 3. şampiyonluk yaşamak üst üste.
0: Yine bölgesel amatörlükten devam edeceksiniz değil mi hocam?
4: Ya şu anda tabii teklifler F1'cilik, 2.lik, 3.likten olur olmaz bilmiyorum. Ama öyle bir teklifler gelirse tekrar profesyonel lige dönmek istiyorum Salim.
0: Yani hocam, o ligin de şifresini çözdüğünüz gibime geliyor.
4: Ya o evet, şifresi bende, Bal Ligi'nin.
0: Nedir hocam o ligin şifresi, yani şampiyon olmak için?
4: İyi çalışmanız lazım, çok iyi kadro kurmanız lazım, karakterli düzgün oyuncuları tercih etmeniz lazım. Ben her zaman söylüyorum, çünkü Bal Ligi'nde özellikle ben geldiğimde en az 3-4-5 tane oyuncularla yollarımızı ayırdık. Çünkü çok oyuncu doldurduğunuz zaman başarı yakalayamıyorsunuz Bal Ligi'nde. Ben şunu gördüm, karakterli, düzgün, takım için oynayan oyuncuları tercih etmez. Biraz da yaş ortalamasını düşün, çünkü orada fiziğe dayanılı bir lig oynar. Özellikle Güneydoğu Anadolu Ligi'ni biliyorsunuz, çok böyle sert geçiyor. Vallahi şifresi bence kaliteli oyuncular, ha, bu ligi bilen oyuncularla tercih de karakterli oyuncuları tercih etme. Benim takımım çok karakterli ve düzgün oyunculardan kurulmuştu. Bunu da başkanımız Caner Yamaç'a çok çok teşekkür ediyorum. Yönetimine gerçekten güzel bir kadro kurmuşlardı. Biz sadece bir dokunuş yapmıştık. Ben gittiğimde evet, iki mağlubiyet, iki beraberliği olan bir takım vardı, ama ikinci yarı biz 13 maçta 13 galibiyet, 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Biz bir de 6 tane gol yedik. Bal Ligi'nin şifresi nedir biliyor musunuz? Az gol yemek. Eğer siz ne kadar az gol yerseniz Bal Ligi'nde şampiyon olursunuz. Geçen sene Kilis'te de aynısını yaşadım. Burada da ikinci yarı yaşamıştım. Şimdi işte benden önce Ufuk Sarı Hoca vardı. Ufuk Hoca gerçekten, o da çok büyük emek verdi takıma. Ondan devraldık bayrağı. Biz de şampiyon yaptık. Mutluyuz. Yani Bal Ligi'nde az gol yiyeceksiniz. Özellikle hücum oyuncularınızın ve kalecinizin çok çok iyi olması lazım Bal Ligi'nde Salih.
0: Hocam Bal Ligi'nde statü de değişti. Bu statü değişikliği ile ilgili ve ilk kotası ile ilgili yorumunuz nedir hocam? Özellikle bir ilk kotası var. İlk kontenjan durumundan dolayı mesela Şanlıurfa'da takım ligi ikinci sırada tamamlıyor, play-out oynuyor. Üçüncü sırada tamamlıyor, küme düşüyor.
4: Ya çok enteresan bir şimdi biz de düşünebiliyorsunuz. Big List'te biz şampiyon olmasaydık
0: evet.
4: Biz gidip play-out maçı oynayacaktık.
0: Yani ligi ikinci sırada bitirseniz play-out maçı mı oynuyorsunuz?
4: Ya lider bitirdik. 10 puan fark açtım. Biz elenseydik, şampiyon olmasaydık şu anda play-out oynayacaktık. Play-out'tan belki elenebilirdiniz. Futbolda ne olacak
0: belli olmaz. Düşebilirdiniz, doğru.
4: Tabii. Şimdi Urfa grubuna baktığımız zaman Urfa Belediye çok büyük yatırım yaptı. Siverek çok büyük yatırım yaptı. Viranşehir hiç mağlup olmadan adamlar elendi. Şimdi Siverek finale gitti. Finalde kaybettiği için direkt küme düştü.
0: Yani hocam biraz...
4: Ya final oynayan takım birinci amatöre düştü. Orayı lider bitiren şu anda Bal Ligi'nde devam edecek. Çok enteresan. Yani bunun inşallah en kısa zamanda. Bu sene biliyorsunuz 6 takıma çıkarttılar Bal Ligi'ni. Evet. Şampiyon takımları ama kaç grup olacağını, yaş grupları nasıl olacak? Abi bir yaş grubu var. Şimdi 2005 doğumlu 2 tane oyuncu siz 45 dakika oynatmak zorundasınız. Oyundan çıkartamıyorsunuz. Kötü oynasa da nasıl anlatayım sana, hiç şey yapmazsa bile
0: sakatlanmadığı sürece çıkamıyor mu hocam?
4: Yok, sakatlansa bile onun yerine siz kontenjan almak zorundasınız. Ben çünkü onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Şimdi iki tane bir sağ bekle sol bekle ben kontenjan oynatıyordum. Bir de stoperi, en sonunda stoperi oynattım. Sağ beki kontenjan olmayan önce oynattım. Sol beki de stoper sakatlandığı zaman ilk ondaki onun yerine kontenjan almak zorundasınız. Yani siz büyük yaş grubunu alamıyorsunuz. Alamadığınız için de meşgul o statü devam ediyor. Ya aslında baktığınız zaman güzel bir lig. Çok büyük emek veriliyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor Bal Ligi'nde. O bile takımlarla ilgili dediğim gibi ya bu statüyle ilgili biraz daha örneğin geçen sene çok iyiydi. Geçen sene direkt çıkmıştık biz Kilis'te.
0: Evet. Hiç maç oynamadınız hocam.
4: Tabii direkt çıkmıştım. Ben son 3 hafta garantilemiştim. İkinci olanlar playoff oynadı. Oradan da bir takım çıktı. O çok güzel bir statüydü. Bu sene biliyorsunuz profesyonel ligleri azaltmaya başladılar. Profesyonel giden... Ben şunu söyleyeyim. Tesisi olan, stadı olan, şehri olan takımları bence öncelik tanıması lazım. Şimdi biz 10 bine yakın seyirci oynuyorduk.
0: Evet.
4: Biliyorsunuz İstanbul'da Sarıyer maçta 25 bin taraftarımız geldi. Yani taraftarlarımızın %90'ı dışarıda kaldı. Maçı izleyemediler Sarıyer stadında. Baktığınız zaman özellikle playoffları gerçekten. Şimdi futbol federasyonu, amatör federasyonu bunlar çok gerçekten bu ligle ilgili çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Ben olsam antrenörler, teknik direktörler statü yapılırken sorarım. Fikirlerini alırım. Bence daha iyi olacaktır.
0: Yani umarım hocam bu değiştirilir çünkü kamuoyunun büyük bir bölümü bu durumdan memnun değil. Bunun da altını çizmiş olalım.
4: Ya tabii şimdi evet, şimdi ben mesela lider takımda lider bitiren 4 takım elendi. Ben sadece şampiyon oldum. Bakın Çankırı evet. Çok büyük takım yaptı Salih. Çok iyi kadrosu vardı.
0: Evet.
4: Viranşehir çok iyi kadrosu vardı, elendi. Birkaç takım daha böyle lider bitirmiş grubunda adam elenerek şampiyona veda etti. Bir de play-out'tan da yenilse o zaman tamamen evet. Birinci amatöre düşecekti.
0: Evet. Çok teşekkür ederim hocam.
4: Şampiyonlar evet. Ligi bundan daha iyi, daha rahat.
0: Evet.
4: Bal Ligi.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
4: Beni dinleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
0: Sağ olun hocam. Salim Bey, iyi yayınlar dilerim. Mert Hakan Yandaş'ın durumu ne olacak demiş. Ankara'dan selam ve sevgilerini yollamış dinleyenimiz. İkinci bölümün başlangıcında Avukat Ercan Sevdinbaşı'yla konuştuk. Detayları Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Salim abi selamlarını göndermiş. Bir soru sormuş ama sorusunu cevaplayamıyorum çünkü yayınımızı noktalamak zorundayız. Benden hemen sonra saat 14.15 kuşağında Hattrick programında Ali Erim, Mert Elam, Gence Boran buradaysa eğer sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
5: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
6: Radyo Spor.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
5: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
8: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sevgili Ercan Taner'le, Ercan abiyle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız sizlerle birlikte. Selamlar abi, hoş geldin.
9: Merhaba, herkese iyi haftalar diliyorum ben de.
8: Evet, İstanbul'da havanın gitgide ısındığı bir pazartesi günündeyiz.
9: Normal, artık yazı yaşamaya başladık. Tabii ki ya bu yaz mevsiminde İstanbul'un yalnız o meşhur esintisi zaman zaman bir ferahlık verir. Öyle söyleyeyim.
8: Akşamüstü çöküyor biraz.
9: Değil mi? Biraz.
8: Ama nem çok yüksek abi.
9: Normal, İstanbul'da nem yüksektir ama.
8: Ben kilo fazlası olan bir insan olarak hakikaten bu durumdan muzdaribim yani.
9: Nem yüksek olunca tabii ki.
8: Biraz zorluyor beni maalesef. Bakalım, yazı artık tam manasıyla getirdik gibi.
9: En kısa mevsim yalnız, biliyorsun.
8: Yani ama yoğun yaşanıyor İstanbul'da son yıllarda.
9: Evet, ama en kısa mevsim. Yani 2,5 ayda bir bakıyorsun yaz bitiyor.
8: Bir de eskiden abi Mayıs ortasına falan yazın sinyalleri gelirken, şimdi Haziran başına kadar bildiğin baharı yaşadık. Havalar o kadar ısınmadı.
9: Isınmadı, doğru. Ve işte Haziran, Temmuz, Ağustos derken Haziran bitti. Temmuz, Ağustos, Eylül'ün ortasından sonra ben öyle muazzam sıcakların olabileceği İstanbul'da pek rastlamadım.
8: Son birkaç yılda şey var abi, artık iklim krizinden midir, küresel ısınmaya doğal olarak bağlayabilir miyiz? Sanki ara mevsimler çok hissedilmiyor da sanki yazdan direkt kışa, kıştan da direkt yaza geçiyor.
9: O hava var, evet.
8: Ya bakalım, yazın da tadını çıkartmak lazım. İnsanlar şimdiden zaten tatil planlarını yapmıştır diye düşünüyorum.
9: Yaz tadını çıkarmak lazım derken tabii yine de güneşin altına dikkat etmek lazım.
8: Avrupa'dan çeşitli haberler geliyor.
9: İyi haberler değil. Bayağı bir orada da rekorlar kırılıyormuş sıcaklıkta.
8: Evet, yayın öncesi de konuştuk sıcaklıktan. Artık can kayıplarına kadar
9: evet, gidecek
8: Avrupa'nın bazı yerlerinde. O yüzden çok zorunda olmadıkça tabii günün ortasında güneşin dik geldiği saatlerde de çok çıkmamakta fayda var.
9: Aynı kanaatteyim.
8: Evet abi, Dünya Kupası devam ediyor. Burada Dünya Kupası'nın başından beri uzun uzun konuştuk. Fena bir grup aşaması geçmedi. Dün itibariyle son 32 turu da başladı. O da ilginç yani. Normalde 32 takımla düzenlenen turnuvada son 32 turnuvası izliyoruz. Bu 48 takım formatı bana çok iyi gelmedi açıkçası.
9: Alışamadık da. Tabii bundan sonra FIFA ne yapar, ne düşünür. Devam etmek istiyorlar. Takım sayısı arttırılır mı diye geçenlerde bir konuşma oldu. Ben artık takım sayısı arttırılmaz diyorum, sen.
8: Yani
9: bayağı uzun sürer çünkü. 2 ay sürer bir sefer.
8: Şu an 1,5 ay sürecek dediğin gibi. Bir de takım sayısı arttırılacaksa eleme de yapmasınlar. Zaten çok artık bir şey kalmıyor. Bütün
9: elemeye gerek yok.
8: Aynen. Yani 48-52 mi yapacaklar mesela? Düşünüyorum, bir grup daha mı gelir ya da ne bileyim. 50 takım katılacaksa çok da bir manası yok elemenin.
9: Daha aynı kanaatteyim.
8: Yazı tura atsınlar. Yani.
9: Ya Malta'nın da Dünya Kupası'na katılmasını istiyorlarsa tabii yapacak. Ya da Liechtenstein. O tarz takımlar var ya.
8: Uluslar Ligi'nde CD segmenti evet. Takımlar. FIFA'nın, UEFA'nın. Yani... Dün son 32 turu başladı. Çok heyecanlı bir maç olmadı. Kanada, Güney Afrika. 90+2'de Kanada bulduğu golle turnuvanın ev sahiplerinden adını son 16 turuna yazdırdı. Yayın öncesi de seninle konuştuk. Yani öyle bir maçtı ki uzasa sanki izlenmezdi.
9: Ve şöyle bir gerçek var. Şimdi futbol severler şuna bakacak. 32 maçları oynanıyor. Takımların hiçbir hata yapmak istemeyecek. Çok iyi maçlar olabilir. Ama bu maçların sayısı beklenenden az olabilir. Dün çünkü insanlar belki ya bu nasıl 32 maçı diye düşünmüş olabilirler. Sen de ben de bunu konuştuk. Şöyle bir gerçek var. Yenildin mi eleniyorsun.
8: Hata payı sıfır.
9: Herkes sıfır hataya yakın. Büyük önlemlerle oynamak zorunda. Bu yüzden de bazı takımların

0: Son bölümde golün gelmesi belki Kanada açısından olayın biraz anlatısını güçlendirdi ama bu zayıf bir maçtı bana sorarsan.
1: Ya Kanada kendi tarihi açısından önemli bir başarıya imza attı. Ve 16'ya kaldı.
0: İlk kez tarihinde.
1: Tarihinde bir ilki yaşıyor Kanada milli takımı. Ve tabii ev sahibi olmasının avantajı ve bunu da dün ev sahibi değildi. Los Angeles'ta oynandı. Çünkü evet. Grubunu ikinci sırada bitirmişti. Ve bunu da iyi kullandı. Güney Afrika'yı mağlup ederek şimdi 16'da rakibini bekliyor.
0: Güney Afrika elendi ama şundan da bir bahsetmek isterim. Dün bir istatistik önüme çıktı abi. Güney Afrika'da dahil Afrika'dan katılan 10 takımdan 9'u grup aşamasında Tunus hariç adını son 32'ye yazdırmış.
1: Afrika futbolunun başarısı olarak da bu ön plana çıkıyor.
0: Evet, burada Güney Afrika veda etti. O takımlardan büyük bir kısmı da veda edebilir ama baktığın zaman şey de çok trajik geliyor bana abi. Yani 48 takımdan 32'sinin çıktığı bir denklemde zaten çıkmamak da mucizeydi. Ve 3 puan alıp çıkamayan tek takım da biz olduk mesela. Yine oraya geliyoruz ama.
1: Biz oraya geldik ve tabii ki üzülerek bakıyoruz. 3 puanım var ve çıkamıyorsun. Yazık oldu.
0: Evet, bugünün maçlarından devam edelim. Bu arada hatta istersen maçlara kronolojik mi gidelim yoksa genel bütün maçları değerlendireceğimiz
1: için? Bütün maçları değerlendirebiliriz.
0: O zaman Güney Afrika Kanada eşleşmesinden Kanada çıktı az önce de belirttiğim gibi. Son 16 turundaki rakibi Hollanda Fas eşleşmesinin galibi olacak. Yarın sabaha karşı 4'te oynanacak bu mücadele. Son 32 turun en güzel maçlarından biri bana sorarsan.
1: Evet, Hollanda Fas saat 4 futbol severler için çok zor bir saat.
0: Hafta içi öyle ki.
1: Hafta içi saat 4 Hollanda Fas. Tabii ki bu maçı İngiltere'de izlemek isteyen diyelim İngiliz futbol severler için bile saat 2.
0: Avrupa için genel olarak çok zor.
1: Avrupa kıtasında bile Hollanda hariç belki bayağı izlenme oranının yüksek olamayacağı maçlardan biri bu.
0: Ya bu maçı erken atmak daha makul olabilirdi. Mesela erken kuşakta Allah'tan hani seyirci gözüyle baktığımda da Brezilya-Japonya maçı mesela rahatlatıyor ama bu maçı izlemek isterdim ben, açık söyleyeyim. Hani 4'te kalkıp izler miyiz emin değilim.
1: Ya da izlemek istersin de izlerken uyur musun, ona da emin değilsin. Ne olursa olsun.
0: Yarın ben izinliyim, bakıyorum abi 4'te bunu izleyip 7 gibi falan bitirsem öğlene kadar uyuyacağım muhtemelen. Hani günümü öldürecek bir karşılaşma tabii olur. Detaylardan da bahsedelim abi. Mücadele Meksika'da oynanacak. Öncelikle ondan bahsedelim. Yine burada saat sabaha karşı 4'te başlayacağından bahsetmiştik. Hollanda ve Fas kadrosunda da önemli eksikler bulunmuyor. Turnuvanın başından beri sakat olan oyuncular halen yok ama yeni bir eksiklik yok. İki takım da grup aşamasındaki kadrolarıyla çıkacak. Bu güzel bir haber.
1: Evet, deniz seviyesinden Meksika'ya, deniz seviyesine gitmiyorlar değil mi? Mexico City ya da Guadalajara'ya gidiyorlar.
0: Monterrey Estadio BBVA Stadyumu'nda.
1: Evet, Monterrey'deler. Hava etkiler mi bilemem.
0: Yani burada Fas belki biraz daha o havaya karşı alışkanlık sahibi olabilir ama Hollanda için zor olabilir.
1: Zor olabilir. Bunu da mutlaka Kuman biliyor. Yılların deneyimi. Hollanda'nın teknik direktörü. Her şeye rağmen turu kimin atlayacağına dair kesin bir favorim yok benim bu maçta.
0: Çeyrek adım dahi olsa öne çıkarttığın biri var mıdır abi? Çok zor maç gerçekten bu arada.
1: Çeyrek olarak öne çıkarttığım Hollanda'nın forması. Ve Hollanda futbolunun Dünya Kupalarında yaptıkları.
0: 3 tane finalden bahsediyoruz geçmişte. Evet. Bu arada çok da iyi bir grup aşaması geçirdi Hollanda. Yani oyun kalitesi olarak Fas çok iyi bir takım ama Hollanda sanki bu mücadelede atletizmiyle ya da daha iyi savunmasıyla fark yaratabilir gibi düşünüyorum.
1: Kağıt üzerinde öyle gözüküyor,
0: evet,
1: maç öncesinde. Fakat bu tabi tam olarak sahaya nasıl yansır? Yani direkt olarak Hollanda tur atlar ben diyemiyorum.
0: Çok zor. Peki abi temkinli az önce söylediğimiz tarzda maçlardan biri mi olur yoksa golü maça döner olur mi?
1: Ha şu var. 8. dakikada öne geçmişsin. 1-0. Kim öne geçtiyse. İlk yarı ortalarına doğru bir gol daha atıyorsun 2-0. Karşı takım o zaman risk alacak.
0: Mecbur.
1: Öyle değil mi?
0: O zaman işin rengi değişebilir. Kısa bir aramız varmış abi. İstersen araya gidelim. Sonrasında Hollanda Fas maçını değerlendirmeye devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan abiyle, Ercan Taner'le. Hollanda-Fas mücadelesinden bahsediyorduk. Hı-hı. Bu hakikaten üzerine uzun uzun konuşulacak, fikir üretilebilecek bir maç, zor maç. Bu arada Beşiktaş'ın şu anda yeni sezon formaları tanıtılıyor. Sayın Başkan Serdar Adal'ın da açıklamaları var. Dün küçük sufleler paylaşıldı formalardan. Ben

0: hani forma koleksiyonu da yapmayı seven biri olarak merakla bekledim yani. Son yıllarda hiç beğenmedim formaları, açıkça söylemek gerekirse.
1: Evet, bayağı bir forma konusunda sen de hassassın. Ben de çok severim forma konusunda. Tabii müthiş bir koleksiyoner değiliz ama forma olayı bir kulüp için, bir takım için en önemli hususlardan biri bence.
0: Sezon başlamadan seyirciyi en çok heyecanlandıran transferle birlikte detaydır abi, bana sorarsan. Yani
1: Bana
0: güzel bir forma
1: sorarsan da öyle.
0: çıktığında.
1: Yani formalar güzel olduğu sürece, ortaya çıktığında mutlaka taraftarlar için de apayrı olacak. Tabii fiyatları konuşuluyor.
0: 6.100 lira abi, Beşiktaş'ın
1: 6100,
0: forması.
1: evet. Yani normal bir öğrenci için zor bir fiyat şu anda.
0: Bence pahalı ve şey, hani çok ulaşılabilir düzeyde değil. Eskiden hani kulübe katkı olsun diye bir sezon 3 formayı birden alırdım, bir şeyler yapardım. Şu an öyle bir şart yok açıkçası.
1: Yani tek formaya bile uzanamıyorsun değil mi öyle?
0: 6.100 lira ciddi bir rakam.
1: Bence de.
0: Ya burada bir de şey var abi, hani burada fiyatı kulüpler değil, biraz daha tedarikçi markalar belirlediği için Avrupa standartlarında, işte Amerika diyorum, düzeltiyorum, İngiltere'de, İtalya'da hep 90-120 euro bandında seyreden bir forma fiyatları var ya, burada da aynısı uygulanıyor maalesef.
1: Aynı herhalde, aynı kumaş, aynı masraf, aynı düşünce olduğu için bütün malzemeler böyle, forma, şort, eşofman, yani o sponsor firmaya ait olanlar tabii ki pahalı oldu. Dünyanın her yerindeki fiyatı fix onların, biliyorsun.
0: Fix 100-120 euro aralığında değişiyor işte bütün
1: Evet.
0: takımlarda. Peki şu yapılabilir mi abi? Bak, farklı bir konuya girdik şimdi lansmanı görünce ama aklıma gelmişken. Biz mesela tekstil olarak Avrupa'nın en ya da dünyanın en büyük ülkelerinden biriyiz ya işte. Mesela burada
1: Doğru.
0: bazı spor tedarikçi markaları, isim vermiyorum şu an, iki tanesini mesela ben burada Denizli'de yaptırdığını biliyorum ürünlerini. Hatta birinin burada distribütörlüğünü yapan, ürünlerini üreten kişi benim arkadaşımın bir arkadaşı olduğu için biliyorum. Burada markalar acaba kendileri üretse, tabi alt yaş ekipmanları vesaire bir masraf kalemi büyüyor, sadece forma gibi değil, ama biraz daha ulaşılabilir fiyatlara daha çok kar elde edilemez mi sence?
1: Ya o tartışma konusu yıllardır masada olan bir husus. Neden olmasın ya, bizim ülkemizde üretiliyorsa. Ama tabii firmalar da şunu söylüyorlar, malzeme firmaları, bizim logomuz diyorlar daha aşağı almaz.
0: Marka prestiji de var tabii ki.
1: Ya onu söylüyorlar.
0: Şimdi düşünüyorum abi, mesela bunu sadece Beşiktaş değil, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, bütün forma satılan Samsunspor, yani 3.000 liraya satsam mesela burada en az bence 200-300 bin adet forma satarsın.
1: Satman gerekiyor.
0: Bence satılır. Yani daha ulaşılabilir bir
1: Ya
0: meblağ.
1: nereden nereye geldi işi? Eskiden biliyorsun stat önlerinde ne vardı? Köfte ekmekçiler vardı, değil mi?
0: Güzel günlerdi.
1: Güzel günler vardı. Şimdi onlara bir kere hiç ulaşamıyorsun bile. Birçok statta yok öyle bir şey. Öyle değil mi?
0: Stada
1: Stadın içinde var.
0: içinde var. Onlar da çok kötü oluyor bu arada. Onu da söylemek lazım.
1: Bir de yüksek oluyor
0: Doğal olarak
1: bütçe.
0: tabii.
1: Onu söyleyeyim. Hatırlarsın ya, eskiden 2 adım yürü, 10 metre, 20 metre, hangi statte olursa olsun formalar var ama sponsorların değil onlar. Ne
0: Tabii.
1: diyorlar onlara? Taklit.
0: Taklit, replika.
1: Replika formalar var. Oralardan bugünlere geldik.
0: Ya şimdi mesela kabaca bir hesapla tahmini bir şey söyleyeyim abi. Şu an büyük bir İstanbul takımının stadyumunda işte bahsettiğin köfte ekmek yanına içecekle kombine edersen stadın içinden 600 lira verirsin mesela bence.
1: Bir kişiye.
0: Bir kişiye.
1: Bu yeni sezonda 600 değil 1000 liraya yaklaşabilir gibime geliyor. Çünkü stat içi pahalı.
0: Muhtemel tabii. Bir de zorunlu kılıyorlar.
1: Nasıl gidiyorsun, havaalanında pahalıysa stat içinde de öyle.
0: Maç biletleri de pahalı abi.
1: Her şey pahalı.
0: Kafamda bir şey vardı, şeye baktım mesela, Juventus'un stadyumunda, bu meşhur yeni Allianz stadyumunda bir maç biletlerine baktım. Gelecek sezon adına, bu sezonun bilet verileri fiyatlarına bakarak. Kapalı tribünde abi, sahaya çok yakın bir yerde 100-110 euro bandında maç izleyebiliyorsun. Bunun karşılığı 5.500-6.000 lira. Burada kale arkası 4-5.000 lira. Herhangi bir
1: Maalesef.
0: İstanbul takımı.
1: Maalesef.
0: Yani şimdi dönüp bakıyorum, orada Şampiyonlar Ligi'ni daha önce defaatle kazanmış, transfere belki 500-600 milyon euro harcayan bir takım sana bunu 110 euroya sunarken burada biz 150 euroya.
1: Düşün ya, Juventus Real Madrid maçını bahsettiğim rakama izleyebiliyorsun. Mesela.
0: Burada kale arkasındasın bir de. Orada kapalı tribünden bahsediyoruz. Yani ve baktığın zaman Bielsa'nın zamanında bir sözü vardı ya, onu Türk halkına da uyarlamak lazım. Türk halkının en büyük eğlencesi futboldur. Bunu bu kadar ulaşılamaz kılmamak gerekiyor. Bence futbol genel itibariyle bütün kesimlere hitap etmesiyle bilinen, bütün kesimleri içine alan, zengin fakir fark etmeksizin, sınıf ayırmadan herkesi birleştiren bir sporken şu anda sanki biraz daha tenisvari bir hal almaya başlıyor.
1: Evet, ya tenisin o kendine has, nasıl söyleyeyim, ihtişamı ve bakış açısı. İşte Wimbledon'da merkez kortta maç seyretmek sana bayağı pahalıya patlar.
0: İstanbul'da bir belki daire parasında bile patlayabilir konaklama.
1: Merkez kort VIP'te maç seyretmekten bahsediyorum. Wimbledon o da başlıyor ya. Şimdi
0: Temmuz'da.
1: Evet, şimdi bugün başlıyor. Ön elemeleriyle, şu suyla bu suyla başlıyor. Tabii futbol yine de Wimbledon'a ulaşamaz.
0: Neyse ki, neyse ki.
1: Yani şu an fakat dediğin doğru. En azından yaklaşıyorlar. Amaç maç seyrettirmek. Kale arkasının esprisi nedir? Kale arkası genelde ekonomik durum olarak işte öğrenciler, yüksek geliri olmayanlar tarafından tercih edilen bölgedir. Oraya bir kere yükseltmenin hiçbir anlamı yok. Kale arkası odur zaten.
0: Abi 3500-4000 liraydı bu sezon. Senin söylediğin enflasyona bakınca sene mesela 4500-5000-4000 lira gibi fiyatlardan kale arkasına maç
1: izleyecekler. Dolmabahçe'ye örnek verelim. Eskiden de deniz tarafı denirdi. İşte sol taraflı gazhane tarafı denirdi eski. Fakat bakıyorsun oralar ucuzdu. Birçok yer diyelim ki dolmuyor. Tıklım tıklım ama oralar dolardı.
0: Kale arkalarında çok iyi taraftar grupları da vardı eskiden.
1: Vardı. Ama şimdi onlardan da kopuyorsun ister istemez.
0: Bu arada genel düzeltiyorum, küresel olarak da aynı durum söz konusu. Dünya Kupası'ndaki maç bileti fiyatlarını falan gördük, konuştuk burada. Hani kara borsaya düştü, 200 bin liralar, 300 bin liralar TL bazında. Yani futbolun tabiatına aykırı olduğunu düşünüyorum bu enflasyonun. Futbolun herkesi içine alması gerekiyor. Yani şimdi 6 bin lira forma fiyatı konuştuk ya, bu sadece Beşiktaş özelinde değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'da da benzeri rakamlar var. Şimdi ortalama baktığın zaman 4 kişilik bir ailenin günümüz şartlarında geliri ne olarak mesela nitelendirebiliriz?
1: Nasıl şöyle yapalım. 4 kere 6 24.
0: 24 bin lira aileden her bir ferde forma alırsan.
1: Bence çok yüksek. Bak tabii, bir sessizlik oldu. Şimdi asgari ücrete bakınca 4 kere 6 24.
0: 24 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira.
1: Ne yapacaksın? Forma aldın. Artı 4 bin lirayla ne yapacaksın? Bence mümkün değil.
0: Bir maça gidersin üzerine biraz daha koyup.
1: Tamam, geri kalan ne olacak? Elektrik, su falan.
0: Geçmiş olsun.
1: Bence olmaz o iş.
0: Birey bazında da problem abi. Asgari ücretin 5'te 1'inden fazla bir şeyden bahsediyoruz. Yani sen bir ay boyunca 6-7 gün bir forma alabilmek için çalışıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil bana sorarsan.
1: Ya bu forma işte firmaların, yani o şirketlerin tabii logoları dünya genelinde çok güzel bir örnek verdin. Ne Almanya'da gitsen 100 euro, 110 euro. Türkiye'de gelsen 100 euro, 110 euro. O firmalar öyle. Fiz.
0: Yerli firmamız da yok mesela bu işe müdahil olacak.
1: Ama yerli firmanın mesela kulübe şunu diyebiliyor mu yerli firma? Ben sana senede nakit olarak 4 milyon 800 bin euro vereceğim. Hoş geldin parası.
0: Altyapı ekipmanlarını tedarik edeceğim ücretsiz bir şekilde.
1: Zaten şöyle formalarını öyle tedarik ediyor. Ben sana bir de para veriyorum üstte diyor.
0: Nasıl reddedeceksin?
1: Ay bunu yerli firma nasıl yapacak? 4 milyon 800 diyelim. Ya da 3 milyon euro.
0: O da bana çok enteresan geliyor abi. Aslında tekstilde bu kadar dünya genelinde markaların tercih ettiği bir yerken kendi içimizde böyle bir güce sahip olmamamız global pazarda, o da enteresan.
1: Evet. Logo anlamında maalesef.
0: Bu arada abi iki forma şu an resmi olarak yayınlandı. Beyaz ve çubuklu olan forma. Bir yandan sana da göstereyim, görüşlerimizi paylaşalım. Beyaz olan gayet sade, bence net bir forma.
1: Evet.
0: Çubuklu olan da geçen sezonki Inter formasının desenleri var. Onu da yukarıda görebilirsin. Bir üstteki.
1: Beyaz formada bir de güzel.
0: Fena değil.
1: Ben bayağı beyaz forma, siyah şort, siyah tozluk.
0: Çok iyi. Klasiktir.
1: Evet.
0: Çubuklu olan da fena değil. Geçen seneki Inter formasının desenleri kullanılmış, iç saha formasının. Onu.
1: Siyah forma var bir tane.
0: Siyah da yayınlandı mı?
1: Bir tane siyah var. Çubukluyu bul. Çubuklu forma da enteresan.
0: Fena değil.
1: Ya bazı yerlerinde tamam hep çubuk var. Bazı yerlerinde siyah ağırlığı var. Bazı yerlerinde beyaz.
0: Asimetrik.
1: Ağırlığı var. Bence güzel bir forma yapmışlar.
0: Fena bir iş olmamış bence de.
1: Değil mi?
0: Ya şimdi o kadar gayet güzelken Buna herkesin ulaşabiliyor olması lazım. Yanlış mıyım?
1: Doğrusun.
0: Ya burada hani çok daha zor işler var. İşte biz de çalışıyoruz. İnsanlar daha ağır işler yapıyor. Tabii ki halimize şükürler olsun. 5 gün yayın yapıyoruz ya mesela haftada. Ben bir forma alabilmek için ücret bazında söylüyorum. 5 gün 6 gün çalışmayı çok hazin buluyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle olmadığı için.
1: Maalesef.
0: Bakıyoruz gerçekten çok güzel. Buna herkesin ulaşabilmesi lazım. Ya Beşiktaş için söylemiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray fark etmez. Herkes ulaşmalı bence buna.
1: Çubuklu forma bayağı enteresan geldi bana. Değil mi?
0: Bir karakteristiği var.
1: Evet. Son beyaz yıllar... forma da tamam. Tam bir klasik.
0: Tertemiz.
1: Evet.
0: Tertemiz. Çubuklu olan da son yıllarda gördüğümüz o...
1: En iyi çubuklulardan biri bence.
0: Çok basit formalara nazaran gerçekten karakteristiği olan bir forma, evet, olmuş. Bu forma işinde de abi hani çok küçük koleksiyonum var. Hani çok bir şeydi mesela basketbolda 90'lardan Toni Kukoc formam var Yugoplastika'dan. İspanya Marc Gasol var. Futbolda Arjantin, Juventus vesaire ama... Eski forma karakteristikleri yok ya. Mesela şimdi retro markalar çıkarttı. Bu 94 Dünya Kupası Almanya forması çıkıyor. Hmm. İşte ne bileyim 98 Fransa çok meşhur vesaire. Eskisi gibi böyle çok ikonik formalar yok bence.
1: Fazla uğraşamıyorlar. Ben şunu hayal ediyorum tabii. Sen dedin ya tekstil.
0: Aha.
1: Keşke bizim de bütün dünyada globale yatırım yapabilecek bir forma kuruluşumuz olsaydı, değil mi? Öyle bir şirket olsaydı. Ya bu kadar tekstildeyiz. Keşke bunu yapabilseydik.
0: Şeyler var mesela.
1: Bayağı zaman kaybettik bence.
0: İki tane yabancı marka var abi Türklerin satın aldığı şu anda. Globalde de bazı takımlarla çalışıyor. Bilmiyorum belki önceki bir marka sahiplerinin anlaşmasından mütevellit ama hani bu meşhur birkaç marka kadar onun yakınında yöresinde çok bir markamız yok ki yapılabilir yani çok da zor bir şey değil.
1: Ya yapılabilirdi. Artık yıllar geçiyor.
0: Bir de ne kadar karlı bir iş olduğunu da görüyorsun yani işte bahsediyoruz 100 euroya satıyor diyorsun şu formanın maliyeti belki 5 euro falan yani açık konuşalım.
1: Ya hadi 5 euro demeyelim de 12 euro olsun bir tane. Ne?
0: Müthiş bir kar marjı var.
1: Öyle değil mi?
0: Ya ticari olarak da makul burada reklam marka yatırımlarına birkaç yıl herhalde masraf yapsam bir yerde geri dönüş olur diye düşünüyorum. Ya tabii bilmiyorum farklı detayları da vardır ama.
1: Bence de.
0: Ya bakalım. Beşiktaş'ın yeni formaları tanıtıldı. Dediğim gibi bakmak isteyenler Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarında şu an var. Anladığım kadarıyla şu an yorumlardan fena da bir lansman olmamış. Fenerbahçe'ninki tanıtılmıştı. Fenerbahçe'nin de bir tane sarı beyaz çubuklusu var görmüşsünüz.
1: Çok güzel.
0: İnanılmaz bir forma.
1: Evet o da güzel forma.
0: Galatasaray'ınkiler de bekleniyor. Birkaç tane görüntü gördüm ama onlar gayet basit yine parçalı forma. Düz siyah ve düz beyaz formalar yapmışlar. Onlar çok heyecan uyandırmadı bende.
1: Ama tabii o iyice görmek lazım. Mesela ben çubukluyu böyle beklemiyordum Beşiktaş'ta.
0: Bu karakteristik bir çubuklu olmuş.
1: Değil mi?
0: Beyazı da benim güzel gerçekten güzel bakalım. Siyah daha karşıma çıkmadı onu da bekliyoruz. Onda da ilginç detaylar var gibi. İstersen eşleşmelere dönelim abi. Diğer siyah forma çıktığında da göstereceğim yayın evet. arasında. Fas Hollanda'yı bir toparlayalım ne dersin? Burada ben Hollanda'yı çeyrek adım önde görüyorum. Çünkü senin de söylediğin gibi. Dünya Kupası refleksi. Teknik direktör olarak da daha önce final yapan kadroda.
1: Avrupa şampiyonu.
0: Avrupa şampiyonu kadroda olan bir Koeman var. Kendi geliştirmiş değiştirmiş bir Koeman var. Oyuncuları ne kadar özgür bıraktığını özellikle ileri alanda görüyoruz.
1: Yıllar geçti ve Koeman bizi yanılttı. Kendini hakikaten değiştirmiş durumda.
0: Genelde de tam tersi olur abi. Hani bu 1-2 önceki nesil hocaların artık zaman içerisinde biraz daha sistemde ayak uydurmakta zorlandığını görüyoruz. Ama Koeman bence büyük bir farklılık yaptı ya. Bunun aksini
1: mesela
0: gördük.
1: Mesela Bielsa'da gördük.
0: Tam ondan bahsedecektim mesela.
1: Ya değil mi? Olmadı.
0: Bielsa'ya oyuncuların bu kadar tepki göstermesi, kendisinin de çok güzel bir öz eleştirisi var gördün mü?
1: Gördüm onu da gördüm.
0: Onu da çok takdir ettim.
1: Ya Uruguay'ın milyon dolarlık sözleşme yüzünden yolları ayıramadığını iddia eden çok var. Tabii bir şanssızlık da her kaleci için yaşanabilecek bir olayı Muslera'nın da yaşamış olması.
0: Birden fazla kez hem de.
1: O işte birden fazla kez kötü oldu.
0: Bielsa için de artık yolun sonu diyebilir miyiz?
1: Tabii. O olay zaten bir ay içinde yolların büyük bir ihtimalle ayrılacağını bütün Uruguay'da medyayı takip ettim baktım. Aha. Söylüyorlar.
0: Uruguay adına değil de genel Marcelo Bielsa kariyeri açısından artık zaten.
1: Ha genelini diyorsun. Biraz işi zor bence artık.
0: Son 22 sene daha bulunduğu kulüplerde 4 şampiyonluk almış. Yani Bielsa'nın futbola bakış açısı fazla romantik. Bu onu özel kılan detaylardan biri. İşte Pep Guardiola'nın bu oynatmaya çalıştığı sistemin fikir babalarından biri olması onu ayrı bir yere koyuyor ama kariyerinin son 10-15 yıllık dönemi çok parlak değil ne yazık ki.
1: Her takım o sistemi hayal edebilir ama oynayamaz. O bayağı uğraştı. Fakat Uruguay öyle oynamıyor biliyorsun.
0: Hiç alakası yok maalesef. Maalesef diyorum, o bence inanılmaz pozitif bir sistem. Yani izlerken herkesin ağız duyabileceği bir futbol.
1: Evet, futbol. Uruguay kesinlikle bu dünya... Bir de Uruguay'ın artık... Uruguay'ın o formasını mesela Suudi Arabistan'ı yenmesi lazım. Yeşil burnu yenmesi lazım.
0: %100 katılıyorum. Grupta kötü gitti işler. Bir yarış aramız varmış abi, istersen ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir yarış arasının ardından tekrardan sizlerleyiz. İlk yarım saatte turnuvayı biraz değerlendirdik. Beşiktaş'ın formaları tanıtılmıştı. Biraz küçük bir forma sohbeti yaptık. Hollanda Fasesi eşleşmesini değerlendirdik. Burada ortada görmekle birlikte belki Hollanda bir tık daha önde diyebilir miyiz?
1: Evet. Yani forması en azından, değil mi?
0: Tabii. Forma demişken de Hollanda'nın 98 forması çok güzelmiş abi.
1: Güzel. Benim ilk gördüğüm, o zaman renk televizyon tabii yok. 74 tarihe bakıldı. Sonra renklendirildi ya görüntüler. Renkli görme şansına sahip olduk. O turuncu formayı bir daha yapamadılar. Şimdi turuncuları biraz abartmışlar.
0: Fazla fosforlu.
1: Fazla fosforlu, evet.
0: Yani şey, bu reflektörlük özellikle yol çalışanlarının falan giydiği işçilere veriyor.
1: Aynen öyle. Baya gözünü alıyor insana, onu kabul edelim.
0: Yine 2010-14 de fena değildi abi. Ama
1: evet, doğru.
0: Bu ilginç bir form. Hakikaten fazla parlıyor.
1: Biz yine Dünya Kupası'nda grupları değerlendirmeye, 32'leri konuşmaya devam edelim bence. Ne dersin?
0: Güzel eşleşmeler var o zaman. Tam kaldığımız yerden devam edelim abi. Almanya-Paraguay yine bugünün maçlarından 22.30'da başlayacak. Paraguay bizim grubumuzda.
1: 23.30 mu 22.30 mu?
0: 22.30 olması lazım. 23.30 düzeltiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Nerede oynandığını da söyleyeyim hemen. Boston'da oynanacak.
1: Boston 23.30. Ya, Almanya bu tarz maçları oynamayı çok iyi bilen bir takım. Bu maça da iyi hazırlandıkları kanaatindeyim. Ben Paraguay bizi yendi. Bizim olduğumuz gruptan çıktı. Ama şöyle açıkça söyleyeyim, müthiş bir takım değil Paraguay.
0: Ha, bu Paraguay'ın yaptığı katı savunmayı Almanya eğer erkenden açarsa maç farka bile gidebilir.
1: Ya, Paraguay istediği kadar savunma yapsın da bu Almanya takımının o tarz savunmalarda da yine rahat gol pozisyona girdiğini görebiliyoruz.
0: Teknik kapasite çok fazla. Oyunun belli bir zaten sistemi var. Bir plan doğrultusunda oynuyorlar. Fizikli de bir takım.
1: Kanatlar oyun kurabiliyor.
0: Her şey
1: hem savunma hem ucuma anlamında. Ben Almanya'yı favori görüyorum, sen?
0: Çok bariz. Ben farklı kazanacağını düşünüyorum Almanya'nın.
1: Ben de.
0: Burada dün bir arkadaşla konuşurken yayın esnasında Paraguay'ın bizi hani yenmesi vesaire biraz kalbimizi kırmıştı. Allah'larından buldular ama dedi. Böyle bir yorum geldi.
1: Güzel. Almanya'yla karşılaşıyorlar.
0: Abi şimdi üçüncü olmak da kötüymüş dönüp bakınca yani. Keşke ikinci olsaydık ama üçüncülüğü şu an çok içime sinmedi açıkçası Paraguay'ın durumunu görünce.
1: Yani öyle bir şey ki hani yağmurdan kaçarsın doluya tutulursun ya. Öyle bir sözümüz var bizim. Ben severim onu. Almanya'nın 8 tane finali var Burak.
0: 22 defa hem de 3'te 1'inden daha fazla turnuva yani
1: 22 turnuvada 8 final.
0: 4 şampiyonluk.
1: 4 şampiyonluk. Öbür 4'ü de alsa zaten olay bitmişti. 8 final ne demek?
0: Turnuvanın abi 3'te 1'inden daha fazla 22 evet. defa düzenlenmiş.
1: Bu yüzden Paraguay'ın işi kolay değil, onu söyleyeyim.
0: Ben nasıl bir prensiple çıkacaklar merak ediyorum.
1: Ya prensip şu olacak. Ya acaba eleyebilir miyiz? Pek zannetmiyorum ama işte biz savunmayı iyi yapalım. Ya ben biraz onun tecrübesini yapayım.
0: Savunma iyi yapalım, Allah da yardımcımız olsun diye. zor bir maç olacak onlar için. Bu arada Almiron da biliyorsun bizim maçımızda bir kırmızı kart görmüştü. Bugün oynaması bekleniyor abi. O da dönüyor.
1: İyi.
0: O da tanık olsun tarihi.
1: Cezalanmamışlar mı?
0: Galiba bir maç abi. Avustralya maçında yoktu.
1: Evet.
0: Ekstra bir ceza çıkmamış. Orada Mert Mürdün...
1: Demek ki formayı yukarı kaldırıp konuşmak bir maç. Bu da onu da anladık.
0: Orada şey kritikmiş abi, orada ne söylediğine ithafen Mert Müldür'ün FIFA'ya verdiği bir ifade varmış galiba, çok ağır bir şey yok, bunu anlıyorum.
1: Ya da İspanyolca söylediği için İspanyolca bilmiyorsa
0: anlamamış olabilir.
1: Nasıl anlayacağım?
0: Zor.
1: Ya yani İspanyolca bana bir şeyler söyledi diyecek. Ne söyledi diyeceksin, ben bilmiyorum İspanyolca diyeceksin, bitti.
0: Burada da bir kural açığı var o zaman. Hani
1: var tabii.
0: Kendi dilinde birine demek ki hakaret etsen anlamadığı ihtimali çok düşük. Haitili bir oyuncu şimdi...
1: Ya da formayı oraya koymaya gerek yok. Yüzüne de söyleyebilirsin onu. Hiç kimse de bir şey diyemez.
0: Yani öyle meşhur hikayeler var biliyorsun. Abdülkerim Durmaz'ın anlattığı bir İngiltere evet. maçı var meşhur. Öyle şeyler olabiliyor arada. Almanya-Paraguay eşleşmesinin galiba abi son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin...
1: İşte olmadı. Neden olmadı? büyük bir ihtimalle Fransa Almanya eşleşecek.
0: Erken final gibi bir şey aslında bir bakıma.
1: Evet. 1982'nin yarı finalisti ikisi. Beraber karşılaştılar. Hatta o maçın şöyle bir olayı var. Schumacher daha sonra Türkiye Fenerbahçe'ye geldi kaleci. Batiston'la girdiği bir ikili mücadele. Batiston'un çenesi kırılmıştı. Uzun süre futbola ara verdi. O zaman kırmızı kartlar çalışmıyor tabii. Yok yani öyle pozisyonlarda. Şey olarak değerlendiriliyor. Topa girerken oldu.
0: Kaza kurşun.
1: Ha, kaza diyorlar. Fakat maç uzatmaya kaldı. Beraber bittikten sonra uzatmada Fransa 3-1 öne geçti. Artık ne beklersin? Olay bitti. Uzatmadasın. 3-1 ve Fransa İtalya'nın rakibi olacak. Finale yükseldi. Almanya maçı bırakmadı. Maçı 3-3'e getirdi.
0: Tam ve, bir Alman hikayesi.
1: Tam. Ve penaltılarla da Almanya Fransa'yı eledi. Ya böyle enteresan bir şey oldu.
0: Bunu yapsa Almanya yapar ama abi. O mental direnç, mental dirayet.
1: Evet, evet. Son dakikaların, son anların unutulmaz geri dönüşçüsü olarak değerlendirebiliriz Almanya'yı. Öyle bir takım.
0: Mental olarak hiç çökmüyorlar. Bu arada geride olmalarına...
1: umurlarında bile değildir geride olmaları.
0: Şey de değil mesela 6-7 attıkları maçta da durmuyorlar. Son düdüğe kadar enteresan bir maç.
1: Evet ya, şöyle bir şey var. Almanya'ya karşı 2-0 öne geçtin. O maçı aldın sayılmıyor.
0: Son düdüğe kadar sayılmaz.
1: Ya şöyle sayılabilir. İşte 90+3 oldu. Artık 91. dakika. Ya da 92'ye girildi. Artık dersin ki herhalde alırız maçı.
0: Yok, çekebilirsin belki.
1: Değil mi?
0: İlginç bir mentaliteleri var abi. Hala da aynı.
1: Devam ediyor.
0: O 82'de de bu bahsettiğin geri dönüşün üzerine finalde İtalya'ya kaybetmeleri azin olmuş. Paolo Rossi.
1: Çok yıprandılar.
0: 120 dakika o kadar, o şartlarda tabii ki.
1: Bayağı yıprandılar.
0: Burada Fransa-Almanya eşleşmesi hakikaten erken final gibi olacak ve eğer olursa hani çok büyük bir sürpriz olmazsa.
1: Ya şimdi 86'da da final oynuyorlar.
0: Orada da Maradona'ya çatıyorlar.
1: Hayır, 2-0 mağluplar. Rakip Arjantin. Maradona var finalde. 2-0 maçı 2-2'ye getirdiler. Arjantin şaşırdı biliyor musun? Bir anda 2-2 oldu maç. Bitime de çok az bir zaman var. İşte bir ara topu Burçuaga falan golü attı. Arjantin öyle yendi. Ben sana söyleyeyim.
0: Orada da endişe vermişler.
1: Verdiler. 2-0 öndesin artık. Kupayı aldım diyorsun. Son bölümlere girerken maçı 2-2'ye getirdiler.
0: Çok ilginç bir takım abi.
1: Çok.
0: Şeye yazık bu arada. Fransa ve Almanya'nın ikisinden yarı final final potansiyeli olan takımlar olduğunu düşünerek son 16'da karşılaşması bence üzücü.
1: Şu an itibariyle düşünelim. Ya Fransa'yı elerse Almanya eler. Ama Fransa'nın Almanya'yı elemesi normal. Böyle bakıyorum ben.
0: Şimdi o zaman gelelim Fransa-İsveç maçına. İsveç gruptan çıktı ama grup zayıf bir gruptu. Tunus'un orada herkesten.
1: Vallahi Hollanda-İsveç maçını seyrettikten sonra. Seyrettin değil mi maçı?
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Bitap.
1: İsveç'in durumunu ben iyi görmedim.
0: Japonya ile asbel kadar berabere kaldılar ama ben hiç beğenmedim abi İsveç'i.
1: İyi takım görüntüsünden uzaklar.
0: Bireysel oyuncular biraz Isak Elanga grupta fena evet gözükmedi. Onun etkisiyle 4 puan alıp çıktılar ama ben çok gerçekçi bulmuyorum o 4 puanı.
1: Ya Fransa tahmin ediyorum İsveç'i eler. Bence.
0: Valla benim tahminim abi son Fransa-Norveç maçı gibi. Fransa-İsveç karşısında ilk 30-35 dakikada skoru alabilir maçta.
1: Olabilir. Ya bu bir de Fransa takımı o maçta temposunu da fazla yükseltmedi.
0: Erken skor alıp kapattılar ki.
1: Tabii canım.
0: Dördüncü gol de zaten son bölümde geldi biliyorsun.
1: Yalnız maç şöyle zora girebilirdi ama orada tempoyu yükseltirler miydi? Yansen'in kaçırdığı, kaleciye bıraktığı penaltı var. 3-2 oluyordu maç.
0: 60'a gelmedi.
1: Evet ama tabii orada bir tempo yükselebilir miydi? O zaman tempo yükselse de fark daha fazla olabilirdi.
0: O da Fransa'ya yarardı belki.
1: Evet.
0: Norveç de o maçı kafada çok kazanacağım motivasyonuyla çıkmış gibi değildi abi. Çok rotasyon vardı.
1: Çok. Bütün takım yoktu neredeyse.
0: Haaland yoktu, Sörloth yoktu, Nusa yoktu. En önemli oyuncular yoktu. Kaleciye kadar değişmişti.
1: Tabii.
0: Burada Fransa dedik. Fransa-Almanya eşleşmesini merakla bekliyoruz. Tarihini de söyleyeyim abi. 5 Temmuz'da oynanacak bu iki takım eşleşirse eğer son 16 mücadelesi.
1: Yani Fransa bence yazık olacak. Biraz keşke üst turlarda izleseydik Fransa-Almanya maçını.
0: İkisinden birine yazık olacak. Burada dediğin gibi Fransa ön planda, Almanya acaba nasıl bir sürpriz yapabilir burada kazanması durumunda diye düşünüyorum ama Fransa çok enteresan bir takım abi. Yani her şey var. Her şey var.
1: Evet. Ama bu dediğim gibi Dünya Kupası.
0: Bir de Almanya rakip.
1: Her şey var. Fakat bu Dünya Kupası. Neler yaşandığını işte yeşil burun tur atladı.
0: Onlar da çok talihsiz bir kura çektiler ama evet, tur atladılar.
1: Ama tur atladılar.
0: Hem de Uruguay'ın olduğu grupta iki kere turnuvayı kazanmış bir takımın önünde gruptan evet. çıktılar.
1: Ya Uruguay yok mesela. Uruguay'ı geçtiler.
0: Evet. Yenilmediler İspanya ve Uruguay'a.
1: Evet.
0: O bambaşka bir hikaye.
1: İspanya ve Uruguay'a yenilmediler. Arjantin'e yenilirler mi? Onlar oynayacaklar çünkü. Bence o iş biraz zor.
0: O tatsızlık oldu abi biraz onlar için.
1: Bence de oldu. Yani fazla çıkmayacakları kanaatindeyim ben. Kendi yarı sahalarından.
0: Valla ne yapsan olmaz gibi ya bu maçta. Bilmiyorum artık ne olur ama.
1: Olmuyor değil mi bir türlü?
0: Ya bir de Arjantin takımı da yani 2022'ye nazaran bile çok daha ivmeli, çok daha motive, sahada aşırı enerjikler aşırı.
1: Sertlik de var.
0: Sertler, keyif alıyorlar oynadıkları oyundan, ilginç bir takım.
1: Bence de. Ya bir sertlik var, var. Oyunlarında.
0: Orada orta saha üçlüsü mesela turnuva öncesi şey diyorduk ya mesela Portekiz için işte Vitinha, Neves, Bruno Fernandes çok iyi diye. Ama o Paredes, De Paul, McAllister üçlüsü gerçekten adam ya abi orta sahada.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Vallahi o da ilginç bir eşleşme. İstersen devam edelim. Burada Almanya, Fransa dedik. Kanada'nın Hollanda-Fas eşleşmesinden gelecek rakibi konusunda biraz çekimser kalmakla birlikte birazcık Hollanda dedik. Devam edelim. Kronolojik gidelim istersen. Bugün oynanacak maçlardan. Bugün saatler Türkiye saatiyle 8'de oynanacak Brezilya-Japonya mücadelesi.
1: Brezilya-Japonya mücadelesinde kağıt üzerinde ve Brezilya diyorum. Teknik direktör olarak da Brezilya diyorum. Bu tarz maçları oynamakta bir üstad Ancelotti. Bunu kabul edelim. Böyle eliminasyon sisteminde oynanacak maçlarda Brezilya'nın en büyük avantajı tabii ki teknik kapasiteli kadrosunun yanı sıra teknik direktörü.
0: Kül yutmaz.
1: Yutarsa işte o Dünya Kupası'nda büyük sürpriz olur.
0: Bu güzel maç ama işte Ancelotti faktörü. Geçen hafta da burada konuştuk abi. Tam bir turnuva hocası. Yani Real Madrid'le bile son aldığı Şampiyonlar Ligi'nde bana sorarsan favori değildi mesela.
1: Ama o turnuvada bunu başardı.
0: Evet.
1: Tam bir turnuva hocası. Ve onun istediği bölüme geldi şimdi. 32, 16, 8, 4 ve final. 32, 16,
0: 8,
1: 8 4, final. 5 maç.
0: En sevdiği şey.
1: Bu 5 maçı kayıpsız atlattı mı Dünya Kupası'nı alıyor. Aynı Şampiyonlar Ligi mantığında söylüyorum. 5 maçım var. Atlat, kupayı al. Bu işlerde üstattır kendisi.
0: Bu arada bundan sonraki turlarda da son 16'da da Brezilya'ya çok zor bir eşleşme gelmeyebilir. Rakibi belli şu anda, birazdan onu da konuşuruz ama işler de biraz sanki Ancelotti'nin isteyebileceği gibi gidiyor. Yarı finalde bir Arjantin gelme durumu var. O ana kadar çok...
1: Ya zaten yarı finalde Arjantin gelirse artık final o zaten. Onu alan bence kupayı alır.
0: Çeyrekte de İngiltere gelme durumu var.
1: İngiltere maçı tabii ki zor.
0: Tuchel ve Ancelotti'yi karşı karşıya izlenmeyebilir o maç abi. Hakikaten zehir olabilir futbol severler için.
1: Mecbur izleyeceğiz o da.
0: Uzar gibi ya.
1: Şimdiden uzadı bile bence.
0: Bana da geliyor. Bu arada ya İngiltere'yi de hiç beğenmedim abi turnuvada. Eziyet
1: yok,
0: oldu.
1: Yok, her zamanki klasik.
0: Ya yazık değil mi abi? Şu kadro biliyorsun işte. Capello'dan sonra orada Roy Hodgson geldi. İngiliz futbolunu Yılmaz Vural'dır bu arada kendisi. Evet. Yılmaz Hoca'ya da selamlar buradan. Ondan sonra Gareth Southgate'le acı içinde geçen yıllar. Acı içinde derken bir Avrupa ikincilikleri falan var ama seyir zevki anlamında söylüyorum. Şimdi Tuchel'le birebir aynı futbol.
1: Ya İngiltere'nin bu muhteşem oyuncular, ya bence çok iyi oyuncuları var. Böyle oynaması bana çok enteresan geliyor. Niye böyle oynuyor acaba?
0: Bu şey gibi.
1: Acaba olmuyor mu? Ya biz hücum yaparsak çok kolay eleniriz. O düşünceye mi sahip bütün teknik direktörler İngiltere'nin başına gelen? Ya bizim savunmalarımız kötü esasında. Bireysel anlamda söylüyorum.
0: Daha iyileri var tabii ki.
1: Ya bunlar kötü. Biz kolay elenebiliriz. Onun için biz oyunu kontrollü oynayalım.
0: Bunu ama Panama maçında yapmaman lazım abi mesela.
1: Gelen ya insaf değil mi?
0: Yani... Şey gibi geliyor bana abi, mutfağında müthiş deniz mahsulleri var, müthiş şarküteri ürünleri var ama öyle bir aşçı getiriyorsun ki o adam sana sadece salçalı makarna yapacak, anladın mı ya? İngiltere'nin durumu bana böyle geliyor.
1: Ya ben Andorra maçını seyrettim. Şimdi 2-0. Diyorsun ki İngiltere Andorra maçını niye seyrediyorsun? Hazırlık maçı. Merak seyrediyorum. Oturdum. Ben hayatımda Andorra kafa tuttu ya bazı anlarda.
0: Şaka gibi.
1: Andorra ya. An bildiğin Andorra. Ne zaman, nerede olduğu belli. Beşinci segment.
0: Son segment.
1: Son artık.
0: Altı yok.
1: Ya altı yok. Ama ne o? Taktik. Devam. Bu yüzden Brezilya, İngiltere oynarsa o maçı nasıl seyredeceğiz? O maç şöyle olur ya. Üçüncü dakikada gol olursa, biri atarsa. O zaman izlenir.
0: Izdırap gerçekten ya.
1: Ama dakika 3-4 bir gol oldu mu o maçta, o zaman izlenir.
0: Abi şu İngiltere-Andorra maçı için bile söylediğin, hani futbol üzerinden bir gözümü kapatıp düşünüyorum temel fıkrası gibi geliyor.
1: Evet. İngiltere ya şimdi Andorra ile kim oynarsa ne oluyor? 6-0, 7-0, 5-0, öyle değil midir?
0: Tabii.
1: Kalbur üstü takımlar Andorra ile karşılaştığı zaman 4-0. İçeride dışarıda fark etmiyor. Ama burada Tuchel diyor ki kontrole devam.
0: Panama maçında ilk yarı berabere bitti abi.
1: Biliyorum.
0: Panama elenmişti bu arada o maça gelene kadar.
1: Ya Panama neden berabere bitti? Şunu düşündüler. Şimdi o İngiltere'de böyle düşünce de var. Bu takım elendi gitti ama tarihte bizi yenip gittiler diye yazmasın. Bunları bile düşünüyor onlar.
0: Bu paranoya değil midir abi?
1: Aşırı.
0: Yorar insanı.
1: Yoruyor zaten. Değil mi?
0: Tuhel'in saçları dökülmüş, evet. Fark etti mi? Normalde şapka takıyordu, hakikaten bu paranoya biraz kendisini sarsmış gibi gözüküyor turnuvada.
1: Maalesef öyle. Tuhel böyle enteresan bir şekilde oturup şapkayla, değil mi?
0: Şu İngiltere milli takımıyla yaptıkları şey gibi abi, altına 250 beygir araba vermişler, sen sağ şeritte 60'la gidiyorsun, yani inanılmaz bir şey bu ya.
1: 60'la gidiyorsun, diyorsun ki bu arabayı ben 100 yıl kullanacağım, değil mi?
0: Tam Alman mantığı işte bu.
1: Evet.
0: Tam Alman mantığı. Yani İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu yaklaşımı acaba değişir mi bu turnuvadan, bir kötü sonuç çıkarsa, ne bileyim son 36
1: derler. Hiç değişmedi ki. Southgate zamanı değişti mi?
0: Geçmişte nasıldı abi? Daha uzak geçmişten bahsediyorum. Yani
1: ya genelde olmuyor ya.
0: Olmuyor.
1: Enteresan bir İngiltere takımı var. Olmuyor. Ya 1966'da işte o tartışmalı final. Almanya'yı yeniyorlar 4-2. Hüsten attığı gol. Çizgiyi geçti mi geçmedi mi? 3. gol. Hala bu tartışılıyor biliyorsun. O kupayı almasalar dünya kupaları yoktu ya.
0: İngiltere gibi bir ülkenin futbolun mucidi izleyen ülkenin...
1: Futbolun beşiği deniyor falan. Yoktu kupaları.
0: Ha bir de tarih boyunca ikonik futbolcular İngiltere'den çıkıyor. Bunu şey olarak söylemiyorum. Oyunculuk olarak değil mesela. George Best'in 60'lı yıllarda hala söyledikleri bugün sohbet ederken gündeme geliyor. David Beckham gibi bir ikonları var. Sürekli böyle ikonik
1: George futbolcular George Best deyince çıkıyor. Yalnız dikkat et. Kuzey İrlandalı biliyorsun.
0: Köken olarak evet.
1: Yani tam böyle... Kuzey İrlanda, İrlandalılar kızlar da onun için dedim.
0: Ha tehlikeli.
1: Kuzey İrlandalılar
0: buradan,
1: değil mi?
0: Buradan dikkat edelim.
1: Ay espri yapıyorum tabii de.
0: Hala var öyleleri biliyorsun. Declan Rice de İrlandalı mesela.
1: İrlandalı evet.
0: Orada ne, öyle bir ayrım var ama ilginç bir pozisyonda. Mesela şeyi bilirsin abi, Tyson Fury'yi bilirsin. Ağır siklet boksör mesela. Evet. Zamanında onu da böyle, o da İrlandalı bir boksör normalde ama İrlanda'dan kabul görmediği için olimpiyatları İngiltere'yi tercih ediyor falan. Orada bu ayrım neden bu kadar toksik bir şekilde ilerliyor?
1: Abi orası öyle, ada öyle. Adada bazı inatlar var ülkelerde. O inatlar devam ediyor, İskoçlar. İskoçya bir arada hatta dedi ki ben ayrılacağım dedi kendi başıma. Biliyorsun onlar da bir oylama yaptılar, reddedildi tabii. Öyle bir enteresanlar.
0: Bir huzursuzluk da yok aralarında. Işte.
1: Yok yok.
0: Mesela.
1: Ama öyle şeyler.
0: Tutuşluk var.
1: Var. Nasıl diyelim, İngiliz adada ayrı huyları var ya. Birbirlerine pek benzemiyorlar. Huylar biraz ayrı.
0: Baksanları bile kendi aralarında
1: çok ayrı.
0: Çok enteresan. Burada İngiltere'den bahsedip Brezilya-Japonya için Brezilya'yı Ancelotti farkıyla, kadro kalitesi farkıyla önde görüyoruz diye.
1: Ya artık ya Brezilya-Japonya elenirse gülerim sen.
0: Ya içimden bir ses abi, Japonya bir sürpriz.
1: Ya ben vallahi içimdeki ama. Ses bilmiyorum da. Ya bana biraz komik geldi ya. Ha? Kime elendin?
0: Japonya.
1: Ancelotti'nin bile işi zora girer, ben sana söyleyeyim.
0: Oradan sonra ne olabilir abi biliyor musun? Meşhur kendisinin bir az yıldırma sözü var ya. Seneye Fenerbahçe'ye gelebilir mesela ya, Ancelotti. Geçmişten kalma sözü tamamlamak için. 2030'a kadar da sözleşmesi var.
1: Affolmaz herhalde. Yeni yaptılar.
0: Affolmaz herhalde böyle bir hüsran olursa.
1: Ben sanmıyorum Brezilya'nın Japonya eğlence yani.
0: Zorlar mı Japonya?
1: Zorlayabilir. Tek maç ya. Zorlayabilir. Zorlayabilir ama Japonya zorlanırsa kötü olur kendilerine.
0: Toparlayamaz diyorsun.
1: Maçın içinde toparlayamaz. Bir başladı mı zorlanmaya Japonya? Biraz zor görüyorum.
0: Grubun genelinde iyi gözükmüyordu ama son İskoçya maçında Brezilya'yı beğendim ben bu arada.
1: Gittiler ama. Veda ettiler.
0: Tabii İskoçya tarafı için.
1: Evet.
0: Burada Brezilya Japonya'da, Brezilya dedik. Bir vaktimiz var mı onu kontrol edeyim. Rakiplerini belirleyecek eşleşmeye gelelim. 2 dakikamız varmış abi. Brezilya için bir güzel bir rakip gelecek burada. Hı-hı. Turlarsa fil dişi sahili Norveç mücadelesi 30 Haziran. Yani yarın oynanacak bu mücadelede.
1: Fil dişi Norveç.
0: Çok fiziksel bir mücadele.
1: Çok.
0: Bu maçı ben sempozyumda yapardım mesela. Hı-hı. Stadyumda değil.
1: Değil mi?
0: Tabii. Titanların savaşı tadında bir mücadele olur.
1: Öf, Norveç. Sence Norveç mi bir adım önde yoksa eşit mi?
0: Norveç'i bir adım önde görüyorum ama şeyden değil abi. Saha içi sebeplerden değil.
1: Haaland'dan mı?
0: Duygusal anlatı olarak 94'ten beri ilk kez katılmışlar. Oradaki 3 tane futbolcunun oğulları burada. Haaland gibi bir işte şu an ikon orada. Bu hikaye anlatısı biraz daha güçlendirmek adına Norveç en azından biraz daha yol kat edebilir gibi geliyor bana.
1: Çok acayip de bir rotasyon yaptılar.
0: Bu maçı bekledikleri aşikar zaten, evet.
1: Ya şunu düşünmüşler bence. Fil dişi maçı uzatmaya gidebilir.
0: Olabilir.
1: Bence onu düşünmüşler.
0: Fil dişi de onları bu turnuvada fiziksel olarak en yıpratabilecek takımlardan biri bu arada.
1: Bunu kabul edelim.
0: Çok üstünlükleri var çünkü Norveç'in diğer birçoğu takıma nazaran, ama fil dişi biraz orada farklı bir pozisyonda yer alıyor.
1: Bir de fil dişine karşı öyle baskı kurayım, rakibi çıkartmayayım düşüncesini gerçekleştiremezsin. Seyrettiğimiz fil dişi topla buluştuğu anda iyi çıkabilen, süratli atak yapan ve golü atınca da o maçı kazanmayı bilen bir takım olabildiğini biz futbol severlere gösterdi. Öyle onu alıp sıkıştırayım, atak üstüne atak yapayım, öyle bir takım değil fil dişi. Onu söyleyeyim.
0: Yetenekli oyuncuları da var abi. Kısa bir aramız varmış. Fildişi Norveç eşleşmesine yine devam edeceğiz. İstersen bir reklama gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ercan abiyle, Ercan Taner'le Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerini konuşuyorduk. Brezilya Japonya'da Brezilya'yı yazdık. Fil dişi Norveç eşleşmesinden devam ediyorduk abi. Brezilya'nın rakibini belirleyecek. Daha doğrusu Brezilya-Japonya eşleşmesinin kazananının rakibini belirleyecek eşleşme.
1: Şimdi tekrar söylediğim gibi ben %100 şu taraf favori diyemeyeceğim bir karşılaşma. Senin?
0: Kesinlikle. Diyorum, sempozyumda yapılması lazım. Yani futboldan öte fizikselliğin daha ön plana çıktığı, evet, bir mücadele olabilir.
1: Bu yüzden ya şu takım, evet, galibiyete daha yakın. Turatlar konusunda hangisini desem yanılabilirim, öyle söyleyeyim.
0: Mesela burada Norveç grup aşamasını iyi geçirdiği için biraz farklı duyuyor ama fil dişi de iyi takım. Ya Almanya maçında falan ben çok beğendim fil dişi.
1: Ben de çok beğendim.
0: Ve yetenekli de bir takım. İleride Diomande gibi bir oyuncuları var. Bence ya Paris Saint-Germain'in şu an 100 milyon euro vereceği konuşuluyor mesela. Çok yetenekli bir oyuncu.
1: Diomande'nin şu özelliğinde sana katılıyorum. Derler ya, tek başına maçı kazandıracak oyuncu.
0: Öyle bir oyuncu gerçekten.
1: Diomande öyle bir oyuncu. Bu yüzden tamam, bu maçta şu daha iyi olabilir diyeceğim bir karşılaşma değil.
0: Fil dişini savunmada çok fazla hata yaptığı dikkatimi çekmişti.
1: Bireysel.
0: Grup aşamasında bireysel. İşte Norveç'in hücum hattı bunu cezalandırabilir diye düşünüyorum.
1: Şöyle doğru söylüyorsun. Yani buna önlem alamazlarsa koca bir 90 dakika uzatmalar, penaltıları saymıyorum tabi. O takım hatasız bir 90 dakikayı savunmada bireysel anlamda götürebilir mi? Olabilir. Ama düşük bir ihtimal.
0: Ya Norveç tarafında da hataya zorlayacak çok oyuncu var abi. Yani orada Haaland gibi, Sørloth gibi iki tane tankla üzerine saldıracak.
1: Onlara karşı tahmin ediyorum bazı problemler yaşayacaklar. Ama bunun önlemini de alma ihtimalleri var.
0: Öngörüyorlardır tabii ki.
1: Tabii. Ya yani şu anda o oyuncuları, Haaland çok iyi kontrol edildiği zaman maçta kayboluyor biliyorsun.
0: Onu yalnızlaştıracaksın.
1: Evet, yalnız adam oynayacak. Ya bunu herkes biliyor.
0: Ya toplu üretken bir oyuncu değil çünkü, onu bitiriş pozisyonunda buluşturmak,
1: evet,
0: lazım.
1: Evet. Haaland'ı çok güzel bir kelime kullandın. Yalnızlaştırmak seni şanslı kılabilir.
0: Herkes için çok tehlikeli bir durum yalnızlaşmak. Haaland için de aynı
1: şekilde. Tabii saha için de özellikle. Değil mi?
0: Burada şöyle bir avantajı olabilir mesela Norveç'in de, hani bu birinci bölgede değil de, düzeltiyorum, üçüncü bölgede değil de ikinci bölgede kaptıkları toplarda da orada orta sahada Ødegaard gibi bir oyuncu var. Yani kaleye biraz mesafeli aldıkları topta bile o kilit pası atabilecek. Yani biraz da ön alan baskısının boyu tehlike hattı daha geniş olabilir Fidiş için.
1: Ødegaard'ın oynadığı oyun çok mutlu ediyor mu seni?
0: Bu turnuvada beğenmedim çok fazla, açık söyleyeyim.
1: Ben Arsenal'in son dönemlerinde de izlediğim için orada da pek beni mutlu edemedi.
0: Düşüşünü neye bağlıyorsun abi? Sakatlıklar mı diyebiliriz?
1: Bir, sakatlıklar diyebiliriz. İki, şarjım biter ya. Kaç maç oynadı tahmini?
0: Bu sezon herhalde sakatlık harici 60 maç oynamıştır diye düşünüyorum yaklaşık.
1: Bitersin.
0: Tabii doğal olarak.
1: Ya çok iyi. Biz kolay kolay konuşuyoruz. Ødegaard'ı bu sene bu Dünya Kupası'nda pek beğenemedik diye, ama 60 maç oynamış bir adamdan bahsediyoruz. 60 maç ne demek? Bir de sakatlıklarım var.
0: Bunlar hariç. Hala devam ediyorsun.
1: Ve hala devam ediyorsun. Bu yüzden evet. Yani bence Ødegaard'a kızmamak lazım.
0: Güzel bir noktaya değindin abi. Ben şu an 2 haftada bir halı sahaya gitsem yayın çıkış, şu an fizik tedaviye giderim mesela. Onu da
1: değil mi?
0: Yani 60 maç üstüne sakatlıklarla birlikte, bir de Dünya Kupası tabii kolay değil.
1: Saha çok büyük biliyorsun.
0: Ama orada da şey var işte abi, bu tarz kaliteli oyuncular, hani maç game changer oyuncular vardır ya, maç genelinde bazen hiç ortada olmaz ama bir topta her şeyi değiştirir. Ødegaard da biraz o potansiyeli olan bir oyuncu.
1: Öyle bir oyuncu. Bunu kabul edebiliriz rahat rahat.
0: Bu da çok zor maç. Kimi burada peki ön planda görüyoruz abi? Senin yorumun nedir?
1: Ben her şeye rağmen bir Haaland diyeyim.
0: Burada ben de Norveç derim. Dediğim gibi yıllar sonra...
1: Ben Haaland derim. Norveç demedim. Yani Haaland kendini bir anda gösterebilir bu maçta.
0: Orada savunma hattını çok hırpalar gibi diyorsun.
1: Evet. Şu, yalnızlaştırma başarılı olmazsa, ki zor. Gerçi Singo oynayacak mı? 3 ay dediler.
0: Singo 3 ay yok.
1: Ama geçen yapılan açıklamalarda durumunun çok kötü olmadığı söylendi.
0: Abi hamstring sakatlığı çok fazla kendini tekrar eden bir sakatlık. Bir de Singo normal sezonda da bir hamstring sakatlığı yaşadı. Evet. Biliyorsun Galatasaray'da oynatılır mı bilmiyorum. Oynarsa çok iyi olmaz ama. Ya bir de düzeltiyorum. Hamstring sakatlıkları biraz ani hareket, sprintlerden kaynaklandığı için Norveç karşısında sakatlık riski çok yüksek olabilir.
1: Doğru. İyi olsan bile bu maçta kenarda durabilirsin.
0: Ve abi basketboldan ötürü ben böyle sakatlıklar olduğu zaman doktorlarla özellikle konuşuyorum, durum ne olabilir işte sakatlıklarla alakalı, fizyoterapistlerle. Hamstring de birinci derecede bile abi ideal geri dönüş süresi 4-6 hafta arası. Yani Singo'nun durumu çok iyiyse bile şu an atılması çok büyük kumar olur.
1: O da yırtıcı. Aynı kanaatteyim.
0: Sıkıntı çünkü.
1: Aynı kanaatteyim. Bir sakatlık gelişiyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Yırtık büyüyebilir tam kapanmadığı sürece.
1: 4-6 haftaysa bu sefer 16 hafta olur.
0: Tabii. Ve kendini tekrar etme riski bulunan da bir sakatlık hamstring. Burada Haaland'ı yalnızlaştırmaya katılıyorum. Haaland yalnızlaşırsa pasifize olabilir ama bir antitez olarak da şunu söyleyeyim. Fildiş savunmasının biraz sakar olduğundan bahsettik ya. Buna karşın Haaland'ın da gol sezgisinin ve pozisyon sezgisinin çok yüksek olması orada Haaland hiç topla buluşmasa bile kendi kendine bir şeyler çıkarabileceğine delalet ediyor bence.
1: Ne olursa olsun Haaland hissettiği anda golü atar diyorsun. Katılıyorum. Ya Haaland diyor ki şu kafayı vuramaz. Top önüme gelir. Ben de vururum, golü atarım. Haaland'ın o tarz hisleri var. Yetenekleri var. Neden olmasın? Ya bu görüşüne katılabilirim.
0: Bu örümcek adamda şey vardır ya, meşhur spider sense diye. Tehlikeye evet. Gelmeden sezinler. Haaland'da da o var biraz.
1: Var değil mi?
0: O biraz var. Fiziksel olarak da gayet şu an oradan ekmeğini çıkartmaya müsait bunların üzerine.
1: Ya bana da öyle geliyor.
0: O zaman Brezilya-Norveç gibi düşünüyoruz son hafta sorunu. Doğru mu düşünüyorum?
1: Ya yine de iyi maç olacak.
0: Dişer düşebiliriz aynen. Gelecek uzun vadeli konuşmayalım ama iyi maç olacak.
1: Evet, iyi maç olacak.
0: Devam ediyorum.
1: Ya abi. Japonya fil dişi olur mu? Matematik olarak geri döneyim.
0: %20 falan veririm buna ya.
1: Değil mi?
0: Yani. Ağırlık puanı Brezilya ile bir %20 veririm orada.
1: Evet. Yani Japonya Norveç olur mu? Brezilya'yı eledi.
0: Yakışmaz ya Dünya Kupası'nda. Brezilya orada olmalı bence.
1: Mecburen Brezilya diyorsun değil mi Dünya Kupası'nda?
0: Abi burada benim şöyle bir söylemim var. Şimdi kendimle de tezat düşmeyeyim. Biraz da farklılık olsun diye. Cumartesi pazar günleri programında konuşurken baktım genel kanı Brezilya. Burada hani ben Japonya desem Ha, gelmese zaten bir hafta sonra kimse hatırlamayacak ya. Japonya dedim özellikle. Eğer oldu ki bir sürpriz oldu, bir hafta sonra biraz hamaset yaratırım belki üzerinden diye ama belki hafta sonundan dinleyenler şu an yoksa ben de Brezilya diyorum.
1: %100 vardır ama. Ya fikirler değişebilir.
0: Ne de açıkça itiraf ediyorum şu an mesela. Dediğim gibi fikirlerde hatırlanır diye bir kumar oynadık orada. Devam edelim abi istersen. Bu da güzel bir eşleşme. Portekiz-Hırvatistan.
1: Eşleşme gibi eşleşme. Ben sana söyleyeyim.
0: İki Avrupa ülkesi.
1: Portekiz maalesef o Ronaldo ile oynama problemini halledemiyor. Maalesef.
0: 10 kişiler.
1: Ya bunu hissettirmemeleri lazım. Arjantin nasıl her şeyle Messi için uğraşıyorsa, Portekiz milli takımının da Ronaldo için o planları, o setleri diyeyim, çizmesi lazımdı bu Dünya Kupası'nda.
0: Orada farklı problemler gözlemledim abi. Onları üzerine de konuşuruz istersen. Çok minik bir aramız varmış. İstersen ona gidip dönelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası son 32 turundaki Portekiz-Hırvatistan eşleşmesini Ercan abiyle konuşuyorduk. Üstün körü takımlardan bahsettik. İstersen devam edelim abi.
1: Edelim. Yani şu var. Şimdi Hollanda-Fas maçıyla ilgili bir notum daha var. Güney Afrika Kanada ile maçının sonucuyla karşılaşacak. Kanada ile karşılaşacak ya. Hollanda-Fas tur atlayan. Bence o turu da atlamış oldu. Kim karşılaşırsa. Hollanda da tur atlasa, Fas da tur atlasa Kanada'yı elerler.
0: Çeyrek finale direkt bir atılım gibi.
1: Evet, aynen öyle düşünebiliriz. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa. %90 diyorum ben, sen.
0: Vallahi %90 ben de diyorum. Yani Kanada ev sahibi avantajıyla belki bir motive olabilir ama gücü yetmez bence de. Çok fark var.
1: Var.
0: Burada Portekiz'de sorunlardan bahsediyor. Ronaldo ile birlikte 10 kişi gibiler. O Messi etrafında Arjantin'in kurduğu o kolektif yapıyı Portekiz kuramadı.
1: Neden kuramadı? Ben hala olayı çözmüş değilim. Halbuki Ronaldo'ya istediği topları atsan, o pozisyonları hazırlasan, onu stoperlerden uzaklaştırsan, takım arkadaşları olarak düşünüyorum ve oyun sistemi olarak maçın içinde de bakıyorum buna. O zaman Ronaldo niye gol atmasın Burak? Atar. Ama bunu senin takım olarak sağlaman lazım. Bunu sağlayamayınca takım olarak ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Başarısız.
0: Kolombiya maçı çok kötü geçti bence. Kongo maçı tartışılır. Yani bir Özbekistan maçı var. Rahat kazandıkları ama o da referans mıdır? Eğer onu referans alırsan ilerleyen turlarda çok üzerler adamı.
1: Artık tabii tek maçlara geçtin.
0: Hırvatistan üzer Özbekistan maçına moral motivasyon. Öyle bakarsan Hırvatistan üzer.
1: Hırvatistan'ın bazı oyuncuları deneyim anlamında Mirvara. Üst bölüm.
0: Modric, Brozovic, Kovacic.
1: Onlar üst bölümde. Bazı genç oyuncular da var. Takıma intibak eden. Hırvat futbolunu hepimiz biliyoruz.
0: Zlatko Dalić senelerdir orada mesela.
1: Bu Hırvatistan biliyorsun Dünya Kupası finali oynamış bir takım.
0: Son turnuvada da üçüncü oldular.
1: Evet. İkinci üçüncülükleri.
0: Kas hafızaları var yani.
1: Evet. Bayağı var. Ben bayağı kolay geçecek bir karşılaşma olarak değerlendirmiyorum. Ya Hırvatistan eledi. Ben nasıl elendi Portekiz demem. Tabii. Sen der misin?
0: Valla dememekle birlikte benim bir gözlemim var. Katılır mısın bilmiyorum ama şimdi mesela Arjantin örneğinde görüyoruz ya, ben Portekiz'deki oyuncu grubunun Ronaldo için çok bir şey yapmak istediğini ya da onun etrafında bir şeyler yapmak istediğini düşünmüyorum. Gözlemim bu.
1: Katılıyorum.
0: Belli oluyor
1: çünkü. Ya takımın içinde bir tavır mı var da neden o tavır var hala çözemedim o iş.
0: Yani
1: değişikler değil mi?
0: Reklamda da konuştuk ya, mesela Arjantin'de Messi bir top kaybettiğinde topu kapan oyuncu bir piran havuzuna düşüyor orta sahada. Herkes orada hatayı bir şekilde...
1: Tabii oyuncuya yükleniyorlar hemen. Düşüyor. Topu alan oyuncuya Messi'den.
0: Portekiz'dekiler abi mümkün olsa Ronaldo'ya topu vermeyecek gibiler. Hani onun için özellikle en uçta oynuyor. Yani sadece Ronaldo olarak değil, bir santrforda beslemen gerekiyor ya. Çünkü eskisi gibi gezen bir oyuncu değil. Hiçbir şey yapılmıyor.
1: Sıfır.
0: Kolombiya kazanabilirdi şey. O maçı mesela. Son 0-0 biten maçı. Portekiz evet. Orada da iyi gözükmedi.
1: Kolombiya'da takım savunmasında mükemmel bir takım. Değil mi?
0: Çok başarılı gördüm.
1: Takım savunması olarak. Ve tabii teknik kapasitesi hep iyidir onların. Saha içinde. Bundan örnekler sergilediler.
0: Yani Güney Amerika takımlarının zaten teknik kapasitesi önünde, dediğim gibi 0-0'dı. Ben Kolombiya'yı daha yakın görüyorum galibiyete mesela o maçta. Portekiz'in durumu bence o işte Portekiz şampiyon olacak. Dünya Kupası'nın, futbolun Ronaldo'ya bir Dünya Kupası borcu var söylemleri falan biraz askıda kalabilir burada.
1: Vallahi Dünya Kupası'nın Ronaldo'ya kupa borcu olabilir. Dünya Kupası borcu da Portekiz'de oyuncuların umurunda değil.
0: Öyle gözüküyor.
1: Takım arkadaşlarının gördüğü.
0: Gerekçe ne olabilir abi burada sence?
1: Bizim kimseye borcumuz yok, bana ne diye düşünüyorlar bence. Espri yaptım tabii.
0: Yani onların da egoları büyüktür ama Bruno Fernandes dediğim
1: gibi. Tabii.
0: Asist yaptı mesela Premier Lig'de bu sene.
1: Geçen yıl Premier Lig'in kralı asiste.
0: Neves de Vitinha 2 yıldır Şampiyonlar Ligi kazanıyor.
1: Ya bunlar da diyorlar ki iyi tamam da biz de bir şeyler yapıyoruz. Neden hep sen ön plandasın? Ya bilinç altında bu konuşuluyor bence. Ki olmaması lazım, yanlış.
0: Saygı duyman gerekiyor. O ülke için bir ikondur. İşte geçen hafta...
1: İki tane ikonları var. Onu daha önce Pele Eusebio karşılaştırılıyordu. Eusebio Portekiz'in unutulmaz ismidir. Portekiz futbol tarihinin. Ondan sonra artık heykellerini yaptıkları, rekorlar kıran bir Ronaldo var. Üçüncü bir Portekizlerin gelmesi için biraz bekleyeceksin.
0: Şu
1: bence.
0: An yok alttan gelenlerden mesela.
1: Genç var mı?
0: Bence yok, o kadar ikonik bir profil haline gelecek. Ya... Tut ki mesela şu an bir üst tura çıktı Portekiz. Bakayım olası eşleşmesini abi. Ki kolay görmüyorum. Hırvatistan maçında Portekiz önde değil. İspanya ile eşleşme ihtimalin var. Portekiz için turnuvanın boyu çok uzamayabilir.
1: Evet.
0: Ya bu bahsettiğimiz heykeli dikilen Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'nda son 32 ya da son 16'da veda edebilir mesela.
1: Bu belki de onu sarsıp ben artık milli takımı bir daha gelmeyeceğim açıklamasını da bekliyor olabilir takım arkadaşları. Bekliyor olabilir mi?
0: Olabilir. Ya baktığın zaman Özbekistan, Demokratik Kongo, Kolombiya, şu Portekiz için işte çok iyi orta sahası var, savunmayı şampiyonluk adayı diyorduk. Çok zor bir grup olmamasına rağmen çok da zorlandılar ya.
1: Ya 10 kişi düşünürsen olayı, saha içindeki yayılımın da öyle olursa, Ronaldo'yu da tamamen unutturmaya çalışırsan tablo bu olur bence.
0: Ve bence Ronaldo en uçta oynadığı için onun 10 kişi oyundaki defeklerini gidermek bence Arjantin'deki kadar zor değil mesela. Çünkü işte ön alan baskısında ya da savunmada en öndeki kişiyi kaybetmek bence çok büyük problem değil ama buna rağmen iyi gözükmüyor. Hücumda da 10 kişi gibi Portekiz bir yandan.
1: Evet öyle. Hücumda da öyleler.
0: Hücumda da 10 kişi gibiler. Bu bana çok üzücü geliyor. Yani bu bir Dünya Kupası 4 yılda bir geliyor ve Portekiz'in bu kadar iddialı olduğu bir jenerasyon çok uzun zamandır yok. Dünya Kupası özelinde söylüyorum.
1: İsimlere tek tek baktığın zaman az önce de saydın. Bu kadronun rahat kazanıp şampiyonlukta ben de varım mesajını futbol severlere, bizlere, izleyenlere vermesi gerekiyor normal koşullarda. Bunu yapabildiler mi? Bence hayır.
0: Turnuva öncesi de herkesin aday gördüğü takımlardan biriydi Portekiz. Tabii biraz romantik tarafı da var bunun.
1: Yok, romantizm değil. Gerçekten orta sahayı gördüğün zaman kötü mü orta saha, bırak.
0: Turnuvanın en iyi orta sahası bence kağıt üstünde.
1: Ya futbolda bu işin omurgası orta saha. Kötü bir orta sahası yok ki Portekiz'in.
0: İki tanesi abi. Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunun orta sahasının. Belki evet. Biri de Premier Lig'in asist kralı bu sezon.
1: Daha ne olacak?
0: Savunmaya bakıyorsun, şu an dünyanın herhalde aktif en iyi sol beki sende, Nuno Mendes'e sahipsin. Stoper tandemin gayet iyi. Yani olmayan hiçbir şey yok ki takımda.
1: Ben şaşkınım bu konuda, onu söyleyeyim.
0: Hırvatistan için ne düşünürsün abi bu maçta?
1: Ben Hırvatistan için her zaman olumlu sonucu almakta usta bir takım olarak bakarım, prensip olarak Hırvatistan'a.
0: Ki son Gana maçında da zor bir mücadeleyi kazanarak geldiler buraya.
1: Evet. Yani bu yüzden Portekiz zorlanma ihtimali çok yüksek olacak Portekiz. Portekiz'in adı sanki tur atlamaya yakın gibi gözüküyor.
0: Portekiz'in adının tur atlamaya yakın olduğunu düşünmekle birlikte Hırvatistan bayağı bir sancılı.
1: Ama Hırvatistan adı yok mu? Onun da var.
0: Son Dünya Kupası üçüncüsü. 2018 finalisti. Son iki turnuvada belki form olarak en iyi takım. Çünkü Fransa'nın arkasına yazarım. Hadi iki finali var Fransa'nın ama.
1: Tabii. Evet.
0: Ya bakıyorum şu an mesela Hırvatistan 11'ine. İşte Modric senelerdir orada, Kovacic orada, Josko Gvardiol gibi yine önemli bir savunmacıları var. İşte dişe takılır oyunculara bir göz gezdirmek gerekirse yine bakıyorum. Ha burada Antemu Dimir yine La Liga'nın bence önemli golcülerinden. İşte Vlašić var, eski Hırvatistan gücü de yok Hırvatistan'da.
1: Takım olarak yalnız
0: iyi gözüküyorlar.
1: Çok iyi gözüküyor, iyi hazırlanmışlar.
0: Ve şu anda da FIFA sıralamasında 11.ler. Hırvatistan hiç yabana atılacak gibi değil. Yani kağıt üstünde Portekiz önde gözüküyor ama Hırvatistan'da oynadığı futbol umut veriyor açıkçası.
1: Bir de son maçlarında o ikon olan formaya giymişlerdi.
0: Damalı.
1: Evet.
0: Çok güzel formadır bu arada.
1: Değil mi?
0: O formayı görünce abi aklıma direkt Ivica Olić geliyor mesela. Bilmiyorum çocukken onunla kodladığım için mi ama bir sürü de ikon futbolcuları var gerçi.
1: Var.
0: Burada ismiyle Portekiz mi diyoruz?
1: Ya, yıldızlarıyla diyorum. Ama Hırvatistan'ın da Dünya Kupalarında neler yaptığını, başarılarını. Ya üst düzey harika bir orta sahası yok Hırvatistan'ın. Ama Hırvatistan takım bütünlüğü ve birlikteliği anlamında Portekiz'i üzebilir Burak.
0: Oyun burası. Kültürü var.
1: Ha, takımın birlikteliği de var.
0: Orada mesela Modric'e gösterilen saygıyı bazen saha içinde anlıyorsun. O Ronaldo için bahsettiğimiz, olumsuz bahsettiğimiz şeyin aksi Hırvatistan'da mesela Modric için var.
1: Tabii canım Modric mesela... Diyelim ki pası hatalı verdi, topu kaptılar. Herkes Modric'in hatasını kapatmaya koşuyor. Öyle kodlanmış oyun sistemleri. Plan bu. Ya Modric çok üzülmüyor, yıkılmıyor. Eyvah topu kaybettim diye. Ona göre teknik direktör

0: Ya ben Portekiz'in bu konuyu halletmesi gerektiğine inanıyorum. Ben elenirse Portekiz sadece bu sebepten elenecek, biliyorsun değil mi?
1: Burada Roberto Martinez orayı iyi idare edemedi diyebilir miyiz bu ilişkiler anlamında?
0: Ya Roberto Martinez'in en son bence çok güzel bir açıklama, bence. Diyor ki Ronaldo varsa Ronaldo oynar. Bunu takımın kabul etmesi lazım. Daha ne yapsın?
1: Çok net bir açıklama bu arada.
0: Ronaldo varsa Ronaldo oynar diyor.
1: Takımı buna ikna etmek Roberto Martinez'in görevi midir abi sizce?
0: Bence takımın kaptanının da teknik direktörün bu dediğine destek vermesi lazım. İkinci kaptandan bahsediyorum tabii, Ronaldo'dan değil.
1: Bruno.
0: Evet, Bruno'nun diğer o gençler sıcakkanlı olur. Onları biraz
1: Dizginlemesi lazım.
0: dizginlemesi, arkadaşlar bu Dünya Kupası, bu kadromuz bizim, bu kupayı alabilir diye konuya girmesi lazım.
1: Burada o ters frekansı yaratan oyunculardan birinin ben Bruno Fernandes olduğunu düşünüyorum. Abi. Belki de bu yüzden aslında o teknik direktörün düşüncesi tam takıma sirayet etmiyor.
0: Bu sene tabii Manchester United'da da ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla Fernandes asist kralı oldu. Fakat gözleri boyadı mı yeni sezon öncesi? Ben bunu çok merak ediyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Bu da güzel soru.
0: Yani gözler böyle mis ki, o harika bir Bruno Fernandes'imiz var. Hadi yeni sezona başlayalım. Fernandes nerede? Yok. Yine yokları oynuyor. Acaba o mu olacak diye sormadan edemiyorum.
1: Abi işte bu söylediğin sebebi sadece Bruno Fernandes değil. Ben bu yüzden mesela oldum olası hani transferde falan da öyle Portekizli futbolculara çok mesafeliyim. Bana hiç güven vermiyorlar ya.
0: Enteresanlar. Ya orada en çok güven verecek oyuncu kim? İster istemez.
1: Ronaldo. Ne olduğu belli çünkü senelerdir.
0: Senelerdir belli. Bir türlü Pepe. Ben mesela oyun sistemi olarak çok güvenirdim Pepe'ye.
1: %100. %100.
0: Onun gibi istikrara sahip çok az oyuncu var.
1: Abi 35 yaşında Paris'ten teklif alıp Rusya Dünya Kupası'nda 2018'de önce bunu kabul edip sonra orada birinci oyuncu olacağını öğrenmediği için o yaştan sonra Türkiye'ye gelmiş bir oyuncu daha çok süre almak için.
0: Onu düşün.
1: Oynama
0: Ve
1: kaygısı var.
0: devam, ondan sonra da milli takımda devam eden bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Porto'ya gitti sonrasında orada da oynadı mesela
0: Tabii
1: senelerce.
0: tabii.
1: Nadir çıkıyor herhalde. Geçmişte Figo'yu mesela bunu ekleyebiliriz herhalde iş etiği olarak.
0: Evet. İş etiği, Figo'nun profesyonelliği. Bu da aşırı profesyonel tabii. Parayı Barcelona'ya bırakıp Real Madrid'e
1: O
0: geldi.
1: duygularından fazla arınmış bir insan
0: Yani
1: belki.
0: duyguları aldırmış o, değil mi? He?
1: Belki ortası olabilir o fazla
0: Evet.
1: arınmış. Yani hiç mi için sızlamadı? Şarkı sözü gibi ama. Burada bu maçı o zaman biz ünden bırakalım abi. Tarafı seçmeden son 16 turuyla alakalı.
0: Bence bırakmak lazım. İki takım da Portekiz mi Hırvatistan mı desen, ya ben ikisinden biri diyemiyorum. Ben bıraktım.
1: Dediğim gibi soru işareti değil ünden bırakalım abi.
0: Ünlem
1: Biraz
0: bırakalım.
1: sakıncalı durumlar var
0: Dikkat,
1: çünkü.
0: değil mi?
1: Yani dikkat buraya bir dikkat etmek lazım. Rakibi belirleyecek eşleşmeye gelelim. Bir reklamımız var mı ona bir göz ucuyla bakayım yarıda kalmasın. 2 dakikamız varmış. Bir girizgah yapalım sonra devam ederiz. Yarış varmış. İspanya Avusturya. Burada çok trajik bir hikaye var abi. Avusturya Cezayir maçında görmüşsündür. Grubu ikinci bitiren İspanya ile eşleşeceği için. Cezayir'de Riyad Mahrez gol attı. Cezayir çevresine
0: Ne
1: tünel
0: yaptın
1: gönderildi.
0: dediler, değil mi?
1: Herkes şok oldu. Avusturya gol attı abi 90 artı 2'de. Cezayir de sevinçle kutlanmış mesela bu gol. Bu golle birlikte Avusturya İspanya'nın kucağına mı düştü bilmiyorum artık nasıl yorumlanır.
0: Ya 1900 Almanya aynı grupta. Cezayir Almanya'yı yendi. Almanya Avusturya mücadelesinde averaj da hesap ediliyor o zaman. Almanya Avusturya'yı yenmesi yetmiyor. Avusturya'nın elenmesi için. Birden fazla gol atması gerekiyor. Almanya Avusturya oynadılar. Cezayir normalde tur atlıyor. Almanya Avusturya el ele maç 1-0 bitti. Bütün millet ya ne yapıyorsunuz siz falan derken birbirlerinin kalesinde gol pozisyonuna bile girmeden Almanya bir gol attı yattı. Avusturya da hiç yatmadı gitti. Şimdi kader Cezayir ve Avusturya'yı bir kez daha karşılaştırdı, biliyor musun?
1: Karma.
0: Fakat bu sefer de Avusturya gol atınca ne oluyor? Yıkılan Cezayir oluyor, değil mi? Cezayir.
1: Enteresan bir hikaye. Bunun üzerine biraz konuşuruz. Bir yarış aramız varmış. Ona gidelim sonra eşleşmeye devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Son 16 düzeltiyorum son 32 tur eşleşmelerini konuşuyoruz sevgili Ercan Taner'le.

0: Portekiz Hırvatistan'da işin içinden çıkamadık. Rakibini belirleyecek eşleşme. İspanya-Avusturya.
1: İspanya-Avusturya. İspanya Yamal'ın çok iyi olması gerekiyor artık. Eleme maçları başladı. Williams bir türlü tam iyileşmediğini gösterdi. İki tane kanattan bahsediyoruz. Bu iki kanat net olarak performanslarını yükseltirlerse, yani iyi olarak bize ve takıma bunu hissettirebilirlerse, o zaman Oyarzabal da gol atmaya başlar.
0: Son Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi.
1: Yani Avrupa Şampiyonası'nın bir tarifini yaptım. Yoksa Ragnik'in Avusturya'sı, evet. Arjantin maçında pres yapmaya çalıştılar zaman zaman. Bunu kabul ederim, o baskıyı, ama güçleri yetmedi.
0: Çok zor.
1: İspanya'ya karşı da aynı güç yeter mi? Biraz zor. Biraz zor.
0: İspanya Arjantin'den de hızlı oynayan bir takım bu arada. Tek topu.
1: Çok çabuk oynayan bir takım. Ya İspanya ne yaptı Yeşilburun maçında, değil mi? İstediği sonucu alamadı. 9
0: tane kurtardı.
1: Evet. Ya öyle kapanacağını Avusturya olarak, ki onu da tercih edebilirler. Biraz daha savunmaya ağırlık verebilirler. Dayanabilirler mi? Ama burada ön plana çıkar İspanya diyorum ben. Sen ne diyorsun Burak?
0: Bariz, bariz. Yamal da döndükten sonra grup aşamasındaki son maçlarda fena gözükmediler abi bence. O Yeşilburun adaları ya da orijinal adıyla Kapa Verde maçında sarsıldıkları kadar çok sarsılmadılar grubun kalanında bence.
1: Bence de.
0: Burada ben
1: ya o maçta da kötü oynamadılar ayrıca. Bakma.
0: 9 kurtarış yaptı kaleci
1: orada. Kalecide 9 kurtarışı var. Top neredeyse kapa, ya Yeşilburun yarı sahasındaydı. Öyle değil mi?
0: İspanya'nın gol beklentisini şimdi bir kontrol etmek isterim abi o maçta. Mesela biraz daha bu söylediğimizi destekleyecek bir istatistik olması adına. 2-10'luk bir gol beklentisi var. 27 şut, 7 isabetli deneme, toplu oynama %74.
1: Daha ne olsun?
0: İspanya boğmuş rakibi.
1: Daha ne olsun?
0: Rakip
1: olmadı.
0: Çıkmış. Burada İspanya dedik. İspanya-Avusturya eşleşmesiyle Portekiz-Hırvatistan eşleşmesini kazananı arasındaki bir eşleşme için ne dersin abi? O da güzel olabilir.
1: Evet. Yani ne diyorsun? Özetle finale, yani bir üst tura mesela İspanya-Portekiz çıkar mı? Çıkabilir.
0: Çıkabilir. İspanya-Hırvatistan da olabilir. Bu bir üst turda da
1: İspanya-Hırvatistan da olabilir.
0: Bir üst turda da ben İspanya'yı bir adım önde gördüm. Genel oyun yapısı daha olmuş, evet, daha sorunsuz, evet, kompakt olmuş.
1: Burada İspanya'nın daha iyi sonuçlar alabileceği kanaatini taşıyorum ben de.
0: Hemfikirim, o zaman bu eşleşmeyi de geçtik. Devam edelim abi. Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek.
1: Bosna, ben Bosna'nın tur atlamasını isterim.
0: Ben de çok isterim.
1: Onu söyleyeyim. Öyle açalım konuyu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kadrosu Bosna'dan daha iyi.
0: Oyun olarak da daha iyiler.
1: Ev sahibi. Burada ben kesinlikle keşke Bosna tur atlasa diyorum. Fakat oyuncu ve takım olarak Amerika Birleşik Devletleri tura daha yakın. Benim görüşüm bu.
0: Burada tabii dediğim faktörler, ev sahibi avantajı, kadro yapısı vesaire, Amerika'nın daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Bosna atlası ben de çok isterim ama ev sahibiyken bu turnuvadaki Amerika'nın ilerleyen olası eşleşmelerini söyleyeyim. Bunu yenerse Senegal-Belçika eşleşmesini kazananıyla eşleşe, yani çeyrek finale kadar bile gidebilirler işleri giderse.
1: Evet. Ya ben bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunun da böyle enteresan açık olması, değil mi?
0: Çok samimi gelmedi bana.
1: Bana da samimi gelmedi. Bayağı iyi başarmışlar değil mi yolu? Yolu açmışlar.
0: Çok şanslı abi, işte American Dream.
1: Değil mi?
0: Tabii, Amerikan rüyası ya, görüyorsun. Buradan sonra da ne geliyor onu da hemen söyleyeyim. ABD Senegal ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Belçika Senegal eşleşmesiyle çıkanla kazandığıyla eşleştiği durumda da bu Portekiz Hırvatistan İspanya Avusturya eşleşmelerinin çıktığı galiple önce, yani çeyrek finale kadar gidebilir Amerika.
1: Evet.
0: Orada tabii biraz tıkanıklık yaşayabilir.
1: Orada dur bir dakika diyebilirler. Ya Belçika diyelim tur atladı.
0: Eler bence Amerika Belçika'yı.
1: O maç ortada söyleyeyim. Belçika o tarz maçları sever.
0: Rudi Garcia'yı biraz tecrübeli bir hoca.
1: Belçikalı oyuncular, Belçika sever öyle maçları. Onların yapısında var o.
0: Tehlike arz ediyor diyorsun.
1: Tabii tabii. Ya öyle Amerika için o harika Belçika'yı yeneriz diye çıkarlarsa bir de.
0: Problem.
1: Bayağı bir problem yaşarlar.
0: Burada ABD Bosna Hersek'te, o zaman ABD'yi attık bir üst tura. Belçika Senegal eşleşmesine gelelim. Belçika ilginç bir gruptan çıktı. Gerçekten grubu ben hiç keyif almadım hiçbir maçından, bir saniye bile.
1: Can sıkan bir gruptu.
0: Çok. Senegal'de ölüm grubundan geldi buraya en üçüncü olarak.
1: Evet. Yani Senegal. Senegal'in diri bir takım olduğunu hepimiz gördük. Ama Belçika'nın deneyimi Senegal'in diriliğine karşı.

0: temposuna karşı. Ben Belçika takımını biraz daha ön planda görebilirim. Ben tabii yani.
1: Burada Belçika'da işte Kevin De Bruyne gibi, sakatlıktan dönen Lukaku gibi, Trossard gibi, Doku gibi büyük maç oynama tecrübesi yüksek oyuncular var. Kaliteli de ayaklar var ama atletizm olarak acaba karşılık verebilirler mi onu düşündüm. Orada da Senegal savunmasının çok dağınık gözükmesi biraz.
0: Bayağı dağınık. Konuşmuştuk
1: yayın öncesinde, o biraz şüphe yaratıyor açıkçası Senegal'e.
0: Ya bayağı ister istemez ben böyle bir dağınıklık görmedim diyorsun.
1: İsim de kötü değil mesela. Kalidou Koulibaly.
0: Oturmamış.
1: Yakite, aynen.
0: O savunması oturmamış Senegal'in. Bunu kabul edelim. Bırak.
1: Burada Belçika mı deriz?
0: Ya ben diyorum. Ya sen Senegal tur atlarsa nasıl tur atlar? Sen de düşünceni söyle bana. Ben de derim ki evet. Bunu kabul edebilirim.
1: Burada mesela şey var abi. Senegal savunmasında dağınık dedik ya. Ben Belçika savunmasını da beğenmedim.
0: Yani ben son maçta fena abi bulmadım.
1: Ya burada da şey aldatıcı abi, işte grupta bakıyorsun Yeni Zelanda, İran, Mısır, Belçika savunmasını ciddi anlamda test edecek bir rakiple de oynamadılar.
0: Belçika'nın en büyük avantajlarından biri şu, turnuvanın çok usta bir kalecisi Belçika'nın kalesinde.
1: Kurtu.
0: Evet. Ya kaleci farkı derler ya. Kurtuğa yine dikkat ediyorsan ince toplarda yine çok başarılı kurtarışlar yaptı.
1: Sadece 2 gol yediler bu arada grup aşaması.
0: Onu da hatırlatmak isterim.
1: Bu da güzel bir detay. Ben bu maçta işin içinden çıkamadım abi. Yani isim hem tecrübe olarak hem kalite olarak Belçika özellikle ileri hatta daha iyi gözüküyor ama ya Senegal işte son AFCON finalisti. Onların da büyük maç tecrübesi çok yüksek. Ben arada kaldım burada ya. İki takımın da savunma hataları sanki maçın kaderini tayin edebilir gibi.
0: Evet. Öyle gözüküyor.
1: Burada ben de Senegal diyeyim en azından. İşte sen Belçika yorumunda bulunmuştun. Ben de Senegal diyeyim. İlerleyen turlarda en azından üzerine konuşacak bir şeyimiz olsun. Diyelim devam edelim. Bakıyorum abi. Bu arada forma lansmanından görüntüler de şu an önümüzde. Çubuklu modelin üstünde de fena durmuyor.
0: Evet. İyi, güzel bir görüntü.
1: Gerçekten güzel bir iş çıkartmışlar. Buradan tebrik etmek lazım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ınki daha lansmanı yapılmadı. Bu sene güzel formalar yapmış. Trabzonspor'unkileri de beğendim ben.
0: Ben de beğendim. Güzel formalardı.
1: İşte yaz aylarında yeni sezona heyecan içinde söylemiştik bunu zaten. Transfer ve formalar biraz daha taraftarı daha çok gaza getiren detaylar. Şu
0: mutlu eder. Geliyor.
1: Transferleri bekliyoruz şimdi. Devam ediyorum abi. Bakıyorum. Az sayıda eşleşmemiz kaldı. Meksika-Ekvador mücadelesi. Meksika turnuvanın ev sahiplerinden grubundan 9 puanla fire vermeden çıktı. Ekvador'da Almanya'yı son maçta yenerek en iyi üçüncüler arasında adını yazdırdı ve grubundan çıktı.
0: Almanya'nın o maçta temposunu çok düşürdüğünü gördük. Almanya sever böyle stratejik oynamayı. Bir örnek vereceğim dünya futbol tarihinden. Mesela 74'te işte dediğin gibi demokratik Almanya yenildi. Herkes ne büyük olay falan dedi, stratejikti. Brezilya ile oynamamak için. Bunu gerçekleştirdiler. Mesela.
1: Bu sonucu...
0: Yani uzun yolda final yolu diye çıkıyor ya. Brezilya gelmesin diye. O stratejiyle de oynamayı bilen bir takımdır Almanya. Onu söyleyeyim.
1: Ya bu mağlubiyetin ardından şimdi Paraguay ile eşleştiklerini hesaba katınca çok kulağa olmamıştır diyemedim açıkçası. Ama nasıl kötü olduğunun üzerine tabii.
0: Tabii onun üzerine ama ya Herro ya Mero diye bir laf vardır. Artık bir yerde karşılaşacaklar Fransa ile.
1: Risk almak zorundasın. Amerikalıların bir lafı vardır ya, bir Türkçe karşılığı o kadar manasız ki bu arada. Risk almayan bisküvi yiyemez diye. Öyle bir durum var, bir risk aldılar. Paraguay eşleşmesi güzel ama mantıklı bir hamle.
0: Mantıklı değil mi?
1: Ekvador için ne dersin abi? Meksika fena değil. Yani çok iyi oynuyorlar mı tartışılır ama istekli arzulu gözüküyorlar, heyecanlılar.
0: Meksika bir de 3 maç 9 puan.
1: Çok net.
0: Net. Çok deneyimli bir teknik direktörleri var. Aguirre. Ben Meksika'yı 1,5 adım önüne görüyorum Ekvador karşısında. Daha iyi takım çünkü Meksika Ekvador'da.
1: Ekvador da dağınık bir takım. Son maçı kazandılar, hatta değişik enstantaneler vardı orada. Ekvador Almanya'ya golü bulunca teknik direktör Sebastian Becasetçe'ye gidip tribündeki eşini öptü vesaire. Evet. Bayağı heyecanlandılar, mutlular ama çok iyi görmedim ben grup aşamasında. Fil dişi maçı da dahil olmak üzere, sadece Almanya değil.
0: Ya önemli olan Meksika'nın hücum gücünün Ekvador'dan daha iyi olması Burak. Onu söyleyeceğim. Hücum olarak Ekvador takımından daha organize, daha tehlikeli ve daha çabuklar. Bu onlara büyük bir avantaj getirecek.
1: Turnuvada çok iyi gözüken Quiñones gibi bir isimleri var. Yine Raul Jimenez fena bir turnuva geçirmiyor. Orada varlığıyla girdiği pozisyonlar yarattığı tehlikelerle. Ve bu arada Aztek Stadyumunda oynanacak maç.

0: Rakım'dan da bahsedelim istiyorsan değil mi?
1: Tabii böyle detaylarda belirleyecek bir şey. Orası bir mabet gibidir Meksika futbolu
0: bir
1: için.
0: Bir de Aztek zaten... Stadında Rakım, yani havanın deniz seviyesinden bayağı yüksek olması rakipleri çok zorluyor.
1: Basınçtan ötürü.
0: Basınçtan ötürü. Bunu da kabul edelim. Bu da Meksika'yı zorlamıyor tabii ev sahibi olduğu için.
1: Bir de o ilginç bir stadyum abi. Orada Meksika'yı orada yenmek de çok zor olabilir ya.
0: Tıklım tıklım dolu tribünler. Bence çok zor. Meksika taraftarları. Ya o maçtan Ekvador'un çıkması mucize olur.
1: Ben de Meksika'dan yanayım. Hem Ekvador'u beğenmediğim için hem belirttiğimiz faktörler. Bir de Aztek Stadyum hakikaten dünya futbol tarihine geçmiş inanılmaz bir stadyum. Tıklım tıklım taraftarlar ki büyük çoğunluğu Meksikalı olacak muhtemelen o maçta da. Oradan
0: Tabii
1: çıkması
0: canım.
1: çok zor Ekvador'un.
0: Ya Ekvador'dan 40 bin kişinin gelecek hali yok. Bir de ilk maçları izledik. Dünya Kupası açılış maçını. Seyirciyi hatırlıyorsun orada. Meksika, Güney Afrika. Seyircinin bayağı maçın üstünde etkili olduğu dakikalar var. Taraftarının, Meksika taraftarının.
1: Bu arada Meksika'da turnuvaya çok iyi hazırlanmış. Bir veri yayınlamışlar. 2026 Dünya Kupası formaları arasında en çok satan forma Meksika forması olmuş globalde.
0: Ya Meksika 1986'yı organize etti. Hem de şöyle oldu. Kolombiya Dünya Kupası'nın ev sahibiydi. Bu kartel savaşları çıktı Kolombiya'da. Dediler ki biz yapamayacağız. FIFA dedi ki Meksika'ya sen yapar mısın? Ben yaparım dedi Meksika. 1986'yı da organize ettiler. Tek başlarına 40 gün. Ve muazzam bir Dünya Kupası yaptılar. Tek başına. Ya Meksika bunu şimdi üçe bölüyorlar ya. Kanada, Amerika, işte Meksika. Bundan sonraki Dünya Kupası İspanya, Fas, Portekiz. Hem seyahatleri arttırıyorsun hem de zor hale getiriyorsun kupayı. Hele bu bir Amerika tarafında yapıldığı zaman doğu saati var, batı saati var, Meksika saati var, Kanada saati var, öyle değil mi?
1: Eyaletlere göre bile saat değişiyor abi.
0: Maalesef. Ülkeyi. Ya o yüzden de ne ol, karışık sebze çorbası çıkıyor ortaya.
1: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim abi. Hani bu tarih tekerrürden ibarettir diyorlar ama bu da ilginç bir detay. Meksika'da da bundan birkaç ay önce kartel ve hükümet arasında ciddi bir çatışma vardı.
0: Ya. Değil mi?
1: Turnuvayı asla yerinden değiştirmediler. İran turnuvaya gidecekti. İran'ı Amerika'da 3 maçını oynattılar. Meksika'da kartel savaşları çıktı. Turnuvayla alakalı kimse istihdam
0: evet.
1: olmadı. Çok ilginç bir turnuva gerçekten ya.
0: Acayip bir turnuva.
1: Tesir etmedi Allah'tan turnuvaya bu kartel mevzu.
0: Evet. Onlar da herhalde bir Dünya Kupası'nı seyredelim. Sonra ne yapacaksak yaparız. Devam edelim demişler midir?
1: Bir ara vermiş olabilir.
0: Olabilir.
1: Görüyorsun kartelin bile futbola saygısı var.
0: Evet.
1: Seviyorlar adamlar. Meksika Ekvador galibinin abi son 16 turunda rakibi İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kazananı olacak.
0: İngiltere herhalde Demokratik Kongo'ya elenmez. Herhalde.
1: Yani tabii.
0: Ya Tuchel zaten o tedbirli oyunuyla çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum ben İngiltere'nin elenmesini.
1: 1-0 falan ya da 2-0 iyidir. Ne diyorsun abi?
0: İyidir. Ya Tuchel'e göre mükemmel bir sonuç.
1: Seyirci bazında değil tabii canım sonuç olarak. Yani.
0: Evet.
1: Hani İngiltere hiçbir top oynamadı deriz ama İngiltere çıkar oradan muhtemelen bu eşleşmede de.
0: Ya İngiltere'nin elenmesi sürpriz olur, büyük sürpriz olur.
1: Çok güzel eşleşme. Grupta da abi yani Hırvatistan maçı hariç ben ne Gana maçında ne Panama maçında İngiltere'yi hiç beğenmedim ya.
0: Ya İngiltere tam top oynuyor. Oynamaya çalışıyor ama ben o can sıkan toptan hoşlanmıyorum Burak. Canım sıkılıyor izlerken.
1: Akmıyor abi.
0: Ya dersin ki ya öyle bir filmdir ki 8 Oscar alır bu film. Filmi bir seyredersin ya dersin yazık ya geçen 2,5 saatime yazık oldu. İngiltere'yi her de seyredi şimdi öyle diyorum. Ya bu takımı seyrederken yazık oldu diyorum.
1: Yani şey var abi İngiltere'de bu 11 oyunculuk listeyi sahaya hiçbir taktik vermeden başıboş salsan daha güzel futbol oynayabilirler.
0: Ya tabii.
1: Siz kafanıza göre takılın deseler orada Declan Rice, Rashford, Harry Kane falan daha iyi şeyler çıkabilir seyircilik anlamında.
0: Mesela Saka oynuyor. İyi oynuyor mu? Sakatlığı ne durumda? Başladı ya en son.
1: Arsenal'da oynamasına rağmen hiç sevmediğim bir oyuncudur abi.
0: Bazen ağır, bazen kaybolur biliyorsun saha içinde. Unutursun Saka'yı. Ki o da kendini unutur.
1: Çok üretken bir oyuncu da değil abi. Ben evet, Saka'nın biraz abartılı bir isim olduğunu düşünüyorum.
0: Şaşırtan bir oyuncu.
1: Yani mesela orada işte Arsenal'ın ileri ucunda Martinelli olsun, Havertz olsun oradaki ileri uçtaki diğer bütün oyuncular.
0: Onlar işi çeviren oyuncular zaten. Havertz'le Martinelli.
1: Saka'nın bir katkısı yok bence çok fazla.
0: Enteresan.
1: Burada İngiltere herhalde geçer deriz.
0: Yani geçmezse gülerim. Sen?
1: Ben
0: Demokratik
1: abi.
0: Kongo İngiltere'yi kupanın dışına. Tamam güzel. Futbol sürprizler oyunudur. Ama İngiltere'nin şu var. İngiltere açık oynasa derim ki vallahi İngiliz savunması çok hata yapıyor. Öyle bir şeye imkan vermiyor ki Thomas Tuchel.
1: Orta saha
0: oyunu bir
1: alır mı savunma?
0: kapatıyor. Uğraşsan da İngiltere'ye gol pozisyonuna giremiyorsun.
1: Orta saha falan da çok kilit abi. Yani
0: Kilit
1: Declan Rice,
0: tabii.
1: işte Harvey Elliott'lar ve Harvey Elliott düzeltiyorum. Elliot Anderson'lar falan hep savunma ağırlıklı orta saha oyuncuları.
0: Kilit tabii.
1: Ya şey de ilginç olmaz mı abi? Hani İngiltere'nin futbola karşı orada taraftarların biraz daha tutucu ve agresif olduğunu düşününce zamanında Beckham'a yapılanları falan biliyorsun. Şimdi Kongo İngiltere'yi tutup yense o futbolcuların İngiltere'ye dönüşü nasıl olur? Çok merak ediyorum.
0: Bayağı zor olur. Ya şimdi gazetelere düşün orada Mirror'lar, The Sun'lar, Telegraph falan. Orada çok acımasız manşetler var. Çok acımasız.
1: Burada yapsan gazeteleri kapatırlar abi.
0: O inanılmaz acımasız. Ve tabii şimdi medyada gelişti. Sosyal medyalar, YouTube kanalları, televizyonlar. İngiltere'de çok acımasız eleştiriler var futbolda. Bir de dalga geçiyorlar, alay ediyorlar.
1: Sarkazm da var.
0: Evet, alay var. Bayağı dalga geçiyorlar.
1: Vallahi bir Kongo ya da bir sonraki turda belki Meksika karşısında İngiltere bir hüsran yaşarsa bu kadroyla bence Tuhel'i falan topa tutarlar oyuncu grubu da dahil.
0: Ben sana söyleyeyim, bu oyun yapısında, bu oyun disipline devam ettiği sürece İngiltere'nin yolu açık bu futboluyla. Tam şimdi ne diyorduk Ancelotti için?
1: Turnuva hocası.
0: Bu turnuvaların hocası diyorduk, değil mi? Eleme maçlarındaki uzmanlığı.
1: Evet.
0: Tuchel de fena değildir bu konuda biliyorsun.
1: Şampiyonlar geldi Chelsea ile bu şekilde.
0: İşte örneği hemen verdin. Bu şekilde. Bu oyun yapısıyla Şampiyonlar Ligi'ni aldı Chelsea ile. Başlaşırmam ki İngiltere yarı finale yükselirse.
1: Olabilir. Önü de nispeten açık gibi. En azından çeyrek finalde bir Arjantin gelme durumu var. Birazdan o
0: O
1: eşleşmelerde
0: maç
1: bakarız
0: tarihi
1: ama.
0: maç olur ama. O çeyrek finalde tarihi bir maçlar. 86'nın rövanşı mı?
1: 86'ın rövanşı olarak bakabilirler evet.
0: Evet.
1: Bu sefer de Maradona değil Messi Arjantin
0: Messi var.
1: karşısında.
0: Evet.
1: İngiliz futbolunun travmalarını depreştirecek bir maç olabilir abi.
0: Ya da Arjantin için hüzünlü veda olabilir. Ben bir de başka pencereden bakayım.
1: Rövanş olarak bakıyorsun.
0: Rövanş olabilir. Ya futbolda her zaman aynı sonucu alacaksın diye bir şart yok ya.
1: E tabi.
0: Ya 86'da Arjantin eledi. Şimdi karşı karşıya gelirlerse bir bakmışsın İngiltere demiş. Rashford maçın kahramanı mesela.
1: Sürpriz isim de çıkabilir. İngiltere'de genelde olur abi
0: Değil mi?
1: turnuvalarında biliyorsun tabi. Orada İngiltere'yi yazdık Kongo'nun. Yanına düzeltiyorum Kongo'nun önünde. Orada Meksika İngiltere bekliyoruz. O da ilginç bir eşleşme olabilir. İkişer tane eşleşmemiz kaldı abi. Burada kolay olanla başlayalım. Zaten reklama birkaç dakikamız var. Bunun üzerine ne konuşulur bilmiyorum. Arjantin Yeşilburnu Adaları.
0: Yeşil burun elerse Arjantin ne olur?
1: Ben bir daha
0: O.
1: izlemem Dünya Kupası'nın kalanını abi. Bu arada
0: Kapatır mısın?
1: kapatırım. Benim için biter. Ben Arjantin formasıyla izliyorum evde zaten maçları açık söyleyeyim. Zaten artık
0: Bu konuyu konuşalım biraz da.
1: Bir reklamımız varmış abi. Sonrasında konuşalım.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet spor kazanında bir reklam ve yarış arasında ardından tekrardan sizlerle sevgili Ercan abiyle Ercan Taner'le eşleşmeleri değerlendiriyorduk. Artık son 4 eşleşmemiz Arjantin Yeşilburun Adaları. Arjantin Kapa Verde eşleşmesinden devam edin.
0: Banco Favre Arjantin bence.
1: Diyecek çok bir şey yok bu eşleşme için aslında.
0: Yani sana şey dedim ya Yeşilburun tur atlarsa ne olur diye Dünya Kupalarının gelmiş geçmiş herhalde en büyük sürprizlerinden biri olur.
1: Ben izlemem kalanını turnuvanın açık yürekli
0: Düşün.
1: söyleyeyim.
0: Senin gibi de birçok aynı düşünceyi paylaşan futbol sever vardır.
1: Burada benim hesabım şey olur. Messi acaba gol sayısını arttırır mı? Kaç tane atar? Nasıl olur? Onu hesap ediyorum ben. Ya bu Yeşilburun Adaları'nı küçümsediğim için değil. Yanlış anlaşılmasın da hani biri Arjantin olduğu için.
0: Ben de aynı kanaatteyim. Ve Arjantin olduğu için tabii gol sayısı 2 gol atsa bayağı arayı açar.
1: Ürdün maçında attığı frikik golüne ne diyorsun abi?
0: Yayından önce seninle konuştuk onu ve çok güzel bir cümle kurdum bence. Ya orada dedin Messi'den başka oyuncu da o iki kişinin ortasından o topu geçirmekte zorlanabilirdi. Değil mi?
1: Kaleci net beklemiyordur bence mesela.
0: Ya kaleci şunu düşünüyordur. Ya o top öyle geçse bile süratli gelmez diyordur. Çünkü topu görmüyor kaleci. Kale arkasından bir görüntü var. Tekrar izlediğimiz zaman pozisyonu. O görüntüye bakıyorum. Diyorum ki abi yine muazzam bir frikik attı.
1: Ters ayakta kaldı kaleci. Yavaş yavaş yuvarlanarak gitti bir de top.
0: Ha derler ya kıpırdayamadı bile. O anlardan biriydi.
1: Kaleci de şeyin farkında bu arada. Messi istese barajın üstünden atar. Kaleci topun öteki yandan geleceğini düşünmemiş bile. Topu görmüyor.
0: Görmüyor tabii. O şunu düşünmüş ya, bu

0: herhalde kesme vuracak, barajın üstünden vuracak ki normal olarak fena bir düşünce değil. Ama yerden vurdu.
1: Abi sanki aktif futbolcular arasında bilmiyorum hani tabii ki farklı görüşlere saygı duyuyorum ama bunu Messi'nin dışında yapacak bir futbolcu olduğunu ben düşünmüyorum ya.
0: Bu düşünceyi değil mi? Aynı kanaatteyim.
1: Barajın solundan vurdu abi ki hani orada bir görüntü var gördüğümü bilmiyorum. Emiliano Martinez kendi yarısı aslında barajı Arjantinli oyunculara ayarlıyor oradan. Önceden çalışılmış da bir şey belli ki.
0: Tabii.
1: O maçta Lo
0: O
1: Celso...
0: barajın hemen önünde Arjantinli oyuncuların yaptığı engelleme barajı var. Topu görmesin diye kaleci ve savunma oyuncuları iyice. Bunu başardılar.
1: İnanılmaz bir organizasyon.
0: Evet.
1: Çok benzeri bir frikik golünü de aynı maçın ilk golünde Giovanni Lo Celso kaydetti. Arjantin-Ürdün maçı hani Ürdün'ün zayıf olduğunu biliyorduk. Duran top antrenmanı kıvamında geçti biraz Arjantin için.
0: Aynen öyle.
1: Ya burada Yeşilburnu Adaları'ndan herhalde bir sürpriz beklemiyoruz. Onların çok onurlu bir mücadele verdiğini düşünüyorum. Bulundukları çok zor bir gruptan çıktılar ama...
0: Ya alkışlarla elenir bence Yeşilburun.
1: Bence güzel bir turnuva geçirdiler.
0: Tabii canım, o kesin.
1: Gurur duyacaklarını düşünüyorum. Arjantin'in önü açık olabilir abi. Bu eşleşmenin kazananının son 16 turunda rakibini belirleyecek. Eşleşme Avustralya-Mısır.
0: Evet. Şimdi Mısır-Avustralya maçında ya Mısır'ı iyi oyuncuları var. Temposu fena değil. Fakat Avustralya'nın o hırsı ve savunma anlayışı hiç de kolay olmayan bir maça doğru götürebilir Mısır-Avustralya maçını. Ya o maç uzayabilir, biliyor musun?
1: Ben Mısır için hiç kolay olacağını düşünmüyorum. Katılıyorum %100. Yani Mısır'da hani ileride etkili oyuncular var diyoruz. Omar Marmuşlar, Salahlar vesaire ama fiziksel olarak Avustralya bize karşı olduğu gibi Mısır'a karşı da çok iri ve size'lı.
0: Evet. Ve yine bu sefer kapanacaklar.
1: Ve ilginç bir şey daha söyleyeyim abi. Hani biz Avustralya maçında onlar merkezi kapattı. Merkezden hücum etme girişimiyle sürekli olarak onları sarsmaya çalıştık ve başaramadık ya. Oyunu genişletip oynayamama problemi bence Mısır'da yaşayabilir. Onlar da daha çok merkezden etkili olan bir takım bana
0: Evet.
1: sorarsan.
0: Öyle bir görüntüyü bizlere gösteriyorlar. Ya Yeni Zelanda maçında da yenik duruma düştüklerini unutmayalım.
1: Avustralya'nın ben burada bir sürpriz yapabilir. Sürpriz denir mi onu da bilmiyorum ama eleme ihtimalini gayet değerlendirilebilir
0: Ya
1: buluyorum.
0: sürpriz tabii, Afrika Kupası şampiyonlukları kazanmış, iyi oyuncularla dolu bir takımı elemek sürprizdir.
1: Burada bakalım zor eşleşme ama buradan çıkacak takım için Arjantin adına güzel bir kura olduğunu söyleyebiliriz.
0: Aynı kanaatteyim.
1: Son iki eşleşmemiz kaldı abi. Kısa bir aramız var. Dilersen ona gidelim sonrasında onları da masaya yatıralım.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz yayına. İki eşleşmemiz kalmıştı. Son 32 turunda İsviçre-Cezayir maçı abi. Bu da fena bir maç değil bence.
0: Ortada.
1: Evet.
0: Yani hem İsviçre hem Cezayir tur atlama kapasitesine sahip takımlar. İyi bir maç olabilir. Fakat uzatmaya gitme konusunda o maçta da ben uzatma olabilir mi diye sorarsan evet olabilir diyorum.
1: O konuda şüpheli buluyorum ben de. Öne çıkarttığım bir takım var mı? Ben İsviçre'yi bir tık daha Murat Yakın'ın oyun alışkanlığından ötürü.
0: Bir de İsviçre'yi ben şöyle, turnuva takımıdır İsviçre.
1: Avrupa Şampiyonası'na yakın geçmişte Fransa'yı elemiş bir takımdan bahsediyoruz.
0: Tabii, onu unutmayalım.
1: Yani burada İsviçre bir adım önde diyebiliriz. Cezayir'in de burada İsviçre ile eşleşmesi çok enteresan bir hikaye. Yani programın önceki kısmında da
0: Evet.
1: bahsettik. Avusturya 90 artı 2'de gol attı diye İsviçre ile eşleştiler eğer. O maçı öyle önde kapatsalardı İspanya ile eşleşeceklerdi.
0: Daha da zor olacaktı işleri. Değil mi?
1: Her şey onlar açısından o kadar güzel gelişti ki abi.
0: Evet. Bakalım, ama İsviçre takımı da dediğin gibi kolay kolay elenecek bir takım değil.
1: Kötünün
0: O.
1: iyisi onlar için.
0: Evet.
1: Bu da güzel eşleşme. Yani burada da İsviçre'yi oyun kültürü, turnuva kültürü itibariyle bir yarım adım öne koyarım ben.
0: Olabilir. Ben önde görüyorum.
1: Burada abi bu eşleşmenin kazananı Kolombiya-Gana eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek son 16'da. Kolombiya-Gana da fena bir eşleşme değil. İki tane sıkı takım bana sorarsan.
0: Kim tur atlar diye düşünüyorum. Yani Kolombiya artık bir turları geçip acaba bir çeyrek finali hedefli olabilir mi?
1: Grup aşamasındaki futbolları bence bunun sinyallerini veriyor.
0: Bana da verdi.
1: Hak ediyorlardı. Bence güzel gözüküyor. Kolombiya'nın oynadığı futbol beni tatmin
0: Heyecan
1: etti.
0: verici.
1: Evet, çok yetenekliler abi. Güney
0: Evet.
1: Amerika takımlarının bu yüzden hastasıyız mesela.
0: Kesin öyle. Burada... Yani Gana da tam

0: tamam iyi mücadele eden, yeri geldiğinde takım savunmasında başarılı olan, atak organizasyonlarını çabuk gerçekleştirmeye çalışan bir ekip olarak değerlendirebiliriz. Ama Kolombiya daha teknik ve iyi takım.
1: Bu arada Gana'da da meşhur bir Afrika'nın en iyi büyücüsü olduğunu iddia eden bir beyefendi var. Harry Kane'e büyü yaptım dedi, gol
0: Evet.
1: atamadı Harry Kane. Şimdi Yeşilburun Adaları, Arjantin,
0: Arjantin'e eler diyor.
1: aynı zamanda Portekiz'de Dünya Kupası'nı alır diyor. İyice gaza aldı şu anda, ilginç tahminleri
0: Bakalım
1: var.
0: göreceğiz.
1: Ama bu maç için bir yaptırımı yok ilginç bir şekilde. Kolombiya karşısında bir şey söylemedi. Biraz dış işlere odaklanmış durumda kendisi.
0: Herhalde öyle gözüküyor.
1: Böyle kehanetler de vardı. Yayın öncesi de konuştuk abi. Geçen haftalarda
0: Ahtapot Pol vardı.
1: 2010 Dünya Kupası rahmetli Ahtapot Pol.
0: Değil mi?
1: Evet, kalamar oldu galiba sonrasında
0: Tabii.
1: kendisi ama.
0: O hep bayağı bildi 7 maçı falan.
1: O dönem o hatırlatalım, cam fanuslar vardı suyun
0: Evet.
1: altında, hangisine girerse orada bayağı iyi gitti, evet.
0: Bayağı tahminleri tuttu.
1: Onda bir şey var mıdır abi? Yemleme
0: %100
1: vesaire.
0: vardır. %100 vardır. Değil mi?
1: Evet, ondan sonra da bir hafta futbol gelmedi.
0: Tabii sadece bir tane.
1: Tabii. O da ilginç bir konu. O dönem abi sahibinden de bir ilan vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Ahtapot Pol çok meşhur olduktan sonra bir tane ahtapot satılık ilanı vardı. Ahtapot Pol'un kuzeni Ahtapot Polat diye 10 bin liraya satıyorlardı. 2010 şartlarında bilmiyorum kim aldı.
0: Çok enteresan ya.
1: Ya iddia oynamayı seven biri almış olabilir Ahtapot Polat'ı
0: Olabilir.
1: da. Şu an evinin bir yerinde akvaryumda tahmin yapıyordur Ahtapot Polat. İlginçti. Gana Kolombiya için Kolombiya mı dedik?
0: Kolombiya tur atlarsa şaşırmam diyorum.
1: Futbol için de iyi olur bence.
0: Evet.
1: Burada turnuvada şimdiye kadar abi böyle çok fazla ilginç hadise vardı bu arada. İşte Ganalı büyücüden bahsettik. Türkiye-Amerika maçı için uzaylılar ilk teması gerçekleştirecek
0: Ne oldu
1: söylentisi
0: sonuç?
1: vardı.
0: Sıfır. Sıfır uzaylı.
1: Ya herhalde bizim gruptan çıkma iddiası kalmayınca uzaylılar gelmedi o maça. Daha
0: Vazgeçtiler.
1: rekabetçi maça gelirler mi abi?
0: Gelmezler.
1: Bir Almanya-Fransa çeyrek son 16 maçında görmekte fayda görüyorum. Oraya da
0: Olabilir. Bekleriz bakalım.
1: gelmezlerse gelmezler.
0: Gelmez.
1: Enteresan şeyler oluyor. Dünya Kupası'nda bu özelliğini çok seviyorum abi. İlla ki ondan
0: Mutlaka birileri çıkıyor, bir şeyler yapıyor, değil mi?
1: prim yapan birileri çıkıyor.
0: Evet.
1: Ahtapotlar çıkıyor. Kainler, işte büyücüler, bir şeyler. Bu turnuvada da fazlasıyla görüyoruz bunları.
0: Görüyoruz ama genelde ondan sonra Pol hariç pek başarılı olamıyorlar.
1: Pol ikonik bir karakterdi. Buradan geçmişi de bir yad etmiş olduk. Yaklaşık 4-5 dakikamız var. Birkaç da mesaj alalım mı abi?
0: Alalım.
1: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Hani sohbete daldık. Gördüğüm kadarıyla şu an 60'ın 70'in üzerinde mesaj var.
0: Çok iyi.
1: Ya bu bir yandan da cevap veremedik ama sohbetten de memnun olduğunuzu gösteriyor. Bence bu iyi bir şey. Kusura da bakmasın dönemediklerimiz.
0: Aynı şekilde.
1: Sevgili Alaca selamlar. Varşova'dan sana ve Ercan abiye saygılar, sevgiler. Buralar yanıyor. Net 40 derece var. Sakın gelmeyin. Bu soru size nasip oldu. Elemeleri geçemedikine daha önce bir selam gelmiş. U19 Avrupa Şampiyonası başlıyor. Biz neden yokuz? Bilginiz var mı diye.
0: Yok. Elendik herhalde onunla.
1: Yani Polonya'ya gelmeyin diye de bir uyarıda bulunmuş. Var mıydı daha böyle bir planın yakınca?
0: Yoktu senin.
1: Vallahi benim de yoktu. Ama bir gitmeyelim madem.
0: 40 derece evet.
1: 3 puanla gruptan İran çıkamadı Türkiye gibi demiş. O zaten İran'a yapılanlar ben...
0: O son saniyedeki pozisyon sence ya acayip bir ofsayt kararı çıktı orada mi? Neyse.
1: Bence verilmeliydi gol.
0: Ya ofsaytı anlayamadım ben.
1: Ben çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum abi İran'ın üzerindeki sürecin.
0: Katılıyorum.
1: Bakalım. İzmir'den selamlar. 34 yaşındayım ve 10 yıldır Radyo Spor dinliyorum. Sabah 8 akşam 17.30 arası ve bu radyo frekansına ilk geçme sebebim olan rahmetli Sabri Ugan abinin sabah 10-12 arası programlarıdır. Bugün onu kaybedeli tam bir sene oldu. Çocukluğumuz onun ve Ercan abinin anlattığı maçlarla geçti. Çok isterdim hem Sabri abinin hem de Ercan abinin bu Dünya Kupası'nda maç anlatmasını. İyi yayınlar demiş.
0: Evet, tekrar rahmetli analım sevgili Sabri Ugan'ı.
1: Allah rahmet eylesin diyelim, yakınlarına da sabır ve başsağlığı dileyelim. Merhabalar, Kocaeli'den Muzaffer. Fas bir önceki kupada dördüncü oldu. Bana göre Brezilya maçında oynadıkları gibi oynarlarsa Hollanda'yı elerler demiş.
0: Zor maç dedik.
1: Zor maç. Merhaba, Vedat Muriç'in sakatlığı ile ilgili güncel bir bilginiz var mıdır demiş
0: Sakatlandı
1: Gürültü.
0: söyleniyor ama herhalde öyle çok ağır bir şey değildir. Yoksa hemen onu söylerlerdi. Ya da kulübün açıklamasını bekleyeceğiz.
1: Benim duyduğum kadarıyla abi ufak bir adale ağrısı hissediyor. MR'a götürüyorlar yani, o da garanti olsun diye. Çok
0: Tabii.
1: ciddi bir şey yok sanıyorum. Yarıda bırakma sebebi biraz daha tedbir
0: Tedbir
1: maksatlı.
0: amaçlı.
1: İyi yayınlar. Tekstil sektöründe üretici olarak ülkenin lokomotifi olan tekstil sektörü bitmiş durumda artık demiş Başakşehir'den Sadık Bey.
0: Forma konusunu konuştuk herhalde ondan diyor.
1: Bu arada şeyi de duyuyorum abi, hani bir sürü insanlarla sohbet ettikçe genel olarak döviz kurundan vesaire ötürü tekstil sektöründe ciddi bir kriz var ülkemizde.
0: Evet. Ya benim tabii pek uzman olmadığım bir konu.
1: Ben tamamen kulak dolgunluğum.
0: Evet.
1: Halil Demir iyi yayınlar. Abiler ellerinizden öper, iki oğlum var. Beşiktaş hastasılar. Yeni sezon forması istiyorlardı. Bu fiyatlara nasıl alacağız çocuklara? Fiyatlar çok yüksek demiş. 6.100 lira olduğunu tekrar hatırlatalım.
0: Konu. Zor tabii ki. Allah kolaylık versin.
1: Zor ve üzücü diyelim. Abiler iyi günler. Ben de tekstilde çalışıyorum. Çok kaliteli firmalarda da çalışıyorum. Formanın maliyeti 1000 TL bile değil demiş.
0: Düşün. Bunu konuşmuştuk.
1: Yani. Devam ediyorum. Program başında konuştuğumuz konulara dinleyicilerimizden güzel etkileşimler gelmiş. Merhaba, geçen sene Almanya 3. ligi maçına gittim. Kale arkası bilet 15 euroydu demiş. Orada biliyorsun bir de çakılı tribünler oluyor.
0: Evet.
1: Merhaba, ben Oktay. Asgari ücretli 1000 TL kenara koysa 6 ayda ancak bir forma alabiliyor.
0: Sezon bitiyor diyorsun.
1: O da sezon bitmiş diye de eklemiş bu arada.
0: Evet.
1: İspanya'dan Ertuğrul, selamlar. Sizlerin sesini duymak çok güzel. Benim hoşuma gitmeyen tek şey var. İsimlerin bel kısmında yazması formanın hakkını vermiyor. Bence formayı kötü kılıyor. Reklam bele konsa tekrar isim üst kısımda yazsa daha güzel olur. Düşünün Messi'nin isminin bel kısmında yazdığını. Bence olmuyor demiş.
0: Ha, evet, olabilir.
1: Yukarıda yani yazdığında daha iyi bence de.
0: Yukarı tamamıyla fontlar değişiyor değil mi artık? Font olmayacak.
1: Bu sene değişti. Hatta bugün yapılan forma yazmanda da yeni yazı tipi de belli olmuş.
0: Evet, o önemli.
1: 10 senedir aynı Arial fontla, gerçekten bence çok kötü.
0: Bence de. Alışacağız. Göz alışıyor biliyorsun.
1: Mecbur. Ama bir laf da vardır biliyorsun abi, Ümit Besen'in alışmak sevmekten daha zor geliyor.
0: Evet, evet.
1: Alışıyoruz ama ne kadar seviyoruz tartışılır. Kulüp takımlarını geçtim, milli takımın forması bile çok pahalı. Sponsor firma ürünlerini Türkiye'de üretiyor. İthal falan da değil. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Çocuklar forma istiyor. Ben de almak istiyorum ama 3 forma 15-20 bin TL'ye mal oluyor. Gelirim askeri ücret seviyesinde değil, daha yukarıda ama beni bile çok zorluyor demiş Yusuf Şahin.
0: Zorlar. Doğru.
1: Ya bunlar herkesin içinde olması gereken ya bir şey var hani. Hepimizin gündelik hayatta çalışıyoruz. Boşta kalan zamanlarda sinema, spor, bir şeylerin içinde olup bir deşarj olman gerekiyor ya. Dünyanın her yerinde de böyle. Bu kadar pahalı olmama. Bir maça gittiğinde kafanı boşaltmak için. Çünkü boş zamanda bir şekilde değerlendirmen lazım.
0: Çok haklısın, katılıyorum yani sana ama maalesef böyyle.
1: Ya hep müzik için söylerler, sanat için söyler ama genel olarak bence hobi ruhun gıdası. Bundan mahrum kalmak, bu kadar zorlanmak bence doğru değil ya.
0: Çok doğru.
1: Bakalım. Kısa olan mesajları seçiyorum abi özellikle. Merhabalar, Serdar ben. Bu formaların ikinci veya üçüncü kalite şekilde fiyatlandırılması gerekir. Paris ve Bayern Münih gibi takımlarda öyle olacak sanki, ucu açık. Orada şey var abi, maçta giyilen formalar farklı bir statü, taraftar forması farklı bir statü.
0: İstediği statüde alıyorsun.
1: Bizde tek çıkıyor. Tek,
0: evet.
1: Ha, Türkiye karşılığında söyleyeyim abi bu arada, taraftar formaları o büyük kulüplerin statüsünde 6.600, maç forması 8.000 lira. Yani aşağı doğru giden bir tablo yok orada da.
0: Fena değil değil mi rakam?
1: Yani de, o çeşitlendirilebilir. Bir dinleyicimiz bir rüya görmüş bak abi, o kadar
0: hayırdır, hayırdır.
1: Kainden bir ücüden bahsetmişken, kupayı İngiltere alıyordu rüyamda demiş.
0: Tuhel omuzlarda diyorsun değil mi?
1: Yani gözümde canlandırdım abi, ilginç.
0: Bana da ilginç geldi.
1: İlginç. Turnuva öncesi tahminim İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin yarı final, final. Arjantin, Fransa final ama bu sefer rövanşı alacak diye düşünüyorum Fransa. Aynı yarı final ve final dedi tek başına, tek farklı şampiyon Fransa dedi. İspanya demiş abisi beyefendinin. Bakalım hangimiz doğru bilecek.
0: Hep beraber göreceğiz.
1: Fransa tahmini isabet sağlamaya doğru ilerliyor şimdiye kadar sanki.
0: Başarılılar.
1: Bence İngiliz futbolcusu ego ile genel İngiliz kibiriyle birleşince takım olamıyorlar. İngiltere'den Erkan demiş. Direkt Membah'ından bir tespit.
0: Evet.
1: Orada bir kibir var mıdır abi futbolcular üzerinde?
0: Yani genelde kibirlidirler biliyorsun.
1: Siz de duydunuz galiba bu anonsu, kulaklığın sesi açıktı. Evet, süremizin sonuna gelmişiz abi, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, bugünlük spor kazanından bu kadar diyelim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 30 Haziran 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor yaklaşık. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nda son 32 tur maçları devam ediyor. Az önce sona eren karşılaşmada Hollanda ile Fas karşı karşıya geldiler. Hollanda ikinci yarıda 72'de Gakpo ile bulduğu golle maçta 1-0 öne geçmişti. Uzatma bölümüne de 90 dakikanın uzatma bölümüne de 1-0 önde girmişti ama Fas 90+1'de Diop'la beraberlik golünü buldu. Uzatma bölümünde gol sesi çıkmadı. 120 dakika 1-1 sona erdi. Penaltılara gidildi ve penaltılar sonunda da gülen taraf Fas oldu. Hollanda'yı

Son 32 turunda elemeyi başardı Fas ve adını son 16 turuna yazdırdı. Penaltılarda çok fazla kaçan penaltı oldu mücadelede. İlginç bir penaltı serisi oldu. Ama Fas burada en son Saibari ile golü buldu ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Sürpriz bir sonuç mu derseniz tabii Hollanda maçın daha favori gözüken tarafıydı. Öne de geçmişlerdi ama işler istedikleri gibi gitmedi ve penaltılar sonucu onlar da turnuvaya erken şekilde veda etmiş oldular. Dünün bir diğer sürpriz maçı Almanya-Paraguay'da oldu. Almanya Paraguay'a penaltılar sonucu elendi son 32 turunda. Paraguay 42'de Enciso'yla 1-0 öne geçmişti. 54'te Havertz'in golü maça dengeyi getirdi. Fakat maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. Penaltılarda da gülen taraf 6. penaltılar sonucunda Paraguay oldu. Paraguay biliyorsunuz grup aşamasında bizle de oynamış. Bizi de mağlup etmeyi başarmışlardı. Şimdi bir tur daha geçtiler ve son 6 turuna yükselmeyi başardı onlar da. Ve günün ilk karşılaşması saat 20'de Brezilya ile Japonya arasındaydı. Bu maçta da Japonya'nın ilk yarıda bir üstünlüğü vardı. Sano kaptığı topla rakip ceza sahasına doğru topu sürdü. Ceza sahasına girmeden de vuruşunu yapıp kaleci Alisson'u avlamayı başardı. Takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak ikinci yarıyla birlikte Brezilya'nın yoğun bir baskısı başladı. O baskıdan da 56'da Casemiro ile gol geldi. Arka direkte kafa vuruşuyla United'da orta saha takımına beraberliği getirdi. Maç tam uzatmalara gidecek derken 90+5'te Bruno Guimarães'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Martinelli iyi bir plaseyle kaleci Suzuki'yi avladı ve Brezilya'yı maçta ilk kez öne geçirdi ve maçta bu golle birlikte sona ermiş oldu. Brezilya adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Yani bugünkü 3 maçın ikisi penaltılar sonucu. Birinde de 90+'da gelen galibiyet golüyle kazanan belli oldu. Enteresan bir gün oldu. Bakalım bugün akşamki ve geceki maçlar neler getirecek? Bugün saat 20'de fil dişi sahili Norveç karşılaşması var. Gece 12'de Fransa-İsveç var ve sabaha karşı 4'te de Meksika-Ekvador mücadeleleri Dünya Kupası'nda oynanacak. Bu karşılaşmaları da elbette takip edeceğiz. İddia bölümünde maçları da değerlendireceğimizi söyleyelim. Peki maç demişken Wimbledon tenis turnuvası da dün başladı ve milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ilk tur karşılaşmasında dünya 29 numarası Ann Lee'yi setlerde 2-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırmayı başardı. Zeynep artık Grand Slam'lerdeki galibiyetleriyle bizi alıştırdı açıkçası bu galibiyetlere. Zeynep'i de tebrik edelim. İkinci turda da kendisine şimdiden başarılar dileyelim. Dün transferde Trabzonspor Felipe Augusto'nun Zenit'e transferini resmi olarak duyurdu. Kap bildiriminde oyuncunun satışından 15+5 milyon euroluk bir gelir elde edileceği paylaşıldı. Trabzonspor muhabirlerine göre bu artı 5 milyon euroluk opsiyonda kolay opsiyonlar olduğu dile getiriliyor. Yani 20 milyon euro yakın bir bonservis kazanacak Trabzonspor bu transferden, onu söyleyelim. Fenerbahçe'de Vedat Muriç sakatlandı dün antrenmanda. Fenerbahçe için tabii olumsuz bir haber. Büyük umutlarla transfer edildi Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin önünde şimdi Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçları var ama Vedat Muriç sanki orada ilk maçı kaçıracak gibi gözüküyor. Yaklaşık bir ay kadar sahalardan uzak kalacağı söyleniyor Vedat Muriç'in. Tabii ki durumu takip edilecektir ama kısa vadede Fenerbahçe ondan faydalanamayacak. Bir de bunun tabii sezon öncesi kampa denk gelmesi de talihsiz olduğu o yüklemeler yapılıyor bu kamplarda. Vedat da bir ay boyunca takımla birlikte çalışamayacak. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörü, o da bir gün önce
basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısında bir araya gelmişti. Dün de onun açıklamalarından yansıyanlar haber siteleri tarafından paylaşıldı. İsmail Kartal'ın yine açıklamalarına program içerisinde bakacağız. Transferle ilgili, Sidiki Şerif'le ilgili, Aykut Kocaman'la alakalı, oğluyla hatta alakalı sorular gelmiş kendisine. Onlara cevapları var. Onlardan da yine bahsedeceğimizi söyleyelim. Avrupa çapından bir haber verecek olursak da Robert Lewandowski, dün bahsetmiştik, adı MLS ekiplerinden Chicago Fire'la geçiyordu oyuncunun. Dün Chicago Fire Lewandowski transferini resmen açıkladı. Oyuncu MLS ekibiyle 2 yıllık bir sözleşmeye imza attı. Onu da son bilgi olarak vereyim. Şimdi şarkı reklam arasına gidelim. Aradan sonra maçları değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursa Next.

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7-13 saatlerimiz sabah sporunda Dünya Kupası maçlarını konuşmaya başlayacağız. Şimdi Ali abiyle birlikte. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Evet, sabah programa girmeden sıcağı sıcağına bir penaltı atışları oldu. Hollanda ile Fas 4'te başlayan mücadele penaltı atışlarına gitti. Ve penaltılar sonucu gülen taraf Fas oldu. Hollanda'yı son 32 turunda saf dışı bırakmayı başardılar. Hollandalılar için aslında çok sürpriz bir şey yok. Onlar üçüncü kez üst üste Dünya Kupası'na penaltılarla veda ediyorlar. Böyle bir serileri varmış. 2022'de çeyrek finalde Arjantin'e, 2014'te de yine yarı finalde Arjantin'e elenmişler penaltılarla. 2018'e katılamamışlar. Burada da Fas'a kaybedip turnuvanın dışında kaldı. Hollanda aslında tura da çok yakınlardı. 90. dakikaya 1-0 önde girdi Hollanda Gakpo'nun golüyle. Ama 90+1'de Diop'un golüne engel olamadı. Ve Hollanda turnuvada buraya kadar dedi. Ve elendi aslında. Penaltıları da 1-1'le başladı. Hollanda Kopmeiners'te köşeye bir plaseyle golü buldu. El Aynavi kaçırdı. İlk penaltılar sonucu Hollanda avantajlıydı ama İkinci penaltıyla birlikte ki Kluivert orada direği nişanladı. İvme Fas'a döndü. Fas daha az hata yapınca geri kalan penaltılarda ve en sonunda da Saibari bu turnuvanın da dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Onun penaltısıyla Fas adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
1: Rahimi miydi kaleciye çarptı, kalecinin ayaklarına? İzledin mi sen penaltıları?
0: Evet, Rahimi'nin penaltısıydı.
1: Değil mi? O çok
0: enteresan oldu. İki izledim, sonrasını izleyemedim de kaleci kurtarıyor gibiyken içeri gitti top.
1: Ayaklarına çarptı, kalecinin ayaklarına çarptı, gol oldu.
0: Ki Rahimi maç içinde de o net pozisyonu kaçıran görmüşsündür belki. Verbrugge'nin karşı karşıya da çıkardığı pozisyonda Rahimi yine şutu çeken oyuncuydu.
1: Şimdi ben açtım maçı, işte bir taraftan hazırlanıyorum, bir taraftan izliyorum, dinliyorum maçı. Spiker arkadaşımız dedi ki hani Hollanda'nın turu buraya getirmesinde kalecinin çok büyük katkısı oldu. Hollanda'nın öne geçmesi sürprizdi dedi. Ve uzatma dakikalarında da ki uzatma dakikaları bende açıktı. Tek pozisyonda Fas buldu dedi. Hı hı. Yani istatistiklere baktığında da Hollanda 1-0 öne geçmiş ama karşılaşmada 6 şut çekmiş sadece. %30 topla oynamış ve 2 isabetli şutu var. Fas 5 net fırsat yarattı gözüküyor. Hollanda 1 tane gözüküyor. İstatistikler bu şekilde. Benim izlediğim ya da işte açık olduğu yan gözle baktığım diyelim. Tabii tam dikkatli izleyemedim. Uzatma bölümünde de top full Fas'taydı.

0: Rahimi'nin penaltısında şans yanlarındaydı. Ama penaltılarda direkler, işte dışarı vurulan toplar neticede 5 tane penaltı atıyor Hollanda takımı. 2 isabet. Diğer tarafta Fas da 3 isabetle turu geçmeyi başardı.
1: Penaltıların yarısı kaçtı? 10 penaltının 5'i.
0: Evet. Gol ciddi oldu. Bir rakam. Tabii aynı gün içerisinde Almanya ve Hollanda'nın elenmesi Paraguay ve Fas'a hani önemli, ilginç de oldu. Ama mesela Almanya'da hani Paraguay karşısında, ben de orada ilk yarıyı izledim. Yani Almanya'da etkili değildi. Hollanda'da etkili olamamış. İki ekiple alakalı olarak da açıkçası ben konuşulanlardan biraz daha pozitiftim. Biraz daha olumlu bakıyordum her iki takıma da. Hollanda'yı beğeniyordum Almanya'ya göre daha fazla. Almanya'yı da beğeniyordum. Ve Almanya'nın hani Paraguay karşısında pek sorun yaşamayacağını, işte zorlansa da kazanacağını, böyle 2-0 falan gibi bir skor vardı benim aklımda. Gary Lineker Almanya ile alakalı olarak çok ağır bir şey söylemiş. Yorum yapmış. Dün programda, işte akşam Esport'taki programda, kupada, bugün de hatırlattı çocuklar. İşte gördüğüm en kötü Alman milli takımı, hiç şey yok, umut yok, şöyle böyle falan diye bayağı bir konuşmuş. Abi ne diyorsun dediler. Vallahi demen Lineker'in olduğu yerde bize bir şey söylemek düşmez de biraz dedim şey yapmış yani, çok abartmış gibi gözüküyor. Çünkü yerden yere vurmuş. Yani pek onun da tarzı değil. Ama demek ki onu gördü. Ve yani Almanya'da elendi. Hollanda'da üstüne elendi. O taraf şimdi İngiltere'nin kaldı gibi gözüküyor. İngiltere'ye kaldı gibi gözüküyor. Değil mi kupanın o tarafı?
1: Yok. Hollanda, Fransa.
0: Şey, Hollanda'nın yolunda değil miydi? Fas, Hollanda'nın şey.
1: Bak
0: Fas,
1: abi, Hollanda şey, tarafı. Görebiliyorsan sol taraf Fransa gelecek işte, bugün İsveç'i yenerse. Fransa Paraguay ile eşleşecek. Paraguay geçerse de Kanada Fas.
0: Tamam, bu tarafta İngiltere var işte, o tarafta da.
1: Ha, sen diğer tarafı söylüyorsun.
0: Diğer taraf değil, orası orayla birleşmiyor mu? Yanlış mı bakıyorum ben?
1: Emin değilim şu anda.
0: Dur bakayım, ben de bakayım.
1: Ama kısa vadede Fransa ile eşleşecek o taraf, Hollanda tarafı yani, Fas tarafı.
0: Fransa ile eşleşecek.
1: Hı hı. Sen kendi kaynağından da kontrol et de ben.
0: Tamam, Almanya Fransa'nın yolundan çekildi. Fransa'nın yolundan Hollanda da çekildi, değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, İngiltere değil, Fransa.
1: Evet.
0: Evet. Fransa açısından da çok iyi. Yani ne olursa olsun. Sonuçta ben hep söylüyorum, bir de maçların isminin büyüklüğü oluyor. İsminin ağırlığı oluyor. Hani orada Fransa Almanya ile oynayacağını, eğer şimdi İsveç'i geçerlerse Paraguay ile oynayacak. Yani hani kimi tercih edersin?
1: Tabii ki.
0: Paraguay'ı tercih edersin. Öteki tarafta Fas büyük ihtimalle Fransa'nın yoluna çıkacak. Değil mi? Güney Afrika, Kanada çünkü. Şey, Kanada ile oynayacak.
1: Evet.
0: Fas Kanada belli oldu.
1: Hı hı. İlk belli olan eşleşme son 16 tur için.
0: Yani bayağı iyi oldu. Hani bir tarafta Arjantin'in çok fazla bir şey yapmadan önü açılmış gibi gözüküyordu. Şu anda Fransa sahaya çıkmadan iki dünya devinden öyle ya da böyle. Hani tekrar söylüyorum, çok iyi durumda değildi takımlar ama bence çok kötü durumda da değillerdi. Fransa'nın önü açılmış oldu. Yani şu an Fransa İsveç ve Paraguay galibiyetiyle ne yapıyor? Yarı final mi yapıyor? Yok. Çeyrek final.
1: Çeyrek.
0: Yapıyor. Çeyrek final yapıyor değil mi?
1: Hı hı.
0: İyi değil mi? Bayağı iyi bence.
1: Tabii ki, daha ne olsun yani. Ne istersin ki?
0: Aynen. Yani enteresan.
1: Sen bir de buradan İngiltere mi gelecek diyorsun?
0: Yok, demiyorum artık. Sen haklısın.
1: Ha, ben de çünkü benim
0: ben
1: kaynak...
0: Ben Fransa ile İngiltere'nin yolunu karıştırmışım.
1: Fransa ile İngiltere. O zaman Brezilya mı oradan?
0: Orada Brezilya ile İngiltere'nin yolu kesişiyor.
1: Hı hı.
0: Arjantin'in yolu Kolombiya ile kesişiyor. Ondan sonra o iki taraf birbiriyle oynuyor.
1: Tamam.
0: Okay. Yani Arjantin Brezilya ile de oynayabilir, İngiltere ile de oynayabilir.
1: Yani Brezilya, İngiltere, Arjantin'den biri sadece finale çıkabilecek.
0: Evet. Fransa.
1: Diğer tarafta da Fransa, İspanya, Portekiz, İspanya'dan
0: evet,
1: biri herhalde.
0: Aynen.
1: Finale çıkacak. Yani favori yani olan.
0: Orada da çok yüksek

0: ihtimal Fransa-İspanya yarı finali göreceğiz. Hı hı. Artık orada kim birbirini kırarsa, diğer tarafta da Arjantin, İngiltere ya da Brezilya olacak gibi gözüküyor.
1: Evet. Yarı finaller. Evet. Evet. Kağıt üzerinde yani azından. Yani kağıt böyle üzerinde. Sürprizler
0: sürpriz olmazsa.
1: Olmazsa ki bu turnuva sürprizlere ne kadar açık olduğunu da gösterdi. Şu ana kadar da böyle bir olası eşleşme var. Hollanda için tabii istatistikler felaket. Az önce söyledik. Ama buna rağmen Gakpo ile öne geçiyor. Bir kontra hücumda Weghorst'un duvar oluşu, Somerville'in savunma arkasına sarkışı, tek de çıkardığı top ve Gakpo'nun da bitirişi. Aslında güzel bir organizasyon var Hollanda'nın golünde. Golden sonra da Cody Gakpo biraz tabii hüzünlü. Neden hüzünlü böyle bir golden sonra? O da geçtiğimiz günlerde hamilelik esnasında çocuğunu kaybetmiş. Bunu duyurmuş. Gözyaşlarını tutamamış hatta golden sonra, şimdi önümdeki bilgiye göre. Tüm takım arkadaşları da golün ardından yere yatan Gakpo'yu çevrelemiş. Ona bir anlamda moral ve destek vermişler. Duygusal bir dönemden geçiyor Cody Gakpo'da ama golle birlikte takımın öne geçirmişti. Ama üstünlüğü koruyamadı Hollanda ve elenmek durumunda kaldı. Maçla ilgili başka hani bir detay. Ben 11'i görüyorum şu anda. Çok farklı da bir 11 var Hollanda'da. Bak, Hollanda'nın 11'ine bakmamışım. Normalde 4'lü bir savunma vardı Hollanda'da turnuvada bugüne kadar. Böyle klasik 4-3-3 oynayan bir görüntüdeydi. Yalnız bu karşılaşmada üçlü bir stoper hattı görüyorum. Ake, Van Dijk ve Van Ake. Solda Van de Ven, sağda Dumfries gözüküyor. Kim yok bu takımda? Merkezde Reinders yok. Onun yerine bir stoper koymuş teknik direktör Koeman. Niye böyle bir şey yapmış? Rakibe göre herhalde.
0: Büyük ihtimalle rakibe göre düşündü ama pek de işe yaramamış.
1: Reinders hiç süre almamış karşılaşmada. O da enteresan. Oyuna dahi girmemiş yani. Orta saha De Rong giriyor. Ama Reinders'e bir forma şansı gelmemiş.
0: Ya mesela İsveç ve Tunus maçlarında Hollanda iyi oynamıştı. Düzeni de belliydi. Dün mesela ben hiçbir muhtemelde böyle bir şey görmedim. 11 görmedim. Demek ki biraz fazla düşündü Koeman rakibe de bakarak. Bütün sistemi değiştirmiş gözüküyor çünkü.
1: Evet, rakip Fas aynı gözüküyor. Dörtlü bir savunma hattı. 4-2-3-1 oynayan bir Fas milli takımı gözüküyor. Peki bu maçla ilgili detaylar bunlar. Diğer maça geçelim. Almanya-Paraguay karşılaşması 23.30'da o da gece başladı. İlk yarıda Paraguay'ın golü geldi. İlk yarı biterken Enciso'yla sağ kanattan gelişen atakta Almiron sanıyorum orada beki kaçıran oyuncu. Bek ortayı yapıyor ve ortaya da çok iyi bir kafa vuruşuyla Enciso, ki galiba sahanın da en kısa oyuncusuymuş. Tabii kafa vuruşunun orada boyla bir alakası yok. Çok sert gelen de bir pas gibi bir orta Paraguaylı oyuncudan. O pozisyonda Enciso öne geçiriyor takımını. İkinci yarıda Almanya'nın cevabı gecikmiyor. İkinci yarının hemen başlarında gol geliyor. Maç 1-1'e geliyor 54'te Havertz'te. Orada da Wirtz'in ortası, Havertz'in kafa vuruşu, ki bu biraz daha zor bir kafa vuruşu bence. O gol oluyor. Ama onun haricinde Almanya rakip kaleci Hill'i bir türlü geçemiyor. Penaltılarda da zorlanıyorlar Hill'i geçmekte. Hill de maça damgasını vuran isim oluyor. Paraguay'da klasik. Yani bizim maçta gördüğünüzden çok farklı değil. Topla sadece %24 oranında oynamışlar maçın toplamında. Rakip kaleye 3 isabetli şutları gözüküyor. Ama geride sağlam durup Almanya'yı orada durdurup bir de gol bulup maçı uzatmaya götürüyorlar. Onlar da hani güçleri ölçeğinde yapabileceklerini yapmışlar Almanya önünde. Penaltılarda da daha iyi olan taraf, ki penaltılar burada da penaltılarında uzatmasına gidiliyor. İlk 5 penaltıda bir galip çıkmıyor. Hatta Paraguay şöyle yapmış. 120+2'de Balbuena'yı oyuna almış. Herhalde penaltılar için. O Balbuena 5. penaltıyı kaçırıyor. Aslında atsa 5. penaltılarda Paraguay bir üst tura çıkacak. Kaçırıyor. Tah 6. penaltıda o da kaçırıyor Almanya'da. Paraguay'da Canale atınca da Paraguay adını son 16 turuna yazdırmayı başarıyor. O da enteresan olmuş yani, penaltı için oynanan oyuncu.

0: Penaltıyı kaçırmış.
1: Yani şu Paraguay top oynamadan buraya geldi ya. Çok şaşırıyorum. Neden öyle diyorum? İlk maçlarını düşün. Amerika maçı. Amerika fırtına gibi başladı. 45. dakikada 3 golü bulmuştu Amerika Paraguay karşısında. İkinci yarı oynanmadı. Yani ikinci yarı tamamen rölantide geçti o karşılaşmada. Hiçbir şey yoktu. Sonra 4-1 bitti. İkinci maç bizim maç. İkinci dakikada gol attılar. Ondan sonra 90 dakika savunma yaptılar. 10 kişi kaldılar. İkinci yarı tek bir hücumları var. Üçüncü maç hiç oynanmadı. Yani Yeni Zelanda'yı hep karıştırıyorum. Avustralya Paraguay maçı oynanmamış gibi bir maç. Ben burada işte yayındayken bir taraftan da öteki maç açık. Bakıyorum hiçbir şey yok yani karşılaşmada. İkisinin toplam XG'si zaten 0.50. Bu karşılaşmada da Almanya önünde de Almanya %76 topla oynamış.
0: Aman Montella gibi istatistiklere başlamalı abi.
1: Ama bak 16 tane korner atmış. 0.35 Paraguay'ın gol beklentisi. Yani gene çok sağlam durdular. Gene kompakt durdular. Ama yani Almanya'da işte Türkiye'de Amerika'nın yaptığının yarısını yapamadı. Ben şöyle düşünüyordum. Hani Almanya Amerika'nın temposuna çıkamaz. Ama bizim kadar da düşük tempoda kalmaz. Hani ortalama bir tempo tutturur. O yüzden 1-0, 2-0 böyle maçı kazanır diye düşünüyordum. Almiron ilk yarı olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. Bizim karşılaşmada belki kart gördüğü için kendini affettirme şeyi motivasyonu yükselmiş olabilir. Sonuçta Avustralya maçını kaçırmıştı. Ama onun vardır öyle insanüstü çabayla oynadığı karşılaşmalar. Yani böyle ne zaman Paraguay takımı savunmada sıkışıyor, baskı yiyor gibi olsa topu tuttu, faul aldı, topu tuttu, faul aldı. Golde de çok büyük katkısı var. Gol de çok güzeldi. Attıkları gol de çok güzeldi. Orada bir ara pası, güzel bir orta, iyi bir kafa vuruşu. Yani Neuer müdahale bile edemeyeceği yere gitti top. O da zaten yatmadı bile topa. Ama ilk yarıda Almanya yani hareketsiz, yavaş, hareketsiz, yavaş, duran toplarda etkisiz, sürekli duvara çarpıp geri döndüler. Tempoyu yükseltemediğiniz zaman böyle rakipler karşısında yani herhalde bunun çözümü net olarak Amerika'nın hani Paraguay karşısında oynadığı oyun. Yani eğer o oyuna yaklaşamıyorsanız işte böyle bir de gol yediğiniz sürece. Çünkü o golü biz de yedik. Bak biz de yedik, çıkaramadık. Almanya anca beraberliği buldu. İkinci yarıyı bilmiyorum ne oldu. Ama mesela uzatma bölümünde Almanya'nın 7 şutu varmış. Paraguay 0 şut. Uzatma bölümünde de hiçbir şey olmamış. Hücum etkinliği yapmamışlar. Demek ki sadece savunmada kaldılar. Denge bozulmayınca penaltılar zaten %50-50. Hani Almanya'da da bizim gibi bayağı bir konuşulur şimdi. Paraguay maçı neden böyle oldu diye.
0: Onlarda bir de VAR'dan iptal edilen bir gol var uzatmada. 105+1 de duran top golü buluyor aslında Almanya tahla. Hakem de veriyor fakat VAR kaleciye bir engelleme olduğunu düşünüp siyah beyaz bir hata olduğunu düşünüp hakemi uyarıyor. Hakem de izleyip golü iptal ediyor. Ona Almanlar bayağı sinirlenmiş. Mesela şimdi Klopp maç sonu bir açıklama yapmış. Tah'ın golü iptal ediliyorsa diyor Arsenal'da Premier Lig şampiyonu olmamalıydı diyor. Gollerinin %60'ı böyle geldi. Hakem açıkça bir hata yaptı diyor mesela o pozisyon için.
1: Şimdi bakacağım ben de reklama gittiğinde. Dün mesela Deniz'i 11'de oynattı.
0: Muziala'yı kesti değil mi?
1: Muziala'yı kesti. Onun dışında zaten beklenen kadro çıktı. Almanya'nın beklenen kadrosunda özellikle bu karşılaşmada iki beke çok ihtiyacı vardı. Bruno ve Kimmich'e. Çünkü yani doğal olarak Paraguay'la oynayan her takım bekini iyi kullanmak zorunda. Kimmich de Bruno da özellikle Kimmich tabii daha iyi gözüktü. Ama mesela Bruno'nun oynadığı sol kanatta hani Florian Wirtz özellikle ilk yarıda pek istediklerini yapamadı. Sané yine kötü bir günündeydi. Pek istediğini yapamadı. Çok fazla top kaybetti. Tam ne kadar kaybetti bilmiyorum ama bayağı top kaybetti.
0: 88'e kadar da sahada kalmış Sané. Voltemade girmiş o dakikada.
1: Yani Deniz'le Havertz arasında bir uyum da gözükmedi. Onu da söylemek gerekiyor. Yani beraber ya da arka arkaya olmaları Almanya açısından çok bir şey değiştirmedi. Aslında hani böyle bir karşılaşmada Muziala'nın

0: çalım yeteneği mi daha etkili olurdu? Yoksa Deniz'le Havertz'in yan yana oynaması mı dersen, sanki ben yorulana kadar Musiala'nın çalım yeteneğinin, o faul alma yeteneğinin, bir sihir yaratma yeteneğinin daha etkili olduğunu düşünürdüm. Yani Deniz bu maça kadar 86 dakikada 5 gol katkısı vermişti ki, hani onun 30 dakikası Kolombiya maçı boş geçirmişti. Ondan önce 56 dakikada 5 gol katkısı vardı Deniz'in. Bu karşılaşmada yok gibiydi sahada. Havertz daha çok dolaşıyor biliyorsun. Daha böyle mobil bir oyuncu. Daha fazla topla buluşuyor. Deniz biraz daha ceza sahası içerisinde etkili. Ama dün mesela bence o tercih de pek Almanya'ya yaramadı benim
1: Ama
0: izlediğim
1: mesela
0: bölümde.
1: Deniz 63'te çıkmış. 63'te Muziala girmiş. Aslında 63'ten 90'a, 90'dan
0: Yeteri kadar
1: 120'ye yine
0: oynamış.
1: hani Muziala'nın da fark yaratabileceği dakikalar olmuş ama bilmiyorum pozisyonları olsa da sonuca
0: İşte
1: gidememiş.
0: izleme ikinci yarı izleyemediğim için bir şey diyemem ama ilk yarıda hani Deniz'in o kadar etkisiz kaldığı bir noktada acaba bir Muziala daha mı iyi olurdu diye düşünüyor. Tabii futbol böyle biliyorsun, kenarda kalan her zaman için daha şey oluyor, değerli oluyor
1: Can
0: acaba.
1: Uzun
0: He,
1: oynasaydı,
0: aynen,
1: Deniz bile
0: daha mı iyi
1: oynasaydı.
0: olurdu diye insanı düşündürüyor. Çünkü öteki hani normal düzeni bozan bir değişiklik. Hani Almanya hep Muziala ile oynuyordu. Şimdi Deniz iyi performans gösterince Deniz'i koydu. O zaman hemen akıllar şeye gidiyor. Muziala'ya gidiyor. Belki Muziala olsa bugün şey de diyebilirdik yani. Deniz bu kadar iyi bir turnuva geçirirken neden Deniz'le başlamıyorsun? İşte tam bir santrafor içeride ihtiyacın var. Belki Türkiye maçına baktı Nagelsmann. Belki santrafor eksikleri yüzünden pozisyon üretemediğimizi gördü. Ve Deniz'le Havertz'le beraber oynamak istedi.
1: Aynen. Yani kesin bir mantığı var. Nagelsmann da kafasında düşündü ama sahaya yansıyan pek öyle olmadı. Maçla ilgili daha çok detay var ama bir araya gidelim. 7.34 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Radyo Spor.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
1: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Şu anda İstanbul genelinde yoğunluk ortalaması 160 bandına ulaştı. Haliç'te kaza ve araç arızası trafiği var. Ayvansaray'da Mecidiyeköy yönünde meydana gelen otobüs arızası ve Haliç Ortaköprü'de meydana gelen trafik kazasından sonra yoğunluk cevizi bağı açtı. Alternatif olarak Halkekmek yolu kullanılabilir. Buraya kullanacakların dikkatine. İki kaza noktası yine Avcılar'da, Merkez'de ve Şükrü Bey'de Topkapı yönünde iki peş peşe kaza meydana geldi. Bu kaza noktalarından dolayı Haramdere Sanayi'den itibaren Topkapı yönünde yoğunluk var. Kuzeyde ise araç arızaları var. Metris bağlantı yolu girişi, Cezayir Hizası otogar yönü, 5 Levent hizası, TEM, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de bir başka araç arızası var. Dikkat! Anadolu yakasının Altay Çeşme'de Topkapı yönünde bir minibüs arızası, yani Avrupa'ya doğru bir minibüs arızası var. Sahil yolu Kartal'da da Adalar iskelesinden sonra Kadıköy yönünde bir kaza meydana geldi. Köprü 1 Çamlıca rampada, Köprü 2 Ümraniye'de Avrasya Tüneli Uzunşehir'den sonra Avrupa'ya doğru yoğunlaşacak. Ortalama süre kayıpları tünel dışında yarım saate aştı. Tünel trafiği ise ortalama 20 dakika. Anadolu yönünde ise tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Nakkaş, Beylerbeyi, Kuzguncuk şu anda yavaşlayan noktalar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise iki yönde de kullanılabilir. Ankara'ya geçtiğimizde ise şu dakikalarda Radyo Trafik Ankara'da arkadaşlarımız da detayları aktarıyorlar. Ankara'da bir kaza noktası var. Doğukent Caddesi İncek yönünde. Bu nokta dışında Ankara'da bir problem yok ve yoğunluklar %40'larda seyrediyor. İzmir'e geldik. İzmir'de ise şu an itibariyle yoğunluk %20'lerde. Bir kaza var. Ankara Caddesi Kemalpaşa istikametine İGİ Üniversitesi ayrımı öncesinde bir yan yol bağlantısına kaza oldu. Bu noktaya kullanacakların yavaş ve dikkatli olmalarını rica edeceğiz. Tüm ayrıntılar Radyo Trafik uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.40 saatlerimiz Almanya-Paraguay maçını en son konuşuyorduk. Paraguay Dünya Kupası tarihinde Almanya'yı penaltı atışlarında mağlup eden ilk takım olmayı başarmış. Almanya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup eden ilk takım olmayı başarmış.
1: Nasıl ya? Almanya hiç penaltı kaybetmemiş mi penaltı atışları?
0: Yok. İstatistik bu. Mr. Chip paylaşmış. İlk kez Almanya Dünya Kupası'nda penaltılarla turnuvadan elenmiş. Sen az önce Paraguay ile ilgili bir şey söyledin. Hani hiçbir şey oynamadan buraya kadar geldiler diye. Ben de programa girmeden Serkan Akkoy'un bir tweet'i önüme düştü. O da Paraguay hocası Gustavo Alfaro'nun turnuvadan önce söylediği bir sözü koymuş. Demiş ki Alfaro, Dünya Kupası'nın en rahatsız edici, en sinir bozucu takım olmak istiyoruz. Böyle demiş teknik direktör Alfaro. Şu ana kadar da herhalde karşılığını verdi diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Almanya'nın iptal edilen golü bence çok ağır bir karar olmuş gerçekten. Yani varlık bir durum bile olmadığını düşünüyorum. Orada kaleci kimle çarpmış? Tahla mı?
0: Tah golü atan galiba.
1: Tah golü atan.
0: Anton galiba.
1: Anton, doğru, Anton'la. Yani benim en sevmediğim futboldaki iptal tarzı. Yani kaleci Anton'a böyle çarpıyor, ondan sonra kendini yere atıyor. Atıyor yani kendini, orada düşmen mümkün değil. O yüzden çok ağır bir karar olmuş. Onun dışında yani Paraguay iyi bir defansif takım. Bunu Güney Amerika elemelerinde de gösterdiler. Sadece 10 gol yemişlerdi 18 karşılaşmada. İşte burada istatistiklerini verdik. Topla en az oynayan, pas isabet yüzdesi en düşük takımdı Paraguay. 18 takım içerisinde. Yani bu istatistiğin bir anlamı var. Öyle 3-5 takım içerisinde değil, 18 takım içerisinde topla en az oynayan, pas isabet yüzdesi en düşük takımdı. Belli bir karakterleri olduğu kesin. Ama bence öyle kırılamayacak, aşılamayacak bir takım değil Paraguay. Yani bu karşılaşmada da Almanya'nın girdiği pozisyonlar var. Bizim tek tükte olsa girdiğimiz pozisyonlar var. Amerika zaten dağıttı Paraguay'ı. Avustralya maçı da oynanmadı. Yani hocaya kısmen katılıyorum. Yani çok böyle şey bir takım, zor bir takım. Ama hani imkansız bir takım değil. Yüksek tempoyla oynamanız lazım. Top hızlı çevirmeniz lazım. Hareketli olmanız lazım. Yani eğer onu yapamazsanız zaten derinde bekleyen takımların savunması her zaman kolay oluyor. Bir iki tane de işte tehlikeli oyuncusu var. Sonuçta golü atan Ensiko, yani çok farklı özellikleri olan bir oyuncu. Almiron da iyi top tutabiliyor. Dün bir tane daha oyuncu vardı, o da dikkatimi çekti, onu da söyleyeyim. O da iyiydi. Galarza. Hani bu tarz oyuncularla belli tehlike de yaratabiliyorlar. Onlar da orada da hepsi görevini yaptı. Yani sonuçta Türkiye ve Almanya maçları gol atılmadan 0-0 bitmezdi. Zordu o işler. Ama o attılar o golleri. Ondan sonra da maçlar geldi. Bundan sonra kim var yollarında? Paraguay'ın?
0: Paraguay'ın işte Fransa, İsveç.
1: Yok şimdi Fransa, İsveç'in şeyle mi oynayacak?
0: Evet, galibiyle oynayacaklar. Sonra da Kanada, Fas eşleşmesinin galibi eğer Fransa'yı veya İsveç'i de edebilirlerse.
1: Daha biz programa başlamadan mesajlar gelmiş. Şimdi Paraguay bir üst tura çıktı diye İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun şeyi, işi kolaylaştı mı diye, savunması kolaylaştı mı diye. Bence hayır. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani bunu kendisini zaten söylememesi lazım. Bakın biz elendik ama işte Paraguay'da Almanya eledi. Onun dememesi lazım. Onu başkası diyebilir bence şu aşamada. Burada gördük yani, mesela şimdi açıklamaları okuyacağım. Almanya cephesi de biraz daha Arda Güler vari açıklamalar var. Montella veya İbrahim Hacı Osmanoğlu tarzı değil. Mesela bir tanesini okuyayım. Kimmich ne demiş? Berbat hissediyorum. Hiçbir rakibe karşı üst düzey oynayamadık. En üst seviyede olmayan takımlara karşı büyük sorunlar yaşadık ve tamamen hak ettiğimiz şekilde elendik diyor. Bugünkü elenmenin ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada.
1: Kaptan.
0: Burada Almanya'yı gururlandırmak için oynuyoruz. Çocukken Almanya'nın her zaman yarı finallere, finallere yükselişini izlerdim. Evlerinde bizi izleyen insanlara bunu yaşatamadık. Bence şu anda Almanya'daki insanların gurur duyacakları bir şeylere ihtiyacı var ama ne yazık ki bu milli takım değil. sahadaki oyuncular olarak biz çuvalladık ve sorumluluğu üstleniyoruz. Suçlu ne teknik direktördü, ne medyaydı, ne hakemdi, ne de rakipti. Sadece bizdik, diyor Kimi yine maç sonu yaptığı açıklamada. Nagelsmann'ın da açıklaması vardı, onu not almamışım ama o da sözleşmem 2028 yılına kadar var ama federasyon hani bırakmamı isterse bırakırım yoksa devam ederim gibi bir şey demiş. Yani devam etme kapısını da açık bırakmış ama federasyonun düşüncesine göre bırakabileceğini de dile getirmiş.
1: Ya onlar açısından sonra belki beklentinin çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası değildi. Fakat Paraguay'ı elenmeyi de beklemiyorlardı. Hani mesela bir sonraki turda olası Fransa eşleşmesinde Almanya elense belki kimse bir şey demeyecekti. Normal karşılayacaktı ama Paraguay'ı beklemedikleri için tabii hayal kırıklığı oldu. Bu da son derece normal. Yani kimse Paraguay'ı elenmek istemez.
0: Yani.
1: Kimse Paraguay'ı yenilmek istemez.
0: Dün Paraguay işte maçı kazandı. 30 Haziran'da resmi tatil ilan etmişler. Bugünü yani onlar. Hmm. Genco abi de paylaşmış. Haber sitede de paylaşmış. Onlar açısından tabii tarihi bir galibiyet oldu. Hoca da onlar üst düzey akademilerde yetişti. Biz ise kızıl topraklardan geldik. İşte çıplak ayakta futbol oynuyorduk. Ona bir atıfta bulunmuş karşılaşma sonrasında. Maçın oyuncularından kaleci Hill bu tur benim için çok özel demiş yine maçtan sonra. Hastanede yatan ve çok zor bir dönemden geçen yeğenime bu turu armağan ediyorum. Ona maçın kahramanı olursam bu turu kendisine adayacağıma söz vermiştim demiş maç sonu yaptığı açıklamada. Ve tabii Nagelsmann'ın geleceği çok fazla konuşuluyor. Hüseyin abi de yazmış Almanya'da şu anda gündem işte Nagelsmann'ın gönderilmesi ve Klopp'un göreve getirilmesi. Klopp da şu anda hangi takım boştaysa oraya bir aday. Real Madrid için çok konuşuldu. Haliyle Alman vatandaşı olarak Alman milli takımı için konuşuluyor. Dün o da sıcağı sıcağına şöyle demiş, açık kapı bırakmış aslında. Bunu henüz düşünmedim. Şu anda adımın alınmasını anlayabiliyorum ancak bunu konuşmanın sırası değil demiş. Yani ne yalanlamış.

0: Ama var ne doğrulama var. Bir açık kapı gibi hissettim ben bu açıklamadan.
1: Belki milli takım teknik adamlığı kulübün istediği yoğunluk olabilir. Çünkü o çok üst üste gelen maç programından ve bunun yıllardır devam etmesinden çok bunaldığını belli eden bir insandı. Bazı şeyleri yapamadığını hatırla dile getiriyordu. Sonuçta milli takım teknik direktörü öyle değil. Daha rahat bir iş. Artı Alman milli takım teknik direktörlüğü tabii önemli bir görev. Bir de normalde Almanlar uzun yıllar çalışıyorlar. Klopp da takımın başına geldikten sonra büyük ihtimalle Nagelsmann'a göre kredisi çok daha yüksek olacaktır. Hani böyle 3-4 turnuva gibi düşünebilirsin. Arada çok büyük başarısızlıklar olmazsa. 3-4 turnuva dediğin zaman da hani 4 turnuva olsa 2 seneden 8 yıl gibi bir zaman yapar. Yani Klopp o yüzden yeşil ışık yakması bana çok garip gelmiyor. Güzel, keyifli iş yani milli takım teknik direktörlüğü.
0: Peki birkaç mesaj okuyayım. 7:48 saatlerimiz. Beşiktaş çöksün artık Nübel'e demiş. Teşekkürler Paraguay. Evet, dünkü mağlubiyet Beşiktaşları sevindirmiştir kesinlikle. Nübel Dünya Kupası kadrosunda yer alıyordu Almanya'yla ve onun elenmiş olması daha erken tatile çıkıp daha erken Beşiktaş kampına katılmasını beraberinde getirebilir. Tabii ki Beşiktaş burada Bayern ve oyuncuyla anlaşırsa ki haberler de olumlu burada. Oyuncuyla anlaşmada bir sorun olmadı. Bayern'in tabii beklentisinin çok daha yüksek olduğu bonservis konusunda 20 milyon euro civarı bir para konuşuluyor ama Nübel'e de o parayı verecek başka bir takım çıkmaz.
1: Amusrati.
0: Nasıl yani?
1: Takas. Olmaz mı?
0: Dene
1: Amusrati artı
0: istiyorsan.
1: Onana. Gene mi olmaz dersin?
0: Sen dene canım. Olmaz diye bir şey yok hayatta. Her şey olabilir yani. Denemeden bilemezsin.
1: 20 milyon euro herhalde Beşiktaş vermez diye düşünüyorum ben.
0: Vermez. Ya kiralamaya çalışır. Trabzon mesela Onana'ya yaptığı gibi. Ama Bayern'de galiba elden çıkarmak istiyormuş oyuncuyu. 3 senedir o kiralık Stuttgart'ta. Ama herhalde Stuttgart'ta almıyor. O yüzden bir şekilde elden çıkaracak. Yani Beşiktaş daha uygun maliyetler alabilir de Beşiktaş'ın da dezavantajı erken bir dönemde bu transferi bitirmesi gerekliliği. Hani transferin son gününe kadar bekleyecek olsa Bayern'in gardı düşer 20 milyon eurodan belki daha az ama Beşiktaş da eleme maçlarında istiyor kalede. Midtjylland maçı başta olmak üzere. O da pazarlıkta işini zorlaştıran bir unsur.
1: Belki kiralık artı bir hani 15 milyon euro civarında bir satın alma zorunluluğuyla Beşiktaş öyle bir şey yapabilir belki.
0: Evet, o pazarlıklar yoğun şekilde devam edecektir bu elenmeden sonra. Şimdi bir de Fırat Güner'i gördüm yine sabah. O da sırada fil dişi yok Senegal'i tutuyoruz demiş. Senegal'de
1: Sağ bek.
0: Belçika'yla
1: Sağ bek
0: oynuyor.
1: mi?
0: Trossard.
1: Trossard.
0: Trossard için. Ne oldu? Belçikalı değil mi Trossard?
1: Senegal'i tutuyoruz demiş. Ha
0: Evet.
1: tamam.
0: Senegal elesin ki bir an önce şey elensin. Belçika elensin de Trossard transferi de erken bir dönemde bitebilsin diye. Okan dinleyicimiz o da İskenderun'dan yazıyormuş. Paraguay bir Yunanistan olabilir mi demiş. Paraguay bir Yunanistan olabilir mi? Olabilir şu anki gidişat o yönde. Bir de üzerine Fransa'yı falan eleyebilirlerse o yolda ilerliyor. Gözüküyorlar ki Fransa elediklerinde de mesela örnek veriyorum Fransa geldiği son 6 turunda çeyrek finalde de Kanada Fas eşleşmesinin galibi çıkacak karşılarına. Yani onlar da çok zorlu rakipler değil Paraguay açısından. Neden olmasın? Mehmet Ünlü Lothar Matthäus'la Nagelsmann'la yolların ayrılması gerektiğini söyledi demiş. Almanya'da da normal yani bu elenmeden sonra genelde hocaya yazar. Futbolcu grubunda çok değişim olmayacak. Bir Neuer herhalde son maçına çıktı dün. Alman milli takımıyla ona veda edilecek. Gerçi o da bırakıp dönüyor ama artık herhalde sonuna geldi. Onun haricinde takım da çok fazla bir değişim Almanya cephesinde beklenmiyor. Hoca değişimi burada en kolayı. O yüzden Nagelsmann'ın gönderilmesi en kolay karar olur Alman Futbol Federasyonu için. Bakıyorum diğer mesajlara. Paraguay'da Almiron ve Galarza dikkat çekici geldi demiş Oğuz Bey. Galarza bizim maçta golü atan oyuncu değil mi zaten o sol taraftan?
1: Ama
0: Senin beğendiğin oyuncu.
1: bakalım.
0: O oyuncu olması lazım. Mehmet Ünlü o da Olosk artı bir miktar parayla Nübel transferi biter demiş. Bayern Münih'te Almusrati gibi bir adam yok.
1: Evet, bizim maçta gol atan aynen.
0: Olabilir demiş İzzet Bey. Almusrati artı bir miktar para diye başka bir mesaj gelmiş. Fransa Paraguay'ı nasıl darmadağın ediyor muhtemelen onu izleyeceğiz. İyi takımsanız bu Paraguay'ın kilidini açarsınız bir şekilde demiş. Tabii Fransa'nın Paraguay'ı darmadağın etmesi için önce İsveç'i geçmesi gerekiyor. Çok derken iddialı konuşmayalım bence.
1: Mesela Fransa'nın İsveç'i darmadağın etme ihtimali Paraguay'ı darmadağın etme ihtimaline göre çok daha yüksek bence. Yani İsveç'in takım savunmasıyla Paraguay'ın takım savunması arasında Paraguay lehine ciddi bir fark var. Ama bakalım. Yani Fransa Paraguay ile eşleşirse yetenekle gene çözerler gibi gözüküyor. Yani çünkü çok fazla yetenekli oyuncu var. Çok acayip. Senle işte dün konuştuk. Yani her an bir karşılaşmada biri çıkıp işi tamamen başka bir noktaya götürebiliyor Fransa'da. Ama enteresan bir şey olacak. Maç olur yani. İzlemesi keyifli olur, güzel olur.
0: Emre Salman şimdi demiş. Tabii bizimkiler Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı veya Çekya hocasını örnek almayacaklar. Paraguay'ı misal gösterip bakın Almanya'yı bile elediler deyip ne yazık ki devam edecekler demiş. Batuhan Ergüven, peki Almanya Dünya Kupalarında kaç defa penaltılara kalmış? Bu istatistik Jordan'la birlikte 90 sayı atan adam gibi değildir herhalde demiş. Herhalde değildir yani, bu böyle paylaşıldığına göre belli bir sayının üzerindedir. Ona da bakarım diyeceğim de nereden bulurum bilmiyorum. Paraguay'ın turu geçmesi en çok Montella yaradı. Umarım sonraki turda elenirler demiş Ahmet Balhan gönderdiği mesajda. Sırf defans yaparak Yunanistan da Avrupa şampiyonu olmuştu zamanında diyor. Ali Yeşil az önce işte Yunanistan olur mu gibi bir mesajı da gelmişti. Benzer.
1: Yeri gelmişken tekrar etmek istiyorum. Bu arada bizim Paraguay'ı yenmemize gerek yoktu. Sadece berabere kalmamız, yani Paraguay'dan bir puan almamız yeterliydi elenmemek için. Onu yapamadık. Yani Paraguay'ı illa işte yenelim, orada 3 puan alalım gibi bir derdimiz yoktu. O maçtan bir puan çıkarabilseydik öyle ya da böyle. İşte Amerika zaten 9 oyunculuk bir rotasyonla çıktı. Çünkü o maç etkilemeyecekti. Amerika'yı gene etkilemeyecekti. Amerika'nın ikinci maçı bitmiş. Amerika grup liderliğini garantilemişti. Dolayısıyla Türkiye'nin Paraguay'dan bir puan alması hiçbir şeyi değiştirmiyordu grupta. Büyük ihtimalle Pochettino gene benzer bir yolu tercih edecekti. Ve o kadar büyük bir rotasyon yapacaktı. Çok yazık oldu.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
11: Bankam.com Bank kartıma bin.
12: Hyundai'niz için bakım sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
15: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
14: Şampiyonlar son düzlükte.
16: Bu yaz

0: Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
3: Türkanlar.
2: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
1: Bilyoner.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7:59 saatlerimiz. Az önce Almanya Dünya Kupaları tarihinde ilk kez penaltı atışlarında kaybetti demiştim. Acaba kaç kez kazandı ya da ne kadar kazandı, hiç kazandı mı diye ona benzer yorumlar gelmişti. Mehmet Ünlü de kontrol etmiş. Bundan önce 4 kez penaltılara kalmış Almanya Dünya Kupalarında. 4'ünü de kazanmış. 82'de Fransa'ya, 86'da Meksika'yı, 90'da İngiltere'yi ve 2006'da Arjantin'i mağlup etmişler. Caner Aydaş, o da Radyo Spor programcılarından, Almanya 50 yıl sonra ilk kez kaybetti demiş penaltılarda. Tabii onun kastettiği bir Avrupa Şampiyonası mücadelesi. Benim istatistik Dünya Kupaları için geçerliydi. Eurolar devreye girince 76'da Çekoslovakya'ya kaybetmişler. Ama onun haricinde şeyde Avrupa Şampiyonası'nda da 3 penaltı atışının ikisinde galibiyet ayrılan bir Almanya var. Penaltılarda, yani büyük turnuvalarda 8'de 6 başarı oranı var.
1: Ben başka bir istatistik söyleyeyim. Dünya Kupalarında Paraguay maçıyla beraber 10 karşılaşmadır üst üste gol yemiş Almanya. Gol yemedikleri son maç
0: hangisi?
1: Final, Arjantin finali 1-0.
0: Bayağı olmuş.
1: Ağrıma gitti. 10 maçtır gol yiyorlar üst üste.
0: Kim kaçırmıştı orada? Palacio mu?
1: Evet. Net gol evet.
0: 0-0'dan önce değil mi, uzatmada? Evet, Ankara'dan Gürsel Bey demiş ki Almanya izlerken bizim takımı gördüm. Sürekli yan pas, sağdan sola, soldan sağa paslar.
1: Top kayıpları.
0: Çok ağır bir Almanya. Sanki 3-0 önde bir Almanya vardı. Hak ettiler elenmeyi demiş. O da.
1: Yani ilk yarı için katılıyorum dinleyiciye. İkinci yarıyı izlemediğim için bir şey söylemiyorum ama ilk yarıda gerçekten ağır oynadılar. Ağır oynadığında da zaten hani savunmayı, o savunmayı aşmak çok kolay değil. Birkaç dinleyici Caceres'le ilgili mesajlar atmış. O da bayağı iyi turnuva oynuyor yani.
0: Caceres?
1: Sağ bek var ya oynayan.
0: Tabii Kenan'ın karşısında da bayağı
1: çok iyi. Çok iyi bir turnuva oynuyor o da.
0: Aynen. Etkiliydi o maçta. Bir başka mesaj, Mustafa Dürüst, Paraguay Fransa eleme kelimelerini birleştirince Paraguay demiş Fransa karşısında elek olur diye iddialı çıkışlar geliyor bugün Fransa Paraguay olası eşleşmesiyle ilgili. Ama tekrar söyleyeyim, daha Fransa İsveç'i geçmedi, geçtikten sonra.
1: Sen de bizi kıllandırma, Fransa İsveç'i geçmedi, İsveç bir sürpriz mi yapacak?

0: Yani yo, ben de Fransa'nın tabii ki rahat bir galibiyet elde etmesini bekleyen taraftayım ama daha hani bir tur var önünde. Ondan sonra hani yarın bunları
1: Onu
0: konuşalım.
1: yarın düşünelim diyorsun.
0: Yarın bu mesajlar gelsin mümkünse. Bugün daha Fransa'nın maçı var gece 12'de. Ben dün
1: Oynamadığım maç kazanılmamıştır diyorsun
0: öyle
1: futbolda.
0: görmedik mi işte Paraguay Almanya'yı eledi. Fas favori olmadığı maçta Hollanda'ya karşı bayağı bir
1: Ya haklısın
0: üstünlüğü.
1: ama hani Paraguay'ın Almanya'yı elemesinde bir şey görebiliyorsun. Hani bir mantık var. Çünkü işin bir tarafını çok iyi yapıyorlar. Orası kesin. Ama İsveç Fransa'yı elerse vallahi çok büyük olay olur.
0: Olur işte zaten. Ben de Fransa'yı çok net favori görüyorum da işte futbol belli olmuyor. Ben dün sürpriz hakkı mesela Japonya Brezilya maçından kullandım oyunda da. Skor olarak 2-1 Japonya galibiyeti dedim. Öne de geçti mesela Japonya. Ama olmadı ikinci yarıdaki oyun. Yani Brezilya çok net dominasyon kurdu. Turu geçmeyi hak edecek pozisyonları da buldu. Ve turda geçti. Hatta buradan belki o maça geçiş yapalım. Saat 20'de başladı Japonya-Brezilya mücadelesi. Brezilya grup aşamasında 3-3 yapamadı. Fas'la berabere kaldı ama Vinicius'un çok iyi bir performansı vardı grup aşamasında. Bu karşılaşmada da takımın hücum yükünü çekmesi beklenen oyuncuydu Vinicius Junior. Ama ilk yarıda Brezilya genel olarak pek etkili olamadı Japonya karşısında. Japonya Brezilya'nın bir hatasında Sano ile 29'da golü buldu. Öne geçmeyi başardı. Japonlar da bu turnuvada öyle çok gümbür gümbür oynayarak buralara gelmediler. Maçlarında Hollanda maçında 2 gol buldular ama çok fazla pozisyonları yok. İsveç maçı öyle. Diğer maç neydi? Haiti mi o?
1: Tunus.
0: Tunus maçı. Tunus muydu?
1: Tunus yok muydu gruplarında?
0: Neyse ben de emin olamadım. Diğer maçta da öyle çok uçup kaçmadan tabii 4-0 Tunus'u mağlup ediyorlar. Gelmişti. Brezilya önünde de daha akıllı bir oyun oynamayı tercih etti. Hücumda çok fazla çoğalmadı. Geride daha sağlam durayım diye tercih etti. Yani 11 kişiyle savunma yaptılar. Özellikle bir de 1-0 öne geçtikten sonra en uçtaki Ueda bile adeta bir derin oyun kurucunun o konumlandığı pozisyona kadar geldi. Yani maçta çok fazla geriden şişirilen ve Brezilya savunmacılarına giden top gördük Japonya'dan. Onu net olarak taktik olarak belirlemiş Japonya hocası. Anlaşılabilir tabii ki 1-0'a geçtikten sonra da ama işte Brezilya'da ikinci yarı öyle bir başlangıç yaptı ki yani ilk 3-4 dakika çok etkili değildi ama o 3-4 dakikadan sonra Brezilya dalga dalga gelmeye başladı. Zaten golden önce de net bir gol pozisyonundan yararlanamadı Brezilya. Ama gol geliyorum diyordu oradaki baskıyla birlikte. Nitekim Gabriel'in ortasından Casemiro sürpriz şekilde arka direkte topla buluştu. Maça dengeyi getirdi. Golden sonra da yine Suzuki'nin kurtarışı o Vinicius'un pozisyonu herhalde birbirinden sonraydı. Brezilya net gol pozisyonları üretti. Japonya hücuma çıkmakta zorlandı ileride çoğalmakta. Orada da sürekli değişiklikler oldu ama oyun hiç değişmedi Japonya'da. O Brezilya baskısı son ana kadar devam etti ve sonda da aslında rakibi çok dengesiz yakalamadı Brezilya. Normal sette yerleşmişken Japonya merkezde bir açık verdi. Bruno Guimarães'in pasında. Çok basit aslında yani orada adam adama markaj yapılabilecekken Martinelli'ye. Sağ kanat bekiyle sağ stoper herhalde birbirine bıraktı. Martinelli boş kaldı. Plasesiyle golü buldu. Suzuki yine topu orada dokundu. Bence maçın iyilerinden biriydi Japonya kalecisi. İyi kurtarışlar yaptı. Orada da topa dokundu ama direğin iç tarafına çarpıp yanılmıyorsam top ağlarla buluştu ve Brezilya maçı uzatmalara götürmeden karşılaşmayı kazandı. Bir de ikinci yarıdaki baskı iyiydi ama mesela Endrick 46'da oyuna girdi. Benim gördüğüm kadarıyla sonrasında hiçbir yorum okumadım ama inanılmaz top ezdi Endrick. Felaket bir karşılaşma çıkardı.
1: Ben o kadar kötü oynadığını düşünmüyorum senin kadar. Çünkü ileri uca ciddi bir hareketlilik getirdi. Ona ihtiyacı vardı Brezilya'nın. İlk yarıdaki işlemeyen sistemde yine hareketsiz kalan özellikle mesela Cunha. Hiç gördün mü Cunha'yı? Yoktu yani karşılaşmada. Paqueta zannedersem sakatlık yüzünden çıktı bu arada.
0: Evet.
1: Hani direkt olarak bir şey olmadı. Taktiksel bir değişiklik yapmadı Ancelotti. Fakat ilk yarıya göre ikinci yarıda ciddi anlamda Brezilya oyununun fark ettiğini gördük ve büyük risk alarak oynadılar. Aslında o risk aldıkları dakikalarda Japonya sadece bir kez bir fırsat yakalayabildi. Bir iki tane fırsatta hem Brezilya savunması çabuk davrandı hem Japon oyuncular topu ezdi. Aslında 1-0 işte 1-1 oldu. 1-1'den sonra da Brezilya'nın aldığı risklerde Japonya'nın biraz daha tabii o pozisyonları değerlendirmesini bekliyordum ben. Ama genel olarak hani Endrick belki senin dediğin gibi çok top ezmiş olabilir. Ama bence o ikinci yarıdaki hareketlilikte Brezilya'nın değişen oyununda bir etki sağladı. Ben öyle gördüm. Brezilya bu turnuvada ikinci kez oyunu değiştirmeyi başardı. Yani Fas karşısında da ilk yarım saat neredeyse hiçbir şey oynamamışlardı. Fas bayağı maçı domine etmişti. Ama 30. dakikadan sonra orada bir Vinicius golüyle beraber Brezilya'nın daha iyi oynamaya başladığını görmüştük. Bu karşılaşmada da yani ilk yarı ile ikinci arasındaki Brezilya arasında çok ciddi bir fark var. Şimdi sen Brezilya'nın golü dedin ama ilk golde ortayı yapan stoper, golü atan Brezilya'nın savunma yönelik merkez orta saha oyuncusu. Nerede Casemiro'nun konumlandığı yer? Altı pasın içi neredeyse. Bayağı ettiler yani Japonya'yı ve o risk alarak oynarken Japonya'nın çok tehlikeli olabileceği, ki hani bunu yapabilecek bir takım Japonya. Evet, iki tane önemli eksiğiyle geldiler turnuvaya ama onu başardılar. Hatta ikinci yarıda ben Ryan'ı da beğendim. O da ilk yarıda yoktu. İşte Vinicius biraz şey arttırdı. Ne derler? Vites arttırdı. Ryan vites arttırdı. Bruno Guimaraes zaten şu an merkez üçlüde en iyi gözüken oyuncu. Brezilya'da hani Casemiro, Paqueta ve Bruno Guimaraes düşündüğün zaman bayağı efektif oynuyor. Hani bek zaafına rağmen, Brezilya'daki net olarak görülen bek zaafına rağmen bence iki tane kritik mücadelede, iki tane zor rakibe karşı oynanan karşılaşmada maç içerisinde Brezilya'nın oyununu değiştirip iyi oynamaya başlaması, rakibe hiç fırsat vermemesi onlar adına iyi. Çok böyle müthiş ilerleyebilecekler gibi gözükmüyor. Ama yollarında İngiltere var. Şimdi doğru söyledim değil mi? İngiltere Brezilya'nın olması lazım yollarında.
0: Evet. Şu an bir sonraki turda fil dişi sahili Norveç'ten biri gelecek.
1: Son yani o maçta tabii çok zor olur. Hani kim gelse oradan, fil dişi de gelse, Norveç de gelse zor olur Brezilya için. Ama farz et onu geçti. Mesela İngiltere maçı direkt olarak İngiltere'nin favori olmayacağı bir eşleşme olur diye düşünüyorum. Çünkü İngiltere'de hani İngiltere mesela turnuvaya daha Hırvatistan maçıyla yukarıda başladı. Ondan sonra bir daha o seviyeye çıkamadığını gördük. Ama Brezilya'nın böyle maç içerisinde bir şey yakalayabilmesi, ritim yakalayabilmesi, o baskıyı yapabilmesi, mesela oyuna sonradan giren oyuncuların katkısı Brezilya'da, o da bence çok olumlu Brezilya için. Yani giren oyuncu Martinelli sonuçta skora katkı verdi. O önemli. İşte Endrick bence oyunu değiştiren isimlerden biriydi. İlk bölümde hatırla Cunha ile başlamamıştı. Cunha girdi, katkı verdi. Bu maç kötüydü ama öyle ekstra oyuncuları da bulabildi şu ana kadar Brezilya. Yani bir sonraki turu geçerlerse İngiltere maçı enteresan olur. Japonya açısından da ilk yarıda bence çok sorunsuz bir oyun oynadılar. Yani ilk yarıda hiçbir problem yaşamadılar neredeyse. Pozisyon vermediler. Çok güzel bir işte geçişle sonuçta kapılan bir top bir pas hatası ama neticede çok güzel bir dripling, çok güzel bir bitiriş Sano'dan. Çok da güzel bir gol attılar. Ondan sonrasında da hani oyunun kontrolü evet Brezilya'da, ilk yarı için söylüyorum, ama Japonya rahat bir oyun oynadı. Uzaklaştırmalarını yaptı işte. Ama ikinci yarıda senin dediğin gibi golden önce bir tane Bruno Guimaraes kafası var. Değil mi?
0: Evet.
1: Suzuki'nin çıkardığı. Bir pozisyon daha var. Üçüncüde gol attılar. Üçüncü hava topunda gol geldi Brezilya adına. Yani Japonya sürpriz beklediğimiz takımlardan biriydi. Sürpriz yaptılar mı? Yok.
0: Yapamadılar.
1: Yani Hollanda beraberliği çok büyük bir sürpriz değil artık Japonya için. Onun dışında zaten iki karşılaşmada da hani normal sonuçlar aldı, normal sonuçlar geldi. Brezilya tabii yani son 32 turu için Japonya adına şanssız bir eşleşme, onu da söylemek lazım.
0: Hı hı. Brezilya'da Rafinha'nın sakatlığı vardı, evet. Yine bu karşılaşmada kadroda yoktu. Ryan zaten onun yerine oynadı diyebiliriz herhalde. O oyuncu da bu yıl devre arasında Premier Lig'e transfer yapıyor. Bournemouth'a gidiyor. 28,5 milyon euro bonservis bedeliyle. 2006 doğumlu bir oyuncu. Genç bir isim. Ryan ve ilk milli takım maçına da Nisan 2026'da çıkıyor. Daha yeni yani bu oyuncu. Hırvatistan maçı 14 dakika. Panama maçı Haziran'da 45 dakika. Ve Dünya Kupası'nda Haiti maçıyla. İlk maçta da hiç süre almıyor Fas maçında. Haiti maçında 50 dakika. İskoçya maçı 82. Japonya maçı 90 dakika. Sağdaki
1: Ryan'ı hiç bilmiyorsun. Ryan'la ilgili tek kelime, tek bilgin yok. Topu ayağına aldı, izledin. 2006'lı demezsin. Hı hı. Bence. Oyunundaki en büyük özellik o. Olgun bir oyunu var. Kesinlikle. Yaşına göre. Topu tutması, dönüşleri, zaman zaman çalımları. Dün işte Brezilya'yı oynarken mesela o da yükseldi karşılaşma içerisinde. Bence bayağı iyi bir yetenek. Hani hep Brezilyalı oyuncuların çok erken yaşta Avrupa'ya gelmesi işte yetenekle alakalı olarak sıkıntı yarattığını söylüyorlar. Bence güzel bir tespit bu. Ama aynı zamanda oyunlarını da geliştiren bir faktör. Şimdi Premier Lig'de bence bu oyuncunun yavaş yavaş yükselmesini de göreceğiz. Yani kumaşının ben çok iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Bir yıl sonra Manchester City'ye falan gider herhalde.
1: Olabilir. Yani Semenyo gitti. Oradan gitti. Olabilir.
0: Premier Lig'de de 15 maçta yarı sezonda 5 gol 2 asisti var. Oyuncunun 7 gole direkt katkı vermiş. Dün de 90 dakika sahada kaldı oyuncu. Yedekten tabii oyuna girip oyunu değiştirebilecek Neymar gibi bir silah da vardı dün Ancelotti'nin, ama mesela onu tercih etmedi. Herhalde uzatmalara gidebileceğini düşünüp diye düşündüm ben. Herhalde uzatmada alacak dedim. Çünkü ne bileyim 75'te alsa, Martinelli'yi kaçta aldı, 66'da alsa, maç o an 1-1 uzatmaya gitse 120 dakika Neymar'ın belki nefesi yetmeyecek. Herhalde ondan dedim.
1: Uzatmayı bekliyor. Takım da iyi oynuyordu. Yani sen de söyledin ya, bir iki dakika geçti ikinci yarıda, bir baktık Brezilya oynuyor.
0: Ama hani Cunha'yı çıkardığında
1: ilk yarıyla pek bir alakası yok.
0: Neymar'ı mı alırsın, Martinelli'yi mi, normalde gole ihtiyacın olduğu anda hani bence yine Neymar'ı alırdı. Ama işte uzatma ihtimali sanki orada etkili oldu. Uzatmaya da gitmedi maç.
1: Evet.
0: Günün sonunda Neymar da oyuna giremeden maçı tamamlamış oldu. Bir önceki maçta da Neymar oyuna girmişti. Orada da bir sekans paylaşmışlar. Ancelotti'nin oğlu Davide pek memnun kalmamış galiba babasının Neymar'ı oyuna alma kararından. Bir müdürlüğüyle onu hissettirmiş. Bir anlaşmazlık olmuş galiba. Bu yedek kulübelerine zoomlamak da çok sayıda malzeme çıkarabiliyor. Dün Neymar da bu arada kenarda çok motiveydi. Hem ısınırken hem sonra yedek kulübesinde. O da herhangi bir hani kapris, oyuna alınmıyorum şeyi hissettirmedi ben izlerken.
1: Zaten öyle hiç yok. O havası hiç yok. Onun için alınmak bile büyük bir lütuf oldu. Bu Dünya Kupası'nda forma giymek büyük bir lütuf oldu. Onu net şekilde anlıyorsun. Fakat ben hala kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani belki Neymar turnuvada toplamda 90 dakika süre almayacak Brezilya adına, ama yani Neymar bir dakikada oyunun tamamını değiştirebilecek bir yetenek olduğu için belki o bir dakikayı yaşayacak. Belki o an için aldı Neymar'ı. Dün de alabilirdi belki. Senin dediğin gibi hani 1-1 bitse belki ikinci şeyde alacaktı. Penaltıyı da düşünüp de alabilirdi. Onu yapabilirdi. Neymar o anı kovalayacaktır turnuvada. Onun dışında zaten hani Neymar için bir sorun yok. Oyuna girdim girmedim. O hiç havası yok yani. Öyle bir durumu yok. Bir problem yaratmayacaktır. Fakat işte mesela Tuchel yapmadı ya. Yani Palmer'ı almadı mesela. Palmer'ı ister misin? Ben isterim. Yani yedek kulübemde Palmer gibi bir oyuncu olsun. Foden'ı isterim yedek kulübemde. Hani belki turnuva boyunca onlar beni alıp sırtlayıp taşımayacak ama ihtiyacın olabiliyor. Yani Almanya mesela işte çözemedi Paraguay'ı. Olmadı. Şimdi Almanya'da kim çözer diye bakıyorsun. İşte Musiala var. Florian Wirtz var. Musiala'ya başlamadı. Florian Wirtz zaten turnuva çok iyi geçirmiyor. Yani böyle oyunculara ihtiyacın olabiliyor.
0: Neymar da dün devre arasından dönüşte Ryan'la bayağı yakın temastaydı. Onun da hani faydası herhalde Neymar'ın bu tarz genç oyuncu

0: O zaman bambaşka bir hikaye oluyor. Bütün takımın havası kaçıyor. Ama destek verdiği zaman bu kadar büyük bir oyuncu, o zaman iyi tabii, tabii ki istersin.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankam.com Bank kartıma bin. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
10: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
13: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
14: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

22 saatlerimiz Brezilya-Japonya maçını konuşuyoruz. Şimdi maçı takip ederken işte bir yandan Twitter'a da girdim devre arasında. Japonya bundan önce Dünya Kupalarında grup aşaması sonrası hiç galibiyet elde edememiş, hiç tur atlayamamış ve bu makus talihleri değişmedi bu Dünya Kupası'nda da aslında. Yaklaştılar, ilk yarı öne geçtiler ama ikinci yarıda yedikleri gollerle bir kez daha tur atlayamadan Dünya Kupası'na veda etmiş oldular. Yani çok iyi bir dönemdeler şu anda aslında Japonlar futbol olarak. Çok iyi bir takım yarattı teknik direktör Hajime Moriyasu. Ama onların da talihsizliği işte son 32 turunda Brezilya gibi bir takımla eşleşmek oldu. Gerçi Brezilya'da değil mesela grup lideri olsalar Hollanda gibi bu sefer Fas'la eşleşeceklerdi. Fas'la mağlup etmesi öyle kolay bir takım değil, o eşleşme de çok sert geçebilirdi Japonya açısından. Elenmeleri de çok sürpriz olmazdı. Bir türlü o hamleyi yapamıyorlar ileri doğru Dünya Kupalarında. Bakalım 2009'a kadar nasıl olacak Japonya'nın durumu. Ama bu oyun anlayışıyla, bu birliktelikle, bu taktik disiplinle Japonların buradan kötüye gideceğini ben pek zannetmiyorum. Mitoma'nın da dönüşüyle yine daha iyi bir kadroya sahip olacaklardır. Az önce de yine Twitter'a bir girip bakayım dedim Japonya maçıyla ilgili neler yazılmış diye. Japonlar tabii genelde neyle ön plana çıkıyorlar gittikleri turnuvalarda? Stadyumu ve soyunma odalarını temizlemeleriyle. Dün de yine karşılaşmada çok acı verici bir golle elenmelerine rağmen Japonlar maç sonu stadyumu temizleyerek ayrılmışlar. Ama mesela bir hesap şöyle İngilizce bir tweet atmış. Japon taraftarlar Brezilya mağlubiyetinden sonra stadı adeta yok etti diye çöpleri yere koyarken videolarını paylaşmışlar. Tabii görüntüyü tersten akıtıp videoyu öyle paylaşmışlar. Normalde tabii ki Japonlar klasik, yani yenseler de yeniseler de onlar için değişen bir şey olmuyor. Nasıl alıştılarsa öyle devam ediyorlar. Bu da çok güzel bir örnek. Maç sonu mesela teknik direktör başta olmak üzere futbolcular tribünlere gittiler. Kendi taraftarların önüne onların klasik işte eğilmeleri, bir özür dilediler. Orada da kaldılar bayağı. Taraftarlarını öyle teselli etmeye çalıştılar. Onun haricinde mesela maç sonu Alisson, Brezilya'nın file bekçisi, tek tek o Japon futbolcuların yanına gidiyor ve onları teselli ediyor. Bu da güzel bir görüntü. Karşılaşma sonralarında grup aşamasında da çok sıklıkla gördüğümüz bir tablo. Futbolcular bunları iyi şekilde yapıyorlar. Alisson da onlardan birisi olmuş. Denizli'den Kasım Bey, onun program içinde bir mesajı vardı Japonya maçıyla ilgili. Onu not almışım. Keşke futbolcular Japon futbolcuları örnek alsalar demiş. Bizim futbolcularımızı kastediyor. Ve teknik direktörümüz de istifa eden teknik direktörleri örnek alsa demiş. Tabii Japonya'da hoca istifa etmiyor. Onu söyleyeyim. Kendi bırakma sinyali vermedi bu elenme sonrası. Zaten Brezilya elenmek de çok istifayı gerektirecek bir durum değil. Hani bizim gibi mağlubiyetler alsa, ne bileyim Almanya'nın yaşadığı gibi bir mağlubiyet olsa belki o zaman konuşulabilirdi. Ama Brezilya elendiği için öyle bir sıkıntısı olmayacaktır. Yoluna devam edecektir Japonya mevcut teknik direktörüyle. Peki yine birkaç mesajla devam edeyim. Caner Korkmaz, Japonlar maç esnasında yerlere çöp atmasalar daha kolay olur kendileri için deyip enteresan bir yerden bakmış konuya. Ryan'da Talişka havası yok mu sizce de? Ben öyle gördüm demiş bir dinleyicimiz İzmir'den, Cenk Bey. Bir Talişka havası çok almadım topla. Daha iyi, dripling becerisi daha yüksek bir oyuncu Ryan gördüğüm kadarıyla. Ama fizik olarak evet. Ryan'da da bir ince uzunluk var o açıdan diyorsanız. Katılırım, baktım boyuna az önce. 1.87 Ryan. Uzun sayılabilecek bir oyuncu, bir kanat oyuncusuna göre. Teknik becerisi de yüksek. Ama Talişka'dan daha driplingçi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
Mustafa Demirkaya Japonların kalecisini ben her yönüyle ona

0: benzettim, Trabzonlu demiş. Birleşmiş Milletler gibi diyor adam. Doğru, baba Ganalı, anne Japon. Amerika'da doğmuş kaleci Suzuki. O da maçın bence Japonlar adına en iyilerinden bir tanesiydi. Bir başka mesaj. Oyunda dün Fas 1-1, Brezilya 2-1 demiştim. Mertel Amısır'la Fransa geçmedi diyorsun da 5 olur akşam demiş Muzaffer Yüksel. Benim itirazım yok. Ben de rahat bir Fransa galibiyeti bekliyorum da takıldığım yer benim başka. Onu zaten söyledim. Murat İstanbul'dan, bizimle oynarken oyunu çirkefleştiren Paraguay'ın tur atlamasına üzüldüm diye bir mesaj göndermiş. Halil Demir, o da Almanya'nın elenmesi Beşiktaş'ın kaleci transferini hızlandırır mı demiş. Hızlandırır. Tabii ki Nübel'in dönüyor olması transferi hızlandıracaktır. Beşiktaş elini daha hızlı tutmaya çalışacaktır. Batuhan Ergüven az önce bir Mehmet Ünlü istatistik verdi. Verince şüphe etmedim değil ama emeğine sağlık, teşekkür ederim demiş. Yok, o bir başka kaynakta da ben de gördüm, teyit ettim. Tek başına Mehmet Ünlü'ye güvenip vermek riskli olabilir. Ben de farkındayım. Japonya'da nispeten kapandı demiş Sedat Akdoğan ama Brezilya müthiş oynadı kapanan takıma karşı. Benim favorim Ancelotti'nin Brezilyası demiş. Böyle görmüş karşılaşmayı.
1: Ancelotti de Neymar'la ilgili açıklama yapmış, onu okudun mu?
0: Yok.
1: 105. dakikada oyunu almayı planlıyordum demiş Neymar'ı. Sabırsız davranmadık, iyi oynadık demiş. Japonya'yı övmüş. İkinci golü bulamasaydık 105. dakikada oyuna girecekti. Takım iyi oynadığı için oyun düzenini bozmak istemedim demiş.
0: Mantıklı. İhsan Bey, o da ülkece Fransa'ya nazar değdirmeyiz inşallah demiş. Almanya eski Almanya değil. Alpaktan mesajı, Liverpool eski Liverpool değil ile bir gönderme. Evet, bu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olası Paraguay galibiyetiyle söyleyebileceği sözler üzerinden çok sayıda mesaj gelmiş program içerisinde dinleyicilerimizden. Muhammed Akçı, Brezilya'da bek sorunu çözülmediği müddetçe Dünya Kupası hayal demiş. Bek sorununu zaten turnuva içinde çözmesi pek mümkün değil. Zaten elindeki alternatifler belli Ancelotti'nin, ama ben de dün onu düşündüm. Ya Brezilya'nın böyle genç, potansiyelli, tempolu oynayabilecek, büyük takımlara böyle transfer yapabilecek bir beki gerçekten hiç yok mu diye. Ben de düşünmedim değil ama yok demek ki. Yani şu anda öyle bir oyuncu hala. Sol tarafta ki yedek ama Alexandro, sağ tarafta Danilo, bu oyuncular kariyerlerinin son bölümünde böyle stoperleşen de bekler oldular. Öyle klasik Dani Alves, işte Marcelo, Cafu, Roberto Carlos vari bir durum yok. Mesela sol
1: O
0: bek.
1: saydığım bek kaliteleriyle de şimdiki bek kalitesi arasında hani bu oyuncuların artık kariyerlerinin sonu geliyor ama prime dönemlerinde bile saydığın isimlerin yanına bile yaklaşamaz
0: Evet.
1: isimlerdi
0: Şu an mesela
1: yani.
0: Transfermarkt'ta Danilo stoper gözüküyor orijini. 34 yaşında. Alexandro 35 yaşında. İlk 11 oynayan Douglas Santos, Zenit'in oyuncusu, 32 yaşında bir oyuncu. Ve sağ bekin direkt bir alternatifi de gözükmüyor. Ibanez galiba bir maç tercih edilmişti. O da
1: O da stoper.
0: stoper. Al Ahli forması giyiyor. Merih Demiral'ın da partneri stoperde. Genelde
1: Aynen.
0: orada oynamayı tercih ediyor. Fabinho zaman zaman bek oynamışlığı var kariyerinde ki o da 32 yaşına gelmiş. O bek konusu Brezilya'nın şu an dendiği gibi zayıf karnı. Aslında merkez orta saha fena değil. Mesela turnuvaya sonradan dahil eden Ederson normalde çok da gözde bir oyuncu. Transfer de yaptı değil mi Manchester United'a? Bir resmileşti değil mi onun transferi? Atalanta'dan. Resmileşmedi mi? Resmileşmemiş galiba. Resmileşmemiş daha
1: Bir şey
0: galiba.
1: okumadık.
0: Yani transferi bitti diye hatırlıyorum o zaman
1: Konuşuldu ama hani
0: konuşulduğunu,
1: resmi şey
0: resmiyete
1: olarak onu
0: dökülmemiş. Ama
1: hatırlamıyorum
0: oraya
1: ben de.
0: gidecek. O var, işte Bruno Guimarães var. Paket oyunlarında. Kanatlarda yine isimler var ama tabii eskiyi düşününce Brezilya çok geride kalmış bir kadrosu var. Zaten o yüzden şu anda en büyük favorilerden biri değil. Yani ilk üçte Brezilya sayılmıyor turnuvanın favorileri arasında. Yani İspanya, Fransa ve genelde İngiltere konuşuluyordu. Arjantin'de herhalde bu başlangıcıyla Brezilya'nın çok daha önünde konuşuluyordur.
1: Ama Arjantin henüz öyle test

0: edilmedi. Onu da unutmayalım yani. Arjantin'de çok rahat maçlar oynadı şimdiye kadar. Şimdi yine yolu biraz rahat gözüküyor Arjantin'in. Daha kırıcı öyle Arjantin'in tam olarak hani gücünü anlayabileceğimiz bir karşılaşma yok ya. Avusturya maçı o değildi.
1: Ama Avusturya'da hani Avrupa'da böyle çekineceğin takımlardan biri değil mi? Fizik kalitesi, organizasyon becerisiyle onlar da ters bir takım yani.
0: Ters bir takım ama çok güçlü bir takım değil.
1: Yok, yetenekli bir takım değil.
0: Hücum
1: Biraz daha Japonya vari.
0: şeyi olarak yani.
1: Çok yıldızları yok ama takım olarak onlar da fark
0: Ya işte
1: yaratıyorlar.
0: 37 yaşındaki Arnautović hala en büyük gol silahları gibi gözüküyor. Yani işin hücum tarafına bakarsan hani Sabitzer zaten bir hücum oyuncusu değil. Hani bir merkez oyuncusu ama diğer oyuncu olarak, diğer oyuncuların kalitesi olarak bayağı geride Avusturya. Ve Cezayir'le Ürdün'ü de düşündüğün zaman şimdi yeşil burunla oynayacak. Gördüğün gibi biz Arjantinliler sakiniz. Daha çok böyle havalanmayalım diye. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani Brezilya mesela daha zor maçlar oynadı.
1: Evet, Fas
0: Fas, Japonya
1: maçı şu
0: zor
1: an
0: maçlar.
1: Japonya eşleşmesi. Evet, iki maçı daha zorlu. Son bir daha bir şey okuyayım, açıklama. Ronald Koeman az önce Hollanda elendi. Sıcağı sıcağına onun da bir ifadesi Demarke paylaşmış. Demiş ki Koeman, tüm Hollanda beşli savunmayla oynamamız gerektiğini söyledi. Beşli oynadık, yine eleştirildik. Yine söylüyorum, eleştiriler umurumda bile değil diyerek yani kamuoyunun hiç hoşuna gitmeyecek tarzda bir açıklama yapmış. Biraz Montella vari açıklamalar Ronald Koeman'dan. Hollanda medyası da büyük ihtimal Hollandalı futbol severler de yerden yere vurmaya devam edecektir. Bu tarz açıklamaların geri teptiği açık ama bu isimler de demek ki o maç sonu o duygularıyla hareket ediyorlar. Yani yoksa sağlıklı düşündüğünde böyle bir açıklamanın kamuoyuna geçmesi gerçekten mümkün değil. Hani bunu belki o öz eleştiri yaptıktan sonra söylese bir nebze geçebilir ama yine de üslup çok sert olmuş kumandan. Onun da herhalde Hollanda macerası bu Dünya Kupası'ndan sonra bitecek diye düşünüyorum. Çünkü daha turnuvaya zaten başlamadan Kuman ve Hollanda'nın oynadığı oyunla ilgili bayağı eleştiriler okudum. Hazırlık maçları da onlar için çok iyi geçmemişti. Üzerine bir de son 32 turunda elenince bence net bir yol ayrımı gözüküyor Hollanda cephesinde. Diyelim 8.35 saatlerimiz, bir araya daha gidelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy is-

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
2: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: ile faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
2: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk efendim. Şehrin İstanbul'un trafiği %70'ler bandında. Anadolu yakasında TEM'de ve E5'te Kartal'dan 1. ve 2. köprüye doğru yoğun trafik varken Türeli'nin Avrasya'nın trafiği ise hemen hemen Uzunçayır kavşağından etkili. Avrupa yakasında Haliç'te kazalar vardı. Trafiği çok kötü şekilde etkiledi. Hemen hemen aslında Haramidere'den başlayan trafik Avcılar'a, sonrasında Bakırköy'den de Mecidiyeköy'e doğru çok yoğun trafik var. Sahile kaçmak faydalı olur. Galata ve Unkapanı köprüleri Haliç Köprüsü'ne alternatif olur. O3'te arıza ve kaza var. O yüzden Yüzyıldan Vatan'a doğru trafik çok yoğun. Tam Isparta Kule ve Hastal'da ise 2. köprü yönünde kronik yoğunluklar sürüyor. Şehrin kuzeyi Marmara Otoyolu'nda herhangi bir problem görmüyoruz şu an için. Ankara'ya trafik yoğunluğunu aktarmak üzere döndüğümüzde trafiğe etkisi olan birkaç kaza detayını aktarmam gerekir. Kızılpınar Caddesi'nde merkez yönlü Sosyete Pazarı önünde bir kaza oldu. Ve yine İstanbul yolunda Sincan yönlü Yeni Mahalle Köprüsü sonrası bir trafik kazası var. Anadolu Bulvarı'nda Öbeşler yönüne Ankapark hizasında kaza meydana geldi. Bağlıca Bulvarı'nda ise merkeze doğru Yılmaz Büyükerşen Bulvarı öncesi bir kaza daha var. Bu detaylar trafik etkileyen detaylar. İzmir'deyiz. Trafik yoğunluğuna yine etkili bir kaza noktası vereceğiz. Çevre yolunda Bornova'ya doğru Işıkkent ayrımı sonrası sol şeritte kaza oldu. Geride trafik yoğunluğu oldukça etkili Göktere bölgesine kadar sarkmış vaziyette. Bir de araç arızası var. Şehitler Caddesi'nde otogara doğru Alkapınar Aktarma Köprüsü inişinde otobüs arıza yaptı. Bekleyiş devam ediyor. Ayrıntıların hepsi Radyo Trafik Mobil uygulamasından takip edilebilir. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.41 saatlerimiz. Dünya Kupası gündemine biraz ara verelim. Şimdi kulüp takım gündemlerine dönelim. Transferde dün resmi bir gelişme yaşandı. Trabzonspor beklendiği gibi Felipe Augusto'nun Zenit'e transfer olduğunu dün resmen duyurdu. Dün önce Zenit'ten bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımlar geldi. Trabzonspor'da devamında kap bildirimini yaptı ve Felipe Augusto'nun Zenit'e transferinden 15 artı 5 milyon euroluk bir gelir elde edileceğini duyurdu. 15 artı 5, 15'i tabii garanti, 5 milyon euro da bonuslar olacak ki bu bonusların Hasan Tuncel Trabzonspor muhabiri kolay ve ulaşılabilir olduğunu söylemiş. Maça çıkma, gol atma gibi şeylerle o bonuslarda herhalde birer milyon euro civarı ya da ikişer neyse gelebileceğini söylüyor. Yani 20 milyon euroya varan bir satış olacak ve dünkü satış Trabzonspor tarihinin de şimdilik en çok bonservis kazandıran 3. satışı oldu. İlki geçen

0: seneki Uğurcan Çakır transferi. Ondan sonra Yusuf Yazıcı'nın transferi ve Felipe Augusto da yabancı olarak şu ana kadarki en yüksek satış oldu Trabzonspor'da. Aslında gelişi tabii Augusto'nun bunları pek düşündürtmüyordu. Belçika'da bir orta sıra takımı Cercle Brugge'den geldi. 5 milyon euro bonservis ödedi Trabzonspor o dönem için. Ki Augusto geldiği takımda Santrfor'da 48 maç yapıyor. 2500 dakikası var. Sadece 7 golü var. Çift tane çıkamamış sezonun toplamında. Riskli gözüken bir transfer sonuçta. Çok isimli bir oyuncu da değil. Bilmediğimiz bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Geldiği takım istatistikleri öyle çok şeyler vaat etmiyordu. Ama geldikten sonra gösterdiği performansı o da ne kadar faydalı olabileceğini gösterdi. Joker gibi bir oyuncu. Onuarçu'nun yokluğunda en ileri uçta oynadı, goller attı. Onuarçu ile birlikte oynadı. Sol kanatta oynadı, sağ kanatta oynadı. Her bölgede oynayabilen bir oyuncu profili. Augusto yan toplarda da etkili. Sol ayağı etkili. Bitiriciliği iyi gözüktü ki bu sezon Trabzonspor formasıyla 40 resmi maça çıkmış bütün kulvarlarda. 15 gol atmış. Onun için bence zaten kariyer sezonu zaten bu sayede oyuncu Zenit'e transfer yaptı. Zenit'ten önce adı Benfica ile dahi anıldı. Pavlidis'in yerine bile düşünüldüğü söyleniyordu. Olmadı orada, Pavlidis herhalde takımda kalıyor. Zenit kapıyı çaldı. Orada da uzun süren pazarlıklar sonucu Trabzonspor 15 artı 5 milyon euroda anlaşma zemini buldu ve oyuncuyu Rusya'ya gönderdi. Trabzonspor'un da bu tarz satışları yaparak bundan sonraki transferlerde de elini güçlendirebileceğini düşünüyorum. Artık burada bir alışkanlık oluşturmaya başlayabilir. Bir de Ulay'ı satabilirse, iyi bir bonservise. Gelecek yabancılar da bu oyuncuları görüp bu oyuncuların da piyasasının oluşabileceğini, kariyerlerinin üzerine koyabileceğini gördüklerinde Trabzonspor daha büyük bir cazibe merkezi haline gelecektir. Ama burada önemli olan tabii ki istikrar. Hani bir sene yaptın, 3 sene yapamadın, pek bir anlamı olmuyor. Bunu her sezon her sezon yapabilirse Trabzonspor kendi için çok iyi olur. O yolda da gidiyor Trabzon. Hani Ulay büyük ihtimal gidecek. Gitmese bile sonuçta dünyanın dikkatini çekti artık. Batagov keza aynı şekilde böyle bir transfer. Onana buraya geldi, kendini buldu. Onuarçu buraya geldi, tekrar kendini buldu. Şimdiki transferler de geldi. Orada da benzer bir yol haritası var Trabzonspor'da. Böyle her sene 2-3 oyuncu tutturabilirsen ne ala. Bazen olmayacak tabii ki. Olegbe gibi transfer mesela tutmadı. Bunlar da olacak. İşin doğasında var futbolda. Her transfer tabii ki tutmuyor. Ama işte tuttuğunu tutturursan o transferlerin 2-3'ünü, o da seni rahat rahat zaten kurtarıyor. Trabzonspor yine hani çok olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. Çok beğeniyorum Trabzonspor'un gittiği yolu. Augusto transferi de o yolda atılmış bence çok önemli, güzel bir adım.
1: Peki senin dediğin gibi her sene iyi iş yapan bir iki oyuncuyu takımdan gönderirsen her sene yerlerini aynı şekilde takviye edebilir misin? Yani bir taraftan da kendi takımının seviyesini koruman gerekiyor en azından. Şimdi mesela Augusto sonrası Trabzonspor ne yapacak?
0: Augusto ya, ama direkt ilk 11 oyuncusu değildi zaten.
1: Ama çok büyük katkı verdi. Çok büyük katkı verdiği için bu transferi yaptı zaten. Hı hı. O potansiyeli, yaşı, hepsi bir araya geldi. Zenit de bu parayı vermeyi kabul etti. Şimdi Trabzonspor gelecek sene eksi 15 golle başlıyor. Mesela o eksi 15 gol nereden gelecek? Kimden gelecek bu kadroda? Takviye mi yapılacak? Yoksa Umut Nayır'a mı güvenilecek? Çünkü Umut Nayır da transfer edildi Trabzonspor'a. Trabzonspor'un şu an ikinci santraforu Umut Nayır oldu. Felipe Augusto farklı pozisyonlarda da oynuyordu. Yani o hücum hattında her yerde oynadı bu sene. Şimdi oraya bir takviye yapman gerekiyor. O takviyenin de takımın en azından o seviyesini koruması lazım. Yani daha iyisini bul demiyorum. Kalkıp 20 gol atacak adam bul demiyorum ama Felipe Augusto katkısı verecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Bu da çok zorlayıcı bir şey. Yani senin dediklerin doğru ama öteki tarafında işin her sene bir iki oyuncuyu sat, iyi performans veren bir iki oyuncuyu sat, onun yerine aldıklarının o performansı vermesi lazım. Çok kolay değil.
0: Değil. Ben de kolay olduğunu kesinlikle iddia etmiyorum. Zor bir şey. Sonuçta futbolda istikrar önemli. Her sene değiştirirsen takımı O

0: oyun kaliten aynı seviyede kalmayabilir. Aynı takımla kalma ihtimali daha yüksek. Kesinlikle katılıyorum. Ama futbolun da acımasız gerçeği bu artık. Yani bir oyuncu bir takımda performans verdiğinde tutamıyorsun. Tutmaman da lazım zaten bu ekonomik dengeyi sağlayabilmek için. Yani bugün Trabzonspor'un gittiği yol zor olsa da bence daha doğru bir yol. Onlar da bu zorluğu nasıl bertaraf ederiz diye zaten belli ki çok çalışıyorlar transferde, scouting'de. Daha farklı bir yola girdiler.
1: İşte bizim yurt dışındaki bu örneklere göre farkımız altyapıdan istediğimiz sayıda oyuncu çıkartamıyoruz. Mesela bu senin söylediğin tarzda bunu kendine yol edinen kulüplerin genelde güçlü bir altyapı ağı olduğunu da söylemek lazım. Hani oyuncu sattıkları zaman illa transferle değil, altyapıdan gelen oyuncularla da o boşluğu doldurabiliyorlar. Aslında Trabzonspor belki de bunu Türkiye'de en iyi yapabilecek kulüp. Fakat Trabzonspor'da da gençlere forma verme konusunda böyle bir çekince var. Bir de çok fazla sabır da yok. Yani yabancı bir genç geldiği zaman ona gösterilen ilgi, şefkat ve sabırla bir Türk gencine gösterilen ilgi, şefkat, sabır arasında ne yazık ki ciddi bir fark var. Çünkü az önce sen de söyledin yani. Oleg Bey gibi transferler de olacak. O tarz şeyler de yaşayacak Trabzonspor. Zor bir yol. Yani bu yola girdiğin zaman bence kendi altyapının da bir şeyler üretiyor olması lazım. Sadece bunu çok iyi transferlerle çözmeyi düşünürsen bir yerde istediğin şeyler olmayacak. Yani sen ne kadar bunu şey anlamında söylemiyorum. Hani Trabzonspor'un şu an çok çalıştığı belli, çok uğraştığı belli. Ama transfer her zaman için bir riski var. Sen ne kadar kağıt üzerinde doğruları yapsan da olmayabilir. Yani oyuncu gelir uyum sağlayamaz mesela. Çok iyi oyuncudur, uyum sağlayamaz. Büyük beklentilerle getirmişsindir. Olmaz, uyum sağlayamadığı noktada dil problemi yaşar, kültür problemi yaşar, işte sosyal hayat problemi yaşar. Bir sürü şey olabilir. Dolayısıyla Trabzonspor'un senin dediğin gibi hani genel görüntüsü iyi, fakat takımı aynı seviyede tutabilmek adına çok zor bir yol.
0: Trabzon'la ilgili senin dediğin en net yapılacak eleştiri altyapıdan çıkan oyuncu sayısı. O net en büyük eleştiri olur. Burada da Trabzonspor güvenmiyor mu bu oyunculara, yoksa A takım için hazır görmediği için mi? Mesela geçmişte hani Abdülkadir Ömür, Yusuf çıktıklarında güvendi mesela. Şu an en çok güvendiği oyuncu herhalde Salih Malkoç oldu. Ligin son döneminde stoperde de kullandı. O var, ama onun haricinde genç kalecileri var, ama onlar da yedek zaten. İkinci ve üçüncü, hatta dördüncü kaleciler. Oyun içinde öyle bir oyuncu şu an gözükmüyor. Mesela stoperde Taha ile Arda var. Ben çok beğeniyorum U19 takımından, ama onlara o şey gelmedi. Sakatlık da yaşadılar gerçi ligin son döneminde. Bek'te öyle bir oyuncu yok. Arif vardı, o da zaten protesto edildi.
1: Hüseyin gitti.
0: Gitti. Hüseyin artık zaten 29 yaşına geldi. O da altyapıdan çıktı ama bir türlü beklentileri karşılayamadı. İşte Serkan Hasan vardı bir ara bekte. Olmadı, gitti. Onur Alpçakıroğlu şu anda son maçlarda hep kadrodaydı. O da galiba kiraya veriliyormuş. Ya da verildi. Geçenlerde bir haberini gördüm ama. Başka da yok şu anda. Salih'ten ve o genç kalecilerden başka Onur Alp, Ahmet ve Erol Can. Üç genç kalecisi var şu anda Trabzonspor'un. Onun da sayısı artabilirse müthiş bir yapılanma olacak Trabzonspor için. Agusto yerine de transfer döneminin başında tabii daha fazla okuyordum, ama bir forvet takviyesi yapılması bekleniyordu. Yine Portekiz Ligi içerisinden böyle Agusto gibi çok yönlü bir oyuncu takviyesi düşünülüyordu. Ama tabii parası yetecek mi Trabzonspor'un? Şimdi bir sağ çıkalması gerekiyor. Onana'ya herhalde ciddi bir maaş bütçesi ayırması gerekecek. Stoper hala takviye yapılmadı, değil mi? Stoperde Trabzonspor'un da bir ihtiyacı var. Orada bir Samet takviyesi olacak, ama bir yabancı daha olur mu? Ya da yerli Ahmet Can gibi bir takviye herhalde, iki transfer düşünüyor. Ve bütçesi yeterse bence öne Agustin'in yerine de bir oyuncu transfer edeceklerdir. Şu ana kadar satışlardan Trabzonspor 19 milyon euro gelir elde etti. 4 milyon Zubkov, 15 milyon Agusto. Alışlarda da 24 milyon euro harcadı. Muçi, Saviola ve Cabral için 24 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Eksi 5 milyon euro da şu anda Trabzonspor.
1: Şimdi bana bir Trabzonspor kadrosu yapar mısın? Şu an eldeki oyuncularla. İleride Onaço olacak. Onun bir tık arkasında Muçi olacak. Malinovski, Ulayi beraber mi oynar? Öyle düşünebilir miyiz?
0: Bence ya Bol Folcarelli kesin oynar.
1: Folcarelli oynar.
0: Ulayi oynar. Şu an Malinovski yedek kalır gibi düşünüyorum.
1: Malinovski yedek mi kalır?
0: Ya da diyorsun? Şu an hadi şöyle yapayım sana. Muçi'yi kanada koyayım. Sağ kanat yok çünkü.
1: Hayır. Normal pozisyonlarını oynatsan. Normal neresi eksik oraya bakmak istiyorum ben. Hani tam olarak
0: yani
1: nerede?
0: Ulayi satılıyorsa Malinovski ya Bol Folcarelli oynar.
1: Tamam. Geriye doğru gittiğinde.
0: Solda Savyol oynar. Muçi on numarada oynar.
1: Ne dedin?
0: Solda Savyol oynar. On numarada Muçi oynar. Sol bekte Cabral oynar. Sağ bekte Pino oynar. Stoperde de Batagov'un sakatlığı var sezon başı ama
1: Veivu'yla
0: Savic en kötü oynar ya da Batagov oynar. Kalede de Onana gelirse Onana yoksa Onur Alp şu anda takımın birinci kalecisi gözüküyor.
1: Yani savunmada ilk 11 bazında Trabzonspor'da bekler belli. Net şekilde. Stoper rotasyonunun genişlemesi gerekiyor. Merkezde Ulayi'nin durumuna göre direkt belki 11 oynayacak bir isme ihtiyaç var. Ama en büyük problem şu an kanatlar. Değil mi?
0: Evet, kanat rotasyonu.
1: Kanat rotasyonu çok zayıf gözüküyor.
0: Zayıf. Hani Vişça gitti, Vakeme gitti, işte Olegbe yok, Zubkov gitti. Augusto orada oynayabilecek bir oyuncu o yok.
1: Evet.
0: Şu anda Cihan Çanak döndü.
1: Metehan alındı.
0: Metehan gerçi geldi, doğru. Metehan da söyleyebiliriz. Savyola var ama sağ kanat özellikle eksik gözüküyor.
1: Savyol direkt sol ön mü?
0: Evet, sol ön. Solu. Metehan da onun alternatifi olacak herhalde. Evet,
1: sağ kanat boş o zaman.
0: Sağ kanat boş. Alternatifi de belki Cihan düşünebilir. Ama onu da tekrar kiraya verme durumu da vardı. Bilmiyorum orada.
1: Muçi'yi kanada atsan Malinovski'yi o pozisyonda değerlendirebilirsin.
0: Evet. Öyle istersen. Bir ihtimalin de var. Elinde aslında Gökhan Gürpüz var ama o da pek sanki düşünülmüyor yeni sezon planlamasında. Bakalım daha çok var transfer döneminin bitmesine. Orta sahada Buçuari mesela şu an adaylardan biri ve o da sezonu iyi kapatmıştı. Ozan iyi kapatan isimlerden biri Ozan Tufan. Okay hala kadroda gözüküyor. Merkezde aslında sayısı olarak çok bir eksiği olmaz ama performans olarak belki sıkıntı olabilir diyelim. 8.55 saatlerimiz Trabzonspor'da bu bölüme başladık. Araya gidelim, aradan sonra da Fenerbahçe ile devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonla son düzlükte.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
2: Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Dünya Kupası son 32 turunda bu sabaha karşı ve dün gece toplam 3 karşılaşma oynandı. Normal süresi 1-1-1 sona eren maçta Fas, Hollanda'yı penaltılar sonucu 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fas son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada ile oynayacak. Gecenin en sürpriz sonucu Paraguay-Almanya maçından geldi. Paraguay normal süresi 1-1 biten maçta Almanya'yı penaltılar sonucu saf dışı bıraktı. Paraguay, Dünya Kupası tarihinde Almanya'yı penaltı atışlarında mağlup eden ilk takım oldu. Güney Amerika ekibi son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Günün ilk maçında ise Brezilya-Japonya'yı 90+6'da Gabriel Martinelli'nin golüyle 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Brezilya sonraki turda fil dişi sahili Norveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. A grubunu 1 puanla son sırada bitiren ve elenen Çekya'da teknik direktör Miroslav Kubek'le yollar ayrıldı. 19 Aralık 2025'te göreve giren 74 yaşındaki çalıştırıcı takımın başında sadece 7 maç kalabildi. Dünya Kupası'nda günün programı şu şekilde. Saat 20 fil dişi sahili Norveç, gece 12 Fransa-İsveç, sabaha karşı 4 Meksika-Ekvador.

0: 9.02 saatlerimiz, reklamdan önce Fenerbahçe ile devam edeceğiz demiştim. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları biliyorsunuz bir süreden beri başlamıştı. Takım Topuk Yaylası'nda kampta antrenmanlar sürüyor. Dün öğle saatlerinde Fenerbahçe'den bir sakatlık haberi geldi. Yeni transferlerden Vedat Muriç antrenmanda işte kimi kaynak önce ağrı hissetti dedi. Kimi kaynak darbe aldı dedi. Ama bir sakatlık yaşadı ve sedye ile sahayı terk ettiği söylendi. Tabii işin içine sedye detayı girince biraz ciddi bir sakatlık olarak düşünüldü. Ama ağrı olsa sedye çok tutarlı değildi. Neyse, Fenerbahçe dün Muriç'in sağ alt adalesine kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Fenerbahçeli muhabirlere göre tecrübeli oyuncu yaklaşık bir ay kadar sahalardan uzak kalacak. Bir ay demek Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynayamamak demek olacak çok büyük ihtimalle, eğer erken bir geri dönüş olmazsa. Sonuçta bu bir de sezon devam ederken yaşanan bir sakatlık değil. Sezon öncesi yüklemelerin yapıldığı bir dönemde gelen sakatlık. O yüzden sakatlık dönüşü de normal bir sakatlık dönüşünden farklı olacaktır diye düşünüyorum. Bir de genel konuşulan bu tarz fizikli oyuncuların dönüşünün biraz daha zor olabileceği, tempo yakalamakta daha zorluk yaşayabilecekleri yönünde. Dün böyle herkes tabii konuyla ilgili bir şeyler yazmış. Onu da gördüm. Ama ne olursa olsun tabii ki Fenerbahçe için çok büyük bir kayıp. Şu ana kadarki A takım için yapılmış tek transferdi Vedat Muriç. Takımın geçen sezon tek santrforu Şerif'ti ve çok beğenilmemişti açıkçası. Onun önüne bir, hatta Fenerbahçe yönetimi iki transfer düşünüyordu. İlk hamleyi de Muriç'ten yana kullanmıştı. Şimdi ondan da ilk tur için faydalanamayacak gibi gözüküyor. Tabii Gornik Zabirze'yi elemek için illa Vedat Muriç'e ihtiyacı yok bence Fenerbahçe'nin. Kadro kalitesiyle zaten rakibini elemesi gerekiyor ama işini daha da zorlaştırdı. Yani bir şekilde yine santrforsuz mu çıkılacak ya da Şerif'le mi oynayacağız, Talişka'yla mı oynayacağız gibi bir gündem olabilir o dönem için Fenerbahçe'de.
1: Vallahi büyük şanssızlık. Vedat Muriç için de çok büyük şanssızlık. Çünkü kariyer sezonunun ardından o da çok isteyerek geldi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe için de çok büyük şanssızlık. Yani Fenerbahçe takımına baktığın zaman bir numaralı eksiğin santrafor olduğu açıktı. Fenerbahçe'de ilk transferini çok da doğru bir zamanda, hani daha ilk kampın ilk bölümünü yetiştirerek getirdi. Yani aslında üzerine düşeni yaptı Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin diğer mevkilerde zaten gayet iyi bir kadrosu var. Ama antrenmanda sakatlandı. İşte yani futbolda böyle bir şey. Üzücü. Yani Fenerbahçe için, Vedat Muriç için, senin dediğin gibi o tabii çok yazıldı çizildi. Yani Vedat Muriç fiziğinde bir oyuncu, tam olarak kendini bulması için normalden biraz daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir. Ama bu sadece şey olarak da bakmamak gerekiyor. Yani mesela ilk turu geçtin. İlk turu geçtikten sonra ilk turla ikinci tur arasında bir şey yok ki. Devam ediyorsun. Her hafta maç yapıyorsun o şeyde. Yani 23 Temmuz'da başlıyorsun. 30 Temmuz'da oynuyorsun. Sonra Ağustos'un 5'inde oynuyorsun. Öyle gidiyor şeye kadar. Ağustos'un sonuna kadar. Herkesin bildiği gibi. Uzun süredir de böyle. Fenerbahçe'nin de geçmesi gereken 3 tur var. O yüzden önemli kayıp. Yani sadece ilk maç olarak düşünmeyin bunu. Bir hamle yapar mı Fenerbahçe yönetimi? Çünkü genelde konuşulan hani bakalım işte gidişata göre, hani eğer Vedat Muriç işte iyi uyum sağlarsa, katkı verirse biraz daha öteleriz gibi düşünülüyordu anladığım kadarıyla. Şimdi çok daha üst düzey bir santrafor arayışında Fenerbahçe. İşte Önder Özen'in geçen gün söyledikleriyle birleştirirsen, işte takımlar bölünmüş durumda diyor. Futbol dünyasının bir kısmı Amerika'da diyor. Öyle diyor, böyle diyor. Çok kolay değil diyor bu Dünya Kupası bitene kadar o transferleri yapmak. Bu da bir dezavantaj. Böyle bir döneme denk gelmesi. Bakalım, yani Fenerbahçe Talişka ile oynayabilir o bölümü. Ama bir santrafora ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Ve bence doğru da bir profil almıştı. Yani Vedat Muriç de doğru bir profildi. Çok özgüvenli bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Çok iyi sezon geçirmiş oyuncu. Ama gerçekten büyük şanssızlık.
0: Şerif'in de bonservisinin ödemesi bu transfer döneminde yapılacak. 20 küsür milyon euro. Vedat Muriç için keza aynı şekilde bir 15 milyon euroluk ödeme. Üzerine bir de o asıl santrfor gelirse sadece santrfor transfer için bayağı bir para harcamış olacak Fenerbahçe. Ki bahsedilen isimler de işte Girassi, Sörlot ve en son Watkins paylaşıldı. Yani 35'ten 30'dan ya da 40'tan hatta bazıları için Sörlot ve Watkins'in daha da fazla olur. Aşağı açılmayacak o kapı. Diğer tarafta Fenerbahçe şu anda Mason Greenwood transferi için bir harekat başlatmış durumda. Orada da 30'luk bir teklif var ama Marsian'ın da en az böyle 55-60 milyon euroluk bir beklentisi olduğu söyleniyor. Buradaki Greenwood transferini de etkileyebilir Vedat Muriç'in sakatlığı. Greenwood'a şu an daha öncelik verecek gibi gözüküyordu Fenerbahçe yönetimi. Dediği gibi Ali abinin santrfor transferi biraz daha sonraya kalacaktı ama şu an işler değişmiş olabilir. Tabii bu İsmail Kartal'ın raporuyla birlikte şekillenecektir. İsmail Hoca eğer ki yok ben hala Greenwood'u öncelikli istiyorum derse belki o transferde ilerlemek isteyebilir Fenerbahçe. Ama bunlar dediğim gibi raporlarla değişebilecek noktalar. Vedat Muriç'le ilgili dün ben öğlen yayını yaparken öyle sakatlık geçmişine baktığımda geçen sezonu sakatlıksız geçiren bir oyuncu. O da büyük bir talihsizlik oldu Fenerbahçe için. Hani çok sakatlık sıkıntısı yaşayan bir oyuncu olur. Ama öyle bir şey de yok Vedat Muriç'in kariyerinde.
1: Tam bir yani Fenerbahçelileri sinir edecek bir durum. Hani bir tane transfer yapıyorsun. Eksik olan transferini yapıyorsun. Adamın ciddi bir sakatlık geçmişi yok. Pat sen de sakatlanıyor. Evet. Sinir olmuşlardır.
0: Evet, dün bir dinleyici bağlandı öğlen programa. Beşiktaş'ta da diyor Fenerbahçe'de de böyle yeni gelenler sürekli sakatlanıyor demiş. Ama bilmiyorum öyle bir benim aklımda öyle bir şey kalmamış. Hani yeni gelen herkes hemen sakatlanıyor mu diye ama dün Talisca galiba bir yine ağrı hissetmiş. Onu okudum. Asensio ile Skriniar takımla birlikte çalışmalara başlamış. Bu Fenerbahçe açısından tabii ki iyi bir haber. Onu söyleyebilirim. Başka transferle ilgili bir de Fatih Demirkol'un dün Basspor kaynak göstermiş. Fenerbahçe'nin diyor şu anki yıllık maaş bütçesi 116 milyon euro. Harcama limiti 100 milyon euro. Ciddi sıkıntılar var diyor. Evden çıkması gereken futbolcular gitmek istemiyor. UEFA'dan da ceza geldi diyor. Vergi borçları 2002'den beri ödenmemiş diyor. Borçsuzluk kağıdı için 35 milyon euro ödeme lazımmış. Ve transferler için de kapıyı 40 milyon eurodan açıyorlar diyor. Haber Global'de galiba bunları söylemiş. İlker Yağcıoğlu da bu tabloya bakıldığı zaman o zaman o paraları nasıl vereceksiniz? Bir kere limit yok. Oyuncu satılması lazım. O yüzden Greenwood bir hayal demiş mesela karşılık olarak. Bu da tabii Fenerbahçe taraftarlarının pek hoşuna gidecek bir açıklama değil. Para konusunda bir sıkıntı olması. Aziz Yıldırım seçim döneminde parayla ilgili hani gerekirse her şeyi yaparız demişti. Ona getirmişti. Yani para büyük bir problem olmaz. Biz o kaynağı yaratırız. Geçmişte nasıl yarattıysak şimdi de yaratırız demişti. Belki yine yaratacak ama bu tarz söylemlerle taraftar da herhalde biraz endişe duyuyordur. Transfer konusuyla alakalı olarak. Peki 9.11 saatlerimiz. Fenerbahçe'den yine ben devam edeyim. Teknik direktör İsmail Kartal bir gün önce yani 28 Haziran'da sanıyorum basın mensuplarıyla bir araya geldi ve dün o bir araya geldikten sonra o neler söylediği medya tarafından servis edilmeye başlandı. Tabii çok uzun açıklamalar İsmail Kartal'dan. Çok sayıda şey var, detay var açıklamaların içerisinde. Ben böyle seçerek okuyayım. Hatta belki Şerif'ten bahsettim ya en son. Şerif'le ilgili kısmı bir okuyayım. O da çünkü çok konuşuldu. Demiş ki İsmail Kartal, Şerif eleştiriliyor. Genç bir oyuncu, atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsür milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklığa neden olabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım. Orasını ben bilemiyorum demiş Şerif'le ilgili olarak, yani işin maliyet kısmını eleştirmiş. Oyuncuyla ilgili bir eleştiri yok bu açıklamasında, ama hani o maliyetin eleştirilmesi de İsmail Kartal tarafından benim gördüğüm kadarıyla eleştirilmiş. Ben de açıkçası mevcuttaki bir teknik direktörün kendi oyuncusuna verilen bonservisle ilgili kamuoyu önünde böyle bir açıklama yapmasının pek bir işe yarayacağını düşünmeyen taraftayım. Tespit haklı olabilir, doğru olabilir. Bunu hani Montella için de söylüyoruz. Belki söyledikleri şeyler doğru, ama her doğru işte her yerde söylenmemeli. Söylendiği noktada eleştiriye açık hale geliyorsunuz. Bence bu açıklama da biraz öyle. Haklı olabilir yani maliyet konusunda İsmail Kartal, bir şey denmez, ama sonuçta kendi oyuncusu. Ben olsam o topa girmezdim. Bu kısma girmezdim.
1: Ya Fenerbahçe'de uzun yıllardır şöyle bir şey var. Hani Fenerbahçe'de sanki mesela hani bir önce gelen ya da işte şu an yönetimde olan teknik direktör olsun, idari kadro olsun, sanki hep böyle başkalarıymış gibi bahsediyor Fenerbahçe'den. Sanki Fenerbahçe bir bütün değil. Bunlar böyle yapmışlar, şunlar şöyle yapmışlar. Halbuki Fenerbahçe bir kulüp olarak bu kararları veriyor. O kişilere yetki veriyor. O kişiler de Fenerbahçe için bir şeyler yapıyorlar, iyi ya da kötü. Ama dikkat edersen sürekli olarak böyle bir birinin yaptığının öteki tarafından kötülenmesi durumu var Fenerbahçe'de. Ve çok uzun yıllardan beri var. Bu da işte hani bu sözde birlik beraberlik olalım çağrılarının hala pek geçmediğinin bence Fenerbahçe'de bir kanıtı. Çünkü şimdi Sidiki Şerif transferi yapıldı. İşte Sidiki Şerif sonuçta potansiyelli bir oyuncu. Hani Fenerbahçe durduk yere oyuncuya kalkıp o kadar para vermedi. Belli bir potansiyel var. Belki örnek veriyorum 15 milyon euro da olabilirdi. 20 milyon euro oldu. Ama bu oyuncu 5 milyon euro olmayacaktı. Herhalde bunu herkes biliyor. Orayı es geçmemek lazım. Şimdi bu oyuncu alındı. Bu oyuncu kadroda. Mesela dün şöyle yorumlar okudum. İşte kontratak oyuncusu. Kontratak oyuncusunu gönderin demiş birkaç tane benim okuduğum şeyde. Taraftarlar bu şekilde yorumlar yapmışlar. Şimdi yarın öbür gün bu oyuncuyu gönderirseniz ondan sonra takımda şöyle diyecekler. Kontratak oyuncusu yok. Topu ileri taşıyacak oyuncu yok. Bunlar hep yapılıyor biliyorsun bizde. O yüzden hani Fenerbahçe Sidiki Şerif'e bir yatırım yaptı. Eğer bu yatırımın karşılığını almak istiyorsa oyuncuyu da ona göre hazırlamalı. Oyuncuya ona göre davranmalı. Kulüp olarak, ama bu bireysel anlamda söylemiyorum bunu. Artık o para verildiyse Fenerbahçe'nin bir değeri olarak görülüp hani en azından oyuncuyu hani taraftarın önüne atmamak, oyuncunun üzerinde bir baskı yaratmamak, oyuncuyu değersiz hissettirmemek Fenerbahçe'nin aslında yapması gerekenler. Ama Fenerbahçe pek öyle şey yapmıyor oyuncularına. Hani bu senin oyuncun, bu benim oyuncum. Bunu sen almıştın, bunu ben almıştım. Halbuki Fenerbahçe'den bahsediyorsun. Yani hepsi Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ona göre yaklaşmak lazım. Evet, onu Mert aldı, bunu ben aldım. Ama kendi takımında oynamıyor ki, Fenerbahçe'de oynuyor bu oyuncular. O yüzden Fenerbahçe'de bu birlik beraberlik çağrıları bence bir hikaye. Yani kimsenin onu gerçek niyetle söylediğini zannetmiyorum. Öyle bir şey yok ortada. Ama diğer tarafta siz planlamanızı yaparsınız. O planlamayı yaptıktan sonra Sidiki Şerif mevcut şartlar itibariyle takımda kalırsa kalır. Kalmazsa da ya satarsınız ya da kiralarsınız. Bu iş böyle. Bilmiyorum nasıl bir karar verecek Fenerbahçe. Yaşı tutuyor sonuçta şu anki şeyde. Hı hı. Ne derler? Yabancı kuralında. Ama yarın öbür gün yabancı kuralı hani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı olduğu noktada federasyon tarafından o şekilde bırakılır mı? Emin değilim tabii.
0: 12 artı 2 olursa şu an elinde 3 oyuncu var. Nene, Brown ve Şerif. Hı hı. Bir oyuncu boşa düşüyor olabilir orada yani.
1: Ya da 12'nin ikisi oraya
0: olur da hani gönderebilir onu aşağıdan.
1: Gönderebilir. Her oyuncu gönderilebilir. Yani burada çok garip bir durum yok. Senin bakış açında, o anki kadro planlamasında olabilir, bana yer olmayabilir. Ama Fenerbahçe'nin hani kendi oyuncularını, kendi taraftarının önüne atma şeyi bir türlü bitmedi. Nasıl söyleyeyim? Geleneği diyeyim artık. Bir türlü bitmedi Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe bir anda böyle kadrosuna bakıyor ve diyor ki bu kadro çok kötü. Hayır. Yani Fenerbahçe'nin çok kötü kadroları olmadı hiçbir zaman. Yani istesen de olmuyor zaten. Fenerbahçe'nin çok kötü kadroları. Ama Fenerbahçe öyle. Bu yaramaz. Bu çok kötü. Bu seviyede değil. Bu burada ne işi var? Bunu kim aldı? Buna niye bu kadar para verdi diye diye bütün oyuncularını kendi taraftarı önünde zor duruma düşürdü. Ondan sonra bunun devamını söyleyeyim. Bir sonraki aşama ne oluyor? Bir sonraki aşamada işler istediği gibi gitmediğinde Fenerbahçe taraftarı oyunculara tepki gösteriyor.

0: bence farkında değil. Çünkü bu oyuncular bugün bunu yaşadı, yarın başkaları yaşayacak. Takımda bunu yaşamayan oyuncu kalmadığı zaman siz o takımda oyunculardan nasıl aidiyet bekleyeceksiniz? Nasıl kendilerini vermelerini bekleyeceksiniz? Nasıl tekrar ayağa kalkmalarını bekleyeceksiniz? Yani sizin gibi bakmıyorlar ki Fenerbahçe'ye. Artı spora da öyle bakmıyorlar. Yani diyor ki biz denedik olmadı. Tamam bir sonraki maça bakalım ama siz o şekilde davranınca oyunculara o bir sonraki maçtaki şevkini de oyuncunun yok ediyorsunuz. Yani bunlar birbiriyle bence çok bağlantılı konular ve tüm takımlar bunun sorununu yaşıyorlar. Kimi kısmen yaşıyor, kimi çok ağır yaşıyor, kimi yaşıyor farkında değil. Ama bunlar büyük problemler. O yüzden de hani kendi oyuncun, kadroda olan oyuncu her türlü şeyi yapabilirsin, kararı alabilirsin oyuncu üzerinde, oyuncuyla anlaştığın sürece. Ama oyuncuyu direkt böyle şeyin kamuoyunun ve taraftarın gözü önünde değersiz hale getirmek, onun omuzlarına ekstra yük vermek bence yapılabilecek en kötü seçim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonla son düzlükte.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
7: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 59.537 dolardan işlem görmekte. Dün yine bu banda yakında 60.000 doların biraz üzerindeydi ama onun altında hemen seyrini sürdürüyor. TL olarak da 2.769.948'de.
1: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.24 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün Dünya Kupası son 32 turunda 3 karşılaşma oynanacak. Saat 20'de Fil Dişi sahiliyle Norveç önce karşı karşıya gelecekler. Gece 12'de favorilerden Fransa İsveç'te oynayacak. Ve sabaha karşı 4'te de ev sahiplerinden Meksika ki grup aşamasını onlar da çok iyi geçirdi gol yemeden. 9 puanla bitirmişlerdi. Ekvador'la kozlarını paylaşacak. Bugün iki maç oranlar yakın gözüküyor. Fransa İsveç'te Fransa net şekilde favori. 1.17'lik bir galibiyet oranı verilmiş. Fil Dişi sahili Norveç'te Norveç galibiyeti 1.93. Fil Dişi'ninki 3.20. Meksika Ekvator'da da Meksika'nın galibiyeti 2. Ekvador'un galibiyeti de 3.62 olarak belirlenmiş. Meksika Ekvator maçı öyle bir maç ki bu maçın 2.5 gol üstü biteceğini düşünüyorsanız 2.74'lük bir oranı var. Bu turnuvadaki en yüksek oranlardan bir tanesi. Geçenlerde 3.02'lik bir orandan bahsetmiştik. Avustralya-Paraguay maçı mıydı acaba? Hı-hı. 0-0 bitmişti. Burada da Meksika-Ekvator ki Ekvator elemelerde çok az gol yemişti. Güney Amerika'da Meksika burada gol yemedi. O yüzden böyle bir oran verilmiş karşılaşmada bilmiyorum. Ali abi dener misin?
3: Neyi?
0: 2.5 üstünü.
3: Yok denemem.
0: Orandan dolayı. Çünkü o gün Avustralya Paraguay için deneyebilirim mi demiştin? Bir şey için demiştin sanki.
3: Avustralya Paraguay için olabilir. Bir de şey maçı vardı. Avusturya Cezayir. Onda da çok az gol bekleniyordu.
0: Evet 3-3 bitti.
3: O 3-3 bitti. Şu ana kadar hani beklentilerin tam aksine olan tek karşılaşma oldu galiba. 2.5 gol altı, 2.5 gol üstünde ama Ekvador'un olduğu bir şeyde denemem. Hı hı. Açıkçası Meksika'da yani savunma olarak sağlam bir takım, çok fazla risk almayan bir takım. Yani o tam bir 2.5 gol altı maçı gibi gözüküyor aslında. İlk yarı 0. Hı hı. Belki 90 dakika bile 0-0 bitebilir orada.
0: Evet. Peki diğer maçlar için önereceğim bir şey var mı?
3: Diğer karşılaşmalarda Fransa maçı zaten hani bence günün en rahat karşılaşması iddia açısından. Orada Fransa üzerinden gidebiliriz. Belki Fransa 2.5 gol üstü bile denenebilir o mücadelede. Fransa ev sahibi mi? Fransa İsveç diye mi geçiyor?
0: Evet.
3: Ev zaman ev sahibi 2.5 gol üstü denenebilir o mücadelede. Valla Fil Dişi Norveç'te yine çok zor bir karşılaşma. Ama sanki beraberlik biraz daha olası gibi gözüküyor bana. Yani takımlara baktığımda güçleri birbirini mağlup etmeye yeter mi çok emin değilim. 90 dakikada o da berabere bitebilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Valla Fransa maçında ben de Fransa'dan rahat bir galibiyet bekliyorum. Ama rahat galibiyet handikaplı belki bir galibiyet veya ilk yarı bir gibi bir alternatife gidebilirim orada. İlk yarı birin oranında 1.53 gözüküyor. O fena bir oran değil bence bu eşleşme için. Meksika Ekvator'da ben de ya ilk yarı sıfır derim. İlk yarı sıfır oynamayı seviyorum. Mesela dün de hatta sabaha karşı dün demek yanlış. Hollanda maçında, Fas maçında ilk yarı sıfır yazdım. 0-0 bitti o da. Tuttu. Bu maç daha da ilk yarı sıfırlık bir maç. O yüzden orada o mantıklı geliyor. Fil Dişi sahili Norveç'te de bilmiyorum bu karşılaşmada ben bir karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. Dünkü işte Brezilya-Japonya maçı gibi böyle bir takım atacak sonra diğeri bastırıp diğeri atacak gibi. Belki birbirlik

0: uzatma. Hani emsalin dediğin benim belki düşüncem gerçekleşebilir orada.
1: Sörloth, Haaland, Nusa, Odegaard, Berge, Berk. Merkezi ve ileri ucu böyle olabilir. Norveç'in Diomande, Ulahi, Diallo ve Nicolas Pepe.
0: Son maç Ulay yoktu ama ilk 11'de değil mi?
1: Burada öyle yazmışlar.
0: Herkes beklerken ikinci maçtaki performansından sonra yedek başlatmıştı. Değiştiriyor hocasının oradaki tercihleri, değişiyor rakibe göre belki. Ama Ulay da olursa bugün saat de güzel. Onu izlemek de keyifli olur. Evet, günün maçları bunlar futbolda. Şu anda teniste Wimbledon tenis turnuvası devam ediyor. Dün de kadınlarda milli tenisçimiz Zeynep Sönmez İlk tur maçında rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı ki sıralamada kendisinden üstte olan bir sporcuyu mağlup etti Zeynep. Artık Grand Slam'lerdeki bu galibiyetlere bizi alıştırdı. Çok sürpriz yok bizim adımıza. O da bir sonraki turda, ikinci turda Amerikalı Liu'yla karşı karşıya gelecek. Liu da dünya sıralamasında 146. sırada bir isim. Elemelerden buraya gelmiş. Zeynep'in sıralaması şu an 51 gözüküyor benim önümdeki Wimbledon sitesinde. Zeynep yani favori olarak karşılaşmaya çıkacak. Şu an oranlarda Zeynep'in maçının oranı var mı diye bir taraftan bakıyorum ama bulamadım Zeynep'in maçının oranını, ama eğer gelirse belki onu da değerlendirebilirsiniz. Eğer Zeynep bu turu da geçmeyi başarırsa 3. turda muhtemel bir Coco Gauff eşleşmesi var. O da bir başka Amerikalı sporcu. Dünya 7 numarası şu anda. Ya da turnuvada 7 numara seri başı demek belki daha doğru olur. Önemli bir rakip olacak Zeynep'in
1: Turnuvada
0: karşısında.
1: mı 7 numaralı seri başı yoksa?
0: Evet, turnuvada 7 numarada. Büyük ihtimal dünya sıralamasında da oralara yakındır. Coco Gauff Amerikalı genç bir isim. O da 2004 doğumlu. Zeynep'ten 2 yaş daha küçük. Coco Gauff'la bir 3. tur maçı da Zeynep'in kariyeri için çok önemli bir başarı olacaktır. Umarız hani ilk turdaki gibi iyi bir performansla Zeynep adını 3. tura yazdırmayı başarır diyelim. 9.31 saatlerimiz, bu bölümü de bitirdik. Reklam arasına gidelim. Aradan sonra Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Erman Toroğlu'na yaptığı açıklamalar var. Şimdi reklam arasında onu gördüm. Montella'nın durumu, villa konusu, bu kamp yerinin değişip değişmemesi, Orkun Kökçü'nün babasıyla ilgili konu, işte Montella Hakan etkisine kalıyor mu? Birçok soru yöneltmiş Erman Toroğlu. Onlara da cevaplar var kendisinden. Onlarla devam edeceğim.
2: ...356 luckyshopiddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
11: Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018

0: 2008 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
2: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk ortalaması bu saatin ilk yarısını geride bıraktığımız zamlarda %60 bandına geriledi. Sahil yolu Sarayburnu'nda Eminönü yönünde bir kaza var. Yedikule'de meydana gelen kazaya müdahale edildi. Mahmutbey Bosna Caddesi'nde İstoç yönünde bir kör nokta kazası meydana geldi. Yakacık'ta Kadıköy yönünde bir kaza var ve köprü 2'de Anadolu yönünde köprü girişinde bir araç arıza yaptı. Yoğunluk geride Levent katılıma kadar etkisini artırdı. Köprü 1 Avrupa'ya doğru Çamlıca rampada, köprü 2 Ümraniye'den yoğun. Anadolu yönünde şu anda köprü 1 açık ama köprü 2'de araç arızası trafiği var. Avrasya Tüneli Avrupa yönünde Uzunçayır'dan yoğunken Anadolu'ya doğru sorun görmüyoruz. İskelelerde ise zaman zaman bekleyiş yaşanabiliyor. Ankara'ya geçelim. Ankara'dan gelen son dakika haberlerine göre yoğunluk ortalaması %60 ve 5 noktada kaza var. Şu anda Kuzey Çevre Yolu Susuz yönünde forum öncesinde bir kaza oldu. İvedik Caddesi'nde merkeze doğru, İstanbul Caddesi'nde AKM altı geçitte, Konya yolu Gölbaşı'na doğru ve Alıçam sokakta Kıbrıs sokak kesişiminde bir kaza meydana geldi. İzmir'e geçtik. İzmir'de ise yoğunluk %40'larda bir kaza noktası var. Gaziler Caddesi Basmanlı istikameti Tepecik Köprüsü'ne gelmeden önce bir kaza meydana, hatta altına bir kaza meydana geldi. Bölgeyi kullanacakların yavaş ve dikkatli ilerlemesini rica edeceğiz. Ayrıntılar Radyo Trafik uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.36 saatlerimiz, programda son bölümdeyiz. Son bölüme de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Sözcü Gazetesi'nden Erman Toroğlu'na yaptığı açıklamalarla devam ediyorum. Fatih Terim'i sormuş Erman Toroğlu onun yaptığı açıklamaları. Yanlış yaptı demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Özel yayın yaptı, ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Toroğlu da peki bu konuda bir şey yapmayacak mısın diye soru sormuş. İbrahim Hacı Osmanoğlu da şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim demiş. Seni bagajın dolu olduğu için tenkit edenler var. Bu konuda sen ne diyorsun diyor Erman Toroğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu da bak hoca demiş. Benim bagajım hep boştur. Onu diyenlerin hepsiyle tartışırım. Peki demiş, Metin Korkmaz denen menajerle Trabzon'da başkanken 20'den fazla futbolcu aldığını söyleniyor. Ah hocam ah diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu da yalan. Ben Metin Korkmaz'dan bir tane futbolcu aldım ve tuttuğumda bir menajer değildir. O futbolcuları benden önceki başkan aldı diyor. Bu neden soruluyor tabii. Montella ile Metin Korkmaz'ın da arasında bir yakın ilişki olduğu, Metin Korkmaz'a yakın oyuncuların Montella tarafından kadroya alındığı gibi bir şey konuşuluyor ki Metin Korkmaz Adana Demirspor'da da yöneticiydi, hatırlarsınız belki. Ki normalde bir menajer ama Murat Sancak'la birlikte yöneticilik de yapıyordu. Öyle iddialar var. Onun üzerine bu soru sorulmuş. İbrahim Hacı Osmanoğlu da böyle bir cevap vermiş. Villa konusu, villaları verecek misin? Orası sit alanına giriyormuş diye soruyor Erman Toroğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ki burada da yalan söylüyorlar. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit olarak böldük. Kaptanlar da her futbolcudan para alarak şeye dağıttılar. Personele dağıttılar diyor. TFF'ye çok sayıda...
1: Yani ne kadar prim verilmiş oyunculara?
0: 16 milyon dolar.
1: 16 milyon dolar prim mi verilmiş oyunculara?
0: Hesaba göre. Yani kişi başı kaç ediyor? 26 kişi mi oluyor?
1: Bütün elemelerdeki oyuncuları söylüyor da.
0: O zaman 35 mesela.
1: Yani her sayı artar. 26 olmadığı kesin. Ama 16 milyon dolar prim veren başka bir ülke var mıdır sizce? Turnuvaya katıldık diye bir de bu değil mi sadece?
0: Evet evet tabii. Diye.
1: Yani şaka gibi. Hani 2 milyon doları da ekledik diyor mesela, marif etmiş gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani 14 milyon dolar geldi değil mi?
0: Yani öyle anlaşılıyor şimdi yazılı bir açıklama, bilmiyorum bir düzeltme gelirim ama 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik diyor. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolcuları eşit böldük diyor.
1: Ne o? Dünya Kupası'na gittiler diye. Hı hı.
0: TFF'ye çok adamını, akrabanı doldurmuşsun diye soruyor Erman Toroğlu. Hocam bu konuda da hakkımı yiyorlar. Ben bir tek kişi aldım. O da Abdullah Ayaz, yeğeniymiş. O çocuk çok faydalı bir adam. Eğer dışarıda görev yapsa benim verdiğimden çok daha fazlasını verirler, emin ol diyor. Bu ABD maçı öncesi herhalde otobüsle otel yapılan yere gelindiğinde birkaç taraftar tepki gösteriyordu uzaktan. İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda bir el kol hareketi yaptığı böyle yansıyordu. Onu sormuş Erman Toroğlu. Burada da benim hakkımı yediler. Ben o bağıran seyircilere bekleyin geleceğim dedim. Üstümü değiştirip yanlarına geldim ve hepsiyle konuştum. Ama bunları kimse yayınlamadı diyor.
1: Başka nerede hakkı yenmiş İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun?
0: Devam ediyorum. Daha 8 madde daha var. Final oynarız dedin, çıtayı yükselttin ama elenip dönünce kamuoyunda en büyük infial hem de büyük üzüntü oldu diyor Toroğlu. Hacı Osmanoğlu da ben gruptan kesin çıkarız diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı ABD ile oynasaydık demiş. Bu elenmenin bedelini Montella ödemeyecek mi diye sorulduğunda da Montella görevine devam edecek demiş. Montella Hakan'ın etkisine kalıyor mu diye sorulduğunda da bunu da kabul etmiyorum. Orkun'la Hakan'ı ilk maçta birlikte oynattı diyor. Peki diyor, Orkun'un babasının otelde benim oğluma Hakan oynatmıyor diye bas bas bağırdığı söyleniyor. Ne diyeceksin diye sorulduğunda da bu konudan haberim yok demekle yetinmiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ve bu kamp yeri konusu Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Avusturya'nın kamp yerlerini değiştirdikleri söyleniyor. Biz neden değiştirmedik diye soruyor Toroğlu ve Hacı Osmanoğlu diyor ki hayır öyle bir şey yok. Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş. Onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı. Kalacağımız yerler belirlenmişti. Her şey hazırdı. Hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü demiş de burada neyi kastettiğimi çok anlamadım. Bilmiyorum. Toroğlu diyor ki 11 kişi araştırmaya gitmişler. Business'ta uçmuşlar sonra business'ta dönüş. Bu kadar kişi fazla değil mi? Diye sormuş. Değil diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hepsinin görevi vardı. Mecburduk yollamaya. Ben para konusunda çok titizimdir. Kendime laf ettirmek istemem. Ben federasyona her gün arabamla gidip geliyorum. Köprü parasını, benzin parasını cebimden veriyorum. Bazen federasyon arabasına bindiğim oluyor. Bir gün beni götüren araç radar varken arabayı hızlı kullandı. Radar varken neden hızlı araba kullanıyorsun dediğimde şoföre başkan hepimiz kullanıyoruz. Mühim olan yolcu yetiştirmek deyince hayır kardeşim yaptınız yanlış dedim. Federasyona gittim radardan kaç kişi ne kadar ceza yemiş hepsinin makbuzlarını çıkarttım. Bütün radara yakalanan şoförler cezaları cebinden verdiler. TFF'ye ödettirmedim. Epey de yüklü bir miktardı demiş. FIFA bize haber gönderdi. Yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacağız. Kim diye sordum. Cüneyt Çakır dediler. Sakın yollamayın kampa. Kesinlikle onu almayız dedim diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sona yaklaştık. Kulüpler Birliği'ndeki tüm takımlar MHK'den şikayetçi ne yapacaksın diye sormuş. MHK görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı var da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi. Temizlik devam edecek diyor. Son iki bölüm. Bazı pozisyonlar var. 10 saatte karar veriliyor. Buna ne diyeceksin diye sorduğunda Erman Toroğlu. Yayıncı kuruluş bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak

0: getirmiyorlar ki ortalık yangın yerine dönüyor. Sene ihale var. Bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espriyle karışık kamuoyunda tartışma olsun biraz alevlensin diyorlar demişler. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim. MHK gitsin, gelin siz alın dedim. Bir tanesi bile gelmedi. Var odalarında neler dönüyor diye neler söylendi. Misafir edelim dedim ama gelen olmadı demiş. Ve son bölümde bu sakın ağa konusu sorulmuş ki Toroğlu bu sakın ağa ne diye soruyor. Önce sanık oldum, sonra tanık, sonra da beraat ettim. İbrahim Hoca Osmanoğlu da Erman hocam olay bu dedi, bana anlattı diyor. Toroğlu da peki bunu yazayım mı dedim. Rica ediyorum yazma, zamanı gelince ben açıklayacağım demiş İbrahim Hoca Osmanoğlu açıklamasının sonunda.
1: Evet, ne düşünüyorsunuz Mert Hanım?
0: Ne düşünüyorum? Yani yine savunmaya geçilmiş burada. İşte orada öyle yanlış yapmadık. Böyle doğru yaptık. İşte şurada hakkımız yendi. Yine çok fazla bir öz eleştiri yok açıklamaların içerisinde. Üzüldüğü kısmı var. Haliyle hepimiz gibi o da üzüldü. O olabilir. Ama insan tabii ki daha fazla bir öz eleştiri bekliyor burada. Ama onu İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan ben göremedim açıklamalarında. Genelde hep savunmaya geçmiş. Fatih Terim konusunda yine bir geri adım yok. Mesela genelde orada kamuoyunun görüşü çok net bu tartışmada. Orada bir geri adım yok. Diğer konularda Dünya Kupası, kamp yeri ile ilgili bir geri adım yok. Bir öz eleştiri yok. Yani olmasa daha iyi tabii ki böyle bir açıklama. Bu açıklamayı yaptı, ben okudum, kamuoyu takip edecek gün içerisinde. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na olan görüş ya da onunla ilgili algı bu açıklamalardan sonra bence değişmez. O yüzden tabii niyeti neydi bilmiyorum ama değiştirecek bir açıklama görmüyorum ben burada.
1: Primle ilgili ne düşünüyorsun?
0: Primle ilgili normalde ne kadar prim veriliyor şeye bilmiyorum. Ama kişi başı böyle kafadan bir hesaplayayım dedim az önce. Kişi başı 500 bin mi 400 bin euro mu ediyor? 35'e böldüm mesela. Sen onu mu hesaplayacaksın?
1: Yok yani 16 milyon euro muydu, dolar mıydı?
0: Euro diye aklıma kalmış.
1: Yani turnuvayı kazanan
0: 450 bin euro gibi bir şey çıkıyor.
1: 35 oyuncuya bölsen.
0: Mesela.
1: Herhalde turnuvayı kazanan ülkenin oyuncuları bu kadar almayacak Mert. Öyle söyleyeyim sana. Demek ki burada da ciddi bir hata var. Her zaman olduğu gibi. Yani oyuncu turnuvaya gitti diye 450 bin euro prim, hani söylesen büyük ihtimalle gülerler.
0: Mesela şimdi Google'a şöyle yazdım. Germany World Cup bonuses. Aklıma Germany yazmak geldi. 2022 için kazanırlarsa eğer kişi başı 400 bin euro.
1: Kazanırlarsa.
0: Dünya Kupası'nı kazanırlarsa. Hı. Yazılmış mesela.
1: Başka bir bilgi var mı? Mesela gittikleri için
0: işte onu bulmaya çalıştım.
1: Bonus almışlar mıdır?
0: Almışlar.
1: Ya da almışlarsa ne kadardır?
0: İşte onu merak ettim de direkt kazandığı şey çıktı.
1: Ya tabii şunu herkes biliyor. Yani Batı Avrupa'da hiçbir ülke böyle bir bonus vermemiştir. Hani burada Katar ve Suudi Arabistan'ı belki Dünya Kupası'na katılan ülkeler arasında bir tarafa koyabiliriz. Bonus konusunda ya da para konusunda. Ama diğer ülkeler içerisinde buna büyük ihtimalle Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkeleri de dahildir. Böyle bir para verilmemiştir. Oyuncular için hani belli bir rakam verilebilir. Normalde milli takımda verilmemesi gerektiğini düşünenler derim. Ya da işte ülke gerçeklerine uyan rakamlar verilmesini düşünenler derim. Ama yani bütün sözleri içerisinde bu söylediği çok yaralayıcı bence. Yani neye göre düşündünüz bunu? Hangi uluslararası standarta göre bu primi verdiniz? Soru işareti. Ondan sonra şöyle eleştiri çıkıyor. İşte 1,5 milyon dolar için kamp yeri değiştirilmedi. Ben de diyorum ki öyle bir şey olmamıştır bu federasyonda. Yani oyuncular Dünya Kupası'na katıldı diye 16 milyon

0: euro prim veren futbol federasyonu 1,5 milyon euro için herhalde kamp yerini değiştirmemek gibi bir şey yapmamıştır diye düşünmek istiyorum. Ve yani enteresan işler. 11 kişi gidiyor. 11 kişi gidiyor kamp yerini görmeye, denetlemeye. Değil mi?
1: Hepsinin farklı bir görevi vardı.
0: Hepsinin tamam, hepsinin farklı gerekiyor. Görevi var. Okey. Ve bu 11 kişilik heyetten bu kamp yeri geçiyor. Ondan sonra da oyuncular diyor ki kaldığımız en kötü kamp yeriydi, oteldi. En fazla seyahat eden ülkelerden bir tanesiyiz kilometre olarak. Ve büyük ihtimalle en fazla sıcakta çalışan yine ülkelerden biriyiz. Yani bu 11 kişi hepsinin ayrı görevi var. Ama bir araya topladığında bir kişinin rahatlıkla yapabileceği işi yapamamış ve milli takımı oraya göndermişler. Bu da çok ilginç. Hangi 11 kişi hangi standartta böyle bir kararı vermiş mesela? Hani mesela ben sadece buradan Mert Elam'ı göndersem, seni göndersem, sen hiçbir şey bilmesen bundan önce federasyon yöneticiliği ile alakalı olarak gittiğin zaman dersin ki raporunda bana göre ya abi hani çok güzel bir tesis ama hava 40 derece ve bizim takım sürekli olarak gidip gelecek. Artı otelde pek şey değil. Hani yüksek standartta bir otel değil. Herhalde bunu söylersin. Ama demek ki bu 11 kişilik heyet her şeyi normal görmüş orada. Her şeyi normal olarak algılamış. Ya bu çok fazla konuşuldu ve hani Mehmet Demirkol'un söyledikleri üzerinden gidersek oyuncuların birebir söyledikleri bunlar. Hani Mehmet Demirkol da Amerika'ya gitti diye kendi kafasından uydurmadı herhalde. Öyle düşünüyorum. Herhalde bir yalanlama da gelmedi. Değil mi? O şeyle alakalı olarak. İşte kamp yeri biz de baktık ilk açıklandığı zaman. Çok çok büyük bir tesis. Çok güzel bir tesis olarak gözüküyor. Ama işte dezavantajları ya da eksi yanları sonradan çıktı. Ama en önemli şey kamp yeriyle alakalı olarak oranın sıcaklığı artı bizim bulunduğumuz konumla beraber yaptığımız seyahatler ve oradaki ısı değişiklikleri. Hani otel bir yere kadar artık ne bileyim idare edin falan denilebilir oyunculara. Ama oyuncular da işte çok kötü olduğunu söylüyorlar. Belki diğer standartlarına göre çok düşük kaldı oranın standartı. Yani işte sakın ha sezonu soruluyor. Öyle diyorlar ya sakın ha sezonu. Mesela şimdi şöyle bir gerçek yok mu? İbrahim Hoca Osmanoğlu her fırsatta Dursun Özbey'i Galatasaray yönetimini eleştiriyordu. Doğru mu? Doğru mu?
1: Doğru.
0: Dursun Özbek ondan sonra o çıkışı yaptıktan sonra bir daha İbrahim Hoca Osmanoğlu eleştirebildi mi? Soruyorum. Eleştirebildi mi?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun değil, eleştiremedi. Bir şey söyleyemedi. Ondan sonra. Doğal olarak bu da sorulur. Şimdi güzel bir soru bu da. İbrahim Hoca Osmanoğlu sorulacak. Diyor ki zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Mesela ne zaman zamanı gelecek mesela bunu söylemesinin İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun? Ne kadar beklememiz lazım? Hala Fatih Terim konusunda şunu söylüyor. Hesap sorma işi yanlıştı diyor. Ya adam onu demedi ki, hala mı anlamadı mesela? Yani Fatih Terim'in ne söylediğini hala mı anlamadı? Herkes artık Fatih Terim onu söylemiyor, onu kastetmiyor. Yanlış anlamış, aktarılmış. 50 tane şey söylendi. Öyle olduğu da açık. Hala diyor ki Fatih Terim'in hesap sorma işi yanlıştı. Hala anlamamış o konuyu. Fatih Terim'le yüz yüze geldiğimde söyleyeceğim diyor. Ya söylesen ne olur, söylemesen ne olur zaten. Yani burada haklı olduğum bir taraf yok ki. Adam A dedi, sen B anladın. Hala onun üzerinden konuşuyor. Hani Fatih Terim'e yüz yüze geldiğinde ne söyleyecek? Mesela Fatih Terim ne cevap verebilir? Çünkü Fatih Terim onu ima etmedi ki. Mesela ya öyle bir şey söylemedi ki. Adam güler herhalde. İbrahim Hoca Osmanoğlu ona hoca sen niye böyle söyledin dese. Çünkü öyle söylemedi adam. Yani hangi açıklamanın neresini nereden tutacaksın? Hepsi elinde kalıyor. Yani bırak hani geçtim özrü, o şu bu falan hepsini geçtim de. Yani prim konusu elinde kalıyor. İşte sakın ha olayı elinde kalıyor. Kamp tesisi olayı elinde kalıyor. Neymiş? Futbol Federasyonu'nun araçlarının yediği cezaları herkes kendi cebinden ödemiş. Yani bir zahmet kendi cebinizden ödeyin. Olması gerekeni lütuf gibi söylüyorlar. Yani yapılması gerekeni herhangi bir normal bir ülkede yapılması gerekeni lütuf gibi anlatıyor İbrahim Hoca. Gitmiş de bütün cezaları çıkarmış da kendi federasyonu ödetmemiş de kendileri ödemiş de yani neyin hikayesi bu? Neyin hikayesini kime anlatıyor yani? Ve diyor ki çok yüklü bir tutardı. Demek ki federasyona ait bütün araçlar deli gibi araç kullanıyor ki bu kadar ceza yiyorlar. Çok yüklü bir tutarsa ya da ne kadardan beri ödenmiyorsa bilmiyorum artık. Oradan da tutacak bir taraf yok. Yani böyle açıklama yapacağınızda susun daha iyi. Hiçbir şey söylemeyin daha iyi.
1: Evet, bitirdik programı. 9.54 saatlerimiz, birkaç haber daha vardı ama İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamaları daha geniş yankı uyandırdı. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: Bank Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bank Kart'ın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
3: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
4: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
5: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı

Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
3: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10:00'ı gösteriyor. Yaklaşık biliyorsunuz 11:30'a kadar sizlerle biraz, yani 1,5 saatlik bir birlikteliğimiz olacak. Ama tabii ki şu dakika itibariyle de telefon hattımızı açtığımızı da belirtmek istiyorum. 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki grup aşamasında elenen en değerli takım Türkiye'ymiş. Bakalım şimdi kimler elenmiş. Yani Transfermarkt verilerine göre 474 milyon euroluk kadro değeriyle Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında elenen en değerli takım. Hemen bakalım. Birinci sırada tabii 474 milyon euro ile Türkiye var. İkinci sırada aslında 2-3'ü söylememi, Uruguay 359, ne bileyim işte Çekya 188, Panama mesela 35 milyon euro, Suudi Arabistan 41 milyon euro, Haiti ne kadar biliyor musunuz? Haiti 56 milyon euro, Tunus 70 milyon euro. 474 milyon euro ile grup aşamalarında elenen en değerli takım bizmişiz. Bugün Sözcü Gazetesi'nde Sayın Erman Toroğlu, onu da tebrik etmemiz lazım. Tabii o sakın ha kısmını sormuş. Hoca TF Başkanı açıklama sakın yazma demiş. Ben açıklayacağım demiş sakın ha ile ilgili. İbrahim Bey ne zaman açıklayacak ben de çok merak ediyorum. Sezon sonu dedi. Sezon bitti. Yeni dönem başlıyor. Açıklayacağım diyemeye çalışan bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var ama orada da çok önemli başlıklar var. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamana baktığında Montella'yla devam edeceğiz dedi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Fatih Terim'in yanlış yaptığını söylemiş. Orası sit alanı değil diyor. Oraya inşaatı yapacağım ben demiş. Villaları vereceğim demiş. Bir de işin enteresan tarafı, FIFA demiş ki yani değişen hakem kuralları var. Bununla ilgili size bir hakem göndereceğiz. Kuralları anlatsın milli takımınıza demiş. İbrahim Bey demiş ki kimi gönderecekler deyince oradan demişler ki işte Cüneyt Hoca'ya, Cüneyt Çakır'ı gönderecek. Aman sakın onu göndermeyin demiş. Öyle enteresan başlıklar var. Tabii bunun detayına birazdan gireceğiz. Bugün sevgili Tuğbacı Bayramoğlu, Beşiktaş'ta önemli gelişmeler var. Kale ile ilgili sorunların çözüldüğünü biliyoruz. 3 tane transferin 3 ismini de birazdan sevgili Tuğba bize açıklayacak. Dedi ya sevgili Önder Özen, 3 isimden ikisiyle anlaşmak üzere bir tanesini de kampa yetiştireceğiz dedi. Hepsinin detayını birazdan alacağız. Ve Tekin Takti hocamıza da hem milli takımı hem İbrahim Hacı Osman'ın konuşmalarını yorumlayacağımızı belirtelim. İlk dinleyicimizi alalım. Günaydın. Alo.
4: Günaydınlar Aygün Bey.
3: Hoş geldiniz Ünal Bey.
4: Ilgaz Dağları'ndan selamlar.
3: Ilgaz Dağları'ndan.
4: Evet. Çok serin burası. Çok güzel.
3: Abi

0: En güzel dönemde gittin ama şu anda, doğru.
1: Yani şey,
0: bu kadar sıcakların döneminde gittin.
1: Afrika sıcakları geliyormuş herhalde.
0: O yüzden ılgaza kaçayım dedin.
1: Ya cuma gününden kaçtım, hak gecesinden.
0: İyi yaptın abi. İyi tatil yani, edersene. Bak ılgazda bile görüyorsun. Helal olsun.
1: Ben yalnız bırakmıyorum.
0: Ünal Bey devamlı yanımızda.
1: Her zaman yanınızda ve hep birlikte omuz omuza bu tür futbolunu
0: düzelteceğiz inşallah.
1: Önce hakemleri düzelteceğiz. Hakemlerin yüzünden nasıl Avrupa'da nasıl kulüp takımları ve milli takım nasıl oynadığını görüyorsunuz.
0: Doğru.
1: Ben her zaman bir şey diyordum. İnşallah siz de katılırsınız bu fikrime. Arda Güler'i önce yazarım milli takıma.
0: Ha, söylüyordunuz, doğru.
1: Ötekileri yazarım.
0: Doğru, doğru.
1: Ve gerçekten bir kaptan nasıl bizim asıl kaptanımız gemiyi terk etti biliyorsunuz. Hatta iki kaptanımız birden.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hakan Çalhanoğlu ve Meri Demiral'a yani kusura bakma bu kadar baskıya dayanamıyor. Kaptanlığı bırak. Sizin milli takıma görev değil. Demek ki beyninizin arka planında başka bir şey çalışıyormuş bana göre. Ve tabii isim söylemiyorum. TRT spikerinin olaya Arda Güler'i katması öyle bir şey olmuyor. Biz anladık zaten Arda Güler'in açıklığını. Bu çocuk 18 yaşındayken ben çok destekliyordum. Kendi adıma Fenerbahçe'deyken. Hı-hı, 21 yaşında kardeşim diyor ben bu milli takımın patronu ben olacağım. Doğru konuşan inşallah 9 köyden kovmazlar bu çocuğu da. Hani,
0: yok herhangi bir şey olmaz.
1: Olmaması lazım ama Arda Güler artık bizim için milli takımın kaptanı oluyor. Yaş önemli değil. Akıl yaşta değil başta derler. Bu çocuk gerçekten şöyle son kez söylüyorum. Hakan Çalhanoğlu olmayıp Amerika maçının ilk yarısını çok güzel sadece bir kamera keşke Arda Güler'i çekip oyunu nasıl yönlendiriyor? Cezalarının içinden kaç kere girmiş? Futbolcuların nasıl? Ya ilk golde vücut çalımını kimse yapamaz. Bu vücut çalımı yaptı adama ya. Barış Alper sonra pası verdi. Asistini yaptı. Hani Riva Hacı Osman testleri mi demiştiniz?
0: Evet doğru demiştik. Doğru.
1: Doğru demişsiniz. Size katılıyorum. Artık futbol federasyonu ve Montella'yı istemiyoruz. Bütün taraftarlar bunu söyle. Sonuçta bizi dinliyorlar inşallah onlar da. İstifa etsinler. Yeni yönetim ve yeni teknik dürümüzde Türk olmasını istiyoruz. Artık bundan sonra da hani 464 milyon dolar Aygül'e
0: 474 yani, milyon euro.
1: Euro. Pardon euro. Daha da pahalı.
0: Daha da pahalı.
1: İnsanların elini vicdanına koyup parayı iade etmelerini istiyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Kendinize ederim. Bakın. Görüşmek üzere. O para iade kısmını şey dedi Ünal Bey. Yani hani aldılar ya 250 giderken 250 dönerken hani anlat tarif edersin ya işte sağa doğru işte bakkalı aşağı inerken sağda bakkalı görürsün. Yukarı çıkarken solda bakkalı görürsün falan böyle tarifler olur ya mesela adres tarif edersin. 250 giderken 250 dönerken 500'lere indirmişler. 14 milyon galiba öyle bir şey vardı yazın içerisinde. 14 milyon euro gibi bir rakamı dağıtmış. Bu kadar başarılı milli takımımıza Sayın TFF Başkanı. O kısmı bulmaya çalışacağım da bakayım bulabilirsem. Öyle bir şey gördüm çünkü bir yerde. Günaydın. Alo günaydın.
2: Günaydın. Ayrı yayınlar Aygün Bey.
0: Hoş geldiniz Beren Bey.
2: Hoş bulduk. Saygılar Aygün Bey.
0: Saygı bizden efendim. Buyurun.
2: Aygün Bey bizim milli takımımızda öncelikle... Yani bu programın içerisinde bence en pasif kalanı bizim milli takımımız. Bu gerçeği bir kere görmemiz gerekiyor Aygün Bey.
0: Turnuva bizim milli, doğru söylüyorsun.
2: Evet aynen bizim milli takımımız Aygün Bey haftalar öncesinden saç programı yapılmış. Haftalar öncesinden hani nasıl görüneyim ya siz bir çıkın bir mücadele edin de bir kere mücadele adına hiç yok sahada Aygün Bey.
0: Doğru.
2: Kimse kusura bakmasın ya. Ya 85 milyon ülke bir ülkenin milli takımı bu mu olmalı Aygün Bey? 85 milyon ülkenin bir milli takımı ilk şeyde eleniyor. İki tane maçtan ya bir de 10 kişilik bir takıma karşı. Gerçi onlar da Almanya'yı yendiler ama bugün dün ama ne olursa olsun ya Türkiye çok büyük bir ülke. Bizim milli takımımız bu olmaması gerekiyor Aygün Bey. İkincisi Aygün Bey Fenerbahçe'nin bilmiyorum yani topuk yaylasından bence transferlerde de geç kaldılar Aygün Bey.
0: Evet.
2: Ben kendi kanımca transferlerde çok geç kaldılar. Çünkü önümüzdeki ayın 22'si eğer yanılmıyorsam.
0: Doğru.
2: Ön eleme şeyi var Aygün Bey. Şampiyonlar Ligi ön elemesi var.
0: Doğru. Doğru.
2: Yani her sene aynı şey Aygün Bey. Ya bunu daha önce başkanımız gerçi tecrübeli, biliyor bu işleri. Ama bence geç kaldılar. İnşallah bunun bir dezavantajı olmaz ligde de Aygün Bey. Ben hep bunu söylüyorum Aygün Bey. Sahada bu, gerçek hayatta da böyle. Ne olursa olsun şartlar. Sen bir şey için mücadele etmezsen elde edemezsin. Kötü oynayabilirsin futbolda da, ama kötü mücadele edemezsiniz.
0: Doğru.
2: Teşekkür ederim. Bu şansı verdiğiniz için Aygün Bey, saygılar sunuyorum.
0: Teşekkürler. Günaydın Aygün abi. Sinan ben, topuk eğrisinde yapılan antrenmanlarda yaşanılan sakatlıklar lig başlamadan beni endişelendirdi demiş. Sinan Bey, teşekkürlerimizi iletelim. Brüksel'den günaydın Aygün Bey. Beşiktaş'ta Ali bugün büyük gün Aygün Bey. Allah izin verirse akşam 7'de Brüksel'den yola çıkıyorum. 3220 kilometre Konya'ya, memleketime gideceğim inşallah. Bir gurbetçi için en uzun, en güzel gündür yola çıkacağı gün. Allah tüm gurbetçilerimize kazası belası sevdiklerini kavuştursun inşallah. Selamlar Aygün Bey demiş. Valla ne diyelim sana, bir an önce sağlıklı bir şekilde gel sevgili kardeşim. Trafik kurallarına uyarak gel. Hız limitini aşmadan gel. Sonuçta kaybın 1-2 saat olur. Doğru mu? Hani normal şartta 3, İstanbul için olsa 5-10 dakika deriz ama 1-2 saat olur. Güzel güzel gel, tatilini yap, hak ediyorsun. 3220 kilometre gelecekmiş kardeşim benim ya. Bol bol et, ekmek, bamya çorbası içersin artık. Baba yani Brüksel'de de bulamazsın şimdi bamya çorbasını, etli ekmeği nereden bulacaksın? Yücel, herkes senin gibi değil. Canı çektiğinde uçağa binip gidemiyor işte, gördün bak, 3220 kilometre gelecek dinleyicimiz. Günaydın. Yücel de diyor ki abi devam bana takılıyorsun diye, ama ne yapayım, sana takılmayı seviyorum Yücel ya. Dinleyicim var Yücel. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi, nasılsın?
0: İyi sağ ol, sen nasılsın, kime görüşüyoruz?
3: Murat, ben Bahçeşehir'den.
0: Murat hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Abi benim ilgili ufak sorum olacak sana. Sonra yayına ayrılacağım hemen. Birincisi abi, bu Fenerbahçe ile ilgili. Ben bir Fenerbahçeliyim. Seçimden önce herkes Fenerbahçe için birlik, beraberlik, biz Fenerbahçeliyiz, odur budur diyorlardı. Benim anlamadığım şu abi. Seçimi kazanan bir başkan oluyor. A veya B, önemli değil. Bu geri kalanlar Ali Koç, Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Nihat Özdemir, Mehmet El Acun'lar. Abi bunlar neden Fenerbahçe için birleşmiyor, bir araya gelmiyor, maddi manevi, bunu anlamıyorum.
0: Demek çağrı ki oldu mu? Ama şimdi diyelim ki Aziz Bey, Ali Bey o dönemde çağırdı. Sayın Saadettin Saran da çağırdı eski başkanları.
3: Abi işte hiçbiri gelmiyor.
0: İşte benim, ama yani benim... o zaman şimdi Aziz Bey diyor ki ya arkadaşlar, Hakan Safi rakibim dedim, gel seçimde bana yardımcı ol. Sayın Ali Koç finansman destek, sponsor anlamında gel dese, veya Sayın Saadettin Saran, Sayın Saadettin Saran gel dese, gelmezler mi? Gelirler. Çağırmalarına bağlı. Sayın Aziz Yıldırım çağırdığını duydun mu şu ana kadar?
3: Ben hiç, yok abi, duymadım.
0: Daha önceki dönemlerde Ali Bey de çağırdı, Sayın Saadettin Saran da çağırdı, ben öyle biliyorum. Mehmet Ali Aydınlar dediğin isim zaten her dönem Fenerbahçe hakikaten finansal destek veren bir isim. Doğru mu?
3: Evet. Doğru. Olan başkan neden çağırmıyor Aziz Yıldırım, onu anlamıyorum ben.
0: Ya da ne bileyim, finansal destek alıp onların destekle şampiyon olduğu zaman işte bak ben de destek verdim şampiyon oldular denmesinden mi dolayı çekiniyorlar, ondan dolayı mı çağırmıyorlar? Olabilir mi? Bilmiyorum. Bu bir yorum.
3: Olabilir ama burada asıl olan Fenerbahçe olduğu
0: için. Asıl olan Fenerbahçe'dir tabii ki. Bak Galatasaray'da bütün birlik beraberlik var. Eski başkanlar yeni başkanlara destek oluyor ama maalesef Fenerbahçe'de bunlar olmuyor maalesef. Çünkü niye? Gelen kazanan o koltuğa oturuyor, kaybeden onu indirmek için uğraşıyor. Ya kusura bakmayacaklar. İmza kampanyaları falan filan. Bunları biliyorsun. Şimdi ağzımı açmak da istemiyorum yani. Bunlar gerçekler.
3: Doğru abi. Haklısın. İkinci bir konu da abi. Bu dağıtılan prim ve Futbol Federasyonu Başkanı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu, eğer primi futbolcular geri iade etmiyorsa onların milli forma aşkından soru işareti duyuyorum ben. İkinci bir konum da şu abi. Hacı Osmanoğlu TRT'de bir yayına çıktı. Hakemler çok iyi dedi. Oradaki soru son. Arkadaşlar bunun tersini olduğunu söyleyerek cevap veremedi. Burada da bir soru işareti var bende. Bunlara da cevap zaten. Çok tamam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar abi.
0: Çok iyi bak. Şimdi şöyle sana söyleyeyim. Çalışmış olduğun bir kurumdasın. Kurum sana prim veriyor. Öyle düşünelim şimdi, bak herkes öyle düşünsün. Yani almış olduğun primi iade eder misin? Ben etmem. Yücel sen eder misin? Yücel de etmez. Değil mi? Eder misin etmez mi, cevap ver. Ya kafa ya aşağı. Etmeyiz abi. Yani şimdi burada şu önemli arkadaşlar. Yani futbolcuları şimdi ya geliyor diyor ki villa vereceğim diye. Futbolcu villa mı istedi? Hayır. Çıkıyor villa. Şimdi hala ya orası sit alanı ya. Oraya 4000 tane villa yapamazsın. Sen oraya 4000 tane villa yaptığın zaman bodrum biter. Sit alanı orası. Diyor ki yapacağım diyor. İzinleri aldım diyor. Hala ısrarla bastırıyor. Futbolcu mu istedi bana villa ver diye? Ya Dünya Kupası'nı kazanan bir ülke. Almanya örnek vereyim. Almanya Dünya Kupası'nı kazandığı zaman almış olduğu prim 100 bin euro ya veya dolar. 100 bin euro alıyorken sen 500 bin euro verdin ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz ya? Cebinden mi? Ya cebinden ver zaman helal olsun derim. E sen benim paramı nasıl verirsin arkadaş ya? Sen benim paramı nasıl verirsin ya? E futbolcu alır tabii. O kebap. 500 indir. 250 giderken 250 dönerken. 500 bin euro. Çarp 50 ile ne ediyor? Çarpmaya bile gerek yok. Euro şu anda 53'lerde galiba. Hesap makinesine birazdan bakarım ne kadar oldu. Alır abi futbolcu. Alır. Alır abi. Niye almasın? Veriyorsun çünkü. Alanda değil verende kabahat. Ya böyle bir mantık var mı ya? Dünya... Ya bir de bir şey söyleyeceğim sana. Hala bak bazı insanlar bunu anlamıyor. Sonra reklama gideceğiz. Dünya Kupası statüsü değişmeseydi biz gidemiyorduk arkadaş. Sanki başarı gibi anlatıyorlar. Montella bizi götürdü. Montella seni götürmedi. Statü değişti. Statüyü değiştirdiler. Çok daha fazla takım götürülünce sen gittin. Madem o kadar başarılıydın, bu gruptan niye sonuncu oldun? Hadi onu söyleyelim o zaman. Bu grupta niye sonuncu oldun? Çok başarılı, çok başarılı çıktık ettik diyorlar ya. Ah ben neler sorarım da. İşte bizi almıyorlar karşılarına. Ben neler sorarım. Ben bir tane soru sordum. Adam masadan kalktı kaçtı gitti. MHK Başkanı İbrahim Hacı Osman, şey neydi Ferhat Gündoğdu. Kaçtı gitti. Mecnun Başkan dedi ki ne söyledin adama kaçtı gitti dedi. Bir tek soru sordum ya. Kaçtı gitti. Cevap veremedi. Hayır ben sorarım. O yüzden de bizi almıyorlar işte. Alsalar ben neler sorarım. Kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Evet, ne demiş sevgili Mustafa Demirkaya? İbrahim Acosman'ın röportajını okuma diyor. Yani eziyet olacak hem senin için hem bizler için diyor. Mert

0: Ama
1: finansal sıkıntılar da olabilir mi? Finansal sıkıntılar da olabilir mi? Finansal sıkıntılar da olabilir mi?
0: Tabii, o zaten bütün kulüplerin sıkıntısı. Yani zaten bir harcama limitiniz var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi görüşülen iki tane Girassi ve Greenwood'la görüşülüyordu. Her ikisinde bonservis bedelleri 30'dan aşağı değil mesela.
1: Doğru.
0: Bu futbolcuların ikisine 30'u versen zaten limitini
1: bitirmiş oluyorsun.
0: Bitirmiş oluyorsun. Dolayısıyla fırsat transferlerini kovalıyorlar gibi geliyor. Çünkü Sayın Başkan şöyle de bir açıklık getirmişti biliyorsun. Bizim kadromuz iyi bir kadromuz var. Üstüne 4-5 tane transfer yapacağız demişti. 4 tane kesin ama 5.'yi de yapabiliriz demişti. Birini yaptı, 3'ü kaldı mesela.
1: Evet.
0: Şimdi 3 tane iyi transfer yapması lazım ama her şeyden öte bütün takımlar olduğu gibi Fenerbahçe'nin de elini kolunu finansal sıkıntı bağlıyor. Bakalım orayı nasıl aşacak? Aşar. Fenerbahçe gibi kulüpler, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi kulüpler aşar bunları. Mesela bak Trabzon'a hiç konuşmuyoruz ama Trabzon bu senenin flaş takımı olabilir. Çok iyi transfer.
1: Ben de aynısını söylüyorum.
0: Bitirdiği evet. Sayın Fatih Tekke ve Ertuğrul Başkan mükemmel bir stratejiyle her şeyi bitirmiş görünüyorlar ve en hazır gidecek takımlardan birisi Trabzonspor olacak bu sene.
1: Kampa hazır gidiyorlar. Doğru söylüyorsun hocam. Şu an kampa hazır gidiyor.
0: Fenerbahçe'yi konuşurken Trabzon'a geçtik ama hak ediyor yani. Trabzonspor yaptığı işlerle hak ediyor. Hem Fatih Hoca hem yönetim hak ediyor bunu.
1: Doğru. Hocam peki yabancı kurala ilgili düşünceniz ne?
0: Vallahi yabancı kurala...
1: Yani 10+4'tü. Kulüpler 12+2, 3, 4, 5 gibi böyle istekleri varmış. 12+2 olabilir diyorlar. 12+5 olabilir diyorlar. Ne diyorsunuz hocam?
0: Ya
1: ne zarar, yararı ve zararı ne olabilir bunun?
0: Sayıdan öte federasyon kulüpler ister. 1'de ister, 3'te ister, 5'te ister. Ya yani alabiliyorsa ister kulüpler ama bir kriter yok burada ortada. Yani yabancı getiriyorsun ama ne işte İngiltere'nin koyduğu gibi ya da İngiltere'yle tabii ben İngiltere'yi kendine baz alacaksın. İngiltere nasıl milli olma sayısını ne bileyim ben maç sayısını veya istatistiklerini baz alıyorsa sen de alacaksın. Yoksa 12+2 de olsa 12+4 de olsa Türkiye'de bir şey değişmeyeceğine inanıyorum ben. Ama bunun çoğalması demek bizim yerli oyuncuları azaltır ve milli takıma da zarar verir. Farkındaysan milli takıma yurt dışında oynayan futbolcular daha çok dolduruyor. Ve ilk 11'de oynuyorlar. Bu bakımdan sıkıntısı olabilir. Ama kriter koyacak gücümüz de var mı? Türkiye'de biliyorsunuz sportif gerçekliğimiz olmadığı için futbolun kriter koyacak gücümüz de yok. Onun için böyle her yıl üzerinde oynaya değiştire bir gün Ali'ninkini veriye, Veli'ninkini Ali'ye vere böyle geçiştirip gidiyoruz. Bakalım nereye kadar? Ya bir milat yapmadık şu futbolda. Bir milat yapmadık. Buna çok üzülüyorum gerçekten.
1: Hazır milli takım demişken hocam şunu sana sormak istiyorum. Montella ile devam edileceğini zaten İbrahim Bey açıkladı ama sence bu karar doğru bir karar olur mu? Ne diyorsun bununla ilgili?
0: Şimdi Montella hoca Dünya Kupası'nda gerçekten başarısız oldu.
1: Evet.
0: Hem futbolcu tercihleriyle hem oyun içindeki oyunun bir başlangıcı, bir ortası bir de sona doğru olan kısmı vardır. Yani maç gittikçe tehlikeye giriyorsa ona çözümler üretecek insan kenarda oturan teknik kadrodur, teknik direktördür. Dolayısıyla Montella maalesef bunu yapamadı ve başarısız oldu. Dolayısıyla şimdi bir de çok güçlü bir uluslar eleme maçları oynayacağız.
1: Evet.
0: Biliyorsun A grubuna çıktık.
1: Evet. Yani Fransa falan var orada.
0: Evet en güçlü takımlarla oynayacağız. Şunu tek tavuğu olabilir federasyonun. 2 senedir milli takımın başında olan ve milli takımın oyuncularının her şeyini çok iyi bilen bir teknik adam var. Ve biz bununla devam edeceğiz. Olası bir başarısızlıkta o zaman bakacağız da diye düşünüyorlar gibi geliyor bana. Çünkü Sayın Montella'nın alacağı ilk mağlubiyette orada durabileceğini hiç sanmıyorum.
1: Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı sevgili Tekin Toklucu hocam?
0: Ya şimdi bizim Türk futbolunun sancıları büyük. Sancıların büyük olması

0: Basının yanı sırasında yönetici sıkıntılarımız da var. Dolayısıyla bunları aşmamız lazım. Hem kulüpler bazında hem federasyon bazında şeyleri söylüyoruz. Bir duruşumuzun, bir sistemimizin olması lazım. Ve biraz önce söyledim ya, bir milat yapmamız lazım bizim. Bu milatı yapacak olan da Sayın Cumhurbaşkanımız. Artık atamayla değil, seçimle futbolu bilen, futbolu seven, futbolu seven ve herkese aynı mesafede duracak birisinin futbolun başına gelmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Orada kriterlere de, kriterlerde en az lise mezunu, en az bir dil bilme şartı konması gerekiyor hocam.
0: Evet, ona çok şaşırdım ya. Yani hiç lise mezunu bile, ilkokul mezununun bile federasyon başkanı olması, aynı hakemlerlik gibi, farkında mısın? Evet. Futbol oynamış olması şart değil hakemlikte de. Ne garip bir yaşıyoruz, ne garip şeylerimiz var, bizim kriterlerimiz var.
1: Maalesef
0: kriterler o zaman,
1: da var.
0: Herkes gitsin olsun. Yani sadece adli şeyi olmaması gerekiyor.
1: Adli sicil kaydı olmaması gerekiyor.
0: Evet. Yani adli sicil kaydı olmayan herkes federasyon başkanı olur ama ben bunun kriterlere bağlı olmasından yanayım.
1: Peki.
0: Yoksa bu sorunları aşamayız.
1: Hocam evet. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.
0: Dinleyicilerinize saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun. Evet, hattımızda spor yazarı Tekin Tokluca hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının... Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
6: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
8: Radyo Spor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
9: Güzel futbol oynayan takım, futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor. Ve gelmiş geçmiş dünya kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
8: Radyo Spor!
10: Radyo Spor! Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Radyo Spor!
11: Denize çek gönder, denize çek gönder.
12: Denize
7: ve çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
11: Şampiyonlar son düzlükte.
0: Reklam.
13: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
14: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır, günün yarışlarını konuşmak için sizlerle birlikteyiz. Bugün kalabalık yine yarışlar bizleri bekliyor. Ankara ile başlayacağız. Sonra Birleşik Krallık Musselburg'a gideceğiz. Ardından Fransa'ya Chaulette Hipodromu'na geçtikten sonra Kocaeli yerli yarışın ikincisi. Kocaeli yerli yarışları. Sonra Amerika'da Philadelphia Finger Lakes Horse Show Indianapolis'le günü tamamlayacağız. Çok kalabalık programlar. Bunların yanında bir de Karma Altılı da var ki herhalde yanlış saymadıysam 13 tane altılı oynama şansı oluyor. Hepsini oynamayın, düzenli oynayın, seçerek oynayın ve mutlaka çalıştığınız yere oynayın. Herkesi her yere saldırmayın diyelim ve güne Ankara ile başlayalım. Ankara'da 8-9 koşulu bir yarış günü bizleri bekliyor. 8 koşulu bir yarış günü bizleri bekliyormuş ve Aykut Balcı attığımızda. Aykut merhaba.

0: Merhaba Ufuk abim. Herkese iyi yayınlar diyorum. Hoş şanslar diyorum abi şimdiden.
1: Sağ olasın. Gazi koşusu bitti. Pazar günü çok yoğun bir tempoyla Veli Efendi'deydik ve kalabalık vardı. Yaklaşık 65 bin kişilik bir kalabalık Veli Efendi'deydi ve yarışlarda, güzel yarışlarda seyrettik. Şanssızlık yaşayan olan yarışlarda seyrettik. Senin hiç favorin bir şanssızlık yaşadı Gazi koşusundaki. Ne diyorsun Mandrake? İstediğimiz gibi çimi koşamadı. Yarış içinde de bir şanssızlık yaşamış.
0: Gerçek performansı göremedik. Zaten dün de konuştum ben. Startla beraber ayağı da çok kötü parçalanmış bir şekildeydi. Yani ama aslında bir sıkıntı değil tabi ama o an için acı verdiği için.
1: Evet.
0: Üstlerinden performansı gösterememişti. Evet, Gazi'yi kazanan Bay Nalsakan'ı tebrik etmek lazım. Ben özellikle bir parantez açtım. Tabii ki sevgili şampiyon sihirbaz Halis Karatuş'a yakışırdı. Bir asır boyunca hiçbir zaman zaten ismini altın harflerle yazılmış. Şimdi kazıdı iyice. Ben onu çok tebrik ediyorum. Şanssızlık yaşayan bir isim de Upamecano mesela. Ben çok yani... yarışı biraz gerilerde falan takip edince yer bulamadı. Sonlarda geldi 5. oldu ama Upamecano da çok hazırmış. Onu görebildim biraz.
1: Evet, bizim beklediğimiz gibi süratli bir yarış olmadı. Cazanır bekliyorduk. Önde gider diyorduk. Anşpa önde gider diyorduk. Silent Treatment önde gider diyorduk. Wisbank kaçtı. Birazcık sert tempoyla Saadettin Boyraz'ı yorarak kaçtı. Buna rağmen 6. oldu. Ama önde istediğimiz gibi çok yüksek tempo olmadı. Çok derece olarak da birazcık gerilerde kaldı. Beklentimizin gerisinde kaldı yarış ama.
0: Kesinlikle öyle abi. Kesinlikle. Evet. Anşpa da sorun yaşadı. Yani büyük bir problem yaşadı diye biliyorum ama bilmiyorum tabii ki ama yoksa istenilen tempolara çıkmadı. Yani o tempolara çıksa belki yarış değişir mi?
1: Evet.
0: Artık olan olmuş. Bizim tebrik etmekten başka bir şansımız yok.
1: Müthiş koştu. Yani Yaris Karataş'ın taktiği de her şekilde yarışın gidişatına göre dördüncülüğe yattı. Çok kolay şekilde düzlüğü döndü. Sonra gelip hakim olması, ayırması, kazanması her şey mükemmeldi. Onun için çok doğru bir taktikle, doğru zamanda, doğru şekilde yürüyerek kazanmış. Hak edilmiş bir yarış. İşte hem atıyı hem jokeyi iki şampiyon birleşti. Onda
0: süper oldu diyelim abi. Evet, tebrik ederim. Bir asırın altın harflerle ismini kazıdılar.
1: Aynen.
0: Tebrik ediyoruz. Güzel bir organizasyon vardı. Güzel bir kalabalık vardı. Tabii ki hatalar olmuş olabilir ama birçok ünlü ismi de gördük orada.
1: Evet, çok kalabalıktı.
0: Çok kalabalıktı. Yarışlar gitgide artmaya başladı. Bu da tabii ki ilginin ne kadar çok olduğunu gösteriyor.
1: Evet, yarışsever dolu. İnşallah devam eder azıcık, yani o kadar tabii ki her zaman olma ihtimali yok ama yine her zamankinden biraz daha fazla ilginin olacağı yarışları hem hipodromda, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de seyretmek nasip olsun inşallah. Birazcık
0: abi lafını keseyim de mesela hipodromlarda çok güzel piknik alanları var ya, millet çoluğuyla çocuğuyla gidiyor, araba yok bilmem ne yok, salt çayıra diyorlar ya. Evet. Abi harbiden öyle yani. Yani tamam, eşleri oynayabilir, belki kendileri zevk yapabilir. Hani böyle bir aktivite, sosyal bir aktivite, mükemmel bir aktivite olur diye düşünüyorum. Hani yer bulamayanlar için her şey hazır yani. Her taraf yanmışır. Evet. Değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben kendime.
1: Evet, onu da her zaman tavsiye ediyoruz zaten. Peki Ankara'ya geçelim. 9-8 koşulu bir yarış günü. 9'a alışmışım, hep 9 diyorum. 8 evet. Koşulu yarış günü ve çok da kalabalık olmayan yarışlar var. 6 safkanın katılacağı bir satış 2 koşusuyla. 3 yaşlı İngilizler 2200 şimdi koşacaklar. 1. koşuyla yarışa başlayacağız. Ne diyorsun? 1. koşuyla kimini örtüyorsun?
0: Satış koşusuyla başlıyoruz. Normalde ben satış koşularını fazla şey yapmıyorum. Hani her an takım birileri birbirlerini geçebiliyorlar. Ama ben son İstanbul yarışımda sırakı geçen bir 5 numarası Stirrak var. Sonlarda etkili geldi. Kondisyon açını da kapatmış gözüküyor. Benim net favorim Stirrak. O İstanbul yarışından önceki, bir önceki yarışında, kısa vade yarışında burada tat grupta biraz bayrak aynı yarışı yapmıştı bu mesafede. Yine önde beyaz, yani önde rahat kalacağını düşünüyorum Stirrak'ın. Tam lehine gözüküyor, yani gidişat onun lehine gözüküyor. Çok şanslı. Son yarışını çok beğendim. Tercan Niyaz. O da iyi atın arkasından 2. oldu. Hatta kazanıra girdi diye fotoda kaybetti. Yani ben 3 ismi ayrımsız yazacağım abi. 5-2-4.
1: 5-2-4 dedik, 1. koşuyu geçtik. Şartlı 5'e geldik, 2. koşu 2000 metre kumda. 5 safkan. Görkem Kaptan %50 AGF almış, agresif o temsilcisi. Serdal Adalı'nın safkanı. Kilo olarak hepsi 60'larda. Bir tek Golden Promise 3 yaşlı olduğu için 52,5 kiloyla ve Vedat Abiş'le start alacak. Ne diyorsun bu koşuda kısalamayı nasıl?

0: yaptın?
1: Şimdi abi Görkem Kaptan eyvallah yani tamam. 3 aylık arası var ama. Yani evet, bizim burada bir sıkıntımız var. Bir de uzun mesafeye çıkıyorsun. Tamamen bana göre bir handikap. Evet, kalitesiyle ben Görkem Kaptan'ı favori olarak vereceğim. Şimdi favoriden yatmak istemem ama Golden Promise'e özellikle bir parantez açmak istiyorum. Neden? Son yarış efsane abi. Ben böyle bir sprint görmedim. O kadar rahat kazandı ki yani yürü dediği yerde her zaman cevap verdi. Uygun kilosuyla da muhakkak ben çok şanslı görüyorum. Yani 3-5 yeterli gibi gözüküyor. Geniş oynayanlar 4-1 yani Martina ve Frofro'yu ekleyebilirler diye düşünüyorum abi ben.
0: 3-5.
1: Bana göre Golden Promise çok şanslı bugün abi.
0: Evet, 3 numara Görkem Kaptan'ı tek bırakmayalım. 3-5 mutlaka yazalım. Daha da cazip bir sonuç arıyorsanız kapamaya kadar gider dedi Aykut Balcı. 4-1 dedi ama bir at dışarıda bırakmayalım. At yazıyorsanız 2'yi de yazın. Ve geldik ikinci altının başlangıç ayağına. 3. koşuya 3 yukarı İngilizler. 1500 metre kumda start alacaklar. 7 safkanın katılacağı yarışta Reflected Glory Vedat Abiş'le favori çıkmış durumda. Sonra Calvados, sonra Hardox ve sonra Yes Gracias ve Sacred Man. Hepsi yakın aralarla sıralanmış durumdalar. Aykut Balcı ikinci altıya nasıl başlıyor?
1: Ben Banko ile başlayacağım abi. Son galibini de izledim. Tabiri caizse yılan gibi olmuş. Çok da formda. İnanılmaz bir sprinti var. Sonlarda çok etkili geliyor. Çok iyi durumda. Reflected Glory bugün beni yanıltmaz kazanır abi.
0: Evet, iki yarış önce handikap 14-55 kiloyla 61 kiloyla kazanmıştı Safkan. Mehmet Ali Akgöbek'le kazanmıştı. Sonra Ertuğrul Can Kılıç 9 Haziran'daki yarışında 60 kiloyla kazandı ki o günde handikap 15 kazanmıştı. Şimdi handikap 21'de 57,5 kilo üzerinde Vedat Abiş var. Banko ile başladık. Reflected Glory Banko dedik ve güne güzel bir banko ile ikinci altıya güzel bir banko ile başladık. Geldik dördüncü koşu handikap 16. 1200 şimdi 4 yukarı Araplar start alacak 13 Safkan. İşte burası bana biraz tehlikeli geldi. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
1: Evet abi tehlikeli geldi. Doğru söylüyorsun. Günün ikramiyesini belirleyecek. Hani yüksek ikramiyeler vermeyecektir bugün net size söyleyeyim. Ama ben dünden yazdığım için son dakika gelişmelerim de var tabii ki bunlarla alakalı. Şimdi ben dünkü yorumlarıma istinaden İstanbul'da son yarışında ben atlardan üktüğünü gördüm. Bir numara Alaaddin kapalı gözlük takısıyla bugün önlere hamle yaparsa çok şanslı olur. Parantez açacağım isim Nevşehir Bey. 6 numara Nevşehir Bey. Bu Safkan'ın ağzında problem vardı. Adı dışında problem vardı. Onu çektiler. İşte ondan sonra zaten iyi koşmaya başladı. Kazandı da son yarışını etkili sprintiyle. Nizamettin Demir de çok iyi biniyor. Kan sarmasını da çok seviyor. Yani çok iyi durumda olduğunu biliyorum. Parantez açıyorum. Bugün benim net favorim aslında ama ben Alaaddin dünden yazdığım için Alaaddin'i başa yazmak zorunda kaldım ama Nevşehir Bey'i bugün sahanın dilinde bilginiz olsun. Sonrasında kısa mesafeli etkili yani kısa mesafede etkili yarışları bulunan 5 numara Aslanoğlu. Bu Beşir Çavuş ilk kimde kazanmıştı? Ters bir yarış yapabilir 2 numara Beşir Çavuş. Geniş oynayanlara 4-10-7 ekleyebilir Ufuk abicim.
0: 1-6-5-2 öncelik bu 4 safkanı mutlaka kuponlarda yazalım dedik burada günün 4. koşusunda. 1-6-5-2 öncelikli olarak kuponlara yazdık. Sonra 4-10 ve 7 safkanla bu zor yarışı kapamaya kadar sağlam almaya kadar gittik dedik ve geldik Maiden'a. Maiden'da 7 at var. 2 yaşlı İngilizler 1200 kumda Maiden koşuyorlar. 7 at var. 7 at içinde de Beautiful Light. Mehmet Akyavuz'un bindiği Safkan. İlk yarışındaki ikinciliği Bursa'da ikinci olmuştu. Bugün ön plana çıkmış %39 AGF almış. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
1: Evet, Bursa'da koştuğu yarışta seri bir üstünde önde liderliği aldı. Son 200'de durdu resmen. Onlar da gelip yani kazanan bir isim vardı aklımda değil şu anda ama tabii ki seri ile Beautiful Light benim de favorim. Sonlarda etkili gelecek olan bir Love of America var. 4 numara muhakkak onlarda bulunması lazım. Benim dikkatimi çeken burada idmanlarında çok beğendiğim bir isim var. 5 numara Frozen Horse. Son yarışında bir stop verirken tökezleyerek çıktı bu isim. Dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Ya bu tay yarışlarda sürpriz bitebilir. Ben 2-4-5 ayrımsız yazacağım abi.
0: Evet, 2 numara Beautiful Light'la başladık. Yine ilk yarışındaki ikinciliğinden sonra. Bugün orada da favoriydi. Burada da favori. Bugün de bakalım ne yapacak. İki başta yazdık. Sonra dört numaralı Love of America ve Sharp adın temsilcisi President Horse'da da bu koşuyu bitirdik. 2-4-5 yazdık beşinci koşuya. Altıncı koşu kısa vadede altıya geldik. Dişlere ait bir koşu. 2000 metrede koşulacak. Ve ilk altılıyı bitireceğimiz koşu. Keskin kuş yüzde 44 ile AGF'de ilk sırada ve Salih Çelik'le de çok iyi anlaşan bir isim. Ama son 4 yarışı ikincilik. Ne diyorsun bu yarışa?
1: Şimdi Keskin Kuş'un uzun mesafe, yani ilk defa uzun mesafeye çıkıyor benim bildiğim kadarıyla abi. Yani biz Keskin Kuş'u o kadar rahat geliyor ki, yani sanki diyorsun ki Kenter yaptı bu yarışı ama hep ikinci kalıyor. Fotoda motoda bir şekilde kaybediyor. Ya bu atın bence sorunu içeriden gitmesi lazım. Dışarıdan gitmemesi lazım. İçeriden giderse uzun mesafeyi de rahat önlere gelirse kazanır. Bak bugün içeriden gelirse kazanır abi. Ama dışarıdan geliyorum derse gene ikinciliğe talim olsun diye düşünüyorum. Yani ben açık ve net söylüyorum. Keskin Kuş tabii ki benim favorim. Urfa'dan çok hazır gelen, çok formda olan bir iki numara Berat kızı var. Muhakkak olsun. Sonlarda etkili geleceğini bildiğim bir numara Tarken Hatun var. Tüpürüz'de de hani son yarışını kazanarak gelen bir bol kadar var. Ben ayrımsız 4-2-1-3 yazacağım abi.
0: 4-2-1-3 dedin. Burayı da 4 safkanla geçtin. Mustafa Demirkaya da mesaj atmış. Senin bir önceki yarıştaki Love of America'yı o da öneriyor. Müslüm Çelik'in bindiği safkanı, Veysel Kahraman'ın safkanını o da bugün için en güvendiği isim olarak önermiş ve Selim Kaya'nın attığı tweetten bahsediyor ki Halis Karataş'ın söylediği sözler büyük mücadelenin tırnak savaşı, savaş verilen yerde kazanmanı onur ettiriyor. Halis Karataş'ı tebrik etmişti Selim Kaya ve hak etti. Bu 100. yıl galisi Halis Karataş'a yakışır demişti. Gerçekten de yakıştı. Geldik 7. koşuya ve 7. koşuda da şartlı 5 yarışta 2200 çimde 5 safkanın katılacağı yarışta Dragon Force koşmayacak. 1 numaralı safkan yarıştan çıkacak. Ne diyorsun, 4 safkan kalacak burada, kimleri tutuyorsun?
1: Evet, yani ben keşke koşsaydı abi diyecektim ama yoksa şey olmayacaktı. Burak favori çıkıyor. Burak kayıt gününden jokerler aramaya başladı tabii Faruk abisinden. Özcan da tabii neden neler oldu da abi. Evet. Faruk abi Özcan'a söz verdi. Bayağı şeyler oldu. İki numara Burak çok form, yani çok iyi durumda. Bir de zaten onun temposuna yaklaşacak kimse yok. Çok uygun grupta koşuyor. Bugün net Kenter bir yarış yapar. İki numara Burak.
0: Burak Banko dedin Özcan Yıldırım'la ki Faruk Serintürk de söz vermiş. Onu bindirmiş. Önde kuracağı tempoyla yakalanmaz. Yalnız dün Özcan Kahramanoğlu'yla bir yarış kaybetti.
1: Evet abi, sorma ya.
0: Koşuda son iki aksiyonu yapmadı. Yani itmedi. O an ya bitti sandı ya boşladı, bir şey oldu ve orada da dışındaki safkan geldi geçti ki Kahramanoğlu çok favoriydi. Büyük favoriydi. Boğaz çocuğuna geçildi. %63 AGF'si, 1.05 Kayan'ı, 1.85 sabiti vardı. Hani yarışseverin canı bayağı bir yandı. Orada da Özcan Yıldırım'dan yana. Geldik 8. koşuya, son koşuya, şartlı 4 koşuya, Yamak 1 yarışına. 2100 kumda 8 safkan var. Ne diyorsun buraya?
1: Yani Yamak 1 yarış. Yani zaten 6 cazip yapsak burada sürprizi aramak gerekir diye düşünüyorum. Ben 3 numara Süperson'un çok iyi durumda olduğunu biliyorum. 1 numara Sartar yani çok çok iyi durumda. 5 numara Irmak Su abi yazacağım muhakkak kuponlarımda. 6 numara Megastar. 7 numara Şafak mutlaka kuponlarınızda olsun. Çok iyi durumda olduğunu öğrendim. Son olarak da 2 numara Takip diyeceğim. 6 isimle geçeceğim abi. 3-1-5-6-7-2.
0: 3-1-5-6-7-2 dedik ve şartlı 4 yarışla Ankara'yı kapadık. 8. koşu Ankara'nın son koşusu. Kalabalık tuttuk, uzun mesafede bir yamak bir yarışıydı. Ankara'nın sonunda sürprizi aradık. Teşekkür ediyorum Aykut, bol şanslar diliyorum bugün sana.
1: Ben çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar. Yarışlara da bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın abi.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet. Aykut Balcı ile Ankara'yı yaptık ki Ankara'da da güzel bir 8 yarış var. Hemen Kocaeli'yi de programın sonuna sıkıştıralım. Ve oradaki düşüncelerimizi aktaralım. Orada da Kuzey Efes ile başlayacağız. Kuzey Efes'in son yarışları istikrarlı Recep Getme üzerinde ve bugün Safkan birinciliğe uzanabilir. 3 numaralı Kuzey Efes ile başlayacak. Sonra 1 numaralı Rock Forever ve 2 numaralı Toulaine'a tutuyoruz ki 3-1-2 bizim buradaki sıralamamız olacak. Bu King of Valley de Paso Ekürsü'nün kendi atığı ve 51,5 kilo. Hani bir sürpriz olacaksa 7 numaralı King of Valley ilavesi yapabilirsiniz diyelim. Sonra ikinci koşuda Katsura, 2 numaralı Katsura ve 3 numaralı Kim Draka. AGF'de de ilk 2 sırayı almış isimler.

0: Maiden koşuda, dişlere ait Maiden koşuda 1200 kumda bu iki safkan, 3 ve 4 numaralı safkanlar, öncelikli isimler yazalım. Sonra 5 numaralı Royal Angel tutuyorum. O da son yarışını Çim'de koştu, İstanbul Maiden'daydı koştuğu ilk iki yarışı. Yine İstanbul'da hazırlandı. Bugün Kocaeli'ye Kabakum'a gitti. Bir ters bir yarış koşabilir. 3-4-5 ile ikinci koşu. 2-3-5 ile ikinci koşu geçilebilir şekilde düşündüm. Sonra Drekari, 6 numaralı safkan Nevzat Avcı ile Era Yazar'ın safkanı istikrarlı yarışlar yapıyor. İki verdiği arada da iyi hazırlandığı bilgisi var. Bursa'da en son kısa vade 6 koşmuş, 3. olmuştu. Ondan önce Bursa'da handikap 14'ü kazanmıştı. Bugün 56 kilo Nevzat Avcı yine birinciliğe çok yakın gördüm ben. Ve 7 numaralı Taner abi, Muhammed Birbilgin'le 2'de 2 yapmış bir safkan. Son 2 yarışını kazanmış bir safkan. Kocaeli'ye geldi. Çok farklılaştı. Maiden'dan çıktı. Arkasından şartlı 4 kazandı. Ve bugün Taner abi de yazmadan olmaz. 6-7'de burası için, 3. koşu için, 2. altının başlangıç koşusu için ufak kuponlara yeterli gelir. Ama at yazacaksanız yazılacak bir single shot var. 4 numara, 9 numaralı Abidi May var. 2 numaralı Rosazdel Rosedal var. Bunları da ilave edebilirsiniz. Rosazdel Rosedal son yarışını Çim'de İstanbul'da koştu. Onun için kötü. Ankara'da hazırlıkları iyi. Bir sürpriz yapabilir. Çok çok sürpriz çıkmış. Aklınızın kenarında olsun. Tanju Bey 4. koşuda, 7 numaralı Tanju Bey bir türlü kendini birinciliğe atamıyor. Son yarışında yalnız dikkatimi çekti. İstanbul'daki yarışında bir yere kadar geldi durdu. Bugün kapalı gözlük değil. Bazı starta kadar kulaklıkla devam ediyorlar. Bakalım bugün Kocaeli'de ne yapacak? Kocaeli'de bir yarışa daha kayıtlıydı. 2 gün sonrasına. Orayı koşmadılar. Burayı tercih ettiler. Nevzat Avcı üstünde sürpriz yapabilir. Fazla tutulmayan bir isim son yarışlarına bakınca. Tutmaç yazılır 8 numara. 5 numaralı Prenses Seda yazılır. Ve 2 numaralı Şahlanta ile 3 numaralı Jet Çelik de burada denenebilir. 7 başta, Tanju Bey başta, sonra 8-5-2-3 şeklinde bir sıralamamız var. O'Sullivan ve Lord Protector günün 5. koşusunda, Yamak 2 yarışında, şartlı 4 yarışta ayrılan 2 tane isim. Burası da 1-2 ile geçilebilecek. Bu yarış 1-2 ile geçilebilir. 1 numaralı Lord Protector ve 2 numaralı O'Sullivan ayrımsız yazılabilir kilolarının ağır olmasına rağmen. 6. koşuda 3 numaralı Sadık Anlıoğlu çok dikkat çekiyor ki koştuğu yarışlar istikrarlı yarışlar. Son yarışında Bursa'da kısa vade 8'de buradaki rakibi Şimşek Grant kazanırken startta kalmıştı. O günde %71 AGF ile Mehmet Kaya ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bugün rövanşı alıp kazanacağına inanıyorum. Bu pistte 1400 metrede daha iyi koşmasını bekliyorum. 6. koşuda Sadık Anlıoğlu'nu banko olarak yazdık. 7. koşuda Maiden'da dişlere ait yarışta 5 numaralı Prenses Şeyma her ne kadar önde görünse de bu Victoria Maria herkesin dilinde olan bir isim. 8 numaralı Victoria Maria öncelikli olarak kuponlarda olsun bu safkanda. Kulaklık takısı çıkarıldı. Bugün daha iyi bu Tiz Bey temsilcisinde daha iyi bir yarış bekleniyor. Muhammed Birbilgin ilk defa üzerinde. Hani böyle cazip alternatif bir tek arayan Victoria Maria'da değerlendirebilir. İkinci altılı için iki tekli kupon yapacaklar. 8 numaralı Victor Maria'da tek yazabilir. Ama rakip istiyorsanız 6 numaralı Sana'ya 5 numaralı Prenses Şeyma kuponlara yazılabilecek isimler olarak görünüyor. Ve son koşu şartlı 2 koşuda da 4 yukarı Araplar start alacak. 1500 metrede koşulacak yarışta. Cazip bir isim. Le Patron 13 numaralı safkan. Ali Yıldız bugün ilk defa üstünde. Bu safkan da aradan sonra bir Kocaeli'de yarış gördüm. Berkant Gökçe ile 5. arkasından yine Berkant'la İstanbul'da katıldığı koşuda 10. olmuştu. Pek varlık gösterememişti. Bugün 1500 metreye çıkıyor. Bu safkan en iyi koştuğu yer Kocaeli pist. Yani Kocaeli'nin koşacağı kum pist en iyi koşacağı yer. 13 numaralı Le Patron sürprizi yapabilir. Mutlaka başta 13 Le Patron olsun. 6 numaralı Power of Quattro Tolga Yıldız'la. Yine, yine istikrarlı diyeyim ama zor kazanan bir isim olarak ikinci sırada önereceğim isim olsun. Sonra 5 numaralı Fundo, 3 numaralı Şahsekin ve 2 numaralı Rigel tutuyorum. 13 başta 13 mule patron mutlaka yazalım. Sonra 6-5-3-2 gibi bir sıralamamız var ama çok at yazanlar burayı kalabalık tutabilir. Diledikleri atları ilave edebilir. Son Düzün sunduğu foto finişte yine Son Düzün kampanyalarından bahsederek kapatalım programı. Kombine bahiste 100 bin lira hediyeniz var. Sizleri bekliyor yarış festivalinde. 100 lira oran yakalayıp 100 liralık bahis yaparsanız 100 bin liralık hediye havuzundan, ödül havuzundan payını alma şansınız olacak. Yine altılı ganyan kuponlarına 100 bin liraya kadar ek kazanç sizleri bekliyor. Sabit ihtimalli oyunlarda 250 bin liraya kadar hediyeniz var. Oynadıkça kazanıyorsunuz sabit ihtimalli oyunlarda. Sıralı ikili, ikili ve çifte bahislerde 500 liraya varan ekstra kazancınız var. Ve yeni üye olacak üyelere ilk kez kupon yapacakları özel her gün 500 lira 5 günde toplam 2500 lira hediye Son Düzük'te var. Altınız 5'te kalın. 500 liralık oynayıp da 5'te kalırsanız 500 liraya kadar iade sizleri bekliyor olacak. Dragon Force'u sormuşlar koşmuyor diye. Koş çıkacak, evet Dragon Force çıkacak. Borars'ın yanında Ankara iptal değil. Adnan Bey koşacak Ankara. At yarışları her halükarda koşuyabiliyorsunuz. Yine bir tek pandemi zamanı ara vermiştik. Onun haricinde devamlı yarıştayız. Evet, bugün de Ankara'yı ve Kocaeli yarışlarını yorumladık sizler için. Her zaman dediğimiz gibi seçerek oynayın, çalışarak oynayın. Her yarışa saldırmayın. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu foto finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonlar son düzlükte.

0: Yaşam kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif

0: 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri, 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
6: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
7: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
8: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor!
10: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde müsait olursa hattımızda konuğumuz Serhan Türk olacak. Serhan Türk ile birlikte Galatasaray'ın transfer gündemini ve milli takımı konuşacağız. Kendisi milli takımımızla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Meksika'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde milli takımımızın hem kamp sürecini hem de maçlarını takip etti. Birkaç gün önce de Türkiye'ye döndü. Galatasaray'ın transfer gündemi ve milli takım ağırlıklı konuşacağız. Ardından Serhan Türk'ten sonra Erdem Akbaş bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunun da altını çizmiş olalım. Erdem Akbaş bizlerle birlikte olacak. Bugünle planladığımız bağlantılar şu şekilde. Serhan Türk, Erdem Akbaş, Ogün Şahinoğlu, Koray Geçgel, Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz ve Adana 01 FK Teknik Direktörü Cafer Elek olacak. Sorularınızı bekliyorum sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birazdan Serhan abi bizlerle birlikte olacak. Programımız içerisinde de bir bilgi paylaşalım. Programımız içerisinde Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Guendouzi basın mensuplarına topuk yaylasında açıklamalarda bulunacak. Programımız içerisinde de bu açıklamaları sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Guendouzi'nin açıklamalarını saat 13-13.30 civarında yapması bekleniyor. Bunu da paylaşmış olalım. Guendouzi açıklamalarda bulunacak.

0: Fenerbahçe'nin kamp süreciyle ilgili önemli açıklamalar yapacak. Sevgili dinleyenler, bilindiği üzere dün teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulunmuştu. Bugün de Gendouzi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Gelen mesajlar var. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. 0538 052 1487. Kolay gelsin Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Dün işimden dolayı mesaj yazamadım. Kusura bakma Salim Bey. Estağfurullah. Çok çok başarısızlığa rağmen hem federasyon başkanı hem de Montella halen görevinin başındalar. Kınıyorum onları. Salim Bey, Beşiktaş ve Çorum Spor'dan transfer haberleri var mı? Bilgi verir misin? Çorum Spor, Sarıyer'den Hasan Emre ile anlaştı. Sarıyer'de Alanya Spor'da uzun yıllar forma giyen Efecan Karaca'yı kadrosuna kattı. Salim Bey merhabalar, ben Mustafa Gaziantep'ten. Birinci sorun Fenerbahçe ile alakalı, transferde bir gelişme var mı? Birinci sorunu Erdem Akbaş'la sohbetimiz esnasında konuşalım. İkinci sorum da Gaziantep FK ile alakalı. Durumu nasıl? Gaziantep FK ile alakalı ikinci sorum. Durumu nasıl acaba? Transfer var mı? Sanki yeni teknik direktör bir gelişme yapmayıp yeniden yerli bir teknik direktöre gidilecek gibi. İyi yayınlar diliyorum demiş. Gaziantep FK'da bilindiği üzere Memik Yılmaz başkanlığına devam ediyor. Genel kurul vardı geçtiğimiz cuma günü. Transfer çalışmaları devam ediyor. Dün Lungo'yu sözleşmesini feshetti ve yurt dışına transfer oldu. Bu süreçle ilgili, Lungo'nun süreciyle ilgili hem Gaziantep FK yetkililer hemen bu konuyla ilgili bizim muhabirlerimizden Ali Bozkurt da haber yapmıştı. Lungo'nun eski kulübü sevgili dinleyenler Juventus süreci başlatacak. Çünkü Juventus'un bilindiği üzere Lungo'nun satışından, ikinci satışından kar payı vardı. Bunun da altını çizmiş olalım. Lungo'yu geçtiğimiz sezon 33 maçta Gaziantep FK formasını giydi. 5 gol, 3 asist kaydetti. Toplamda ise 2010 dakika süre aldı. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Ben Hüseyin Mecit. Hoş geldin Salim abi. İyi yayınlar. Tüm dinleyenlerine selam olsun. Tüm çalışanlarına selam olsun. İyi ki varsınız. Batıkan'a da selamlarımı ilet demiş. Serhan abiye lütfen selamımı söyle ve John Duran transferini sor demiş. Serhan abiyle ilgili var mı gelişme? Aradık mı? Ben kendisine mesaj da atayım. Çünkü kendisi bizden 2 dakika sonra ara dedi. Batıkan, aranın ardından arayalım. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan bir açıklama var. Bir son dakika açıklaması. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Kulüplerin talebi vardı yabancı kuralının değişmesiyle alakalı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. 10+4 kuralı devam edecek. Bunu da paylaşmış olalım. Kulüplerin bu noktada kulüplerin bir talebi vardı. Kulüpler Birliği'nde konuşulan konular arasındaydı. Net bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Bunun da altını çizmiş olalım. Resmi açıklamayı paylaştım. Saatlerimiz 12.10. Şimdi kısa bir ara.
1: Sağ Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde Serhan abi ilk konuğumuz olacaktı. Serhan abi şu anda gündem toplantısındaymış. Bir 20-25 dakika müsaade istedi. Serhan Türk'le sohbetimiz 12.30'dan sonra gerçekleşecek. Galatasaray'la ilgili sorularınızı bekliyorum. Fenerbahçe özelinde gelen sorular vardı. Bu soruları da yanıtlayacağız. Hattımızda konuğumuz A Spor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş. Şu anda kendisi Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe'nin kampını takip ediyor. Öncelikle hoş geldin, iyi çalışmalar Erdem.
1: Hoş bulduk Salim, bana iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Az önce sıcağı sıcağına bir açıklama geldi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Ben dinleyenlerimizle paylaştım. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce duyurulduğu gibi 14 oyuncunun 4'ü 2003 veya sonrası doğumlu olacak diyor. Herhangi bir değişiklik yok diyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantıda birçok kulübün talebi değişmesi yönündeydi. Sen bu konuyla ilgili neler söylersin? Tekrardan Fenerbahçe'nin ve diğer kulüplerin başvuru yapmasını bekliyor musun?
1: Salim, şimdi çok sıcağı sıcağına bir konu. Öncelikle başvuru konusunu biz tabii soruşturacağım. O kısım önemli ama
0: evet.
1: Fenerbahçe cephesinden şunu biliyorum. Kesin olarak değişmesini istiyordu Fenerbahçe. Hatta değişeceği üzerine de planlarını yapıyordu. Hatta bu konuda Galatasaray başkanıyla da bir iletişimi olduğunu biliyorum. Beşiktaş'ta da aynı şekilde 3 büyük kulübün aslında uzun yıllar sonra ortak noktada buluştuğu bir konuyken bu yabancı konusu Türkiye Futbol Federasyonu değiştirmeyeceğini ifade etti. Bu anlamda kulüplerin tekrar bir baskısı olacaktır ama şu anda federasyonun içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurursak Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun üzerinde çok ciddi bir baskı var. Özellikle Dünya Kupası performansı nedeniyle. Onu da düşünürsek ben federasyonun İbrahim Bey'i de artık tüm kamuoyu zaten tanıyor. Burada zıtlı bir hareket. Yani kuralı değiştirmeyeceğini tahmin ediyorum. Ve böyle de bekliyordum ben açıkçası. Federasyonun esneyeceğini düşünmüyordum. Nitekim öyle de oldu. Ama ilerleyen günlerde ne olur bilmiyorum. Fenerbahçe'nin çok fazla yabancısı var. Bu kuralın değişmesi birazcık da işine gelecekti. Tabii şimdi daha fazla oyuncuyu göndermek zorunda kalacak.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Zor yani. Kulüpler için zor. Ama çözüm bulunacaktır diye tahmin ediyorum. Burada en çok zorlanacak kulüp Fenerbahçe ama Fenerbahçe'nin de +4'te çok ciddi bir avantajı var. Orada 3 tane oyuncusu var. O anlamda yani artılarını eksilerini kulüpler tabii kendi içerisinde değerlendirir ama 3 büyük kulübün mutabık kaldığı bir konuda değişiklik yapılmamasında şaşırdım tabii. Yani federasyon bu konuda

0: tutumuna devam ediyor. Yani Kulüpler Birliği'nde konuştuğunuz konuların, alınmış kararların federasyon uygulamadığı sürece de bir anlamı yok aslında Salim Manav. Yani federasyon burada uygulayıcı mekanizma. Bu sebeple federasyonu uygulamıyorum dediğiniz takdirde Kulüpler Birliği'nde isterseniz yabancı sayısını serbest bırakmak üzerine anlaşma yapın. Karar verici yine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu oluyor.
1: Sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Erdem Akbaş. Erdem, yani burada şöyle bir durum söz konusu, ifade ettiğin gibi. Yabancı kuralının değişmesini bekliyordu kulüpler. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun tavrı net. Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı bir hayli fazla. Burada nasıl bir model uygulanacak? Çünkü oyuncuların aldığı ücretler de belli. Diego Carlos kadroda düşünülmüyor ancak sözleşmesi devam ediyor. Sofyan Amrabat konusu var. Sen bunu haberleştirmiştin. Beşiktaş oyuncunun şartlarını sordu. Daha önce Vincenzo Italiano ile de görüşmüştü. O konuyla ilgili ve içerideki oyuncularla ilgili var mı sıcak gelişme?
2: Tabii Salim. Ya, Amrabat Real Betis'e gidecek gibi duruyor. 1 Temmuz itibariyle de birazcık daha bu ayrılacak oyuncularla ilgili süreç hareketlenecek. Şimdi Amrabat Dünya Kupası'nda zaten Fas yoluna devam ediyor. O sebeple Amrabat biraz daha beklenecek. Ama Diego Carlos Como ile görüşüyor. Fakat orada da Como'nun Davinson Sanchez'e bir ilgisi var. Bu sebeple Diego Carlos için artık şöyle bir zaman dilimine geldi. 1 Temmuz itibariyle takıma katılmazsa çok ciddi bir ceza yaptırımla karşı karşıya kalır Diego Carlos. Hala Fenerbahçe'nin kampına katılmadı. Ciddi bir ceza yaptırım Diego Carlos'u bekliyor eğer takıma katılmazsa. Livakovic Dinamo Zagreb'de temas halinde. Livakovic oraya gidecek. Fenerbahçe zaten bu oyuncuları gönderdiği zaman diğerlerini göndermek çok zor olmayacak. Ama bu isimler özellikle maaşları yüksek oyuncular. Bir tek kural da şimdi onda kaldı. Belki 12 olsaydı Diego Carlos'u belki değerlendirmek isteyecekti İsmail Sarsan. Ama geldiğimiz noktada bu isimler kesin gönderilecek artık Salim Manav ama Real Betis, Sofyan Amrabat, Como, Diego Carlos temasları devam ediyor. Bu iki kulüpte iki oyuncu istiyor. Beşiktaş'a geleceğim. Amrabat Beşiktaş. Beşiktaş Amrabat'ın teknik direktörün önerisiyle Amrabat'ın sözleşme şartlarını Fenerbahçe'ye sordu. Bunun ötesine giden bir durum yok. Ama Real Betis Amrabat'ı almaz. Dünya Kupası sonrası bir boşluk oluşur. Orada bir anda Beşiktaş haberlerini yeniden okumaya başladı Salim Manav ama şu an için öncelikle Dünya Kupası'ndan dönmesini bekleyeceğiz Amrabat'ın.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erdem Akbaş sohbetimiz devam ediyor. Erdem, Vedat Muriç'in sağlık durumu merak ediliyor. Vedat Muriç ile ilgili neler söylersin?
2: Vedat Muriç için şunu söyleriz. Bir ay yok. Sağ alt adalesinde kısmi yırtık var. 3 hafta kesin yok. Son hafta birazcık da oyuncunun tedaviye verdiği tepkiye göre süreç netleşecek ama bir ay sahalardan uzak kalacak Vedat Muriç. Antrenmanda oldu. Zaten o bölgede bir problemi varmış Vedat'ın. Açıkçası biraz da zorlamayla kısmi yırtığa dönüşen bir sakatlık oldu. Tabii üzücü Vedat. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme maçında, Gornik Zagreb maçında ilk 11'de düşünülüyordu. Forvet'te düşünülüyordu. Şimdi oraya ben Anderson Talisca'yı hazırlayacaktır İsmail Kartal. Vedat'ın dönüşü de ikinci maça olabilir. İkinci maça yetişme ihtimali birazcık daha var ama o da zor. Yani ikinci eleme turunda Vedat'ı izleyemeyeceğiz gibi duruyor Salim Manav.
1: Peki bu noktada Sidike Şerif'e mi şans tanınacak?
2: Ya Sidike Şerif'te şöyle bir
1: yoksa sen o sürece kadar bir transfer bekliyor musun? Liste bildirilene kadar.
2: Ben stoper takviyesi bekliyorum. Stoper takviyesi bekliyorum. Sağ kanat olursa sağ kanat yani. İlk maça kadar ben Adel Acele ile bir forvet takviyesi beklemediğimi söyleyebilirim.
1: Yani
2: Fenerbahçe Gornik Zagreb maçına mevcut kadrosundaki oyuncularla çıkmak, Gornik Zagreb maçından sonra transferleri tamamlamak istiyor. Plan bu.
1: Evet.
2: Plan bu şekilde.
1: Peki dün İsmail Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Transferle ilgili de merak edilen konular var.

0: Arabistan dışında. Arabistan'dan henüz resmi teklif almadı. En iyi maaş teklifini veren kulüp Fenerbahçe. Bu kısma kadar bir problem yok. Fakat Marsilya'nın istediği bonservis bedelini Fenerbahçe tek kalemde karşılayamıyor. Bunu şu an UEFA limitleri de izin vermiyor Fenerbahçe'ye. Tek kalemde bunu karşılayamadığı için şu an yani ödeyebilse 55-60 milyon euroyu Greenwood'u getirir. Ama bunu ödeyemediği için Greenwood konusu burada tıkanmış durumda. Sürece Fenerbahçe zamana yayıyor Greenwood'u. Sergio Ramos ile alakalı da şunu söyleyeyim. Menajerinin ve oyuncunun çok fazla isteği oldu. Çok fazla son dakikada böyle eklemek istedikleri maddeler oldu sözleşmeye. Açıkçası bu da Fenerbahçe tarafını birazcık burada bir adım geri çekti diyebilirim. Oli Watkins ismini Aston Villa'dan değerlendirilen, görüşülen bir diğer alternatif. Hatta şu haberi de vereyim senin yayına özel olsun. İsmail Kartal da Oli Watkins istiyor. Vedat Muriç'in yanında farklı profilde hızlı, hareketli bir oyuncu olarak da Oli Watkins'i tarif etmiş İsmail Kartal. Bu sebeple forvet transferindeki durum biraz da buraya şekillendi. Eğer hızlı bir şekilde olsaydı Sergio Ramos'u Fenerbahçe'ye bu kadar fazla farklı detayda, farklı kalemde zorluklar çıkarmasaydı belki biterdi. Ama şu an için Fenerbahçe Ramos'tan biraz uzaklaşıyor gibi. Oli Watkins ismine daha yakın diyebilirim Salim Ana.
1: Eldor Şumuradoğlu'yla ilgili var mı bir gelişme?
0: Şumuradoğlu ismini duydum. Yani evet. Ama böyle ben bir gidişim var. Fenerbahçe alıyor gibi de bir durumla şu an için karşılaşmadım. Ama şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal, Vedat Muriç ve biraz benzer profile olduğu için Şamuradov ismi Fenerbahçe şu an kamuoyunu da doyurmaz Salim Hanım. O yüzden ben daha farklı isimlere gideceklerini tahmin ediyorum.
1: Evet. Oyuncu geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşadı. Bunu da söyleyelim Başakşehir'de.
0: Evet.
1: Peki stoper transferi bekliyorum dedin. Stoper evet. Noktasında var mı gelişme?
0: Var. Şöyle Malangsar'la alakalı Fenerbahçe.
1: Evet, sen onun haberini de yaptın. 5 milyon euro imza parası, yıllık 2 milyon euro ücret diye biliyorum. Yanlışım varsa düzelt.
0: Doğru Salim Hanım.
1: Son durum nedir mesela? Şu anda konuşulmuyor bu isimler.
0: Çok net söyleyeceğim. Malangsar diyor ki 8 milyon euro istiyorum. Benim talebim budur. Ve bundan da geri adım atmıyor. Geri adım atmadığı için de bir ilerleme yaşanamıyor. Yani bir aslında %75'i tamamlanmış transferdi. Ama Malangsar diretiyor. Yani 8 milyondan geri adım atmıyor. Fenerbahçe yeni bir teklif sunarsa haberleştiririz. Şu an için yeni bir teklif sunmadı Fenerbahçe. Fenerbahçe 8'e çıkmak istemiyor. Bunu isteme sebebi de Milan Škriniar'ın maaşını istiyor. Ben bunu daha önce söylemiştim. Milan Škriniar'ın Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücreti istiyor Malangsar. Bu sebeple şu an orada tıkandı. Fenerbahçe'nin alternatifleri de var stoper için. O alternatif yönelebilir Malangsar'da eğer bu şekilde süreç ilerlerse.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Erdem Akbaş, sohbetimiz sürüyor. Ake ismi çok konuşuldu.
0: Evet, yani Fenerbahçe'nin listesinde vardı ama sadece şöyle bir durum var. Fark ettiysen Fenerbahçe'de işte bir maddi konulardan bahsediyoruz. Fransa'da işte bonservis olmayan ya da maaşında çok işte indirim istedim. Yani şöyle bir durum var. Ake niye bonservis ödemek zorunda Fenerbahçe? Diyor ki ben diyor bonservis ödemeyeceğim oyuncuya gitmeyi tercih ediyorum. O yüzden Malangsar'da tercih. Ama Malangsar bir anda başka bir takıma gitti. Tekrar Ake ile zaten hali hazırda görüşmesi vardı Fenerbahçe'nin. Yani oyuncunun ne istediğini, kendisini ne verdiğini ilettiğini bir görüşmesi oldu. Bu sebeple Ake konusunda çok sıfırdan başlamaz. Ama an itibariyle Malangsar liste başında. Ake'de devamında geliyor. Genç bir stoper duydum. Onu somutlaştırırsam paylaşırız ama genç bir stoper adayı da var. Onda da bonservis bedeli var tabii. Salim, Fenerbahçe'nin öncelikle ödemesi gereken ve limitinde yer açması gerekiyor Fenerbahçe'nin. UEFA limitinde 48 milyon euro gibi galiba sadece ya da 41 milyon euro tam net rakamını bilmiyorum. Bir limiti kaldı Fenerbahçe'nin. UEFA limiti. Yanlış anlamayın bunu. Süper Lig değil, federasyonun sunduğu limit değil. UEFA'daki limitlerde Fenerbahçe şu an bu kadar harcayabiliyor. Bu sebeple de transfer yapması çok kolay değil.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konu.

0: Bunu sizlerle de paylaşalım. Erdem Akbaş. Erdem, dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Hemen bunlara da göz atıyorum.
1: Tabii.
0: Aşçılar Diyarı, Bolu Mengen, Baba Hızır Köyü'nden sevgiler Salim kardeşim. Bizde yerli forvet yetişmiyor. Harry Kane ve Erik Haaland'ın akıl almaz gol sayılarına baktığımız zaman onların başarılı, bizim başarısız olmamız gayet doğal demiş. Teşekkür ederim mesaj için. Merhaba abi, ben bir Fenerbahçeliyim. Ancak artık yeter. Her sene aynı kural, aynı kanunlar konmuş bir kural. O zaman Fenerbahçe bu kurala uyacaktı. Fazla yabancı almayacaktı ya da başka bir takım için söyleyebilirim bunları. Bizler gerçekten seyirci olarak sıkıldık yeni kurallardan demiş. Hemen Jon Duran Galatasaray konusunda var mı bir bilgin? Jon Duran
1: Bir
0: Fenerbahçe'de
1: bilgim
0: oynamıştı.
1: yok. Ben
0: Mustafa Demirkaya
1: Galatasaray'ın
0: sormuş. Teşekkür ederim.
1: Jon Duran'ı alacağını düşünmüyorum ya. Galatasaray Jon Duran'ı almaz çünkü oyuncu araştırdığınız zaman her şey karşınıza çıkıyor. Yani Galatasaray bozmaz takımındaki huzuru. O yüzden Jon Duran'ı alacağını düşünmüyorum.
0: Salim, iyi yayınlar. Kronik Zabre maçına Grassi mutlaka transfer edilmeli. Bu maç riske edilmemeli. Mutlaka ilk maça kadar bir stoper de alınmalı. Bunun için de Paris Saint-Germain'de Bernardo değerlendirilmeli. 10 artı 4'e uygun. Fiyat olarak da makul. Görüşleriniz nedir demiş Nedim Bey.
1: Yani Salim çok zor transfer ediyor.
0: Bernardo daha
1: Ama
0: önce hatırlıyor musun? Devre arasında gelmişti Fenerbahçe'nin gündemine. Devre arası mı?
1: gündemine
0: Özür
1: gelmişti.
0: diliyorum.
1: Evet.
0: Yaz transfer döneminde. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde.
1: Söylüyorsun. Gelmişti. Konuşulan bir isimdi ama yani maliyetli de bir isim. Kolay transferler değil. Fenerbahçe'nin listesinde yok diye biliyorum ben. Yani iyi bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'de düşer mi? Yanlış anlamasın tabii ama bu oyuncu daha iyi takımlara gidebilir diye düşünüyorum. Ben o yüzden bekleyecektim. Ya yani Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor bütün oyuncular. Salim, o sebeple şu an bu oyuncuları almak kolay değil. Ciddi maaşlar ve bonservisler ödemeniz lazım. Yani 22 milyon euro piyasa değeri var Beraldo'nun. Kolay bir transfer zaten olmaz. Ve ilgilenen takımlar da olacaktır. Bir de Paris Saint-Germain gibi bir takımı bırakmak kolay değil. Yani orada bir ihtimal görürse oyuncu o ihtimali değerlendirmek ister. Geçen sezonda 20-25 maça çıkmış. Yani çok iyi oyuncu ama şu an itibariyle Fenerbahçe gerçekleriyle örtüşmüyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Erdem Akbaş. Bu arada Eldor Şumuradov gol krallığını Onarçu'yla birlikte paylaştı. Bunu da belirtelim. Hasan Bey uyardığı için teşekkür ederim. Mert Hakan Yandaş'la ilgili bir soru var. Erdem Bey'in Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki geleceği hakkında bilgisi var mı demiş Serdar Bey.
1: Bir sözleşme görüşmesi olacak Mert Hakan Yandaş'la. Eğer
0: Tamam. Şu an kampa devam ediyor.
1: yönetim kamplı eğer yönetim kurul yönetim başkanı uygun görürse Mert Hakan kalacak. Teknik heyet memnun. Bunu da
0: Evet.
1: paylaşalım. Hani soru geldi, sana özel olsun.
0: Ceza durumu nedir peki?
1: Ne durumu?
0: Ceza konusunda durum nedir?
1: Evet, o ceza konusunda da bir tahkimde bir karar bekleniyor. Eğer o karar gelirse o zaman belki daha erken dönebilir. İşte bir taraftan da onu bekleniyor. Ya o karardan sonra hemen sözleşme yapılabilir Mert Hakan'a. Çünkü o paralel ilerliyor o konu.
0: Peki Mert Hakan'a gelen teklifler var mı?
1: Valla benim kulağıma gelen yok Salim Ana.
0: Özellikle de yurt dışından vesaire.
1: Benim kulağıma gelen teklif.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Değerli
1: teşekkür
0: vaktini
1: ederim.
0: ayırdın. Bu arada
1: Ben
0: ben
1: teşekkür ederim.
0: dinleyenlerimizle paylaşmıştım. Guendouzi açıklamalarda bulunacak. Saat kaç gibi açıklamalarda bulunacak?
1: 14'te, 14.00'da açıklamalarda.
0: 14 çift sıfırda tamamdır. Çok teşekkür ediyorum.
1: İyi
0: Şimdiden de duyurumuzu yapalım. Çok çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Erdem Akbaş'tı. Topuk Yaylası'ndan tüm gelişmeleri aktardı. Saatlerimiz 12.30. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Güzel futbol oynayan takım. Futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor ve gelmiş geçmiş dünya kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
6: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Akıllı

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Serhan Türk. Serhan abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Ülkeye de hoş geldin, yayınımıza da hoş geldin. Senin adına nasıldı?
3: İyi yayınlar dilerim. Yani bizim adımızda ne olduğu önemli değil, milli takımımız için ne olduğu çok önemliydi. Bu açıdan baktığımızda gerçekten kötü bir Dünya Kupası geçirdik. Haiti ile beraber ilk elenen takım olduk. Bu açıdan ben çok üzgünüm. Zaten Paraguay maçında kahrolduk. Hatta FIFA'dan da orada bir ihtar yedik diyebilirim. Çünkü orada hem sinirimize hakim olamadık, hem de öfkemize hakim olamadık. Yani benim açımdan çok önemli değil ama Türk milleti açısından iyi bir Dünya Kupası geçirmediğimizi söyleyebilirim.
2: Peki bu yani başarısızlığımızın sen yakından birebir şahidisin. Milli takımımızla birlikte kamp sürecini takip ettin, tüm maçlarımızı takip ettin. Hazırlık maçıyla başlayan bir süreçti bu. Bu başarısızlığımızın sebebi nedir abi?
3: Yani bunu tek başına bir sebep olarak görmemek lazım. Yani gerçekten bizi ikisinde Miami'ye gittiğimizden itibaren çok iyi bir arkadaşlık, çok iyi bir takım olgusu vardı. Ve takım olgusuyla beraber futbolcuların hepsi bilincindeydi. Nereye geldiklerinden, ne yapması gerektiklerinden bilincindelerdi. Ama tabii ki Dünya Kupası tecrübesi olmaması. Biz biliyorsun 20 senede bir Dünya Kupası'na gittiğimizden dolayı bunun tecrübesizliğini yaşadık. Burada tabii ki hocanın bazı oyuncular üstünde ısrarlı beklemesi, bazı oyunculardan olsun ben bu kadar süre kaldırsam bile bir hareketle beraber takımın oyunu değiştirir diye düşüncesi bizi umutsuzluğa etti. Umutsuzlukla beraber tutunmadan da itti diyebilirim. Yani bunu tek başına görmemek lazım. Oyuncuların tecrübesizliği, oyuncuların forma adaletsizliği, forma adaletindeki gelinen noktada oyuncuların verilen formadan dolayı rahatsız olması. Bunların hepsi birer etken. Ama diğer taraftan ben şeye katılmıyorum. İşte Arizona sıcak bir yer. Bu kadar seyahat mi edilir? Şu mu olur? Bu mu olur? Yani sporcular, profesyonel sporcular. Bunlar ilk defa sıcakta oynamıyorlar. İlk defa bu kadar seyahate gitmiyorlar. Yani ben sadece futbolcuların ve hocanın tam anlamıyla oyuna ve tam anlamıyla turnuvaya hazır olmadıklarını gördüğümden dolayı rahatsızım.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Serhan Türk sohbetim.

0: Biz devam ediyoruz. Serhan abi, Galatasaray gündemine gelelim. Gelen bir soru var. Serdar Bey Ankara'dan. Sizin de tanıdığınız bir isim diye biliyorum Serdar Bey.
1: Serdar abi adamdır. Çok da severim ve çok da düzgün bir Galatasaraylıdır. Çok da iyi bir spor insanıdır. Sporu çok seven bir insandır. Serdar Yıldız abime saygılar.
0: Bu arada şey yazmış. Salim Bey merhabalar. Serhan Türk kardeşime çok selam ve sevgiler. Bu sene Bitlis'ten bazı siparişlerini verdim. Göndereceğim bağ sayesinde yeni sezona daha enerjik ve dinamik başlayacaktır
1: Evet,
0: takımımız.
1: geçen sene onun yüzünden enerjik başlayamadık Serdar abi yüzünden. Çünkü Bitlis'ten ballar gelmemişti. İnşallah bu sene gelir o enerjikle başlarız
0: Bu
1: sezona.
0: arada devamlı da radyomuzu dinleyenlerimizden birisidir Serdar Bey. Kendisine de çok çok selamlarımızı iletelim. Serhan abi, John Duran
1: Benim için de
0: konusu.
1: çok değerli.
0: John
1: Abi
0: Duran
1: şimdi
0: konusu.
1: John Duran konusundan önce ben Futbol Federasyonu'nun bir açıklamasını verdiniz değil mi siz şimdi?
0: Evet, verdik abi. John
1: Futbol
0: Duran o
1: Federasyonu
0: kontenjana uyuyor bu arada.
1: ya tam uyuma sıkıntı değil. Şu sıkıntı olan şu. Galatasaray'ın bu transfer planlamasını nasıl etkileyecek? Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden çok önemli olduğunu düşünüyorum? Çünkü Galatasaray buradan çıkacak güzel bir haberle beraber iyi bir transfer dönemi geçirmeyi bekliyordu. Şu an için biraz hayalleri kırıldı diyebilirim. Bu açıdan görmek lazım. Diğer taraftan Jon Duran transferi Icardi'nin hareketliliğini biraz daha hareket haline getirmek için yapılan bir transfer gündemi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Jon Duran da Galatasaray'ın anlaşma konusunda bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama buradaki asıl mesaj Icardi'ye verilen mesaj olarak Jon Duran transferinin son günlerde daha fazla önem plan çıktığını söyleyebilirim.
0: Yani burada bir Icardi'ye sinyal mi var halk arasındaki tabirle?
1: Tabii. Icardi'ye sinyal olduğunu net bir şekilde söylemek istiyorum.
0: Peki Can Uzun konusu en çok konuşulan konulardan birisi. Ne dersin Can Uzun'la ilgili?
1: Can Uzun transferi Galatasaray'ın tabii ki peşinden koştuğu istediği transferlerin başında geliyor. Ama şu bir gerçek. Can Uzun transferinde sırf biliyorsun başkan geçen sene Uğurcan transferinde çok büyük rol oynamıştı. Ve Uğurcan transferinde gerçekten yılın Galatasaray anlamında en iyi transferiydi. Ve Galatasaray'da şu an özellikle Can Uzun transferine başkanın direkt birebir ilgilendiğini ve bununla beraber yakın kendine yakın düşündüğü futbol aklına inandığı isimlerle beraber bu Can Uzun transferinde uğraştığını biliyorum. Ama Can Uzun için istenilen fiyat şu an Aytan Frank'ın 50 milyon civarında. Galatasaray'ın özellikle yılları yenmiş bir şekilde ödeme takvimiyle beraber 35 milyon euro civarında bir ödeme takvimi sunduğunu da biliyoruz. Görüşmeler devam ediyor ama bu görüşme farklı bir kanaldan ve başkanın özellikle futbol hakkının yandığı isimler üzerinden hareket ettiğini söyleyebilirim.
0: Yani burada başkanın direkt Dursun Bey'in yönettiği bir operasyon
1: Evet
0: mu?
1: evet. Başkanın yönettiği ve futbol hakkına inandığı isimler üzerinden bir transfer gündemi oluşacağını düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Serhan Türk sohbetimiz devam ediyor. Serhan abi, gelen mesajlar var. Bu noktada Davinson Sanchez'in ayrılık konusu nedir? Komo'nun bir teklifi var. Ayrılacağını düşünüyor musun? Ve
1: Hayır,
0: istenilen
1: hayır.
0: bonservis miktarı nedir?
1: Ya şimdi şöyle bir şey biliyorsun. Bu dönemlerde sürekli geçen sene Davinson Sanchez'in bir transfer dönemi olmuştu. Bu transfer dönemi Davinson Sanchez'in maaşının arttırılmasıyla son bulmuştu. Bu sene de buna izin vermeyeceğini biliyorum Galatasaray'ın. Ama şu da bir gerçek. Davinson Sanchez Galatasaray'ın oyuncusu ve Davinson Sanchez'i Galatasaray'ın bırakacağını düşünmüyorum. Ve Galatasaray'ın da böyle bir planlaması da yok. Fiyatlar da zaten istenilen fiyatlar seviyelerinde değil. Her sene bu şekilde ekstrem bir gündem olur ama Davinson Sanchez bu sene maaşını arttırmayarak Galatasaray'a kalacağını düşünüyorum.
0: Peki, Davinson Sanchez ile ilgili sen de gündemi takip ediyorsun. Net bir şekilde paylaşılan bilgiler şu. Galatasaray'ın 30 milyon euro istediği ve Como'da Cesc Fabregas'ın listesindeki birinci sırada olduğu ifade ediliyor. Ama sendeki bilgi, ayrılacağını düşünmüyorsun. Peki Seren abi, Galatasaray, sen uzun yıllardır takip ediyorsun Galatasaray'ı. Galatasaray'da Okan Hoca döneminde biz şunu gözlemledik. Galatasaray kadroda revizyonu ufak ufak yaptı. Mesela orta sahada Oliveira vardı. Oliveira gitti, Sara geldi. Icardi ile başlayan süreç Osimhen'le devam etti. Stoper'de Nelson vardı. Nelson

0: şu an kadroda düşünülmüyor. Nelson'un yerine Davinson Sanchez geldi. Yine bu tarz bir değişim bekliyor musun pozisyon bazlı konuşursak?
1: Şimdi biliyorsun bu yabancı kuralı Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'un belini büktü diyebiliriz.
0: Evet.
1: Ve bu planlamada Galatasaray tabii ki planlama yapacak. Bu planlamada önemli isimler ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ama şu an için şu isim bu isim üzerinden değil. İlk önce gideceklerin tam anlamıyla belli olup Galatasaray planlamasının net olarak ortaya çıkması lazım. Ben de Temmuz ayının ilk haftası Galatasaray'da özellikle gidecek oyuncular ve oradan boşalacak olan kontenjandan dolayı da Galatasaray'ın bir planlama yapacağını biliyoruz. Yani Galatasaray'ın zaten bir planlaması vardı. Bu işte özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı kuralının esnetileceği şeklinde bir planlaması vardı. Ama olmadığı takdirde de bir planlaması var. Ama Temmuz ayının ilk haftası daha fazla çözüm yolu olacağı ve daha fazla Galatasaray'ın çözümlerle üreteceği bir hafta olacağını söyleyebilirim.
0: Bu arada Bild gazetesi bir haber yapmış. 6 Haziran'da Galatasaray Can Uzun'u öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak görüyor. Bunun nedeni yalnızca milli takımda giderek daha etkili bir oyuncu haline gelmesi değil, aynı zamanda Türkiye'de uygulanan ve takımlardan fazla 14 yabancı oyuncuya izin veren yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncuların değeri de yükselmiş durumda. Bu nedenle Can Uzun'un transferi Galatasaray için çok çok önemli demiş Alman Bild. Ve şu an bu kural değişmiyor, devam ediyor. Kuralın etkisiyle birlikte ifade ettiğin gibi yaklaşık 50 milyon euro istiyor kulübü Frankfurt. Bu miktar artar mı? Çünkü bu kuralı yani bizim ulusal basını takip eden dışarıdan Frankfurt yetkilisi de görüyor. Los Angeles'taki kulüp yetkilisi de görüyor.
1: Ya orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten kulübün istediği ücret belli. Can Uzun değerli bir oyuncu ve çok da önemli bir oyuncu ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği bir oyuncu. Zaten ilk görüşmeler, temaslar yapıldı ve ilk temaslarda Galatasaray'ın ödeme planı sunuldu. Bu anlamda ilerleyen zamanlarda daha fazla hareketleneceğini düşünüyorum ama burada işte şimdi 50 istiyorduk, Galatasaray'ı 60 istiyoruz, 70 istiyoruz diye bir durum olacağını düşünmüyorum. Zaten oyuncunun ezeri belli, Galatasaray'ın teklifi de belli. Önemli olan Galatasaray'ın teklif edeceği planlamada özellikle bonuslarla beraber uzun yıllara bölünecek bir transfer taksidiyle beraber bir planlama yapılması gündemde. Galatasaray bu bir planlama gündemine aynı taraflar Frankfurt yaklaştığı takdirde bunu değerlendireceğini düşünüyorum.
0: Peki son olarak abi, Can Uzun'un kendisi ikna oldu mu?
1: Ben ikna olduğunu düşünüyorum. Neden ikna olduğunu düşünüyorum? Çünkü milli takımda özellikle en yakındaki isim Kaan Ayhan'dı.
0: Evet.
1: Yani Kaan Ayhan abisiydi. Kaan Ayhan'ın abilik yaptığı Almanya menşeli oyuncuların hepsi Kaan Ayhan'ın yanında yıllardı.
0: Evet.
1: Özellikle bunların başında Kenan Yıldız var, Can Uzun var ve sürekli beraber zaman geçirdiler. İster istemez etkilenmiştir. Zaten Galatasaray'ın büyüklüğünü biliyor ve Galatasaray'ın son zamanlardaki Türkiye Ligi'ndeki yaptıklarını biliyor.
0: Galatasaray rakip de oldu abi.
1: Yani o da rakip de oldu. Çok da güzel oyun oynadı, golünü attı ama şu bir gerçek. Yani yanında en azından hani bazı oyuncuları ikna edebilmek için bir şeyler söylersin. Ama bazı oyuncuları ikna etmek için bir şeyler söylediğin insanların abilik yaptığı, mesela Kaan Ayhan Galatasaray'da onu neler beklediğini, Türkiye'de nasıl bir durum olduğunu ve geldiğinde nelerle karşılaşacağını bildiği için Kaan'a özellikle Can'a da bunun telkinlerini bulduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Galatasaray Can Uzun'u ikna etmeni bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Sadece buradaki sıkıntı kulüpler arasındaki transfer pazarlığı olacağını düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Serhan Türk. Serhan abi, sen de bir toplantıdasın. Vaktini evet, ayırdın. Çok çok sağ ol. Kıymetli vaktini bizlerle paylaştın. Eklemek istediklerim var mı Serhan abi?
1: İyi bir sene diliyorum. Özellikle kazasız belasız ve artık sadece saha içinden konuştuğumuz, saha dışına artık izin vermediğiniz bir sene diliyorum herkese.
0: Evet.
1: Ve iyi bir dönem diliyorum.
0: Güzel bir sezon olsun. Yani ifade ettiğin gibi ben de aynı dilekleri paylaşıyorum Serhan abi. Futbolumuzun kalitesi artsın. Saha içini konuşalım, saha dışını değil. Çok teşekkürler Serhan abi. Tekrardan hoş geldin. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
1: Sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Serhan Türk'tü. Serhan abi de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Meksika'da ülkemizi takip etmişti. Milli takımımızı takip etmişti. Galatasaray'la ilgili kendisiyle son bilgileri konuştuk. Şimdi hattımızda bu bölümde konuğumuz Adana 01 FK Teknik Direktörü Cafer Elek. Cafer Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. İyi yayınlar Salim Bey. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Hocam öncelikle şununla başlamak istiyorum. Adana takımları çok zorlu süreçlerden geçiyor. Profesyonellikte toplamda 4 takım var. Adalet evet. Gücü de 3. lige yükseldi. Bu normalde 4 profesyonel takımın olması şehirler için önemli bir avantajdır. Tüm maçları, tüm ligleri takip edebilirler. Fakat gelinen noktada bir sıkıntılı süreç de var. Siz de Adana 01 FK'da daha önce sportif direktör olarak görev aldınız. Sonrasında teknik direktörlük kariyerinizde önemli kulüplerde iyi işlere imza attınız ve tekrardan Adana 01 FK'ya geri döndünüz. Son durum nedir hocam? Şehrin sessizliği ile alakalı, takımınızın durumuyla alakalı.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Adana'da maalesef futbolla alakalı çok büyük bir problem var. Demirspor'un durumu, Adana Spor'un durumu, mevcut durumları zaten herkese malumlu biliniyor. Burada insanlara enerji verebilen, insanların enerjisini artıran bir Adana FK vardı son 3 senedir. Bir sene şampiyon oldu. Son 2 yıldır da profesyonel liglerde yarı final oynuyor. Onun dışında bu yıl Adalet Gücü de katıldı bize. Adana futboluna farklı bir renk katacak. Çok değerli bir başkanları, çok değerli bir hocası var. İnşallah onlar da sürdürülebilir bir yapı inşa ederler ve bu liglerde uzun yıllar mücadele ederler. Onlara da başarılar diliyorum. Gelinen süreçte şu an Adana futbolunda bir çöküş gibi ben bunu algılıyorum. Böyle de yansıtmak istiyorum. Çünkü baktığın zaman iki takımımızdan mevcut transfer tahtası kapalı. Adana Spor'un durumu daha da kötü, siz biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Adana FK ile de biz bir akit imzaladık. Çünkü bize gel dediler. Sana ihtiyaç var dediler. Bize geldik, bizim şehrimizin takımı. Ama yıllardır Menderes Başkan bununla alakalı uzun uğraşlar veriyor lige çıkarabilmek adına. Bana göre çok da başarılı işlere imza attılar. Ama gerek tesisleşme anlamında olsun, gerekse sürdürülebilir bir yapı anlamında biraz Adana FK'nın da sıkıntıları var. Şehirden hiç kimseden bir destek yok. Şehir sanki futbola küsmüş gibi. Hani ben de bir spor adam olarak geldim Adana FK'ya destek vermek için. Dışarıdan isteyenlerin de vardı. Siz de biliyorsunuz Salim Bey, sizle de paylaşıyordum. Ona rağmen bu sorumluluğu aldım başkanla beraber. Ama şu ana kadar henüz transferde ve herhangi bir çalışmamız var ama bir transferde hata geçemedik. Bir türlü hızlanamadık. Sebebi biliyorsun, ülkede inanılmaz korkunç rakamlar dönüyor. Bazı kulüplerde hiç ses yok. Bazı kulüpler inanılmaz rakamlar harcıyor. Ya bu rakamları harcamak her zaman çok kolay olmuyor. Biz de şimdi sürdürülebilir bir yapı inşa etmek için gerekirse bazen küçülmek gerekiyor. Çünkü küçülmek de zayıflamak değil aslında. Tam tersi, biraz daha güçlenebilmek adına yapıyı değiştirmek gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Adana ile ilgili aktarabileceğim bu, ölü sessizliği var Adana'da yani.
0: Peki hocam, yeni sezonla ilgili kamp süreci de başlayacak. Son durum nedir iç ve dış transferde?
2: Salim Bey, zaten içeride kontrata devam eden 10-12 tane oyuncu vardı. Bunların 5 tanesini Başkan Bey satmayı planlıyor. Değerli oyuncular var içeride. Bir 4-5 tane de içeride oyuncumuz kaldı. Onun dışında tabii ki bir şeyleri yeniden sıfırdan inşa edeceğiz. Bunun için de biraz geç kalıyoruz ama şu an Türkiye'de mevcut piyasa koşullarından dolayı birçok takım adım atamıyor. Ayın 15'i itibariyle top başı yapacağız ama şu anki oyuncu sayımız 6-7. Bundan dolayı da bu haftayla birlikte bir hızlanmayı planlıyoruz. Ama işte başkanımız finansal konularda çırpınıyor gerçekten. Yönetim kurulu çırpınıyor. İnşallah bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorlar. Biz de bir aksiyon alacağız. O yüzden bir çalışmalarımız var. Birkaç güne tam net belli olur diye tahmin ediyorum yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Cafer Elek, sohbetimiz sürüyor. Peki Cafer Hocam, kamp programlaması yapıldı mı?
2: Evet evet, kamp yani biz aynı 15'inde Adana'da çalışacağız. 15'inde başlayacağız. Bir 10-15 gün burada kalacağız.
0: Evet.
2: Devamında bir Ankara'da kampımız olacak. Bununla alakalı çalışmalarımızı hazırlıyoruz yavaş yavaş. Zaten ondan sonra kamuoyuyla da bazı şeyleri paylaşacağız. Şu anda tek derdimiz Adana FK'nın bir an önce sağlıklı bir şekilde aksiyon alabilmesini sağlamak. O yüzden buradayım.

0: elimizden gelen en iyisini yapacağız başkan ve yönetim kuruluyla beraber. Tabii geç kaldık mı? Biraz geç kalıyoruz. Ama dediğim gibi sağlıklı bir yapı oluşturabilmek için de finansa ihtiyaç var. Başkanı Adana'dan gördüğüm kadarıyla çok büyük bir destek olmadığı için başkan da bundan muzdarip, gerek yayınlarda gerekse size, sizin yayınlarınızda gerek yerel yayınlarda bununla alakalı beyanatlar vermişti. Yani bir hazırlık içerisinde miyiz? %100 değiliz ama sıfır mıyız? Onu da değiliz. Elimizde bir listemiz var ama aksiyon alacağımız tarihi bekliyoruz yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Cafer Elek. Peki hazırlık maçı planladınız mı hocam?
0: Ya şu an için onlar bizim için en kolay kısım Salim Bey. Çünkü önce Adana'da bir hazırlanacağız 10 gün falan, birinci hazırlık dönemini. Orada başlayacağız ve burada bir hazırlık maçı planlıyoruz. Ankara'ya gittiğimizde de bir 4-5 tane planlıyoruz. Döndükten sonra da bir tane, toplamda maçlar başlayana kadar 5 ila 7 arasında bir hazırlık maçı planlıyoruz. Bütün çalışma planımız hazır. Sadece biraz transferleri yoğunlaşıp hızlı bir şekilde onlara odaklanacağız. Şu anki bütün düşüncemiz bu yönde yani.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cafer Elek. Cafer hocam, gruplar ve fikstür belli oldu. Gruplar ve fikstür.
0: Takımlar belli oldu. Henüz fikstürler belli olmadı ama takımlar belli oldu.
1: Düzeltiyorum. Takımlar belli oldu. Grubunuzla ilgili neler söylersiniz hocam?
0: Ben çekildiği günde söyledim başkana. Diğer grubu oranına biraz daha sert bir grup oldu. Şundan dolayı. Burada Sakaryaspor, Kütahyaspor, Erzincanspor, 1461 Trabzon gibi köklü hedefi olan takımlar var. Daha henüz aksiyon almamış bir Bingölspor var. Geçen yıl çok iyi şeyler yaptı, çıktı. Ankara Demirspor bu ligin lokomotifi, ne olursa olsun. 2-3 yıldır playoff oynayan bir İskenderunspor var. Bu ligin lokomotifi baktığın zaman. Böyle birkaç takımın dışında bana göre diğer grubu oranla biraz daha sert bir grup oldu. Ama dediğim gibi şey yapacağız. Yani bir şekilde üstesinden geleceğiz. Çünkü Adana FK'da son 2 yılın yarı final oynayan takımı. Diğer rakiplerinde çok ciddiye aldı. Çok fazla çekineceği bir takım yaratacağız inşallah.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cafer Elek. Cafer hocam, taraftara mesajınız nedir bu noktada?
0: Yani biliyorsunuz Adana FK farklı bir kitlesi olan bir takım. Taraftardan desteğimiz şu: tüm spor severlerden aslında, Adanalı sporu seven, futbolu seven, renk ayırt etmeksizin takımların şu an Adanalı spor severlere ihtiyacı var. Yani ya o yüzden de herkesin desteğine ihtiyaç var Salim Bey. Demirspor maçında biz destek verelim, Adana Spor'a destek verelim, Adana FK'ya verelim, Adalet Gücü'ne verelim. Hani biz Alyoşa Kule stadında oynuyoruz, stadın kapasitesi 2500 kişi. Adana'nın nüfusu 2 milyon, ilçelerini saymıyorum. Evet. Eğer 2500 kişilik stadı bile gelip Adanalı spor severler destek vermiyorsa, o zaman Adana spor şehri yin deme şansına sahip değil, siz de biliyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Futbol şehri olabilmek için bazı dinamikleri hayata geçirmek lazım. O yüzden de spor severlerin de fedakarlık yapması lazım. Ondan dolayı spor severlere tempolu, dinamik, ne yaptığını bilen, ne oynadığını bilen, agresif, en azından sahada oynadığı oyunun karşılığını vermeye çalışan bir takım izleteceğiz inşallah. Onların da olması bize güç verir. Enerji verir.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cafer Elek. Cafer hocam, son olarak taraftara mesajınız nedir?
0: Taraftara az önce söylediğim gibi bizi desteklesinler, bizi yalnız bırakmasınlar. Tüm Adana'dan ricam, Adana takımlarının Adanalı spor severlere ihtiyacı var. Hepimizin bu taşın altına elini sokmamız lazım. Onlardan ricamız bizi içeride, dışarıda, el platformunda desteklesinler. Sadece Adana FK için istemiyorum bunu. Tüm Adana takımları için istiyorum. Adanalı bir spor adamı olarak istiyorum. Taraftarlarımızın yeni sezonda bizlere yoğun desteğine ihtiyacımız var Salim Bey.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için, bilgileriniz için. Ben çok çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: İyi yayınlar Salim Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuşuyoruz.

0: Sizlerle de paylaşalım. Adana 01 FK Teknik Direktörü Cafer Elekti. Şimdi reklam, saat başı, ardından haberlerimiz ve at yarışı bandımız var. İkinci bölümde önemli konu ve konuklarımızla biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
9: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
10: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
11: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
12: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
13: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor.
1: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
4: İnternet TürkNet.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda oynanan 3 maçla devam etti. Kupada son 32 turunda Kanada Güney Amerika'yı 1-0, Brezilya ise Japonya'yı 2-1 yendi. Normal süresi 1-1 biten Almanya-Paraguay karşılaşması ise penaltılarda Paraguay'ın 4-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

0: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden Salı, Ankara ve Kocaeli programlarıyla sizlerle birlikteyiz. Ankara gündüz, Kocaeli gece. Ankara ile startı veriyoruz. İkinci altılı ganyan. Üçüncü koşuyla birlikte start alacak. Saat 15.30'da başlayacak bu koşuda bir numaralı Hard Rocks'un yeniden sevdiği pist ve mesafeye dönmesi ki ben orta mesafeyi daha iyi yaptığını düşünüyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. İkinci ayak biraz zorlu. Bir numaralı Aladdin. Yedi numaralı Katı Cesur. Üç numaralı Fırtına Yürek. Üç üçlüsünü bir adım daha öne almakla birlikte bir üçlü daha önereceğim. 4 numaralı Doğu Yurt. Esas bu safkandan bugün sürpriz bekliyorum. Dolayısıyla hani kalabalık tutmamdaki faktörlerin en büyüğü ise 4 numaralı Doğu Yurt'u sığdırabilmek. Daha sonra 6 numaralı Nevşehir Bey son yarışını kazandı ve 13 numaralı Tostos Tuğru yine bir diğer sürpriz adayım. 1, 7, 3, 4, 6 ve 13 ikinci ayak için önerilerimiz. Üçüncü ayak iki yaşlı İngilizlerin buluştuğu Maiden Mücadele. İki numaralı Beautiful Light. İlk yarışındaki ikinciliği daha sonra 32 gün ara. Bu yarışta kazanma ihtimalini yüksek görüyorum ben. Sizlere banko olarak öneriyorum. Dördüncü ayak kısa vade altı mücadelede. İki numaralı Berat Kız. Bu Urfa'dan geliyor. 36 gün aranın ardından geliyor olmasına rağmen iyi koşacak. Dört numaralı Keskin Kuş. Kazanmayı zor becerebilen bir isim. Bakalım Salih Çelik bugün ne yapacak? Üç numaralı Bol Kader ve bir numaralı Terken Ağa. 2-4-3-1 şeklinde değerlendirdiğim bir dördüncü ayak oldu kısa vade 6 yarışta. Beşinci ayakta bir numara Dragon Force kazanma ihtimalini yüksek görüyor bir diğer banko adayım. Son ayakta ise bir numara Sarper ve üç numara Supersonic benim yine iki isimle geçmenizi tavsiye ettiğim bir mücadele olacak son ayakta. Yamak mücadele bir sürpriz beklenebilir mi? Eğer sizler tuttuğunuz isimler varsa buraya da ilave edebilirsiniz. Değerli Radyo Spor dinleyicileri Ankara programını tamamladık. İlerleyen vakitte Kocaeli programında görüşünceye dek hoşça kalın.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden soruları bekliyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. Bunun dışında Twitter'da, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav ve Instagram'da Salim Manav, sevgili dinleyenler, bize ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerimiz ve WhatsApp hattımız. Sorularınızı bekliyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz müsait olursa Koray Geçker olacak. Koray Geçker'le birlikte Antalya Spor'u konuşacağız. Anadolu takımlarının transfer gündemini değerlendireceğiz. Ajans Spor'dan arkadaşımız Koray Geçker bizlerle birlikte olacak.

0: Ocak Antalya Spor'da yeni bir dönem başladı. Teknik direktörlük görevine daha önce de Antalya Spor'da görev alan Bülent Korkmaz getirildi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Koray abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sen de iyisin inşallah.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Son durum nedir? Özellikle de iş transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Oyunculara gelen teklifler var. Bugün haberini de yapmıştın. Bahadır Öztürk Esenler Erokspor'la anlaştı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Antalya evet. Spor özelinde Bülent Hoca göreve geldi. Bülent Korkmaz dönemi resmen başladı. Son durum nedir?
1: Evet, Antalya Spor'da 4-5 tane teknik adamla görüşüldü. Finalde evet. Bülent Korkmaz isminde karar kılındı. Bülent Korkmaz geçtiğimiz yıllarda da Antalya Spor'da görev yapmış ve buranın dinamiklerini de aslında bilen bir teknik adamdı. Ve burada yapılan, yani Bülent Korkmaz üzerinde yapılan tercih de işin açıkçası camiayı, taraftarı da memnun etti diyebiliriz. Öncelikle bu konuda bir yorumumu dile getirmiş olayım. Transferde de evet iç transfer çalışmaları var, dış transfer çalışmaları da var ama Antalya Spor'un biliyorsunuz FIFA'da şu anda 15 tane transferini engelleyen bir dosyası var. Transferde somut adım atılabilmek için önce bunun çözülmesi gerekiyor. Yaklaşık 3,5-4 milyon euro civarında bir ödeme olması gerekiyor ki bu transfer sorunu, yani FIFA'daki dosyalar çözülmeden de dış transferde somut çok fazla bir şey söyleyebilmemiz zor. Tabii ki görüşmeler yapıyor bazı isimlerle, isimler de geliyor ama dediğim gibi şu anda bunları artık net bir şekilde ifade etmek için çok erken. İç transferde evet 6-7 futbolcunun sözleşmesi sona eriyordu. Bunun yanında Antalyaspor Süper Lig'de veda ettiği için ayrılmak isteyen futbolcular söz konusuydu. Bunlardan sözleşmesi devam eden isimler arasında Georgi Cikia ve Lautaro Gianetti takımdan artık ayrıldı diyebiliriz. Zaten Cikia'nın sözleşmesi resmi olarak feshedildi. Gianetti'ninki de bugün yarın bu hafta içerisinde feshedileceğini düşünüyorum. Arjantin'den Newell's Old Boys'la anlaşması aldı zaten. Sadece resmiyete dökülmesi kaldı. Diğer taraftan senin az önce söylediğin gibi sözleşmesi biten futbolcular arasında Bahadır Öztürk ile yollar ayrıldı, anlaşılamadı. Bahadır Öztürk Esenler Erokspor'la anlaşması aldı ki önceki sezondu sanıyorum. Esenler Erokspor Bahadır'ı çok istemişti ama o dönemde Antalyaspor bırakmamıştı. Bu sefer sözleşmesi sona erdi ve İstanbul takımının yolunu tuttu. Yine dün Ajansspor'dan özel olarak duyurduğumuz Soner Dikmen durumu var. Soner Dikmen'in de sözleşmesi sona ermişti. Bir süre görüşme yapıldı, pazarlıklar oldu ama finalde Soner Dikmen de Antalyaspor'la yollarını ayırdı. Başka yollarını ayıracak isimler de var tabii ki.
0: Kimlerdir abi?
1: Ben işin açıkçası burada şunu söyleyeyim öncelikle. Antalyaspor'un bir bonservis getirisi beklediği futbolcular var. Bunlardan mesela bir tanesi az önce söylediğim gibi Cihanettin'in bir serbest kalma maddesi var. O serbest kalma maddesine yer alan bonservis çok cüzi bir miktar ama yine bu gerçekleşerek kulübün kasasına girecek bir meblağ var. Diğer taraftan Samuel Ballet ve Jesper Sisse'in de transferde birçok takımın gündeminde olduğunu biliyoruz. Bu iki futbolcuya da tatmin edici bonservis bedellerinin gelmesi halinde elden çıkartılacağını söyleyebilirim. Bunun yanında sözleşmesi son eren isimlerden Erdoğan Yeşilyurt'la görüşmeler devam ediyor. Yani Erdoğan'la yollar ayrılacak diyemiyorum, devam edecek de diyemiyorum. Ama son durum ne olur çok da net bir şey söyleyemem. Şu an itibariyle bir yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadı ama ayrılık kararı da alınamadı. İlerleyen günlerde bu konuda da gelişmeler olabilir. Antalyaspor'da kaleci Julian Cuesta'nın da kendisine kulüp bulması istenmişti. Tabii ki o ayrılır diyemiyorum ama ayrılması isteniyor. Takımdan ayrılma olası olan futbolculardan bir tanesi de İspanyol kaleci Cuesta.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçkel sohbetimiz devam ediyor. Koray abi, hemen şunu ifade etmek istiyorum. Bu noktada Antalya Spor'da belirsizlikler vardı. Teknik direktör belirsizliği sona erdi. Yeni yönetim var. Mustafa Bey yönetimi göreve geldi. Antalya'da bir de yönetim şeklinde Türkiye'deki farklı kulüplerden birisi. Vakıf yönetimi, dernek yönetimi, AŞ yönetimi.
1: Evet.
0: Seç

0: Şimdi 3 tarafta söz hakkı sahibi. Bu konuyla ilgili zaman zaman eleştiriler de oluyor. Sen neler söylersin?
1: Özellikle Antalyaspor Süper Lig'e veda ettiğinde Antalyaspor Kulübü'nü, yani aslında eski adıyla Antalyaspor Kulübü Derneği'ydi. Sonradan Antalyaspor dernek ismi atıldı. Antalyaspor Kulübü oldu. Antalyaspor AŞ'nin, yani Antalyaspor futbol takımını içerisinde barındıran Antalyaspor Anonim Şirketi'nin %59'luk hissesinin elinde bulunan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Ergün ve Antalyaspor AŞ Başkanı Rıza Perçin'in istifası istenmişti taraftar tarafından. Rıza Perçin işte görevine devam etme konusunda adımlar atmıştı ama sonrasında vazgeçti ve görevden ayrıldı. Az önce sen yeni bir yönetim dedin. Aslında çok da yeni bir yönetim değil. Mustafa Ergün de yeni bir başkan da diyemeyiz. Az önce söylediğim gibi Antalyaspor Kulübü %59'luk hissenin sahibi olan Antalyaspor Kulübü Derneği'nin de başkanıydı. Aday çıkmayınca kendisi Antalyaspor Anonim Şirketi'nin de başkanlık koltuğuna oturdu. Evet, bu sistem çok fazla eleştiriliyordu ama şunu söyleyelim. Şu an itibariyle hem dernek başkanı hem de AŞ başkanı aynı kişi olduğu için şu an o tartışmaları birazcık da kenara bırakabiliriz. Çünkü artık evet, vakıf başkanı farklı ama vakıf başkanının çok fazla AŞ seçiminde lig dilime baktığımızda çok fazla söz hakkının olmadığını da söyleyebiliriz. Dernek başkanı ve AŞ başkanının aynı olması aslında tartışmaları, bu konudaki tartışmaları kenara çekti diyebiliriz. Ama tabii bunun yanında söz konusu yönetim ne kadar başarılı olabilir, ne kadar camianın içine sinen bir yönetim sistemi hayata geçirildi, bunu konuşabiliriz tabii ki. Ama şunu da söyleyelim. Mustafa Ergün çok fazla eleştiren isimler, özellikle sosyal medyada gördüğümüz veya sohbetlerde gördüğümüz kadarıyla eleştiren kişiler de yavaş yavaş artık destek mi vermek gerekir diye düşünüyor. Çünkü güzel kampanyalar başlatıldı. Kulüp sokaklara indi diyebiliriz aslında. Yine yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 sefer sokağa inerek hem esnaf ziyareti yapıldı hem taraftarla bir araya gelindi, işte bir açıklama yapıldı. Onun dışında Antalyaspor'daki o iş adamlarını harekete geçirmek adına koltuk satışı başlandı. İşte 30 bin civarında Antalyaspor'un tribün kapasitesi var. Tanesi 50 bin liradan satışa sunuldu ki şu ana kadar da yapılan desteklere baktığımızda tam rakam hatırlayamıyorum ama 30-35 milyon lira civarında bir koltuk satışı yapıldığını söyleyebiliriz. Bu çalışmalarla birlikte biraz daha hani sıcak bakılmaya başlandı ama söz konusu yönetimin mali gücü ne kadar sezonu götürebilir, bunu da yaşayarak göreceğiz. Tabii önlerinde çok zor işler var. Az önce söylediğim gibi FIFA'da çözülmesi gereken 15 dosya var. Daha gelecek olanlar da var. Yani bu rakam tahminim 18-19'u da bulabilir. Bunları çözmeleri gerekecek ve transferleri de tabii tamamlamaları gerekecek ki sezonun açılmasına da artık çok kısa bir süre kaldı aslında. Yaklaşık 1-1,5 aydan kısa bir süre var. Zor bir dönem. Hedef mutlaka yeniden Süper Lig'e çıkmak olacak. Ama şu anda dediğim gibi özellikle kadro kurma konusunda ciddi belirsizlikler de söz konusu.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçkel. Koray abi, çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından devam edelim, olur mu?
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geç, Antalya Spor konusunu konuşuyoruz. Koray abi, Antalya Spor'da bir harfiyat süreci de vardı. Sen de bu süreci yakından takip ettin. Harfiyat süreciyle ilgili var mı bir gelişme? Hukuki boyutuyla ilgili.
2: Evet, bu yaklaşık 7-8 sene önce hayata geçirilen bir organizasyondu, projeydi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Bürel tarafından Antalya Spor'u sabit gelir kaynağı sağlayabilmek adına ortaya koyulmuş bir projeydi. Gelinen noktada çok fazla tartışmalar var. Konu yargıya yansımış durumda. Tabii bu konuyla ilgili soruşturmalar, gözaltına alınanlar vesaire de oldu. Yani bu birazcık daha yargıyı beklememiz lazım. Biraz uzadı evet, ama tabii ki bu konuyla ilgili çok daha yani net bir şeyler söylemek kolay değil. Bir iddiam makamı var. Bir bunu savunan, hani böyle bir orada bir tırnak içerisinde söylüyorum, yolsuzluk olduğunu ifade edenler var. Bunun doğru olmadığını ifade edenler var. Bu konuda tabii yargının vereceği kararı beklememiz lazım, ama bunun dışında da az önce söylediğim gibi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Menderes Türel bu projeyi hayata geçirmişti. Geçtiğimiz dönemlerde bir, sanıyorum önceki haftaydı, bir panele katıldı kendisi ve bu konuyla ilgili ilk kez konuştu yıllar sonra. Kendisi Antalya Spor'a bu projeyi uyguladığı için, bu projeyi Antalya Spor'a verdiği için biraz da pişmanlığından bahsetti. Çok doğru yönetilmediğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde kendisiyle de bir araya geldik. Kendisi de birebir sohbette de buna benzer ifadeler kullandı. İşte aslında Antalya Spor'un çok önemli bir sabit gelir kalemi olacağını, ama maalesef bunun iyi kullanılamadığı için elden kaçırıldığını söyledi. Evet, Antalya Spor belki de tabii ki çok büyük bir kulübü kurtaracak, işte farklı noktalara getirecek bir gelir olmayabilirdi, ama Antalya Spor'un özellikle en azından şu durumda olmasına engel olacak bir sabit gelir kalemiydi. Ama dediğim gibi yanlış uygulama yapıldığını söyleyenler var. Olabileceğin en iyi şekilde kullanıldığını söyleyenler var. Ya bu konuda daha çok tabii ki yargının vereceği kararı beklesek daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geç, gel sohbetimiz sürüyor. Koray abi, hep ayrılıklarla ilgili konuştuk. Balet konusunu da merak ediyorum.
2: Evet. Balet Antalya Spor'un aslında en yüksek bonservis bedelini beklediği futbolcuların başına geliyor. Bu bir gerçek. Geçen sene bonservis bedeli olmadan Como'dan transfer edilmişti ve özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla öne çıktı. Bir işte hatırlayacaksınız, bir Fenerbahçe maçı özellikle çok iyi bir performans sergilemiş ve bir anda herkesin dikkatini çekmişti. Süper Lig'den de pek çok takımın takip ettiğini biliyoruz, ama kulübe bildiğim kadarıyla resmi olarak ulaşan bir teklif yok, ama ilgilenenler var, sözlü olarak soranlar var. Yine bunu yanlış hatırlamıyorsam 2 gün önce Ajans Spor'dan yine özel olarak vermiştik. Ahmet Spor'un balet istediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Samuel Balet'le ilgili olarak Antalya Spor 3-3,5 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor şu an itibariyle. O tekliflere ulaşan sözlü de olsa bir teklif var mı? Yok, resmi teklif zaten yok. Ama Samuel Balet'in öyle düşük bir meblağa elden çıkarılmayacağını söyleyebilirim. Ne kadar olur? Antalyaspor'un tabii ki şu anda dışarıdan baktığımız zaman paraya ihtiyacı olduğu için kolay bir şekilde futbolcusunu elden çıkarabilir gibi bir algı olabilir. Ama bu gerçek değil. Çok da fazla düşmeyi düşünmüyor fiyat olarak. Balet'i birincilikte de takımda tutma, yani eğer istediği teklif olmazsa takımda tutma olasılığı da var, ama ben Balet'in iyi bir bonservis getirisiyle, hani 3-3,5 olur mu bilmiyorum, ama o rakamlara yakın bir bonservis bedeliyle satışın yapılabileceğini düşünüyorum. Ahmet demişken aklıma geldi. Ahmet sadece balet değil, Samet Karakoç'u da Antalya Spor'dan istiyor. Bunu

0: oyunculara talip olan kulüplerle alakalı konuştuk.
1: Evet, bitmesini beklediğim transferler var. Bitme aşamasında olan transferler var. Ama dediğim gibi öncelikle FIFA'daki dosyaların çözülmesi gerekiyor. Ben Salim, senin de samimiyetine güvenerekten şunu söyleyeyim. Ben bu isimleri şimdi söylemeyeyim ama Ajans Spor'a işin açıkçası şöyle söyleyeyim. Dinleyenlere net ifadeyle söyleyeyim. 6-7 tane isim bende var. Bunları Ajans Spor'dan günü geldikçe özel haber olarak geçmeye devam edelim. Senin de iznin olursa.
0: Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Yani beklediğin transferler var.
1: Bülent Hoca'nın özellikle belli oldu. Özellikle hücum hattında gerçekten birçok kesimli Antalyaspor taraftarı açısından diyorum memnun edecek isimler var. Ama dediğim gibi öncelikle FIFA'daki dosyaların çözülmesi lazım. Somut bir adım atılamıyor çünkü şu anda. Evet, sözlü olarak anlaşma yolunda çok büyük adımlar atılmış olabilir ama dediğim gibi imza noktasına henüz gelmek için biraz uzaktayız.
0: Evet, yani bu noktada dosyaların çözülmesi lazım. Dosyalar çözülmeden transfer yapsanız da, ön protokol imzalasanız da oyuncularla kadroya yazamıyorsunuz. Bildiremiyorsunuz.
1: Kadroya yazamıyorsunuz, bildiremiyorsunuz. Eğer kulübüyle sözleşmesi devam eden bir isimse kampınıza da alamıyor.
0: Evet.
1: Yani kampta antrenmana da alamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Tamam, resmiyette transfer yapılmasın ama kamp çalışmalarına da alamıyorsunuz. Bu yüzden Antalyaspor'un öncelikle transfer engelini hızlı bir şekilde aşması lazım. O da işte bugün yarın olacak bir şey değil maalesef.
0: Evet. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçkel. Koray abi, bir soru var. Bu soru ikimize gelen bir soru.
1: Evet.
0: Merhaba, ben Arkan. Özellikle Anadolu'nun büyük takımlarının teker teker çöküşüyle alakalı olarak ligimizde büyük takımların transfere harcadıkları paralar ve bunun Anadolu takımlarına da transfer aşamasında etkili olduğunu düşünüyorum. Anadolu takımları da Türkiye pazarını yüksek olarak bilen yabancı futbolculara fazla paralar ödüyorlar. Çünkü o futbolcular da Türkiye'ye gelmek için büyük paralar istiyorlar. Sizler neler düşünüyorsunuz demiş. Aynı
1: evet,
0: fikirdeyim.
1: %100 katılıyorum ya. Bunun yanında sadece Süper Lig değil Salim. Gerçekten sen de çok hakimsin tabii ki. Benden daha da hakimsin o pazara. Özellikle birincilik de yerli futbolcular için, yani Antalyaspor üzerine konuştuğumuz için onun rakiplerini göz önünde bulundurarak söylüyorum. Çok inanılmaz rakamlar ortaya koyuluyor. Mesela isim vermeyeyim, Antalyaspor'dan 13-15 milyon lira alan bir futbolcuya 40 milyon lira teklif eden takımlar var. Hani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu transfer piyasası gerçekten çok yükseldi. Tabii bunda o şampiyonluk yarışındaki kulüplerin inanılmaz boyutta artık, hani nereye kadar gidecek bilmiyorum ama inanılmaz boyutta ödediği bonservis bedelleri, işte maaş ödemeleri vesaire, bunlar nereye kadar gittiler bilmiyorum. Bunların da etkisiyle çok fazla yükseldi bu maliyetler. Sadece Süper Lig değil, birincilikte de dediğim gibi inanılmaz rakamlar konuşuluyor birincilik özelinde. Yani Süper Lig'de Antalyaspor'dan 13-15 milyon lira alan kişiye şu anda birincilikte 40 milyon lira teklif edenler var mesela.
0: Ya bu ücretler çok yüksek ücretler, onu da söyleyelim.
1: Evet.
0: Yani çok çok yüksek ücretler, burada kaybeden Türk futbolu oluyor.
1: Kesin, o yüksek ücret verenlere tabii ki bunda bir anormal bir durum yok, eleştirilecek bir durum da yok ama işte belli firmalar biliyorsun bazı kulüplerin arkasında bu sayede ciddi paralar harcayabiliyorlar. İşte Antalyaspor gibi işte tek tek isim saymayalım ama bazı kulüplerde böyle güçlü bir holding veya bir firma arkasında olmadığı için biraz zorlanıyor. Bunu da görüyoruz zaten. Çok ciddi paralar harcayan kulüpler. Mesela geçen sezona dönelim birincilik özelinde. İsim vermeyeceğim ama işte 3-5 tane kulüp var ki inanılmaz paralar harcamış ve Süper Lig hedefine de ulaşılamamış. Şimdi bu sene yine aynısı olacak. Onlar bu transfer yapınca piyasa tabii ki yükseliyor. Gerçekten bu futbol ekonomisi nereye kadar sürdürülebilir? Hiç bilemiyorum yani. Gerçekten çok uzun soluklu olacağını da zannetmiyorum. Teker teker herhalde kulüpler ya borç batağından işte kurtulma için çabalar bir halde göreceğiz ki şu an zaten birçoğunda onu görüyoruz. Ya da artık şirketleşmişte satılma vesaire gibi şeylerin konuşulduğu günlerde artık yakın gibi görünüyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Koray Geçkel. Koray abi, çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Eklemek istediklerim var mı?
1: Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçkel'di. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da

0: kontrol edeceğim. Hemen kontrol ediyorum mesajları. Sevgili dinleyenler. Erkan Bey'in sorusunu cevapladım. Bir dinleyenimiz yazmış. Uğur Uysal yazmış. Uğur Uysal'a selamlarımızı gönderelim. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğirbayat'ın durumunu soruyor. Ne olacak diyor. İrfan Can Eğirbayat'a gelen teklifler var. Gençler Birliği'nin ilgisinin olduğundan bahsetmiştim. Geçtiğimiz sezon devre arasında Samsun Spor'a kiralandı. Samsun Spor yola devam etmiyor. Gençler Birliği Samsun Spor kaleci transferinde sevgili dinleyenler Bilal Beyazıt'la anlaştı. İrfan Can Kahveci konusunda Gençler Birliği'nin bir girişimi var ancak Gençler Birliği havuzunda yerli oyuncular noktasında 4-5 isim var. Bunlardan birisi İrfan Can Eğirbayat. Diğeri ise Onur Alp Çevikkan. Trabzonspor'dan Onur Alp Çevikkan. Onur Alp dışında Gençler Birliği Trabzonspor'a Cihan Çanak için de teklif yaptı. İrfan Can Kahveci durumuna gelirsem İrfan Can Kahveci ile alakalı da İrfan Can Kahveci bilindiği üzere geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Kasımpaşa'da kiralık olarak forma şansı buldu. Milli takımla birlikte Dünya Kupası'ndaydı. İrfan Can Kahveci konusunda Fenerbahçe ile kampa gidecek. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer alıyor. Bunun altını çizelim. Oyuncunun kariyer sezonu Fenerbahçe'de İsmail Hoca ile birlikte gerçekleşmişti. Fakat sonrasında Mourinho göreve geldiğinde çok fazla şans tanımamıştı. Bunun da altını çizmiş olalım. Gelen soruları kontrol ediyorum. İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğirbayat noktasında bunları ifade edebilirim. Van Dijk'la ilgili bir soru var. Galatasaray Van Dijk'ı bu sezon rüya transfer olarak görüyor. Van Dijk için girişim yapılması bekleniyor. Daha önce bunu haberleştirmiştim. Bruno Fernandes konusu var. 18 Mart tarihinde haberleştirmiştim. Galatasaray yaz transfer döneminde Bruno Fernandes için teklif yapacak demiştim. Galatasaray'ın öncelikli transfer hedeflerinden birisi Bruno Fernandes. Sevgili dinleyenler, Bruno Fernandes de geçtiğimiz sezon Manchester United'da çok önemli işlere imza attı ve Manchester United'da çok önemli işlere imza atarken sevgili dinleyenler, bunun da altını çizelim. Çok önemli işlere imza atarken Bruno Fernandes Premier Lig'de de yılın futbolcusu seçildi. Az önce hattımızda konuğumuz Koray Geç geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Güzel futbol oynayan takım. Futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor ve gelmiş geçmiş dünya kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Mardin Spor Teknik Direktörü. Sizlerle de paylaşalım Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Salim'cim. Nasılsın kardeşim?
2: İyiyim, teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız? Transferlerde devam ediyor Mardin Spor takımında. Bunun da altını çizelim. Transferler devam ediyor. Önemli takviyeler var. Uğur Adem Gezer ve Emre Taşdemir kadroya dahil oldu. Denizhan Taşkan kadroya dahil oldu. Son durum nedir hocam transferde?
3: En içe de aldık. Ya, transferlerde ağır gidiyoruz. Ağır gitmek durumundayız. Gerçekten de piyasa çok yüksek. Yani şu an kampın ikinci günündeyiz. Tabii ki de tüm teknik adam gibi ben de takımımı tamamlayıp kampa başlamak isterdim. Oyun sistemimizi oturtturup lige %100 girmek için daha rahat hareket etmek isterdik ama tabii kulübümüzün bütçesine göre, yapısına göre transferlerde dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden biraz ağır gidiyoruz ama doğru gittiğimizi düşünüyorum. Yani yanlış adam alıp alacağımıza geç alıp doğruyu alalım politikasıyla şu an hem yöneticilerimizle birlikte koordineli şekilde inceleyip sık dokuyarak transferlerimize devam ediyoruz.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ahmet Cingöz, sohbetimiz devam ediyor. Peki Ahmet Hocam, 3 takviye geldi, resmen açıklandı bu takviyeler. Planladığınız pozisyonlar nelerdir? Transfer yapmayı planladığınız pozisyonlar var mı? Somut adımların atıldığı oyuncular.
3: Şimdi şöyle, Petit Lig'e, 1. Lig'e yeni çıkmış bir takım olmamızdan dolayı birçok transferi yapmak zorunda kalıyoruz.
2: Evet.
3: Birçok arkadaşımız da bizlere emek veren, şampiyonlukta katkısı olan birçok arkadaşımızla yollar ayırdıktan sonra şimdi bu da birçok oyuncunun takıma katılması gerektiğini gösteriyor. Şimdi 4 tane oyuncuyla sözleşme imzaladık. Sadece savunmaya alacağız, orta sahaya, ön tarafa oyuncular alacağız. Kadro planlamamızı dediğim gibi hem yaş ortalamasına dikkat ederek dinamik, kompak oynayan bir oyun yapısına sağlamak amacıyla doğru hamleleri kurup istediğimiz oyun formatını sahaya yansıtabilecek en iyi oyuncuları almanın peşindeyiz. Şu anda da görüştüğümüz oyuncular var ama az önce konuşmamın başında söylediğim gibi kulübün mali yapısına göre hareket etme durumundayız. O yüzden şu an takımda hemen yarın olsun ya da bugün hemen katılsın istediğim, görüştüğüm oyuncular var tabii ki de. Maliyetlerinden dolayı biraz ağır gidiyoruz. Maliyetleri uygun olduğu zaman oyuncularımızı buraya indireceğiz. Ve bunlar iyi oyuncular, bu ligde fark yaratabilecek oyuncular. Tabii ki de gerçekleşirse. O yüzden bekliyoruz. İnşallah

0: istediğimiz oyuncuları, bize katkı sunacak oyuncuları yakın zamanda kazandıracağız takımımıza.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Ahmet Cingöz, sohbetimiz sürüyor. Ahmet Hocam, özellikle de 1. Lig'e yeni çıkan takımlar için yabancı oyuncu transferleri çok çok önemli. Hangi pozisyonlara yabancı oyuncu takviye yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Şimdi ön tarafa oyuncular alacağız yabancı. Merkeze zaten orta sahaya Deniç'i aldık. Bir tane daha yabancı planlıyoruz. Elimizde de kıymetli oyuncularımız var, yerli oyuncularımız. Kıymetli yerli oyuncuları da kazandırdık zaten. Şu an planlar böyle ama tabii yarın ne olur? Yani oraya, belirlediğimiz yerlere farklı yerli bir oyuncu gelir. O zaman planlar başka bir şekil alabilir. Ama şu an ön tarafa yabancı oyuncu alma doğrultusunda gidiyoruz. Görüşmelerimiz o doğrultuda ilerliyor. Yani az önce söylediğim gibi bütçelere göre bunlar, yoksa her beğendiğimiz, her istediğimiz oyuncu yok. Alma gibi durumumuz yok tabii ki de.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ahmet Cingöz, sohbetimiz sürüyor. Ahmet Hocam, 1. Lig'e yeni çıkan takımlar transferde şu aşamada zorlanıyorlar. Bunu söyleyelim. Zorlandıkları durum, takımın yeni olmasından dolayı oyuncular tercih ederken çok fazla düşünüyor. Özellikle o ligde kalıcı olacak mı, hedefleri var mı noktasında düşünüyorlar. Siz bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşadınız mı? Yorumunuz nedir hocam? Neler söylersiniz?
0: Şimdi Salim'cim, yıllardır transferlerde bulundum. Daha önce işte bulunduğum takımlarda yabancı oyuncu transferlerinde aktiftim. Gerçekten de yeni çıkmış takımlarda bu problemler var. Şimdi biz de futbol oynadık. Kendimi onların yerine koyuyorum. Oyuncular artık çok zeki. Şimdi evli bir yurt dışından bir çocuğu getiriyorsun, yabancı oyuncuyla temaslasın. Evet. Çocukların okulunu soruyor. İşte Fransız okulu var mı diyor, İngiliz okulu var mı diyor. Yani o kadar detaylara giriliyor ki. Şimdi artık temasta beğendiğimiz bir oyuncuyu şey yapamıyorsun. Hani onun önce evlilik durumuna kadar araştırıyorsun. Tek bizde değil, birçok takımda öyledir. Şimdi kendi bulunduğum yerle ilgili, Mardin'le ilgili mesela, artık aile yapısına kadar araştırmak durumunda kalıyorsun. Bunlar da hep seçenekleri daraltıyor. Ama yine de o doğrultu, yani takımı az önce söyledim ya, bütçemizin doğrultusunda ve gelince Mardin'i benimseyecek, adaptasyonda zorluk yaşamayacak oyunculara gidiyoruz. Çünkü oyuncuya imza yaptırmak bir marifet değildir. Hani parasında aşağı yukarı bir şeyler anlaşırsın, imza yaptırabilirsin. Kampına gelir, katılır, ama bunun sonrası var. Bulunduğu şehri adapte olabilme durumu var. Ailesi var, çocuğu var. O yüzden inceleyip sık dokuyoruz. Mardin'i geldiği zaman adapte olup Mardin için mücadele edecek, savaşacak oyuncu grubunu toparlamaya çalışıyorum. İnşallah da en iyisini yapacağız.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam, peki taraftara mesajınız ne olur?
0: Taraftarlarımızın desteğini her zaman hissettim arkamda. Bana ve takımıma gerçekten önemli destekler veriyorlar. O sinerjiler bizim için olağanüstü önemli. Desteğinin yanında güvenleri de çok önemli. Sezon başı geçen sene de yaptık, bu sene de yapacağız. Sadece sabırlı olsunlar. Biz acele transferleri hiçbir zaman sevmedim. Yani tabii az önce konuşmanın başında da söylemiştim. Takımımla %100 buraya gelip tamamen işte lige %100 girin, oyun sistemi oturtturayım ben de çok isterim. Sezon başı yeni kurulan takımlarda bu çok çok önemli. Ama mali yapı ve orayı, Mardin'i benimseyecek oyuncuları alma anlamında da olmazsa olmazım. Taraftarlarımıza şunu söylüyorum tekrar, sabırlı olsunlar. Onlara hak edecek, onlara coşkulu futbol izletecek bir takım yaratmanın derdindeyiz. Bunu da Allah'ın izniyle yapacağız.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam, iş transferde ayrılıklar oldu. Devam edilen, evet, oyuncular da var. Ayrılık kararları açıklandı. Devam edilen oyuncular kimlerdir? Ayrılıkları biliyoruz ama.
0: Öncelikle ben ayrıldığımız kardeşlerimizin emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Hepsi fırlanta sporcular, gittikleri yerlerde

0: içeride çok büyük katkılar sunacağına inanıyorum. İçeride Şahverdi, Bünyamin, Abdullah, Yalçın Kılıç, Nafi Can Vural gibi, Ahmet Ülük gibi, Mustafa Şengül gibi kardeşlerimizi, Ömer Kaleci Ömer Kahveci gibi kardeşlerimizi devam kararı aldık. Onların da bu liglerde iyi işler yapacağına inanıyorum. Daha önce de lig tecrübeleri var zaten. Bu arkadaşlarımızın yanına doğru hamlelerle lige inşallah gireceğiz.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ahmet Cingöz'de. Ahmet Hocam, çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın hocam. Çok çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Hazırlık kamp sürecindesiniz. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ettim. İyi çalışmalar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz'dü. Hasan Bey yazmış. Trabzonspor'dan bilgi var mı Salim kardeşim? Hemen aktaralım Trabzonspor'la ilgili son durumu. Trabzonspor yarın Samet Akaydın'ın transferini açıklayacak. Oyuncuyla zaten daha önce 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalanmıştı. Yarın Samet Akaydın transferisiyle ilgili resmi duyuru yapılacak. Bunu da paylaşmış olalım. Resmi duyuru yapılmasa dahi oyuncunun lisanslama işlemi Türkiye Futbol Federasyonu'nda Trabzonspor adına kayıtlı olacaktır. Kontrol ediyorum gelen soruları. Selam abi Erkan, ben merak ettiğim konu var. Ülkemizdeki futbol okullarında eğitim nasıl oluyor? Normal okullardaki gibi bir müfredat var mı? Bu müfredatta okuldaki hocalar uyarlar. Yani bir eğitimle ilgili ellerine bir müfredat işlenecek dersler, konular, eğitimler verilip ona göre hareket ediyorlar mı? Yoksa herkes kendi bildiği gibi mi hareket ediyor? Futbol okullarında eğitim genellikle o yaş grubundaki çocuklarımızın örgün eğitiminden dolayı hafta sonunda oluyor ya da hafta içerisinde okullardan arta kalan dönemlerde oluyor. Çeşitli takımların futbol okulları oluyor. Bu futbol okulları o takımların ismini kullanarak satın alınan organizasyon. Bunun altını çizelim. Eğitim veren hocalar da genellikle beden eğitimi mezunları, UEFA C lisansı olan antrenörler oluyor. Bunun da altını çizmiş olalım. UEFA C lisans sahibi olmanız gerekiyor. Ardından zaten bu hocalar B lisans, A lisans, kariyer durumuna göre de pro lisansa kadar uzanabiliyor. Yani buradaki müfredatla ilgili, eğitimle ilgili şunu söyleyebilirim. Yani bu noktada zaman zaman futbol okullarını gidip takip ediyorum ama benim görüşüm, futbol okullarındaki eğitim halı sahalarda olmamalı. Çünkü şundan dolayı halı sahalarda olmamalı. Halı sahalarda eğitim yapıyor futbol okulları, eğitim veriyor. Halı sahalar bilindiği üzere suni çim gibi. Ve son dönemde hep böyle yayınlarımızda da konuşuyoruz. İfade ettik de son dönemde bilek hareketleri iyi olan futbolcular yok. Bunun da sebebi, ana sebeplerinden birisi, sevgili dinleyenler. Çünkü eskiden sokak futbolu vardı. Sokakta, toprakta oynayan futbol genç arkadaşlarımız vardı. Onlar çok çok önemli futbolcular oldu. Ben bu sistemi biraz eleştiriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Emeklere saygı duyuyorum ama geleceğe dönük düşündüğümde, yani futbol okulları, özellikle de takımların ismini kullanarak oluşturulan organizasyonlar beni çok fazla tatmin etmiyor. Mesajın için, sorun için de teşekkür ederim. Normal şartlarda hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. O gün Şahinoğlu olacaktı, ancak o gün gündem toplantısında, gazetede çalıştığı için gündem toplantıları oluyor bu saatte. Bundan dolayı hattımızda bu bölümde olamayacak. Ben sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Salim, burada biz parktayken spor kulübü var. Ben takip ediyorum. Bizim askerlik dönemimizdeki ısınma hareketlerini yapıyorlar. Sonra top oynuyorlar. Koşu yok demiş dinleyenimiz. Ya burada işte eğitim sistemini tartışmak lazım. O eğitim veren hocaların seviyesini tartışmak lazım. Halil Bey, çok teşekkür ederim mesajın için ama İşte burada hep anlatıyorum. Bugün yabancı kuralı ile ilgili bir açıklama geldi. 10+4 kuralı devam edecek. Yani ben ülkedeki temel problemin yabancı sayısı olduğunu düşünmüyorum. Ülkedeki temel problemin nüfustaki yetenekli oyuncu sayısının az olduğunu düşünmüyorum. Nüfusumuz çok çok fazla. Ben buradaki temel problemin eğitim olduğunu düşünüyorum. Sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı oyuncularla ilgili kurallar alınıyor, değiştiriliyor, kotalar getiriliyor, kontenjan uygulanıyor. Yani bu en üst lig seviyesinde, Süper Lig'de bu konuları tartışıyoruz. En alta inelim. Bölgesel amatör ligden başlayalım. Sistemde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu sistemin de hemen bir anda düzeltilebileceği kanısında değilim. Bu sistem hemen bir anda düzeltilmez. Her yıl kurallar değişiyor. Her yıl kurallar değişirken kişiler değişiyor, yönetimler değişiyor. Gelen kişiler kendisine uygun kurallar belirliyor. Yani burada temel problem eğitim. Yabancı sayısı 3 olmuş, 5 olmuş, bu değil. Eğitim ve tesisleşme sıkıntısı. Bizim ülkemizde oyuncu yetiştirilmesi için neler lazımdır? Oyuncu yetiştirilmesi için, oyuncunun gelişmesi için en önemli olmazsa olmaz insan. Zaman, tesis, altyapı, bilgi. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bizde sadece birisi var. O da insan. Tabii maddiyatı unutmayalım, para da gerekiyor. Yani burada olmazsa olmaz 5 öge var. Bu ögelerden sadece bir tanesi var. Şimdi yabancı kuralından sonra buradan ifade edelim. Hep mesajlar geliyor. Abi transfer piyasası Salim Bey neden durgun? Transfer piyasası neden durgun? Dün birkaç kulüp başkanıyla görüştüm. 10 milyon TL isteyen yerli oyuncu 30 milyon TL istiyor. Yani burada kurallar değişirken temel amaç nedir? Türk futbolunun kalkınmasıdır. Kişilerin değil, kurumun kalkınmasıdır. Yerli oyuncuların ücretleri artıyor. Menajerler, futbolcular, üzülerek söylüyorum, bunu kendileri için, kendilerinin lehine çeviriyorlar. Kendileri için olumlu bir durum olarak tahsis ediyorlar. Olmamalı. Görüşüm net. 10+4 kuralı açıklandı. Benim futbola bakış açımda burada defalarca kez, çıktığım platformlarda defalarca kez söyledim. Futbolcunun yerlisi, yabancısı olmaz. Futbolcunun iyisi olur, kötüsü olur. Aynı biz insanlar gibi. İyi insan vardır, kötü insan vardır. Futbolcuda da böyledir. Fatih Hoca'nın da milli takımlar döneminde birçok başarılar kazandı Fatih Hoca. Ülkemizde milli takım bazında, Galatasaray bazında bana göre Türk futbolunda yapmış olduğu en önemli icraatlardan birisi 14+14 kuralıydı. O kural yabancı kuralı olarak lanse edildi ama o kural 14 yerli teşvik kuralıydı. Burada seçenek yöneticilere aitti. Yöneticiler 14 oyuncuyu yabancı seçtiler. O dönemi düşünelim. O dönem birincilik takımlarından Altınordu. Birincilikte yabancı oyuncu sayısı sınırlı sayıda serbestken Altınordu'nun bir modeli vardı. Hatırlayalım, uzağa gitmeyelim. Bundan 3 ya da 4 yıl önce Altınordu'nun bir modeli vardı. Athletic Bilbao'yu örnek almıştı kendisine. Yerli oyuncu dışında oyuncu oynatmadı. Bu bir tercihtir. O kuralın da, yabancı kurallar devamlı değişti ama 14+14'ün en belirleyici ve en hoşuma giden kural olduğunu söylemem gerekiyor. Gelen mesajlar var. Salim Bey, oyuncu yetiştirmemiz için torpil olmaması lazım. Torpilli oyuncuda bir şey olmaz. Yine sistemi eleştireceğim. Altyapıları ben takip ediyorum. Futbol okullarını takip ediyorum. Zaman buldukça bölgesel amatörlük de dahil olmak üzere, süper amatörlük dahil olmak üzere futbol maçlarını takip ediyorum. Ne yazık ki utanarak söylüyorum. Bölgesel amatörlükte maçları takip ettiğimde, amatör kümede maçları takip ettiğimde şimdi hemen diyebilirsiniz. Amatör kümeden bahsediyorsun, profesyonel muamelesi yapma diyebilirsiniz. Şöyle ki, amatör liglerde indiğimde hakem kalitemiz çok çok kötü. Hakemlerimiz inanılmaz kötü. Yani bu sistemde hakem yetişeceğini düşünmüyorum. İkincisi, altyapılarla alakalı. Altyapılardaki hocalar maaş alamıyor. Asgari ücrete tabi olan hocalar var.

0: Siz burada o hocalara diyorsunuz ki, tabir yerindeyse, bize Messi'yi yetiştir, Ronaldo'yu yetiştir, hadi sana askeri ücret. Olmuyor. Maaşlar alamıyor. Ne yazık ki sistem burada o hocayı, o kişiyi zengin aile çocuklarından nemalanmaya itiyor. Yani biraz, yani kişilerle hiçbir sorunum yok. Bunu defalarca kez ifade ettim. Sistemin değişmesi gerektiğini savunuyorum. Aynı benim hayata bakış açım Kemal Sunal filmleri gibi. Sistem eleştirisi var. Zaman zaman güldürmesem de sistemi eleştiriyorum. Ne yazık ki torpilli oyuncu olursa bir şey olmaz. Bir şey yetişmez. Teşekkür ederim mesajınız için ama bu noktada sistemin değişmesi lazım. Sistemin değişebilmesi adına da yöneticilerin liyakat sistemine bağlı olması lazım. Ülke futbolunda son 3 yıldır gözlemlediğim liyakat değil, sadakatin ve tırnak içerisinde amiyane bir tabirle yalakalığın üst düzey olduğu bir sistem var. Hoca tercihlerinden bunları görebiliyoruz. Teknik direktör tercihlerinden bunları görebiliyoruz. Bir mesaj var. Salim Bey, İzmir'den Umur ben. Size %100 iştirak ediyorum. 14+14 kuralı kalıcı olarak geri gelmeli demiş. Net bir şekilde söyleyelim, yani o kural yerli kuralıydı. Bizim ülkemizde yabancı kuralı olarak lanse edildi. Burada bir tercihtir. 14 yabancı da alabilirsin, 14 yerli de alabilirsin. 28 kişilik kadronda bulunan futbolculara şans verebilirsin. Ama bu sisteme karşı insanlar. Bakın, birincilikte transfer haberleri gerçekleşmiyor. Süper Lig'de Anadolu takımlarında transferler gerçekleşmiyor. İnsanları arıyorum gün içerisinde. Telefon trafiği yapıyorum. Diyorum ki, var mı transfer? Anadolu Kulübü Dünya Kupası'nı bekliyoruz diyor. Kendi kendime diyorum, bunlar Messi'yi mi Ronaldo'yu mu transfer edecek? Yani Süper Lig'de sıradan bir Anadolu takımı konuştuğumda Dünya Kupası'nı beklediğini söylüyor. Bu olayın bahanesi, yani kulüplerin durumu iç açıcı değil hiç. İç açıcı değil, bunu söyleyelim. Birazdan da Genduzi basın toplantısı düzenleyecek. Programımızda bahsetmiştim. Saat 14 itibariyle Genduzi Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saatlerimiz 13.54. Yayınımızı noktalıyoruz. O gün Şahinoğlu ile yarın bağlantı yapacağız. Bugün Fenerbahçe Galatasaray gündemini değerlendirdik. Anadolu kulüpleriyle ilgili bağlantılarımız vardı. Önemli konu ve konuklarımız programımızda yer aldı. Şimdi yayınımıza veda ediyoruz. Benden hemen sonra Hattrick programı var. Hattrick programında Ali Erim ve Mert Elam sizlerle birlikte olacak. Saat 14'te de Genduzi'nin açıklamalarını yayınlayacağız. Şimdi veda zamanı. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la

0: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bankam Tombank kartıma bin.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
0: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
6: Hat-Trick'e bir basın toplantısıyla başlıyoruz. Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi topuk yaylası kampında şu anda açıklamalarda bulunuyor.
7: Antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister? Bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında Matteo Guendouzi'nin yorumları neler olur?
8: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about the support and love received by the fans?
9: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us, and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together, because we have to give everything for them, you know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's really nice for us, and we have to give the confidence back.
8: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
10: Elis Musa Araç, gördüğümüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
8: Two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it, and can you tell us who are your favorite teammates, who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
9: So about the first question, no, I don't have favorite teammates, you know. I try to speak with everybody, I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together, we spend the time. So, you know, it's really important to have a good team spirit, and then, you know, when you will have difficult moments during the season, it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates to help them when they will need me. So yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach, so I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time, but the most important thing is to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
8: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle

0: iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor. Her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
1: Erdem Akbaşan Spor. Vedat Boluş takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsiz de bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip.
0: Two questions again. First one is that Vedat Muric joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask a second question?
2: No, start. I will answer this one.
0: Okay.
2: So about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. So, you know, for me it's really important to have this kind of players in my team, and I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain. So yeah, I know it's a really important player for us. So now we have. I have to know him a little bit more, even on the pitch, because I want to help him to score more goals this year. So, but I know he's a very good player, good guy. So it's a big help for the team.
0: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı, İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak. And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair, just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair, if we become champion?
2: You know, if we become champions, I can do a lot of things. So let's make happen, and then we will see.
0: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
3: Sinan Çavuş, İlyas Oper Ajansı. Gündüzde takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşlarına, taraflara geldi. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir gelin isteyeceğiz? Kendisi taraflara ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
0: So you joined the team during the winter break last season, but you you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the present has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Genduzi are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the present?

0: than the coach.
1: No, to be honest, I will stay the same, you know, because I'm like this, you know, when I train, when I play, I always want to win, always want to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But no, I will stay like I did last year. You know, I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, you know, we have to know each other because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve the goals together. And then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and yeah, give everything and die on the pitch for them.
2: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
3: Doruk Kucumer, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti: talepkar bir futbol anlayışım var. Futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Mateo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama
0: first of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding, and we know that you are a player like this also in the midfield. So how is it going so far to understand the tactical mentality of the coach? Because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp, physical load is being made, but at the same time, you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
1: So thank you. And yeah, of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago. So I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week. But I think the friendly game will help the team, you know, after we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball, we have to attack very fast. So I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play, so it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
2: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor, nasıl savunma yapmak istiyor. Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim. Ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör. Önde baskı yapmamızı istiyor. Hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
4: Emin olsun ki Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası, Fransa, Kupası, Türkiye. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel pas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz. Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
0: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have been doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
1: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but it will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against, let's say, the teams who normally have to be a little bit,
0: less favorable.
1: Yes. And so you know the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey. But you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before. So let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
2: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takım ama. Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük. Favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum. Ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
5: Cihazir Anadolu Ajansı, Fenerbahçe taraftarının şampiyonluğu kadar özlem, şampiyonlar ligi. Ve bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa. Eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
0: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title because it's been so long since the last time Fenerbahçe was in Champions League and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
1: Even if we don't sign some players, I think we have very good team, you know, very good good players on the team. So yeah, will be difficult to qualify for Champions League because you know we have 6 games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have a very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next 6 games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now. And of course, if some players can come to help the team, will be even much better. But I have full confidence in my teammates now. And the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
5: Teşekkür ederim.
2: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir

0: Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'dı. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. Ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
1: So our president, Mr. Aziz Yıldırım, he had been the president here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him and how was the time with him here?
2: So yeah, I never speak with him personally now. But yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago. So I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well. So you know, it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team. He will always help the team. And he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
1: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum, zaten duymuştum daha önceden de. Kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
3: Teşekkür ediyoruz.
1: Thank you. İyi
2: günler. Thank you. Have a good day everybody.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Reklam.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
4: ...14.25 saatlerimiz Fenerbahçe'de Fransız orta saha Matteo Guendouzi az önce Topuk Yaylası'ndaki kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Biz de programın hemen başında oraya gittik, dinledik Guendouzi'nin açıklamalarını. Orada hazır bulunan basın mensupları farklı, yine enteresan sorular sordular. Guendouzi'den de öyle çok manşetlik bir cevap geldiği söylenemez. Hani söylemesi beklenen şeyleri söyledi. İsmail Kartal'la ilgili sadece iyi şeyler duyduğundan bahsetti. Aziz Yıldırım'la ilgili en son bir soru geldi. Onun kendilerine konuştuğundan bahsetti. Fransa milli takımı konusu, Türkiye maçları. Vedat Muriç konusu, şampiyon olursa saçını kestirir mi Gigi Datome gibi enteresan bir soru geldi. O da şampiyon olursak önce bir şampiyon olalım sonrasına bakarız demekle yetindi. Takım içinde sevilen bir oyuncu olduğundan bahsedildi. Herkes arasında iyi olduğundan bahsedildi gibi gibi böyle birçok soru soruldu kendisine. Ama dediğim gibi çok manşetlik bir

0: cevap çıkmadı Mateo Gendiz'den. Çok daha normal değil. Zaten bir sezon öncesi kampı. Söylenebilecek şeyler de açıkçası bu dönemde zaten sınırlı. Gendiz'i de görevini yerine getirdi demek lazım. Açıklamalarda bulundu. Evet, 14.26 saatlerimiz. Hat-trick bugün Gendouzi'nin basın toplantısı sebebiyle biraz gecikmeli olarak başladı ama programın sonuna kadar başka herhangi bir basın toplantısı gözükmüyor programda. WhatsApp üzerinden tabii ki yine mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımızın numarası. Programa gelen ilk mesajda dinleyicimiz röportaj bitince mesaj gönderin hemen radyoya geçeyim demiş. Bizde de tabii böyle bir durum var. Genelde Radyo Spor'da verdiğimiz basın toplantıları pek tercih edilmiyor, beğenilmiyor. Gendouzi de bundan nasibini aldı. Çok da anormal değil açıkçası. Yani ben de tabii işim gereği dinliyorum ama bu röportajlardan çok da fazla bir şey çıkmıyor. Genel olarak ikinci gelen mesajda da Fenerbahçe diyeyim olan programın yarısını oldu. 30 dakika boşa gitti demiş Umut Deniz sanıyorum dinleyicimizin ismi. 10 gün izne çıkacağım ama Genco Bora'nın Amerika dönüşündeki programı çok merak ediyorum. Onunla ilk program ne zaman olur bilgi verir misiniz demiş dinleyicimiz sormuş ama ben de açıkçası ne zaman tam dönecek Ali abi 50 kere sordu ona. 50 kere de cevap verdi Genco abi de aklımda kalmadı eğer dinleyicilerin kaldıysa. Onlar cevap verebilirler. Gerçi şöyle bir risk de var. Şimdi Genco abi dönebilir bahsedilen zamanda. Ama jet lag olur, uyuyakalır, hasta olabilir. Yine ilk programa gelemeyebilir. Böyle bir risk de var kendisi için. O yüzden çok net bir tarih vermek bence doğru olmaz Genco abinin dönüş programı için. Böyle gün gün takip etmek lazım. Ama Genco abinin tabii çıktığı günler Hetri'ye pazartesi, salı ve cuma günleri. Normal şartlar altında çarşamba ve perşembe günleri olmuyor Hetri'de. Dönem dönem işte maçlar oldukça sürprizler yapıyor sağ olsun. Geliyor ama onun haricinde çarşamba, perşembe günleri Radyo Spor'da yok. İzin günleri o günler kendisinin. Ali Kaymaz, o da ben de radyoyu kapatıyordum. Canlı yayın bitti demiş. O da biraz mecburiyetten herhalde çok uzun sürmez diye düşünüp röportajı dinledi. Bence fena da sürmedi yabancı bir futbolcu olarak. Uzun da sürdü diyebilirim Gendouzi'nin açıklamaları. Genco sınırdan Meksika'ya geçerse şaşırmayın yanlışlıkla. Onun gelişi de 2 ay sürer demiş. Bekliyoruz yani Genco abiyle ilgili farklı hikayeler, sıkıntılar. Ancak işte onun başına gelecek şeyler oluyor genelde bu tarz durumlar. O yüzden her şeye açığız. Abi muhabirler neden sırf konuşmak için soru soruyormuş gibi yapıyorlar saygılarımla demiş. Bir yorum yapmayayım bununla ilgili. Gendouzi Aziz Yıldırım'ı görünce ne hissetmiş? Orayı dinleyemedim en merak ettiğim soruydu diyor. Aziz Yıldırım'ın hani ne söylediğinden bahsetti, ne hissettiğinden sanıyorum tam olarak bahsetmedi. Oraları ben de çok son bölümü dikkatli dinlemedim. Ama birebir bir iletişim olmadığından bahsetmişti en sonunda. Onu aktarabilirim. Peki şimdi şu anda Türk Futbol gündeminde bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı bir duyuru var. Biliyorsunuz son günlerde. Türkiye'de Süper Lig için bu yabancı kuralının değişmesi talebi var. Kulüpler Birliği'nde de bu konuşuldu. Galatasaray burada sezon içerisinde ilk çıkışı yapan takım veya takımlardan biriydi. Diğer takımlar da Galatasaray'a büyük oranda destek verdi. Kulüpler Birliği'nin hatta çoğunluğunun bu kuralın revize edilmesi yani eski haline dönmesi 12+2 veya 12+4 gibi bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğinden bahsediyorlardı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan da bu yöndeki talebi Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. Türkiye Futbol Federasyonu tahminen bu tekrar iletilen konuyu görüştü ve bugünkü açıklama ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu yazılı açıklamasında dedi ki son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan 2026-27 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi Türkiye Futbol Federasyonu. Yani burada bu kural özelinde herhangi bir geri adım atmadı bir kez daha. Aslında sezon bitimine doğru yanılmıyorsam bu kural tekrar bir hatırlatılmıştı federasyon tarafından. Orada da benzer şeyi söylemiştik. Bir geri adım yok demiştik. Fakat Haziran ayı içindeki konuşmalar, başkanların çıkışları, Kulüpler Birliği'nin toplantısıyla beraber bazı meslektaşlarımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda bir geri adım atabileceğinden, özellikle Dünya Kupası'nın alınan kötü sonuçla birlikte biraz da mecbur kalabileceğinden bahsediyorlardı. Fakat 30 Haziran itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha kararın arkasında durdu. Artık yani bu saatten sonra yine tabii ki değişebilir. Burası Türkiye olduğu için bir açık kapı bırakıyorum ama artık 30 Haziran oldu. Yani Temmuz ayına geldik. Transfer dönemi zaten açık. Artık takımların da buna göre transferlerini yapması gereken döneme çoktan girmiş bulunuyoruz. Zaten 30 Haziran'da bu açıklamanın yapılıyor olması bile bir bence sıkıntı. Bu federasyonun sıkıntısı değil, kulüplerin sıkıntısı. Çünkü bu kural tam bir yıl önce yürürlüğe girdi. Açıklama yapıldı. Bir yıl sonrası için paylaşıldı. O bir yıl boyunca kulüpler bu kuralı pek umursamadılar gibi. Ne zaman ki yumurta kapıya dayandı ki Türk halkı olarak onu da çok seviyoruz. Yumurta kapıya dayanmadan pek harekete geçemiyoruz. Anlaşılabilir. Ben de çok farklı değilim bu konuda. Bir eleştiri değil bu. Bir tespit. O zaman işte konuşmalar başlıyor, baskılar başlıyor ama çok geç dediğim gibi. Yani bunun çok daha öncesinde belki bu lobi çalışmasının yapılması gerekiyordu. Kulüpler burada net şekilde geç kaldılar. O yüzden ben hani kuralın mantıklı olup olmamasından bağımsız bu kararın arkasında durulmasını doğru bulanlardanım. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu üzerinde de çok kötü bir imaj oluştu yıllar içerisinde. Bu sadece İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemi için değil. Daha önceki federasyonlar da belli kararlar hep aldılar. Ama kulüpler bastırdı, kararlar değişti. Kulüpler bastırdı, kararlar değişti. Ve kurumların da güvenilirliği burada yara aldı diye düşünüyorum. O yüzden de bu konuda en azından o seti çekmesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun benim hoşuma gitti. Yabancı VAR konusunda da yine bu sezon içinde bir açıklama vardı. O konuda da kararın arkasında durdu İbrahim Hoca Osmanoğlu yönetimi. Yeni sezon için de hatta bugün Erman Toroğlu'na verdiği bir röportaj var Hacı Osmanoğlu'nun. Orada da yabancı VAR olmayacağını dile getirdi. Bu sözlerin arkasında bakalım tam olarak durabilecek mi? Kolay değil. Burası Türkiye olduğu için baskı unsuru, işte farklı dengeler de var ülke futbolunda. Ama şimdilik bu kararların arkasında gözüküyor Türkiye Futbol Federasyonu. Kulüpler de bilmiyorum bu saatten sonra hala bir umut, kural değişir diye düşünürler mi? Herhalde bugün yarın onun yansımalarını da muhabirlerden alacağız diye düşünüyorum. Çünkü muhabirler de bu konuyu çok seviyorlar. Bu konu hakkında da eminim. Şu an kulüp başkanlığıyla görüşen ya da yöneticilerle görüşen muhabirler vardır. Ben henüz önüme böyle bir demeç, işte Dursun Özbek cephesinden veya Az Yıldırım cephesinden, işte Serdal Dalı'dan bir şey düşmedi sıcak bir gelişme. Mesela şey paylaşıldı, Önder Özen'in İtalyano'nun basın toplantısındaki sözleri paylaşıldı. O işte 16-4'ün iyi olduğundan bahsediyordu. Onun haricinde bakalım bir yeni açıklama gelecek mi? O açıklamaların tonuna göre de bir şeyler değişir mi değişmez mi yine konuşulur. Ama şu aşamada artık bence nihai bir açıklama olması lazım bunun. Yani bu saatten sonra bu kuralın değişmemesi gerektiğini düşünenler dedim. Bu kural tabii en çok kime yarar, en çok kimin zararına diye düşünecek olursak mesela bu konuda Trabzonspor avantajlı gözüken takımlardan biri. Genç futbolcu transferlerini bayağı yapmayı seven bir camiaya dönüştü Ertuğrul Doğan'la birlikte. Trabzonspor'un zaten çok büyük bir isyanı yoktu bu kuralla alakalı. Galatasaray aslında bu kuralı istemeyen takımlardan biri ama Galatasaray da öyle çok zorlanacak bir durumda değil diye düşünüyorum. Halihazırda zaten 4 sezondur ligin şampiyonu. Galatasaray'ın daha çok buradaki sıkıntısı Avrupa Kupaları, Şampiyonlar Ligi'ndeki kadro planlamasıyla alakalı. Çıkış noktası buydu. Biz hani Avrupa'da şampiyonluk hedefliyoruz. Yatırım yapmayı düşünüyoruz. Ama siz daha zayıf kadrolar kurmamızı ya da kurmamıza neden oluyorsunuz tarzında bir çıkışı vardı. Çünkü lig içerisinde diğer takımlar da benzer bir kuralla mücadele edecek. Yani orada herhangi bir kayrılan kulüp yok. Hani bu kural Fenerbahçe'nin çok işine geliyordu da Galatasaray'ın gelmiyordu değil. Fenerbahçe'nin de çok işine gelmiyor. Bence Beşiktaş'ın da normalde çok işine gelmiyor. Burada sadece yurt dışı kaynaklı bazı sıkıntılar oldu. Ama orada da artık kural bu. Yöneticilerin de burada yapması gereken kurala adapte olup ona göre yol haritalarını güncellemek. Hala değişir umuduyla büyük ihtimal transferler ya yapıldı ya bekletildi. Ama bu saatten sonra o güncelleme herhalde gelecektir diye düşünüyorum. Yorumum bu. 4.37 saatlerimiz, ara vaktimiz geçmiş bile. Araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Güzel futbol oynayan takım, futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor. Ve gelmiş geçmiş Dünya Kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor!
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
2: Radyo
4: Reklam.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: ...14.40 saatlerimiz. Reklam arasında dinleyicilerimizden gelen mesajları okudum. Enteresan, güzel mesajlar geldi. Bayağı da not aldım. Bu kadar uzun süredir not almamıştım. İbrahim Bey demiş ki kulüpler artık kuralın değişmesini değil başkanın değişmesini isteyecektir demiş. Doğru. Az önce bu yorumu yapmak aklıma gelmedi ama çok doğru. Bu saatten sonra kuralın değişmesi için değil, başkanın değişmesi için mücadele ederler. Ama tabii başkan kısa süre içinde değişse bile yeni gelecek başkanın bu kurala tekrar döneceğinin de bir garantisi yok. Zaten seçim süreci, eğer ki şu anda kısa vadede bir seçim yok Türkiye Futbol Federasyonu'nda, ama ol diye olağanüstü bir seçime gidildi. Böyle minimum bir ay falan sürüyor zaten seçime gitmek. Seçildin, göreve başladın, karar aldın, uzun süreçler, yani Ağustos ayını bulur diye düşünüyorum. O yüzden bu hani mantıklı bir mesaj olsa da kendi içerisinde, yeni sezondaki kuralı çok değiştirmez diye düşünüyorum. Belki sonraki sezon için tekrar o eski kural 12 artı 2 veya 12 artı 4 gibi güncellenebileceği söyleniyor. O zaman için gündeme tabii gelebilir. Halil Bey demiş ki karar kesinlikle değişmeyecekse o zaman elveda Icardi. Bu da bir taraftan hala bana garip geliyor. Galatasaray taraftarların Icardi sevgisi. Hani kural değişse mesela Icardi'nin kalması normal mi? Bana o da normal gelmiyor. Ama demek ki dinleyicimiz gibi düşünen Galatasaraylar var. Şu aşamada zaten Icardi'den Galatasaray herhangi bir olumlu veya olumsuz cevap gelmedi hep söylendi. 30 Haziran oldu artık oyuncunun da Galatasaray'la sözleşmesi bugün itibariyle resmen bitiyor. Yarın Icardi serbest oyuncu statüsünde. Tabii ki hala anlaşma olabilir. Geçtiğimiz yıllarda işte aklıma gelen örneklerden biri Atiba. Sözleşmesi bitiyordu 30 Haziran'da. Ağustos sonunda, Eylül başında neyse, Beşiktaş'la tekrar anlaşıyordu. Oluyor bunlar. Futbolda var. Icardi'de de hala olabilir. Ama tabii Icardi'nin statüsünü düşününce işin hala bu noktada belirsiz olması bana çok garip geliyor. Galatasaray yönetimi bu konuyu nasıl toparlayacak? Kaldığı senaryoda, hadi işler biraz daha kolay tabii ki kaldığı için, ama anlaşılamadığı senaryodaki yol haritasını ben çok merak ediyorum veda konusunda. Ben de oraya kafayı taktım. Hani Icardi'nin futbolunu son dönemde ben çok beğenmiyorum. Zaten en prime döneminde de oyun tarzı olarak hani benim çok beğendiğim bir tarzı yoktu. Çok iyi futbolcu, çok goller attı, çok fark yarattı. Hani onlara hiçbir lafım yok. Bahsettiğim o değil. Ama hani böyle bir artık kulüpte efsaneleşmiş bir isme ben iyi bir şekilde veda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve o trende sanki kaçtı gibi gözüküyor. Bunu çok dillendirdim, çok tekrarladım. Bakalım Galatasaray burada hani benim yüzümü kara çıkaracak mı bu konuda? Çünkü benim pek ümidim yok öyle bir veda için, ama bekleyip tabii görmek lazım. Erken de konuşmamak lazım. Mustafa Dürüst, bu işin sonu federasyon başkanının istifasına varır demiş. Olabilir. Yani federasyon başkanı da zaten açıklamalarıyla ben bu koltukta kalıcı olmaya gelmedim, İşte doğru bildiğimden şaşmam falan diyor. Öyle çok koltuk derdi olmadığına vurgu yapıyor. İlk geldiğinde de çok fazla konuşuyordu bu şekilde. Eğer doğru bildiği yolda istifası istenecekse, görevden ayrılacaksa, bence İbrahim Hacı Osmanoğlu için bir problem yoktur. Önemli olan da bence bu. O gönül rahatlığı, yani o varsa kendisinde, hani bilemem, içinde iç huzuru. İstifa olmuş, görevden alınmış. Onlar bence çok önemli şeyler değil. İnsanın bence o iç huzurunun olması, yaptığı işten emin olması kadar büyük bir lüks yok bence insan hayatında. O yüzden istifalar, görevden almalar, protestolar, yani bunlar bir kulağından girer, diğer kulağından çıkar insanın. Masum Demir, o da Genco abiye müthiş güven duyan dinleyicilerimizden bir tanesi. Mert abi, Genco abi ilk programa gelemeyebilir diyorsun da ben söyleyeyim kesin gelmeyecek yazmış. Evet, böyle bir güven oluşturdu Genco abi dinleyicilerimiz nezdinde. Yalova'dan Harun, o da Dünya Kupası sonrasına bırakılan bir futbolda bahis ve kara para aklama operasyonu vardı. Kupa bizim için bittiğine göre bir hareketlenme olur mu diye sormuş. Yani Cumhuriyet Başsavcı vekiliydi sanıyorum. Dünya Kupası sonrasına adres etmişti operasyonları. Hareketlilik bu dönemde olabilir. Her an gelebilir. Genelde o dönem cuma günleri oluyordu sanki. Operasyon haberlerini cuma, biz sabahları birkaç kez konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu cumaydı. Bakalım yakından takip edelim, bir şey çıkıyor mu, çıkmıyor mu diye. Metehan Civek, o da Türkiye Futbol Federasyonu ile kuralın değişmesini isteyen kulüpler arasında biraz inada bindi sanki bu kural demiş. Yani inada bindiren kim burada? Tabii ki TFF de denebilir ama ben daha çok kulüplerin inada bindirdiğini düşünen taraftayım. Yani TFF ben bu kuralı koydum, böyle devam edeceğim, Türk futbolunun iyiliği bundan geçiyor diye düşünüyorsa bence bu inat değil. Burada futbol kulüplerinin yaptığı inat diye değerlendiririm. Yani bana sorarsanız bir inat varsa burada daha çok bunu yapan kulüpler diye söylerdim. Federasyon demezdim. Mehmet Ünlü, o da İbrahim Hoca Osmanoğlu yabancı kuralın mantıklı ya da mantıksız olduğundan dolayı değil, içeriğinden bağımsız, kimseye boyun eğmem düşüncesine sahip olduğu için kulüplerin itirazına hiç yaklaşmıyor demiş. İşte az önce bunu dedim, ben katılmıyorum buna. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tabii öyle bir karakteri var. Bir inat damarı yani yok değil ama bu karar zaten bir yıl öncesine verilmiş. O yüzden bir inat varsa dediğim gibi bu daha çok kulüpler tarafından geliyor diye düşünüyorum. Ve not aldığım son mesajı da okuyayım. Almanya Essen'den Aykut Bey yazmış. Almanların elenmesine o kadar sevindim ki bizimle dalga geçtiler. Güldüler Paraguay takım değil diye. Ne demişler? Gülme komşuna gelir başına. Tabii büyük konuşmamak lazım hayatta. Başınıza gelebiliyor. Almanlar da enteresan, sabah bahsettim. Bundan önce bu 5. penaltıya giden maçlar olmuş Dünya Kupası tarihinde. Bundan önceki 4 penaltıya giden maçı da Almanlar kazanmış. 4'te 4 yapmışlar, ilk kez kaybetmişler. Daha önceki o 4 penaltılara giden eşleşmede sadece bir penaltı kaçırmışlar. Bu gece yarısı diyelim artık. 3 penaltı birden kaçırdı Almanlar. O açıdan da tarihi bir mağlubiyet oldu Almanya adına. Son yıllarda 2022'de de 2018'de de erken elendiler. Ondan önceki 2014'te zaten şampiyon olmuşlardı. Ya çeyrek final var, ya yarı final var, işte finalleri var, ikincilikleri var, üçüncülükleri var. Almanlar 66'dan bu yana inanılmaz bir seri yakalamış aslında Dünya Kupalarında. Fakat son 3 edisyonda işte Löw'le, Flick'le ve Nagelsmann'la pek beklediğini bulamadılar. Almanlar genelde bu tarz başarısızlıklardan sonra bir yeniden yapılanmaya gidiyorlar. Seviyorlar bunu. Büyük ihtimal yine benzer bir yeniden yapılanma haberi de görebiliriz kendilerinden. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bu sabaha karşı Hollanda-Fas mücadelesi vardı. Normalde hani maçın istatistiklerini size okusam, şutlar, toplu oynama yüzdesi, XG vesaire, herhalde Hollanda Fas'a bir üstünü kurmuştu derdiniz. Ama öyle bir maç olmuş ki Hollanda-Fas mücadelesi, Fas'ın büyük bir baskı kurduğu, gollere çok yaklaştı, çok net gol pozisyonları buldu. Hollanda kalecisi Verbruggen'in devleştiği bir mücadele oluyor. Buna rağmen Hollanda Gakpo'nun golüyle 1-0 öne geçiyor. İkinci yarının ortalarında 90'a kadar da üstünlüğünü sürdürüyor ama 90+1'de İsa Diop bir yan topta kafayla topu ağlara gönderip maçı uzatmalara götürüyor. Uzatmalarda da Fas'ın 96. dakikada kaçırdığı bir gol var ki Rahimi ile olacak iş değil. Yani penaltıdan daha yakından bir pozisyon, Verbruggen'in adeta hani üstüne vuruyor, sağ eliyle çıkarıyor Hollandalı file bekçisi. Belki orada gol atsa çok daha erken, penaltılara bırakmadan işi, Fas turu geçecek. Penaltılarda da işler istediği gibi başlamıyor Fas'ın. İlk penaltıda Hollanda atıyor, Fas kaçırıyor. Ama Kluivert'ın kaçırmasıyla birlikte İşler değişiyor. Fas tekrar ön plana çıkıyor ve Fas'ın kalecisi Bono'daki penaltılarda çok iyi bir isim. Özellikle Somerville'in penaltısındaki kurtarışı olağanüstü. Onu izlemediyseniz, ki belki büyük ihtimal izlemişsinizdir, İnanılmaz. Ayakta kalarak sağ tarafa doğru 2 adım atıyor ve ayaktayken yukarı gelen topu kurtarmayı başarıyor Yasin Bono. Bence daha önce görmemiş olabilirsiniz böyle bir penaltı kurtarışı ayakta. Sağına doğru genelde atlarlar yere doğru kaleciler. Bu Bono, Fas'ın kalecisi, ayakta adımlarını atıyor ve yere yatmadan köşeden topu çıkarıyor. Bunu daha önce de yapmış aslında. 2025'teki Afrika Uluslar Kupası'nda o sefer sona doğru yürümüş ve havadan bir topu çıkarmış. Burada da sağına doğru yürüyor. Hatta Hollanda'nın attığı bir penaltıda kimin penaltısıydı hatırlayamadım ama orada da yine bir tarafa doğru yürümüş. Fakat top diğer tarafa gidince kurtaramamış. Bunu deneyen bir isim Bono bu anlamda da fark yarattı. Yine adından söz ettirmeyi başardı. Faslı file bekçisi. Dün Brezilya kazandı. Fas turu geçti ve Paraguay turu geçen takımlar oldular. İlk günde Kanada 90+'da attığı golle turu geçmişti. Şu ana kadar 4 son 16 turuna yükselen takım oldu. Bugün de Dünya Kupası'nda 3 karşılaşma oynanacak. Saat 20'de herkesin rahatlıkla izleyebileceği bir saatte fil dişi sahili Norveç mücadelesi var. Norveç'te son Fransa maçında bir rotasyon yapılmıştı. Oyuncular dinlendi. Bakalım bunun olumlu etkisini fil dişi sahili maçında görecek miyiz? Fil dişi de sonuçta güçlü bir ekip. Grup aşamasında Ekvator'u ve Curaçao'yu yenmişlerdi. Almanya'ya kaybetmişlerdi. Ama kafa kafaya oynadılar bütün maçlarını. İyi de bir kadrosu var. Ulay var. Agbadu var. Singo gerçi sakatlandı. Fofana var kalede. Türkiye'den de tanıdığımız çok sayıda isim var fil dişi sahilinde. Onları izlemek de ayrı bir keyif olacaktır. Bugün bu maçla başlıyoruz. Gece 12'de Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek. Sabah birçok dinleyicimiz Fransa ile ilgili çok iddialı şeyler söylediler. Ben bir durun dedim. Hani bir önce bu turu geçsin. Sonrasına bakarız. Ama ben de tabii Fransa'nın turu geçmesini bekliyorum da bu kadar şimdiden atıp tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü işte gülme komşuna gelir başına. Almanya'nın, Hollanda'nın yaşadıkları ortada. Fransa'da tamam çok iyi takım ama İsveç'te öyle çok yabana atılacak bir ekip değil. İleri ucundaki isimleri düşününce. Bakalım onu izleyeceğiz. Ve sabaha karşı 4'te de ev sahiplerinden Meksika, Ekvator önünde olacak. 0-0 bitmesi çok muhtemel bir maç gibi gözüküyor. Meksika şu ana kadar kalesinde gol görmedi. Dünya Kupası'nda Ekvator kalesinde 2 gol gördü. Fil dişinden bir, Almanya'dan bir. Ama onlar da Güney Amerika elemelerinde, kalelerinde çok az gol görmüşlerdi. Ve elemelerde Güney Amerika'da en az mağlup durumda oynayan takımdı. Arjantin'den bile iyiydi bu konuda. İyi bir savunma anlayışları var. O yüzden Meksika önünde de bu devam eder diye düşünüyorum. Ben hani ya 0-0 ya böyle bir takıma 1-0 gidebilecek bir maç gibi görüyorum. Bu maçlarla birlikte günün maçları da sona erecek. Sonra yarın İngiltere Demokratik Kongo saat 19'da başlayacak bu karşılaşma. 23'te Belçika Senegal olacak. Ve gece 3'te de ABD Bosna Hersek mücadelesiyle de yarının programı da sonuçlanmış olacak. Programı da bu şekilde hatırlatmış olayım. 14.54 son birkaç mesaja bakayım. Mustafa Demirkaya, o da Maresca City'ye uyar mı demiş. Valla City bu kadar önceden plan yaptığına göre bir bildiği vardır diye düşünüyorum. O yüzden cevabımı uyardan yana kullanmak istiyorum. Londra'dan selamlar. Bir antrenör olarak yabancı kuralın değişmesi Türk futbolcusu gelişim göstermeyecektir. Altyapıları acil tesis yapmak lazım. 20'ye 40, 30'a 50 ebatlarda oyuncu yetişmiyor maalesef halı sahalarda diye eklemiş. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir saçmalık yok. Yabancı kuralı nedir diyen bir mesajımız var. Beşiktaş'ın yeni sezon formalarını sormuş bir başka dinleyicimiz. Bakıyorum. Yabancı kuralı serbest olunca kime ne zararı oluyor? Oynayan oyuncu yeteneğini gösterip zaten oynuyor. Bir kral olması çok saçma geliyor bana diye ikinci bir konuyla ilgili mesaj gelmiş. Evet, son bölümde birkaç mesaj da okudum. Dinleyicilerimize de teşekkür edelim gönderdikleri mesajlar için. Bugünlük programın sonuna geldik. Biraz kısa bir program oldu. Matteo Guendouzi basın toplantısı düzenlemişti. Onu dinledik. Sonra da ben gündemdeki konuları değerlendirmeye çalıştım. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
10: Oh, baby, Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Lastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu Günler Radyo Spor dinleyenleri, Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk'ten Ankara, İstanbul ve İzmir yollarına dair özet bilgilerle karşınızdayız. Başkent Ankara'dayız. Trafik yoğunluk derecelendirmeleri şu anda %50 civarında seyrediyor diyebiliriz. Özellikle Turgut Özal Bulvarı'nda Keçiören Kavşağı'ndan hemen sonra başlayıp İl Emniyet Müdürlüğü'nün önüne doğru, yani Mevlana Bulvarı'na doğru devam eden çok ciddi durma noktasında diyebileceğimiz bir trafik yoğunluğu görüyoruz. Hatta aksi istikamette de işte o Başkent Millet Caddesi'nin olduğu bölgede yine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor ama burada Akköprü Kavşağı'ndan İvedik Kavşağı'na doğru giden yine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın kolunda da etkili bir trafik yoğunluğunun yaşandığını söylemek mümkün. İzmir'den gelen bilgiler orada da yoğunluk derecelendirmelerinin %50 seviyelerinde olduğu yönünde. Anadolu Caddesi'nde Çiğli istikametinde, Terzihane hizasında sağ şeritteki bir araç arızası Anadolu Caddesi'nin bu bölgede yoğunlaşmasına neden oluyor. Yine Egemen Köprüsü'nün hemen üstünde liman yönünde meydana gelen bir trafik kazası da Bornova'dan gelenler için Ankara Caddesi'ni limana doğru yoğunlaştıracak. Yine Ankara Caddesi'ne liman yönünde 4. Sanayi Viyadüğü üstünde sağ şeritteki bir araç arızası bu bölgenin yoğunlaşmasına neden oluyor. İstanbul'daysa TEM'de Halkalı'da bir trafik kazası meydana geldi ve 2,5 saattir olay yerinden araçlar yeni alınabildi. Buna bağlı olarak TEM'de Halkalı'ya doğru hem Mahmutbey tarafından gelenler ki burada tekstil kentin önünden itibaren çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Hem de Bahçeşehir tarafından gelenler için Mahmutbey'e doğru durma noktasına diyebileceğimiz trafik var. Tabii TEM bu kadar yoğunlaşınca aynı bölge D5'te durdu. Burada da Yenibosna'dan itibaren Avcılar'a doğru trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey tarafa gidecekler veya kuzeyden kente gelecekler için en iyi seçeneğin batı tarafa gidecekler veya özür dilerim batı taraftan kente gelecekler için en iyi seçeneğin Kuzey Çevre Otoyolu olduğunu söylemek mümkün. Köprüler, ikinci köprü kötü değil. Her iki yönde de köprü girişlerinde kalabalık var, yol değiştirmeye değmez. Ancak birinci köprünün Anadolu Avrupa yönünde Çamlıca Rampası köprü yoğunluğunu görüyoruz. Buradan Akkaştepe ve Beylerbeyi denenebilir. Avrupa Anadolu yönünde ise Mecidiyeköy köprü yoğunluğu var. Bunun dışında Avrasya Tüneli, Sirkeci Harem ve Kuzey Çevre Otoyolu ile birlikte üçüncü köprü bomboş diyebiliriz. Herkese iyi yolculuklar, hoşçakalın.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor!
0: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Kupada bugün saat 20'de Fildişi Sahili Norveç mücadelesi oynanacak. Bu gece 00'da ise Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek ve yarın sabaha karşı saat 4'te oynanacak maçta da Meksika ile Ekvador karşılaşacak. Kupada şu ana kadar Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas bir üst tura yükselen takımlar oldu.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
1: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. 2,5 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. WhatsApp hattımız devrede. Bizlere ulaşabilirsiniz. 0538-052-1487 numaramızı bilmeyen dinleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmak istedim. Bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz. Ercan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Tabii biz ülke olarak yani Türk milli takımı olarak çok erken döndük ülkeye ve milli takım ülkeye dönünce de federasyon başkanı da döndü, yönetimi de döndü. Herkes döndüğü için Türkiye'de de gündem bir anda hareketlendi. Kulüpler Birliği toplantısı yapıldı. Biraz olaylı oldu, tartışmalı oldu. Devamında Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları oldu. Bugün yabancı kuralıyla ilgili bir başka açıklama ki 5. açıklama geldi. 10+4 değişmeyecek.
2: Resmi açıklama.
1: Evet, resmi açıklama geldi 5. kez. Tepkiler var. Bunların hepsini değerlendireceğiz tabii ki. Ama ben yine de Dünya Kupası ile başlamak istiyorum Ercan abi.
2: Evet, iki develendi çünkü.
1: Evet.
2: Dünya Kupası'nda her zaman işte acaba bu sene yine bir yarı final final yapar mı denilen, ama son iki Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ve bu Dünya Kupası'nda çıkmasına rağmen penaltılarla 32'de kupaya veda eden Almanya var ve Hollanda hala Dünya Kupalarında yenilmezliğini devam ettiriyor ama o da penaltılarla Fas'a elendi ki son dakikada gol yedi. Evet. Öndeydi Hollanda. Gakpo'nun attığı golle. Son dakikada gol yedi. İki dev yok. Ama tabii dünya futbolunun değiştiğinin ya şöyle değişiyor. Milli takımlar düzeyinde değişiyor. Hollanda ve Alman futbollarının finansman düzeyi, bütçeleri bunlar yüksek. Bunu biliyoruz. Hı hı. Fakat milli takımlar düzeyine gelince de o milli takımın içinde sonucu değiştirebilecek oyuncuları bir türlü oturtamıyorlar. Bulamıyorlar demek ki. Mesela Almanya'da bence hakikaten bir yıldız eksikliği var. Bunu hep beraber gördük. Hollanda Almanya'dan daha iyi takımdı. Ama o son dakikada yediği golle de 32 maçtan daha fazla süredir yenilmeyen bir Fas var. Ki bu Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olduğunu ve olabileceğini bir kez daha gösterdi. Hollanda'yı da eledi. Ve bu yüzden de ben ön tarafa iki flash takımın elenmesini çıkarıyorum.
1: Evet, dün itibariyle bunu söyleyebiliriz. Şimdi geçtiğimiz hafta ben yayınlarımızdan birinde F grubunu ön plana çıkarmıştım. Neydi F grubu? Yani buradan çıkacak takımların hepsi çok şanssız demiştik. Niye birinci de çıksan, ikinci de çıksan, üçüncü de çıksan karşına çok zorlu rakipler gelecek demiştik. F grubunun birincisi Hollanda'ydı, elendi. Fas evet, eledi onlar.
2: Bravo. Geçtiğimiz hafta da bunu bayağı değerlendirmiştik. Fas'ın iyi bir takım olduğunu zaten çok herkes seyredenler. Evet. Dünya Kupası'nı bayağı takip edenler anlamışlardır.
1: İkinci çıksan dedik. İkinci çıkmak da kurtarmıyor. İkinci çıkanın da karşısına dedik ki Brezilya gelecek dedik. Japonya.
2: Elendi.
1: Brezilya ile eşleşti. Evet. F grubunun ikincisiydi Japonlar. Onlar da 90+6'da. Yedikleri golle.
2: Öyle ama
1: elendiler.
2: Maçta izlediysen ikinci yarı nefes alamadı Japonya.
1: Evet. Yani ikinci yarı tamamen Brezilya'nın hakimiyetinde geçti. Peki üçüncü çıksan ne olur demiştik. F grubunun üçüncüsü için de son derece kötü bir eşleşme olacaktı. İsveç F grubunun üçüncüsüydü. Onlar da bugün Fransa ile oynayacaklar.
2: Elenme ihtimali çok yüksek.
1: Onların da elenme ihtimali çok yüksek. Yani F grubu lanetli bir grup.
2: F grubunun yolu elenmeye çıkıyor.
1: Elenmeye çıkıyor aynen. F grubu son 32'ye kadar.
2: Evet, F grubunu gördük son 32'ye kadar. F grubundan çıktın mı son 32'de veda ediyorsun.
1: Veda ediyorsun. Yani en fazla yapacağın şey buradan gruptan çıkmak olur demiştik. Öyle de oldu. Hollanda gitti, Japonya gitti. Bugün büyük ihtimalle İsveç'te Fransa karşısında zor anlar yaşayacak diye düşünüyorum ben.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Ya Fransa Bazı futbolun sürprizi var mı? Var tabii.
1: Var.
2: Bunu hepimiz biliyoruz ama bu maçta da sürpriz olursa bayağı büyük sürpriz olur. Ya İsveç turu atlarsa.
1: Ya ben İsveç Hollanda maçını izledim. Hollanda beşlik yaptı. İsveç'i nefes almadı. Nefes alamadı İsveç.
2: Ki Fransa Hollanda'dan daha iyi takım.
1: Daha iyi takım. Yani o maçı görünce ben İsveç'e hiç şans tanımıyorum açıkçası.
2: Bence işi çok zor.
1: Çok zor bir eşleşme İsveç'i bekliyor. Yani topu önde Gyökeres var. Bitirici ayaklar belki var ama top öne gelmiyor.
2: Evet, işte yani. İshak var.
1: İshak var. Ama top öne gelmiyor. Yani baskı yediği anda çıkamıyor İsveç. Bakalım yani zor bir eşleşme. Dediğimiz gibi F grubu lanetli bir grup. Bunu söylemiştik zaten ve bu hafta da bunun karşılığını takımlar görmüş oldular. Hem birinci hem ikinci elendi. Sıra üçüncü de. Bakalım üçüncü acaba grubun lanetini kırabilecek mi? Belki de en büyük 2-3 favoriden biriyle oynayacaklar İsveçliler Fransa'yla.
2: Fransa. Dün Brezilya'da ben bu kupayı istiyorum mesajlarını maçın içinde zaman zaman verdi.
1: Şimdi Ercan abi ya ben tabii maçı izlerken hani o Brezilya bakkalı bile futbolcudur ya Brezilya'da.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Şimdi Brezilya takımını izlerken yani yıldızlar görmek istiyorum sahada. O mesela bende eksik tribünü gösterdiğinde tribünde daha çok yıldız var. Roberto Carlos'lar, Bebeto'lar,
2: Romario'lar, Ronaldo'lar.
1: Her ya şimdi hatta ben bir ara dedim ya sen tribünü göster boş ver sahada o kadar yıldız yok yönetmene. Yani tribün daha heyecan verici Brezilya'nın tribünü.
2: Şu anda
1: yıldız olarak.
2: Yıldız olarak artık yani oturan yıldız var bir tane kulübede.
1: Kulübede. Bir de Vinicius var.
2: Vinicius var.
1: Bunun dışında öyle hani alışkın olduğumuz Brezilya milli takım sahaya çıktığında işte kimler çıkardı? Roberto Carlos'lar, Cafu'lar, Rivaldo'lar, Ronaldo'lar, Ronaldinho'lar, Romario'lar, Bebeto'lar şimdi onlar yok. O seviyede bir yıldız yok Vinicius'u çıkarırsak.
2: Takım olarak iyiler.
1: Takım olarak ama iyiler. Ona bir şey dediğim yok ama Brezilya dediğin hani göze hoş gelen futbol, yıldızlar, şovlar, çalımlar, güzel hareketler onları biraz görme konusunda ben açıkçası sıkıntı yaşadım. Tamam diğer şimdi Brezilya'nın da tarihsel olarak hani gönlümüzde başka bir yeri var ya. Yıldızlar topluluğudur.
2: Her zaman öyledir değil mi?
1: Evet yani onu hissedememek biraz burukluk yaşattı bende. Şu ana kadarki Brezilya maçlarında.
2: Evet şu anda ama oyunda her anını yaşayan bir Brezilya takımı meydana getirmiş Ancelotti.
1: Hı hı.
2: Ya oyun yoğunluğu, kalitesi, temposu bence çok başarılı.
1: Evet biz şöyle bir yorum yapmıştık geçen hafta. Demiştik ki evet en büyük favorilerden biri belki Brezilya gibi görülmüyor ama bir de Ancelotti farkı var demiştik. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı adet edinmiş, kupaları nasıl oynaması gerektiğini bilen bir teknik
2: direktör. Çok iyi bilen. Ya dünyada bu işin uzmanı onu söyleyeyim. Hı hı. O yüzden de Brezilya için bir avantaj olabilir.
1: Ama Japonya'yı da takdir ettim. Oyunu çirkinleştirmeden oynayan, tempolu. Öne gitmeyi hep düşünüyorum.
2: Tabii tabii. Maçın içerisinde başarılı bir Japonya vardı.
1: Evet.
2: Yani. İkinci yarı çıkamadılar yalnız.
1: Evet ama yani fırsat bulduklarında da çıkmayı düşündüler. Böyle katı evet. Savunma yapmayan bir takım. Oyunu güzelleştiren bir takım Japonya. Zaten Ancelotti de hakkını verdi. Maç sonrası yani Japonya dedi. Tempolu bir takım. Kompakt oynayan ve hep ileriye gitmeyi de düşünen bir takım. Zor bir rakipti dedi bizim için. Kolay bir rakip değil zaten. Maçın sonucuna baktığımızda 90+6'da gelen bir gol var. Orada da biraz Ercan abi takıldım, hakeme takıldım. Artı 6 gösterdi, artı 6'da gol oldu zaten. Sonra maç 4-5 dakika daha oynandı.
2: O nasıl oldu ben anlamadım onu. Golden sonra oyun çok mu durdu?
1: Zaten 6'da oldu gol. Hani dersin ki ya son 1 dakikayı sevinçler çaldı.
2: Evet.
1: Hadi 1 dakikada sen ekle 2. 5 dakika uzattı. Golden sonra 5 dakika daha biz maç izledik.
2: Top bir gidiyor. Bu neden öyle oldu ben de anlamadım. Hatta ona itiraz etti Brezilyalılar değil mi?
1: Yine çok uzattı. Saatini şimdi bitirecek diyorum bitirmiyor. Şimdi bitirecek bitirmiyor. Brezilyalılar çok itiraz ettiler. Haklı olarak yani bence orada artı 6 gösterdikten sonra artı 11'de maçın bitmesi çok enteresan geldi bana.
2: Bana da.
1: Tabii pozisyon bulabildi mi Japonya? Bulamadı. O 5 dakikalık bölümde de. Çünkü Brezilya savunmayı da iyi yapan bir takım. Evet, bunu da gördük yani. Bu kalabalık savunuyorlar, kalabalık hücum ediyorlar.
2: Şu konuyu atsak, Dünya Kupalarında penaltı atmak da ayrı bir sanat değil mi?
1: Evet.
2: Gerek Almanya, gerekse Hollanda atılan penaltılarda çok kötü penaltı tercihleri izledik.
1: Evet.
2: Penaltı atmak zordur. Ele Dünya Kupası gibi en büyük organizasyonda bu zorluk derecesi daha yüksektir ama artık bir profesyonelin böyle kötü vurarak, mesela Jonathan Tah, Alman oyuncu.
1: Vurduğu top hala yere düşmemiş.
2: Öyle herhalde diyorlar. Yayından önce sordum sana.
1: Evet.
2: Topu arıyorlarmış değil mi?
1: Evet, yani o inanılmaz kötü bir penaltı.
2: Hollanda'nın kalecisi tuttuğu penaltı. Tuttun penaltıyı.
1: Evet.
2: Artık bitti. Ayağınla niye daha hamleye devam ediyorsun?
1: İşte ayağınla belki bir yerime çarpar, içeri girer, ayağımla vurayım mı demek istedi acaba?
2: Ya o bir tamamıyla refleks, yanlış hareketi, bir refleks. Evet. Al, top durmuş zaten.
1: Orada topu içeri attı.
2: Hareket devam ettiği için gol oldu.
1: Evet.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Zaman Kart'ın jest oldu.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Şimdi penaltıları konuşuyorduk. Hollanda-Fas mücadelesi. Fas biraz fazla mı göz ardı ediliyor acaba?
4: Ben etmiyorum. Sen de etmiyorsun. Yok. Çünkü iyi oynadıklarını hepimiz biliyoruz. Uzun süredir yenilmeyen bir takım olduğunu biliyoruz. Tempolu.
3: Son dünya dördüncüsü değil mi Fas zaten?
4: Evet. Tempolu. Dinamizm üst seviyede.
3: Çok dinamik takım.
4: Bu yüzden de daha üstlere doğru gidebilirler. Yani bunu söyleyelim.
3: Şaşırtmaz.
4: Ya bu Afrika takımı olarak da görmeyelim Fas'ı. Oyuncuların hepsi Avrupa'da oynuyor.
3: Evet. İspanya'ya çok yakınlar zaten coğrafya
4: evet.
3: olarak.
4: Öyle Afrika hemen demeyelim.
3: Demeyelim. Aynen öyle. Şimdi bir istatistik ekrana yansıdı. 115. dakikada, yani ikinci uzatmanın 10. dakikası Ercan abi. Toplu oynama oranları ikinci uzatmada ilk 10 dakikalık bölümde Fas %93. Hollanda %7.
4: Bu Hollanda'nın şarjının bittiğini gösteriyor.
3: Tamamen artık yani bir penaltılara kendimizi atalım.
4: Görüntü oyunu.
3: Görüntüsü.
4: Şarj bitti.
3: Evet.
4: %93'e %7 ne ya, değil mi?
3: Evet.
4: Ki Hollanda. Total futbolun.
3: Yaratıcısı.
4: Mucidi.
3: Evet.
4: Sonuç %93'e %7.
3: Ha, inanılmazdı gerçekten. Ya Fas çok iyi futbol oynuyor. Göz ardı edilmemesi gereken bir takım Dünya Kupası'nda. Penaltılar şimdi Hollanda için yani yenilmeden elenme rekoru kırdılar. Yenilmiyorlar Ercan abi ama eleniyorlar penaltılarla. Mesela 2026'da yani bu yıl penaltılarla elendiler ya. 2022 Katar'da da Arjantin'e penaltılarla elenmişlerdi. Evet, yine yarı
4: evet,
3: finalde.
4: Evet.
3: Değil mi?
4: Yine elendiler.
3: Yine elendiler penaltılarla. 2014'te yine penaltılarla elendiler Dünya Kupası'nda. 2010'da da uzatmalarda kaybedip elendiler. Yani 2006'dan bu yana Dünya Kupalarında 90 dakika içinde maç kaybetmeyen tek takım.
4: Hollanda. Ama elenen takım.
3: Ama elenen takım. Yani maç kaybetmiyorlar ama eleniyorlar.
4: Ben
3: şanssızlık.
4: Ya finale bakmak lazım. Bu istatistikte ne gösteriyor istatistiğin sonucu? Başarısızlık.
3: Evet. Yani son iki Dünya Kupası, hatta son üç katıldıkları son üç Dünya Kupası'nın tamamında penaltılarla elenmişler. Ve 90 dakika içinde yenilgileri yok. Son dört katıldıkları Dünya Kupası'nda da hani 2010'da bir tek uzatmalarda elenmişler.
4: Ya penaltı atmak gerçekten bir sanat. İngiltere de çok çekti penaltılardan. Ben mesela Almanya'nın penaltılarla tur atlayabileceğini düşündüm. Çünkü genelde başarılı olurlar onlar penaltılarda. Ve hiç elenmemişlerdi şimdiye kadar penaltılar sonrasında. Dün ilk oldu. Almanya dün bir ilki daha yaşadı. İlk defa penaltılarla Dünya Kupası'nda elendiler.
3: Evet. Dünya Kupaları tarihinde Almanya bir penaltı kaçırmış Ercan abi. Tarihte bir. Dün üç kaçırdı.
4: İnanılmaz değil mi?
3: Dün üç tane kaçırdılar ve yani olağanüstü kötü.
4: Mi?
3: Kötü attılar bir de.
4: Maçın penaltılara kalacağını hiç düşünmemişler mi?
3: Kalabileceğini değil mi?
4: Ya ona göre mesela Jonathan Tah hayatında ya bilmiyorum da böyle bir penaltı atılmaz.
3: Dünya Kupası'nda böyle bir penaltı.
4: Sonra Havertz gibi bir en iyi penaltıcı diye bahsedelim Havertz'le. Onunla başlıyorsun. Kaleci kurtarıyor.
3: Evet.
4: Ya kaleci köşeyi biliyor. Çok şaşkınım.
3: Yani Almanya için de büyük bir

0: bence. İkisi de bizim gruptaydı. Ve ikisi de bizim gruptan çıktı. Biri Avustralya, diğeri Paraguay. Defansif anlamda bunu başaranlar dünya futbolunda şunu da gösterdiler. Rakibiniz sizlerden çok güçlü olabilir. Çok iyi oyuncuları olabilir. Ama 5-4-1'i ya da 5-3-2'yi çok iyi uygularsanız maça ortak olursunuz. Yani bu oyun taktiğini ve sistemini yeni dönemde yine kupa organizasyonlarında ve lig maçlarında bizim lig de dahil göreceğimiz inancını taşıyorum ben. Atabilirsen at. Ya ben buna 5-4-1 ya da 5-3-2 demiyorum. Atabilirsen gel at diyorum. Ki Nagelsmann da Pochettino gibi düşünmüş. İki santrafor deneyi. Havertz ve Deniz'le başladı.
1: Aynen.
0: Sonuç. Ama sonuç olmadı. Bir orta alanda eksik olan yönü şu. Musiala kenarda oturuyor. O kilidi açabilecek, iyi pasları verebilecek oyuncusu yok.
1: Sané de kötüydü.
0: Sané'ye de çok yakın oynadılar. Şimdi reklam arasında sana sordum. Japon yapıştırıcılar devam ediyor değil mi diye. Evet. Ya da tutkal diyebiliriz.
1: Evet.
0: Sané'ye iki kişi birden basıyordu.
1: Sané'ye nefes aldırmadılar.
0: Birçok oyuncu Musiala oyuna girer girmez tartışmaya başladı rakibiyle. Çünkü daha oyuna girer girmez faul yaptı rakibi Musiala.
1: Evet evet.
0: Ya bu
1: yıldırma.
0: Hem yıldırma hem yakın oynama hem dediğim gibi ceza sahası çevresini çok iyi kapatma. Ya şut atıyorsun mesela. Rakibin dizinden dönüyor. Yani dizinden dönmese gol olacak ama dönüyor. Ona kendilerini hazırlamışlar çünkü.
1: İyi bir fizik gücü de gerektirir. Bu kadar yakın oynama.
0: Evet ve bir de karşı takım için artık kanat forvetlerin birebir de hem adam eksilecek hem çok süratli olacak. Orta sahada skor yapacak oyuncu bu tarz takımlara karşı mutlaka olacak. Her şeye rağmen ben Almanya'da klasik santrafor olmadığına inananlardanım. İki santrafor tipli oyuncu olmasına rağmen. Bir Haaland'ları yok.
1: Yok.
0: Dünya böyle santraforları bulamazsa ya dünya futbolu o zaman 5-4-1 ya da 5-3-2 oynayan takımlar istedikleri sonucu alırlar. Acilen o tarz santraforlara dünyanın bulması lazım.
1: Yetiştirmek lazım.
0: Çünkü mi? O santraforlar ne kadar kapanırsan kapan, mücadele et, fizik gücün iyi olsun, o santraforlar senin dengeni çok bozar. O tarz oyuncular. Ya fiziğini iyi kullanır. Kendisini iyi unutturur. O tarz oyunculara çok ihtiyacı var dünyanın. Çünkü sistem belli oldu. Benim gücüm bu kadar. Ben bu oyunu oynuyorum diyor. Paraguay. Ya da Avustralya.
1: Sonuç alıyor mu? Alıyor. Dünya Kupası iyi futbol oynama yeri değil zaten. Sonuç alma yeri. Sonuç alacak.
0: Kesinlikle öyle.
1: Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña da Almanya'yı eleyerek son 16'ya kalan milli takımlarının tarihi zaferi nedeniyle ülkede 30 Haziran'ı resmi tatil ilan etti Ercan abi. Bugün resmi tatil Paraguay'da.
0: Çok büyük bir başarı ama.
1: Evet.
0: Hatta teknik direktörlerin açıklaması var. Onlar akademilerden yetişiyorlar. Almanlar evet. için diyor.
1: Üst düzey akademiler.
0: Ya şunu demek istiyor. Onların bir eli yağda, bir eli balda. Biz Paraguay olarak kızıl topraklardan geliyoruz.
1: Evet. Aynen böyle bir açıklama.
0: Formamızda da rengimiz var diyor. Kırmızı.
1: Kırmızı çizgi bizim o kızıl toprakları temsil ediyor diyor.
0: Biz sokaklarda oynayarak oyuncu yetiştiriyoruz diyor.
1: Çıplak ayaklarla.
0: Çıplak ayakla. Bu çok futbolun unutulmaz açıklamalarından biri oldu bence.
1: Maçtan önce de zaten şöyle bir açıklaması vardı. Elemelerde biz Brezilya'yı ve Arjantin'i yenmiş bir takımız. Almanya'yı neden yenmeyelim demişti. Gustavo Alfaro.
0: Evet.
1: Ve yendiler. Elediler.
0: Yani i̇şin gerçeği bu.
1: İşin gerçeği bu. Yani biz işte Paraguay'ı yeneriz, Avustralya'yı geçeriz diye biraz kendimizi fazla mı büyük gördük, rakipleri mi küçümsedik bilemiyorum. Ama burası başka bir yer yani. Burası Dünya Kupası. Burası kan ter gözyaşı yeri.
0: Aynen öyle.
1: Savaşacaksın.
0: Aynen öyle.
1: Savaşacaksın yani. Adamlar savaşmaya gelmiş, savaşıyor. Mücadele ediyor.
0: Kendilerini öyle hazırlamışlar.
1: Evet.
0: Ben üst tura çıkmak istiyorum diyor ve taktiği de sonuna kadar başarıyla uyguluyor. Almanya kazanır mıydı? Evet, kazanabilirdi.
1: Kazanabilirdi.
0: Ama

0: dediğim gibi bu imkansızlıklardan dolayı Nagelsmann da söylemiş artık bir türlü son iki Dünya Kupası'nda da bunu yaşadık. Bunda da yaşadık. Oyuncu eksikliğimiz var demiş. Ben de kabul ediyorum.
1: İşte
0: Bence var.
1: oyuncu eksikliği yaşayan takımların sayısı da artmaya başladı. Ya da bunu itiraf eden
0: İşte İtalya
1: takımların
0: etti.
1: İtalya etti. Biz ediyoruz. Forvetimiz yok diyoruz.
0: Almanya evet söyledi.
1: Almanya itiraf etti.
0: Oyuncu bulamıyorlar.
1: Enteresan. Ki Almanya gibi, İtalya gibi futbolcu fabrikası ülkeler bunu yaşıyorsa.
0: Hollanda'nın öyle muazzam posterlik hani duvarlara asılan yıldızları var mı?
1: Yok.
0: Eskisi gibi.
1: Yok.
0: Yok. Geçmiş olsun. Savunmasını çok iyi tanıyoruz. O da Premier Lig'de oynadığı için. Ama 35 yaşına gelmiş Van Dijk var. Gakpo var Liverpool'da. Forvet'te oynuyor.
1: İşte biz bu sene Dünya Kupası'nı analiz ederken hep şununla karşılaşmıştık. Bu seneki Dünya Kupası'nın yıldız sayısı çok az demiştik.
0: Evet.
1: Geçmiş Dünya Kupalarıyla kıyaslamıştık. Ya geçmişte Dünya Kupaları dediğimizde yani sayısız yıldız sayıyorduk. Ama şimdi işte bu Dünya Kupası'nda o yıldızları sayamıyoruz. Hatta işte az önce Brezilya örneğini verdim. Brezilya'dan en az 5 tane bizim net yıldız saymamız lazım. Sayamıyoruz. Bir Vinicius
0: Oyunun
1: diyoruz.
0: rengini değiştirecek.
1: Aynen. Yani onlar yok. O tarz oyuncu da kalmadı. Oyun mu acaba yıldızsız sisteme doğru takımları itti Ercan abi. Bu da benim aklıma gelmeye
0: Ya
1: başladı. Çok
0: o
1: mu fiziksel?
0: tartışılıyor zaten. Ya, tabii tartışılıyor.
1: Oyunu güzelleştiren oyuncular yok mu oluyor? Yavaş
0: Bireysel
1: yavaş.
0: anlamda ama Fransa'da var. İstemediğin kadar.
1: Fransa'da çok var.
0: Demek ki oluyormuş.
1: Fransa.
0: Fransa böyle devam ederse, büyük bir sürpriz olmazsa bence Avrupa ve dünya futbolunu domine eder.
1: Yani arka arkaya turnuvalar kazanabilir.
0: Domine eder. Yani durmadan da yıldız yetiştiriyor. Ya bir zamanlar Brezilya'nın yaptığını şimdi Fransa yapıyor. Yıldızlar topluluğu hep Brezilya'ydı. Samba diyorduk. Ama şimdi Fransa. Bunu kabul edelim.
1: Şöyle bir
0: Dede
1: bakın.
0: kulübeleri de öyle.
1: Öyle öyle yani. İki tane çok rahat takım çıkıyor zaten Fransa'dan. Ki yani sıradan takım da
0: Abi
1: çıkmıyor. Üst
0: Portekiz de
1: düzey.
0: öyle. Ama orada da Ronaldo'yu kafaya takmış oyuncular var. Portekiz de esasında yıldızlarla dolu.
1: Tabii ki. Onu da konuşuruz. Ronaldo konusunda da yani mesela Arjantin'i konuştuğumuzda ne diyoruz? İşte Messi'nin arkasında kenetlenmiş bir takım diyoruz. Ama Ronaldo için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Oyuncular diyor ki hepimiz eşitiz mesela.
0: Evet, orada öyle bir artık bunun adını şöyle koyalım, problem var. Bu belli oldu.
1: Yani Ronaldo'yu artık bir yıldız ya da takım lideri olarak görmüyor. Takım arkadaşları diyorlar ki hepimiz eşitiz.
0: Yıldız sen kurtar bizi diyorlar o zaman.
1: Hepimiz mücadele
0: Öyle
1: ediyoruz.
0: mesaj
1: İşte 41
0: veriyorlar
1: yaşına
0: bize.
1: gelmişsin artık diyorlar.
0: Değil mi?
1: Evet. Yani yıldız yani 25 yaşındaki bir Ronaldo değilsin. Öyleymişsin gibi de davranma. Biz daha çok koşuyoruz, daha çok mücadele ediyoruz. Evet bir kariyerim vardı ama onun artık son demlerini yaşıyorsun. Öyle davran diyorlar mesela. Yapacaksan bir abilik yap.
0: Evet.
1: O tarz bir liderlik
0: Ya
1: yap.
0: iki tarafında hatası var galiba. Ronaldo'nun da var herhalde.
1: Galiba anladığım kadarıyla.
0: Yoksa oyuncular da durup dururken niye böyle davransın, değil mi?
1: Evet yani garip enteresan paylaşımlar da geldi Portekiz'de oyunculardan açıkçası. Portekiz'de de durum bu. Biraz da mesajlara bakalım. Mesajları ihmal etmeyelim. Almanya'yı yenen takıma yenildik diyor dinleyicimiz. Yani böyle kendini avutuyor anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Tarihi fırsat kaçtı. Eşleşmeleri görünce çok ilerleyebileceğimiz bir Dünya Kupası'ydı ama maalesef olmadı
0: Artık biz elendik bitti.
1: demiş
0: O
1: dinleyicimiz.
0: takımlara ve maçlara bakmayalım.
1: Bitti
0: Olay
1: değil
0: bitti,
1: mi?
0: biz elendik. Her maçın senaryosu farklıdır. Biz yokuz artık.
1: Evet, futbol garip bir oyun demiş dinleyicimiz.
0: Ya bu akşam mesela saat 20'de Fil dişi Norveç maçı var. Norveç elense şaşırır mısın?
1: Şaşırmam. Favorim Norveç ama elenirse de şaşırmam. Fil dişi de o kadar yabana atacağım bir takım değil.
0: Benim de.
1: Mesela İsveç Fransa'yı elese daha çok şaşırırım.
0: acayip bir sürpriz olur.
1: Çok şaşırırım ona.
0: Şöyle sürpriz olur. Dünya futbol tarihinin, ya yani Dünya Kupaları tarihinin en büyük sürprizlerinden biri. 1950'de bunu söylemiştik. İngiltere'nin Amerika'ya elenmesi.
1: Evet.
0: Öyle bir şey olur. Onu söyleyeyim.
1: Bakacağız, izleyeceğiz, takip edeceğiz o mücadeleyi de.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
0: Güzel futbol oynayan takım, futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor. Ve gelmiş geçmiş Dünya Kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Afganlar son 800'e girmek üzere. 3 numaralı Calvados yarışın 1,5 boy farklı lideri. Dış kulvarda 1 numaralı Hard Dogs hemen içinde 5 numaralı Mavi Topaz takipteler. Onun 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Reflected Glory. Onun içinde 6 numaralı Strictly Man. 2 boy kadar geride 4 numaralı Es Gracias ve grubun son sırasında 2 numaralı Principessa Nilo sırasıyla viraj dönülmek üzere. 3 numaralı Calvados liderliği 1 boy farklı koruyor. 5 numaralı Mavi Topaz ikincilikte dıştan. 1 numaralı Hard Dogs'un içten de 7 numaralı Reflected Glory'nin ataklarıyla son 400'e girildi. 3 numaralı Calvados koşunun lideri, 2 boy geride 5 numaralı Mavi Topaz var. Daha sonra dıştan da 7 numaralı Reflected Glory gelmeye çalışıyor. Son 200 metreye giriliyor. 3 numaralı Calvados önde. Ortada 5 numaralı Mavi Topaz. Dıştan 7 numaralı Reflected Glory geliyor. 3 numaralı Calvados önde. 7 numaralı Reflected Glory gelmeye çalışsa da 3 numaralı Calvados liderliği bırakmıyor. Koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Reflected Glory ikinci. 5 numaralı Mavi Topaz üçüncü ve 1 numaralı Hard Dogs dördüncü oldu. 4 numaralı Es Gracias da koşudan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Calvados Mert Adis Olmaz'la kazandı koşuyu.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Hangi Kredi? Radyo Spor.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam.
11: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bu tarz turnuvalar iyi oyun yeri değil ama eğer kazanırsanız oynadığınız oyun ne olursa olsun güzel görünüyor. İlerleyen süreçte kabul edilen bir oyun tarzı haline geliyor demiş dinleyicimiz.
0: Doğru söylemiş. Ya şöyle doğru söylemiş. Yunanistan mesela Avrupa şampiyonu oldu.
1: Evet.
0: Alman teknik direktör Otto Rehagel ile beraber. Paraguay'dan pek farklı oynamıyordu.
1: Duran toplar.
0: Evet, Paraguay'dan pek farklı oynamıyordu. Bir baktık hem açılış maçında hem de finalde ev sahibi Portekiz'i mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
1: Bu da tarihin en büyük başarılarından biridir Otto Rehagel yönetiminde. Evet. Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu. Ama biz ne konuşuyoruz şimdi? İşte Avrupa şampiyonu hangi takım oldu? Yunanistan oldu.
0: Onu konuşuyoruz. Yunanistan oldu. Hala 1970 ya yani Dünya Kupalarının ustaları, gurmeleri bilir. 1970 Dünya Kupası'ndaki Brezilya kadar güzel futbol oynayan bir tek takım Hollanda gösteriliyor. O da kupayı alamadı 74'te. Hı hı. Ya 1970'in 19 gol atmış bir Brezilya.
1: 4-2-4.
0: Pele. Evet. Zaman zaman 4-3-3. Zaman zaman 4-2-4. Güzel oyun. Lakabı buradan çıkıyor. Takılıyor Brezilya'ya. Hı hı. Fakat sadece güzel oyunun yetmediği ilerleyen dünya kupalarında ya da bizim izlediğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Afrika Kupası'nda ortaya çıktı. Bazen ya bu takım da çok can sıkıyor dersin ama o takım bir bakmışsın Avrupa şampiyonu olmuş. Şey Afrika tabii Avrupa Yunanistan. Evet. Ya da Afrika Kupası'nı almış. Neden olmasın?
1: Olur. Grup aşamalarında turnuvaya veda eden birçok ülkenin teknik direktörü ya da federasyon başkanı istifa etti. Bizde niye olmadı diyor dinleyicimiz.
0: Bilemem onu. Bizde
1: sonuçta istifa kişisel bir şey yani. İstifa edebilir evet. Montella ya da Hacı Osmanoğlu.
0: Kişisel müessese derler evet. Hatta. Eskiler değil mi?
1: Demek ki buna gerek duymadılar. Mesela Nagelsmann da ben devam etmek istiyorum diyor. İzin verilirse ben devam etmek isterim dedi. Almanya'nın başında.
0: Yaş 38. Neden devam etmesin? Almanya milli takımı genelde istikrardan yanadır. Şimdi Nagelsmann'da Almanya'da futbolcu yetiştirecek hali yok.
1: Evet.
0: Almanya'nın kadrosu bu. Bu kadronun dışında iyi oyuncular geliyorsa bunu tabii en iyi bilen Nagelsmann ve ekibidir. Yani alt kategorilerde, alt düzeyde iyi oyuncular geliyorsa neden olmasın?
1: Fransa ve Brezilya final oynasın Ercan abi anlatsın demiş. Ali Vatansever.
0: Brezilya Fransa'ya doğru gidiyor mu yol?
1: Yola şimdi bakayım o zaman Ercan abi. Brezilya sağ tarafta. Fransa nerede? Fransa burada. Olur. Oluyor. Fransa-Brezilya finali olur. İspanya-Brezilya finali olabilir.
0: Olabilir.
1: Bakalım buradan. Arjantin-İspanya finali olabilir. Arjantin-Fransa finali olabilir.
0: Fas finale yükselebilir mi?
1: Fas'ın yoluna bakalım. Fas şimdi Kanada ile oynayacak. Bence favori.
0: Bence de.
1: Sonrasında da Paraguay ya da Fransa-İsveç galibi. Orada Fransa var.
0: Fransa-Fas maçı.
1: Çeyrek final.
0: Çeyrek final
1: olası
0: olursa.
1: Olası bir çeyrek final. Güzel maç.
0: Evet.
1: izlenir.
0: Kesin. Güzel. Ya o maçı kazanan taraf mesela Fas elerse Fransa'yı bence finale doğru gider.
1: Bakayım yarı final eşleşmesi ne olur? İspanya.
0: Oo, final gibi Fas için.
1: Ya da Fransa İspanya.
0: Evet. Bayağı yani, zorlu bir yere gidiyor final yolu.
1: Evet. Diğer tarafta da Brezilya Arjantin yarı finali.
0: O da bir final
1: olabilir.
0: Brezilya Arjantin.
1: Aa, çok çok ismi çok büyük.
0: Çok.
1: Brezilya Arjantin yarı finali.
0: Hem Dünya Kupası hem Copa America değil mi?
1: Yani şimdi şöyle bir tablo çizdim. Bir yarı final Brezilya Arjantin, diğer yarı final Fransa İspanya. Çok muazzam. Muazzam yani. Hepsi final gibi. Ben es geçilmemesi gereken bir takım olarak da şimdi Meksika'yı görüyorum Ercan abi. Ne diyorsun?
0: Meksika kendi evinde
1: Ekvador'la oynayacak mesela.
0: Elenirse büyük sürpriz olur bence.
1: Devamında da İngiltere Demokratik Kongo maçının galibiyle de son 16 turu.
0: Evet.
1: Yani oradan da çıkabilir. Yani
0: İngiltere'nin yolunu nasıl buluyorsun?
1: İngiltere, Meksika ve devamında Brezilya geliyor.
0: Bayağı zor bir yol İngiltere'nin de yolu.
1: O da zor bir yol. Evet.
0: Şimdi artık yapacak bir şey yok. En kötü ihtimalle uzuyor maç. Penaltılar son şansın. Kullanamazsan gittin. Fakat teknik direktörler bence dünkü o penaltıları, kaçıranları gördükten sonra bayağı bir penaltı çalıştıracaklardır bu saatten
1: aynı
0: sonra.
1: Aynı kanaatteyim. İnanılmaz kötü penaltılar gördük Ercan abi.
0: Artık hani antrenman yapılıyor ya maçlardan önce.
1: Evet.
0: Tahmin ediyorum bir 45 dakika penaltıları ayırırlar.
1: Yani ayırmaları lazım. Çünkü hemen hemen her maç uzatmalara, penaltılara gitmeye başladı. Ya bu seviyede
0: ya kolay maç yok. Yazık oluyor değil mi penaltılarla elenmek?
1: Tabii tabii kolay maç yok. İşte Hollanda'yı örnek verdik. Son 3 Dünya Kupası'ndan adamlar penaltılarla elenmişler mesela. Şimdi yollara bakıyorum. Amerika'nın yerinde biz olsaydık çeyrek finalde İspanya ile oynayacaktık Ercan abi. Ne güzel bir yolumuz olurdu.
0: Çeyrek final İspanya. Bayağı da iyi bir maç olurdu bence.
1: Bence de güzel olurdu. Niye buralarda değiliz? Bunu düşünüyoruz.
0: Ben hala söylüyorum. Ha. Geçmiş geçmişte kaldı. Elendik bitti.
1: Önümüze bakalım.
0: Evet.
1: Önümüze bakalım. Paraguay oyuncularına ne kadar prim verildi?
0: Bilmiyorum.
1: Böyle bir bilgi yok. Muhtemelen verilmedi.
0: Onlar Paraguay öyle müthiş büyük primler verecek bir takım değil. Hiç değil. Duymuyorum ben.
1: İşte teknik direktörünün açıklamalarını zaten Gustavo Alfaro'nun açıklamalarını paylaştık.
0: Evet, bizim oradaki topraklar kızıldır. Hı-hı. Çıplak ayaklarla oynayarak yetişer bizim oyuncularımız dedi.
1: Evet. Öyle şaşalı gösterişli akademilerle yetişmedik biz dedi. Bizim oyuncularımız öyle oyuncular değil dedi. İşte devlet başkanı da bugün resmi tatil ilan etti. Paraguay için kutlama günü 30 evet. Haziran.
0: Belki hayatlarında bir prim bile almamışlardır.
1: Şimdi sabah bir yerde okudum. Hangi oyuncu hatırlamıyorum. Belki kadroya bakarsam hatırlayabilirim. 6 aydır mesela maaş alamıyormuş takımından.
0: Milli takım değildir ama o. Milli takım değildir o.
1: Yok, kulüp takımından kulüp mesela. 6 aydır maaş alamıyormuş ama işte geldi milli takımla Dünya Kupası'nda.
0: Takır takır oynuyor.
1: Mis gibi topunu oynuyor. Yani oralara takılmamış. Bu tarz problemler yaşayan aslında bir ülke. Mesela bakıyorum oyuncu bulabilecek miyim diye. Yani çok zengin bir ülke değil Paraguay. Öyle büyük primler olacağını zannetmiyorum. Belki 1.000 dolar, 2.000 dolar civarında bir prim devlet başkanı açıklayabilir.
0: Evet.
1: Yani bizim işte villa milla kimse vermez Paraguay'da. İşte 16 milyon dolar prim kimse vermez. Evet, yapay zeka algoritmalarında Fransa'nın 3. kadrosu dahi final oynuyor demiş.
0: Olabilir. Fransa Ya bayağı
1: Manisa'dan sevgili dinleyicimiz.
0: Milli takımların Real Madrid deyimiyle söyleyeceğim. Dos Galacticos artık.
1: İşte ama her şey kağıt üzerinde olmuyor. Bunu bir kafamızda netleştirmemiz lazım artık. Kağıt üzerinde olsa Almanya Paraguay'ı yenerdi. Biz Paraguay'ı yenerdik. İşte yapay zeka değerlendiriyor. Tabii ki favori Fransa gösteriyor olabilir ama sahada bambaşka bir mücadele var.
0: Bir bakmışsın Fransa elenmiş.
1: Yani biz Fransa şuraya gider buraya gider. İşte Fransa İspanya yarı finali olur diyoruz ama bir de bakmışsın İsveç bu akşam eledi.
0: Penaltılarla değil mi?
1: Olabilir. Olmayacak bir şey değil futbol.
0: Ben şaşırmam.
1: Futbolda her şey var. Bir turnuvada 2 veya 3 sürpriz çıkar. Diğer daha fazla olursa bunlar normal sonuca döner demiş Satılmış Bey. Yani bizi anlatmış aslında anladığım kadarıyla.
0: Evet biz elendik. Almanya ve Hollanda elendi. Daha sürpriz olmaz mı diyor acaba? Hı hı.
1: Grup aşamalarına geçmiş olsaydık şansımız olabilir miydi?
0: Ve grup aşamalarını geçince demiş, her şeyin olabildiğini gördük.
1: Ejder Bey.
0: Onu zaten konuştuk. Her şeyin olabileceğini burada konuşuyorduk. Yeter ki gruptan çıkalım.
1: Tek maça dönüyor artık.
0: Tek maç. Ya eleyeceksin ya eleneceksin.
1: Evet. Yolumuzu da söyledik. Yolumuz da fena bir yol değil. Yani çeyrek finale kadar gelebilirdik sanki.
0: Ama bitti. Hı hı.
1: Şimdi bakalım... Turnuva öncesi tahminim İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin yarı finalleriydi. Demiş. Bakalım olacak mı demiş dinleyicimiz. Dünya Kupası'na götürdü Montella. Uluslararası ligine yükseltti. Herkesin seyretmediği bir milli takımı ayağa kaldırdı. Takım ruhu kazandırdı. Niçin istifa etsin? Desteklemeliyiz demiş. Atilla Bey.
0: Atilla Bey istikrardan yana. Böyle bir yorum yapmış.
1: Evet. Oyunu istikrardan yana kullanmış. Ya bu konuyu konuştuk. Ya yani ben de Dünya Kupası kötü geçti diye istifa etmesi ya da görevine son verilmesi taraftarı değilim ama konuşulanlar doğruysa o zaman değerlendirilebilir. Bazı oyuncuların tahakküm altında kalıyorsa o zaman değerlendirilebilir bana göre.
0: Sen inanıyor musun ona? Olabilir mi?
1: Çok konuşuldu Ercan abi.
0: Bu konuda da bir yorum yapması lazım bence.
1: Evet. Çok konuşulduğu için yani onu...
0: Ya da yorum yapmaya ya ne öyle şey
1: tenezzül
0: mi
1: etmiyor.
0: Diye, ya da öyle şey mi olur deyip yorumunu bile yapmam ben bunun demiş de olabilir.
1: O da olabilir. İşte bunu federasyonun yorumlaması lazım.
0: Evet.
1: Şimdi Gert Müller... Rummenigge, Klinsmann ve Gomez gibi santraforlar yetiştir ama elinde hiçbir şey kalmasın.
0: Daha da ekleme yapabilirim ben ona. Klaus Fischer var, Rubeş var. Almanya'nın hep böyle başarılı santraforları vardır, bulunmuştur. Ama uzun süredir bulamıyorlar.
12: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
3: Bankam.com Bank kartıma gir.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz... Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Radyo Spor.
15: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
16: Saran Holding kuruluşudur.
12: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Şimdi bir mesaj geldi Erkan Bey'den. İngiltere'den yazıyor kendisi ve demiş ki İngiltere-Arjantin yarı finali olursa hikayesi de güzel olur demiş.
0: Tabii.
1: Tanrı'nın eline gönderme yapmış.
0: 1986. Onun bir rövanşı, neden olmasın? Gerçekten iyi olur.
1: İngiltere, Arjantin.
0: İngiltere, Arjantin sadece sahada savaşmadılar. Aralarında bir ada yüzünden Falkland Savaşı oldu. Onun üzerine bir de 1986'daki maç oynandı. Bayağı o hikayeye bir ekleme olabilir. Erkan Bey'in dediği gibi.
1: Şimdi yabancı kuralını sormuş dinleyicimiz. Ona değiniriz ilerleyen dakikalarda. Evet. Zaten konuşacağımız konulardan biri bu. Gazi koşusuyla alakalı düşünceniz nedir demiş.
0: 100. yıl her zaman olduğu gibi yine başarıyla yapılmış. Çok güzel bir organizasyon. Nalçakan değil mi?
1: Bay Nalçakan kazandı. Evet. Halis Karataş'la.
0: Türkiye'nin en önemli jokeylerinden biri Halis Karataş.
1: Evet.
0: Bence her ismine çok güzel yakışan organizasyon oldu.
1: Yani hatta Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sporcularından biridir. Yorumlarına da ben karşı çıkmam.
0: Ben de.
1: 8 Gazi kazanmak farklı atlarla.
0: Bence büyük bir rekor ve başarı.
1: Yani tabii. 23 yaş, 53 yaş, 30 yıl. Yani Halis Karataş'ın bambaşka bir hikayesi var gerçekten. Bir de
0: ya Türkiye'de biricilik tarihinde çok ayrı yeri olan bir isim.
1: Favorilerden biri olarak da gösterilmiyordu Bay Nalçakan.
0: Evet.
1: Handikap puanı açısından da ikinci sıradaydı. En handikaplı ikinci attı anladığım kadarıyla. Ben de çok fazla bilmiyorum at yarışını ama yani yine sihirbazlığını gösterdi. Sihirbaz lakaplı Halis Karataş.
0: Evet.
1: İlgi çok büyüktü Ercan abi. Ben ona çok şaşırdım.
0: Çok. Bu tabii 100. yıl olması. Sen bir de gitmek istedin galiba.
1: Gittim gittim. Mahşer yeri gibiydi.
0: Gittin mi?
1: Gittim. İlk gazi koşum oldu benim de. Ve tabii işte davetliler var. Belli bir bölümde davetliler var ama tribün kısmına baktığımda da tribün kısmında da ben mesela kadınların yarı yarıya olduğunu gördüm tribünde. İnanılmaz bir kadın ilgisi
0: vardı. Vardı. O görüntüleri ben de izledim. Bayağı
1: evet,
0: bir ilgi
1: ona
0: vardı.
1: Da çok şaşırdım. Benim çok takip ettiğim bir şey değil. Spor dalı değil.
0: Sen yarıştan hemen önce mi gittin?
1: Hemen önce gittim evet. Yani yarış başlamadan 15 dakika önce falan gittim.
0: Sonra yarışı izledin.
1: Yarışı izleyip hemen çıktım. Çok kalabalıktı zaten.
0: Ve gördün olayı.
1: Gördüm. Halis'in mesela işte starting box'a gelişini gördüm. Önden atı gitti. Kendisi arkadan koşarak geldi mesela Halis.
0: Evet.
1: Halis'e müthiş bir tezahürat tribünlerden. Yani tam bir rock yıldızı gibi Halis Karataş. Onu da canlı olarak görmek benim için güzel bir deneyim oldu. Hiç tecrübe etmemiştim çünkü at yarışını yerinde. Hele hele gazi koşusunu yerinde takip etmek, izlemek çok başka bir deneyim oldu benim için de. Yani çok güzeldi Ercan abi. O olağanüstü kalabalık beni de çok etkiledi. Kadınların ilgisi beni etkiledi. Ben tahmin etmiyordum bu kadar ciddi sayıda kadın izleyicinin de olduğunu. Şimdi bu sene hani Halis Karataş'tan söz açılmışken hafta sonu da Ercan abim Kırkpınar Yağlı Güreşleri var Edirne'de.
0: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri.
1: Sarayiçi Er Meydanı'nda 665. kez düzenlenecek. Yani biz de anlatmıştık biliyorsun. NTV Biliyorum. Spor'dayken yıllarca. Ya orada da mücadele edecek pehlivanlara başarılar.
0: Şimdiden Wimbledon başladı Mehmet bu arada.
1: Wimbledon başladı.
0: Dün akşam ben Hu Çinli raket karşısında Djokovic çok zorlandı. 2 saati aşkın bir süre. Maç aralarında ben o Wimbledon'a da baktım, reklam araları. Bayağı çekişmeli ve heyecanlı bir mücadele izledik ama Djokovic finale çıkar mı? Bence büyük sürpriz olur.
1: Ben çıkabileceğini düşünmüyorum Ercan abi.
0: Bir yerde veda edecek. Ben onu anladım dün.
1: Yani tamam.
0: Çıkarsa inanılmaz bir başarı olur.
1: 39 yaşında artık. Djokovic. 39 yaşında.
0: Çünkü tenis inanılmaz zor bir spor.
1: Çok zor bir spor. Djokovic de çok zor kazandı. Gerçekten. Bakalım. Yani benim için de büyük sürpriz olur final. Hatta yani yarı final bile sürpriz olur diyebilirim genç. Ya, evet. Çünkü yetenekler var artık.
0: Ya şimdi spor severler için zengin bir hafta esasında. Dünya Kupası zaten devam ediyor.
1: Evet.
0: Wimbledon devam ediyor. Başladı.
1: Wimbledon var.
0: Hafta sonu Kırkpınar var.
1: Kırkpınar var.
0: Bayağı özel maçlar başlıyor kulüp takımlarımızın yeni sezonu hazırlığı. Onu söyleyelim. Bayağı heyecanlı bir hafta yaşayacağız. Temmuz ayı spor dolu.
1: Spor dolu aynen. Voleybollar devam ediyor.
0: Başlıyor. Voleybollar, Ağustos'ta da ligler başlıyor.
1: Ağustos'ta da ligler başlayacak. Yani
0: spor apayrı bir endüstri olduğunu artık göstermiş durumda.
1: Kesinlikle öyle. Çok sıkılmıyoruz yani. Yaz ayları geldi, spor bitti diyebileceğimiz bir ortam.
0: Artık bitmiyor zaten. Ona göre ayarlanmış durumda.
1: Şimdi 60 yaşın üstündeyim demiş dinleyicimiz. Gördüğüm en kötü Alman milli takımı yorumunda bulunmuş.
0: Evet, iki Dünya Kupası'na olan da aynı şeyi değerli dinleyicimizin Gelin İneker de söyledi. Alman milli takımını hiç beğenmedim, çok kötü dedi. Bu maç oynanmadan önce. İngilizlerin ünlü yorumcusu, eski ünlü santraforu. Şu ana kadar dedi, gördüğüm en kötü Almanya. Çünkü Lineker'in meşhur bir sözü vardır.
1: Ha, ona gelecektim ben.
0: Futbol basit bir oyundur. 11'e 11 oynanır, top gider gelir ve sonunda Almanlar kazanır. Artık öyle bir şey yok.
1: Bu sözün sahibidir Lineker ama evet. Almanya'yı beğenmeyenlerden biri de Geri Lineker.
0: Yani dinleyicimiz doğru söylüyor.
1: Şimdi bir şaka yapmış dinleyicimiz. Montella çok iyi bir hoca. Hacı Osmanoğlu da en iyi federasyon başkanı. İkisi de yıllarca devam etsin demiş. Şaka yapıyorum tabii ki diye de eklemiş.
0: Evet. Yorumunu yapmış.
1: Kendi yorumunu yapmış. Fransa bu sene de finale kalırsa 3 defa arka arkaya finale kalmış oluyor. Bunu başaran başka bir milli takım var mı? Arjantin-Fransa finali olursa arka arkaya 2 aynı final olacak. Bu da var mı demiş. Ben 3 tane finalist arka arkaya hatırlamıyorum.
0: 58-62 Brezilya var. 66'da çıkamadı. 70 Brezilya. 66'da yok. 78 Arjantin mesela. 82'de yok. 86 Arjantin. 2 finali var, birini kazanamıyor. 3 yok arka arkaya.
1: 3 yok benim de bildiğim.
0: 74-78 Hollanda finalist mesela, kazanamıyor. 2 finalist galiba. 2'de kalıyor. Ya böyle beyin fırtınası yaptım kafamda. Hatırlayabildiğim.
1: Şimdi bakıyorum ben de. İtalya var, Uruguay var, Brezilya var, Hollanda'nın var, Batı Almanya, 82-86-90, Batı Almanya.
0: Üç Çünkü final. Almanya 8 defa final oynadı.
1: İkisi öyle kaybediyor, üçüncüyü kazanıyor.
0: 8 finali var Almanya'nın. 8 kupayı kazandığını düşünsene. Ama artık o günlerden
1: 8 yıldızlı formayla çıkacaklar.
0: O günlerden çok uzaklar artık.
1: Şimdi Batı Almanya 1982'de oynuyor.
0: İtalya'ya kaybetti.
1: 3-1 kaybediyor. Evet. 86'da Arjantin'le oynuyor. Meksiko City'de 3-2 kaybediyor. 90'da Arjantin'le oynuyor. Aynı final tekrarlanıyor. Bu kez Almanya kazanıyor
0: 1-0. Andreas Brehme penaltı.
1: 1-0.
0: Evet.
1: O zaman demek ki hem üst üste 3 final oynayan var hem de tekrarlanan finaller var.
0: Tekrarlanan finaller var.
1: Aynen.
0: Ya bu o yüzden dinleyicimiz, başka bir dinleyicimiz az önce yazmıştı. Arjantin Fransa olabilir.
1: Evet, tekrarlanmış olur. Fransa Hırvatistan'a karşı kazandı. Lujniki'de 2018'de 4-2. Arjantin'e penaltılarla kaybetti 2022'de. Katar'da şimdi bir kez daha final görür mü? Bakacağız.
0: Görürse kazanır mı? Ki bu kadro ona doğru gidiyor değil mi?
1: Evet, kazanabilir. Kazanma ihtimali var. Şimdi bakalım.
0: Son Mohikan diye film vardı biliyorsun. Hı-hı. Messi bu futbolun son Mohikan'ı mı olacak acaba? Yani Pele, Maradona, Ronaldo, Messi kupayı kazanırsa tam son Mohikan diyebiliriz. Muazzam bir film.
1: İki tane. İzlemeyenler
0: için kupası. Tavsiye ederim. Evet.
1: Olabilir. Bakalım. Alcaraz ve Sinner varken Djokovic final oynayamaz demiş dinleyicimiz.
0: Evet, Alcaraz zor. Sakat ama değil mi?
1: Biraz. Zor. Yani Alcaraz'ın durumu iyileşmişti Ercan abi. O yüzden Alcaraz'ın da tabii Roland Garros'ta sakatlığı vardı ama şu anda sağlam. Alcaraz.
0: Favori Sinner bence de.
1: Ya Sinner'in çimde tabii bir üstünlüğü olur bence de.
0: Çok basit hata yapıyor bir de Djokovic. Dün bayağı basit hatalar yaptı file önünde.
1: Hı hı.
0: Top karşılamadı.
1: Evet. Şimdi Alcaraz diyor ki hazır değilim hala diyor mesela. Tam olarak hazır değil.
0: O zaman ondan pek umut olmuyor.
1: Ondan yok. Umut yok. O zaman Sinner tek kaldı.
0: Ya da başka Wimbledon'un da sürprizleri vardır biliyorsun.
1: Wimbledon'un da sürprizleri var evet.
0: Jim Court'ta bayağı bir enteresan bir isim çıkıp Wimbledon'u kazanabilir.
1: Hı hı.
0: Mali anlamda ödüller de çok yükseltildi.
1: Her sene yükseliyor bu ödüller. Olağanüstü ödüller var. Bakalım. 3 dakika oynanmıştı. O yüzden biraz daha uzadı. Maçın sonu demiş dinleyicimiz. Yani Brezilya maçının sonu.
0: Hmm. Yine de golden sonra bizim hesabımıza göre tabii 3 dakikadan daha azdı.
1: Evet yani.
0: Brezilyalılar da daha fazla of. Oynandığını iddia ediyorlar.
1: Evet. Bakıyorum. Almanya takımında yabancı fazla, bu nedenle mi olmuyor demiş acaba? Yabancı asıllı mı?
0: Almanya'da yetişmiş.
1: Almanya'da yetişmiş.
0: Yabancı Almanya'da doğmuş. Hmm. Alman altyapısında yetişmiş.
1: Ne zannetmiyorum ondan olduğunu.
0: Ben de.
17: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.

0: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Numaralı Sarı Taha'nın yerini almasını bekliyor. Şimdi yedeklendi 12 numaralı Sarı Taha. Kulvarına doğru ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Sansar safkanın üzerinde değil.

henüz yaklaştırılamadı Starting Box'a. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Sansar safkanın üzerine bindi. Bu şekilde bir kez daha kulvarına yöneltilmeye çalışılacaktı. Ancak bir kez daha safkandan inmek durumunda kaldı Fatih Sultan Mehmet Sansar. Bir kez daha box'a yaklaştırılma çabası var start görevlisi tarafından 12 numaralı Sarı Tağ'ın. Biraz tedirgin safkan.

Alps gilisinde 3 at var. Bu atlarda yerini aldığında 4. koşu başlayacak. 75. yıl Ankara Hipodromu'nda. Numaralı Nevşehir Bey bir kez daha kulvarına doğru ilerliyor. Yerini almak üzere. Altı numaralı Nevşehir Bey'i starttaki yerini aldı. 9 numaralı As Ceylan ve 12 numaralı Sarı Taha. Box dışında kalan son iki at. Bir kez daha 12 numaralı Sarı Taha. Kulvarına yaklaştırılmaya çalışılıyor.

0: Evet, 12 numaralı Sarı Taha da yerini aldı. 9 numaralı As Şeylan Sonat, o da kulvarına yaklaştırıldı. 9 numaralı As Şeylan da kulvarında, atlar hazır koşu için. Son kontroller yapılıyor. Koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak havada, start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. 4 numaralı Doğu Yurt bir hayli gecikti yine. 7 numaralı Katı Cesur da geciken bir diğer safkan oldu. Koşunun ilk metrelerinde 3-4 safkan liderliği almaya çalışıyordu. Bunlardan 9 numaralı Has Şeylan ön plana çıktı. Rakiplerine hakim oldu. 2 boyda fark yaptı. İç kulvarda 3 numaralı Fırtına Yürek ikincilikte. Daha sonra dış kulvardan önlere gelmeye çalışıyor. 10 numaralı Keşanlı 3. sırada 1,5 boy geride dış kulvarda. 6 numaralı Nevşehir Bey'i. İçte 8 numaralı İlberkan, geride 1 numaralı Alaaddin, dışta 11 numaralı Taşpınar. İçte 2 numaralı Beşir Çavuş sırasıyla son 600 metreye girildi. 9 numaralı As Şeylan koşunun lideri, fark 1 boy. İç kulvarda 3 numaralı Fırtına Yürek ikincilikte. Hemen dışında 10 numaralı Keşanlı ve gerisinde 6 numaralı Nevşehir Bey'i. İçte de 8 numaralı İlberkan şeklinde düzlüğe çıkıldı. 9 numaralı As Şeylan virajı da önde döndü. Bariyer dibinden 3 numaralı Fırtına Yüreğin, dışarıdan 10 numaralı Keşanlı'nın gayretleri var. En dış kulvardan da 6 numaralı Nevşehir Bey'in çabaları var. 10 numaralı Keşanlı şimdi öne geçti. 3 numaralı Fırtına Yürek ikincilikte. Dıştan da 6 numaralı Nevşehir Bey gelmeye çalışıyor. Son 200 geçildi. 10 numaralı Keşanlı 2 boy farklı önde. 6 numaralı Nevşehir Bey gelmeye çalışıyor. 10 numaralı Keşanlı liderliği kaptırmadı. Koşuyu kazandı. 6 numaralı Nevşehir Bey ikinci. 3 numaralı Fırtına Yürek üçüncü. 1 numaralı Alaaddin dördüncü. 11 numaralı Taşpınar da koşudan beşinci olarak ayrıldı. 10 numaralı Keşanlı Eray Çizik'le kazandı dördüncü koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de yorumlar gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sıkı güvenlik önlemleri, su molaları organizasyonu biraz keyifsiz hale getirdi demiş. Katar'ın çok gerisinde kaldı demiş dinleyicilerimiz.
6: Çok sıkı güvenlik önlemlerinin olması normal. Şöyle şimdi yani zor bir iş çünkü bir savaş yaşanıyor dünyada. Hı hı. Bu yüzden ve bu savaşın muhatabı biri Amerika. Hı hı. Topraklarında da bir şey olmasını istemiyor. Ama su molasında haklı dinleyicimiz. Bu bir basketbol değil. Bunun da hemen UEFA'nın yaptığı bir açıklamayla bu konuyla ilgili yorumumu yapayım. UEFA su molası biz vermeyeceğiz diyor. Hakeme bırakacağız diyor. Hava çok sıcaksa burada kararı hakem verir diyor. Öyle planlanmış bir su molası organizasyonumuz yok diyor.
5: Zaten bu su molası değil, reklam molası.
6: Öyle bir planımız yok diyor mesela.
5: Ayrımı yapalım.
6: Evet, Avrupa'daki organizasyonlarda böyle bir olay düşünmüyoruz diyor.
5: Yani daha önce nasıl uygulanıyorsa Avrupa'daki maçlarda hakeme bağlıydı. Hala evet. Hakeme bağlı olacak. Mesela dinleyicimiz de bu minvalde bir soru yöneltti. Şimdi diyor ki Dünya Kupası'ndaki uygulamaların diyor hangileri Türkiye'de uygulanacak?
6: Genelde Dünya Kupası'ndaki işte o 5 saniye taç atışı ya da kale vuruşu onlar Dünya Kupası'nda uygulandıktan sonra liglerde uygulanıyor.
5: Liglere geçmesini bekliyoruz. O taç atışının mesela ikinci sarı kart konusu bunların bence uygulanması bu sene olacak.
6: Öyle gözüküyor.
5: Federasyonda bununla ilgili bir açıklama yapmak durumunda. Tabii ki
6: ilk defa VAR Rusya'da Dünya Kupası'nda uygulanmıştı. Hı hı. Sonra dediler ki işte teknoloji için yavaş yavaş bu uygulamaya geçecek her ülke. Öyle yapıldı zaten biliyorsun. Ama o bir teknoloji.
5: Hı hı. Bundan sonra da bir açıklama gelecektir illaki diye düşünüyorum.
6: Ben de.
5: Şimdi özellikle Almanya'nın iptal edilen golü Ercan abi çok...
6: VAR var orada.
5: İlkay Gündoğan da bir açıklama yapmış. Almanların çok ısrarı, itirazı oldu o konuyla ilgili. Hatta Jürgen Klopp da bir açıklama yaptı. Evet. Yani eğer dedi bu Premier Lig'de iptal edilseydi Arsenal'in gollerinin %60'ının iptal edilmesi
6: doğru lazımdı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de İngiliz takımların maçlarında hep faul verildi. Yani UEFA ve FIFA Premier Lig'deki bu uygulamayı benimsemiş değiller. Ya kalecilere yapılan çekmeleri, itmeleri faul olarak değerlendiriyorlar. Bu yüzden faul.
5: Ben de aynı görüşteyim. Orada bir faul vardı. Bazı fahiş hatalar oldu Dünya Kupası'nda.
6: Ama her bu kupada onlardan olduğu biri gibi değil.
5: Değildi.
6: Değil.
5: Mesela Ekvador-Almanya mücadelesiydi. Ekvador'un yediği gol sayılmamalıydı. Mesela,
6: ama sayıldı.
5: Ama sayıldı mesela.
6: O hata.
5: Hata, Messi kırmızı görmeliydi. Görmedi. Hata. İşte Ghana'nın penaltısı verilmedi İngiltere maçında. O da büyük bir VAR hatası.
6: Çok büyük hata hem de. Ele İngiltere Ghana en büyük hata.
5: En büyük hata o. Tartışmasız bir hata. Yani VAR nasıl sessiz kaldı inanılır gibi değil o pozisyondan. Şimdi tabii mecbur tutulmayan kurallar varsa bazı kuralları mecbur tutmamış diyor FIFA. Kulüpler için yani daha doğrusu konfederasyonlar için.
6: Evet.
5: Bazılarını konfederasyonlara bırakmış. Mesela konfederasyonlar isterse uygulayacaklar. O zaman UEFA'ya kaldı iş. UEFA diyecek ki ben bu Dünya Kupası'ndaki şu 5 yeniliğin 4'ünü uyguluyorum arkadaşlar diyecek.
6: Genelde hepsini uygulamıştır şu ana kadar.
5: Yani.
6: Kurallar konusunda hayır biz bunu uygulamıyoruz dememişlerdir genelde. Ben de bu seneyi merak ediyorum.
5: Bu sene de bakacağız hep birlikte evet. Göreceğiz ilerleyen günlerde. Dünya Kupası bir bitsin. Ama tabii biter bitmez de bir hafta sonra Avrupa Kupaları elemeleri başlıyor. Ercan abi.
6: Ve takımlarımız zaten hazırlıklarına başladı. Bu açıklamayı yaparlar bugün yarın.
5: O açıklama illaki gelecektir. İngiltere finale çıkar bence demiş Gaziantep'ten Ali.
6: Çıkabilir. Her takımın artık o tarz bu tür elemelerde final şansına doğru gittiğini görebiliriz. Neden olmasın? Yani tek tek oyuncularına baktığında kadro kalitesi iyi ama oynadığı futbol can sıkıcı.
5: Bir başka
6: sonuç dinleyin, odaklı tamamıyla.
5: Dinleyicimiz de Portekiz çıkar demiş. Olabilir.
6: Neden olmasın?
5: Hakem aldatmaya yönelik hareketin VAR'dan izlenip sarı kartla cezalandırılması kesinlikle uygulanmalı.
6: %100.
5: İzmir'den Ayhan Bey.
6: Katılıyorum. Hatta oyuncunun sarı kartı varsa ikinci sarıyı görmeli. Hı-hı.
5: Evet ağzını kapatıp kapatan konuş futbolculara bizde kırmızı kart verilecek mi demiş. Bunu göreceğiz yani UEFA bunları uygulayacaksınız diye bir talimatname gönderecek federasyonlara.
6: Evet bu kuralları değiştirdik derse uygulamak zorundasın.
5: Sonra hakemler eğitime tabi tutulacak. Federasyon da bunları açıklayacak ve uygulayacak, uygulamaya başlayacak.
6: Evet.
5: Bunlar bu şekilde oluyor ilerlemeler. Bu tarz kural değişiklikleri.
6: Kulüpler ve hakem gönderiliyor. O hakemler oyunculara anlatıyorlar yeni kuralları.
5: Doğru.
6: Bunlar hep öyle oluyor.
5: Evet biraz da kulüp haberlerine geçelim. Sonra Dünya Kupası'nda bugünün programına bakarız tabii ki yeniden. Ama kulüplerde de Ercan abi gelişmeler var. Transfer çalışmaları var. Bugün belki de en önemli haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. 10 artı 4 uygulanacak dedi.
6: Resmi açıklama. Siteden yaptı açıklamayı.
5: Evet bir kez daha evet, duyurdu.
6: 4 5. oldu.
5: 5. oldu. 5. kez resmi açıklama geldi. 10 artı 4'ten sapma yok deniyor. Şimdi bu açıklama gelir gelmez de Fenerbahçe'den bir tepki geldi. Mahmut Uslu bir eleştiride bulundu.
6: Evet.
5: Diyor ki federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz dedi Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu.
6: Ya şöyle bir tabii buna karşı çıkmalarında kulüplerin çoğunun en önemli hususlardan biri yabancı oyuncuyu biz niye yetiştirelim diyorlar.
5: Tabii genç oyuncuyu biz alacağız yetiştireceğiz ülkesine gidecek.
6: Sonra o oyuncunun fiyatı 3-4 milyon euro değil ki.
5: Çok pahalı. Gençler pahalı hep söyledik bunu.
6: Ya da riske gireceksin.

0: işte 3-4 milyon euroya alacaksın oyuncuyu. Ama oyuncu hiçbir şey ortaya koyamazsa para çöpe gidiyor.
1: Hı hı.
0: Öyle değil mi?
1: Tamamen çöp oluyor. Evet.
0: İşte Beşiktaş'ın Güney Amerika'dan yaptığı iki transfer ne oldu? Bitti.
1: Bitti. Büyük umutlarla gelen oyuncular.
0: Evet, genç oyuncular dendi. Geldi sonuç.
1: Şu anda neredeler bilmiyorum ben.
0: Evet.
1: Şimdi Mahmut Uslu'nun açıklaması şöyle. Sayın Uslu diyor ki federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyor.

0: gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız, demiş. Sayın Mahmut Uslu, biz burada çok program yedik onları anlatmakla. Ama tabii Sayın Mahmut Uslu'nun sesi daha fazla kitleye ulaşacaktır, daha etkili
1: Önden bir
0: olacaktır.
1: resmi açıklama. Fenerbahçe kulübü yapacak
0: Evet.
1: açıklamayı. Diğer kulüpler de bunun değişmesini istediler. En son Kulüpler Birliği toplantısında. Olmadı. Federasyon resmi sitesinden açıklama yaptı. Artık bundan sonra şöyle söyleyelim. Futbol literatüründe derler ya. Top artık pas kulüplerde.
0: Evet. Çünkü Kulüpler Birliği toplantısında da en son yani bu kararın pek de kulüplerin lehine olmadığı
1: Konuşuldu,
0: söylenmişti, konuşuldu,
1: değerlendirildi. Evet.
0: değerlendirildi. Ama federasyon da geri adım atmadı. İlk tepki Fenerbahçe'den geldi. Genel Sekreter Sayın Mahmut Uslu'nun açıklamasını sizlerle paylaştık. Oldukça üst perdeden bir tepki. Sesi yükseldi
1: Evet.
0: Fenerbahçe'den. Bu bilgiyi de dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Şimdi Kulüpler Birliği toplantısında tabii birkaç gün geçti üstünden ama tekrar etmeyelim. Bazı tartışmaların olduğunu da biliyoruz Ercan abi. Bu tartışmaların ardından da bugün bir enteresan paylaşım yaptı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım. Diyor ki, tecrübesi ve aklıyla hareket eden yiğitlerin yolunu soytarılar asla çizemez. Yiğit aklıyla ve mantığıyla hareket eder ve bunun bedeli ne olursa olsun ödeyip kendi yolunu çizer nokta demiş. Ve bu Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlanmış
1: Artık
0: sosyal medyada. Kendi biliyor tabii bir gönderme mi var,
1: başka bir şey mi
0: başka bir
1: var?
0: şey mi var. Ama sosyal medyada bu açıklamalar bir gönderme olarak yorumlanmış.
1: Tabii dünyanın en büyük organizasyonunu konuşurken bizdeki
0: Türkiye'ye dönünce olaylara
1: tartışmaların konusunu gördüğünde hoş olmuyor, değil mi?
0: Yok, hiç olmadı. Dönmese miydik acaba biz Dünya Kupası'ndan devam mı etseydik? Galatasaray'da da Jon Duran transferi bitti deniyor Ercan abi. Bugün Ayhan söyledi bitti diye. Ayhan söylediyse doğrudur.
1: Doğru.
0: Demek ki bitmiş.
1: Ya acaba nasıl bir performans o? Ben hakikaten çok
0: Çok
1: merak
0: merak
1: ediyorum.
0: ediyorum. Çok merak ediyorum.
1: Çünkü kendisi herhalde bu konuda bayağı istekli, Jon Duran'ın da. Ve bence kulübe de evet ben kendimi kanıtlayacağım mesajını verdi herhalde.
0: Tabii Galatasaray'ın hiç gündeminde yokmuş Jon Duran. Jon Duran kendisi ısrar etmiş Galatasaray'a gelmek için.
1: O zaman
0: Menajeri
1: şöyle bu
0: aracılığıyla.
1: düşünceyi ilerletelim. Icardi olmuyor demek ki.
0: Icardi'nin sözleşmesi bugün 30 Haziran mı? Evet, 30 Haziran son günü zaten. Hala bir cevap yok Icardi'den. Demek ki olmayacak.
1: Bugün bitiyor sözleşme, değil mi?
0: Evet, 10 artı 4 de artık net diyebilirsek ki ben hala yani bu federasyona güvenmediğim için hala değişebileceği noktasındayım. Şu 10 artı 4 kuralında Icardi'nin olması mümkün görünmüyor.
1: Şu anda öyle. Ben de öyle gördüm.
0: Jon Duran kiralık olarak gelecek. Jon Duran uyuyor 10 artı 4 Ercan abi.
1: Uyuyor, değil mi?
0: Evet. Jon Duran uyuyor. 22 yaşında Jon Duran.
1: O da bir avantaj.
0: Kiralık. Şöyle yapabilir mi Galatasaray diyeceğim. Mesela çok iyi performans verdi. O zaman bonservisini alır mı? Alırsa kurala uyar mı? Ama ne zaman alabilir? Aldığında Ocak ayı olur diyelim en erken. O zaman da 20 2003 doğumlu. Yok, Ocak ayında alsa da oluyor.
1: Evet.
0: Ocak ayında alsa da yine o artı 4 kontenjanına uyuyor Jon Duran.
1: Satın alma opsiyonlu mu acaba gelecek bir de?
0: İşte
1: Kiralık satın alma opsiyonlu mu?
0: şimdilik kiralık dedi Ayhan. Satın alma opsiyonuyla ilgili bir bilgi yok.
1: Çünkü çok yüksek bir bedel aldılar onu Suudi Arabistan'a.
0: Evet. Jon Duran ismi bitti.
1: Öyle deniyor.
0: Bonservis ödemeyecek. Bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak.
1: Aynı maaş mıydı? Tabii ki 20 milyon euro.
0: Yok. Maaşı çok düşük olacakmış.
2: Galatasaray

0: veren istediği maaş 4 milyon euro Ercan abi. Ben çünkü demiş ki Galatasaray'da oynamak istiyorum. 4 milyon euroya gelecek.
1: Normal o zaman değil mi? Alınabilir.
0: Tabii 4 milyona conduran kumarı oynanır.
1: Evet. Kulübün yaptığı harcamalara bakarsan neden olmasın kulüplerin?
0: Tabii. Ha bir şey olacak mı acaba? Kiralama bedeli olacak mı? Onu bilmiyorum. Kiralama bedeli yok, ödenmeyecek. Kiralama bedeli de yok.
1: O zaman tamamdır ya, değil mi?
0: Conduran tabii artı dörde de uyan bir oyuncu olduğu için Galatasaray'da hani madem bu kadar istiyorsun sana vereceğimiz fiyat bu kadar demiş. Conduran da çok ısrarcı olduğu için gelmek istemiş. Kendini ispatlamak istiyormuş yeniden.
1: Hep beraber göreceğiz. Çünkü Fenerbahçe'de olmadı.
0: Olmadı.
1: Rusya'da hiç olmadı.
0: Orada da olmadı.
1: Zenit'e gitti. Zenit'te Augusto'yu aldı Trabzonspor'da.
0: Felipe Augusto.
1: Evet, 15 milyon artı 5 milyon euro bonuslar. Bayağı yüksek bir bedele Zenit Augusto'yu aldı.
0: Sonuçta yani mantıklı bir transfer olarak görünüyor bende.
1: Evet.
0: Yani kağıt üstünde 4 milyon euroya kiralama bedeli yok. Maaş güzel. Galatasaray için 4 milyon. İyi bir fiyat. Osimhen'in yedeği olacak bir oyuncu. Problem çıkarmazsa
1: Bazen ikisiyle de faydalanabilirsin.
0: oynayabilirler. Evet. İkisi de atlet.
1: Evet. Bir de çok genç. 22 yaşında.
0: 22 yaşında çok genç bir oyuncu. Bence iyi bir transfer gibi. Devamında belki satın alma opsiyonu kullanılabilir. Eğer istenirse.
1: Ve performansı çok iyi olursa.
0: Çok uzun süredir konuşuluyor ve hep söylenen şey John Duran çok ısrarcı gelme konusunda. Galatasaray istemiyordu ama şu anda anladığım kadarıyla 10 artı 4'te büyük ölçüde kesinleşince fiyatı da makul gelince Galatasaray burada okey düğmesine basmış.
1: Ya da o artı dörtlerde hakikaten iyi oyuncular bulacaksın. Ama oyunculara dediğim gibi iyi oyuncu dediğinde de 35 oluyor. 40.
0: Artı dörtlerde evet. Yani genç
1: Ya da
0: oyuncular.
1: Trabzonspor'un başardığı gibi yıldız adayı bulabileceksin.
0: İşte orada da şey
1: O da
0: yapar
1: çok kolay
0: mısın?
1: değil.
0: Sabır gösterir misin?
1: Tabii her sabır geçerli mi? Yeter mi? Oyuncu kendine gelebilir mi? Beşiktaş örneğini verdik. Olmadı onlar da.
0: Olmadı. Ne kadar gösterebilirsin ya da. Livakovic için bir açıklama geldi Ercan abi. Dinamo Zagreb teknik direktörü Kovacevic diyor ki iyi performans sergiledi biz takımda tutmak istiyoruz ama sözleşmesi de devam ediyor. Onun kaleciliği kalitesi tartışılmaz. Ama biz Fenerbahçe'den de bir indirim bekliyoruz diyor bonservisi konusunda.
1: Ya
0: Ben
1: o
0: onun
1: indirim
0: burada devam edeceğine inanıyorum diyor mesela Kovacevic.
1: tabi yaz Fenerbahçe'de o indirimi nasıl indirim yapacak? Yani yıl sonu indirimler oluyor %60, %70. Öyle bir indirim bekliyor Dinamo Zagreb bence.
0: Muhtemelen işte ne diyorlar işte efsane Kasım indirimi mesela
1: Değil mi?
0: böyle bir indirim çok memnunum diyor performansından kalırsa benden daha mutlusu olmaz diyor Kovacevic teknik direktör.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: En üzerine almadığı geri planda 2 numaralı Beautiful Lights, 6 numaralı Yellow Lion, 5 numaralı President's Source ve 7 numaralı Queen Lara var. bir numaralı Afemya'nın yerini alması için uğraşlar devam ediyor Start görevlileri tarafından.

Bir numaralı Afemya şimdi kulvarına girdi. 3 Tiebox içinde şimdi 2 numaralı Beautiful Lights yerini alma hazırlığında. Hemen ardından 6 numaralı Yellow Lion da box'a yaklaştırıldı. 6 numaralı Yellow Lion starttaki yerini alıyor. 2 numaralı Beautiful Light henüz kulvarına giriş yapmadı.

Yerini almak üzere 2 numaralı Beautiful Light 1 numaralı kulvardan yarışa başlayacak. Mehmet Akyavuz idaresinde ilk startını 2. sırada noktalamıştı Beautiful Light. Şimdi o da starttaki yerini aldı. 5 numaralı President Source ve 7 numaralı Queen Lara. Box dışındaki son 2 tay bu taylardan 7 numaralı Queen Lara. Starttaki yerini aldı. 5 numaralı President Source da box'a yöneltildi. Yerini alıyor. Tyler hazır koşu için.

0: son kontroller gerçekleştiriliyor. Koşu başlamak üzere. Start verildi ve yarış başladı. Koşunun başında liderliği alan 2 numaralı Beautiful Light oldu. 2 boyda fark yaptı. 3 numaralı King Asher'ın ikincilikteydi. Şimdi dıştan doldurup gelen 4 numaralı Love of America ikinciliğe sokuldu. Daha sonra dış kulvarda 5 numaralı President Source takipte. Musafka'nın 1 boy gerisinde 3 numaralı King Asher'ın 5.likte. 1 boy geride 6 numaralı Yellow Lion dışında da 1 numaralı Afemia sırasıyla son 800'e girdi Tyler. 2 numaralı Beautiful Light 2 boy farklı yarışın lideri. 4 numaralı Love of America ikincilikte. 2 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Queen Lara dışta 5 numaralı President Source. 2 boy gerilerinde 3 numaralı King Asher'ın içte 6 numaralı Yellow Lion ve grubun son sırasında da 1 numaralı Afemia şeklinde Tyler düzeye çıkıyor. 2 numaralı Beautiful Light virajı da 2 boy farklı önde döndü. Orta kulvardan 4 numaralı Love of America'nın atakları var. 4 numaralı 2 numaralı Beautiful Light son 200'e yaklaşılırken de 4 numaralı Love of America'nın 4 boyununda lider. 4 numaralı Love of America farkı azaltmaya çalışıyor. 2 numaralı Beautiful Light önde. 4 numaralı Love of America son 200 geçildikten sonra farkı azaltmaya başladı. Fark 2 boy. 2 numaralı Beautiful Light direniyor. 4 numaralı Love of America rakibini yakalamaya çalışıyor. Ancak 2 numaralı Beautiful Light koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Love of America 2. 5 numaralı President Source 3. 6 numaralı Yellow Line 4. 3 numaralı King Asher'ın da koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Beautiful Light Mehmet Akyavuz'la kazandı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Güzel futbol oynayan takım. Futbolun aşkı. Futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor ve gelmiş geçmiş dünya kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Fenerbahçe'de transferde öne çıkan isimlerden biri de Andre oldu Ercan abi. Corinthians forması giyiyor, 20 yaşında orta saha Andre, ancak onun durumu Fred'e bağlıymış. Yani Fred ayrılırsa Andre ismi Fenerbahçe'nin bir numaralı tercihi olacakmış. Ama henüz Fred'le ilgili İsmail Kartal da kararını vermemiş.
4: Fred'le ilgili tabii bir karar vermek. Çünkü İsmail Kartal'la diyaloğu her zaman iyi olan bir oyuncu. Onun zamandaki performansını da göz önüne getirelim. Mutlaka hazırlık maçlarında bir şans verecektir Fred'e. Ondan sonra bir karar verecek. Daha transferin bitmesine bayağı bir süre var.
3: Şimdi şöyle bir baktığımızda bazı haberler de var. Özellikle yabancı kuralı ile ilgili tepkiler de gelmeye başladı. Şöyle bir kronoloji de aslında hazırlanmış. Kim daha önce ne dedi yabancı kuralıyla ilgili? Bugün 10+4'ün son karar olduğunu federasyon açıkladı. Yani bu yılın Mayıs ayında Okan Buruk demişti ki biz son 16'yı gördük. Hayallerimiz var. Biz genç oyuncuları yetiştiren takım olmak istemiyoruz. Tecrübeli oyuncularla ancak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabiliriz demişti. Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı yine Mayıs ayında. Ben değişeceğini düşünmüyorum demiş mesela Mayıs ayında Ertuğrul Doğan.
4: Evet, daha Mayıs ayına döndük. Evet. Ve bu geçmişte yapılan açıklamalar.
3: Dursun Özbek
4: biz de o zaman değişmez dedik.
3: Evet, değişmez demiştik. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu bizim için uygun değil. Rakiplerimiz çünkü istedikleri kadar yabancı oynatabiliyorlar demiş yine Mayıs ayında. Serdal Adalı önce hakemlere değinmiş. Yabancı sayısı önemli değil. Önemli olan hakemlerin kadrosu. Eğer hakemler iyi olursa bu ligi 10+4 veya 10+10'la oynamak, yani hakemler kötü olursa 10+4 ya da 10+10 fark etmez demiş. Ama Dursun Özbey'e katılıyorum demiş.
4: Evet.
3: Önder Özen hocamız için bir problem yok açıklamasında bulunduğu, biliyorsun bu ayın başında.
4: Evet. O da yapacak bir şey yok dedi.
3: Evet, yapacak bir şey yok dedi. İsmail Kartal göreve geldiğinde de elimizde çok fazla oyuncu var. 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz onu planlıyoruz şeklinde bir açıklama yapmış.
4: Evet.
3: Galatasaray'da yine Can Uzun seferberliği var deniyor.
4: Çok yüksek bonservis Mehmet.
3: 60 isteniyor.
4: Ya o bonserviste bir indirim olur mu? Hadi olsun diyelim 54. Yani şu anda Eintracht Frankfurt'un acayip bir indirim yapacağını pek tahmin etmiyorum.
3: Hele hele bu 10+4'ü onlar da duydu şimdi.
4: Tabii.
3: Can yerli oyuncu. Ne kadar değerli.
4: Sizin ihtiyacınız var.
3: Evet.
4: Ben de bu parayı istiyorum.
3: Çok diyecek. Değerli bir oyuncu oldu. Aşikar Galatasaray için Can'ın. O yüzden geri adım atacaklarını ben düşünmüyorum şahsen. Galatasaray'da da ama yani teknik heyetin de açıklamalarına baktığımızda, röportajlara, oyuncuların da açıklamalarına baktığımızda bir 10 numara eksikliğini bu sezon hissettiklerini söylüyorlar. Mertens sonrası bir boşluk oluşmuş orada.
4: O doldurulmadı.
3: Peki Can bu profil mi?
4: Pek değil. Değil mi?
3: Bir Mertens profili değil. Hala bir Bruno Fernandes ısrarı da var gibi Galatasaray'ın. Orayı zorlayacak gibi duruyor sarı kırmızı.
4: Tabii dolar. Fernandes'in Manchester United'daki performansı Premier Lig'in asist kralı. Bir de Manchester United'ın onun bırakma niyetinin pek yüksek olduğu kanaatinde değilim. Zorlayabilir de. O da bayağı bir bonservis yapabilir.
3: Şimdi bu bugün ve dün, hatta son 3 gündür diyeyim ben, demek ki bir haberler alıyor Galatasaray muhabirleri. Bruno evet. Fernandes'le Galatasaray mutlaka görüşecek diyorlar.
4: Bir görüşme olabilir. Tabii burada Manchester'la da görüşmek gerekiyor ama. Hı hı. Yani top Manchester United'de.
3: Ya öyle bir hayalleri var anladığım kadarıyla. Evet. Yani Galatasaray'ı yakından takip eden muhabirlere baktığımızda biraz daha sesleri bu konuda yükseldi. Yani bir görüşme mutlaka olacak, Galatasaray bir hayal kuruyor diyorlar.
4: Onu hep kolay beraber değil. Göreceğiz.
3: Kolay değil. 2028'e kadar sözleşmesi var. Yıllık 10 milyon euro talep, yıllık 10 milyon verebiliriz demiş Galatasaray.
4: Bonservis. Çok yaşam evet. Arka arkaya bu alerjik bir hapşırık oldu.
3: Evet. Bonservis de 30-35 milyon euro bandı.
4: Yetmeyebilir biliyor musun?
3: Şimdi 30-31 yaşında, çok iyi bir sezon. Yani kalitesi tartışılmaz tabii.
4: Daha 2 sene Premier Lig'de kesin iş yapar.
3: Yapar. Şimdi bir hayal kuruyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz oyunculara ihtiyacınız da var. Şimdi Bernardo Silva olmadı. Bruno Fernandes belki biraz daha yüksek bir profil Bernardo ile kıyasladığımız.
4: Evet, Bernardo da Real Madrid'e gitti.
3: O da Real Madrid'e gitti. Şimdi Bruno gelmek ister mi istemez mi? Kerik'le de çok iyi bir uyumları oldu. Performansı çok arttı. Ama zorlayacak belli ki Galatasaray.
4: Önümüzdeki günlerde bunu iyice görebiliriz.
3: 22 asistler Can abi. Müthiş değil mi?
4: Ya, ligin ikinci yarısında çok iyiydi bence.
3: 31 gol katkısı. 37 maçta süre almış. 9 gol 22 asist.
4: Öyle değil mi?
3: Yani tam yani aradığınız Mertens bulundu.
4: Evet.
3: Oyuncusu da tuzlu.
4: Bayağı.
3: Tuzlu bir oyuncu. Can Uzun için hala Galatasaray ısrarcı deniyor. Yine haberlere baktığımızda. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta da Vlahovic ismi sanki ısınıyor gibi geliyor bana.
4: Evet, dün Burak'la da konuştuk. Ben spor gazetesi La Gazzetta dello Sport şöyle, Juventus kararını artık ver demiş. Vlahovic'e. Ya olumlu ya olumsuz. Bu Vlahovic'in de kararı bekleniyor. Herhalde onun da ayın 30'u bugün, onun da bitiyor sözleşme. Resmi olarak.
3: Hı-hı. Evet, Vlahovic'in sözleşmesi bitiyor Ercan abi.
4: Dün Juventus'un oyuncu tarafına bildirdiği temsilcisine, bir an önce kararını versin, biz de alternatiflere yöneleceğiz diyor. Yani evet. İtalyan medyasında okudum bunu.
3: Şimdi şöyle, Vlahovic 85 milyon euro bonservisle transfer edilmiş. Gerçekten de çok kaliteli bir oyuncu.
4: %100.
3: Yani 85 milyon mesela euro ki Osimhen bile 75 milyon euroyu gördü maksimum, değil mi?
4: Evet.
3: Şimdi Vlahovic 85'i görmüş bir oyuncu. Sıkıntı Vlahovic'in yaşadığı sakatlıklar ve bazen de takım içinde hani uyumsuzluğu deniyor. Şimdi, Juventus'un da vazgeçme nedeni bu olarak gösteriliyor.
4: Riskli bir transfer değil mi? Olursa i̇şte tamam, mükemmel transfer. Ama risklerini saydın sen.
3: Şimdi Juventus CEO'su diyor ki Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor. Şimdi bu çok üzerinde durulması gereken bir açıklama. Sen 4 sezon önce 85 vermişsin oyuncuya. Ve tabii, şimdi para kazanmadan elinden çıkmasına izin veriyorsun.
4: Ve artık dün de İtalyan medyasına yazdığına göre bir karar ver diyor. Spalletti yalnız olursa fena olmaz diye düşünüyor.
3: Ama işte CEO da diyor ki planımız arasında yok.
4: Ya ama orada teknik direktör önemli tabii kararı.
3: Yani ya da CEO... şöyle bir şey olmuş olabilir Mercan abi. Vlahovic 8 istedi diyelim ki Juventus, benim teklifim 4 kardeşim. Kabul ediyorsan et.
4: Bence öyle zaten. Öyle olmuş zaten. Yani takımda maaş dengelerinde demişler en yüksek Kenan Yıldız'a veriyoruz. Sana onun üstünde ya da ona yakın para veremeyiz demişler. Bu da net haber.
3: Ona göre sen kararını ver. Kabul ediyor musun? Söylenen bu. Evet. Etmiyor musun? İşte Vlahovic de alternatifleri şu anda değerlendirmeye çalışıyor. Şimdi güncel piyasa değeri 35 milyon euro. Ama dediğim gibi 85'e 4 sezon önce transfer yaptı bu adam.
4: Evet. Ya Vlahovic'e tabii teklif vardır da en iyi teklifi bence buna da inanıyorum. Beşiktaş yapmış olabilir mali anlamda.
3: Muhtemelen Beşiktaş yapmıştır bence.
4: Çünkü buradaki ödeme vergi avantajlarını da düşünmüştür Vlahovic'in temsilcisi. Fakat Vlahovic de acaba bana yine Milan'dan çünkü İtalya'nın kalbur üstü ekibi bir anda teklifte bulunmuş olabilir Milan'da ya da Napoli.
3: Bunlar belki da Como.
4: Belki Como.
3: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
4: Aklını karıştırmış olabilir.
3: Como'da da bu seviye oyuncu yok.
4: Evet. Bu da
3: Yunan bir golcüleri var ama Pavlidis şey seviyesinde değil, Vlahovic seviyesinde değil.
4: Bu yüzden zor.
3: O yüzden gelen haberlerde bana Beşiktaş muhabirlerinden gelen haberlerde Temmuz'un sonuna kadar bekleyeceğini söylüyorlar onlar da Vlahovic'in. Yani hemen bugün yarın karar vermeyecek diyorlar.
4: Bu oyuncu ama kampı kaçırıyor.
3: İşte istersen hazırı, kabul edersen ben beklemek istiyorum diyormuş.
4: Ya o,
3: sen bekler misin onu bilemeyiz.
4: Beklenmemesi daha doğru bir karar değil mi?
3: Yani beklenmemesi
4: sezon
3: daha doğru.
4: Sezon başında hiçbir antrenman görmemiş oyuncudan ilerleyen bir de sakatlığı tekrarlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence i̇şte, büyük risk.
3: Ya orada işte Önder Özen'in alo ben Önder Özen bu adamın problemi ne kardeşim bizi biraz anlatın demesi lazım.
4: Bence öğrenmişlerdir.
3: Juventus yani. Cephesine.
4: Hayır öğrenmişlerdir.
3: Ya mutlaka mutlaka. İşte sakatlık nüksedebilen bir sakatlık mı? İşte arkadaşlarıyla uyumu nasıl? Nasıl bir karakter? Bunu analiz etmiştir.
4: Arkadaşlarıyla uyumu burada Vlahovic örneğini vermiyorum. Yani A ismi, B ismi, C ismi. Uyum olmazsa başarı biter. Takımın huzuru bozulur.
3: Evet.
4: Öyle değil mi?
3: Ya bunu mutlaka işte hem Italiano hem Önder Özen analiz etmiştir. Italiano'nun da Fiorentina'dan öğrencisi zaten. Tanıdığı bir isim. Muhtemelen o da konuşmuştur. Kefil oluyorum ben demiştir Vlahovic'e.
4: Olabilir.
3: Oyuncu olarak.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Reklam.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Vlahovic'i konuşuyorduk. Üç kez konuşmuş İtalyano Vlahovic'le Ercan evet. abi. Vlahovic zaman istemiş. Dediğimiz gibi alternatifleri değerlendiriyor anladığımız kadarıyla Vlahovic. Beşiktaş'ın bir başka gündemindeki isim de Leandro Trossard. Arsenal 20 milyon euro istiyor. Beşiktaş kabul etmiş bunu haberlere göre. Şu anda Trossard'la anlaşma zemini arıyormuş.
4: Çok kaliteli bir oyuncu gelirse bayağı renk olabilir.
3: Şimdi grup aşamalarında Dünya Kupası'nda da yer alan isimlerden biri. Grup evet. aşamasında en fazla şut pası veren oyuncu Trossard.
4: Bir de birebirde de iyi.
3: Birebirde de iyi. Suudi Arabistan'dan bir teklif var kendisine. El Diraiyah ki ligin yeni takımı.
4: Evet.
3: Onlar da devredeler. Şimdi Arsenal'deki performansı tabii çok üst düzeyde. Finalde de Şampiyonlar Ligi finalinde de ilk 11 başlamıştı. Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'de 174 maça çıktı. 36 gol, 34 asistlik performansı var. Yani 70 gol katkısı.
4: Bayağı Beşiktaş'a gelirse faydalı olacak bir oyuncu tipi. Bunu kabul edelim.
3: Belçika milli takımında da 54 maçta 14 golü var.
4: Yeni asistleriyle daha çok dikkat çeken bir oyuncu olduğunu söyleyeyim.
3: Evet. Yani Trossard olursa gayet iyi bir transfer gerçekleştirmiş olur
4: Beşiktaş. Burada kupada da izliyoruz. Takımın gerçekten önemli akıllı, futbol aklı.
3: Kesinlikle.
4: Bunu kabul edelim.
3: Olur mu olmaz mı? Bunlar zor transferler ama gidilen isimler doğru isimler gibi geliyor
4: bana. Bana da.
3: Hem Trossard hem Vlahovic. Bunlar doğru isimler.
4: Tabii Vlahovic'in süre istemesi biraz kamp dönemini de göz önünde bulundurursak. Bu sene çok sakatlık yaşadığı için ancak sonlarda Juventus'ta forma giydi. Bunu zaten futbol severler de gayet net biliyorlar. Bu bazı negatif oluşumlara yol açabilir takım içinde.
3: Şimdi Ercan abi, bir kez daha hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde de söyledik tabii ki Vlahovic'in performansını bu sezon sakatlıklarla mücadele ettiğini. Sezon başında bu sezon Serie A'da oynama fırsatı buldu. Kasım ayında sakatlandı. Nisan sonuna kadar.
4: Sezonu kapatmış gibi. Sezonu kapatmış gibi oldu.
3: 5 ay. Yani ilk 11 başladığı maç sayısı 11. Oyuna sonradan girdiği maç sayısı 8. 18 maçı sakatlık dolayısıyla kaçırmış. 18 maç. 970 dakika süre almış.
4: Bence çok az.
3: 2024-2025 sezonuna bakayım. Orada da 1784 dakika süre almış. Kaçırdığı maç sayısı sakatlık dolayısıyla 6.
4: Daha az değil mi?
3: Bayağı. Daha az. Yani ilk 11 başladığı maç sayısı 21. Sakat olduğu maç sayısı da 6.
4: Evet.
3: 6 maç normal.
4: O olabilir. Bir o önce, kabul edilebilir.
3: Kabul edilebilir. 2023-2024 sezonuna bakayım. 4'da da kaçırdığı sakatlık dolayısıyla kaçırdığı maç sayısı 3. Yani bir geçen sezon sıkıntı.
4: Evet.
3: O da tekrar etmeyecek, nüksetmeyecek bir sakatlıksa Vlahovic ismi üzerine yoğunlaşılabilir bence.
4: Ama tabii riskliyse o konuda da yapacak bir şey kalmıyor.
3: İşte abduktor sakatlığı denilen bir şey. Hı-hı. Bu nükseden bir şey mi? Onu bilemiyorum.
4: Onu tabii insanları biliyor tabii.
3: Evet. Bakayım, kronik mi diye arattım şimdi.
4: Evet.
3: Kronik değildir. Ama doğru tedavi edilmezse veya tam iyileşmeden spora geri dönülürse uzun süreli bir sakatlık haline gelebilir.
4: Kas benim. Sakatlığı mı?
3: Evet, kasık ağrısı.
4: Önemli.
3: Evet, yani buraların iyi incelenmesi lazım. Zaten bunu da Beşiktaş Sağlık Heyeti bizden daha iyi biliyordur.
4: Evet.
3: Vlahovic Türkiye'ye 12 milyondan aşağı gelmem diyor. Hatta 15 istiyor diyenler var. Dinleyicilerimizden biri öyle yazmış. Beşiktaş 8 teklif etmiş. Ama daha yukarısını tabii bonservisi de elinde olduğu için muhtemelen bir de imza parası işin içine girebilir Ercan abi.
4: Olabilir.
3: 8 maaş olur.
4: Ama daha da yükseltmez. Sanmıyorum.
3: İşte 2 de imza parası gibi her yıl 3'e bölerler onu. 10 milyon civarında bağlanabilir Vlahovic.
4: Olur mu? Bekleyip göreceğiz.
3: Bekleyip görelim. Kurallar değişir demiş bir dinleyicimiz. Burası Türkiye, bir günde neler değişiyor demiş.
4: Tamam, 5. kez sürede oldu. Değil mi?
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: Gümbürberk, onun hemen dışında da 6 numaralı ataklı kız var. Yaklaşık 15 boy kadar geride 1 numaralı Terken Hatun. Koşunun liderliğini devam ettiriyor. 4 numaralı Keskin Kuş fark 2 boy kadar. 2 numaralı Berat Kız ikincilikte 1 boy gerisine. 3 numaralı Bolkader sokuldu. 3. sırada koşuyor. 4 boy kadar geride 5 numaralı Gümbürberk. 4. yarım boy geride 6 numaralı ataklı kız 5. sırada. Yine grubun son sırasında 1 numaralı Terken Hatun kendine yer buldu. Bu sırayla son 800'e girildi. 4 numaralı Keskin Kuş 1 boy farklı önde. Dış kulvarda 2 numaralı Berat Kız. Hemen içinde 3 numaralı Bolkader var. Daha sonra 3 boy geride 5 numaralı Gümbürberk ve 2 boy geride de 6 numaralı ataklı kız sırasıyla kısraklar son 600 metreye giriyor. 4 numaralı Keskin Kuş 1 boy farklı liderliğini koruyor. 3 numaralı Bolkader ikincilikte 5-6 boy geride 5 numaralı Gümbürberk. Daha sonra 2 numaralı Berat Kız ve 6 numaralı ataklı kız şeklinde kısraklar son düzlüğe çıktı. 4 numaralı Keskin Kuş virajı da önde döndü. Orta kulvardan 3 numaralı Bolkader son 400 geçildikten sonra farkı azaltmaya çalışıyor. Ancak koşunun lideri 4 numaralı Keskin Kuş fark 3 boy kadar. 3 numaralı Bolkader ikincilikte son 200'e yaklaşılıyor. İki kısrak rakipleriyle farkı açtılar. 4 numaralı Keskin Kuş 3-4 boy farklı son 200'e de önde girdi. 3 numaralı Bolkader ikincilikte. 4 numaralı Keskin Kuş son 100'e önde giriyor. Ancak 3 numaralı Bolkader giriyor. 4 numaralı Keskin Kuş önde, fark 1 boya indi. 3 numaralı Bolkader giriyor. İçindeki 4 numaralı Keskin Kuş'u yakalayıp koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Keskin Kuş ikinci. 5 numaralı Gümbürberk üçüncü. 6 numaralı Ataklı Kız dördüncü. 2 numaralı Berat Kız da koşunun beşincisi oldu. 3 numaralı Bolkader Kadir Tokaçoğlu'yla kazandı koşuyu.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
6: İnternet TürkNet.
13: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Kupada bugün saat 20'de Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi oynanacak. Bu gece 0-0'da ise Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek ve yarın sabaha karşı saat 4'te oynanacak maçta da Meksika ile Ekvador karşılaşacak. Kupada şu ana kadar Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas bir üst tura yükselen takımlar oldu.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Yeniden birlikteyiz değerli Radyospor dinleyicileri. Bu kez Kocaeli programını analiz edeceğiz, yorumlayacağız. Üçüncü koşuyla birlikte Altılı Ganyan saat 19'da start alacak Kocaeli'de. İlk ayakta şans verdiğimiz isimlerin başında bir numaralı Promala var. Ben bu safkanın bu mesafede, özellikle uzayan mesafede etkili koşacağını düşünüyorum. Favori olarak öneriyorum sizlere. İkinci ayağa dönüp baktığımızda biraz kalabalık tutmakta fayda var. İkinci ayakta ilk şans verdiğim isim 8 numaralı Tutmaç. 7 numaralı Tanju Bey bir türlü bekleneni sahaya yansıtamadı. Bugün günün sürprizine imza atabilir. Sıralamam 8 ve 7. Üçüncü ayakta zorlu bir mücadele bizleri bekliyor. 1 numaralı Lord Protector her ne kadar ön planda olsa da 2 numaralı Osunivian, 3 numaralı Şenakyüz diyerek hatta 6 numaralı Hartolt'la yazıp bu ayağı kapatmanızı tavsiye ederim. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 2 numaralı Emir İlyas'la 3 numaralı Sadık Anlıoğlu. İki seri isim bakalım az hata yapar ön plana çıkacak. Ekip arkadaşlarım 6 numaralı Macarlı'yı da dahil ettiler. 2, 3 ve 6. 5. ayakta ise günün keyifli bir o kadar da zorlu mücadelesinde 6 numaralı Sanaya için tüm ekip kazanır diyorlar. Ben de katılıyorum bu safkan. Ancak ben yine de 5 numaralı Prenses Şeyma'yı da Erhan Yavuz'un bindiği safkan. Pedigrisine çok inanıyorum. Çok güçlü bir pedigri. Bu safkanı da ekleyerek 5. ayak tercihlerimi 6 ve 5 şeklinde öneriyorum. Son ayak zor. Son ayakta 2 numaralı Riyel. Öncelikle değerlendirmesi gereken isimlerin başında 4 numaralı Sonyer. Bu safkandan da etkili bir mücadele ve yarış olabilir. Vizigot 15 numaralı Vizigot Nurettin Şen var. Dikkat. Son ayak bol isim yazın ama öncelik 2, 4 ve 15 numaralı safkanlarda olsun. Bu şekilde günü tamamladık. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: Radyospor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyospor her an her yerde seninle.
3: Radyospor.
2: Güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyospor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyospor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyospor, sporun tek adresi.
0: Radyospor. Reklam.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
11: Katıl derim, katılın evim.
3: Radyospor.
0: Reklam.
12: Sporun tek adresi Radyospor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo.
2: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
12: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Artık son bölümdeyiz. Şimdi Galatasaray Lemina ile de anlaşmıştı Ercan abi. Ama bu 10+4 kuralının belki biraz esneyebileceğini düşünüyordu. Şimdi evet. Acaba orada da bir problem olur mu düşüncesi de akıllara gelmedi değil. Çünkü Lemina'nın kalmasını istiyordu Okan Buruk. Stoperi de yedeklediği için. Hani hem sağ stoper oynayabiliyor, sol stoper oynayabiliyor. Gerektiğinde sağ bek bile kullanabiliyorsun. Lemina'yı orta sahada zaten
13: esas yeri
12: her maç 90 dakika oynamasa bile 60'ar dakika 70'er dakika zaman zaman iki maçta bir 90 dakika rahatlıkla oynayabilen bir oyuncu, bildiği de bir oyuncu, onu istiyordu kadroda. Ama şimdi 10+4'te Lemina'nın daha bir üst versiyonu mu daha mantıklı olur? Bu düşünce de muhtemelen Galatasaray teknik heyetinin aklından, zihninden geçiyor.
13: Olabilir. Neden olmasın? Tabii.
12: Şimdi bir dinleyicimiz mesela demiş ki Torreira, Lemina, Jakob, Sara, Şallai'ye bunları gönderirim ben diyor. Tabii göndermek de kolay değil. Kamavinga, Turam, Can, Curtis Jones ve Salih Özcan'ı alırım diyor. Keyfime bakarım diyor. Ama işte böyle yazmak kadar kolay olmuyor onları almak, tabii, göndermek. İşte o maliyetleri hesaplamak. Bu arada Salih Özcan için de İtalyano olumlu rapor vermiş Ercan abi.
13: Evet.
12: Yani Beşiktaş için bir alternatif olabilir mi? Ya da orta sahada bir ilaç.
13: Orta sahada faydalı olacak bir oyuncu. Geçen sene istediği şansları bulmadı ama milli takımda oyuna girdiği anlar ya da oynadığı zaman
12: kendini gösterdi.
13: Kendini gösteren bir oyuncu Salih. Ben Beşiktaş'ta bir de Orkun'la beraber orta sahanın bayağı iyi olabileceğini düşünüyorum eğer alınırsa.
12: Bir de yerli.
13: Tabii.
12: Ben de pozitif bakıyorum açıkçası Salih'e. Şimdi daha
13: bayağı orta sahasını güçlendirir Beşiktaş'ın, onu kabul edelim.
12: Şimdi ama bu 10+4 geçtiğimiz zamanlarda da olmuştu, yıllarda da olmuştu. Türk futboluna negatif yansımıştı. Şimdi nasıl negatif yansıyor? Bir kere ihracımız duracak. Futbolcu ihracı.
13: Yerli piyasa çok pahalı olacak. Yani Türk

0: Türkiye'den başka takımdan oyuncu aldığında 2 yerine 4 vereceğim. O kesin.
1: İhraç duracak oyuncu ve de gurbetçilere büyük bir akın olacak yine.
0: Tabii.
1: Yani işte yurt dışında oynayan Türklere de takımlarımız gidip Türkiye'ye getirmeye çalışacaklar.
0: Ya Türkiye pazarı da orada hareket olacak. Yurt dışında oynayan Türk oyuncularla temaslar artacak. Mecbursun, başka çaresi yok.
1: Evet, yani bu kısıtlama çok da faydalı bir şey değil. Yani yurt dışında oynayan işte Salih Özcan gibi, Zeki Çelik gibi oyuncuların Türkiye'den talipleri de doğal olarak artacak. Çünkü yerli kontenjanı, yerli milli oyuncular, belli bir kalitesi olan oyuncular, bu tarz oyunculara da dediğim gibi talepler Türkiye'den artmaya başlayacak. Yani biraz ciddi masaya yatırmak lazım. Öyle yabancı sayısını düşürdük, Türkiye oyuncu fabrikasına döndü mantığı mı var bilemiyorum. Yani o mu düşünüldü kısıtlayarak? Mantık o, ne, onu oturtamadım.
0: Yabancı oyuncularla bir de sen yetiştiriyorsun, başkası alıyor. Mantığı çok önemli bence. Onun faydası ne? Uzun vadede ne getirir? Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Yani mesela işte kimler karşıysa kulüplerden, diyelim işte Fenerbahçe bir temsilci göndersin, Galatasaray bir tane göndersin, Okan Buruk, örnek veriyorum. İşte.
0: Evet.
1: Federasyon başkanı da savunsun. Bir taraf doğrularını söylesin, işte bu 10+4 şu şu şu nedenlerle yanlıştır desin. Bir taraf da desin ki hayır, şu şu şu nedenlerle doğrudur. Biz ikna olalım halk olarak.
0: Bunu keşke daha önce yapsalardı. Evet. Bu ortaya çıktığında. Şimdi bunda da geç kalındı.
1: Tabii geç kalındığı için. Transfer sezonu başladı.
0: Çok daha önceden yapılması gerekiyordu.
1: Planlamalar yapılıyor şu anda.
0: Evet.
1: Hala işte değişebilir diyen, ümitle bekleyen takımlar var. Bir de seneye de herhalde bu federasyon kalırsa 8+6 olacak.
0: Kural. Daha şimdiden değil mi?
1: Evet, yani seneye de kalırsa bu federasyon. Önümüzdeki sezon olağan genel kurul var Türkiye Futbol Federasyonu. Belki başkan değişikliği olacak. Daha erken olmazsa yeni yönetim belirlenecek. Ya bu federasyonun planlaması her sene ikişer ikişer azaltmaktı.
0: Yani şu sayıyı. Var. Acaba başka bir aday çıktı diyelim. Tabii çıkabilir değil mi adaylar?
1: Tabii ki.
0: Ben serbest bırakacağım dedi mesela. Buna göre planlama yaptığında ki kulüplerin durumu ne olacak o zaman?
1: İşte o da kötü olacak. Şimdi sen mesela diyelim ki 40'lık oyuncuya 60 vermek zorunda kaldın genç diye.
0: Evet.
1: Genç almak zorundasın ya hani. O zaman gelecek sene de serbest bırakıldı. Verdiğin 60'ta kaldın.
0: Zarar ettin.
1: Zarar ettin.
0: Ne olmuş olacak? Yani bana da öyle bir görüntü olarak geliyor.
1: Hı hı. Şimdi yabancı konusu hep karışık demiş dinleyicimiz. 300 milyonluk kadroyla 15 milyonluk kadroya sahip Anadolu takımının karşısına çıkıyorlar. Sonra da şampiyonluktan öteye gidilmiyor demiş. İngiltere'den erken futbolda bu var işte, gördük. Almanya Paraguay'a elenebiliyor değil mi?
0: İspanya Yeşilburnu yenemiyor.
1: Yenemiyor. İşte Türkiye Avustralya'ya yenilebiliyor.
0: Paraguay'a
1: yenilebiliyor. Bunlar
0: Hollanda'ya yeniliyor. Var. Çok sıcak örnekler olarak söyleyeyim.
1: Evet, sıcak örnekler bunlar. Bunlar futbolun içinde var. Türkiye'nin attığı 3. gol offside değil mi demiş dinleyicimiz. Ben golü bile hatırlamıyorum. Çok geride kaldı bu.
0: Çok.
1: 3. gol nasıldı ya?
0: Kaan'ın attığı gol.
1: Yok, offside değil yok. Canım. Yok yok, şimdi. Offside değil. Bakıyorum yorumlara bir yandan daha. Tabii ya, biraz da yurt dışına gidelim. Ercan abi. Çünkü uzun süredir beklenen bir resmi açıklama vardı. Değil mi? Enzo Maresca.
0: Evet, Manchester City'nin başına geldi.
1: Bu resmi açıklama sonunda yapıldı. Enzo Maresca. Şimdi orada da bir değişim bekleniyor. Guardiola ne yapacak? Bir ses soluk yok.
0: Guardiola ile beraber çalışan bir isim Maresca.
1: Hı hı.
0: Ya Premier Lig'in oyun sistemini bütün takımların çok iyi bilen bir isim. Tabii ki oyun sistemini değiştirmek, tamamıyla değiştirmek risk.
1: Bunu konuştuk seninle.
0: Evet. Evet, bu risk. Ona yakın bir tercihle yola devam edecek bence. Öyle değil mi?
1: Ya en doğrusu bu olur.
0: Ya tamamıyla değiştirmek de çok radikal bir karar olur. City de buna uyum sağlayabilir mi? City'nin tabii taraftarı galibiyetlere alışık. Başarıya alışık. Bir yandan o galibiyetlerin azalması bir uyumsuzluk da getirebilir. Böyle riskler de var.
1: Şimdi Julian Alvarez ismi gündemde. Barcelona'da. Şimdi
0: 500 istedi ama Atletico.
1: Şimdi yüzlük bir teklif yapmıştı.
0: Real Madrid 150 yaptı.
1: Barcelona diyor ki ben bir de 130'u deneyeyim.
0: Ama 150 yapan var Real Madrid.
1: 150'ye de karşılık bulamadı.
0: Bulamadı Real Madrid. Evet, bulamadı.
1: Şimdi ne olacak?
0: İki takımda da oynar.
1: Çok rahat oynar. Şimdi Barcelona... Hani parası yok deniyordu, problemleri var deniyordu ama bayağı da para harcama konusunda istekli gibi görünüyor. Herhalde.
0: Demek ki o işi toparladılar biraz.
1: Demek ki evet toparlanmış. Hatta şimdi ya The Athletic'te bir haber çıktı ki The Athletic'i de ben ciddiye alırım.
0: Evet.
1: Barcelona Harry Kane için menajeriyle temas kurdu haberi çıktı Atletik'te.
0: Hatta Bayern Münih'ten de şöyle Harry Kane'le ilgili kulüpte yola devam ediyor açıklaması geldi dün.
1: Hı hı.
0: Öyle bir haber de var.
1: Sözleşmesi ama 2027'de bitiyor. Acaba 27 sonrası için mi bir olabilir. Hazırlık?
0: Şimdiden düşünebilirler.
1: Barcelona'da.
0: Değil mi?
1: Olabilir. Ama Barcelona'nın bu maddi problemleri çözdüğü aşikar.
0: Ortaya çıkmış durumda.
1: Ortaya çıktı. Yani bayağı bol keseden girdiler transfer piyasasına. Emre Mor Fenerbahçe'den ayrıldı. Nijmegen'le deneme antrenmanlarına çıkacakmış.
0: Nereden nereye?
1: Ya çok da yetenekli çocuk gerçekten. Ama yani yetenek yetmiyor demek ki.
0: Yetenek, profesyonel yaşam çok önemli.
1: Evet, onu bulamadı kariyeri boyunca Emre Mor. Gerçekten muazzam bir yetenek. Bu konuda kimsenin negatif bir şey söylediğini duymadım Emre ile ilgili. Herkes çok yetenekli olduğunu söylüyor. Ama o yetenek sahaya yansımıyor Ercan abi.
0: Bu da zamanında maalesef. Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un bayağı yüksek bir bedel ödeyerek transfer ettiği Emre Mor'un Nijmegen'le deneme antrenmanlarına çıkması çok hazin bir çöküşün hikayesidir.
1: Hı hı. Gerçekten de öyle. Şimdi TFF'den bir açıklama geldi şimdi. Onu paylaşayım. Bilgilendirme ve teşekkür başlığı altında bir açıklama yaptı Türkiye Futbol Federasyonu. Dünya Kupası performansından duyulan üzüntü paylaşıldı. Arizona'daki kamp merkezi seçimi, FIFA'nın uyguladığı sistem, kamp değişikliği süreçleri, sıcak hava koşullarına karşı alınan önlemler ve Amerika'ya varış tarihiyle ilgili detaylı bilgilere yer verildi.
0: Evet, ne demişler kampçıları için acaba?
1: Şimdi açıklamayı ben istersen okuyayım. Kısa kısa özet geçeyim.
0: Hı hı.
1: Şimdi şöyle diyor TFF açıklamasında. A milli takımımızın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda sergilemiş olduğu performans... Başta Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşımız olmak üzere kalbi Türkiye için atan herkesi derinden üzmüştür. Milli takımımızı desteklemeye gelen sabahın erken saatlerinde ekranları başında milli takıma destek veren tüm seyircilerimize samimiyetle teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz deniliyor. Kamp merkezi için çok fazla haber ve yorum yapılmıştır ve bunun neticesinde bir açıklama yapılması zaruri olmuştur. Kamp merkezi konsepti yalnızca bir otel ve antrenman sahası seçiminden ibaret olmayıp emniyet güçleri, özel güvenlik, ulaşım, havaliman operasyonları, tıbbi tesisler ve yerel makamlarla koordinasyonu içeren bütünleşmiş bir organizasyon yapısıdır. FIFA ev sahibi şehirler, tesisler ve ilgili kurumlarla bu yapıyı adaylık sürecinin en başından itibaren planlamakta ve tüm organizasyonu bu çerçevede oluşturmaktadır. Üç coğrafi bölge ayrılmıştır bu konu için. 42 direkt finaliste seçim hakkı tanındı ama playoff takımlarına tebliğ edildi. Siz burada kalacaksınız deniyor kısaca
0: evet.
1: Açıklamada. ve bundan hareketle playoff takımlarının turnuvaya direkt katılım

0: Bunun dışında kamp merkeziyle ilgili açıklama böyle. Önlemlerimizi aldık diyor sıcak havayla ilgili. Yine Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamasında. Çok uzun bir açıklama. Özet geçmeye çalışıyorum. Milli takımımız maçlardan 2 gün önce sabah saatlerinde iklim koşullarına daha erken adapte olabilmek için karşılaşmaların oynanacağı şehirlere yolculuk etmiştir. Bu sayede Arizona'da 7, maçların oynandığı şehirlerde de 6 saha antrenmanı yapılması mümkün olmuştur. Güneşin etkisini kaybettiği saatlerde antrenmanlarımızı Arizona'da yaptık diyor yine federasyon.
1: Evet.
0: Tıbbi ekipman ve aksesuarlar yanımızda mevcuttu. Gerektiğinde bunları kullandık yine diyorlar. Sonuç olarak demişler, uluslararası turnuvalarda sportif performans, teknik, fiziksel ve operasyonel birçok unsurun birlikte etkisiyle şekillenmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası hazırlık süreci boyunca tüm planlamalarını FIFA turnuva konsepti, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler çerçevesinde büyük bir titizlikle gerçekleştirmiş, amilli takımımızın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için mevcut tüm imkanları seferber etmiştir. Amilli takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası kamp merkezi ile ilgili geçirilen süreç yukarıda anlatıldığı şekilde olup kamuoyunun bilgisine sunarız deniliyor.
1: Evet. Bence bu defteri kapatalım Mehmet, değil mi?
0: Evet, yani elendik artık. Bir de şu var Ercan abi, yani başarısız olununca her şey göze batar.
1: Tabii.
0: Ama biz işte bir numaralı tercih bu ya. Diyelim ki en kötü tercihi yaptık. En rezil yerde kaldık. Gruptan çıksaydık. Son 16'ya kalsaydık. Çeyrek finale kadar gidip İspanya ile orada eşleşseydik, oynasaydık. Bundan hiçbiri konuşulmayacaktı.
1: Kesin.
0: Tek kelime edilmeyecekti.
1: Kesin.
0: İşte bunun örnekleri var. İşte Arjantin için ne deniyordu? İşte Messi'ye biat etmeyen takıma giremez. Messi işte takım arkadaşlarının hep önünde kendini görüyor. Messi şöyle, Messi böyle. Ama Arjantin kazandıkça bunların hiçbiri konuşulmaz oldu.
1: Ve kupayı aldı mesela, geçen kupayı.
0: Evet, Suudi Arabistan'a yenildi. Bunlar yine gündeme geldi ilk maçta. Ama sonra gittiler, kazandılar. Kazandıkça bunların hiçbiri konuşulmadı. Mesela kesin bu sene de konuşulmuyor.
1: Şu ana kadar sıfır.
0: Sıfır değil mi? Ya şimdi de var. Messi sahaya çıkmadan takım arkadaşları çıkmıyor mesela.
1: Ama o bir saygı tabii.
0: Evet.
1: Ya Messi'ye bakışı ayrı Arjantinli oyuncuları.
0: Ama yenilseler o zaman yine denecek çıkar. Ki.
1: Ya acaba yine problem
0: işte
1: mi
0: var? İşte problem mi var? Niye bunlar çıkmıyor sahaya? Niye Messi böyle bir işte zorunluluk getirdi takıma gibi dedikodular olacaktı. Biz de yenilince tabii ki bunlar hep göze battı. Hayat böyle. Geçen sene işte Galatasaray'da kötü gittiğinde bazı futbolcularla ilgili haberler çıkmıştı, hatırlayacaksın.
1: Tabii tabii.
0: İşte Fenerbahçe kötü gittiğinde öyle haberler çıkıyor. İyi giderken ama bunların hiçbiri konuşulmaz. Biz de kötü gittiğimiz için her şey göze battı.
1: Ve sonuçta zaten elendik.
0: Sonuçta da elendik gitti. Olay biraz da bundan ibaret. Sevgili Vedat, galiba süremizin sonuna geldik. Ercan'a ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanını sundu. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor!
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Dünya Kupası'nda heyecanın

0: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
6: Güzel futbol oynayan takım, futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor. Ve gelmiş geçmiş dünya kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor! Radyo Spor!
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: Box dışında 4 numaralı Buceron bulunuyor. O da şimdi kulvarına yöneltildi. 4 safkanın birincilik mücadelesi olacak. Şartlı 5 yarış. Buceron da yerini almak üzere. Buceron da yerini aldı. Atlar hazır. Hatlar start hakeminin emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Koşuya hızlı başlayan 2 numaralı Bruars oldu. 2 boyda fark yaptı. İkincilikte 5 numaralı Raymond Reddington yer tuttu. Onun 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Buceron 3. sırada koşuyor. 2,5 boy kadar geride de 3 numaralı Marquis Lafayette yer tuttu. Bu sırayla ilerliyor safkanlar 1800'de doğru. Yarışın lideri 2 numaralı Bruars. Fark 5-6 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Raymond Reddington var. Bu safkanın 2 boy kadar gerisinde. Üçüncü sırada 4 numaralı Buceron koşarken 4-5 boy kadar geride. Grubun son sırasında 3 numaralı Marquis Lafayette ilerliyor. 1600 metre start yeri bu sırayla geride kaldı. 2 numaralı Bruars liderliğini 5-6 boy farkla sürdürüyor. 5 numaralı Raymond Reddington ikincilikte takipte 2 boy kadar geride. Üçüncü sırada 4 numaralı Buceron yer tuttu. 3-4 boy kadar geride de 3 numaralı Marquis Lafayette var. 1200 metre start yine doğru koşuyor atlar. 2 numaralı Bruars yarışın başında aldığı liderliğini 5-6 boy farkla sürdürüyor. 5 numaralı Raymond Reddington ikincilikte. 1 boy geride 4 numaralı Buceron yine 5-6 boy kadar geride. Grubun son sırasında 3 numaralı Marquis Lafayette ilerliyor. Bu şekilde 1 metre start yerine doğru ilerliyor atlar. 2 numaralı Bruars koşunun 5-6 boy farklı lideri. 5 numaralı Raymond Reddington ikincilikte 1 boy geride. 4 numaralı Buceron 3. sırada 8-10 boy kadar geride. 4. lükte 3 numaralı Marquis Lafayette şeklinde son

0: 800 metreye girildi. 2 numaralı Bruars liderliğini sürdürüyor. Fark 3-4 boy kadar. 5 numaralı Raymond Reddington ikincilikte. 2 boy geride 3. sırada 4 numaralı Bucheron. 7-8 boy kadar geride 3 numaralı Marquis Safet sırasıyla atlar virajı dönmek üzere. 2 numaralı Bruars 3 boy farklı 5 numaralı Raymond Reddington'ın önünde virajı dönüyor. Geri planda 4 numaralı Bucheron ve 3 numaralı Marquis Safet şeklinde son düzlüğe çıkıldı. 2 numaralı Bruars 4 boy farklı önde çıktı düzlüğe. 5 numaralı Raymond Reddington ikincilikte, daha geriden de 4 numaralı Bucheron'un gayretleri var. Son 400 geçildi. 2 numaralı Bruars 6-7 boy farklı koşunun lideri. 5 numaralı Raymond Reddington ikinci sırada. Son metrelerde de rahat 2 numaralı Bruars 7-8 boy farklı önde. 2 numaralı Bruars kazanıyor koşuyu. 5 numaralı Raymond Reddington ikinci, 4 numaralı Bucheron üçüncü, 3 numaralı Marquis Lafayette koşunun dördüncüsü oldu. 2 numaralı Bruars Özcan Yıldırım'la kazandı koşuyu. 1 numaralı Dragon Force start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Ben Emirhan Avcı. Dünya Kupası son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Biz de yayın süremiz boyunca hem dünün karşılaşmalarını hem de bugünün karşılaşmalarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Nesine yorumcularından Anıl Yazar konuğumuz bizlerle birlikte. Anıl Yazar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Emirhan. İyi yayınlar diliyorum ben de sana.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Dün keyifli bir bülteni geride bıraktık. Dünya Kupası'nda 3 karşılaşma vardı. Brezilya son dakikalarda attığı golle Japonya'yı mağlup etti. Geriden gelmişti ve bir sonraki tura son 16'ya adını yazdırdı. Almanya çok zorlandığı maçta Paraguay karşısında beraberliği yakalasa da penaltılarla mağlup oldu. Hollanda-Fas karşılaşması gecenin en güzel karşılaşmalarından bir tanesiydi aslında. Favorisi olmayan karşılaşmalardandı. Orada da Fas Hollanda'yı mağlup ederek penaltı atışlarında bir üst süre çıkmayı garantilemiş oldu. Nasıldı sence dün bülten? Nasıl maçları izledin?
1: Yani güzel, keyifli maçlar oldu ama ardı ardı tabii 3 tane maç olunca ve 10 maçta 4'te olunca uyku açısından bir hayli yorucu bir akşam geride kaldı diyebiliriz bizim adımıza. Yani ben hala böyle dün akşamki maçları izlediğim için tam anlamıyla şu anda kendime gelebilmiş değilim. Ama tabii ki güzel karşılaşmalar oldu. Özellikle Hollanda-Fas maçının biraz normal süresi diğer iki karşılaşmaya göre çok geçmedi, heyecanlı geçmedi ama Almanya-Paraguay maçı bence yine penaltıları gitti ama özellikle ikinci yarıdaki Almanya baskısıyla birlikte işte uzatmalarda ilkler olan Almanya golü var. Brezilya-Japonya maçı yine aynı şekilde bence çok büyük heyecanlı sahne oldu. Güzel 3 karşılaşma izledik diyebiliriz yani.
0: Karşılaşmaları da teker teker konuşmayı isterim açıkçası. Almanya-Paraguay maçından başlayacağım. Aslında gecenin ilk karşılaşması Brezilya-Japonya'ydı ama benim sürpriz beklediğim karşılaşmalardan bir tanesiydi. Tabii ki futbol olarak baktığımızda kadro değeri, oyun yapısı bu karşılaşmada ya Paraguay kazanır demek çok büyük bir cesaretti. Ama ben biraz daha Paraguay'ın Almanya'yı eleyebileceğini düşünen taraftaydım. Sen büyük bir sürpriz olduğunu düşünüyor musun?
1: Yani ben açıkçası biraz sürpriz olduğunu düşünüyorum. Yani ben mesela birazdan Japonya'nın Brezilya'yı eleyebileceğini bekliyordum. Hani Fas-Hollanda maçı zaten ortadaydı. Ama Almanya-Paraguay karşılaşmasında özellikle Paraguay'ın önceki yılları oranla yani net bir golcü santrafor eksikliğini bu turnuvada bence çok fazla yaşıyorlardı. Almirón'la Enciso'nun hep bireysel yaratıcılığına kalmış bir takımdı. Almanya'da çok iyi bir turnuva geçilmiyordu. Yani Ekvador karşısında da mesela seninle yayınladık biz de iyi oynamamışlardı. Zaten kaybettiler. Yani gruptan bir şekilde yine lider çıkmışlardı ama bence hani Kurasao maçındaki alınan galibiyeti çok ben bir ölçü olarak kabul etmiyorum. Tıpkı Portekiz'in Özbekistan karşısında mesela kazandığı farklı galibiyet, aldığı farklı galibiyet de bana kalırsa yanıltıcı ve illüzyon yaratıcı bir sonuç. Almanya'nın bir de turnuva öncesinde de gelirken bazı problemleri var işte. Gnabry'nin sakatlığı, Karl'ın sakatlığı ile birleşince zaten önceki yıllardaki Alman kadrolarına baktığında veya işte bir Fransa ile bir İspanya ile karşılaştırdığında bireysel kalite ve yaratıcı oyuncu eksikliği noktasında bayağı geriye gitmiş bir Almanya milli takımı var aslında. Musiala da şimdi sakatlığından öte çok fazla açıkçası verim alınamayan bir oyuncu oldu bu turnuvada. Yani iyi bir turnuva geçirmedi. Sané mesela bence iyi bir turnuva geçirmedi. Yani Ekvador maçında ilk golü atmıştı Sané. Dünkü maçta da mesela biraz böyle fazlasıyla Sané'nin üstüne kalmış bir Almanya hücumları izledik diyebiliriz. Ama Sané'nin de temposunun bir hayli geriye gittiğini söylememiz lazım. Yani bu bir gerçek. Bunu kabul etmemiz lazım. Sané'nin de o eski temposunun çok uzağında olduğunu, çok bence durağan kaldığını, statik kaldığını, kolay kolay rakibi eksiltemediğini hatta gördük. Tabii bu işte Paraguay'ın işte beşli bir blokla kapatıp hatta 3 tane de önlerinde o defansif orta sahili oluşan bir hatla yani 8-9 kişiyle direkt karşıladığını düşündüğümüz rakibi tabii ki kolay kolay alan bulamadı Almanya ama yani Sané'nin de iyi bir turnuva geçirmediğini söyleyebiliriz. Genel anlamda Almanya'da bence bir golcü eksikliği de var. Bilmiyorum sen buna katılıyor musun? Yani Klose'den sonra ben açıkçası direkt olarak aklıma şöyle gümbür gümbür hani evet gözüm kapalı ben bu oyuncu ilk 11'e yazabilirim dediğim bir Alman golcü bir santrfor gelmiyor. Yani Volta Made bana kalırsa evet çok iyi bir çıkış yaptı ama Newcastle günlerini de düşündüğümüzde benim için biraz fazla abartılan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Volta Maden. Evet, iyi bir çıkış, doğru, kabul ediyorum ama son Newcastle performansı ve bu turnuvadaki performansına da bakınca ben bu sezon içerisinde de söylüyordum. Biraz fazla abartılan bir oyuncu açıkçası. Yani mesela Newcastle 80 milyon mu vermişti onu, tam hatırlamıyorum ama
2: evet, evet.
1: Yani, ben mesela o parayı vermezdim ki. Bayern Münih de belki hatırlarsın Volta Maden'i gündemine almıştı. Ama orada sonrasında biz yedek oturtacağımız bir santrfora 80 milyon veremeyiz deyip almadılar. Yani Bayern Münih demek ki burada bir şeyleri gördü ki bu kararı almadı. Dediğim gibi mesela Volta Maden bana kalırsa fazla abartılan bir oyuncu diye düşünüyorum. Bu turnuvadaki performansı da hani benim aklımda kalacak tek şeyi yeni saç stiliyle biraz böyle Rudi Föller'e benzeyen bir stili olmuş saç stili. Onun dışında gerçekten hani oyun olarak benim aklıma hiçbir şey bırakmadı bu turnuvada mesela Volta Maden'de. Almanya'nın çok büyük bir geriye gidişi var. Yani 2018'de gruptan çıkamadılar. Hatta sonuncu olmuşlardı. 2022'de yine çıkamadılar diye hatırlıyorum. Japonya'ya kaybetmişlerdi. O İspanyalı, Japonyalı meşhur grup. Ve şimdi 2026'da da son 16 turuna kalamadan son 32'de Paraguay'a elendiler. Hani Paraguay çok bence yani bu sonucu mesela bir Fas değil sonuçta Paraguay. Kesinlikle kıyaslanacak bir takım değil. Bana kadar da çok sürpriz bir sonuç oldu benim açımdan. Her ne kadar Almanya işte iyi bir turnuva geçirmese de bir şekilde o Alman disipliniyle birlikte o meşhur Almanlaşı geriliğin ekenin meşhur bir sözü var ya işte sonunda Almanların kazandığı evet. Bir oyuncu futbol diyor. O Alman disiplini de bu turnuvada bence hiçbir maçta sahada çok fazla göremedi. Çünkü dünkü penaltı atışlarında mesela ben maçı izledim. Penaltı atışlarını izlerken o esnada fark etmedim. Sonrasında sosyal medyada fark ettim. Mesela Jonathan Taha kadar o penaltı Goretzka'nın atması için sanırım Kimmich bir şeyde bulunmuş. Yani baskı demeyeyim ama bir teklifte bulunmuş ama Goretzka gidip mesela o penaltıyı atmak için yeltenmemiş ve gitti Jonathan Taha attı o penaltı ve tam da Paraguay ard arda iki penaltı kaçırmışken penaltı atışlarında ve moral olarak bir hayli geriye gitmişken yine rakibe bir fırsat sundu Almanya ve sonrasında da kaybettiler zaten penaltı atışlarında da karşılaşmayı. Yani bu da mesela bu Goretzka'nın penaltı atmayı çok fazla yeltenmemesi genel anlamda Almanya'nın çok fazla turnuvanın bu noktalarına da yani işte bu maç acaba penaltıya gider mi? Yani her ihtimali düşünmediğini, çok fazla bu turnuvaya iyi hazırlanmadığını, iyi konsantre olmadığını hem maç özelinde hem de turnuva özelinde çok fazla iyi hazırlanmadığını gösteriyor bana kalırsa. Nagelsmann için de zaten yani abi kendisi mi istifa eder ya da federasyon yolları ayırır bilmiyorum ama çok yüksek ihtimalleri yani %99 zaten yolun sonuna geldi diyebiliriz. Ama Paraguay için de bir söz söylemek lazım yani senle hep yayında konuşurduk biz. Senle konuştuğumuzda da hatırlıyorum işte diğer bazı yayıncı arkadaşlarla da konuştuğumuzda hani bazen biraz ben eleştirilirdim bu noktada. Yani benim futbol anlayışımda biraz savunma yapan bu tarz böyle işte Paraguay gibi, Avustralya gibi işte Avustralya'nın bize yaptığı gibi veya Paraguay'ın dün akşam Almanya'ya yaptığı gibi böyle kapanan takımlar mesela Japonya'nın Brezilya karşısında ne yaptığı gibi böyle kapanıp gücü doğrultusunda, kapasitesi doğrultusunda kapanıp kendisinden çok daha güçlü bir takıma karşı kafa tutan takımlara karşı benim çok büyük bir saygım var ve her zaman da bu takımların başarılı olmasını isterim. Yani Japonya mesela elendi, çok üzüldüm. Eğer Paraguay'da bir şekilde eğer bu turu kaybetseydi bir hayli benim için üzücü olacaktı diyebilirim.
0: Sen hep güçsüzün yanında olmayı tercih ediyorsun yani, bu arada.
1: Güçsüzün yanından ziyade aslında şunu söylemem lazım.
0: Mücadelenin yani, yanında mı?
1: Tabii mücadeledi. Yani sonuçta şimdi Paraguay'ın hocası da işte ne bileyim Japonya bu takımlar hani sonuçta onlar da biliyorlar. Yani bu adamlar da Brezilya'dan kalite olarak fiziksel olarak da hatta geride olduklarını veya işte Paraguay Almanya'dan fiziksel olarak da kalite olarak da yaratıcılık olarak da geride olduğunu biliyorlar. Yani ve bu doğrultuda da bir rasyonel oyun planı gerçekleştirerek hani yerinde bekleyip belli bir yere kadar ceza sahası ön çizgisine kadar ya da ceza sahası yayına kadar en azından 8'li veya 9'lu bloklu alan savunması yapıp ceza sahası ön çizgisinden sonrasında yani kendi kalesine kadar olan mesafeyi biraz da böyle adam adama kapatıp bir tane de gol bulursa işte dün akşam Paraguay'ın ilk yarıda yaptığı gibi Enciso'yla hani bu şekilde bir rasyonel oyun planı yapmak zorundalar. Yani hani Paraguay'a yine mesela ben dün gördüm niye işte Paraguay savunma yapıyor hani böyle tur geçtiği için mutlu mu Paraguay gibisinden böyle birkaç tane mesela tweet yorum okuduk. Hani bu adamların sonuçta yapması gereken şey bu. Yani Paraguay açık oynasaydı Almanya'yı dün akşam eleme ihtimali bana kalırsa sıfırdı. Veya Japonya hani işte bir Tunus karşılaşmasında oynadığı gibi grupta gümbür gümbür oyuna hükmederek rakip yarı sahaya fazlasıyla kalabalık giderek arka taraf büyük alanlar bırakarak oynasaydı bu kadar zorlayamazdı Brezilya. Hatta Brezilya mesela dünkü maçta belli bir noktadan sonra artık Japonya'nın karşısında ilk yarıda o kadar zorlandı ki açmayı Japonya karşısında, topu bıraktı Japonya'ya. Yani ben açamıyorum, hani bari topu onlara vereyim, onlar biraz oynasın, belki biraz şey yaparlar, savunma çizgisini yukarıya çıkarırlar, belki biz biraz daha dikiş hücumu yakalayabiliriz diye. Mesela Brezilya'da dün öyle bir ilk yarının son bölümünde 35-45 gibi mesela böyle bir strateji güttü Ancelotti. Yani doğal olarak bu takımlara ben bu nedenle saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Yani savunma yapılan takımlara harambol deniyor ya, bence öyle acımasız eleştiriler yapılmamalı. Çünkü bu turnuvada mesela şu ana kadar gördüğün gibi sen de savunma yapan takımlar, daha doğrusu savunma yapan takımlar demeyelim, bu doğru bir ifade değil bence. Hani derinde bekleyip kendisinden güçlü olarak daha üstün takımlara karşı derinde bekleyip arka tarafta disiplinli bir şekilde birinci hattı, ikinci hattını yakın tutan takımları şu ana kadar bu turnuvada başarılı sonuçlar aldı. Ortada işte en yakın örneği de dün akşam Paraguay.
0: Ben savunma takımlarını şöyle eleştiriyorum. Uzun yıllar boyunca şampiyonluk kazanmaya devam eden, kazanma alışkanlığı olan takımların bu oyunu oynamasını eleştiriyorum. Çünkü bir yerden sonra benim için futbolda şu önemli: nasıl kazandın? Yani sadece kazanmaktan ziyade nasıl kazandın, taraftarını ne kadar mutlu ettiğin de önemli. Yoksa Japonya kısmında, Paraguay kısmında bu takımların oyun anlayışı ve disipliniyle ilgili bir eleştirim yok açıkçası benim. Şimdi Brezilya-Japonya maçına da bir parantez açtın, oradan devam edelim isterim. Brezilya zor da olsa Gabriel Martinelli'nin golüyle son dakikalarda kazanmayı bildi. Şimdi Dünya Kupası tarihine baktığımız zaman en çok şampiyonluk yaşayan ülkelerden bir tanesi. Her turnuvanın doğal favorisi. Ama kadro kalitesi vesaire Brezilya'yı bence bu turnuvada favoriler arasında göstermiyor. Şimdi Paraguay engelini aştılar ama bundan sonrası ne yaparlar, ne ederler? Brezilya nereye kadar gidebilir sence turnuvada?
1: Yani ben Brezilya'nın açıkçası final oynayabileceğini çok düşünmüyorum. Yani gerçi şimdi Almanya elendi, Hollanda elendi ama yine de final biraz bana Brezilya için zor gibi geliyor. Hala dediğim gibi. Yani benim zaten favorim Fransa'ydı şampiyonluk için. Arjantin mesela yine 2022'deki kadroyu büyük oranda koruduğu ve o sistemi muhafaza ettiği için hala bence Arjantin de bu turnuvada benim başlangıçta favorilerimden biri değil, ama Messi çok ayrı bir turnuva oynuyor. Arjantin de bence, yani Fransa ile birlikte yine bence son 4 takım arasında ben göreceğimizi düşünüyorum. Brezilya ama dediğim gibi son 4 takım arasında yani görebiliriz belki, ama final çok olabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü dünkü maçta da açıkçası Japonya'ya karşı bir hayli zorlandıklarını gördük dediğim gibi. Yani o önceki yıllardaki Brezilya takımının yaratıcılığından bence çok uzaklar. İşte 35 ile 45 arasında mesela dün Japonya'ya karşı topu bırakmak zorunda kaldılar. Ki burada bence bunu planlı yaptılar. Çünkü o kapalı, arkada derinde bekleyen disiplini Japon savunmasını, orta sahadaki o dirençli bloğu aşmakta çok zorlandılar. Hani belki hani topu biz bırakalım bunlara, biraz Japonya oynasın. O esnada biz bir geçiş, orta sahada kazandığımız çabuk bir topla geçiş kovalayalım planını oynamaya çalıştılar mesela bir 10 dakika. İkinci yarıda tabii ki biraz daha işler değişti. Yani orada Japonya'nın da çok fazla son bölümde fazla pas hataları oldu. Çok fazla bana kalırsa Brezilya o kadar yoğun bir baskı tam kurmamışken onlar da biraz fazlasıyla geriye çekildiler. 2-1'den sonra. Bir de bir su molasından sonra açıkçası biraz daha Brezilya'nın bu su molasına, ikinci yarıdaki su molasından sonra daha fresh bir şekilde sahaya döndüğünü söyleyebiliriz. Biraz orada Japonya'nın o ikinci yarıdaki su molasından sonra ben biraz daha böyle bir en azından 5-10 dakika bir oyun gücünün düştüğünü hissettim. İkili mücadelelerdeki o agresifliği falan bir 5 dakika sanki kaybettiler gibi geldi bana. O bölümde de zaten oyunun kontrolünü tamamen Brezilya'ya kaptırdılar. İşte son ikinci golle biraz orada savunmadan tam çıkarken tehlikeli bir noktada kaptırılan top. Tabii çok yoğun baskı kurmuştu Brezilya. Yani belki de oradan Japonya ayağı iyi bir pasta çıkabilseydi belki kendisi bulacaktı galibiyet golünü. Yani kalp kırıcı bir mağlubiyet oldu ama çok iyi. Bence Japonya dediğim gibi futbolda son yıllarda zaten ciddi bir yükselişi var Japonya'nın. 2022'de de iyi bir turnuva geçirmişlerdi. Bu turnuvayı iyi geçirdiler bana kalırsa. İşte Hollanda'ya kaybetmediler, İsveç'e kaybetmediler. Brezilya karşısında neredeyse kafa kafaya oynadılar diyebiliriz. Hatta bence uzatmalara gitseydi, dediğim gibi penaltılara gitseydiğini, her sonucu açık olabileceğini düşünüyordum ben bu karşılaşmanın. Ama sonunu getiremediler. Orada tabii biraz da maç sonunda biraz daha o Brezilya'nın her ne kadar önceki yıllara kıyasla geriye giden bireysel kalitesi olsa da o yine de Japonya'ya karşı biraz daha ağır bastı diyebiliriz.
0: Şimdi Brezilya'nın bir sonraki turdaki rakibi bugün belli olacak, fil dişi ve Norveç. Sence Brezilya için hangi rakip daha iyi opsiyon olur?
1: Yani Brezilya için sanki fil dişi sahili biraz daha fiziksel bir takım. Yani Norveç sanki orada çıksa, tamam Norveç'in çok daha fazla hücum silahları var ama fil dişi mesela çok daha fiziksel bir takım. Ghana gibi mesela fazlasıyla Japonya'ya benzeyebileceği oyun tarzının düşündüğüm bir takım. O yüzden mesela Norveç'in çok daha fazla hücum silahları olsa da, çok daha tehlikeli bir ön hattı olsa da, aslında bu anlamda Norveç biraz daha sanki Brezilya için iyi bir eşleşme olur gibi geliyor bana.
0: Benim için de ben fil dişinin daha iyi bir eşleşme olacağını düşünüyorum. Çünkü Norveç hücum hattı biraz daha tehlikeli bir hücum hattı. Ve Brezilya savunması da aslında problemler yaşayan bir savunma bence. Yani turnuva boyunca da bunun örneğini gördük. Genel olarak da çok iyi bir tandem yok bence Brezilya'da. O yüzden sanki biraz daha fil dişi sahili eşleşmesi daha iyi olabilir Brezilya açısından. Hollanda-Fas karşılaşması vardı. 1-1. Ya ben maç öncesi açıkçası ne bir tarafa gidebilirdim ne de bir takımın favori görüyordum. Tercihler açısından benim için buradaki tek önemli nokta karşılıklı gol vardı. Nitekim 90 artılarda da olmuş olsa Hollanda-Fas maçında KG var geldi.
1: Evet, ben de Tansu abi dünkü yayınımızda ben de bu maçın penaltılara kadar gidebileceğini söylemiştim. Tam da düşündüğüm gibi bir maç oldu. İlk kere beraberliğini önermiştik. Maç penaltılara gidebilir demiştik. Bir de Tansu abine karşılıklı gol var tercihini çıkarmıştı öne. Tam o düşündüğümüz ayarda bir maç oldu. Düşündüğümüz senaryoda gerçekleşti her şey maçta. Ama maçın normal süresi bilmiyorum. Böyle basın özellikle aslında daha tehlikeli pozisyonların olduğu bir 90 dakika vardı ama genel anlamda Japonya, Brezilya-Japonya ve hatta Almanya-Paraguay maçını da bence koyabiliriz. Onunla kıyaslayınca biraz böyle, bir de saat 4'teydi biliyorsun maç. Belli anlarda benim bayağı uykum geldi. Bayağı böyle uyukladığım kısımlar oldu maçı izlerken. Çünkü çok böyle bir takımda fazla risk almadan birbirinin silahlarını biliyor. Bayağı iki takım da bana kalırsa zaten Hollanda'nın mesela işte Van de Ven'in solda oynayarak başlaması, özellikle oraya işte Kuman'ın bir önlem alarak başlaması Van de Ven'le de burada çok gösteriyordu bu durum. Yani iki takım da biraz böyle fazlasıyla oynamaktan ziyade sanki birbirlerinin silahlarını durdurmaya, önlem almaya çıkmıştı sahaya. O yüzden böyle çok fazla bir pozisyon ve heyecan olduğunu söyleyeyim mi? Tabii ki işte ikinci yarı Gakpo'nun golü sonrasında son dakikada buna çok iyi cevap verdi. Çok kritik bir golle Fas Diop'la maç uzadı. Ama yani maçı sanki penaltılara gideceği, o son dakikada gol tabii ki çok kritikti ama maçı penaltılara gideceği de normal süre içerisinde böyle sanki belli gibiydi. Biraz böyle bağırıyordu. Çok fazla iki takım da bence birbirini aşırı dediğim gibi zorlamıyor gibi gelmişti bana.
0: Reklamlardan sonra devam ediyoruz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
6: Sporda eğlendiğin kardeşi Bilyoner.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Zaman Kart'ın jest oldu.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Anıl Yazar'la sohbetimize devam ediyoruz. Fas kısmında kalmıştık. Kısaca Fas'ın turnuvada nereye kadar gidebileceğini de değerlendirelim. Daha sonrasında bu akşam karşılaşmalarında kısaca konuşacağız.
6: Yani Fas açıkçası bence yarı final yolu son derece açık gibi duruyor. Oynadığı futbol yani 2022'nin ardından bugün de turnuvada da açıkçası üzerine koymayı başarırlar. Üstelik de hoca değişikliğine rağmen. Yani mesela dün akşam yani Hollanda, tabii Hollanda futbolunun da daha doğrusu Koeman'ın oyun anlayışının da oldukça aslında kritik Hollanda anlayışını, Hollanda'nın o total futbolunu dünyaya kazandırdığı futboluna çok dışına çıktığını düşündüğümüzde mesela dün pas %70 ile toplu oynadı. Çok daha oyunu hak eden taraf da aslında Hollanda biraz oyunu bıraktı yani pasa bu noktada da. Açıkçası Fas'ın dediğin gibi kadro kalitesi de bence bir Avrupa takımı etkisi yaratıyor diyebilirim. Ben Avrupa'dan gelen bir ülke etkisi yaratıyor diyebilirim. Fazlasıyla zaten Avrupa futbolundan oyuncuya sahipler, Avrupa futbolu tecrübesine sahipler. Bu anlamda ben Fas'ın son 4 takım arasında kalabileceğini düşünüyorum. Tabii burada işte eşleşmeler, gelecek takımlar işte yine bir turnuva içerisinde yaşanacak olası sürprizler de burada tabii ki bu durumu değiştirebilir ama ben açıkçası Fas'ın mesela dün akşam Hollanda karşısında evet zor bir eşleşmeydi ama hani mutlaka bir tarafı öne çıkarmaya çalışsaydık ben %51 Fas diyecektim mesela. Şimdi Kanada ile oynayacaklar mesela. Evet. Kanada karşısında da favoriler. Bu da onları direkt olarak açıkçası son 4 takım için çok ciddi bir aday haline getiriyor.
5: Fas'ın önündeki şimdi son 16'da Kanada eşleşmesi, sonraki en büyük engel aslında çeyrek finaldeki muhtemel Fransa eşleşmesi.
6: Doğru.
5: Yarı finalin önündeki herhalde en büyük engel. Kupanın da doğal favorisini eğer elerlerse ve bu sefer de gözünü kupaya dikebilir tabii ki ama biraz zor bir yolculuğu olacak gibi gözüküyor Fas'ın. Bugün de güzel karşılaşmalar var. Saat 20'de fil dişi Norveç'le karşılaşıyor. 12'de Fransa ise karşılaşması var. Saat 4'te de Meksika-Ekvator karşılaşması olacak. 3 karşılaşma Anıl Yazar. Ben de senin görüşlerini merak ederim. İlk karşılaşmayla da başlayalım istiyorum. Fil dişi Norveç maçı nasıl bir maç olur? Favorin kimdir?
6: Yani ben Norveç'in turu geçeceğini düşünüyorum. 1.86'da oranı var Norveç'in. Zor bir maç olacak ama bence bayağı da izlemesi keyifli. Tam da saati de güzel. Yani 8 erken bir saatti bizim için. İzlemesi de keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum ben. Bir de Norveç işte son Fransa maçına ciddi bir rotasyona gitti sol bakken. Fresh bir şekilde yani Norveç'in sahaya çıkacağını söyleyebiliriz. Esas oyuncuların ilk 11 oyuncuların neredeyse tamamını dinlendirdi. O yüzden Norveç'in ben açıkçası turu geçeceğini düşünüyorum. Zor bir maç. Biraz zorlanabilirler tabii. Dediğim gibi Fildişi de çok fiziksel oynayan bir takım. Dengeli bir takım aslında diyebiliriz Fildişi için ama burada ben Norveç'in kaliteli ayaklarıyla turu geçeceğini düşünüyorum.
5: Favori oranın ve tercihin nedir bu arada?
6: Yani ben bir Norveç galibiyetinin açıkçası denenmesi gerektiğini düşünüyorum. 1.86 oranı var. Bence gayet iyi. Bunun dışında belki ilk yarıda Fildişi oyunu ciddi manada tutabilirse 0-2 tercih de mesela burada denenebilir diye düşünüyorum. Yine fil dişi kazanır ve 5 korner sanırım. Öyle bir bahis görmüştüm. Tekrar evet. Kontrol edeyim. Bu da mesela fil dişi diyorum. Yani Norveç kazanır ve 5 köşe vuruşu kullanır bahisi. Bu da mesela bence yer alabilecek, değerlendirilebilecek bahislerden biri.
5: Fransa İsveç ile ilgili peki?
6: Yani Fransa İsveç karşılaşmasında çok sürpriz bekliyorum. Tabii ki Fransa galibiyeti gibi düşünüyorum ben de herkes gibi ama oranı çok yeterli olmadığı için burada alternatif bahislere yönelmek lazım. Aslında biraz gollü bir maç olabilir diye düşünüyorum. Yani +6 gol tercihi biraz belki fazla gelebilir ama sanki böyle gol sayısının böyle bir 4 bandına 4-5 bandına yaklaşabileceğini düşünüyorum ben. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. O yüzden 4-5 gol aralığı mesela 2.64'ten benim ilk gözüme çarpan bahislerden biri oldu burada.
7: Karşılıklı gol de denenebilir bence.
6: Karşılıklı gol de denenebilir. Kesinlikle İsveç'in çok kaliteli ayakları var. Yani burada yine takımı oyuncu gol atar ve takımı kazanır bahislerinde yine Fransa'nın oyuncularına yönelilebilir ki Mbappé'nin oranı çok yüksek değil. 1.71 ama Dembele mesela 2.13 oranı var.
5: Mbappé 2 gol sence denenir mi?
6: Yani 2 gol olabilir tabii ama ben biraz daha açıkçası Dembele gol atar ve oyuncu kazanır takımı kazanır bahsinden yanayım.
5: Oli senin de hatırladığım kadarıyla turnuvada daha golü yok.
6: Yok.
5: Yani asistleriyle damga vuruyor ama golü yok. Belki Oli ise de sahneye çıkabilir bu maçta.
6: Evet, yani bu maç Oli senin de maçı olabilir. İsveç de çok aslında kadro kalitesinin hakkını veren takımlardan biri olduğunu düşünmüyorum şu ana kadar. Yani grup aşamasında
5: teşekkür ediyoruz. Şimdi yarışla devam ediyoruz.
4: Nesine editörlüğünün sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Bir boy geride 7 numaralı Şafak Bey şeklinde 1200 metre startlerine doğru ilerliyor atlar. 2 numaralı Taçit liderliğini 1.5 boy farkla sürdürüyor. 3 numaralı Süpersonik ikincilikte 2 boy kadar geride. İç kulvarda 8 numaralı Hakim Tay, dışına sokulan 6 numaralı Megastar 2 boy kadar geride. İç kulvarda 1 numaralı Sarper, dışında 5 numaralı Irmak Su. Musafkanların 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Şafak Bey, içte de 4 numaralı Serpençe şeklinde 1000 metre start yeri geçildi. 2 numaralı Taçit yarışın 1 boy farkla lideri. 3 numaralı Süpersonik ikincilikte 6-7 boy kadar geride. 3. sırada 6 numaralı Megastar var. Daha sonra 2 boy geride 5 numaralı Irmak Su. 4-5 boy kadar geride 1 numaralı Sarper, dışında 7 numaralı Şafak Bey. Gerilerinde 4 numaralı Serpençe ve 8 numaralı Hakim Tay sırasıyla atlar son 600'e girmek üzere. 2 numaralı Taçit'i dıştan gelen 3 numaralı Süpersonik yakaladı ve liderliği de bu safkan aldı. 1 boy geride ikincilikte kaldı 2 numaralı Taçit. Daha gerilerde 6 numaralı Megastar ve 5 numaralı Irmak Su şeklinde safkanlar son düzeye çıkıyor. 3 numaralı Süpersonik virajda önde döndü bariyer dibinden. 2 numaralı Taçit'in dışarıdan 7 numaralı Şafak Bey'in gayretleriyle son 400'e girildi. 3 numaralı Süpersonik önde, fark 3-4 boya kadar çıktı. 2 numaralı Taçit ikincilikte, dıştan da 7 numaralı Şafak Bey'in uğraşları var. 3 numaralı Süpersonik son 200'e de 6-7 boy farklı önde giriyor. İkincilikte kaldı 7 numaralı Şafak Bey. Bu arada 6 numaralı Megastar jokeyini üzerinden düşürdü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Son metrelerde de 3 numaralı Süpersonik 6-7 boy farklı önde ve 3 numaralı Süpersonik koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Şafak Bey 2. 1 numaralı Sarper 3. 2 numaralı Taçit 4. 5 numaralı Irmak Su da koşudan 5. olarak ayrıldı. Başkent'te günün 8. ve son koşusunu 3 numaralı Süpersonik jokeyi Mert Uyar'la kazandı. 6 numaralı Megastar son 400 geçildikten sonra jokeyi Enes Atlamaz'ı üzerinden düşürdü. Hem Enes Atlamaz'ı hem de safkanın ilgililerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Anıl Yazar'la tekrar birlikteyiz. Daha demin acil bir şekilde yarışa gittik. Tekrardan sözü Anıl Yazar'a verelim. Yarım kalmıştı sözün.
6: Yani ben dediğim gibi Fransa galibiyetinin yanında, yani daha doğrusu Fransa galibiyetinin oranı çok yüksek olmadığı için Dembele gol atar ve Fransa kazanır bahisi mesela iyi bir orana sahip. 74 sanırım şu anda. Bu bahise daha yakınım diyebilirim bu maç özelinde.
5: Son olarak Meksika-Ekvator karşılaşması saat 4'te. Herhalde 32 turunun en kötü karşılaşmalarından bir tanesi kağıt üzerinde. Nasıl bir maç bekliyorsun?
6: Mesela bu maçta da açıkçası ben yine turunun ortada olduğunu düşünüyorum. Ve burada aslında önereceğim bahis ilk bahis önereceğim. İlk yarı galibi, ilk yarı beraberliği maç sonu beraberliği ve 0'dan 0. Yani bu maçın da ben açıkçası penaltılara kadar gidebileceğini düşünüyorum net bir şekilde. Meksika evet iyi bir grup aşaması gerçi oynadı ama Ekvador'u da yabana atlamak lazım bence. Almanya'yı mağlup ettiler. Ama Meksika'nın işte grup aşamasında Güney Afrika, Güney Kore, Çekya çok zayıf bir takımdı zaten. Belki turnuvanın en kötü iki takımından biriydi Tunus'la birlikte, Haiti ile birlikte düşündüğümüzde. Meksika için gerçek bir sınav olacağını düşünüyorum ben de bu maçın. Ama Ekvador karşısında da çok o grup maçlarındaki kadar rahat olacaklarını düşünmüyorum. O yüzden bu maç böyle penaltılara kadar yine gitmesini beklediğim bir mücadele.
7: Karşılıklı gol var tercihin olur mu senin? Daha kısır bir mücadele mi?
6: Daha kısır bir mücadele bekliyorum. Yani gol bile izlemeyebiliriz dediğim gibi. Direkt 0-0 bir şekilde maçın penaltılara kadar gittiğini de görebiliriz.
7: Meksika'nın zaten ev sahibi avantajıyla ben biraz daha burada olduğunu düşünüyorum. Ekvador'da bir önceki turnuvada bence daha iyi bir görüntü sergilemişti. Zor bir karşılaşma ama 90 dakika içinde kazanan çıkmaz. Sonundaki kazanan Meksika mı da senin tercihin?
6: Yani penaltı atışlarında direkt belki bir taraf öne çıkarmak kolay değil ama orada belki biraz daha hani son vuruş yapabilecek daha fazla oyuncuya sahip oldukları için belki yine Meksika'yı evet öne çıkarabilir.
7: Anıl Yazar teşekkür ediyoruz.
6: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
7: Teşekkürler. Yayınımıza devam ediyoruz. Son 32 tur karşılaşmalarını konuşuyoruz. Fil dişi Norveç, Fransa, İsveç ve Meksika Ekvator karşılaşmaları bugünün öne çıkan Dünya Kupası'ndaki karşılaşmaları. Yavaş yavaş artık Dünya Kupası'nın da ağacına baktığımızda yarı final, final yolları da belli oluyor. Fil dişi sahili Norveç karşılaşması saat 8 itibariyle başlayacak. İki takımın da muhtemel kadroları belli. Hücum güçleriyle aslında öne çıkan iki takım sahada olacak. Norveç'e baktığımız zaman Haaland, Sørloth hücum hattı. Her zaman gol bulabilecek bir hücum hattı. Fil dişinde de Nicolas Pepe, bir dönemler Trabzonspor forması giyen fil dişili Pepe takımın ön plana çıkan oyuncularından bir tanesi ki bu turnuvaya da damga vuruyor ve diğer isim Paris Saint Germain'e transferi gündemde olan Dion Monde. O da turnuvanın en iyi oyuncularından bir tanesi olarak göze çarpıyor ki muhtemelen Dünya Kupası sonrası transferde 100 milyon euronun üzerinde bir bedelle Paris'e tamamlanacaktır gibi. Bu karşılaşma üzerinde mesela işte 2.5 üstü KG var seçenekleri değerlendirilebilir gibi. Sahada net bir favori var mı derseniz bence çok büyük bir favori yok ama %51'e %49 oranla Norveç'in oyun yapısı ve sistemiyle ön planda olduğunu ben düşünüyorum. Orada Norveç galibiyeti özellikle hani 2.5 üstü tarzı bir oranla da birleştirilir veya sadece 1.86 orandan maç sonucu iki tercihi alınabilir. Gol olarak da bakıldığında veyahut da şut tercihlerinde Erling Haaland'ın

0: isabetli şutu, 3 isabetli şutu, Sörloth'un isabetli şutları maç öncesi ve maç sırasında denenebilir. Biraz daha canlı bir maç aslında maç sırasında tercihlerimizi neden yapabiliriz. Güzel opsiyonlar oluyor. Saat gece 12'de Fransa İsveç karşılaşması. Turnuvanın en doğal favorisi bakıldığında kadro yapısı, kadro genişliği ve kalitesiyle Fransa kimle karşılaşırsa karşılaşsın favori olarak ön plana çıkıyor. Bu maçta da muhtemelen İsveç karşısında ben Fransa'nın 2.5 üstü yapacağını düşünüyorum. İsveç'ten de bir karşılıklı gol gelir. 3.5 üstü karşılıklı gol tercihleri bence mantıklı gibi duruyor. Çünkü Fransa yani hücum hattına bakıldığında Dembele son maçta hat-trick'le şov yaptı. Bradley Barcola takımın en önemli kanatlarından bir tanesi. Mbappe Messi'nin arkasında turnuvada Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olma fırsatını değerlendirmeye çalışıyor ve bu turnuva üzerinde tabii ki gol kralı olmaya da çalışıyor. Çok aç, çok iştahlı, fiziksel kalitesi ön planda, yetenek seti ön planda bir takım Fransa. Bu yüzden ve artık hata yapmanın da çok mümkün olmadığı bu turlarda ağır basıyor diyebiliriz. Goller de gelecektir. 2.5 üstü Fransa tercihi yapılabilir. İsveç'e baktığımız zaman da Gyökeres ve İshak. Yani İshak turnuva öncesi sakatlıkla boğuştu bu sezon ama turnuvayı çok iyi oynuyor. Gyökeres de yine İsveç'in en önemli gol silahlarından bir tanesi. Fransa savunmasının zaman zaman boşluklar verdiğini, hatalar yaptığını görüyoruz. Ve İsveç'in de hani santrofor hattına bakıldığı zaman bu hataları değerlendirebilecek, pozisyonlar bulabilecek oyuncuları var. O yüzden muhtemeldir ki bir İsveç golü de gelebilir. Eğer erken gelen bir İsveç golü olursa mesela canlıda örneğin 1.5 üstü İsveç tercihi de yine deplasman için yapılabilir gibi duruyor. Meksika-Ekvator karşılaşması daha demin Anıl Yazar'la da konuştuğumuz gibi ona da katıldığım bir görüş. Ben 0-0'a daha yakın bir maç olduğunu, uzatmalar hatta penaltı vuruşlarının son 16'ya çıkacak takımı belirleyeceğini düşünüyorum. Meksika ilk maçtaki performansıyla taraftarlarına biraz heyecan uyandırsa da biraz daha ev sahibi avantajıyla 3'te 3 yaparak geldiği görüşündeyim. Şu ana kadar da gol yemediler açıkçası. 2-0, 1-0 ve 3-0'lık galibiyetlerle Dünya Kupası grubunu tamamladılar. 9 puanla üst tura çıktılar. Ekvatorsa grupta ilk maçında fil dişine yenilmişti onlar da. Aslında çok gollü karşılaşmaları geçmiyor ama tabii ki şu parantezi açmak lazım. Kazanmak zorunda oldukları karşılaşmada Almanya'yı mağlup etmeyi başardılar. Risk almayı seviyorlar. Risk aldıklarında skor bulmakta sıkıntı yaşamıyorlar. O yüzden bakıldığı zaman Ekvator'da Meksika'da başa baş bir maç oynayacaktır. Kazananı penaltılar belirler. Maç sonucu 0 tercihim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

0: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
10: Nesine Saatleri devam ediyor. Dünya Kupası karşılaşmalarından bahsetmiştik. Aynı zamanda şu anda Finlandiya'da Suomen Kupası yarı final karşılaşması, Vasan Inter Turku karşılaşması oynanıyor. Dakika 13 orada. İki takımın da özellikle kuzeye bakıldığı zaman gollü karşılaşmalar oynadığını biliyoruz, görüyoruz. Bu karşılaşma üzerinde de ilk yere biraz daha ilerledikten sonra 0.5 üstü, maç geneli 2.5 üstü ve karşılıklı gol var tercihleri denenebilir. Bu bir kupa karşılaşması. İki takım da aslında riske girmemeyi tercih edebilir, ancak kuzeyin gollü karşılaşmalarına biraz daha sırtımızı yasladığımızda Vasan Inter Turku karşılaşmasında 2.5 üstü tercihinde bulunabiliriz. Onun dışında tekrardan Dünya Kupası'na yavaş yavaş dönelim istiyorum. Nesine yorumcularından Hasan Adıyaman bizlerle birlikte. Hasan Adıyaman, hoş geldin.
11: Hoş bulduk Emirhan, iyi yayınlar.
10: Teşekkür ederim. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
11: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
10: Güzel karşılaşmalar var bu akşam. 3 karşılaşma. Senden önce Anıl Yazar'la da aslında dünün bir portresini çizmiştik. Ve bugüne ufak bir giriş yapmıştık. Seninle de bugünü değerlendirelim istiyorum. 3 karşılaşma özelinde tabii ki konuşacağız. Senin bu 3 karşılaşma içinde favori karşılaşman, heyecanla oturup izleyeceğin karşılaşma hangisi?
11: Ben bu 3 karşılaşma içerisinde yakın saatte olan Fildişi-Norveç maçını öne çıkartıyorum ki Nesne TV ekranlarında yayında olacağım bu maç saatinde. Fildişi gruplarda iyi bir görüntü verdi. Ekvador maçı kapa kapaya geçti de ikinci yarıda fiziksel üstünlüğünü sahaya yansıtıp maçı da koparmayı bildiler. Almanya karşısında çok şanssız bir mağlubiyet aldılar. Yani çok üzücü bir mağlubiyetti. Kırağaçağı karşısında da hata yapmayıp gruptan çıktılar. Yani orada öne çıkan oyuncular Pepe oldu mesela, Trabzonspor'dan hatırladığımız. Ama takımın tabii ki yıldızı Diomande'ydi. Müthiş oynadı grup aşamasını. İyi bir kadrosu var Fildişi sahilinin. Galatasaray'dan Singo'yu da biliyoruz ki Akbadu'yu ile beraber iki maçta beraber partner olarak oynadılar. Beşiktaş'tan Akbadu hatırlatalım. Ama Singo'nun bir sakatlığı var. Muhtemelen de tam emin değilim ama bu maçta olmayabilir. Diğer tarafta Norveç son maçta Fransa karşısında oyuncularını dinlendirdi. Hatta sol bakken eleştirildi bu konu hakkında. O da şöyle açıklama yaptı, hatırlarsınız. Oyuncularım Norveç maçında, özür dilerim, Senegal maçında çok fazla kramp giriyordu ayağına. O yüzden onları dinlendirmek, korumak istedim. Bir sonraki turu düşündüm. Aksi halde birçoğundan yoksun olacaktım dedi. Senegal'i yendikten sonra Norveç işi bitirme noktasındaydı zaten. Liderlik için de çok ümitli olmadılar Fransa karşısındaki. Öyle bir kadroyla çıktılar. Golcü bir Norveç. Beklendiği gibi çok gol atan bir Norveç gördük. Ben bu maçta iki takımın karşılaşmasında maçı ortada görüyorum. Birçok kişi Norveç'i öne çıkartıyor ama ben dengeli bir maç bekliyorum. Karşılıklı goller görebiliriz diye düşünüyorum.
10: Ben 51'e 49 Norveç tarafındayım ve senin hani şunu da senden önce söylemiştim. Ben de böyle karşılıklı gol varın olacağı 2.5 üstü bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Peki sence şeyde tamamlanır mı? 90 dakika içinde maç tamamlanır mı? Yoksa çok fazla gördük dün akşamda özellikle uzatmalar, penaltılar görür müyüz?
11: Evet, şu ana kadar oynanan maçlarda zaten Kanada maçı son anda uzatmaya gitmekten kurtuldu. Yine onun dışında bir sonraki maç Brezilya maçı Japonya karşısında yine uzatmaya gitmekten son anda kurtuldu. Diğer iki maç uzatmaya gitti dün gece. Bu maç da dengeli bir maç, söylediğim gibi uzatmaya gidebilir. Ama fiziksellik anlamında ben Fildişi'nin ayakta rakibine göre daha çok ayakta kalacağını düşünüyorum ki Norveç de çok sert ve fizikli bir takım. Ama savunma anlamında büyük sos veriyorlar. Ben hiç beğenmiyorum Norveç savunmasını. Irak maçını da izledim Norveç'in. Orada çok büyük şans vardı yanlarında. Çok ciddi hata yaptı Iraklılar. Orada kafa kafaya giden bir maç. 2-1 iken Irak'ın kaçırdığı 2-3 tane %100 pozisyon. Senegal maçını bir anda kopardılar. Orada hiç beklemediğim bir sonuç oldu. Ben çünkü Senegal'in kaybetmeyeceğini düşünüyordum. Fransa maçını zaten baz almaya gerek yok. Az önce anlattım. Burada uzatma görebiliriz. Uzatmaya da yakın. Maç sonu 0'a da hiç hayır demem.
10: Şimdi özellikle Dünya Kupası'nda baktığımız zaman iddiada çok fazla bireysel oyuncu tercihleri farklı farklı opsiyonlarda bulunuyor. Senin bu maçı özelinde var mı bir tercihin? Hem oyuncu olabilir hem farklı durumlar olabilir.
11: Tabii Diomande asist yapar denenebilir mesela burada. Nicola Pepe'nin iki tane isabetli şutu yine denenebilir. Haaland gol atar zaten ama oranı çok düşük.
10: Çok tatmin etmez
11: düşünüyorum. O yüzden onu pek önermiyorum. Şut konusunda da Musa oynarsa yine bir isabetli şut çekebilir. İki takım arasında bu noktadayım ben.
10: Muhtemel 11'lerde de gözüküyor. Oynayacaktır ve denemeler de yapan bir futbolcu. Ben de sana katılıyorum. Fransa'yı seç maçı. Fransa herhalde turnuvada, daha demin ben söylemiştim ama kiminle oynarsa oynasın doğal favori. Yani bu turnuvanın da herkesin %51 gördüğü isim, belki de takım, belki de Fransa. Sen İsveç maçını nasıl değerlendirirsin?
11: Ya Fransa kadrosunu anlatmaya gerek yok zaten. İki tane takım getirseler ikinci kadrosu bile burada yarı final oynamaya, hatta final oynamaya aday olur. Öyle bir kadrosu var. Bireysel oyuncu bazında bence Dünya Kupası'ndaki en önde olan takım. O listesi Dembele'si, Barcola'sı, Mbappe'si, yani kulübedekileri de, yani Crystal Palace'da sezon sonunda Konferans Ligi'ni kazanan oyuncu adı aklıma gelmedi ama söylersin sen belki. Santrafor.
10: Mateta.
11: Mateta. İşte Turam sakat ama öyle bir ismi var. Kisike yine sakatlıktan dolayı yok. Yani inanılmaz bir ön hattı var. Bireysel anlamda çok öne çıkan bir takım ki Griezmann milli takımı bıraktı. Ona rağmen bunları söyleyebiliyoruz. Ya arkada iki tane sert oyuncuyla orayı toplayan savunmanın önünde. Ardından öndeki dört oyuncuyla da işi bitirmeye çalışan bir Fransa gördük. Yine göreceğiz. İsveç gerçekten çok iyi bir hücum hattına sahip. Gyökeres, İsak, Elanga ara ara yedek kaldı ama girdikten sonra çok iyi işler yaptı. Gollerini attı. Burada böyle bir güçlü var ama savunma anlamında gerçekten çok çok problemli bir İsveç. Kanat bekleri sürekli aksıyor. Orada Lindelöf çok çok hata yapıyor. Yani hiçbir şekilde güven vermiyorlar. Ben burada çok gollü bir maç bekleyeceğim. Fransa ilk yarı kazanır, maçı kazanır. 2.5 üst olur. İlk yarı 1.5 üst olur. Ben her türlü gol tarafındayım. Çünkü ben Fransa'nın gollü ve rahat bir galibiyetini bekliyorum.
10: İsveç'in de hücum hattını konuşmamız lazım bence. Alexander Isak ve Gyökeres. Peki bu hücum hattından sence İsveç gol veya goller çıkarabilir mi?
11: Çıkartabilir. 4-1, 3-1. Bu şekilde bir skor bekliyorum zaten. Farklı bir Fransa galibiyeti. Arada da İsveç'in araya sıkıştıracağı golle maçın sonuçlanmasını bekliyorum ki İsveç turnuvada her maçta gol attı. Zaten Tunus'u 5-1 yenmişlerdi ilk maçta. Hollanda'ya 5-1 yenildiler ama tabi orada da fahiş hatalar yaptılar savunmada, az önce bahsettiğim gibi. Çok da pozisyon buldular.
10: O maç 5-1'lik bir maç değildi.
11: Evet, çok pozisyon kaçırdılar Hollanda'ya karşı ama çok riskli futbol oynuyorlar ve geride yani duramıyorlar. Oyuncular güven vermiyor. Çünkü kanat bekler çok önde kaldığı için o araları sızmalarda ki yani Dembele'den, Mbappe'den falan bahsediyoruz. Hiçbir şekilde affetmezler. Japonya karşısında da Japonya'ya bir puan yetiyordu. Onu dengeli bir maç gördük. Hatta maç sonunda İsveç'in tehlikeli pozisyonları vardı. Onu biraz işte o son maçın temposuna göre yoruyorum ben. Bir puan yetiyordu çünkü Japonya ikincilik için. Burada da Elanga'nın yine isabetli şutunu ön plana çıkartabiliriz. Çünkü çok deniyor bu oyuncular arasında, en çok deneyen Elanga diyebilirim. Yine Ayari'nin bir şutunu deneyebiliriz. Çünkü Ayari de uzaklardan mesafe tanımaksızın şut çeken bir oyuncu ki memleketi Tunus'ta iki tane gol atmıştı maçta. Kart konusunda da yine Bergvall'ı ön plana çıkartabilirim oynarsa. Sarı kart görme potansiyeli yüksek olandır.
10: Ben de açıkçası bu maçı

0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
1: Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor!
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Umran Oto Ekspertiz. Bankam
7: Tombank kartıma din. Dünya Kupası'nda heyecanın adresi. Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
10: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
11: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
12: Evet.
11: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum diye. Bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
10: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
1: Bu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri, yolların detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edelim. Başkent'te şu sıralarda %80'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Samsun yolunda merkez yöne doğru siteler, alt geçidi sonrası sol şeritte bir kaza var. Bir de Anadolu Bulvarı'nda çevre yolunun çıkışı öncesi Aski virajının dönülünce sağ şeritte de arızalı bir araç beklemekte. İzmir'e baktığımızda burada da %70'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Çevre yolu özellikle şu an Karşıyaka tarafında oldukça yoğun, her akşam klasik yoğunluklar. Bir de aynı şekilde Bornova çıkışından da Gökdere ayrımına Buca yönünde yoğunluk çevre yolunda etkisini gösteriyor. Bir kaza arıza bilgisi bulunmuyor gibi. İstanbul'a döndüğümüzde %90'lı seviyeleri aşmış durumda yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirmek isteyenler için 2. köprü Anadolu Avrupa yönünde Kavacık, 5. Levent hattı, Avrupa Anadolu yönünde ise 5. Levent Kavacık hattı yoğun. 1. köprü Anadolu Avrupa geçişinde Uzunçayır, Ok Meydan hattı yoğun, Avrupa Anadolu geçişinde ise Çağlayan köprü arası yoğun. Avrasya tünelinde Anadolu Avrupa geçişinde Uzunçayır'dan başlayan yoğunluk etkisini gösteriyor. Avrupa Anadolu yönü ise Samatya'dan yoğun durumda. 3. köprüde her iki yönde de trafik akıcı gözüküyor. Bunlar özet gelişmelerdi. Hepsi ve daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasından da ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Güzel futbol oynayan takım. Futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor ve gelmiş geçmiş dünya kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 30 Haziran Salı, saatler 18.33'ü gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Son 24 saatte yaşananları birlikte konuşacağız. Hemen gündemi sizlerle paylaşmak isterim. Bugün aslında hakikaten Türkiye'de bir haberci tabiriyle çok sıcak bir spor gündemi var. Federasyondan yapılan üst üste açıklamalar, kulüplerin buna verdiği yanıtlar, transferdeki gelişmeler. Ama öncelikle Dünya Kupası'yla başlamak isterim. Dünya Kupası'nda dün hatırlayacaksınız Brezilya, Paraguay ve Fas son 16 turuna kalmıştı. Bu akşam ve gece 3 maç bizi bekliyor. Saat 20'de 1,5 saat sonra Fildişi sahili Norveç'te karşılaşacak. Gece 00'da Fransa-İsveç mücadelesi var. Sabah 04'te ise Meksika-Ekvador maçı oynanacak. Tabii dün akşam oynanan maçların ardından özellikle Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Almanya'da büyük bir hüsran var. Paraguay'da ise çok büyük coşku, sevinç var. Paraguay Devlet Başkanı bugün ülkede milli tatil ilan etti bu başarıdan dolayı. Almanya'da oyunculara ve teknik direktör Nagelsmann'a yönelik eleştiriler, Jürgen Klopp milli takım başına geçecek mi ve birçok eski Alman futbol efsanesinin açıklamaları program içerisinde yer bulacak. Bugünkü maçlara dair de haberleri sizlere aktaracağım değerli dinleyenler. Türkiye'de ise yabancı kuralı konusu bugün çok konuşuldu. Neden konuşuldu? Dün akşamki yayında bahsetmiştim. Bugün federasyon kendi içinde bir toplantı düzenleyecek ve Kulüpler Birliği ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın talepleri çerçevesinde yabancı kuralını yeniden gözden geçirecek demiştik. Nihayetinde o toplantı yapıldı ve Türkiye Futbol Federasyonu hemen hemen tüm kulüplerin istemesine, değişiklik istemesine rağmen geçen sezondan aldığı kararın devam edeceğini açıkladı. 10+4 kuralı uygulanmaya devam edecek Süper Lig'de yabancı kuralı. Tabii bu açıklamanın ardından Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan tepkiler sert oldu. Beşiktaş'ta ise sportif direktör Önder Özen konuştu. Gayet olumlu karşıladığını söyledi. Bunu değerlendireceğiz, konuşacağız. Yine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Erman Toroğlu'na yaptığı açıklamalar dikkat çekici. Buradaki özellikle villa mevzusu, prim mevzusu bugün sosyal medyada çok tartışıldı. Bu konuyu da program içerisinde ele alacağız ve Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama daha yaptı. Yaklaşık bir saat önceydi bu. Kamp yeri için yapılan açıklama. Uzun da bir açıklama, onu da paylaşacağım ama bu açıklamanın bugün yapılmasının da hiçbir manası yok değerli dinleyenler. Neden yok? Keşke o tartışmalar yapılırken anında yapılsaydı da bir anlamı olsaydı, her şey bitmiş. Federasyon yetkileri ülkeye dönmüş. Profesyoneller de böyle bir yazı kaleme almış ama yine içeriğinde dikkat çekici ifadeler var. Onu da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ta transferde özellikle Alman milli takımının elenmesi üzerine Nübel konusunda gelişmeler bekleniyor hafta sonuna kadar. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş'la alakalı bir telefon bağlantımız da olacak. Beşiktaş'ın yurt dışı kampı da yarın başlayacak. Kampa dair transfer çalışmaları hakkında sizleri bilgilendireceğim. Galatasaray 10+4 kuralını bekliyordu ve o kural da bugün az önce bahsettiğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi tarafından bir kez daha onaylandı. Önümüzdeki sezonda 10+4 şeklinde devam edecek. Bu minvalde de John Duran'la anlaşmıştı Galatasaray. John Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Resmi açıklama muhtemelen yarın öbürsü gün gelir diye düşünüyorum. 7 Temmuz'daki sezon açılışında da John Duran'ın Galatasaray'la antrenmana çıkması bekleniyor değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin topuk yaylası kampı devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bugün de yine transferde birçok isimle görüşmeler vardı. Guendouzi antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bunları da program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Trabzonspor'da Chukwueze ismi gündemde. Bordo mavili takım hücum hattının önemli bir takviye yapma isteği var. Fatih Tekke'nin talepleri doğrultusunda Trabzonspor'un da gündemini sizlerle paylaşacağız. Wimbledon'da yine heyecan devam ediyor. Wimbledon tenis turnuvasına dair haberler program içerisinde yer alacak. Avrupa'da bugün çok önemli bir transfer gerçekleşti. Gonçalo Ramos, Portekizli forvet, Paris Saint-Germain'den 70 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Fransız basını Paris Saint-Germain'in de fil dişi milli takımının yıldızı Yann Diomande ile yakından ilgilendiğini ve Yann Diomande'yi takıma katmaya hazırladığını yazdı. Tabii Diomande bu Dünya Kupası öncesi de aslında Leipzig'te çok başarılı bir sezon geçirmişti. Liverpool'un da gündemindeydi. Şu an için Paris Saint-Germain'in Yann Diomande transferinde bir adım önde olduğu yazılıyor. Dış basında saat 20'de de fil dişi sahilleri Norveç'te karşılaşacak Dünya Kupası'nda, az önce paylaştığım gibi. O maçta da ilk 11'de başlaması bekleniyor Yann Diomande'nin. Bugün itibariyle hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok yıldız oyuncu boşa çıktı. Çok önemli oyuncular bonservislerini ellerine aldılar. Oyunculardan biri de Mauro Icardi. Mauro Icardi'nin menajerinin de yine açıklamaları program içerisinde yer olacak değerli dinleyenler. Hemen başlayalım. Bugünün en önemli haberiydi diyebiliriz aslında spor gündeminde 10+4 kuralının devam etmesi. Now Spor programcısı Ersin Düzen telefon attığında. Ersin Bey merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hemen hemen 18 kulübün de yabancı kuralının değişmesi yönünde talepleri vardı. 12+4 kuralı üzerinde bir mutabakat sağlanmıştı ama federasyon yönetimi de daha önce aldığı kararın uygulanacağını açıkladı. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamayı ve bugünden sonra ki Ertuğrul Bey de, Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da ilerleyen günlerde tekrar bir görüşmemiz olacak şeklinde ifadesi var federasyonla. Bir değişiklik bekliyor musunuz diye sormak isterim.
1: Şimdi yabancı kuralında yapılan değişikliği de aynı kulüplerin talebiyle yapılan bir değişiklik. Yani hem 10+4 uygulanması hem aynı zamanda daha öncesinde 12+2 ve daha önceden de yapılan tüm yabancı kural çalışmaları kulüplerle beraber yapılan ve sonrasında da kulüplerin bazılarının onayladığı, bazılarının onaylamadığı, bazılarının Kulüpler Birliği toplantısında olur mu canım 16-4 ne demek diye tepki gösterip federasyon tarafı onlarla temasa geçtiğinde valla siz bilirsiniz, nasıl istiyorsanız, bizim için fark etmez, biz zaten çalışmamızı ona göre yaptık şeklinde cevaplar. Şimdi bakın, bu aslında en önemli sorun. Yani kulüplerin kendi işinde ortak bir kararı varmış gibi görünen ama aslında tamamen koca bir yalandan oluşan bir karardan bahsediyorum ben. Ertuğrul Başkan çıktı, dedi ki biz kulüplerin tamamı bu kuralla ilgili değişiklik talebinde bulunacağız. 12+2'yi istiyor kulüpler diye. Peki bununla ilgili Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı bir talebi oldu mu? Size hiç böyle bir bilgi geldi mi?
0: Yazılı olmamış, sözlü talebi olmuş sadece.
1: Efendim?
0: Yazılı olmamış talep, sözlü olduğunu söylediler.
1: Evet, yani hiçbir yazılı bir talep yok. Yani Kulüpler Birliği kendi içinde yaptığı toplantıdan sonra hadi arkadaşlar hep birlikte bütün kulüpler bir imza ile beraber federasyondan böyle bir talepte bulunalım denmemiş. Bununla birlikte federasyon tarafı zaten bazı kulüp başkanlarıyla temasa geçtiğinde bazıları da bu kuralın uygulanması yönünde kendilerine söylemde bulunmuş. Yani biz zaten hazırlığımızı bunun için yaptık. Biz büyükler bu işten kar etsin. Bu işi kendileri Avrupa kupaları için düşünüyorlar. Onun yüzünden biz kalkıp da niye daha fazla transfer yapalım, niye zarara girelim falan diye bir takım söylemlerde bulunan kulüp başkanları var. Bu bakımdan federasyon da bir anda ne oluyoruz filan demeden tak hemen biz iki gün geçti aradan Kulüpler Birliği'nin ardından hemen anında bir açıklama yapıldı. Kuralda bir değişiklik olmayacak diye. Ana sebep bundan kaynaklı zaten. Yani bana göre benim fikrim artılar matılar ya yani 2000 biz şu anda 2026'dayız. Aşağı yukarı 20 seneden beridir biz sürekli olarak her sezon başında veyahut da sezon içinde yabancı kuralı ile ilgili olarak birileri fikir beyan ediyor, birileri tartışıyor. birileri istiyor, birileri kapı arkasında istemiyor. Sonrasında ortaya çıkan tabloda da hep böyle gündem bu şekilde geliyor gidiyor. Ve yine aynı şeyle karşılaşıyoruz. Bir önceki federasyon başkanında da aynı şey vardı. Onun öncesinde de aynı şey vardı. Hepsi aynı. Ben artılara karşıyım. Ben daha önceden bırakılmış olan serbest bir yabancı sayısı vardı. Hatta adı yabancı sayısı da değildi. Türk mecburiyeti vardı yani. Türk oyuncu, yerli oyuncu oynatma mecburiyeti vardı. Fatih Hoca'nın uygulamaya koymuş olduğu onun döneminde aynı şekilde devam etmesinin ben daha faydalı olduğunu düşünüyorum yani.
0: Bu sezon için şu andan itibaren bir değişiklik olma ihtimali var mı sizce?
1: Ya değişiklik olabilir tabii ki. Az önce söylemiş olduğum yazılı bir talep gelirse Kulüpler Birliği'ndeki bütün başkanların imzasıyla federasyona böyle bir talepte bulunursa bence o zaman TFF böyle bir değişiklik yapabilir. Yani ben size net söyleyeyim. Bu kuralın aynı şekilde uygulanması devam edecektir. Açıklamasının ana sebebi açıklama federasyon tarafından yapılmış olsa da ana sebebi kulüplerdir. Bu kadar açık söylüyorum ben. Yani çünkü bazı kulüpler 5-6 tane kulüp bu kuralın aynı şekilde 10+4 olarak devam etmesini istemiş. İstemişler, bizzat istemişler yani. Ben kulüplerden de aldım bu yöndeki fikri, TFF tarafından da aldım. İstemişler. Bu yüzden zaten bir anda 10+4 uygulanacaktır diye hemen apar topar bir açıklama yaptılar. Yangından mal kaçırı gibi. Yoksa devam ederdi yine.
0: Kuralın iyi olup olmadığından ziyade ben de aslında sizin tarafınızdayım şu konuda. Yani bu kural çok öncesinden belliydi. Kulüpler ilk kez karşılaşıyormuş gibi davranmaları da çok böyle abartılı geliyor bana. Bugün Mahmut Uslu'nun açıklamaları var, oldukça sert. Yine Galatasaray cephesine sorduğumda onlar da biz bir değişiklik bekliyorduk dedi. İşin diğer tarafında Beşiktaş cephesi ise bu kuralın devam etmesinden mutlu görünüyor. En azından Önder Özen'in açıklaması o yöndeydi. Gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'da bu kuralın devam etmesini istiyor gibi tam böyle net bir beyan sunmasalar da kamuoyunda. Peki yani burada böyle bir bölünmüşlük de varken sezon öncesi bu farklı sıkıntılara yol açar mı?
1: Ya burada aslında problem şu. Şimdi 10 yabancı Türkiye Ligi için yetersiz bir sayı değil. Yani bununla beraber burada aslında kulüpleri zorlayacak olan durum Avrupa kupalarında mücadele edecek olan kulüpler. Bunun sıkıntısını aynı zamanda kendi yabancı kadrosu şu anda şişmiş olan kulüpler. Bu konuda en fazla aslında meseleyi problem haline dönüştüren Galatasaray. Çünkü yabancı futbolcuları zaten 3. sezonu bitirmiş, 4. sezon devam eden yabancılar var. Yeni transfer edilmiş olan oyuncular vardı. Burada yani Icardi'nin mesela kalacağını düşünürsek sonuçta Galatasaray'ın kontenjanı ancak bir tane yabancı futbolcu transfer edebiliyorsun. Birini göndererek işte o da. Diğer tarafta Icardi'nin kalmadığını düşünürsek iki tane transfer yapabiliyorsun. Fenerbahçe'nin aslında 23 ile ilgili bir problemi yok. 23 yaş altı futbolcuları geçen sezonda şu anki mevcut durumda da zaten aslında sıkıntı yaratacak bir durum yok. Fakat Fenerbahçe'nin yabancı futbolcusu çok fazla. Yani kiraya geçen sezon verilmiş olan sözleşmesi 2027-28'e kadar devam eden futbolculara söz konusu. Bu oyuncuları tekrar kiralayabilmek ki Fenerbahçe kiraladığında bu futbolcuların maaşının bazılarının tamamını bazılarının tamamına yakınını ödüyordu. Yani git kiraladık hadi biz bu mali yükten de kurtulduk yabancı sayımız da rahatladı. Düşüncesi Fenerbahçe için geçerli bir düşünce olmadı. Orada sadece kontenjan konusunda bir sıkıntı yaşamadı. Ama mali tabloda aynı şekilde onların zaten vermiş olduğu bir yük söz konusuydu. Mevcut durumda hala aynı şekilde. Trabzonspor bu konuda zaten daha gençleşen bir kadro kurdu. Beşiktaş'ta yeni bir teknik direktör. Ve onunla beraber yine geçen sezonda nispeten biraz daha yabancı sayısında doğru makul transferler yaparak bu sezonda onları daha iyi bir hale dönüştürmek için Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre eli daha aslında rahat demeyeyim de birazcık daha aslında işi diğerlerine göre daha az zor diyebilirim ben. Yani bu tanımlamayı yapabilirim ancak. Ama bazı şeyler Avrupa kupalarına katılınca doğal olarak değişebilir tabii ki. Yani bana göre şöyle olması gerekir. Ceyhun Kazancı Kasımpaşa kulübünde kendisi kulüpler birliğinde mesela böyle bir teklifte bulunmuş. Arkadaşlar isterseniz TFF'ye böyle bir talepte bulunalım diye. Yabancı sayısı ile ilgili olarak bir özgürlük fakat sadece kriter esami listesinde uygulansın diye. Yani istediğiniz kadar yabancı olsun kadronuzda fakat bununla beraber esami listesini yani maç listesinde federasyonun talep etmiş olduğu 10 artı 4 kuralını o da uygulayalım.
0: Bu aslında gayet mantıklı sözleşmesi devam eden oyuncular açısından.
1: Öyle tabii ki. Yani Fenerbahçe şimdi Mahmut Uslu'nun tepki göstermesi. Ben Mahmut Bey ile daha önceden de konuştum zaten. Onlar da bu kadar şu anda dönen yabancılarla birlikte bu adamları nasıl göndereceğiz derdinin dışında. Aynı zamanda biz yeni transferler yapacağız. Yabancı transferi yapacağız. Şimdi Fenerbahçe taraftarları transfer bekliyor doğal olarak. Fakat yabancı transferi yapabilmek için mevcut şu anki kadroda elinizde imkan yok ki kontenjanı düşündüğümüzde. Tüm bunların derdini Fenerbahçe yönetimi yaşıyor şu anda. O yüzden zaten Mahmut Uslu'nun tepki göstermesi. Yoksa hadi biz yeni geldik durup dururken federasyonla kavga edelim. Dur sezona bir gerilimle başlayalım. Hiç olmazsa bizim dediğimizi yaparlar falan düşüncesi değil yani mesele. Bundan kaynaklı tamamen. Ben bütün kulüp başkanlarıyla yöneticileriyle temastayım. Ve sizin dediğiniz biraz önce çok haklı tabii ki. Burada en önemli problem sanki bir anda hiçbir şey yokmuş da federasyon tuf diye bir anda piyangodan arkadaşlar merhaba hepinize güzel bir kural getirdim. Yabancı sayımızı değiştiriyorum demiş gibi bir davranış biçimi içerisine girdiler. Hayır aslında bu zaten geçen sezon belliydi. Ve ben bu sezon bu 10 artı 4'ün sonrasındaki süreçteki ne haline dönüşeceğini söylediğimde de kamuoyu yeni öğrendi. 8 artı 6. Yani mevcut düzenleme bu sezon 10+4 gelecek sezonda aynı şekilde hiçbir değişiklik olmadığı takdirde 8+6'ya dönüyor. Ve bu yeni bir şey değil. Kulüpler zaten bu yabancı sayısı ile ilgili olarak yapılan revize yani bu değişikliği öncesinde onaylayan aynı kulüpler. Hiçbir şey sürpriz değil. Ama tutarsızlık çok fazla.
0: Konuğumuz Nol Spor programcısı Ersin Düzen. Ersin Bey çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İzleyicilerimizin biraz kafasını karıştırdık ve ağrıttık ama kusura bakmasınlar. Yani bu bizden kaynaklı değil. Maalesef şu anda Türk futbolunu yöneten federasyonundan ve aynı zamanda üzülerek söylüyorum ki taraftarları olan, milyonlarca taraftarı olan ve ne zaman nerede hangi sorumluluğu alıp ne zaman devreye girip aslında masaya yumruğunu vurmaktan biraz çekinen biraz da aciz kalan kulüp başkanları ve yöneticilerinden kaynaklı. En azından son sözüm bu olsun.
0: Tekrar teşekkürler iyi akşamlar.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankam Tombank kartım hadi. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
10: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet ProGlide.
12: Auto Ekspertiz.
13: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
14: Otobüs.
13: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Radyo Spor.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

Radyo Spor'da saatleri 18.56 yaptık. Yabancı kuralı konusunda Fenerbahçe'nin genel sekreteri Mahmut Uslu bugün NT Spor'a bir açıklamada bulundu. Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız diyor Mahmut Uslu. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu an değerli dinleyenler 21 yabancı oyuncu görünüyor. 21 oyuncudan bahsediyoruz. Tabii o oyunculara baktığımızda Fayet, Mimović, Aziz Fall, Amara Diouf, Sidiki Şerif, Dorgeles Nene ve Archie Brown 7 oyuncu 10+4'ün o 4'üne uyuyor. Buradan yana bir sorun yok, bir sıkıntı yok ama işte yeni transferler de yapması lazım Fenerbahçe'nin. Bir stoper alınması gündemde, bir kanat oyuncusu alınması gündemde, bir forvet daha alınması. Bu 3 oyuncu da muhtemelen yabancı olacak. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin oyuncu göndermesi lazım, satması lazım. Burada oyuncu gönderirken yine yüksek maaşlar sorun olabiliyor. Bonservis konusunda Fenerbahçe'nin beklentisini o oyuncuları isteyen takımlar karşılayamayabiliyor. Bu da kulüpleri ekstra zarara uğratıyor. Tabii Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi de aslında göreve gelmeden seçim öncesi neyle karşılaşabileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmesi gerekirdi. Sonuçta bu oyuncuların kaçının ne kadar kaç yıl sözleşmesi var. İşin diğer tarafında alınması planlanan oyuncuların durumu üzerine mutlaka bir çalışma yapılmıştı. Fenerbahçe yönetiminin tepkisi anlaşılır ama yine de göreve gelmeden seçim öncesi yapılan o ön çalışmalarda bu sorunla karşılaşabileceklerini 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmişlerdir diye düşünüyorum. Onlar da çok büyük sürprizle karşılaşmışlar gibi davrandılar. Galatasaray'da bir süredir bu kuralın ne olup olmayacağı konusunda bir beklentiye girmişti. Fenerbahçe'nin asıl beklentisi ise 12+2'ymiş bu arada. Onu tekrar söyleyeyim. Bugün Fenerbahçeli yöneticilere sorduğumuzda biz 12+2 kuralının devam etmesinden yana görüş beyan ettik diyorlar Kulüpler Birliği toplantısında. Beşiktaş cephesi bu konuda ne düşünüyor? Önder Özen'in açıklaması var. 10+4 kuralının değişmemesinden memnuniyet duydum. TFF'nin tüzel kimliğinin zaman zaman yıprandığını söylüyoruz. Bu bir beyanın arkasında çok durmaması, çok fikir değiştirmesi Beşiktaş için olumsuz sonuçlar getirmişti geçmişte. Sadece Beşiktaş için getirmişti. Ona rağmen Beşiktaş üstesinden gelmeyi başardı. TFF kendi tüzel kimliğine yakışan en güzel şeyi yaptı. Umarım böyle devam eder. Biz de beyanlara bakarak takım kurmaya çalışırız. +4 için 3 tane boş yerimiz var. Oraya bakıyoruz. Hoca da o tarz oyuncular talep ediyor zaten. Birkaç tane de usta oyuncuya ihtiyacımız var. Toplam transfer hedefimiz 7 demişti. Bakalım Beşiktaş bu kurala uygun hangi oyuncuları kadrosuna katacak ki? Quattara da Monaco'nun sol beki bu kurala uyan bir oyuncu. 19-15'te de o gün Şahinoğlu'yla bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın gündemini de ona sorarız. Bakalım bu transfer görüşmelerinde Beşiktaş herhangi bir mesafe kat etti mi? Hepsini değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Yarışa gidelim, ardından devam edelim.

0: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 3 boy kadar gerisinde 9 numaralı Abidin Bey, yarım boy kadar geride 1 numaralı Probala. 4 numarada single shot, 1.5 boy farklı önde. 7 numarada Taner abi ikincilikte, 3.lükte 5 numarada Sigeme var. 1 boy kadar gerisinde Ekürisi, 8 numarada Desesperados. Yarım boy kadar geride orta kulvarda 6 numarada Drekari. 2 boy kadar geride 3 numarada Beylerin Bey'i, bariyer dibine yakın 9 numaralı Abidin Bey. Son sırada ise 1 numaralı Probala. Yarışta bu sırayla son 600'e yaklaşılıyor. 4 numarada single shot yine 1.5 boy farklı önde. 7 numarada Taner abi takipte ikincilikte. 2 boy kadar geride içeride 8 numarada Desesperados. Dışta 5 numarada Sigem orta kulvarda. 6 numarada Drekari var en dışta. 3 numarada Beylerin bir yer tuttu. Onun 2 boy kadar gerisinde kaldı 6 numarada Drekari. Hemen içine 9 numaralı Abidin Bey geldi. 1 numarada Probala yine son sırada. Taylar düzlüğe doğru yaklaşıyor. 4 numarada single shot. Yarış lideri dışta 7 numarada Taner abi var. Yaklaşık 3 boy kadar geriden 3 numarada Beylerin Bey 3.lükte takipte. Onun 2 boy kadar gerisinde içeride 6 numarada Drekari, dışında 9 numarada Abidin Bey sırasıyla. Taylar son 400'e girmek üzere. 4 numarada single shot. Liderliğini koruyor dıştan. 7 numarada Taner abi geldi. Şimdi rakibiyle olan farkı kapattı ve 7 numarada Taner abi yarışın liderliğini aldı. 2.lükte kaldı içerideki 4 numarada single shot. 3.lükte ise 3 numaralı Beylerin Bey var. Son 100'e yaklaşılırken orta kulvardaki 7 numarada Taner abi 2 boy farklı önde. 4 numarada single shot tekrar gelme çabasında. Son yüze de 7 numaralı Taner abi 3 boy farklı önde girdi. 7 numarada Taner abi yarışı kazandı. 4 numarada single shot 2. oldu. 3 numarada Beylerin Bey 3. 6 numarada Drekari 4. 1 numaralı Probala koşuyu 5. olarak tamamladı. 7 numaralı Taner abi Muhammed Mir Bilgin'le 3. koşuyu kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Radyo Spor.
0: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Birazdan soru ve görüşlerinizi de paylaşacağım. Bugünün dikkat çeken haberlerinden biri de Sözcü Gazetesi'nde Erman Toroğlu'yla yine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bir araya gelmişler. Cumartesi akşamı nerede görüşmüşler onu da söyleyeyim hemen. Ali Ağoğlu'nun Kuruçeşme'deki evinde görüşmüşler. Ali Ağoğlu kim? Bu Bodrum'daki proje var ya, 1500 mi artık 4000 milyalık mı, benim rakam algım gitti o proje konusunda. Nereye yapacaklarmış, alanda var mı bilmiyorum ama. Bu aslında proje Besim Tibuk'la Ali Ağoğlu'nun ortak şirketiydi. Onlar ikisiyken çıkartamamışlardı oraya imar izni. Sonra işin içine İbrahim Hacı Osmanoğlu da girdi. İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon başkanı oldu ve o proje için ortaklardan biri haline geldi. Ortağının evine davet etmiş, yani Ali Ağoğlu'nun evine davet etmiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Erman Toroğlu'nu. Fatih Terim'i sormuş Erman Toroğlu. Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hesap sorma işi de yanlıştı diyor. Bu konuda peki bir şey yapacak mısın demiş Toroğlu. Hacı Osmanoğlu şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim demiş. Erman Toroğlu, senin bagajın dolu olduğu için tehdit edenler var. Bu konuda ne diyorsun diyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu, bak hoca benim bagajım hep boştur. Onu diyenlerin hepsiyle tartışırım diyor. Metin Korkmaz mevzusu var. Yani kimsenin günahını almak istemem ama Türk futbolunda çok tartışılan bir isim Metin Korkmaz. Adana Demirspor'da da bir ara ikinci başkanlık yaptı Murat Sancak döneminde. Hani CV'si pek parlak biri değil. Dolayısıyla sicili de tartışmalı. Bu bahis soruşturması kapsamında en son yurt dışına gitmişti. Sonra ne oldu bilmiyorum, takip etmedim. Erman Toroğlu sormuş, yani Trabzonspor başkanı iken Metin Korkmaz'la ortak iş yapmışsın diye. Hacı Osmanoğlu da bu yalan diyor. Ben sadece bir futbolcu aldım Metin Korkmaz menajerlik şirketinden diyor. Buna yanıt vermiş. Villa mevzusu en önemli konu bu. Villaları verecek misiniz diye sormuş Erman Toroğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu da diyor ki burada yalan söylüyorlar. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında prim dağıttılar demiş. TFF'ye adamın akrabanı doldurmuşsun iddiaları var diye sormuş Erman Toroğlu. Bunu da Fatih Altaylı yazmıştı bu arada geçtiğimiz günlerde. Hacı Osmanoğlu diyor ki hocam bu konuda da hakkımı yiyorlar. Ben bir tek kişi aldım, o da Abdullah Ayaz, yeğenim oluyor kendisi demiş. O çocuk çok faydalı bir adam, eğer dışarıda görev yapsa benim verdiğimden çok daha fazlasını verirler emin olun demiş. Diğer isimleri yalanlamış, yani benim Abdullah Ayaz dışında diyor federasyonda bir akrabam yok demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Taraftara neden el kol hareketi yaptınız o meşhur maçı sonrası, Paraguay maçı sonrası bir hareket sosyal medyaya yansımıştı. Bu soruyu sormuş Erman Toroğlu. Hacı Osmanoğlu diyor ki burada benim hakkımı yediler. Ben o bağıran seyircilere bekleyin geleceğim dedim. Üstümü değiştirip yanlarına geldim ve hepsiyle konuştum. Ama bunu kimse yayınlamadı diyor. Oradaki hareketi de abartılı bulduğunu söylemiş. Ve Erman Toroğlu şunu sormuş. Final oynarız dediniz, çıtayı yükselttiniz ama elenip dönünce kamuoyunda bir infial ve üzüntü oldu. Buna ne dersiniz diyor. Ben gruptan kesin çıkarız diyordum diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı Amerika ile oynasaydık demiş. Montella devam edecek diyor. Burada kaptanlık konusunda yine Montella'nın Hakan Çalhanoğlu'nun etkisinde olduğuna dair iddialar vardı. Bunu kesinlikle yalanlamış İbrahim Bey. Bakıyorum başka dikkat çeken açıklaması var mı diye böyle uzun uzun devam ediyor. Cüneyt Çakır konusu da dikkatimi çekti. Bunu da paylaşmak isterim size. İbrahim Hacı Osmanoğlu demiş ki FIFA bize haber gönderdi. Yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacağız. Kim diye sordum. Cüneyt Çakır dediler. Sakın yollamayın. Kampa kesinlikle onu almayız dedim diyor. Şimdi Cüneyt Çakır kabul edelim. Severiz sevmeyiz. Kararları tartışılır. Yani Türk futbol tarihindeki uluslararası arenada en kariyerli hakem diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani Şampiyonlar Ligi finali yönetti. Dünya Kupası yönetti. Çok fazla üst düzey maçı var. Şimdi Cüneyt Çakır hakkında çok ciddi bir tartışma var. Federasyon bu kişinin görevine son verdiğini çok net bir şekilde açıklamadı, paylaşmadı. Hakkında bir iddia mı vardı, bir soruşturma açılmadı. Bu federasyon başkanı da aynı şekilde o kadar büyük bir mesafe set çekmiş araya. Cüneyt Çakır şu an Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyetlerini sürdüren birçok kişi Gürcistan'da faaliyet gösteriyor. Bununla bir bağlantısı var mı? Ben sadece soru soruyorum. Hani bir şey var diye iddia etmiyorum. Türkiye'nin en kariyerli FIFA hakemi, futbol hakemi Cüneyt Çakır'a hem eski federasyon görevine son veren federasyon hem de bu federasyon yönetimi bu kadar niye böyle öcü gibi bakıyor? Bunun bir aydınlatılması lazım derim. Ve Cüneyt Çakır da buna bir cevap vermesi lazım. Yani Türk futboluna, Türkiye'deki futbol severlere, futbol taraftarına bunu borçlu bence. Yani niye bu kadar istenmeyen biri haline geldi? El üstünde tutulan bir hakemdi Cüneyt Çakır. Hatırlayın şöyle, özellikle Yıldırım Demirören döneminde, Nihat Özdemir döneminde çok güvenilen bir hakem konumundaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık kimse selam vermiyor, görse yolunu değiştiriyor. Cüneyt Çakır konusu da bir muamma değerli dinleyenler. Bir baktığımda yani çok uzun bir açıklama. Son olarak da sakın ha mevzusu. Dursun Özbek sezon içerisinde, geride bıraktığımız sezon içerisinde bir basın toplantısında İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sakın ha diye bir ifade kullanmıştı. Bu ne demek oluyor demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Erman Toroğlu soruyor. Burada Erman Toroğlu sorduktan sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu da Erman hocam olay bu diye şu şekilde anlatmış. Ne diyor bakıyorum. Yazma demiş. Tam onu arıyordum. Peki bunu yazayım mı demiş. Yani olayı anlatmış İbrahim Hacı Osmanoğlu ama Erman Toroğlu bunu yazma demiş. Yani Erman Toroğlu'na bunu yazma diyor. Dolayısıyla İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylediğinde Erman Hoca yazmamış ve İbrahim Hacı Osmanoğlu da burada diyor ki zamanı geldiğinde o sakın ayı da detaylı bir şekilde açıklayacağım diyor. Bakalım ne zaman gelecek o zaman. Çok kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz değerli dinleyenler.
0: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Radyo Spor.
9: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Bankam Tombank kartıma değil.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
13: Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da saatleri 19.15 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Bu Arizona kampı kısmında da bir açıklama vardı federasyonda. Onu da okuyacağım. Sonrasında Beşiktaş'ın gündemine geçeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu ameli takımın 2026 Dünya Kupası'nda Arizona'daki kampı ile ilgili bir açıklama yaptı. FIFA turnuva konsepti, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler çerçevesinde büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiş, amirli takımımızın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için mevcut tüm imkanları seferber etmiştir diyor Türkiye Futbol Federasyonu. İklime dair de, yani oradaki havanın sıcak olmasına dair de bazı ifadeler var. Özellikle süreçle alakalı kısım dikkat çekici. 2026 Dünya Kupası finallerine doğrudan katılmak kazanan 42 takıma geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleştirilen final kurasının ardından tercih ettikleri kamp merkezleriyle ilgili seçimleri tanındı. Biz geç katıldığımız için bizim yeri değiştirme seçeneğimiz yoktu şeklinde. Yani uzun bir açıklama ama aslında özünde bunu söylemek istemiş Türkiye Futbol Federasyonu. Keşke bu açıklamayı işte o kamp tartışmaları yapılırken 10 gün önce, 2 hafta önce yapsalardı bugüne hiç taşınmazdı. Böyle yani sözler de bir yerden sonra zaman aşımına uğruyor. Burada zamanında söylenmediği zaman bir anlamı kalmıyor. Federasyonun da burada danışmanları, yetkilileri yanlış yaptılar. Yani bugün bu açıklamayı yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur. Keşke biri de onları uyarsaydı. Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Sabah gazetesinden o gün Şahinoğlu telefon attığında. O gün merhaba.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Yabancı kuralı da bugün netleşti. 10+4. Evet. Beşiktaş'ın pek sıkıntısı yok gibi bu kural konusunda. En azından geçmişten gelen açıklamalar o şekilde.
4: Doğru.
3: Transfer dönemi Beşiktaş birçok oyuncuyla görüşme halinde. Alman milli takımı elendi. Nubel konusu biraz daha öne çekilebilir mi? Hemen sormak isterim sana bunları.
4: Şimdi yabancı konusuyla ilgili Beşiktaş'ın tavrından hemen başlayayım ben. Beşiktaş'ın herhangi bir talebi yoktu. Değişsin, değişmesin vesaire. Beşiktaş'ın buradaki rahatsızlığı şuydu. Sürekli olarak sezonlar bittiğinde rakiplerinin durumuna göre ya da kulüplerin durumuna göre taleplerde bulunulması biraz rahatsızlık uyandırıyordu. Yani bu sezonda biliniyordu zaten geçen sezondan bu sezonun kuralı ve Beşiktaş da buna göre bir planlama içerisindeyiz. Bu arada sıkıntısı yok diyoruz ama şunu da unutmayalım. +4 kuralında Beşiktaş'ın elinde sadece bir oyuncu var. Yani 3 transferini +4'e uygun yapmak zorunda bu arada.
3: Kim var şu an +1'e uygun?
4: Olaytan. Onun dışında başka yok. Dolayısıyla hani aslında Beşiktaş'ın da bir sıkıntısı var ama Beşiktaş bunu göze alıyor. Bir talepte bulunmamıştı. Diğer kulüplerin talebiydi. Beşiktaş'ın burada herhangi bir isteği arzusu yoktu. Sonuç itibariyle artık federasyonda kararının arkasında kaldığını belirtti. Ve buna göre bir planlama yapılıyor. Tecrübeli oyuncularla birlikte genç, yani 23 yaş altı oyuncular, artık futbol için çok da genç sayılmaz aslında 23 yaş. Bu tarz oyuncular göreceğiz Beşiktaş'ın ilerleyen dönemlerinde kadrosunda. Yavaş yavaş artık hareketlilik başlıyor. Nübel'den başlamak istedik herhalde. Onu da söyleyeyim hemen. Alman milli takımın elenince biraz daha hareketlendi tabii ki Nübel konusu. Burada artık Nübel'in menajerinin de işin içine dahil olduğunu biliyoruz. Böyle Beşiktaş bu sürece başlarken menajeri aslında Bayern Münih tarafındaki görüşmelerin içerisinde değildi. Beşiktaş orada kendisi yürüttü bu bonservis süreçlerini. Ama şöyle bir ince detay var. Şimdi Nübel Bayern Münih'te performansından dolayı vesaire istenmiyor konumunda değil. Daha farklı kulüp içindeki, takım içindeki dengelerle alakalı konulardan sebep Nübel gelecek sezon Bayern Münih kadrosunda düşünülmüyor olmayacak. Ve dolayısıyla oyuncu tarafında şunu söylüyor. Biz istenmiyoruz. Dolayısıyla hani kulüp bulmamız isteniyor. O zaman bizim istediğimiz bir yerde de bir yerde forma giyeceğiz ve dolayısıyla siz de burada hani absürt taleplerde bulunmayın. bunu iletiyor. Yani nedir bu? Beşiktaş şimdi 8 milyon euro teklif yapmış değil ki. Bayern Münih bunu kabul etmedi. 20 milyon euro talep etti. Beşiktaş bunu revize edip 10 milyon euroya çıkardı. 2 milyon euro da bonus bu arada. 10 milyon euro bonservis kısmı. Bayern Münih 20'de diretiyor. Biraz daha aşağıya esneyecektir muhakkak ama yani Beşiktaş'a çok gerçekçi gelmedi istektir Bayern Münih'in 20 milyon euro isteği. Oyuncu tarafı da şimdi milli takım süreci bitti, geri dönüyor. O da artık kariyerinin yeni bir sayfasını açmak istiyor. Oyuncu tarafı da Beşiktaş'ın yanında bu görüşmelere dahil olacak pozisyonda. Nübel'le Beşiktaş'a anlaştı mı diye sorulabilir. İlk teklif 4,5 milyon euroydu yıllık kendisine, 3 yıllık kontrat üzerinden. Bunu kabul etmedi. Çünkü Bayern Münih'te 10 milyon euro brüt kazancı var. Bu da aşağı yukarı 5,5 milyon euro gibi bir rakama denk geliyor. Net olarak. 5,5 milyon euroya çıkıyor Beşiktaş. Yani anlaşma aşamasında zaten orada oyuncu ile Beşiktaş arasında, oyuncu taraf menajeriyle vesaire çok ciddi bir sıkıntı yok yani. El sıkışma aşamasında. Dolayısıyla burada artık Bayern Münih'i ikna etme sürecine gidiliyor. Orada da Bayern'in biraz isteklerini azaltması gerekiyor.
3: Kuattara 10 artı 4'e uyan bir oyuncu. Beşiktaş'ın da ısrarla istediği bir oyuncu. Orada bir ilerleme var mı?
4: Ya orada ilk başlangıçta iki tarafın teklifle talep arasındaki fark, fiyat farkı 5 milyon euroydu. Bu son görüşmelerin ardından 3 milyon euro, 2,5 milyon euro kadar o seviyelere düştü fark olarak. Biraz Beşiktaş adımı attı. Biraz Monaco düştü ama Monaco'nun son düşüncesi ve tavrı benim aldığım bilgilere göre 8 milyon eurodan aşağıya adım atmak istemiyor. Bu bir. Bir diğer konu ise maddeyi opsiyonlu istemiyor. Beşiktaş çünkü kiralayıp opsiyonlu satın alma şeklini yapmak istiyor transferi.
3: Evet.
4: Monaco'da bunu opsiyon değil zorunlu satın alma maddesi olarak yazılmasını istiyor. Yani 10 milyon eurodan başlamıştı bu arada isteği. Beşiktaş 5 teklif etmişti. Sonra Beşiktaş biraz revize etti. Monaco biraz aşağı düştü derken o aradaki fark eridi. Ama tamamen kapandı anlamına da gelmiyor. Bunun dışında diğer konu da işte zorunlu satın alma mı olacak, opsiyon mu olacak? Bu konu henüz çözümlenmedi. Dolayısıyla Beşiktaş hem Ottara için bastırıyor hem de bir yandan diğer alternatifleri de inceliyor şu an. Ama birkaç gün daha vermek gerekiyor bu transfer sürecine. Orada belki Monaco'nun biraz daha aşağıya düşerse fiyatı ve opsiyon konusu netleşirse kulüpler arasında o zaman transfer gerçekleşebilir. Oyuncu tarafında çok ciddi bir sıkıntı görülmüyor zaten. Oyuncu kabul ediyor Beşiktaş'a gelmeyi.
3: Beşiktaş'ın diğer temas kurduğu oyuncularla bitirme aşamasına getirdiği bir oyuncu var mı transfer konusunda? Trossard devam ediyor şu an Dünya Kupası'nda.
4: Evet, Trossard'la ilgili de Beşiktaş yani gün aşırı hem Arsenal hem oyuncu tarafıyla görüşüyor. Arsenal'ın ilk başlangıçta 20 milyon euro gibi bir talebi vardı bonservisle alakalı. Bu geçtiğimiz devre arası da böyleydi bu arada. Hatırlarsanız o dönem yine Beşiktaş istemişti Trossard'ı. Ama rotasyonda kullanmak isteyen Arteta Trossard'ı hiçbir yere gönderemezsiniz dedi açıkçası. Yani orada hatta sezonun ikinci devresinde hatırlarsanız çok sık da rotasyondan süre verdi kendisine. Yani yoksa Beşiktaş ile Arsenal anlaşma aşamasındaydı o süreçte. Yaz transfer dönemi geldiğinde ligin ikinci yarısında fena bir şekilde geçirmeyen Trossard'a kulübü 20 milyon euro istedi. Beşiktaş bu rakamı biraz aşağıya çekmeye çalışıyor. Oyuncuya da ciddi bir ücret teklif etti. Oyuncu da olumlu bakıyor ama tam anlamıyla şunu söylemiyoruz şu an. Yani Beşiktaş'ı kabul etti ve diğer kulüpleri artık düşünmüyor. Sadece Beşiktaş'a odaklandığı gibi bir pozisyon yok. Çünkü Dünya Kupası'nda devam ediyor. Yani bir anda ciddi talepleri çıkabilir. Dünya Kupası sürecinde iyi yürütüyor şu anda. İyi geçiriyor orada da. Dolayısıyla Beşiktaş hep iki taraflı her gün görüşmesini sürdürüyor. Birinci sırası ama. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Trossard olmazsa tabii ki listenin devamında 2'de Armand Llorente, 3'de Zürika, Davutoğlu gibi isimleri de konuşacağız muhakkak. Ama öncelik Trossard sürecinin olumlu veya olumsuz sonuçlanması üzerine Beşiktaş'ta. Gurbetçi oyuncularımızdan

0: ile beraber oynadıkları maçlardan da bu referansı verdiler açıkçası. Ama ne var burada anlaşılamayan şu an için? Devre arasındaki konunun aynısı. Beşiktaş'ın teklifiyle Sarı Özcan tarafının isteği. Yani Beşiktaş 2,5 milyon euro seviyelerinde bir şey düşünüyor Salih Özcan için. Yani bu bantta, ama Salih'in menajerinin beklentisi, oyuncusu için biraz daha fazlası bunun. Dolayısıyla şu an pazarlık halindeler. Beşiktaş ama net bu rakamı aşağıya düşürmek istiyor. Yani hani çok oyuncu tarafının istediği o 4 milyon euro gibi seviyelere çıkmayı düşünmüyor. Teklifi de aşağı yukarı 2,5 diyebiliriz. Ama net şunu söyleyeceğiz. Söyleyebiliyoruz. Beşiktaş Salih Özcan'ı tekrar istiyor. Orkun'un yanında görmeyi istiyorlar.
1: Sevgili Ogün, yarın yurt dışı kampı başlayacak sanırım Beşiktaş'ta. Evet. Ama bir kaleci problemi de var Beşiktaş'ın. 20 gün sonra resmi maç var.
0: Tabii.
1: Yani biraz bu konuda taraftar da eleştiriyor. Biz kampa kalecisiz gidiyoruz diye mesajlar da gelmiş şimdi programa. Bu süreci Beşiktaş'ın, yani eleştirmek anlamında da sormuyorum ama biraz geç kaldı gibi hissediyorum. Ne dersin?
0: Şimdi şöyle, yani Beşiktaş'ın birinci transfer önceliği kalede Nübel olduğu için bu süreç zaten biraz bu noktalara geldi. Tabii ki farklı alternatifler de vardı Beşiktaş'ın elinde bu arada. Yani Orlando Gil mesela, Paraguay'ın kalecisi, dün de çok iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında bir tanesiydi. O da Dünya Kupası'nda mesela, hani o oyuncuyla ilgili gelişmeler olsaydı yine değişen bir şey yoktu. Dünya Kupası'ndaydı. Beşiktaş'ın şu an listesinde öncelik verdiği kalecilerin önemli bir bölümü Dünya Kupası kalecisi zaten. Dolayısıyla hani bu süreçler biraz kalede özellikle etkiledi Beşiktaş'ı. Sayısal olarak da bir problemi olduğu mevki, doğru. Şimdi o yüzden Nübel sürecini dört koldan Beşiktaş saldırarak bir an önce bitirmek istiyor. Yani o yüzden söylüyorum ben, oyuncu tarafı, menajeri vesaire, herkes işin içine girdi artık diye. Çünkü Beşiktaş, sizin de dediğiniz gibi, 23'ünde bir maça çıkacak ve ya sağlam da bir takıma karşı çıkacak. Yani ikinci ön eleme aşamasında hani görmek istemeyeceğiniz takımlardan bir tanesine karşı oynayacak. Dolayısıyla şu an eldeki kalecilere baktığımız zaman Emre Bilgin hani biraz lig deneyimi olan bir kaleci. Ama diğerleri genç kaleciler. Ersin Destanoğlu'nun durumu da malum. Ersin şu an yurt dışı odaklı hala düşünüyor ve oradan gelen teklifleri değerlendiriyor. Beşiktaş'ta kalma ihtimali, gitme ihtimaline göre çok düşük şu an yani. Ersin süreci de böyle olduğu için orada bir boşluk oluştu. Dolayısıyla Beşiktaş bir an önce öncelik verdiği Nübel transferini tamamlamak istiyor. Zaten üç önceliği var mevkisel olarak. Bir kaleci, diğeri sol bek, bir de sol kanat. Sol kanatta da çünkü öncüsü yok vardı Beşiktaş'ın. Yani hani kaleyi konuşuyoruz. Diğer yandan sağ kanat oyuncusu var ama sol kanat yok mesela. Semih Kılıçsoy'da bilmiyorum kaç kişi sol kanat der. Cagliari'de izlendiyse şayet son döneminde, yani ikinci devrede mesela merkezde oynuyordu. Bu arada forvet olarak oynadı. Kanatta da oynamadı. Dolayısıyla hani Semih'i de ben sol kanat oyuncusu olarak sayamıyorum. Sayısı olarak orada hiç oyuncusu yok. Milot Rašić de sağ kanat. Černi sağ kanat. Semih forvet. Bir sol kanatta, bir de kalede Beşiktaş'ın bu yönde bir sıkıntısı var. Dolayısıyla bu mevkileri bir an önce bitirmek istiyor.
1: Konuğumuz Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'ydu. Beşiktaş'ın gündemini konuştuk. Ogün, çok teşekkürler. İyi akşamlar
0: diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
1: Evet değerli dinleyenler, Beşiktaş'ta da durum bu şekilde. Dünya Kupası son 32 turunda Fil Dişi Sahili Norveç maçının başlamasına yarım saat kaldı. İki takımın 11'leri de belli olmuş. Fil Dişi Sahilleri milli takımında Çaykur Rizespor'dan Fofana kalede. Savunma dörtlüsü Due, Kasonu ve Agbadu'dan oluşuyor ve Konan'da solda, pardon. Agbadu Beşiktaş'ın oyuncusu. Ortalanda Kesiye, Sangare, Olayi, Trabzonsporlu Olayi de ilk 11'de. Hücum hattında Nicolas Pepe, Boni ve Diamande şeklinde sahada olacak. Pepe de son maçta çok etkiliydi. Hoca ona şans vermiş. Genelde ilk iki maçta 11'de düşünmemişti Nicolas Pepe'yi ama Nicolas Pepe, Boni, Diamande üçlüsü çok daha tehlikeli gibi duruyor. Rakip Norveç'te, kalede Nyland, savunmada Pedersen, Ayer, Hegem, Wolf, Orta alanda Patrick Berg,

0: Berge, Odegaard, hücum hattında ise Antonin Nusa, Erling Haaland ve Alexander Sørloth. Hücum hattında ne varsa sürmüş sahaya Norveç milli takımı teknik direktörü Ståle Solbakken. Nusa, Erling Haaland ve Sørloth üçlüsüyle sahada olacak. Hücum hatlarına baktığımızda iki takımın da oynadığı oldukça kaliteli, yani sanki böyle pozisyonu bol, yüksek tempoda bir maç olacak hissiyatı veriyor bu 11'ler. Bakalım sahadaki yansıması nasıl olacak? Saat 20'de başlayacak bu mücadele. Gece 0'da Fransa İsveç maçı var. 04'te ise Meksika ile Ekvador karşılaşacak. Değerli dinleyenler, son 32 turunda da heyecan devam ediyor. Dünya Kupası'nda şu ana kadar turnuvanın 4/3'ü geride kaldı maç sayısına göre söylüyorum bunu. Elenen de artık veda ediyor. 20 sonrası, özellikle dünkü maçlar sonrası yansımaları sizlerle paylaşacağım. Şimdi yarış ve reklam arası var. Ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Yarışa gidelim.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Şahlanta yerini almak üzere. İki numaralı Şahlantay da hazır. Yarış başlamak üzere. Dördüncü koşu için start verildi ve yarış başladı. Bir numarada hep birlikte kullarından çıkmadı. Bir numarada hep birlikte yarışa başlamadı. 12 numaralı Zenki çıkış yaptı, liderliği aldı. Fark 3 boy kadar. Daha geriden 11 numaralı Sedefli'nin içi yakın. 6 numaralı Altay Bora'nın orta kulvardan. 7 numaralı Tanju Bey'in atakları var. Endişe. 2 numaralı Şahlantay var. 3 boy kadar geriden. 4 numaralı Gezginç Bey öne gelme çabasında. 2 boy kadar geride. 3 numaralı Cihet Çelik yer tuttu. 1 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Tutmaç geldi. Onun 1 boy kadar gerisinde ise 9 numaralı Emir Hat var. Daha geriden öndeki mücadeleye 5 numaralı Prenses Seda da katılma çabasında. Yarışın liderliği 12 numaralı Zenk'te, fark yaklaşık 6-7 boy kadar. İkincilikte ilerleyen Safkan 6 numaralı Altay Bora oldu. Onun 1 boy kadar gerisini içeriden 4 numaralı Gezginç Bey geldi. Daha sonra dış kulvarda ilerleyen Safkan 11 numaralı Sedefli. 2 numaralı Şahlantay orta kulvarda yer tuttu. 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Jet Çelik var. Jet Çelik'in 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Tanju Bey. 2 boy kadar geride orta kulvarda 8 numaralı Tutmaç yer tuttu. 1,5-2 boy kadar gerisinde ise 9 numaralı Emir Hat sırasıyla Safkanlar yarışta düzlüğe doğru yaklaşıyor. 12 numaralı Zenk yaklaşık yine 6-7 boy farklı lider durumda. En yakın takipçisi 4 numaralı Gezginç Bey ikincilikte. 2 boy kadar geriden 2 numaralı Şahlantay'ın onun 3 boy kadar gerisinden 6 numaralı Altay Boya'yla beraber içten 3 numaralı Jet Çelik'in de ataklarıyla düzlüğe çıkılmak üzere yarışta. 12 numaralı Zenk liderliğini koruyor. 4 numaralı Gezginç Bey ikincilikte. İçeriden de 2 numaralı Şahlantay. Öndeki 12 numaralı Zenk'i takipte. Yarışta son 300'e yaklaşılırken de orta kulvardaki 12 numaralı Zenk liderliğini koruyor. İçeriden 2 numaralı Şahlantay şimdi geldi. Son 200'e yaklaşılırken 2 numaralı Şahlantay yarışın liderliğini alıp farkı 2-3 boy yaptı. Daha geriden dış kulvardan 12 numaralı Zenk'le beraber onun dışından da 4 numaralı Gezginç Bey'in atakları var. En dıştan bariyer dibinden de 3 numaralı Jet Çelik'le beraber 7 numaralı Tanju Bey öne gelme gayretinde. Dış bariyerdeki 7 numaralı Tanju Bey yarışın liderliğini aldı. 7 numaralı Tanju Bey koşuyu kazandı. 4 numaralı Gezginç Bey ikinci, 2 numaralı Şahlanta üçüncü, 3 numaralı Jet Çelik dördüncü, 12 numaralı Zenk koşuyu beşinci olarak tamamladı. 7 numaralı Tanju Bey Kocaeli'deki dördüncü koşuyu Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Güzel futbol oynayan takım, futbolun aşkı, futbolun güzelliği, estetiği deyince akla 1970 geliyor. 19 gol atan Brezilya geliyor. Brezilya'nın o muhteşem kadrosunda ön plana çıkan bir isim var. Adı Pele. Mükemmel bir kadro. Jairzinho'yu unutmuyorum. Rivelino da öyle. Ve o Brezilya 1970'te 4-2-4 oynuyor. Şu anda dünyanın tamamen unuttuğu bir sistem. Zaman zaman 4-3-3'e geçiyor. Fakat şunu gösteriyor. Futbol güzel bir oyun. Futbol gollerle daha estetik bir oyun. İşte Brezilya bu mükemmel kadrosuyla ve oynadığı futbolla finalde de İtalyanlara 4 gol atıyor. Ve gelmiş geçmiş Dünya Kupalarının en güzel takımı ilan ediliyor. Neden? Çünkü güzel futbolun tadı bir başka. 1970'te oynayan Brezilya'nın o estetiği uzun yıllardır da unutulmuyor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor!
8: Umran Oto Ekspertiz. Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyi
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet ProGlide.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
2: Akşamlar Radyo Spor dinleyenleri, yolların detaylarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bir İstanbul'la ilgili özel gelişmeleri aktaralım. Şu an yoğunluk ortalaması %70 seviyelere anca düşebildi. İkinci köprüye baktığımızda yaka değiştirme seçenekleri Anadolu Avrupa geçidi at ama Avrupa Anadolu yönü Seyrantepe Kavacık arası yoğun. Birinci köprü Anadolu Avrupa geçidinde Burhaniye'den itibaren bir kalabalık var Avrupa yakasına geçti. Avrupa Anadolu geçidi Çağlayan Adliye'den itibaren yoğun durumda. Avrasya tünelinde Anadolu Avrupa geçidi at Avrupa Anadolu yönü Yenikapı Etkinlik alanından yoğun. Üçüncü köprü ise her iki yönde rahat durumda. Bunlar özet gelişmeler. Hepsine daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Kupada bugün saat 20'de Fildişi sahili Norveç mücadelesi oynanacak. Bu gece 00'da ise Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek ve yarın sabaha karşı saat 4'te oynanacak maçta da Meksika ile Ekvador karşılaşacak. Kupada şu ana kadar Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas bir üst tura yükselen takımlar oldu.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.40 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bir mesaj gelmiş. Ali Cemal Bey yazmış. Yabancı kuralının değişmemesini herkes Galatasaray üzerinden okuyor ama şu an en az yabancı oyuncusu bulunan takım Galatasaray. Zaten 9 yabancısı var. Gerekirse Lemina, Zalai ya da Singo gibi oyunculardan 2-3 tanesini gönderip daha üst seviye oyuncu alıp 3 tane de rotasyona katkıda bulunacak U23 oyuncuyla seviye yükselir demiş. Hali hazırda oturmuş kadrosuyla da kaliteli Türk oyuncu sayısıyla en az etkilenecek takım diye düşünüyorum. Aslında Galatasaray'ın derdi tam işte bir sıkıntı yaşarız kısmından ziyade 12 artı 2 devam ederse çok daha özgür bir şekilde transferleri yaparız. Çünkü Galatasaray biraz daha büyük düşünüyor. Zaten diyor bizim Ali Cemal Bey'in de bahsettiği gibi oturmuş bir kadromuz var. Bizim burada mevcut kadro üzerine alacağımız direkt ilk 11 seviyesinde bir orta saha, bir kanat oyuncusu, bir forvetle hatta mümkün olursa bir de savunma oyuncusuyla o seviyeyi daha yukarı taşırız ve Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon elde edilen son 16 turunun daha üzerine çıkarız düşüncesi hakim. Bu yüzden biraz Galatasaray bu kuralda ısrar ediyordu. Yani 12 artı 2'nin olmasında. Forvet konusunda ben artık bugünden sonra zaten beklemiyordum ama %1 ihtimal dahi kalmadığını düşünüyorum. Mauro Icardi'nin Galatasaray'da devam etme olasılığının kalmadığı kanaatindeyim. Zaten sözleşmesi de bugün bitti. Icardi'nin menajerinin de bir açıklaması var. Biraz kızgın gibi. Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak mısınız diye sorulmuş. Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim diyor. Pino ayrıca yeni sözleşme imzalamadığımıza göre şu an için söyleyecek bir şey yok demiş. Bekleyip göreceğiz şeklinde paylaşmış. Ferhat Kızıltaş da Galatasaray'ı yakından takip eden, yorumlayan bir gazeteci arkadaşımız. O da X hesabında bir paylaşım yapmış. Mauro Icardi Arjantin'de bireysel olarak çalışmalara devam ediyor diyor. Şu an için bir anlaşma söz konusu değil. Bugünden itibaren ben de tekrar paylaşayım. Beklemiyorum. Hatta Galatasaray'da bir süredir John Duran'ı bekletiyordu. Menajeriyle anlaşma sağlanmıştı. Bir yıllığına El Nasır'dan kiralanması konusunda bu minvalde de oyuncuyla artık her konuda anlaşma yapılmış. El Nasır kulübü de ikna edilmiş. Galatasaray herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Oyuncuya 4 artı 1 milyon euro bonusla beraber yıllık 5 milyon euroyu bulan bir sözleşme söz konusu. Galatasaray'da yeni forvet John Duran olacak. Victor Osimhen'in arkasındaki forvet konumunda gibi şu an için. Tabii Victor Osimhen konusunda da yeni teklifler gelebilir. Atletico Madrid'in 120 milyon euroluk bir teklifi vardı Galatasaray'a. Şu ana kadar da Galatasaray'ın kadrosundaki oyunculara gelen tek resmi teklif diyebiliriz. Galatasaray 150'den açmıştı. Burada pazarlığa 150'den başlamıştı. Bugün İspanyol basınında Galatasaray'ı da ilgilendiren dikkat çekici bir haber var. Onu aktarayım size hemen. Barcelona Julian Alvarez için teklifi 130 milyon euroya çıkardığına dair. Barcelona Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i çok istiyor. Julian Alvarez de şu an Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası'nda. Teklifi 130'a çıkardığına dair. Atletico Madrid'de Victor Osimhen için Galatasaray'a teklif ettiği 120'nin üzerine çıkabilir. Yani çünkü Julian Alvarez büyük ihtimal Atletico Madrid'den ayrılacak. Bu dakikadan itibaren kalmasını pek mümkün görmüyorum. Çünkü Dünya Kupası'nda kendisi de açıkladı. Ayrılığın iki taraf için de hayırlı olacağını. Barcelona'da oynamak istediğini de üstü kapalı bir şekilde paylaştı. İlerleyen günlerde biz Atletico Madrid'den Galatasaray'a yeni bir teklif görebiliriz. Bu rakam 120'den 130'a çıkabilir. Galatasaray tabii 150'de ısrar edecek mi onu bilemiyorum. Hani Julian Alvarez Barcelona'ya transfer olursa Victor Osimhen'in de Galatasaray'dan ayrılma ihtimali %80'lere çıkar diye düşünüyorum. Tabii o zaman da John Duran Galatasaray'ın ilk forveti mi olacak diye sorabilirsiniz. Ben John Duran'a güvenerek Galatasaray'ın yola çıkmayacağını düşünüyorum bu sezon için. Zaten çok ciddi bir şekilde güvenselerdi sözleşme uzun soluklu olurdu. Bir yıllığına kiralandı Kolombiyalı forvet. Burada çok farklı profilde bir forvet oyuncusu da kadroya katabilir. Zaten 130 milyon euro bandında bir bonservis bedeli geldiğini düşünürsek Victor Osimhen'den o ayrılık gerçekleşirse mali açıdan da bir rahatlama olacak Galatasaray'da. Kulübe ciddi bir para girişi olacak. Oyuncu satılmasa dahi transfer için bütçe ayırdıklarını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçen hafta açıklamıştı. Bir 50-60 milyon euroluk bir bütçe ayırdıklarını açıklamıştı bu yaz transfer döneminde. Dolayısıyla Julian Alvarez'in durumuna göre Galatasaray'da forvet konusu farklı bir noktaya evrilebilir. Bruno Fernandes için de Galatasaray'ın girişimleri devam ediyor ama Dünya Kupası'nda Portekiz'in durumu bekleniyor. Burada yine Gabriel Sara'nın satışı da belirleyici olacak. Gabriel Sara'nın satılması halinde oraya Bruno Fernandes'i almayı düşünüyor Galatasaray yönetimi. Galatasaray hakkında başka bir haber var mı diye, pardon mesaj var mı diye bakıyorum. Bruno Fernandes konusunu da yanıtlamış olduk. Galatasaray Dünya Kupası'ndan şu ana kadar gönderdiği oyunculardan dolayı 1,2 milyon dolar kazanmış. FIFA Dünya Kupası'na gönderilen oyuncu sayısına ve oyuncuların orada kaldığı süreye göre kulüplere bir ödeme yapıyor. Galatasaray 1 milyon 200 bin dolar FIFA'dan para kazanmış. Şimdi Davinson Sanchez, Singo ve Senegal'deki sol bek İsmail Jakobs aklıma gelmedi bir an ismi. Turnuvada 3 oyuncusu kaldı Galatasaray'ın. Dün Almanya'da elendi. Leroy Sané de veda etti. Bu 3 oyuncunun kalacağı sürenin artmasına göre alacağı para da artabilir sarı kırmızılıların. Kolombiya ile Gana karşılaşıyor. Fildişi sahillerinde bu akşam Norveç'te oynayacak Singo sakatlığından dolayı yer almıyor kadroda. Senegal'de Fransa ile eşit. Fransa İsveç'ti. Senegal kimle eşitleşti? İşte bakmam lazım. Bir an unuttum. Senegal'in de turnuvada yoluna devam ettiğini paylaşalım. Galatasaray 7 Temmuz'da sezonu açacak. Oyuncuların birçoğu milli takımda olduğu için tabii Belçika Senegal'miş bu arada. Son 32 turunda yarın akşam 23'te o maçta. Oyuncuların birçoğu 16'sında, 16 Temmuz'dan itibaren milli oyuncular, Türk oyunculardan bahsediyorum. Leroy Sané muhtemelen 3 hafta izin yapar, o 21-22 Temmuz gibi katılır. Davinson, Singo ve diğer oyuncu İsmail Jakobs ise takımlarının elenmelerine göre kamp tarihi değişebilir değerli dinleyenler. Bertuğ Yılmaz için 5 milyon euro artı Kazım Can Karataş'ı teklif etti Başakşehir'e. Victor Osimhen kalırsa Osimhen, Bertu ve John Duran 3 forvetle Galatasaray sezona başlamış olacak. Burada da Başakşehir'den gelecek yanıt bekleniyor. 5 milyon euro artı Kazım Can Karataş teklif edilmiş Başakşehir'e. Yine Kazım Can Karataş'ın ismi Samsun Spor'la da anılıyor. Samsun Spor oyuncuyu çok ısrarlı bir şekilde istemişti. Galatasaray'da Van Drongelen'le takas konusunda bir teklif sunmuştu. Savunma hattına da yine Davinson Sanchez'in durumuna göre bir takviye yapacak Galatasaray. Komo'nun ısrarla istediğine dair haberler okuduk. Galatasaray'a menajerler arası aracılığıyla yazılı olmasa da sözlü bir teklif yaptığını biliyoruz. İlerleyen günlerde de bu teklifin ne aşamaya geldiğini takip edip sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Buradan da Fenerbahçe kısmına geçeceğim. Fenerbahçe'de de haberler var ama Galatasaray'da Rams Park'ta koltuk sayısını arttırmayla ilgili bir şeyler yaptı mı diye sormuş dinleyicimizin biri. Yok yani şu ana kadar en azından böyle bir girişim varsa da benim bilgim yok. Bunu yarın detaylı bir şekilde araştırıp akşam, yarın akşam size daha sağlıklı bilgiler verebilirim. Ama şu ana kadar hiçbir şekilde karşıma çıkmadı bu. Fenerbahçe'den haberlerle bu kuşakta devam edelim yayınımızda. Livakovic'in durumu hakkında Dinamo Zagreb teknik direktörü Kovacic'in açıklamaları vardı bugün Hırvat basınında. Dünya Kupası'nı izliyorum. Livakovic Hırvatistan Ligi'nden gidip turnuvada oynayan en iyi Hırvat oyuncu. Keşke ona kadar iş düşmeseydi ama yaptıklarına bakınca onun performansından dolayı mutlu oluyorum. Tebrik ediyorum. Harika bir form yakaladığını görebiliyorsunuzdur. Onu ve milli takımımızın bir üst tura yükselmesinden dolayı çok mutluyum. Dinamo Zagreb'de oynamaya devam edecek mi diye sorulmuş. Bence devam edecek. Eğer bu gerçekleşirse benden daha mutlu kimse olmaz demiş. Fenerbahçe'nin de planlamasında yer almıyor Livakovic. Zaten yabancı sayısı 21 Fenerbahçe'de. Sen lacivertler Livakovic'i muhtemelen bu yaz gönderecektir. Ben bonservisiyle satacağını düşünüyorum. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
9: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
10: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

0: Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.55 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Fenerbahçe'nin gündemini paylaşmaya devam ediyorum sizlerle. Sarı Lacivertli takımda bugün kampta Genduzzi'nin açıklamaları vardı. Hemen onu sizlerle paylaşacağım. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarın gelmesinden, taraftarın kampa gösterdiği ilgiden duyduğu mutluluğu paylaşmış. Gerçekten çok çılgıncaydı diyor antrenmana taraftarın gelmesi. Binlerce taraftar vardı. Benim için çok şaşırtıcı ve sürpriz oldu demiş. İsmail Kartal hocamız yeni geldi ama kendisi hakkında çok şey duydum daha önce. Birkaç yıl önce buradaydı. Sadece iyi şeyler duydum. Çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Öncelikle benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların felsefesini anlaması gerekiyor. Bu da süre gerektiriyor ama önemli olan sıkı çalışmamız diyor burada Matteo Guendouzi. Ben aynı olacağım. Hep söyleyeyim, hep böyleyim demiş. Antrenmanda ve maçta kazanmak isterim. Kulübüm için her şeyi vermeye hazırım diyor. Yeni hocayla daha bir haftadır tanışıyoruz. Süre lazım şeklinde vurgu yapmış. Umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır demiş. Fransa milli takım oyuncusu 2018'de Fransa milli takımının kadrosunda yer almıştı Guendouzi ve milli takımında 2022'de de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ülkesine başarı dilemiş. Bu turnuvayı kazanmak zor. Dolayısıyla daha önlerinde uzun bir yol olduğuna vurgu yapmış. Başarı dilemiş. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak diyor Guendouzi. Şampiyonlar Ligi maçına kadar yeni oyuncular katılmasa bile çok iyi takımımız var. Çok iyi futbolcularımız var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak zor olacak. 6 maç geçmemiz lazım. Bunun farkındayız. Güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Bunu başarmak için elimizdeki kadroya güveniyorum. Yeni oyuncular katılırsa güzel olur ama mevcut kadroya da inancımız sonsuz diyor. Aziz Yıldırım ile henüz bireysel olarak konuşma fırsatım olmadı demiş Guendouzi. Geçmişte Fenerbahçe'de çok iyi işler başardığını biliyorum. Kendisi kazanma mentalitesine sahip biri. Takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma yardım edeceğini ve iyi şeyler başarmak için her şeyi yapacağını söyledi diye açıklamalarını tamamlamış. Vedat Muriç'in 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Malang Sar konusunda oyuncuya son teklifi yapmıştı Fenerbahçe. Oyuncunun bu teklife vereceği yanıt bekleniyor. Forvet konusu işte Vlahovic Fenerbahçe'nin gündeminde değildi. Sörlot son dönemde tekrar gündeme geldi. Mateta, Ola Watkins ve Sergi Girassi gibi isimler var. 4 forvetle temas kurmuş durumda. Hepsinin de menajerle görüşme yapıldı. Hatta Sergi Girassi'nin kulübü Dortmund'da da Fenerbahçe görüşme yapıldı ama Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakamla kulüplerin istediği rakamlar arasında ciddi bir fark var ve o fark da henüz kapanmış değil. Ama Temmuz ayının ilk haftasında Fenerbahçe'de bir forvet transferi daha bekliyorum. Özellikle Vedat Muriç'in de sakatlanması üzerine. Çünkü Fenerbahçe'nin yönetimi Eylül'de kulübün kasasına ciddi bir para girişi sağlamak için en iyi yolun Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu düşünüyorlar. Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin uzun süre hasret kaldığı bir arena. 18 yıldır katılamadı. Ve Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi de Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir takım oluşturma konusunda ciddi mesai harcıyor. Yayının başında da biraz paylaşmıştım. Bir yandan da takımda düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması planlanıyor. Bunun için takımda düşünülmeyen birçok oyuncunun menajerine bu bilgiler paylaşıldı. Yüksek maaşlar burada sorun olabiliyor. Geçmişten kalan yüklü sözleşmeler. Yani Fenerbahçe hem transferde hem de gönderme konusunda oldukça sert bir süreçten geçiyor diyebilirim. Emre Mor Fenerbahçe'nin uzun soluklu sözleşme yaptığı oyunculardan biriydi. Bugün itibariyle Emre Mor'un da sözleşmesi sona erdi Fenerbahçe'de. ve kulüpten bir açıklama yapıldı. 28 yaşına gelmiş Emre Mor da bu arada. Bakalım Emre Mor bundan sonra kariyerinde Nek Nijmegen'de nasıl bir katkı sunacak? Hollanda Eredivisie takımlarından Nek Nijmegen Emre Mor'la 1 Temmuz Çarşamba günü sözleşme imzalanacağını açıkladı. Hollanda Ligi'nde kariyerine devam edecek. Hollanda Ligi Emre Mor'a uygun bir lig. Belki orada yeniden bir çıkış yakalayabilir. Yani 28 yaş olgunluk dönemi yaşı diyebileceğimiz, biraz kendisine iyi bakarsa 4-5 yıl daha Hollanda Ligi'nde oynayabilir diye düşünüyorum. O yetenek var ama işte zihinsel engelleri aşamadı Emre Mor. Ve bugünlere de geldiğimizde İstanbul'un birçok takımına şans verdi ama o şansı da çok iyi kullanamadığını söyleyebiliriz. 10 yıl önce Euro 2016'da A milli takımın kadrosundaydı 18 yaşındayken. Ve o zaman Euro 2016'da kendisi hakkında acayip bir beklentiye girmiştik. Üzerinden 10 yıl geçmiş ama o beklentinin %10'unu dahi karşılamamış Emre Mor. Ve geldiğimiz noktada da Hollanda'nın orta sınıf takımlarından Nek Nijmegen'le anlaşma sağladı. Kendisine hayırlı olsun diyelim. Yarış vakti geldi mi diye bakıyorum. Yarışa gidelim.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 3 numaralı Tizona içeride, 3 numaralı Şahan Akyüz. 2 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı O'Sullivan. 1 boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı King of the Night, King of the Light'ın yaklaşık 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 2 numaralı O'Sullivan. Dış kulvarda 1 numaralı Lord Protector. 8 numaralı My Dear Brother son sırada. Son 600'e yaklaşılıyor yarışta. 9 numaralı Rüzgar Uğur lider durumda. İçeride 6 numaralı Hardort. Dışta 4 numaralı Line Pack'ın var. Orta kulvarda 5 numaralı Tizona yer tuttu. Yarım boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı Şahan Akyüz. Şahan Akyüz'ün hemen yanında 2 numaralı O'Sullivan 2 boy kadar geride kaldı. Şimdi 3 numaralı Şahan Akyüz, dışına 1 numaralı Lord Protector geldi. Daha sonra 7 numaralı King of the Night ve 8 numaralı My Dear Brother da öndeki rakiplerini takipte. Düzlüğe çıkılmak üzere yarışta 9 numaralı Rüzgar Uğur yaklaşık yarım boy, 1 boy farkla lider dıştan 2 numaralı O'Sullivan. Viraj üzerinde temposunu yükseltti. 9 numaralı Rüzgar Uğur'u yakalama çabasında daha geriden 6 numaralı Hardolt'la beraber 4 numaralı Line Pack'ın da öne gelmeye çalışıyor. Son 200'e yaklaşılırken 9 numaralı Rüzgar Uğur ve 2 numaralı O'Sullivan arasında liderlik mücadelesi var. Dıştaki 2 numaralı O'Sullivan liderliği alıp farkı 2 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Rüzgar Uğur tekrar temposunu yükseltmeye çalışıyor daha geriden. 7 numaralı King of the Night'ın, 6 numaralı Hardolt'un, 1 numaralı Lord Protector'ın atakları var. Son 50'ye yaklaşıldı. 2 numaralı O'Sullivan önde. Dıştan da 8 numaralı My Dear Brother geldi ama 2 numaralı O'Sullivan koşuyu kazandı. 8 numaralı My Dear Brother ikinci oldu. 1 numaralı Lord Protector üçüncü. 7 numaralı King of the Night dördüncü. 5 numaralı Tizona yarışı 5. olarak tamamladı. 2 numaralı O'Sullivan Berkant Gökçe ile 5. koşuyu kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Dragonspor'da.

Bilin sunduğu derin pas devam ediyor. Saatler 20.04 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 değerli dinleyenler. Trabzonspor'dan haberler paylaşacağım. Bu bölümde Bordo Mavili takım hücum hattına Milan'dan Samuel Chukwueze'yi düşünüyordu. Milan'la 2028 yılına kadar kontratı var oyuncunun ve Chukwueze teklifi kabul etmemiş. Türkiye Ligi'ne gelmeye sıcak bakmamış. Geçen sezonu Fulham'da kiralık geçirmişti. İngiliz kulübünde 25 maçta 3 gol 4 asistlik katkı sunmuştu. 2023'te 21 milyon euro karşılığında Villarreal'den de Milan'a transfer olmuştu. Aslında Villarreal kariyeri muazzamdı. Özellikle 2022-23 sezonunda çok parlak bir sezon geride bırakmıştı ve o yüksek performansı da onu Milan'a taşımıştı ama Milan'da da çok böyle akılda kalan bir sezonu olmadı. Milan'ın kiralık gönderdiği oyunculardan biriydi. Avrupa'da hala Almanya'da, İngiltere'de piyasası olan bir oyuncu, İspanya'da da bilinen bir oyuncu. Muhtemelen kariyerine o liglerde devam etmek istiyor. 27 yaşındaki Samuel Chukwueze Trabzonspor'un teklifini reddetmiş. Bordo Mavili takımında da tabii özellikle Felipe Augusto sonrası satılması en muhtemel oyuncu Chris Olayi ki Olayi de şu an Fil dişi sahilleri Norveç maçında ilk 11'de karşılaşmada 6 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Bu akşam Olayi'nin göstereceği performans ona gelecek tekliflerin boyutunu değiştirebilir. Chelsea 25 milyon euroluk bir teklif yaptı Chris Olayi için Trabzonspor'a. Tabii Bordo Maviler bunu eksik bulmuştu, yetersiz bulmuştu. Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşlarımız da bu teklifin, bu rakamın artacağını söylüyorlar. Bugünden sonra bu akşamki maçta Norveç karşısında göstereceği performansta bu teklifin artma sürecini hızlandırabilir. Kolo Touré, Fil dişi sahilinin efsane oyuncusu. Chris vatandaşı Olayi hakkında konuşmuş ve şöyle diyor Olayi. Oyun kurma becerisini çok üst seviyede yetenekleri dikkat eder diyor. Fantastik bir oyuncu, oldukça akıllı ve oyunu iyi yöneten bir oyuncu. Yaşına rağmen çok deneyimli görünüyor sahada. Bunu pek hissettirmiyor diyor yani genç olmasını. Çok da gol atabilir, o koşuları yapıyor, bunu yapabilecek potansiyele sahip, tekniği zaten muazzam demiş. Eğer gol konusunda biraz kendisini geliştirirse kesinlikle üst seviyelere ulaşacağını düşünüyorum demiş. Geçen sezon Trabzonspor'da da gol konusunda biraz eksik kalmıştı tabii. Biraz ona da bakıyor kulüpler, scout ekipleri oyuncuyu her açıdan değerlendiriyor. Hani Chelsea gibi işte. Newcastle United'da adı anıldığı için Newcastle'ı sayabilirim. Bu takımlarda oynuyorsanız, orta saha mevkisindeyseniz en az bir 7-8 gol işte bir o kadar da asist katkısı bekliyorlar sizden. Burada Kolo Touré'nin de o da çok önemli bir oyuncuydu. Kariyerinde Barcelona, Manchester City gibi birçok takımda forma giymişti. Kolo Touré'yi de dikkate alması lazım derim Olayi'nin. Fil dişi sahilleri demişken Jan Diomande o da şu an 11'de Norveç karşısında transfer hakkında tabii şu an Avrupa'da transfer piyasasında en çok konuşulan oyunculardan biri. Şu ana kadar hiçbir şekilde transferle ilgilenmedim diyor. Dünya Kupası'na yoğunlaştım. Bilgim yok, internet yok, Instagram'da yok, TikTok'ta kullanmıyorum. Dikkatimin dağılmasını önlemek için kendi tercihim Dünya Kupası'nda telefon kullanmamaya karar verdim. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Ben sadece Dünya Kupası'na odaklandım demiş. Dünya Kupası'nda olmak eşsiz bir deneyim. 4 yılda bir yaşanıyor. Bunun tadını çıkarmak istiyoruz diyor. Liverpool ve Paris Saint-Germain'den gelen teklifler üzerine böyle bir açıklama yapmış. Hani bizim futbolcular sosyal medyadan çok etkilendi diyoruz ya.
Yann Diomande önlemini almış. Diyor ki 19

0: yaşında Dünya Kupası'nda oynama fırsatım oldu. Ya buraya en iyi şekilde odaklanıp burada bu formanın Dünya Kupası'nda oynamanın hakkını vermek istiyorum diyor Yann Diomande. Hani bu da aslında dikkate alınması gereken bir durum tüm futbolcular için. Bu tip turnuvalarda ki malum günümüzde işte dün bir psikologla konuştum. Yayında değil dışarıda konuşmuştum. Böyle sohbet etmiştim. Şunu söylemişti. İşte şimdi 2002 ile kıyaslanıyor bu turnuva. 2002'deki oyuncular kadar bu turnuvadaki oyuncular da aslında çok değerli. Ama o gün sosyal medya yoktu diyor. Yani o gün sosyal medya olsa belki Costa Rica maçı berabere bitmişti 1-1 ve o maçta çok iyi hatırlıyorum. Spor basını milli takımı çok eleştirmişti. Çünkü ilk maçı Brezilya'ya kaybettik. Orada Costa Rica ile beraber kaldık. Şansımız da son maçta azalmıştı. O gün sosyal medya olsa durum farklı olabilirdi. Yani burada futbolcuların günün şartlarına uygun hareket etmeleri gerektiği üzerine bir açıklama yaptı. Yani bana bilgi paylaştı diyeyim. Futbolcular da genelde işte bu konularda destek almıyorlar. Alanda çok az. Ama halbuki bundan da ders çıkartıp bundan sonra böyle özel turnuvalarda, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonalarına ekstra zihinsel hazırlık da yapmaları lazım. Tenisçiler bu zihinsel çalışmayı çok yapıyorlar büyük turnuvalar öncesi. O tabii bireysel bir spor ama bence tüm sporcuların hangi bireysel olur, takım bazında olur, bu zihinsel kısma yoğunlaşmaları gerektiği kanaatindeyim. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 20.14 oldu. Fil dişi sahilleri Norveç maçında 14 dakika golsüz eşitlik de geçildi Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde. Şimdi dün akşamın yansımalarına geçeceğiz ama bugünün 3 dikkat çekici transfer gelişmesi var. Hemen onları sizlerle paylaşayım hızlı hızlı. İtalya Serie A devi Milan, Paris Saint-Germain'in Portekizli oyuncusu Gonçalo Ramos'u kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlı kulübün tarihindeki en yüksek bonservis bedeli ödediği oyuncu oldu. Gonçalo Ramos 70 milyon euro ve aslında burada tabii bir de 4 milyon euroluk bir bonus maddesi var sanırım. Totalde 74 milyon euroluk net bedelle kadrosuna katmış. Portekizli oyuncuyla 5 yıllık kontrat imzalamış. Gonçalo Ramos Dünya Kupası'nın ardından Milan'a sezon başı kampına katılacak. Milan'da kadroda, teknik kadroda, idari kadroda köklü bir değişiklik yapmıştı. Kadroya özellikle son haftalarda Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması Serie A'da bu değişiklikleri getirmişti. Ruben Amorim geçtiğimiz günlerde Milan'ın başına geçti. O da Portekizli teknik direktör vatandaşı Gonçalo Ramos'un transferinde ısrarcıydı ve bu transferi gerçekleştirdi Milan yönetimi. Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen'den ayrılmıştı. 2030 yılına kadar 4 yıllık kontrat imzaladı. Atletico Madrid'le ülkesinin takımına döndü. İspanyol oyuncu. 23 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeneceğini yazıyor Alman basını. İspanyol basımında ise 20 milyon euroluk bir bonservis olduğu paylaşıldı ama kulüplerden resmi açıklama gelmedi bonservis konusunda. 4 yıllık sözleşme imzaladı Grimaldo. Atletico Madrid'le bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle de adı anılmıştı. Liam Rosenior geçen yıl Chelsea'ye giderek dikkat çekmişti. Fransa Ligi takımlarından Paris FC ile anlaşmış 3 yıllık kontrat imzalamak üzere 42 yaşındaki teknik direktör Fransa Lig 1'de mücadele eden Paris FC'nin yeni teknik direktörü olmuş. Daha önce de Fransa'da Strasbourg'u çalıştırmıştı Chelsea'ye gitmeden. Chelsea'de ise başarısız bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Dünya Kupası'nda en büyük sürprizlerden biri diyebileceğimiz şu ana kadar dün akşam bizim de grubumuzda yer alan Paraguay'ın penaltılar sonunda Almanya'yı elemesi oldu. Tabii birçok tartışma var bu maça dair ama en kritik tarafı şuydu benim dikkatimi çeken. Almanya'da 6. penaltıyı kimse atmak istemiyor. Leon Goretzka'ya söylemiş Nagelsmann. Antona söylemiş. Brown'a söylemiş. Malik Thiaw'a söylemiş. Bu 4 oyuncu da baskıdan dolayı 6. penaltıyı atmak istememişler. Son olarak da Jonathan Tah topun başına geçti. Kariyerinde daha önce hiç penaltı kullanmamış Jonathan Tah ve kötü bir penaltı atışı yaptı. Almanya'da bu penaltıdan sonra Dünya Kupası'na veda etti. Tabii bu ülkede ciddi bir eleştiri konusu oldu oyuncular üzerinde, penaltı atışını kabul etmeyen oyuncular üzerinde. Yine Alman futbolunun efsanesi Lothar Matthäus'un açıklamaları var. Kesinlikle öfkeliyim. Bu bildiğim Almanya değil ve kesinlikle benim mücadele ettiğim Almanya değil. Dünya Kupası'ndan bu şekilde elenerek ayrılmak kabul edilemez. Her oyuncu, her antrenör ve bu takımla ilgili her kişi bu gece aynaya bakmak zorunda. Çünkü performans Almanya'dan beklenen standartlardan çok uzaktı, diyor. Almanya formasını giyip bu kadar az aciliyet, bu kadar az agresiflik ve bu kadar az inançla oynamak mümkün değil. Paraguay yer topu için hayatları uğruna savaştı ama Alman oyuncular da ben bunu göremedim demiş. Kötü şans, hakemler ya da penaltılar hakkında bahane duymak istemiyorum diyor. Şampiyon takımlar bu bahanelere sığınmazlar demiş. Nagelsmann da eleştirilerin odağındaki isimlerin başında geliyor. Hatta bugün Alman basınında
Nagelsmann'ın yerine Jürgen Klopp'un geçmesinin Almanya milli takımını tekrar ayağa kaldırabileceği yorumları yazıldı, yapıldı. Nagelsmann da devam edip etmeyeceğine şu şekilde yanıt vermiş. Bu benim elimde.

Değil. Eğer istenirse hazır bekliyorum. Eğer istenmezse o zaman ben de bana söylenenleri yaparım. Yani bu görevi bırakabilirim demiş. Programın moderatörü Alman milli takımında 94 Dünya Kupası'nda yaşanan süreci hatırlatmış. Bertie Vogts 1994'te Amerika'daki Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonucun ardından görevde kaldığını ve 2 yıl sonra Almanya'yı Avrupa şampiyonluğuna taşımıştı. Hatırlarsınız Euro 96 biz ilk kez katılmıştık. O turnuvayı finalde Çekya'yı 2-1 yenerek kazanmıştı Almanya. O zaman Çek Cumhuriyeti'ydi. Ve Bertie Vogts da 94'teki başarısızlığın ardından 96'da İngiltere'de Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı. Yani bu olamaz mı şeklinde bir soru sorulmuş Nagelsmann'a. Buna şimdi hiçbir şey söyleyemeyeceğim diyor. Yine devam etmek istiyorum diyor Julian Nagelsmann. Dediğim gibi hazır bekliyorum. Az önce de söyledim. Eğer federasyon devam et derse buradayım. Farklı bir yol izlerlerse de yapacak bir şey yok demiş. Mats Hummels Alman futbolunun eski oyuncularından ki bir Dünya Kupası zaferi var. 2014'te Almanya Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığında kadrodaydı Mats Hummels. O da Paraguay maçı sonrası sorumlu tarafta bir şekilde sonuçlar olması gerektiği açıkça bağırıyor diyor. Buna başka türlü söyleyemem. Şimdi evimizde Avrupa Şampiyonası'nı, evimizde Uluslar Ligi'ni ve buradaki turnuvayı yaşadık. Evimizdeki Avrupa Şampiyonası bana göre geriye dönüp bakıldığında sportif açıdan, performanslar açısından hala fazla iyi anlatılıyor ama oysa başarısızlık diyor. Bir anlamda Nagelsmann'ı da başarısız bulmuş. Diğer iki turnuva da hayal kırıklığıydı. Bu yüzden bir farklı bir yol izlenmesi gerektiğine vurgu yapmış Mats Hummels. Alman Futbol Federasyonu şu ana kadar pek bir açıklama yapmadı. Yapmışsa da ben görmedim. Mats Hummels de Jürgen Klopp'un Alman futbolu için en doğru isim olacağını ve Alman milli takımının başına getirmek için ikna edilmesi gerektiğini savunanlardan ve Alman milli takımının önemli ismi Joshua Kimmich o da maçın ardından yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu ve yine gönülleri kazandı. Hemen o açıklamayı da sizlerle paylaşacağım. Hani birçok ülkede bu sorumluluk alma kısmında kimse topa girmiyor ama kim mi çok net ifadeler kullanmış. Burada diyor hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Almanya'yı gururlandırmak için oynuyoruz. Çocukken Almanya'nın her zaman yarı finallere yükselişini izlerdim. Evlerinde bizi izleyen insanlara bunu yaşatamadık. Bence şu anda Almanya'daki insanların gurur duyacakları bir şeylere ihtiyacı var ama ne yazık ki bu milli takım değil demiş. Sahadaki oyuncular olarak biz çuvalladık ve sorumluluğu üstleniyoruz. Suçlu ne teknik direktör, ne medyaydı, ne hakemdi, ne rakipti. Sadece bizdik diyor. Yani muazzam. Şu ifade çok hoşuma gitti. Almanya'daki insanların gurur duyacakları bir şeylere ihtiyacı var ama ne yazık ki bu milli takım değil demiş. İşte ya bir Türk oyuncu da Paraguay maçından sonra çıkıp şu açıklamayı yapabilirdi. Ya Joshua Kimmich çok üst düzey bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde sayısız maçlara çıkmış. Alman milli takımının efsaneleri arasına girmiş bir oyuncu. Parlak, yıldız bir futbolcu ama hiçbir şekilde yani başarısızlığın hani başarısızlıktan kaçmıyor ve kabul ediyor. Diyor ki biz diyor burada yanlış yaptık. Yani Alman milli takımının olması gerektiği yerde turnuvayı tamamlayamadık ve özellikle de Alman halkına karşı kendimizi mahcup hissediyoruz diyor. Bunu da değerli bulduğum için sizle paylaşmak istedim. Şimdi bir son dakika açıklaması geldi. Aslında beklediğimiz bir şeydi. Geçen hafta UEFA bunun ön yazısını Fenerbahçe'ye göndermişti. Fenerbahçe UEFA'dan 7 milyon euro ceza aldı değerli dinleyenler. Ayrıntılarını da hemen paylaşayım sizlerle. Fenerbahçe'de
bir süredir konuşulan konu.

0: Fenerbahçe'nin cezası kesinleşti. Bu kuralı ihlal eden kulüpler hepsi paylaşılmış. Sadece Fenerbahçe değil. Fransa'dan Strasbourg, İngiltere'den Aston Villa, Türkiye'den Fenerbahçe, İtalya'dan Fiorentina, İngiltere'den Chelsea, Newcastle, Nottingham yine. Fransa'dan Nice var ve Yunanistan'dan AEK Atina var. 2025 yılı içinde kadro maliyeti kuralını ihlal eden kulüpler, İngiliz kulüpleri dikkat çekiyor. Aston Villa, Chelsea, Newcastle, Nottingham. Fransa'dan Strasbourg, Nice, Yunanistan'dan AEK, İtalya'dan Fiorentina gibi kulüpler bu listeye dahil edilmiş değerli dinleyenler. Yanlış bilmiyorsam ki en son Fenerbahçeli yetkililerden aldığım bilgiydi. Bu cezanın 2 milyon eurosu peşin ödenecekti. Diğer 5 milyon euroluk kısmı da önümüzdeki 3 yıl içerisinde Fenerbahçe bu ihlali tekrar yapmazsa silinecekti, affolacaktı. Ve eğer önümüzdeki 3 yıl içerisinde Fenerbahçe bu kuralı bir kez daha ihlal ederse bu kez cezanın katlanması da söz konusu. Tabii detaylı olarak Fenerbahçe Kulübü de ilerleyen dakikalarda ya da ilerleyen günlerde bu konu hakkında kamuoyunu bilgilendirecektir diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda şu sıralarda Fil Dişi sahilleriyle Norveç karşılaşıyor. Maçta su molasına gidildi, dakikalar 26. Programı yaparken göz ucuyla da karşımdaki ekrana bakıyorum. Pek böyle beklediğim gibi bir maç olmadı tempo olarak. İki takım da aslında hücum hattı oldukça zengin, kaliteli oyuncular var ama şu ana kadar çok fazla pozisyon izleyemedik. Dengeli bir mücadele olduğunu paylaşabilirim sizlerle eğer izleyemiyorsanız maçı. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da yaklaşık 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
2: Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için.

0: canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
2: Sadık Kanunoğlu kulvarından çıkmadı, yarışa başlamadı 3 numarada Sadık Kanunoğlu. Liderliği alan Safkan dış kulvardan gelip 6 numarada Nacarlı oldu. Hemen içinde orta kulvarda ilerliyor 2 numarada Emir İlyas. 2 boy kadar geriden içeriden 5 numaralı Azer İlmay Hart'ın. Onun 1 boy kadar gerisinden dıştan 1 numaralı Aslan Atip'in atakları var. Bariyer dibine gelen Safkan ise 4 numarada Şimşek Kıran oldu. Son 800'e yaklaşılırken dış kulvardaki 6 numarada Nacarlı ve 2 numarada Emir İlyas arasında liderlik mücadelesi var. 6 numarada Nacarlı yarım boy farkla lider. 2 numarada Emir İlyas takipte. Şimdi 2 numarada Emir İlyas öne geçti. İkincilikte kaldı 6 numaralı Acarlı. 2 boy kadar geride 5 numaralı Azer İlmay Hart var. Daha geriden 4 numaralı Şimşek Kıran ve 1 numaralı Aslan Atip de öndeki 2 numaralı Emir İlyas'ı takipte. Son 400'e yaklaşılıyor yarışta. İçerideki 2 numarada Emir İlyas lider. İkincilikte yine 6 numaralı Nacarlı var. Onun dışında 4 numarada Şimşek Kıran, en dışta 1 numarada Aslan Atip. Bariyer dibinde son sıradaysa 5 numarada Azer İlmay Hart var. Düzlüğe çıkılmak üzere 2 numarada Emir İlyas liderliğini koruyor. Orta kulvarda 6 numarada Nacarlı var. En dış kulvarda 4 numarada Şimşek Kıran. İçe yakın 5 numarada Azer İlmay Hart. Son sırada kalansa 1 numarada Aslan Atip oldu. Son 200'e yaklaşılıyor yarışta. 2 numarada Emir İlyas lider ama dıştan 4 numaralı Şimşek Kıran temposunu arttırdı. En dış da 1 numaralı Aslan Atip geldi. Dıştaki 1 numaralı Aslan Atip içteki rakiplerini yakaladı. Orta kulvardan tekrar 2 numarada Emir İlyas temposunu yükseltmeye çalışıyor. Son 100'e girildi. 1 numaralı Aslan Atip'i de 2 numarada Emir İlyas tekrar yakaladı. 2 numarada Emir İlyas tekrar öne geçti. 2 numarada Emir İlyas kazandı. 1 numarada Aslan Atip ikinci oldu. 5 numarada Azan İmmay Art ve 4 numarada Şimşek Kıran üçüncülük için beraber fotoladı. 6 numaranın Acarlı da koşuyu 5. olarak tamamladı. Ali Yıldız'la start alan 2 numarada Emir İlyas Kocaeli'deki 6. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

Radyo Spor'dan bahse girerizden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.33'ü gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat sizlerle birlikte olacağım. Bugün saat 22 itibariyle Kupa'da Bugün programı Radyo Spor'da olacak sevgili dinleyiciler. Ve Esport Radyo Spor ortak yayınıyla 22'de başlayacak. Bu nedenle 1,5 saat kadar sizlerin karşısında olacağım. Yine keyifli bir güzel bir program yaparız diye ümit ediyorum. Umarım sizin için de her şey yolundadır. Benim için gerçekten güzel bir hafta sonuydu. Ve tabii ki gündem çok yoğun. Sporda yine çok ciddi gelişmeler var, önemli gelişmeler var. Bunların hepsini bu gece konuşalım istiyorum. Sizler de bana ulaşabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattını kullanarak düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız, tekrar edeyim, 0538 052 14 87. Sizlerin katılımıyla güzel bir yayın olacağına şüphem yok. Önce isterseniz hemen konu başlıklarıyla sizlerle paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün açıklamalar geldi sevgili dinleyiciler. A milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası süreci ve kamp merkezi ile ilgili merak edilen detayları kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca yine yabancı kuralı ile ilgili de bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen bir açıklama vardı. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta gelişmeler var. Gerçekten önemli gelişmeler. Bunları da yine sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'da Mauro Icardi defteri kapanıyor mu? Menajer

Birinden bugün açıklama geldi. Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi bugün basının karşısına geçti ve soruları yanıtladı. Ve Fenerbahçe'de basketbolda da transferler devam ediyor. Yeni isimlerden bahsediliyor. Bakalım o yeni isimler kimler, onları da birazdan konuşacağız. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ta özellikle kaleci Alexander Nübel'le ilgili haberler artmaya başladı. Çünkü Almanya biliyorsunuz elendi ve Almanya'nın elenmesiyle birlikte bu transferin biraz daha öne çekilebileceği söyleniyor. Biliyorsunuz bu sezon artık Euroleague'de 3 takımımız var. Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Şimdi bu 3 takımda tabii önümüzdeki sezon için ciddi çabaları var. Biraz önce Fenerbahçe'den bahsetmiştim. Beşiktaş'ta da transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'de oynayan Metecan Birsen'le anlaşma sağladığı şeklinde haberler var. Konuşacağımız daha çok konu var kısacası. Tüm bu konuları sizlerle birlikte konuşmak istiyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. 0538 052 14 87. Bir son dakika bilgisi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Az önce ben yayına girmeden hemen önce açıklandı. Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza geldi sevgili dinleyiciler. Sarı lacivertler 7 milyon euroluk bir cezaya tabi tutuldu UEFA tarafından. Biraz önce sevgili Ayhan Şensoy da açıklamıştı. Ben de ayrıntılarını paylaşayım hemen. Aslında bu beklenen bir şeydi. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili bir yazı gelmişti Fenerbahçe'ye. Ve Fenerbahçe'nin bu rakamın 2 milyon eurosunu ödeyeceği, kalan rakam içinde eğer 3 yıl içerisinde tekrar böyle bir limit aşımı söz konusu olmazsa kalan kısmını ödemeyeceği yönünde bilgiler var. Ama bu 3 yıl içerisinde o limit aşımı gerçekleşirse bu sefer katlanarak geliyor ceza, onu da söyleyelim. Evet, böyle hızlı bir giriş yaptık. Birçok konu var, birçok haber var dediğim gibi. Ve bir de sizlere bugün yine geçmişten günümüze bir yolculuk yapalım istiyorum. Bir sorum var. Bakalım o soruda yine nerelere gideceğiz sizlerle beraber? Yepyeni bambaşka konulara götüreceksiniz bizi, eminim. Wimbledon başladı biliyorsunuz ve Wimbledon'da Zeynep Sönmez çok iyi bir müsabaka, çok iyi bir dönem geçiriyor diyelim ya da turnuva geçiriyor diyelim. Ve Zeynep Sönmez biliyorsunuz teniste aslında bugüne kadar en yüksek başarıyı elde eden isim oldu. Hem sıralamada hem de bugüne kadar işte turnuvalarda bizim adımıza, Türkiye adına yarışıp da en fazla basamak yukarı çıkarabilen tenisçimiz oldu. Bu değerliydi. Ferdi branşlarda, bireysel branşlarda bu tür başarılar çok fazla yaşanamıyor biliyorsunuz. Ben de sizlere şöyle bir soru sormak istedim. Bugün Zeynep Sönmez'in bu başarısından ilham alarak. Türk spor tarihinin en büyük bireysel başarı anı sizce hangisidir? Türk spor tarihinin bireysel anlamda en büyük başarı anını benimle paylaşın lütfen. Hangi başarı sizce? Yani birçoğunuzun aklına gelecektir. İşte mesela diyorum ya, Zeynep Sönmez'in ulaştığı nokta, teniste ulaştığı nokta diyebilirsiniz. İşte Avustralya Açık'ta çok başarılı bir şey geçirmişti. Turnuva geçirmişti. Şimdi bu turnuvada da daha iyi başarılar belki o şeyi daha da yukarı çekecek sıralamayı. Onu da bekliyoruz. Ama onun dışında da bireysel anlamda çok büyük başarılar vardı. İşte güreşte, halterde, ne bileyim motor sporlarında. O yüzden ben de böyle takım sporları dışında size bu soruyu iletmek istedim. Lütfen bana yazın. Bakalım benim hatırlayamadığım daha hangi isimleri hatırlayacaksınız? Tekrar ediyorum. Bireysel anlamda Türk spor tarihinde en başarılı bulduğunuz anı benimle paylaşın. Evet, mesajlar gelmeye başladı. Birazdan ben de okumaya başlayacağım. Bunu da belirteyim. İlk olarak da bir Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklama demiştik. Biliyorsunuz A milli takımımız Dünya Kupası'ndan elendi ve yurda döndü. Ama en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. İşte kamp yeri,
Milli takımın kamp yerinin çok iyi olmadığı, oyuncuların bundan çok mutsuz olduğu yönünde birçok haber çıkmıştı.

0: hatırlarsınız. İşte onun üzerine bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Şöyle diyor açıklamada. A milli takımımızın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda sergilemiş olduğu performans, başta Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşımız olmak üzere kalbi Türkiye için atan herkesi derinden üzmüştür. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu üzüntüyü içtenlikle paylaşıyor. Bu süreçte desteğini bizden hiçbir koşulda esirgemeyen halkımıza, çeşitli fedakarlıklar yaparak Ay Yıldızları Amerika'da desteklemeye gelen, sabahın erken saatlerinde ekranları başında milli takıma destek veren tüm seyircilerimize samimiyetle teşekkür ederiz. A milli takımımızı İstanbul'da başlayan ve Amerika'da devam eden Dünya Kupası kamp dönemi boyunca takip eden, Türk halkını milli takımın faaliyetleri konusunda bilgilendiren ve orada bizlere yol arkadaşlığı yapan kıymetli medya mensuplarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Milli takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca kullandığı Amerika'nın Arizona eyaletindeki kamp merkezi ve bu ülkeye varış tarihi hakkında turnuva boyunca çeşitli medya platformlarında çok sayıda haber ve yorum yer almıştır. Yayınlanan bu haberler ve dile getirilen yorumlarla kamuoyu nezdinde oluşan bilgi kirliliğinin giderilmesi ve sürecin doğru anlaşılması amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan kamp merkezi konsepti yalnızca bir otel ve antrenman sahası seçiminden ibaret olmayıp emniyet güçleri, özel güvenlik, ulaşım, havalimanı operasyonları, tıbbi tesisler ve yerel makamlarla koordinasyonu içeren bütünleşmiş bir organizasyon yapısıdır. FIFA, ev sahibi şehirler, tesisler ve ilgili kurumlarla bu yapıyı adaylık sürecinin en başından itibaren planlamakta ve tüm operasyonu bu çerçevede oluşturmaktadır. Yapılan planlamada FIFA kamp merkezlerini maçların oynanacağı şehirleri göz önünde bulundurarak batı, merkez ve doğu bölümü olarak 3 coğrafi bölgeye ayırmıştır. 2026 Dünya Kupası finallerine doğrudan katılım hakkı kazanan 42 takıma geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleştirilen final kurasının ardından tercih ettikleri kamp merkezleriyle ilgili seçimlerini çevrim içi bir sistem üzerinden FIFA'ya iletme olanağı sağlanmıştır. Dünya Kupası elemeleri, playoff turunda mücadele edecek takımlara ise bu sistem üzerinde herhangi bir seçim yapabilme imkanı tanınmamıştır. Playoff yoluyla finallere katılma hakkı kazanacak 6 takıma kamp merkezlerinin katalogdaki müsait tesisler arasından FIFA tarafından tebliğ edileceği belirtilmiştir. Buradan hareketle playoff takımlarının turnuvaya direkt katılım sağlayanlara göre kamp merkezi konusunda daha dezavantajlı konumda olacağı en baştan bilinen bir gerçektir. Hatırlanacağı üzere A milli takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası'na tarihinde ilk kez grup birincisi olarak gitmiş, ön seçim hakkından yararlanarak birinci tercihi olan kamp merkezine yerleşebilmiştir. Kamp merkezi değiştirmek yalnızca farklı bir bölgedeki otele geçiş yaparak tamamlanacak bir süreç değildir. Şehir, otel, antrenman tesisi, havalimanı ve bunun gibi değişikliği durumunda FIFA ile ilgili tesisler arasında yeni sözleşmeler yapılması, operasyonel planlamanın yeniden kurulması ve yerel otoritelerle tüm süreçlerin tekrar organize edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamlanması ciddi bir zaman alacağı ve içerisinde riskler barındıracağı için FIFA mevcut koşullar göz önünde bulundurularak Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir değişiklik yapmasını tavsiye etmemiştir. Her ne kadar kura çekimi sonrasında bazı takımların aynı şehir içinde otel değişiklikleri yaptığı bilinse de bu değişikliklerin bile aylarca süren uzun hazırlık süreçleri sonucunda gerçekleştiği görülmektedir. Değişikliği yalnızca Kasım ayının ortasından itibaren turnuvaya direkt katılım hakkı elde eden ve hazırlık için vakti olan takımlar yapabilmiştir. Nitekim turnuvaya ilişkin hazırlıklarını 1,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlamak zorunda olan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 playoff galibi takımdan hiçbiri kamp merkezleriyle ilgili değişikliğe gidememiştir. Avrupa playoff'undan gelen diğer takımlar Bosna Hersek, Çekya ve İsveç'te ortalama hava sıcaklıklarını yüksek seyrettiği bölgelerden kamp merkezi verildiği görülmüştür. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turu öncesinde aynı playoff yolunda mücadele eden Türkiye, Kosova, Romanya ve Slovakya'dan hangisi finale katılım hakkı elde ederse etsin, maçların oynanacağı şehirler göz önüne bulundurularak ve seyahat sürelerini en asgariye indirecek şekilde FIFA tarafından kamp merkezi olarak Arizona'nın verileceği belirtilmiştir. Buna göre kamp oteli olarak işte otelin ismi verilmiş, antrenman tesisi olarak da yine Arizona'daki bir tesisten bahsedilmiş. Ameli takımımızın 31 Mart'taki playoff finalinde Kosova'yı yenerek 2026 Dünya Kupası finallerine katılma hakkını kazanmasının ardından Nisan ayının ilk haftasında FIFA'nın liderliğinde playoff takımlarına yönelik çevrim içi operasyon toplantıları yapılmıştır. Takip eden hafta ise Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri FIFA tarafından belirlenen kamp merkezini konaklama yapılacak ve kullanılacak tüm şehirleri kapsayacak şekilde bir keşif ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyarette ameli takım teknik ekibinden de katılım sağlanmıştır. Mayıs ayı başında da ikinci bir heyet tesisler üzerindeki son planlamayı gözden geçirmek üzere bir ziyaret daha yapmıştır. Ameli takımımızın grup maçları boyunca kullandığı antrenman tesisi olan Arizona Athletic, 250 milyon dolar tutarında bir yatırımla 2022 yılında faaliyete geçmiş, yayıldığı 1133 kilometre karelik alanla Kuzey Amerika bölgesindeki en büyük ve yüksek standartlı çok amaçlı spor komplekslerinden biridir. Tesiste ameli takımımızın kullanımına FIFA standartlarında 3 adet saha ve atletik performans merkezi tahsis edilmiştir. Dünya Kupası stadyumlarında kullanılan çimle aynı türde zemine sahip olan sahalar turnuvanın başlangıcından aylar öncesinde FIFA çim uzmanları nezaretinde hazırlanmaya başlanmıştır diyor. Devam edelim, biraz hızlı geçelim buraları. Ameli takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca kullandığı kamp oteli içinde yine birçok işte sabah yapılacak kuvvet ve kapalı alan çalışmaların otel içinde sunulan standart tesisler yerine yüksek seviyeli bir performans merkezinde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır diyor. Ayrıca yine Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamp oteli içerisinde oyuncularımızın sosyal ve profesyonel ihtiyaçlarına yönelik ek alanlar oluşturulmuştur. Oyun alanları, performans ve toparlanma sürecinin takip edilebilmesi için özel odalar ve günlük analizlerin yapıldığı laboratuvar alanları kurulmuş deniyor. Türkiye Futbol Federasyonu heyetinin Nisan ayında gerçekleştirdiği keşif ziyareti sırasında iklim koşulları hakkındaki çekinceler FIFA'ya iletilmiş olup hem tesis hem de operasyonel süreçlerle ilgili bazı değişiklikler talep edilmiştir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi tesis değişikliği yapmanın operasyonel nedenlerden dolayı tavsiye edilmediği cevabı alınmıştır. FIFA Sağlık Kurulu'nun tesisle ilgili yaptığı değerlendirmelerde TFF ile paylaşılmış, kampın planlaması bu bilgiler ışığında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ay Yıldız takımımız hava sıcaklığının olumsuz etkilerinden korunabilmek için Arizona'daki antrenmanların tamamını güneşin etkisini kaybettiği saatlerde gerçekleştirmiştir. Oyuncuların sıcak havanın etkisinden korunabilmesi için gerekli tıbbi ekipman ve aksesuarlar da tedarik edilmiştir. Diğer yandan Amerika'nın doğu ve güneydoğu bölgelerinde her ne kadar hava sıcaklıkları Arizona'ya kıyasla düşük olsa da yüksek nemden dolayı çalışma şartlarının takımlar için büyük güçlükler oluşturduğu gerek yetkililer gerekse medya mensupları tarafından dile getirilmiştir. Takımımızın Amerika'ya varış tarihi spor bilimi çerçevesinde planlanmıştır. Batıya yapılan uzun mesafeli seyahatlerde biyolojik saatin uyum sürecine ilişkin genel kabul, her bir saatlik zaman farkı için yaklaşık bir günlük adaptasyon süresi öngörmektedir. Bu kapsamda 13 Haziran'daki ilk resmi karşılaşma dikkate alınarak amilli takımımız 2 Haziran tarihinde Amerika'ya ayak basmış ve 11 günlük bir adaptasyon süreci planlanmıştır. Benzer şekilde birçok Avrupa ülkesinde turnuvaya hazırlıklar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne FIFA talimatları uyarınca 1 Haziran'da başlayan oyuncuların milli takıma katılım tarihi doğrultusunda 2 Haziran itibariyle geçiş yaptığı, ülkeye daha geç varan takımların da olduğu bilinmektedir. Ve sonuca gelinmiş. Sonuç olarak uluslararası turnuvalarda sportif performans, teknik, fiziksel ve operasyonel birçok unsurun birlikte etkisiyle şekillenmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası hazırlık süreci boyunca tüm planlamalarını FIFA turnuva konsepti, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler çerçevesinde büyük bir titizlikle gerçekleştirmiş, amili takımımızın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için mevcut tüm imkanlar seferber edilmiştir. Amili takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası kamp merkezi ile ilgili geçirilen süreç yukarıda anlatıldığı şekilde olup kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Yani tabii bu kadar ayrıntı verilmiş anlayabiliyorum ama tabii en başa geri döneceğim ben. Ne diyor en başta? Diyor ki biz mecbur kaldık burada olmaya. Yani çünkü geç gittik turnuvaya diyor. Yani aslında şartları ne kadar işte burada şu onlar sağlandı, bu imkanlar sağlandı şeklinde yazılırsa yazılsın, o şartların çok da sağlıklı şartlar olmadığı. Yani 48 ülkenin 42'sinin önce tercih edip ardından kalan 6 tesisten birinin bize düştüğünü bir kere kabul edelim. Yani bu anlamda belki de işte bizim turnuvaya playoff'tan katılmamız bizim için en büyük dezavantaj olmuş bu durumda. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında bilemiyorum tabii teknik heyetin ya da oyuncuların, futbolcuların yapacağı açıklamalar da önemli. Eğer onlar derseler ki evet biz bunun dışında da bazı aksaklıklar yaşadık. Bununla ilgili de tabii mutlaka sorular sorulur, açıklamalar yapılır diye tahmin ediyorum ama şu ana kadar ki benim yapılan açıklamalardan anladığım durum şu. Aslında bizim geç gitmemiz, yani playoff'a katılarak gitmemiz bizim için dezavantaj olmuş ve yaşadığımız bütün bu süreç bundan kaynaklanmış. Bunu da görmüş olduk. Ne diyeyim, yani bu da bir tecrübe. Hep söylüyoruz ya, yani Dünya Kupası'na uzun süre katılamadık ve bu katılamayışımızın da sonuçları olacak bize diye. O sonuçlardan bir tanesi bu. İşte o Dünya Kupası'na sürekli katılım yapabilsek ve o tecrübelere sahip olabilsek bu sıkıntıları bu kadar yaşamayabiliriz. Ya da daha en baştan biliriz ki daha bu bunlara yaşanabilir. Belki kamuoyunu buna hazırlayabilirsiniz önceden yapılacak açıklamalarla. Ama dediğim gibi bu da bir tecrübe sonuç itibariyle. Bu tecrübeyi de cebimize koyup devam edeceğiz önümüzdeki yıllarda yine Dünya Kupalarına katılmaya ve her katıldığımızda daha tecrübeli bir şekilde yolumuza devam edeceğimizi de söyleyebilirim. Dünya Kupası'nda fil dişi sahili Norveç mücadelesi var ve son 32 turu mücadelesinde ilk 45 dakika sona erdi. Norveç fil dişi sahili karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı. 39. dakika Antonio Nusa attı golü sevgili Necer Ødegaard'ın pasında. Kısa bir ara vereceğiz, reklam arası, sonra karşınızdayım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Kısa aranın ardından yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Önce ismimi doğru söyleyeyim değil mi? Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Bahse gireriz de. Ve biraz önce sizlere bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamadan bahsetmiştim hatırlarsanız. İşte o açıklamanın ardından görüşlerinizi merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu yapılan açıklama sizi tatmin etti mi bu anlamda en azından? Kamuoyunun düşüncesini merak ediyorum. Bugünkü soruma cevap arıyorum. Sorum şöyleydi. Türk sporunda bireysel branşlarda bugüne kadar kazanılmış en büyük başarı sizce hangisi? Yani benimle onu paylaşın lütfen. Gelen mesajlar da var, onları da okumaya başlayalım hızlıca. Şimdi Futbol Federasyonu dağıtılan primi açıklasın demiş bir dinleyicimiz. Bir futbolcuya bu kadar yüksek prim vermek ne demek demiş bir dinleyicimizden gelmiş mesaj. Teşekkür ediyorum. Yani bu açıklama yerine onu bekliyoruz demiş. Sevgili Ahmet Tekvando demiş ama Ahmet bireysel branş dedik ya, isim lütfen. Yani şu ismin şu başarısı gibi bekliyorum. Lütfen yazınız. Benim hatırladığım tekti. Karate'de Haldun Alagaş vardı. Yani dövüş sporlarının üzerinde yani en büyük hatırladığım bireysel başarılar Haldun Alagaş'a aitti. Antalya'dan Haluk demiş. Haldun Alagaş'ın şeyi de var. Evet, spor salonu da var, hatırlıyorum ben de. Gerçekten çok önemli işler yapmıştı. Birazdan ayrıntılarına da bakarız. Merhabalar, ben İsmail İstanbul'dan diyor. Naim Süleymanoğlu üst üste 4 olimpiyat şampiyonluğu elde etmişti. Bence odur demiş. Naim Süleymanoğlu'dur demiş. Ya zaten hani Naim Süleymanoğlu konusunda hiç şüphe yok. Evet, büyük bir başarıydı. Allah rahmet eylesin. Kabul ediyorum. Yani Time dergisine kapak olan ilk sporcu olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama ben şöyle, yani farklı isimler de hatırlayalım istiyorum. Yani rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun isminin geleceğini zaten tahmin ediyordum. Hatta başka isimler de var. Yani benim şöyle aklımdan bir çırpıda geçen, sizlerden de gelecektir mutlaka o isimler. Günce diyor ki, sevgili Günce, kesinlikle Naim Süleymanoğlu dünyaları kaldırmıştır. Rahmetli dedem İstiklal Marşı okulurken evde hazır oldu, ağlayarak izlemişti diyor. Sevgili Günce, vallahi sen bunu yazmışsın. Ben de neredeyse okurken ağlayacaktım. Yani bir anda gözümün önüne geldi senin bu bahsettiğin sahne de. Yani deden hayatta mı bilmiyorum, yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Hayatını kaybettiyse Allah rahmet eylesin. Gökhan Çetinoğlu diyor ki, yayınlar, halter, güreş ve teknandoda çok başarılı sporcular var ama Naim Süleymanoğlu açık ara bir numara demiş. Peki. Devam. Bir mesaj gelmiş. Yani ismini yazmamış ama bir bakayım nerede. Ha, Antalya'dan diyor galiba. Metin, evet. Sevgili diyor ki Metin, Arda'nın yapmış olduğu maç sonrası açıklama, öz eleştiriyle ilgili bugün çok farklı şeyler geldi. Yani haddini aştı şeklinde yorumlar geldi. Ne düşünüyorsunuz diyor. Yani tabii nasıl baktığınızda doğru orantılıdır bu işler. Yani ben Arda'nın o açıklamalarında hiç haddini aştığını falan düşünmüyorum. Yani şöyle bir değerlendirme yapılmış sanıyorum. İşte bize ne derlerse hakları var. Küfür de edebilirler gibi mi yapmış sizce Arda o açıklamayı? Siz böyle mi algıladınız? Mesela ben dinlerken böyle algılamadım. Arda diyor ki, yani ne söylerlerse hakları var. Eleştirecekler tabii ki diyor. Biz çünkü kötü oynadık diyor. Ama Arda şunu demiyor. Küfür etmişler bize. İyi, devam etsinler, biz de hak ettik zaten bunu falan demiyor. Yani bu nasıl anladığınla doğru orantılı? Ben öyle anlamadım mesela. Siz nasıl anladınız bilmiyorum. Nusret Özdemir, sevgili Vedat, Türkiye Futbol Federasyonu özetle bence hikaye anlatmış demiş. Teşekkürler. Mecit Ademoğlu, Naim Süleymanoğlu demiş. Evet, biliyorum yani bugün çok gelecekti Naim Süleymanoğlu, Allah rahmet eylesin. Rahmetli Sinan Şamil Sam, Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu, Boğaz'ın boğası demiş. Fahrettin Bozkurt'tan gelmiş. İşte istiyorum böyle hatırımıza gelmeyen isimleri tekrar bir hatırlayalım. Allah rahmet eylesin Sinan Şamil Sam. Çok büyük bir sporcuydu gerçekten de. Vedat Bey, Ankara'dan Oğuz ben. Değeri çok bilinmese de Semih Saygıner demiş. Ah ne güzel, bak sevgili Oğuz'dan Semih Saygıner geldi. Gerçekten de öyledir. Yani eğer dünyada bireysel sporlar anlamında öne çıkaracağımız birkaç isimden biridir. Yani Naim Süleymanoğlu dediniz ya, işte Semih Saygıner de öyledir. Öyle bir saygınlığı vardır dünya bilardosunda. Selamlar, Türkiye Ligi'nde şampiyonluk yaşayan bir kulübe bile milli takıma dağıtılan prim kadar para ödenmiyor. Bu prim dünya rekorudur sanırım demiş. Bilmiyorum yani ne kadar dağıtıldığı resmi bir açıklama var mı onu da bilmiyorum. Konuşulan tevatürler üzerine yorum yapmayı da sevmem biliyorsunuz. Meselenin primle ya da başka bir şeyle ilgisi olduğunu da düşünmüyorum. Yani dağıtılan primler mi bizim oyuncularımız oradaki etkisiz futbolunu beraberinde getirdi ilk iki maçta? Hayır. Ben onunla ilgisi olduğunu da düşünmüyorum ama bunlar konuşulur. İşte başarısızlık geldiğinde bunlar konuşulur. Bunu anlayabiliyorum. Selamlar, Naim Süleymanoğlu ve Hamza Yerlikaya'nın yaptığını yapabilecek biri daha zor gelir demiş. Saygılar demiş. Evet, Hamza Yerlikaya ismi de geldi. Gerçekten Greco-Romen'de dünyada adını altın harflerle yazdırmış bir isimdir. Çok önemli. İşte bireysel branş dediğimizde aklımıza ne gelir? Karate gelir. Ondan sonra tekvando gelir. Judo gelir. Halter gelir. Güreş gelir. Boks gelir. Boksla ilgili de gelecek mi sizden bazı isimler bilmiyorum. Şey gelir. Atletizm gelir. Bakın, atletizmi unutmayalım lütfen. Orada atletizmin branşlarını da düşünün. Yani sadece koşu mesafelerinden bahsetmiyorum. Onlara da bakabiliriz değil mi? Mesela benim aklıma bir isim geldi koşu deyince. Bence dünyada tekti. Sonrasında yaşadıkları hepimiz için üzücüydü. Ama bence dünyada sayılı atletlerden bir tanesiydi. Kimler hatırlayacak bakalım. Abi, bir de Mehmet Terzi vardı, atlet, 80'li yıllarda maratonda birinci olmuştu demiş. Teşekkür ederim. Sizin için de işte Mehmet Terzi ismi kalmıştır. Yıllarca da Atletizm Federasyonu Başkanlığı yaptı Mehmet Terzi, hatırlıyorum ben. Geliyor mu? Evet evet, bakın mesajlar gelmeye başladı. Atletizmdeki başarılarımızı da yazacaklar şimdi eminim. Bizi dinleyenler, teşekkür ediyorum gelen mesajlara. Bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 1487. Sorum şu. Türk sporunda bireysel branşlarda bugüne kadar kazanılmış en büyük başarı sizce hangisi? Yani dediğim gibi Naim Süleymanoğlu ismi çok öne çıkıyor. Hakkıdır da, Allah rahmet eylesin, hakkıyla da çıkıyor bence. Ama başka belki hatırlatacağınız isimler vardır bana. Hiç aklımıza gelmiyor. Mesela biraz önce Semih Saygıner geldi. Hiç aklıma gelmemişti. Bu soruyu hazırlarken de ben birçok böyle şeye baktım, spor dalına baktım ne olabilir diye, ama bilardo aklıma gelmemişti. Bakın ne güzel bir şey geldi dinleyicimizden. Vedat Bey, iyi yayınlar, Ankara'dan Burak ben. Milli yüzücümüz, genç kardeşimiz Kucey Tunçelli'yi de sayalım demiş. Evet, tabii çok ciddi başarılar elde ediyor. Yani sizin de aklınızda o kalmış. Ben programda ismi geçmesinden çok büyük mutluluk duyarım. Yani bu kadar genç bir sporcunun. Çünkü ben hep söylerim ya burada. Biz genelde futbol odaklı programlar yapıyoruz. Çünkü sizler futbol odaklı programlar istiyorsunuz. İşin temelinde bu var. Yani ben şunu demek istemiyorum bu arada. Yapmak istemiyorum da demiyorum. Ama böyle, yani alıcısı futbolun daha fazla. Bu programın içinde yer alıyorsa eğer bir isim, tırnaklarıyla kazıyarak oraya gelmiştir. Hak ederek gelmiştir o noktaya. İşte bunları da söyleten size o çok değerli sporcu kardeşimiz Kuzey Tunçelli'nin başarıları. O da tırnaklarıyla kazıyarak şu programda sevgili Burak'ın bize yazmasıyla yerini almış oldu. Tebrik ederim. İyi yayınlar Vedat abi. Ben de Mete Gazoz diyorum demiş. Saygılar Oskay demiş. Ah, ne güzel söylediniz. Bakın, okçuluk, Mete Gazoz gerçekten de büyük başarı. Ve çok onun da hani bundan sonraki yıllarda önüne çok geçilemeyecek gibi de görülüyor. İnşallah öyle olur. İnşallah öyle olur. Kocaeli'de 7. koşu başlamış. Ben de kısacık bir ara vereyim. Hemen bir yarış molası vereyim. Ardından devam edelim.
2: Bahse gireriz devam edecek.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
9: La Sagrada var. Onun iki boy kadar gerisinde kaldı. 2 numaralı Belle Luna, daha geride ise 5 numaralı Prenses Şeyma ve 1 numaralı Azakov var. Taylar bu sırayla düzlüğe yaklaşıyor. 8 numaralı Victor Maria lider durumda içeride. 6 numaralı Sanayi dış kulvarda. 3 numaralı La Sagrada var. Daha geriden 5 numaralı Prenses Şeyma da öndeki mücadeleye ortak olmaya çalışıyor. Onun bir boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Bella Nuno, dışta 1 numaralı Azakop sırasıyla yarışta son 400'e girilmek üzere. 8 numaralı Victor Maria düzlüğe döndü, dip çıkmayı başardı ama orta kulvardan 6 numaralı Sanayi geldi. Son 300'e girilirken 6 numaralı Sanayi yarışın liderliğini 8 numaralı Victor Maria'dan aldı. Son 200 geçilmek üzere. Liderlik 6 numaralı Sanayi'de fark 3 boy kadar. İkincilikte 8 numaralı Victor Maria var. Son yüzde de öndeki 6 numaralı Sanayi yaklaşık 5-6 boy farklı önde giriyor. 6 numaralı Sanayi Kocaeli'de 7. koşuyu kazandı. İkincilik 8 numaralı Victor Maria'nın olduğu 5 numaralı Prense Şevma 3. 2 numaralı Bella Luna 4. 1 numaralı Azakop koşuyu 5. olarak tamamladı. 6 numaralı Sanayi Erhan Aktü ile start aldı ve koşuyu kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
12: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Reklam.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

kısa bir ara verdim. Yeniden karşınızdayım. Biraz da nefeslendim. Hemen şöyle kahvemi aldım, geldim. Umarım siz de şu anda bu fırsata sahipsinizdir. Bir kahvenizi şöyle alıp karşılıklı sizlerle sohbet edelim istiyorum. Biraz daha yamacıma yanaşın, anlatacak çok şeyim var daha. Bu gece saatler 23.50'yi düzeltiyorum. 21.50'yi gösterene kadar buradayım. 23.50 olsaydı da hiç fena olmazdı. Gerçekten çok fazla konu var bu gece konuşabileceğimiz. Sizlere bir konu başlığı vermiştim. Onunla ilgili mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bir daha hatırlatayım mı kısaca? Radyospor WhatsApp hattına yazabilirsiniz. 0538 052 1487. Buraya sizden şunu istiyorum. Türk sporunda, bireysel branşlarda bugüne kadar en büyük başarı diye gördüğünüz başarıyı paylaşın. Ama işte rahmetli Naim Süleymanoğlu ismi geldi. Daha çok o isimler geliyor yani. Ama biraz daha belki farklı isimleri bize hatırlatırsınız. Bu program içerisinde onları da hatırlama fırsatı buluruz diye de sizden farklı isimler de istiyorum. Devam edeceğim mesajlarınızı okumaya. Önce şöyle bir şey yapalım mı? Çok kısa bir ben mola vereyim siz yazmaya devam ederken. Orada da bu gecenin maçlarını konuşalım. Şu anda oynanan karşılaşmada Fildi sahili karşısında Norveç 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Ve dakikada 55. Bu gece maçlar var. Onlara hemen hızlıca bakalım istiyorum. Bu gece saatler 12'yi gösterdiğinde, yani tam günün değiştiği saatte Fransa-İsveç mücadelesi var. Güzel bir karşılaşma. Bunu belirteyim. Hemen oradan size hatta benim tahminlerimi de aktarmak isterim. Bugüne dair hemen paylaşayım sizinle. Ben bu tahminleri bu arada sabah saatlerinde paylaştım. Nerede paylaştım? Hemen onu aktarayım. Uğur Böceği iddiada paylaştım. Sizler de eğer benim bütün kuponlarımı görmek isterseniz, yani haftanın 7 günü boyunca sabah saatlerinden itibaren günün tüm maçları ile ilgili, tabii benim öne çıkardıklarım, hepsiyle ilgili değil ama benim öne çıkardığım, belki bazen 10 bazen 15 karşılaşma öne çıkarıyoruz ve onlarla ilgili tabii yoğun bültenden bahsediyorum. Bu özellikle dönemde Dünya Kupası'na dair de fikirlerimi paylaşıyorum. Dediğim gibi Uğur Böceği iddiayla paylaşıyorum. Siz de ulaşmak isterseniz eğer, çok basit yapacağınız bir şey var. Hiçbir ücret ödemeden ulaşabiliyorsunuz bu arada. Yapmanız gereken şu: iddia.com'a üye oluyorsunuz. Üye olurken size bayini seç diye bir bölüm geliyor. Orada 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin bayi numarasını giriyorsunuz ve bayiliği gerçekleştiriyorsunuz. Bu kadar aslında. Bunu yaptığınızda zaten kuponlara ulaşmayı hak etmiş oluyorsunuz. Onun için onun ardından ne yapmanız gerekiyor? Sadece ben üyeliği yaptım, kuponları görmek istiyorum şeklinde bir mesaj atmanız gerek. O numarayı da hemen vereyim. Uğur Böceği iddianın kurumsal müşteri hizmetleri numarasıdır, WhatsApp hattıdır. 0540-300-0097 0540-300-0097 Buraya yazarsanız eğer, ben kuponlara ulaşmak istiyorum diye. Hatta en başta söylediklerimi de, ya ben kuponlara ulaşmak istiyorum, nasıl ulaşabilirim diye sorsanız da zaten siz orada söyleyeceklerdir. Son kez söyleyeyim: 0540-300-0097. Evet, bugün neler paylaştım hemen şu an itibariyle de sizinle paylaşmak isterim. Fransa-İsveç maçında ben özel bahislere gittim. Kafa vuruşuyla gol olur dedim Fransa-İsveç maçında. Oran 2.17. Bu arada kral oran farkıyla yüksek oranlar bunlar. Yine ben topun direkten dönebileceğini düşünüyorum. En az bir top maçta direkten dönebilir diyorum. Orada da yine 2.25'lik bir oran var. Diğer tercihim, oyuncu gol atar ve takımı kazanır. Kylian Mbappe gol atar ve Fransa kazanır dedim. Orada da 1.75 oran var. Son olarak da oyuncu asist yapar bahsi var. Orada da Osmane Dembele'nin bir bahis yapabileceğini düşünüyorum. Bunu paylaştım. Osmane Dembele bir bahis, bir asist yapar en az maçta. Böyle bir 4 tane Fransa maçından tahminim var. Sizlere aktarmış olayım. Hatta bir tane daha var. Pardon, düzeltiyorum. Onu da hemen söyleyeyim. Fransa kazanır. Kylian Mbappe en az 2 isabetli şut ve 1 gol atar. Yani Kylian Mbappe 2 isabetli şut çekecek, 1 gol olacak en az ve Fransa'da kazanacak. Bu da yine 2 orana sahip, belirteyim.
Ve geçelim bir diğer karşılaşmaya. Gece yarısından sonra oynanacak sevgili dinleyiciler. O da Meksika-Ekvador mücadelesi. Bu karşılaşmada yine ev sahibi Meksika'nın bu Dünya Kupası'nda özellikle çok iyi bir başlangıç yaptığını, özellikle grup aşamasında çok başarılı işler yaptığını söyleyelim. Burada da şöyle bir düşüncem var. İki takıma verilen galibiyet oranı bence çok güzel. Ben Meksika'nın kazanmasını bekliyorum. Ve 2'nin üzerinde bir oran var. 2.05'lik oran var. Meksika-Ekvador maçında maç sonucu 1'in oranı 2.05. Yine Meksika-Ekvador karşılaşmasında özel bahislere bakalım. Kafa vuruşuyla gol atılır dedim. 3.40 oranı var. Meksika-Ekvador maçında eğer kafa vuruşuyla bir gol atılırsa 3.40 oran var. Kral oran farkıyla iddia.com'da. Ve Meksika-Ekvador karşılaşmasının yine özel bahislerinde ilk 30 dakikada bir gol olur diyorum ben. Bu da 2.45 orana sahip. Meksika dediğim gibi kendi evinde oynuyor. Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri. Seyirci desteğiyle hızlı başlayacaktır. Baskılı başlayacaktır ve ilk 30 dakika o bir gol gelebilir. O gol gelirse de gayet güzel 2.45'lik bir orana sahip. Böyle benim bugünkü tahminlerim sevgili dinleyiciler. Şimdi yeniden dönelim biz gündeme ve size sorduğum sorulara verdiğiniz cevaplara sevgili dinleyiciler. Geliyor mesajlar çünkü ben de keyifle okuyacağım şimdi hepsini. Üst üste mesajlar var. Bireysel'e bence Fatih Terim de girer diyor. Tek başına ordu demiş. Yani tabii sizin tercihiniz, düşünceniz ama elbette benim bahsettiğim bambaşka bir şey. Oskay'dan Mete Gazoz gelmişti. Onu bir daha okumuş olduk. Elvan Abey Legese olabilir mi demiş. Olur tabii, niye olmasın? Yani bence çok güzel de bir tahmin oldu. Elvan da çok başarılı işler yaptı biliyorsunuz. Kırkpınar'da 9 kez şampiyon olan Ali Gürbüz demiş. Teşekkür ederim. Hatırlattınız bize ama biraz daha böyle hani internasyonel mücadelelerde bizi temsil eden, başarı getiren Türk sporcular demiştim ya. O açıdan hani biraz daha belki böyle değerlendirebilirsiniz. Teşekkürler. Yasemin Dalkılıç demiş. Semih Şahin. Evet, Yasemin Dalkılıç da gerçekten çok önemli bir dalgıç ve çok büyük başarılara imza atmıştı. Nusret Özdemir'den gelmiş. Bakın ben biraz önce size biraz böyle ipucu vermiştim. O ipucuna cevap gelmiş. Süreyya Ayhan çok başarılı oldu ama kısa sürdü demiş. Evet, Süreyya Ayhan'ın bir muazzam bir başlangıcı vardı. Yani ben şöyle hatırlıyorum, hatta o dönem gazetecilikte belki işte 5. 6. yılım olabilir ya da biraz daha sonrası olabilir. Çok hatırlamadım orayı ama şunu söyleyebilirim. O dönemde biz dünya basınını takip ederken de şunları görüyorduk, yani Süreyya Ayhan'la ilgili. Ya biyonik kadın deniyordu. Ya o kadar uzun mesafeyi koşup sonunda bu kadar diri kalıp ve o son 300-400'de yaptığı muazzam sprintleri herkes yazıyordu. Ama işte sonrası dediğiniz gibi bambaşka hikayeler, bambaşka şeyler oldu. Aslında bu, sizinle şimdi konuşuyorum ya burada. Bunların hepsinin ben hikayelerini anlatmak istiyorum. Yani şimdi bana bu hatırlattığınız isimler var. İşte Süreyya Ayhan ismi bence çok güzel bir isim bu anlamda. Bunların hikayelerini anlatmak istiyorum. YouTube'da anlatacağım hikayeleri. Bunlarla ilgili bazı belgeseller, kendimce belgeseller tabii bu kadar ciddi bir bütçeyle belgesel çekmeyeceğim ama bir anlatıcı olarak o hikayeyi anlatmak isterim orada. Belki dönemin fotoğraflarıyla birlikte, bilmem takip eder misiniz bilmem ama bunların hepsini anlatacağım, yani niyetim var. Derya Can, serbest dalış, bir de umursamadan eli cebinde atış yapan abimiz vardı demiş. Çok güzel. Yani aklınızda kalmış değil mi o görüntü, ismi değil, ben söyleyeyim mi, Yusuf Dikeç. Bugün bekliyordum ama o ismin de gelmesini. Daha yakın tarih ya, mutlaka gelir diyordum gerçekten. Yusuf Dikeç de dünyaya mal oldu. Çok önemli bir iş yapmıştı. Hatırlayalım. Burada bir şey gelmiş, fotoğraf gelmiş bana ama ne olduğunu çok anlayamadım o fotoğrafın. Sevgili Dursun Türker göndermiş. Ricam bir de altına ne olduğunu yazarsanız sevinirim. İlk Grokremen altın sahibi Reşit Karabacak demiş. Aa, evet, hatırlarım ben Reşit Karabacak'ı. Evet, yani böyle çocukluğumdan hatırlarım ama. Çok çok önemli bir güreşçimizdi. Ama o dönemler sanki güreş biraz daha bizim böyle dominant olduğumuz dönemlerdi ve çok fazla bilirdik bu isimleri. Hangi başarıyı
Hangi kritere göre değerlendirip bu başarılıdır diyeceğiz? Karateden, judodan, güreşten, okçuluktan, halterden vesaire demiş. Hepsinin kendine özgü özellikleri var. Bireysel sporların ve hepsi birbirinden değerli başarılar. O yüzden bence ayırt edemeyiz demiş. Ya çok güzel, doğru söylüyorsunuz. Yani genel toplamda bu sonucu çıkarırız. Mesela bitti ya program. Tek tek isimleri söyledik ya. En son sizin bu mesajınızı okurum ben. Derim ki ya hepsi kendine özgü isimlerdi. Ama ben istiyorum ki burada hatırlayalım. Bu başarıları bir kez daha hatırlatalım. Değil mi? Yeni nesilden gelen insanlar var mesela. Dinleyen dinleyicilerimiz var. Onların çoğu bilmiyor. Şahika Encümen, dalışta dünya rekortmeni sporcumuz demiş. Sevgili Zafer. Çok haklısınız. O da çok yakın tarih. Harika. İyi akşamlar. Engelliler milli takımında İlhan Çıtak 6 kez olimpiyatlara katıldı ve hepsinde altın madalya aldı. Güreş müsabakalarında 97 artı kiloda yarışıyordu demiş. Yunus Çıtak'tan gelmiş bu bilgi. Yunus Bey, bir akrabalığınız var mı? Merak ettim İlhan Çıtak'la. Bu benim eksiğim olsun. Ben bilmiyordum bunu. Araştırırım. Üzerine de konuşurum tabii. Çok sevindim. Dediğim gibi bunları hatırlayalım istiyorum işte. Zaten böyle mazide kaybolup gitmesinler. Biz yeniden hatırlayalım. Ben bu geçmişten günümüze yolculuğu başlatırken de amacım buydu. Biraz böyle spor kültürüyle ilgili bir güncelleme yapmış oluruz kendimizde. Bir gün bir yerde karşımıza mutlaka çıkar. Bir de dediğim gibi yeni nesil bilmeyenler için de bunları hatırlatalım istiyorum. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan taksici Ali Fırat. 80'li yıllarda boksta Eyüpcan şampiyon olmasa da oldukça iyi bir performans sağlardı. Teşekkürler, tekrar iyi yayınlar demiş. Eyüpcan isminde bizimle paylaşmış. Çok teşekkür ederim. Mesela bakın, ben beklediğim isimlerden biriydi. Şimdi gelmiş. Ne diyor dinleyicimiz? İsmine bakalım. Murat, sevgili Murat. Diyor ki iyi akşamlar. Birinci sırada cephe Herkül'ün Naim Süleymanoğlu gelir. Bir de Emre Sakçı yüzmede dünya şampiyonu olmuştu demiş. Ankara'dan Mustafa'ymış bu arada. Murat değilmiş ismi. Özür dilerim. Ben isminizi Murat olarak gördüm önce. Okçulukta Mete Gazoz demiş. Söylemediğiniz isim kalmamış bu arada. Son olarak da benim bugün beklediğim isimlerden biriydi. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu demiş. Evet, Toprak hala yarışıyor. Çok da başarılı işler yapıyor ama işte hani o en üst seviyelerdeki başarılarını da bekliyoruz inşallah. Ama Kenan Sofuoğlu, yani bir jenerasyona bu sporu sevdiren adam diyebilirim. Gerçekten öyle. Onun başarılarını işte bazen onun yarışlarını izleyebilmek için geç saatlere kadar ayakta kaldığımı hatırlıyorum mesela. Kenan Sofuoğlu çok önemli, çok büyük işler başardı. Yani hiçbir şey olmadan, katkı olmadan, tamamen kendi çabasıyla bu noktaya kadar geldi. Hani dedim ya az önce, tırnağıyla

başarıdan sonraki tavırları çok çok önemli yani. Yunus Çıtak demiş ki benim kuzenim oluyor İlhan Çıtak demiş. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu benim eksikliğim olsun. İşte bu yüzden zaten diyoruz ya spor kültürümüze katkı olsun diye sizin de bana bir katkınız oldu. Yani zaten bilgi dediğiniz şey her yerde gidip bulmak gerekiyor. Ama bu ilgi alanıyla doğru orantılı. Yani bazen bakıyorum mesela bir bilgi yarışması izliyor evde çocuklar. O diyor ki ya işte ne kadar bilgili. Hayır diyorum ilgili. Yani her şeyi bilme şansınız yok. Ancak ilgilendiğiniz konuda araştırma yapar ve bilgi sahibi olursunuz. Ama ilgilenmediğiniz konularda da bilmezsiniz. İşte böyle belki denk gelir öğrenirsiniz vesaire. Ama bence ilgi. Kolay gelsin abi, iyi akşamlar. Ben Sinan Şamil Sam demek istiyorum. Sinan Şamil Sam demek istiyorum. Konya'dan selamlar demiş. Allah rahmet eylesin. Çok haklısınız. Boksta çok önemli işler yapmış. Çok değerli bir boksörümüzdür. Teşekkür ederiz. Cihat Genç de aynı şeyi söylemiş bu arada. O da Sinan Şamil Sam olabilir mi abi demiş. Kesinlikle olur. Ne demek olabilir mi? Allah rahmet eylesin. Çok büyük başarılara imza atmıştı. Evet, sorumu tekrar edeyim. Konulara geçeceğim çünkü. Türk spor tarihinde bireysel branşlarda başarılı olmuş bugüne kadarki sizce en başarılı olmuş sporcu ya da sporcular, yeni isimler, böyle bizim hatırlamadığımız çok güzel isimler geldi. Mesela İlhan Çıtak benim araştıracaklarımdan bir tanesi. Bir de dediğim gibi buradan alacağım birçok ismi, onlarla ilgili de küçük küçük belgeseller hazırlayacağım. Böyle çok büyük bütçeli belgeseller değil belki ama işte o dönemin gazete küpürleri vesaire üzerine o yaşananları, o başarıları hikayeleştirerek sizlere aktarmak istiyorum. Bunu yayınlarda da kullanırım bu arada. Yani evet, YouTube için yapacağım dedim ama YouTube için hazırladığım o videonun sadece ses kaydını alırım, gelir burada o hikayeyi sizle de paylaşırım. Çok da güzel olur bence. Bak, ben konuştukça yeni yeni fikirler çıkarıyorum ortaya ama hepsi sizin sayenizde, teşekkür ederim. Evet, 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Gönderin lütfen mesajlarınızı, bekliyor olacağım. Ve devam edelim sevgili dinleyiciler. Bugün bir başka konu, yine çok önemli bir konu. Biliyorsunuz çoktandır yazılıp çiziliyor. İşte bu 10+4 kuralı. Bunun değişmesini istiyor birçok kulüp. Bugün Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi ve bunun aynı şekilde 10+4 olarak uygulanacağı yönünde ve değişiklik olmayacağı yönünde. Bunun üzerine Fenerbahçe'de Mahmut Uslu'dan TFF'ye çok bir sert bir yanıt gelmiş. Bakalım ne demiş Mahmut Uslu. HT Spor'a konuşuyor Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu. Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz? Onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı şekilde anlatacağız diyor Mahmut Uslu. TFF ne demişti? Hemen şöyle aktaralım. Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listesine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01-01-2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır dedi bugün Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi iki açıdan değerlendirmek lazım bunu. Bir, bu arada siz ne düşünüyorsunuz, yazar mısınız? Yabancı kuralı ile ilgili düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşın. Şimdi iki açıdan dediğim gibi değerlendirmek lazım. Bir, şöyle, yani bu kural dün 15 gün önce ya da bir ay önce açıklanmadı. Geçtiğimiz sezondan beri var olan bir kuraldan bahsediyoruz. Yani eğer bununla ilgili bir tepki gösterilecekse ya da değişikliği ile ilgili bir çaba sarf edilecekse bu süreçte edilebilirdi bir. Ya da ilk açıklanırken, daha açıklandığında buna karşı durulabilirdi. Burası eyvallah, yani burada ben bir şey görmüyorum federasyonun açıklamasında. Ama diğer taraftan da şöyle düşünelim. Ya yani Türk futbolunun güzide kulüpleri. Ve bu kulüpler aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun var olma nedenlerinden biri de. Yani Türkiye'de futbol var
Ve neden var? İşte bu kulüpler var olduğu için var. Yani onların ligini organize edebilmek, işte bu kuralları koyabilmek vesaire bunun için var. Eğer

0: büyük bir çoğunluğun böyle bir talebi varsa, bununla ilgili de hani biraz böyle yok biz bunu böyle yaptıktan ziyade oturup konuşmak gerekir. Şimdi diyor ya Sayın Mahmut Uslu bir basın toplantısıyla gerekçelerimizi açıklayacağız diye. Keşke o basın toplantısı şöyle olsa. Yani bu tarafta kulüplerden şeyler olsa, yetkililer olsa, diğer tarafta da federasyondan. Şimdi kulüpler kendi argümanlarını ortaya koysalar ve federasyon da kendi argümanlarını ortaya koysa. Yani federasyon dese ki ben şunun için bunları yapmak istiyorum, bu kuralı ısrar ediyorum. Kulüpler de dese ki şu sebeplerden dolayı biz bunun değişmesini istiyoruz dese. Değil mi? Ne güzel olmaz mı? Yani bu tartışma kültürü bence bu soruna çare olabilir. Nasıl olabilir? En azından kamuoyu bu konuda bir şey fikir sahibi olabilir. Evet bak bu söylenen daha mantıklı gibi. Yani şu anda fikir beyan edenlerin de çok bilgi sahibi olduklarını da düşünmüyorum. Yani ben öyle görüyorum en azından. Programın başında bir açıklama, bir son dakika vermiştim size. Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelen cezadan bahsetmiştik. 7 milyon euroluk bir ceza geldi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı lacivertler 7 milyon euroluk cezaya itirazda bulunacağını açıkladı. Tekrar edelim, Fenerbahçe 7 milyon euroluk cezaya itirazda bulunacağını açıkladı sevgili dinleyiciler. Bu bilgiyi de paylaşalım. Neden gelmişti bu ceza? İşte harcama limitlerinin aşılmasından kaynaklı olarak bir ceza gelmişti Fenerbahçe'ye. Evet, merak ediyorum sizlerin düşüncelerini de lütfen yazın. Hem bu yabancı kuralıyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Hem de dedim ya bireysel anlamda Türkiye'de en büyük başarı Türk sporunda sizce hangisidir? Ya da bireysel anlamdaki başarıları bir sıralayın. Ama şu anda programa şu ana kadar programda ismi geçmemiş isimler olursa çok sevinirim. Peki yarışa daha var mı? Varmış. Tamam, o zaman biz de hemen mesajlarınızı okumaya devam edelim. Semih Saygıner abi, iyi geceler, Ankara'dan Rasim demiş. Sevgili Rasim, evet, yani Semih Saygıner konusunda ben programa hazırlanırken hiç aklıma gelmemişti. Yalan yok yani. Çünkü bilardo sporu ben çok böyle aklımdan geçirmedim o anda, ama o kadar haklısınız ki Semih Saygıner mutlaka yer bulur bu programın içinde, sağ olun. Merhaba abi, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben İstanbul'dan Mustafa Atmaca. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı da unutmamak lazım demiş, evet. Evet, kesinlikle öyle, doğru söylüyorsunuz. Sümeyye Boyacı da çok önemli başarılara imza atmış bir sporcumuz. Aslında tabii ben bu konuda kendi programlarımda döneminde çok önemli de yayınlar yaptım. O yüzden bu konuda kendimi rahat hissediyorum. Sümeyye Boyacı biliyorsunuz paralimpik olimpiyatlarında yarışan yüzücü. Yani çok önemli başarılara imza atmıştı. Hemen şöyle, hatta hızlıca söyleyeyim size, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı. 2019 Londra Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda dördüncülük başarısı gösteren dünya çapında bir sporcu Sümeyye Boyacı sevgili dinleyiciler. Bir de şöyle İlhan Çıtak'la ilgili hep aklımdaydı. Hemen şöyle bir dönüp bakalım. İlhan Çıtak'la ilgili onun da başarılarından bir bahsedelim. Sırtı minder görmeyen şampiyon diyor sevgili dinleyiciler. Başlıklar. Hemen şöyle, ortaokul yıllarında başladı. 30 yıllık kariyerine onlarca madalya sığdırıcı. Milli güreşçi İlhan Çıtak 77'de Yozgat'ta dünyaya geliyor. Milli takım ve Türkiye şampiyonlukları elde ediyor, ancak 2000 yılında başladığı işitme engelli müsabakalarında 8 Avrupa, 7 Dünya, 5 Olimpiyat şampiyonluğu kazandı. İlhan Çıtak dışında 5 kere üst üste Olimpiyat şampiyonluğu kazanan kimse yok deniyor. Bakın bu çok değerli. Tekrar edelim. Çıtak önce aslında işitme engeller müsabakalarıyla başlamıyor. Yani herhangi bir sporcunun yarıştığı, tüm sporcuların katılabildiği yarışmalarla başlıyor, ama sonra 2000 yılından itibaren işitme engelli müsabakalarında başlıyor güreşmeye. 8 Avrupa, 7 Dünya, 5 Olimpiyat şampiyonluğu kazanıyor ve 5 Olimpiyat şampiyonluğu şu ana kadar Türkiye'de getiren başka isim de yok deniyor. Gerçekten tebrik etmek lazım. Müthiş, müthiş. Peki. Biz de sağ olsun Yunus Çıtak'la sayesinde hatırlamış olduk. Kusura bakmayın, küçük bir yanlış bilgi vermişim. 5 kez olimpiyatlara katılıp altıncı madalya kazanmış İlhan Çıtak demiş. Evet evet doğru, 6 değil 5. Şimdi ben de onu okuyordum. Sevgili Yunus, teşekkür ederim. Cemal Kamacı boksta 80'li yıllarda demiş. Sevgili Ayhan, Cemal Kamacı, onun da bir spor salonu var değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. İyi akşamlar Vedat Bey. Söylendi mi bilmiyorum ama Semih Saygıner de bu listeye eklenmeli bence. Hepsinin emeğine sağlık demiş Yusuf Erdem. Çok teşekkür ederim. Söylendi tabii, unutulmadı. Adana'dan Murat, ben hayırlı akşamlar. Naim Süleymanoğlu'ndan sonra Halil Mutlu bence halterde çok güzel başarılar elde etmiştir. İyi yayınlar demiş. Halil Mutlu'yu da hatırladık. Çok teşekkür ederim. Geçmiş mesajlardan bir tanesiydi. Sinan Şamil Sam bak, boksör diyor. Esenyurt'tan Ümit, sevgili Ümit, rahmetli Sinan Şamil Sam'ı da hatırladık. Çok teşekkür ediyorum. Eğer Türk kulüpleri UEFA kurallarına tabi ise UEFA'nın bize dayattığı 4 Türkiye'de yetişmiş 4'te altyapı oyuncusu kuralına uygun bir sistem olmalı. Kulüpler lig için ayrı, Avrupa için ayrı kuramayacağına, takım kuramayacağına göre Amerika'yı tekrar keşfetmenin lüzumu yok. Zaten 4U23 oyuncunun mantığı yok. Türk genç yetiştirmeye teşvik etmek gerekiyor. Niye yabancı gençler Türk gençlerin önüne geçsin ki demiş. Ya işte bakın, bu diyorum ya, yani siz mutlaka düşüncelerinizi yazın bu arada, ben de okuyayım keyifle. Burada şöyle bir durum var. Şimdi bir, işte yurt dışından gelen o isimlerin burada yetişmesi, ondan bahsettiniz ya. Ha, bu arada şey başlamış, yarış başlamak üzereymiş Kocaeli'de. Hemen bir yarış diyelim, ardından devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Adun Soy onun dışınaysa 11 numaralı Yener Sultan geldi. Düzlüğe çıkılmak üzere yarışta 6 numaralı Power of Quattro 1 boy farklı önde. Dışta ikincilikte 5 numaralı Fundo var. 2 boy kadar geride üçüncülükte 15 numaralı Vizigot var. Onun 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Yener Sultan sırasıyla yarışta son 300'e yaklaşılıyor. 6 numaralı Power of Quattro liderliğini koruyor dış kulvardan. 5 numaralı Fundo takipte, daha geriden 1 numaralı Afşıntay ile beraber 15 numaralı Vizigot da gelmeye çalışıyor. 4 numaralı son yelinde atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor yarışta. 5 numaralı Fundo ve 6 numaralı Power of Quattro arasında liderlik mücadelesi var. Dıştaki 5 numaralı Fundo az farklı öne çıktı, aldı liderliği. 5 numaralı Fundo bir boy fark yaptı. 6 numaralı Power of Quattro gelmeye çalışsa da 5 numaralı Fundo kazandı. 6 numaralı Power of Quattro ikinci. 4 numaralı son yel koşuyu üçüncü olarak tamamladı. 11 numaralı Yener Sultan dördüncü oldu değerli izleyenler. 8 numaralı Sözü Geçer ve 2 numaralı Rigel arasındaki 5'incilik kararıysa foto finish resminde belli olacak. Kocaeli'de 8. ve son koşuyu 5 numaralı Fundo Nevzat Avcı ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Reklam.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Artık son 10 dakika. Gelen mesajları okuyalım hızlıca. Devam edelim yolumuza. Podcast yayınınız olacak mı demiş sevgili Yunus Çıtak. Sevgili Yunus, valla o konuda çok bilgim olmuyor. Yani benim bu yaptığım yayınlar arkadaşlarımız teknik ekip tarafından podcastlere koyuluyor bazen. Bazen koyulmuyor. Çok bilmiyorum ama ben sizin ne demek istediğinizi anladım. Belki de İlhan Çıtak'a dinletmek istiyorsunuz bunu. Şöyle yapalım. Buradan yazın olur mu? Ben size gerekirse yayın kaydını gönderirim. Ama sizin buradan bana yazmanız gerekiyor. Arkadaşlarıma, teknik ekibe ileteyim. Onlar da ulaştırsınlar. Ama son itibariyle burada konuştuk. Çok da değerli bir sporcumuzdan bahsettik. Ümit Bey'den şöyle bir mesaj gelmiş. Diyor ki Esenyurt'tan Ümit. Rıza'ya Kaya Alp söyleyen olmadı galiba. Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçimiz demiş. Olmadı gerçekten de. Yani Rıza Kaya Alp ismini ben de bekliyordum açıkçası. Bugün programı hazırlanırken bu ismin gelebileceğini düşünüp notlarımı almıştım. Yani şöyle söyleyelim. Avrupa Güreş Şampiyonalarında 13. altın madalyasını kazanarak rekor kıran bir Rıza Kaya Alp var. 13 altın madalya. Gerçekten de tarihe geçti. Rıza Kaya Alp, bunu söyleyelim. Unutulmazlar arasına girmiş bir isim ve hala hazırda da aktif güreş hayatına devam ediyor. Umarım çok daha büyük başarılara da imza atacak. Tabii spor aslında yaşlandıkça çok zorlanan sporcularımızın olduğunu biliyoruz. Bu, özellikle de işte bu güce dayalı sporlarda çok kolay değil yaş ilerledikçe, ama Rıza Kaya Alp tecrübesini öne çıkarıp çok büyük başarılara da imza attı. Abi selamlar, çok bir şey oynamadım. Haaland 2 isabetli şut çeker oynadım sadece. O da gelmiyor demiş. Evet, bugün fil dişi Norveç maçında gerçekten beklenen hiçbir şey neredeyse olmadı, onu söyleyelim. Yani ben ilk 30 dakika gol olur demiştim, 39'da gol geldi. Kafayla gol olur dedim, 2 gol oldu, kafayla olmadı. Top direkten döner dedim, şu ana kadar direkten dönen top da yok. O yüzden sizi anlıyorum. Bazen olabiliyor. Ya bu benim bahsettiklerim aslında olası bahislerdi ama bazen gerçekleşebiliyor. Ama buradaki en aslında güvendiğim bahis, paylaştığım bahis de şuydu. İki takım da gol atar. Yani karşılıklı gol var seçeneği bence en güzeliydi bu karşılaşma için. Onu da zaten paylaşmıştım Uğur Böceği'nde. Daha önce de söyledim size, hatırlarsanız. Uğur Böceği iddiada kuponlarımı her gün paylaşıyorum. Oradan görmek isterseniz, her gün kuponlarıma bakmak isterseniz oradan görebilirsiniz. Yapmanız gereken 0540-300-097. 0540-300-097 Uğur Böceği iddianın kurumsal WhatsApp numarasına ulaşmak. Oraya ben kuponlara ulaşmak istiyorum. Vedat Bey'in nasıl ulaşabilirim diye sorarsanız size gerekli açıklamayı yapacaklardır. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz burada o kuponlara ulaşmak için, onu da söyleyelim. Sadece yapmanız gereken iddia.com'a Uğur Böceği üzerinden üyelik yapmak. Evet, var mı yeni mesaj? Yok. Peki biz hemen kalan haberlerimize dönelim. Bir haber gördüm bugün, dikkatimi çekti. Galatasaray'da Mauro Icardi defteri kapanıyor mu haberi. Çok konuştuk burada Mauro Icardi'yi. En son Dursun Özbek şey demişti. Yani biz teklifimizi yaptık, cevap bekliyoruz. Biz de hala Icardi'den bir cevap gelecek sanıyoruz. Ama Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino bugün açıklama yaptı ve diyor ki biz çok rahatız. Artık cevap vermek zorunda da değiliz. Çünkü biz cevabımızı bir ay önce Galatasaray yönetimine verdik ve şimdi onlardan cevap bekliyoruz diyor. Yani bu nasıl bir rahatlık, onu anlayamadım. Ya biz çok rahatız, artık cevap vermek zorunda değiliz, onlar cevap verecek diyor. Yani insan aynı şey devam eder bence. Yani dün neyseniz bugün de olsunuz demektir. Ha şunu, belki bu çevirilirken böyle sonuçlar çıkmış olabilir. Yani aslında temelde şunu söylüyor. Biz Galatasaray'dan cevap bekliyoruz. Onlara biz şartlarımızı söyledik demesi yeterli olabilirmiş. Icardi'nin kariyerine Galatasaray'da devam etmeyeceği ile ilgili soruya da gülümseyerek bekleyip göreceğiz karşılığını vermiş Icardi'nin menajeri sevgili dinleyiciler. Sanki orada yavaş yavaş Icardi ile yollar ayrılacak gibi görünüyor. Zaten şeyden de anlaşılır herhalde, bu John Duran meselesinden. John Duran'la da Galatasaray'ın anlaştığı haberleri var. Yani eğer Osimhen'in arkasına John Duran geliyorsa demek ki Icardi konusu Galatasaray da kapandı diyebiliriz gerçekten de. Evet, Alexander Nübel Beşiktaş demiştik. Hemen sizlere ayrıntısını aktarayım. Ertan Süzgün'ün haberine göre siyah beyazlar bir süredir transfer için girişimde bulunduğu Alman kaleci Alexander Nübel'le her konuda anlaşma sağladı. Haberin detayında Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki file bekçisinin bonservisi için Bayern Münih'le pazarlık halinde olduğu belirtiliyor. Alman ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Nübel'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak da gösteriliyormuş sevgili dinleyiciler. Evet, bu sezon Euroleague'de 3 takımla temsil ediliyoruz demiştim. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu Efes. Ya bu arada Beşiktaş'ın da bu denkleme dahil olmasından çok memnunum, çok mutluyum. Onu söyleyeyim. Yani bence hatta Galatasaray'ın da bu seviyede olması gerekir diye uzun zamandır söylüyorum. Fenerbahçe'nin bunun öncüsü olması da bence çok değerli. Bu arada gol mü geldi Norveç'ten? Bakalım hemen. Haaland'ın golü geldi diye haber geldi bana şimdi. Evet, Haaland'ın golü gelmiş. Erling Haaland 86'da golü attı. 2-1 öne geçti Norveç. Fil dişi sahili karşısında hem de son bölümde. Bu çok değerli, biliyor musunuz? Yani şu dakikadan sonra gelen golü çıkarmak da çok kolay değil. Erling Haaland attı golü. Bir inceleme mi söz konusu, bakalım. Yani bu incelemeden ne sonuç çıkacak onu da görmek istiyorum. Golü nasıl attı onu da görmek istiyorum açıkçası. Yani herhangi bir şekilde kafayla falan olmuş olursa çok güzel olur benim için. Ama sanırım değil. Öyle görünüyor. Şuradan şöyle bakalım. Bugün Haaland'ın golüne de aslında bahis alınabilirdi. Yani siz almışsınız ya, tebrik ediyorum sizi. Bence alınabilirdi. Peki. Haaland gol attı diye haberler geldi. Ve Haaland attı diye yine bir başka mesaj geldi. Ali Fırat göndermiş. Bekliyormuş zaten demek ki. Ve diğer isim de sevgili Ali, yine Haaland attı diye mesajı göndermiş. Teşekkür ediyorum. Evet, artık ben de son bölümdeyim. Ne konuşuyorduk? Ha, Euroleague'i konuşuyorduk dedim ya. Fenerbahçe öncülük yaptı bu konuda. Tebrik etmek lazım ama işte öyle ya da böyle Beşiktaş'ın da burada olması çok değerli. Galatasaray'ın da gelmesi gerekir diye de düşünüyorum. Önümüzdeki süreç bakalım neyi getirecek, beraberinde göreceğiz. Şimdi tabii artık 3 takımla temsil edileceğimiz için burada Beşiktaş'ın da çok ciddi yatırımlar yapması gerekiyor. Metehan Birsen haberini biraz önce paylaşmıştım sizlerle. Fenerbahçe forması giyiyor biliyorsunuz. Beşiktaş'ın anlaştığı yönünde haberler var. Ayrıca Fenerbahçe'de bir transfer daha gerçekleşmek üzere deniyor. Shavon Shields transferinde son noktaya gelmiş Fenerbahçe sevgili dinleyiciler. Baş antrenör Sarunas Yasikevicius'un verdiği liste doğrultusunda hareket ediyor Fenerbahçe ve Shavon Shields'de mutlu sona çok yakın deniyor. İtalyan basında yer alan habere göre Fenerbahçe Milano'da forma giyen Shavon Shields transferinde sona geldi deniyor. Geçtiğimiz sezon Olimpia Milano formasıyla 35 resmi maçta 12.7 sayı, 3.2 rebound ve 2.7 asist ortalamaları yakaladığında, hatırlatalım bu oyuncunun son bölümde biraz da basketbol dedik, onu paylaştık sizlerle. Ve son olarak da bugün Matteo Guendouzi'nin açıklamaları da vardı ama ona çok zamanım kalmadı. Yine de belirtmek isterim, Matteo Guendouzi bugün aslında kampı değerlendirdi ve çok da başarılı bir kamp süreci geçirdiklerinden bahsetti. Onu hatırlatayım. Dediğim gibi son haberim güzel, böyle keyifli bir haber olsun istedim. 2006 Dünya Kupası'nda Paraguay sürprizi yaşanıyor. Almanya'yı da deviren Paraguay'da devlet başkanı Santiago Pena ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 6 turuna yükselmesinin ardından 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etmiş. Futbol sadece futbol değildir. İşte bütün hayatına sirayet ediyor gördüğünüz gibi. Selamlar Vedat Parlak kardeşim, hoş geldin. Bu gol yenmez. Norveç'in attığı Haaland golü, halı saha golü, fil dişi yalnız 80 dakika. Ben futbolu çok beğendim. Sevgiler saygılar demiş. Derfin Yunustane'den gelmiş. Teşekkür ederiz. İşte golün nasıl olduğunu ben göremediğim için o sırada sizin mesajlarınızı okuyordum. Sizden haber geldi. Bakalım Norveç Babun sağ kanattan ceza alanına sağdan gönderdiği derin pası alan Berk kale sahası önünde bomboş durumda olan Haaland'ı gördü. Haaland'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Evet, Haaland'ın golüyle 2-1 öne geçti Norveç sevgili dinleyiciler. Ve maçın da bitmesine artık çok az bir zaman kaldı, bunu da belirtelim. Mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Vallahi o kadar çok mesaj geldi ki programda, sizin mesajlarınızla güzel bir yayın olacağına şüphem yok demiştim. Aynen de öyle oldu. Çok güzel bir yayın oldu. Yarın akşam yine karşınızda olacağız. Tabii yarın Caner var saat 20.30'da. Öbür gün Perşembe günü ben karşınızda olacağım. Perşembe, Cuma, Cumartesi yine burada olacağım. Herkese çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Eskiden yayınları bitirirken kurduğum cümleler vardı. Bugün çok fazla insandan böyle bitirir misin mesajı da aldım. Öyle bitirelim. Karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha yetenekli. Öyle ki her insandan öğreneceğim bir şey var diye düşünürüm hep. Ve bir şeylere devam etmektir hayat. Ara sıra da olsa başarmaktır. Ama asıl hayat unutmamaktır. Çünkü sahip olduğunuz her şey hatırladığınız sürece sizindir. Ben de hatıralarınıza bu gece bir bahse gireriz programı bıraktım. Benim için çok keyifli bir buçuk saat oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Yayınıma dahil olan, mesajlarıyla bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü sessiz çoğunluğa ediyorum. Belki bu gece mesajınızı okumadım ama orada olduğunuzu biliyorum. Sizden aldığım güçle ve cesaretle bu yayınları yapmaya devam ediyorum. Ben Vedat Parlak, Perşembe akşamı saatler 20.30'da gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı ümit ediyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
6: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.

0: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her...
2: Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Kupada bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün tarihi bir mücadele az evvel geride kaldı. Avrupa takımları birer birer dökülmüştü dün akşam ve sabah. Ama Norveç Fildiş sahilleri karşısında son dakikalarda Erling Haaland'ın golüyle turlamayı başardı ve adını son 16'ya yazdıran 5. takım olmayı başardı. Hız kesmeden devam ediyor son 32 turları. Tabii ki günün diğer maçına da programımızda süremiz yettiğince yer vermeye çalışacağız. Ben Erim Direli, Ali Erim ve Emre Gürkaynak'la birlikte program boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hız kesmeden bir gazetemize gidelim. Gazetemizde hangi başlıklar var? Tabii az önce biten maçı da doğrudan manşete aldık. Zafer Vikinglerin dedik. Erling Haaland ve arkadaşları tecrübesizliği biraz daha lehine çevirdiler. Herhalde son günlerde basına yansıyan o aşçılar yemeklerde bir şekilde etki etmiştir. Yine programımıza da bu konuya yer vermeye çalışacağız. Fas kaldığı yerden devam etti dedik. Başarı tesadüf değildi. Dördüncü olmuşlardı son Dünya Kupası'nda. Ve deyim yerindeyse kaldığı yerden devam ettiler Hollanda karşısında. Kupanın sürprizi Paraguay dedik. Programın girişinde de bahsetmiştim, Avrupa takımları birer birer dökülüyor. Almanya saf dışı kaldı ve Paraguay'ın yükselişi devam ediyor. Ve gecenin maçı Fransa-İsveç arasında oynanacak. Son 16'ya kalan takımlar birer birer belli oluyor. Evet, güne dönelim. Güzel bir maç geride kaldı. Fildiş sahili Norveç mücadelesi. Fildiş'i öne geçmesine rağmen Norveç gerçekten istikrarını sürdürdü ve o Solbakken'in yaptığı
3: de,
2: öne geçmedi yakaladı. Evet, yakaladı diyelim. Ve Solbakken'in o geçen maçta tartışılan havası da bir anlamda değişmiş oldu. Emre, neler söylersin maçla alakalı?
3: Ya geçen maç tartışılacak bir kere çok fazla bir şey var mıydı emin değilim. Yani işte şu anda da şunu söyleyebilir çıkıp, gördünüz maçın sonunda gol attık, öyle kazandık. Fildişi gibi dirençli bir takıma karşı oyuncularımın hemen hepsini 1.90 dakikalığına dinlendirmiş oldum diyebilir pek tabii. Gidişat öyleydi ama yani detay bir şeye girmeden önce 90+6'daki free kick'te yani neredeyse baraj kurdurmamak ve Diallo'nun yani golle burun buruna kalması herhalde asıl o çok konuşuldu.
2: Güzel fotoğraf
3: yani
2: çıktı.
3: Nyland evet fotoğrafı da verdi, gerçekten müthiş bir kurtarış yaptı ama yani oradan başını duvarlara vuracak bir Norveç görebilirdik. Avrupa takımlarını biraz en azından şu ana kadarki kısmında gururunu kurtaran bir performans oldu açıkçası Norveç için. Afrikalılar da 10 takımın 9'uyla gruptan çıkmayı başarmışlardı. Evet, belki Fas gibi Fildiş sahili devam edemiyor ama onlar da gayet iyi bir mücadele ortaya koydular diyebiliriz. Norveç'te özellikle Berg'in de çok iyi işlediğini, girdikten sonra Oscar Bob'un da iyi işlediğini gördük ve bir klasikle belki boş kaleye bir vuruş, hatta kontrol etmeye çalışırken yaptığı bir vuruş gibi Haaland'ın ama yani golü attığı gibi ekrana yansıyan istatistik de 53 maç 60 gol gerçekten çok da özeldi ve Dünya Kupası'nda da hani devam ediyor. Gol krallığı yarışı içinde hala aday olduğunu göstermiş oldu.
2: Ali abi çok diri giriş yaptı Erling Haaland. Açıkçası zorlu bir grup. Yani ölüm grubu diyeceğimiz gruplardan birinden zorlanmadan çıkmayı başardılar. Ve Fildişi sahili. Benim de turnuvada en büyük beklentim olan takımlardan biriydi. Görece bugün denk bir rakibi olan Norveç'e karşı mücadele ettiler. Ama işte o bitirici ayağında farkı olsa gerek Boni'den daha fazlasını beklerdik. Bir transfer hamlesiyle geldi ama Fildişi herhalde turnuva bittiğinde hayal kırıklığı yaratan takımlardan biri gibi gözükebilir. Bu maç nezdinde Fildişi'yi nasıl buldun? Norveç'i zaten konuşacağız.
4: Valla ben kötü bulmadım Fildişi'ni. Biraz üzülmüşlerdir diye tahmin ediyorum bu oyundan sonra. Yani maç biraz daha böyle Norveç lehine gider. Ondan sonra çok fazla bir varlık gösteremezsin, elenirsin. Gücüm yetmedi dersin de bugün şimdi ben maçı izlemeye başladım. Bu maçtan da beklentim büyük. Tabii. Hani güzel şeyler olur diye. Oturdum şimdi izliyorum. İlk su molası oldu. Şu takıldı aklıma. Biz ne izliyoruz? Gerçekten bak biz ne izliyoruz?
2: Epey
4: İlk su molası verildiğinde Norveç'in toplam şutu 1.
2: Doğru.
4: 23. dakika, 24. dakika. Gol beklentisi 0.03. Norveç takımının. O ara fil dişi sahili de 2 tane şut çekmiş. Ama 2 de korner kullanmış. Yani aslında ilk 23 dakika oyunda hiçbir şey yoktu.
2: Doğru.
4: Su molasına kadar. Su molasından sonra bu zaten şeyde de tartışıldı ya. Turnuva boyunca da oyun değişiyor mu değişmiyor mu diye. Oyun ondan sonra bence biraz fil dişine daha kaymaya başladı.
2: Topu sahip oldular.
4: Evet ve o ara işte çok çok güzel bir gol izledik. Zaten bugün atılan her gol çok güzeldi.
2: Doğru.
4: Hani az önce siz Haaland'ın golünden bahsettiniz. Fakat orada Berk'in pası 3 kişi arasından topun altına öyle yumuşacık girmesi, o 3 kişinin arasından topu geçirmesi bence çok çok iyiydi.
2: Sen seversin abi Bodo'yu sevdiğin için takip evet, ediyorsun. Evet. Belki sevdiğin yani oyunculardan
4: benim bayağı biri. Sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Hatta bir ara biliyorsun Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Doğru. Ondan sonra bırakmadılar. Kaptanları çok uzun süredir de orada. Biliyorsun bir o da şey yaptı. Avrupa yaptı geldi. Peki istediğini yapamamıştı.
2: Lens yapmış.
3: Belki çok, o da çok Bodolu gibi. Yani evet, gelen aynı rotayı yapıyorlar.
4: Aynen çünkü. Öyle. Ama gerçekten hani o ilk golden sonraki ilk golde de hani Nusa acayip bir iş yaptı.
2: Çok ekstra.
4: Orada da hani topu çektikten sonra o vuruşu çıkarması o kadar çok kısa süre içerisinde. İkinci yarıda fil dişi beraberliği bulduğu anda düzeltiyorum. Tabii fil dişi beraberliği evet, bulduğu anda.
2: Bugün ben de çok karıştırdım.
4: Diallo'nun golü. O da çok anormal bir gol. Yani 3 golde de ben hani maçtaki diğer kaçanlara göre atılan goller hani sanki kaçıranlar başka bir ligde oynuyor. Atanlar başka bir ligde oynuyor gibi kalite farkı olarak. O yüzden de goller güzeldi ama hani o ilk yarıda oyun döndükten sonra aslında fil dişine doğru giden karşılaşmada golü Norveç'in bulması. Ondan sonra ikinci yarıda değişikliklerle beraber maça denge gelmesi. Ama maça, mesela maç 1-1'e geldikten sonra da bu kez direkt Norveç sazı eline aldı.
3: Doğru. Aynı yani aynı oyuna devam etse aslında fil dişi pişman olmuyor.
4: Yani orada artık şeyi almışsın, hani rüzgarı arkana almışsın, beraberliği bulmuşsun ve çok fazla duran top kullanıyorsun. Çok fazla duran top kullandıkları bir karşılaşmada ben uzun süredir duran topları bu kadar heba eden bir takım görmemiştim. Genelde bizde eleştiri yapılır ya hiç mi duran topa çalışmadınız, hiç mi bir şeyiniz yok, çalışmanız yok diye. Kaç korner attıklarını biliyor musunuz karşılaşmada?
2: İki takım mı toplam korner?
4: Hayır.
2: Fil dişi 14. Fil dişi
4: 14 korner attı. 14 korner ne demek?
2: Fazla.
4: Tek başına.
2: Çok fazla. Yani
4: Norveç 3 korner attı.
2: Evet.
4: Düşün yani 14 tane korner attı. İşte Diomande topu çeyrek daireye koydu mu koymadı mı hakem geliyor oraya koyuyor alıyor oraya koyuyor. Ondan sonra bir orta yapıyor. Direkt şeye gidiyor. Norveç savunmasına gidiyor. Mesela Ayer ilk yarıda tam 7 uzaklaştırma yapmış. O oyun döndü dedik. Ondan sonra oyun fil dişine döndükten sonra golü Norveç buldu ya. Ama oyunun döndüğü sırada Ayer'in 7 tane uzaklaştırması var. Bütün fil dişi takımı ilk yarıda toplam 2 uzaklaştırma yapmış. Yani oyunun aslında fil dişine daha yakın olduğunu gösteren bir istatistik de bu. Fakat
2: bir türlü sokamadılar oyuna. Yani Diomande istediği alanlarda topla pek buluşturamadılar. Biraz daha çizgi dışında kaldı sanki. Yani Nusa ile Diomande'nin de karşı karşıya geldiği bir maç
4: ya
2: oldu.
4: İşte hani mesela Konan geliyor soldan. İyi bindirmeler yapıyor.
2: Evet ya o açıyı Konan'a bıraktılar.
4: Due de geldi. Doğru. Ama Konan mesela tabii yetenek olarak biraz geride kalan bir oyuncu.
2: Daha ağır.
4: Boni senin dediğin gibi bugün aksiyon isimlerden biri olarak gözüktü. Pepe birkaç aksiyonda görev aldı.
2: İyi
4: daha doğrusu
2: özellikle.
4: Bir tane kaçırdığı pozisyon vardı. Bir tane şutu tam kalecinin üzerine vurdu. O iyi bir pozisyondu. Ama genel olarak hani bu karşılaşma bence maç önü düşünüldüğü gibi. Yani herkes yakın olur. Hani bir taraf kazanırsa mesela bugün maçtan önce sana deselerdi ki fil dişi 2-1 kazanacak.
2: Şaşırmaz.
4: Ya sen kimseye şey demezdin, saçmaladın demezdin. Emre deseydi Norveç 2-1 kazanacak. Olabilir derdi.
2: Doğru.
4: Biraz daha Norveç bak yani istatistiklerde de rakip ceza sahasında topla buluşma neredeyse 1'e 2.
2: Doğru.
4: Yani 25'e 50 hatta olarak gibi düşün. 1'e yani. 2 yani. O yüzden de biraz fil dişini ben bilmiyorum neden ondan kaynaklandı. O 1-1'den sonra bir anda tekrar şeyi vitesi boşa atması ve topu tam olarak Norveç'e vermesi. Norveç'in de sanki şeymiş gibi hani puan maçıymış gibi 3 puana ihtiyacı varmış gibi Norveç'te bir anda oyununu değiştirdi. İyi pas yaptı. O ara Odegaard bayağı sorumluluk aldı. Bayağı fazla topla buluştu. Az önce Emre'nin dediği gibi oyuna sonradan girenler de orada Oscar Bob da sorumluluk aldı. Benfica'daki kimdi?
5: Sheldrup
4: da sorumluluk aldı. Ona işte biraz daha şey yapınca, Berk de eşlik edince o çok güzel bir pozisyonda ki golün yaratılışı da güzel. Yani
6: kesinlikle.
4: Berk'e verilen pas, onun öncesindeki pas da güzel, asist de güzeldi. Ve golü geldi. Yani Norveç açısından tabii büyük başarı. Ama Phil Dish açısından da dediğim gibi yani bu maçı tekrar izleyip böyle akşam bir düşündükleri zaman ya biz ne yaptık? Nasıl eğlendik diye bir şey yapacaklar.
6: Yani zaten turnuvaya tam anlamıyla istedikleri giriş yapamadılar. Yani bu oyuncu grubunun sanki yetenekleri daha farklı değerlendirilebilirdi. Yani hız anlamında evet hız var, pas kalitesi var. Ama bunu skora dönüştürme konusunda bence turnuva başından bu yana sınıfta kalan bir Phil Dish sahili vardı ama tabii biraz da Norveç'i konuşmak gerek uzun uzun. Hep derdik şu turnuvalara bir katılsalar Emre. Hakikaten bu 6. jenerasyona yazık oluyor. İşte Ödegaard belli bir yaşa geldi. Berge yine genç çıkışlı ama bir türlü uluslararası arenada da hem başarı gösteremeyen hem de ivmeyi o transferden sonra yukarı çıkartamayan isimlerden biriydi. Nusa işte gelişti gidişti dalgalı bir performans Leipzig'te ama kadro kalitesine baktığın zaman gerçekten Norveç'in son dönemde edindiği en iyi yeteneklerden biri ki Erling Haaland'ı da Avrupa sahnesinde, Dünya Kupaları sahnesinde görememiştik ama şimdi doymaya başladık sanki. Neler söylersin?
3: Daha doymadık da en azından görmeye başlamamız bile değerli. Yani 98'den sonra tabii ilk kez Dünya Kupası'na gelen bir Norveç var. Çok fazla Avrupa şampiyonlarında yine görmediğimiz bu bahsettiğin oyuncu grubuna rağmen bir Norveç var. O yüzden Haaland için bile sadece sevinmemek elde değil. Çok dinamik bir orta saha olabileceğini aslında bu üçlünün gösteren belki de bir maç oldu. Zaten ilk golde de evet Nusa'nın müthiş bir vuruşu var ama Berg'in o ceza sahası içerisine girip orayı kalabalıklaştırmasının etkisi var. Yani o anda inanılmaz kalabalık zaten ceza sahası içerisi Nusa'nın attığı golün anında. Ve yine bile hani Beck'i, Due onu karşılayan Beck karşısında aslında. Yani orada hazır. Ona rağmen müthiş bir yetenekle vuruş yapıyor. Tabii ki orada da hani savunmayı biraz afallatan o kadar kalabalık olması. Bir pas çıkar mı vesaire bu tarz düşüncelerin gelmesi herhalde. Son golde zaten Berg asisti yaptı. Hani Ödegaard'ın Berg'in çok yüksek tempolu oynayabilmesi, rakip ceza sahasına sık sık koşu atması, böyle bir hücum hattı da elde varken Berge'nin işte yer yer biraz daha toparlayıcı, yer yer onun da ileriye destek çıkan oyuncu olması Norveç'i bu açıdan biraz daha farklı yere koydu bana kalırsa Phil Dish sahiline nazaran. Ama yani cidden şöyle bir 11'lere karşılıklı bakınca da bu iki takımın yani benzer olduğunu da görüyorsunuz.
6: Doğru.
3: Yani beklere bakıyorsun. Evet gidip gelebilirler ama defoları da olan bekler.
6: Doğru.
3: İşte kanatlar evet profil olarak biraz daha Sörloth ayrılıyor zaten bir kanat oyuncusu olmadığı için ama orta saha yine yüksek mücadele, teknik ayakta var. İşte bir tarafta Berge var, bir tarafta Sangare var ama diğer iki oyuncu Ulay'ı, Kessie, işte diğer tarafta Ödegaard Berg topla daha fazla yaratabilen oyuncular. O yüzden bence yakın geçmesi de çok muhtemeldi ki zaten iki tane grup ikincisinden bahsediyoruz. Ama yani Phil Dish sahilinde evet dediğin gibi Diomande iyi bir turnuva oynadı mı? Oynadı. Yani
6: bireysel anlamda
3: değerlendiren bir oyuncu. Biraz o bitiricilik herhalde fark ettirdi. İki takımdan da birer Leipzigli var.
6: Doğru.
3: Diomande, Nusa. Yani Leipzig için de keyifle cebimizde dolar birazdan çok kısa sürede diyerek herhalde izledikleri bir maç oldu.
6: Zaten Diomande'ye yakın takipteler. Liverpool ikinci hatta üçüncü teklifi de yapmış.
3: Paris Saint-Germain'de
6: hatta anlaştığı da söyleniyor. Bakalım nereye gidecek. Tabii eş zamanlı olarak Esport, Esport Plus ve Esport YouTube'da canlı yayındayız. Yine Radyo Spor'dan da dinleyenlerimiz bize katkılarını sağlayabilir. Soru ve görüşlerinizi de Esport YouTube hesabından alacağız. Ali Bey demiş normal ekip nerede? rotasyonlu olarak Ali Bey.
4: Normal ekip?
6: Dönüyor. Normal ekip nerede demiş.
4: Ama
6: herhalde.
4: Normal ekip hangisi?
6: Murat abi, Doruk ve Can'dan bahsettiğini düşünüyorum
4: hafta
6: çünkü.
4: Hafta sonu ağırlıklı olarak geliyorlar.
3: Onlar da biraz nefeslensin.
6: Aynen. Kesinlikle. Dönüyoruz. Hep beraber yapmaya çalışıyoruz çünkü turnuvanın başından bu yana yoğun bir mesai veriyoruz hep birlikte. Haliyle gece mesaisinde kalanlar.
4: Ama istiyorlarsa reji eski ekiple devam ediyor. Rejinin işi daha zor yani. Biz daha kalabalık olarak görüyoruz. Rejinin işi daha zor. Onlar aynı ekiple devam ediyor.
6: Doğru. Onlara da selam olsun. Tabii ki onlar da yarın ve öbür gün yine bu ekranlarda olacaklar. Peki tabii yine gün içinde, hatta bizim elenmemizden bu yana, Türkiye'nin elenmesinden bu yana en çok konuşulan şeylerden bir tanesi Norveç 3 tane aşçı getirmiş. İşte dolu somonlar, balıklar, yemekler, oyuncuların günlük rutin alışkanlıklarını, bu şehirlerde, Amerika'da, Kanada'da veya Norveç'in nerede oynuyorsa oralara götürüldüğü, kamplara yine oyuncuların kendini rahat hissedebileceği şartların sağlandığı söylenmişti. Hatta ek tedarik yemekler de gelmiş. Kasa kasa balıklar, kasa kasa da Norveç somonları. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz oyuncular üzerinde? Çünkü bir turnuva tecrübesi olmayan jenerasyon ama görüldüğü üzere bir gol kralı var.
4: Bütün takım 3 tane maççı getirmiş.
6: 3 olduğu söyleniyor. Ama tabii yine eklemeler olmuştur. Hem gol krallığı yarışında bir oyuncusu var hem de şu anda aktif en golcü 3 takımdan bir tanesi Norveç.
4: Şimdi bizim milli takım Dünya Kupası'na gitti diye 16 milyon dolar prim aldı. Hepsi kendi aşçısını götürebilirdi isteseydi. O yüzden sordum 3 tane mi diye.
6: Tabii.
4: Yani herkes kendi özel aşçısıyla gidebilirdi. yani şimdi bazı şeyleri biz temelden yanlış yapıyoruz. Yani Dünya Kupası'na sadece katılmaya hak kazanan bir takıma dünyanın en zengin ülkesi 16 milyon dolar prim vermez. Biz 16 milyon dolar prim verdik oyunculara. Ve bu prim Dünya Kupası'na katıldığımız serüvende görev alan tüm oyunculara dağıtıldı. Ben Doğru. de bugün merak ettim. Baktım kim var yani kadrodan farklı olarak, şu kemik kadrodan farklı olarak. Atakan var, Yusuf Sarı var, Mustafa Eski Ellaç var.
6: Doğru.
4: Yani totali 30 oyuncuyu bulmuyor. Biz 16 milyon dolar gibi bir parayı 30 tane oyuncuya verdik. Ondan sonra da dediler ki 1,5 milyon dolar için işte kampın yeri ayarlanamadı. Bu işler tamamen organizasyon işi, bu işler tamamen konsantre olma işi, bu işler araştırma işi, bu işler artık farklı seviyede yapılıyor. Bizim federasyonun söylediğine göre 11 kişi gitmiş kaldığımız tesisi incelemek için, karar vermek için. Yani herhalde 11 kişi gidip oradaki sıcağı fark edememek gibi bir durum olamaz. Orada 11 kişinin hepsinin farklı görevi varmış. Ve bizim yaptığımız seyahat kupada ilk 3 arasında. Dolayısıyla buralarda hata yaparsanız iş aşçıya gelene kadar.
6: Doğru.
4: Yani çok fazla şey
6: bugün almıştı. De psikoloğa gelene kadar Efendim? Diye
4: evet işte.
6: Tweetler
4: atmış. Mehmet Demirkol ne diyor? Oyuncularla konuşmuşlar. Oyuncular kaldıkları otelle alakalı olarak en kötü tecrübelerinden birini yaşadık Doğru. demişler. Şimdi daha biz işin ABC'sinde bu olmuşuz. Yani aşçıya gelene kadar.
6: Doğru.
4: O yüzden de demek ki bu alanda, bu konuda Norveç'in çok gerisindeyiz. Norveç başka şeyleri halletmiş önce. Ondan sonra aşçısını da getirmiş. Karşılığında görüyor demek.
6: Çok doğru abi. Ki nasıl bir netice aldığını da gördük. Aynı zamanda Brezilya'nın rakibi oldular. Son 16 turunda. Yine orada da bize güzel bir seyir zevki çıktı. Bakalım az önce de bu arada hani faturalar ekranlara geldi. Kaybedenler kulübü diye hazırladık. Birer birer de teknik adamlar elenmelerinin ardından istifalarını açıklıyor bir federasyon
3: kumar
6: değişikliği.
3: Resmi,
6: kumar resmi değil. Evet onu belirtelim.
3: Bielsa resmi.

0: Bielsa veda etti. Bekleniyor. Yok, veda etti. Evet. Veda etti. Resmi açıklama geldi mi onu bilmiyorum. Yine Nagelsmann'dan bekleniyor.
1: Yok, bayağı hani sert bir şekilde. Benim burada verdiğim emek de hiçbir şeye geçmedi. Hiçbir işe de yaramadı diyerek.
0: Olabilir. Onu kaçırmış olabiliriz belki ama şu ana kadar kaybedenler kulübü olarak istifalar ve faturalar ekranlara böyle yansıyor diyerek.
2: Sürpriz takımlardan kim kaldı?
1: Paraguay.
0: Şey olarak
2: turnuva öncesi sürpriz olarak düşündüğümüz Japonya gitti.
0: Japonya gitti.
2: Biz vardık.
1: Güney Kore
0: biz vardık. Biz gittik.
2: Güney Kore kısmen konuşuluyordu. Norveç konuşuluyordu. Bence doğru. Konuşulan Norveç'le Fas kaldı.
0: İş biraz da tecrübeyle sabit o zaman abi. Yani turnuva takımı olabilmek.
2: Yani işte hani mesela Norveç'in tecrübesi az. Doğru. Fas son kupada yarı final oynuyor.
1: Yine en üst düzeyde mücadele veriyor. O yüzden arkası için de öyle yani sadece hücum hattı değil. Doğru. Evet belki oyuncu olarak ileri hat kadar etkileyici oyuncular olmayabilir ama ayarda yıllardır mesela Premier Lig'de tabii,
0: Rierson,
1: oynuyor.
0: Olize'nin Rierson, ardından en fazla asist yapan ikinci oyuncu bu Bundesliga'da.
2: Yani işlenmeyeceksen ben Pedersen'i de seviyorum.
0: Çok iyi topçu.
1: Yani Hollanda Ligi'nin de
2: ne bileyim işte seviyorum.
1: Tazını yutmuş birisi.
2: Bu arada Haaland dediniz son 13 resmi maçta Norveç'le gol atmış üst üste.
0: Doğru.
2: Toplam gol sayısı kaç olan maçta? 25.
0: Makine.
1: O da inanmam.
0: Ya zaten istatistikleri sarsmaya devam ediyor.
1: Şampiyonlar Ligi için istatistikler hep böyle çıkıyor. Çünkü Salzburg'dan başlayarak Salzburg, Dortmund, City hiç ara vermeden attığı için muhtemelen hem milli takımı zaten böyle hem de milli takımda Dünya Kupası da böyle olacak. Çünkü 4 maç oldu 5 gol bu şekilde devam ederse.
0: Çok doğru. O zaman düne dönelim hızlı bir şekilde. Evet. Dün elenenleri ve dün yaşayan drama yaşayan takımları tek bir potada eritmek isterim. Süremiz de azalıyor. Almanya, Paraguay, Hollanda, Fas. 2 Avrupa takımı da tökezledi. 2 istifa bekleniyor. Nagelsmann dönemi ve Koeman dönemi an itibariyle turnuva sonunda bitebilir ama bir Paraguay gerçeği var, bir Fas gerçeği var. Önemli bir yapılanma Fas. Dün de burada bahsetmiştik uzun uzun. Zaten Hakimi de bunu söyledi. Hiçbir başarımız tesadüf değildir. Nasıl geldiğimizi herkes biliyor buraya dedi. Elemeler görmeyen, grup etabı görmeyen, çok uzun süre uluslararası arenada olmayan Fas. Önemli takımları geride bırakmıştık ki daha önce de yine Paraguay'ı burada örnek gösterebiliriz. Arjantin'i Brezilya'yı yenerek buraya gelmişlerdi. 2024'ten bu yana önemli çıkışları var ve belki de geçmişteki başarıları bugüne tesadüf kelimesini aratmıyor. Neler söylersiniz iki takım hakkında?
1: Yani Fas gerçekten çok saygı duyulası. Çünkü bir yenilenme var, bir değişim var. Hocada da var, kadroda da var, oyun tarzında da var bunlara bağlı olarak. Ve savunma yapıp işte maç başına 4-5 şut atarak yine de devleri elediği ve yarı final gördüğü bir Dünya Kupası'ndan sonra bu kez çok daha farklı. Yani evet %70-30 toplu oynama oranında biraz Gakpo'nun golüyle Hollanda'nın öne geçmesinin de etkisi var. Ama yani maçın başına zaten Ake tercihi bile yani tabii. Ake'nin sol kanat bek olarak burada 11'de çıkması bile Wahbi çıktığında maç sonrasında bunu bir övgü olarak görüyorum. Rakibimizden bir övgü olarak görüyorum ama ilk yaptığımız planda böyle bir şey de beklemiyorduk. Buna maç içerisinde yani daha doğrusu maçtan önce konuşarak adapte olmak durumunda kaldık diyor. O açıdan yani Fas gibi Hollanda karşısında da evet sürpriz değil ama favori de değil diyebileceğimiz konumdaki bir takım için bu oyunu oynamak, pozitif futbolu oynamak, topu ayağında istemek ve aslında yani Diaz, Elkan Mus gibi en yaratıcı ayaklar, en iyi belki de hücum hattı için Saibari hadi biraz daha farklı, daha direkt oyunu da oynuyor. Bu tarz oyuncular çıktıktan sonra da bu işin hani uzatma kısmında götürüp penaltılara taşımak gerçekten

0: söylersin ki Fas'ın da işte farklı ülkelerde doğan birçok oyuncusu var. Zaten atılan gollerde de görüyoruz işte ağırlıklı olarak Fransa, İspanya doğumlu oyuncular. Pekala o takımlarda da oynayabilirlerdi. Evet, 3 Hollandalı. Acayip bir transfer havuzu da var. Yani işte Brahim Diaz'ı bir şekilde sonradan kadroya eklemeleri. Diop sürpriz oldu ve gitti 90+'da gol attı. Acayip Boat bir hikaye.
1: Boat.
2: Yeni transfer.
0: Boat zaten yani. Bambaşka. Turnuvanın genç starı. Neler söylersin Fas'ın bu yapılanması ve başarısı hakkında?
2: Yani Emre güzel anlattı Fas'ı. Beni şaşırtan burada Hollanda oldu.
0: Tabii.
2: Net söyleyeyim. İlk kez bir turnuvada bir teknik adamın işleri iyi giderken, daha doğrusu ilk maçtan gruptaki son karşılaşmaya doğru doğruları bulmuş bir teknik adamın eleme turlarına geçtikten sonra bir anda neyi düşündüyse artık Fas'tan mı çok çekindi?
0: Doğru.
2: Çünkü şöyle söyledi maç sonunda. Bütün Hollanda işte üçlü oynamamız gerektiğini söylüyordu. Alın üçlü oynadık. Hani gördünüz mü? Ona getirdi Koeman.
0: Evet.
2: Ama ben gerçekten inanamadım.
0: Sürpriz oldu.
2: Hani neye gerçekten neyi düşündü? Çok mu hani bazen diyorlar ya teknik adamlar fazla düşünüyor, fazla analiz ediyor. Kendi takımını, rakip takımı. Herhalde burada kafası bir noktada kurmaylarıyla beraber ikna oldu ve böyle bir düzenle çıktı. Hı hı. Ama hani ilk karşılaşmadan Japonya maçından al, yavaş yavaş Hollanda'yı götür. Oynadıkları son karşılaşma en iyi mücadeleydi.
0: Doğru.
2: Ve hani işte Brobe'yi santrafor pozisyonuna alan, santrafor pozisyonunu aldıktan sonra Reinders'in, Frankie de Jong'un, Gravenberg'in performansını arttıran.
1: Malını da Kanada.
2: Aynen işte. Malını, Somerville'i çok iyi kullanan.
0: Doğru.
2: Savunmada hemen hemen hiçbir problem yaşamayan.
0: Ki yani en güçlü takımlardan biri.
2: İşte İsveç'e 5 gol atan, 3'ünü kaçıran.
1: Tunus'a
2: öyle bir takımı.
1: Benzer.
2: Aynen Tunus'u rahat rahat geçen bir takımı. Yani bakar mısın 0.24 gol beklentisi.
0: Hiç yoktular.
2: Emre'nin dediği gibi yani maç uzatmaya gidiyor. Zannedersin ki hani bir büyük takım böyle Barcelona evinde Osasuna'yla falan oynuyor gibi. Oynuyor yani Fas Hollanda'yla. Hiçbir sıfır etki. Öne geçmeleri zaten tamamen mucize. O yüzden yani kaçan net gol pozisyonu.
1: Bu zaten Verbruggen'in karşı karşıya
2: tabii
1: çıkardığı
2: aynen
1: bile
2: öyle.
1: Yani
0: büyük ekstra yaptı.
2: Hani penaltılara kalması bile Hollanda için lütuf oldu bu karşılaşmanın.
0: Doğru. Çok haklı.
2: Orada da şansları yaver gitti. Penaltılarda da elenebilirlerdi ama yani bu maçın hakkı kesinlikle Fas'ındı. Hollanda şu oyunuyla elese sadece şansı ve ismiyle elemiş olurdu. O yüzden Fas hak etti.
0: Hollanda'nın da penaltılarda elenme laneti devam ediyor. Ayrı bir travma oluşmuş durumda üst üste. Ama tabii kalede Bono'yu görünce de muhtemelen korkular geliyordur.
2: Ayakta penaltı mı
0: kurtarıyor? Ve bence penaltı kurtarışına da ayrı bir literatür getirdi. Ayakta takip ediyor. Çok iyi analizci zaten. Çok iyi bir penaltı kalecisi. Keşke Avrupa'ya tekrar dönse. Ve ilginç bir kurtarışla senin de dediğin gibi ayakta penaltı kurtardı. Evet, evet. Bence kalecilere ilham olacaktır bu kurtarış diyerek.
1: Bir de istatistik olarak penaltı atsın diye alınanların tabii penaltıları kaçırması, sürekli kaçırması. İşte burada da direkt Kluivert öyle en sonda atılmıştı, penaltı kaçırdı.
0: O da babasıyla aynı tarihte Euro 2000'de o da maç içinde daha 90 dakika oynanırken kaçırıyor baba Kluivert. Aynı köşeye vuruyorlar, ikisi de direkten dönüyor.
2: Gördüm.
0: İnanılmaz.
2: Gördüm. Bu arada bugünkü karşılaşmada spiker arkadaşımız söyledi. Solbakken'e sormuşlar penaltı çalıştınız mı diye.
0: İlla
2: sormak. O da demiş ki hani gerçekten bence güzel bir tespit. Hani antrenmanda çalıştığınız penaltıyla işte eleme turlarında 120 dakika sonunda o stresle attığınız penaltı bir değil.
0: Kesinlikle.
2: Yani tabii ki pratik her zaman için insanı iyi yapar ama oradaki stres faktörü de çok önemli. Çünkü futbolu yakından izleyenler bilir. Bazen hani artık herkes binlerce maç izledi Türkiye'de. Bazen bir oyuncunun surat ifadesini gösterdiği zaman mesela bu kaçıracak
0: doğru
2: diyor insanlar içinden ve genelde oyuncu da kaçırıyor.
0: Kimse inanmayacaktır. Messi'nin son maçtaki penaltısında ben kaçıracağını söylemiştim. Bir arabadaydık tabii şu an ispatlayamıyoruz ama kaçırır dedim yani. O stres aynen başka bir şey. Ve dediğin gibi abi bazen enerji
2: surata
0: geçiyor.
2: Surata yansıyor yani doğru. Oyuncuların bazı suratına yansıyor. Dolayısıyla penaltılar çok kolay işler değil.
0: Çok haklısınız. Hollanda turnuva erken veda eden takımlardan biri oldu. Fas bir üst tura çıkmayı başardı. Tabii günün tek hezimeti Hollanda için değildi. Almanya'da gerçekten dün burada Lineker'in o bahsettiği gibi tarihin gördüğüm en kötü Almanya'sı demişti. Biz nasıl böyle şeyler söylenebiliyor demiştik ama hakkını vermek lazım. Gary Lineker'i buradan tebrik edelim. Paraguay maçı penaltılara götürdü ve Almanya'yı kupa dışı etmeyi başardı. Yani Paraguay gerçeğiyle karşı karşıya.
2: Lineker hala ağır konuştu.

0: Neredeyim yani?
1: Ronaldo küsmüştü şimdi. Aynen.
0: O kadar da değil. Mateus'u işte bizim çocukluğumuzun kahramanı. Sizden bir kuşak önce.
2: Doğru.
0: Çok büyük bir oyuncu.
3: 5 kupa. 5 Dünya Kupası.
0: Müthiş bir oyuncu. Tam bir lider. Ama biliyorsunuz onun teknik direktörlüğü ve sonrasında söyledikleri hep tartışıldı Mateus'un. Yalnız Paraguay maçından sonra bir açıklamasını gördüm. Çok hoşuma gitti. Diyor ki Almanya formasını giyip de bu kadar az azimle, bu kadar az agresiflikle ve bu kadar az inançla oynayamazsınız. Hı hı. Paraguay sanki hayatları buna bağlıymış gibi her top için savaştı. Bence %100 doğru bir tespit.
2: Çok haklı.
0: Almanya ise baskı anında gergin, pasif ve tamamen iddiasız gözüktü. Futbol sadece yetenekle kazanılmaz. Karakterle, zihniyetle ve ülken için acı çekmeye hazır olmakla kazanılır. Şanssızlık, hakemler ya da penaltılar hakkında hiçbir bahane duymak istemiyorum. Şampiyonlar bahanelerin arkasına saklanmaz, sorumluluk alır. Paraguay'ı tebrik ederim. Bu galibiyetin her saniyesini hak ettiler. Çünkü cesaret, disiplin ve yürek gösterdiler. Almanya ise bu amblem için savaşmanın gerçekten ne olduğunu, ne anlama geldiğini unuttu diyor. Fakat herhalde herkesin dikkatini çekmiştir. Yani Paraguay iyi oynuyor, kötü oynuyor. İşte oyun anlayışı tartışılır. Ama aynen Mateus'un dediği gibi. Yani sanki hayatları bu maça bağlıymış gibi.
2: Doğru
0: bir ara hatta gene spiker arkadaşımız söyledi yani. Bir Alman topu alıyor, etrafında 2-3 tane Paraguaylı oyuncu doğru. vardı. Direkt.
2: Belli ki her teknik adama bunu söylettirecek Paraguay. Yani Montella'dan sonra Nagelsmann da benzer açıklamalar
0: yaptı. Ben mesela Almanya çözer diye düşünüyordum. Yani 2-0 demiştik.
2: Doğru abi.
0: Mesela. Sen hatta ben daha kolay Almanya çözer diye düşünüyordun kesinlikle. Karşılaşmayı. İşte ben diyordum ki bizim kadar temposuz olmazlar. Amerika'nın da temposuna çıkmazlar.
2: Çok
0: ortalama bir tempoyla bu Paraguay'ı bu Almanya yener diye düşünüyordum.
3: Tempo bence öyle oldu da sonuç ikisi arasında oldu bence. Bizden de iyiydi
0: ya,
3: tempo.
0: Bizden iyiydi ama çok sıkıştılar ya.
2: Çok.
0: Çok sıkıştılar yani.
2: Ya zaten bu takımlara abi en zoru ilk gol atmak. Yani 3'ü 4'ü bir şekilde atabiliyorsunuz. Yani bir şekilde o çünkü kazanmak istiyorlar, puan almak istiyorlar ya da turu uzatmaları götürmek istiyorlar. Onları atabiliyorsunuz ama en zoru ilk golü atmak gerçekten.
0: Yalnız aç parantez sözü Emre'ye bırakacağım. Golleri goldü bence.
2: Tabii.
3: Almanya'nın tabii bence.
0: Golleri yani goldü yani. Hani bu seviyede de mesela VAR'ın ya varsan buna nasıl karışırsın? Bu siyah beyaz bir hata değil ki. Hani kaleci geldi, çarptı, kendini bıraktı.
2: Doğru.
3: Anton'du herhalde.
0: Evet, Anton. Yani. Sen burada nerede faul gördün de hakemi çağırıyorsun? Murat Fevzi Tanırlı'yı göreve davet ediyorum.
2: Acilen gelmesi lazım.
0: Ama bence golleri goldü. Fakat işte bu tarz çok net favori olduğun karşılaşmalarda eğer kazanamazsan senin aleyhine yapılan hakem hatalarına da insanlar pek sıcak bakmıyorlar.
2: Tabii ki.
0: Mesela bak Mateus da hani hakem makem falan bana demeyin demiş yani.
2: Doğru.
0: İşi oraya getirmeyeceksin, kazanacaksın da getiriyor ama sen aslında kazanıyorsun maçı. O golü attın.
2: Doğru.
0: Ve uzatmada attın. Ama vermedi golü. Almanya'da elendi.
2: Emre izleyicimiz yazmış Samet Bey. Der ki Almanya'da İtalya gibi çöküşe mi gidiyor? Bu sefer gruptan çıkmayı başardılar ama ilerleyemeden elendiler.
3: Yani bu sefer gruptan çıkmayı başardılar ama son 16'yı da göremeden aslında.
2: Doğru.
3: Öyle bir teknik durum söz konusu. Yani sanki gidiyorlar gerçekten. Bu konuyla alakalı özellikle Filip Lam'dan bu sezon içerisinde birkaç yazı okumuştum. Sonra baktım bunu yıllardır söylüyor Filip Lam. İşte bununla dair video da çekmiş. Alman altyapılarının biraz daha değişmesi gerektiği, aynı yaş grubunun sürekli aynı hocalarla belki büyümesi gerekti. Biraz daha İspanya modeli futbol altyapısına geçilmesi gerektiğini hep söylüyor. Bakınca da mesela yani birçok takım için burada konuşuyoruz, tartışıyoruz. Şu oyuncu alınmadı, bu oyuncu gelebilirdi vesaire. Almanya'da Gnabry sakat işte. Lennart Kahl hazırlık kampında vardı. Sakatlandı.
2: Sakatlandı.
3: Ki cidden fark yaratabilir bir oyuncu olabilirdi.
2: Çok
3: yani
2: doğru.
3: Wirtz Musiala o tarza benzer tarzı bir çilingir daha ekliyorsunuz. İlk Dünya Kupası olacaktı ama hani yine de bir katkı yapabilirdi. Almanya'da hani dışarıda kalmış bir oyuncu itiraz yapılıyor mu?
2: Bence bir tek Molte Made okudum. O da hani
3: o
2: da yapacak bir şey yok.
3: Zaten yani. Kadro da yani.
2: Hani yeteri kadar süre almadığını düşünüyor bazı Alman taraftarlar. Onu okudum ama dediğin gibi.
3: Deniz böyle performans hep sonradan girip verdikten sonra bilmiyorum Voltemade'de ne kadar konuştur ama yani yok böyle bir
2: yok.
3: Şey yok. Alttan gelip zorlayacak bir oyuncu yok. Yani bakıyorsun şu anki 11'e. Rüdiger bir sonraki Dünya Kupası'nda bu kadar sakatlık varken ne kadar olur? Neuer olmayacak. Kimmich olabilir ama muhtemelen daha farklı bir rolde olur.
2: Doğru.
3: Yani Sané çok yüksek ihtimalle olmaz bir daha.
2: Ki faturayı Sané'ye kesmiş.
3: Yani o da olarak tamamen haklı bir şey değil sonuçta ama evet iyi performans vermediği de ortada. Hı hı. O yüzden yani Almanya'da
2: bir jenerasyon, bir kaybı,
3: jenerasyon
2: var.
3: Evet, kaybı var. Yenilenme de çok fazla yok. Alt yaş turnuvalarına da bakıyoruz. Yine öyle bir Almanya başarısı, şu acayip takım geliyor diye bir şey de hafızamda yok şu anda.
2: Doğru.
3: O yüzden Almanya bu tarz şeylerden çıkmayı her zamanki
2: başarı,
3: o alıştığımız planlamalarıyla yapabilir ama yani 2014 şampiyon finalden sonra çıktığı ilk zaten grup sonrası eleme maçı bu.
2: Evet.
3: Yani 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turu ve orada da çıkan sonuç bu. O yüzden çok net bunu söyleyebiliriz.
0: Finalden sonra da çıktıkları her maçta gol yemişler. Evet. Dünya Kupası'nda.
2: Ki bu kadar hem kalıplı hem süratli stoperler olmasına rağmen.
3: Ve benzer şeyler.
2: Kalede de Neuer var.
3: Ya, İtalya için zaten geçerli. Gelemedikleri de için. Ama hani 2010 Dünya Kupası'nda varlar vesaire. Hı-hı. Orada da gruptan çıkamıyor. Grupta sonuncu oluyor hatta İtalya. İspanya'nın evet arada Avrupa şampiyonluğu var. Çok iyi bir takım, favori bir takım var şu an ama hı hı. Onlar için de yine 2010'dan beri benzer.
2: Doğru.
3: Yani 3 ülke herkes aslında yaşıyor bunu belli bir miktarda.
2: Hı hı.
3: Ama Almanya'nınki biraz daha bence İtalya tarafına yakın burada.
0: Peki size bir yorumcu nankörlüğü yapayım mı?
2: Estağfurullah, buyurun.
0: Deniz Undav dün başladı ya. Hı hı. Acaba Musiala mı başlasaydı? Vallahi düşünmedim değil. Hani Deniz
3: son grup maçında mesela niye başlamadı da doğru. Bu maçta eleme maçında başladı.
0: Burada büyük ihtimalle Türkiye maçı Nagelsmann'ın kafasını karıştırmış olabilir. Çünkü biz santraforsuz oynadık ve Paraguay'ın dengesini bozmakta çok zorlandık ya.
2: Çift
0: büyük ihtimalle
2: doğrudan.
0: Benzer bir maç düşündü.
2: Erken netice alayım dedi.
0: Evet ve dedi ki çift santraforla oynayayım. Elimde Deniz gibi formda da bir oyuncu var. Ama mesela Deniz kayboldu.
2: Doğru. Hiç hatırlamıyorum bile bir aksiyon.
0: Almanya'nın en kötüsüydü. Doğru. Çıkana kadar net şekilde.
3: Hatta 56'da falan çıktı.
0: Aynen, tabii o kadar kötüydü ki topa dokunamadı. Kayboldu. O zaman da tabii işte diyorum ya yorumcu nankörlüğü. Mesela şimdi Musiala'ya başlasa, Musiala kötü oynasa
3: Deniz
0: ben diyecektim ki Deniz nerede? Bu haberi adamı neden oynatmıyorsun? Şimdi Deniz'i oynattı. Musiala kenarda olduğu için ben de şimdi diyorum ki acaba Musiala gibi çalım yeteneği olan
2: içeri girebilen,
3: dar alanlarda etkili,
0: faal olabilen bir oyuncu niye oynatmasın? Bu da böyle bir işte nankör bir meslek ama yani Nagelsmann'ın da düşündüğü olmadı. Onun da maç öncesi planı gerçekten işlemedi.
2: O da maç sonunda demiş ne kadar iyi oynadığımızı istatistiklerden görebilirsiniz diye tanıdık geldi ama işte Paraguay söyletiyor abi ne yazık ki. Bir de bir Latin Amerika takımlarının performanslarını sizler için derledik. Avrupa takımlarına karşı turnuvada nasıl bir dominant performans olduğunu şimdi ekranlara getireceğiz. Güney Amerika 5, Avrupa 1 şu ana kadar. Oynanan maçlar arasında sadece İspanya'nın bir galibiyeti var Uruguay karşısında. Kolombiya-Portekiz mücadelesi de 0-0 biterek Avrupa'ya bir puan sağladı ama Güney Amerika takımlarının Avrupa takımlarına karşı etkili performansı ki orada bizim için üzücü de bir karne var. Paraguay-Türkiye maçından bahsediyoruz. Böyle bir performans.
0: En kötüsü net Uruguay'dı. Zaten tartışmalarla geldiler ve elendiler.
2: Orada şu skor iyiydi evet.
0: Çok büyük bir sürpriz yok. Fakat diğerlerin hepsi belli bir standartın üzerinde. Zaten hani Arjantin, Brezilya'ya ayırabilirsin ama Ekvador, Kolombiya ve Paraguay bence kesinlikle beklentilerin üzerindeler.
2: Doğru.
0: Şu ana kadar.
2: Doğru abi. Peki o zaman dünü tamamladık. Yavaş yavaş da bugüne geçeceğiz ama önce bir araya gidelim abi. Tamam. Bir soluklanalım. Aranın ardından tekrardan burada olacağız. Fransa-İsveç mücadelesini konuşmaya başlayacağız.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis ederim. sevinmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor. Tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
1: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün devam ediyor.
2: Kupa'da bugün kaldığı yerden devam ediyor. Dünün maçlarını tamamlamıştık. Az önce tamamlanan fil dişi Norveç mücadelesini konuşmuştuk. Şimdi de günün öne çıkan bir diğer mücadelesi olan Fransa-İsveç mücadelesini konuşmaya başlıyoruz. 11'ler belli oldu. Yaklaşık 1 saat 15 dakika içinde de mücadele başlayacak. Kıymetli yorumcularımdan da bir 11 değerlendirmesi rica edeceğim. Bana biraz sanki rotasyon varmış gibi geldi. Tabii Fransa söz konusu olunca rotasyon demek biraz abes kalıyor ama nasıl söylersiniz, nasıl değerlendirirsiniz kadroları?
3: Yani rotasyonluk bir ağırlık yok değişikliklerde.
2: Bir Barcola dek,
3: sürpriz Barcola gibi. Due de iyi oynuyorken orada değişiklik var. Manu Kone, Tchouaméni, Rabiot'u zaten döndürerek oynatıyordu. Bugün bu maça Rabiot, Tchouaméni'yi 11'e tercih etmiş Döşan. Bir de Theo Hernandez ilk maç başlamıştı. Sonra yine Luka Dini de kullandı. Orada bir farklılık var. Ama zaten hani sol bekin iki oyuncunun performansının yakın olmasıyla, birbirinden çok ayrılmamasıyla biraz daha rotasyon olabilecek bir pozisyon olduğunu da bekliyorduk. Yani Döşan Fransa'ya dönmek zorunda kaldı bildiğiniz gibi annesinin cenazesi için.
2: Ne kadar çok sağ dışı olay oldu değil mi?
3: Yani evet oldu valla.
2: Çok fazla oldu.
3: Gakpo'da oldu, Doku'da oldu.
2: Doğru.
3: Bir de birçok oyuncunun mahkemesi çıktı orada. Şimdi Ryan Mendes en doğru, son doğru. Haberlerini okuduk. Cidden çok fazla oldu. Döşan yani diğer turnuvalara nazaran zaten bu grup aşamasında da gösterdi ki daha kadro açıklandığında da yani seçtiği 26 kişilik kadro açıklandığında da gösterdi ki bu takım elindeki hücumcuları gerçekten kullanmaya çalışacak. Yani farklı bir pozisyona farklı bir oyuncu devşirmeyecek. Zaten yetenek çok yukarıda. Bunu da hani elimizden geldiğince kullanalım diyecek bir Fransa olacağının sinyalleri verilmişti. Döşan yine benzer bir şey söylemiş. Biz oyunumuza devam edeceğiz. Gruplar bitti diye biraz daha savunmacı olmayacağız. Tabii o sahaya nasıl yansır bilmiyoruz ama burada da yani İsveç çok yüksekten açtı. Evet Tunus'u farklı mağlup ederek yüksek perdeden açtı. Sonra çok tat vermedi ama buradaki de hani bazı isimler özellikle Norveç'in de rotasyon yaptığı düşünülürse Fransa'yı çok zorlayabilir. Yani böyle 2-3 farklı aday Elangas'ı, Gökereş'i, Isak'ı Fransa için iyi bir test olacaktır. Yani kesinlikle. O hücum oyunu evet oynanacak ama lafta mı kalacak yoksa İsveç bir sürpriz yapacak mı merak ediyorum açıkçası.
2: Ali abi Mbappe bıraktığımız gibi başladı. Olize de aynı şekilde. İşte Barcolas'ı Emre'nin dediği gibi Due'de iyi giriş yapan isimlerden biriydi. Ama Dembele sanki beklenilen giriş yapamamıştı ama Norveç maçıyla beraber yaptığı hat-trick'le birlikte o üzerindeki kara bulutları dağıttı. Yani şimdi hem arkadaşlarımla konuşuyorum hem basından hem de yorumlardan okuyorum. Yani Fransa'nın çok sanki anormal bir şeye ihtiyacı var yani. Negatif açıdan. Yani öyle bir şey olacak ki işte daha önce Fransa tarihinde gördüğümüz gibi teknik adam oyuncular birbirine girecek, bir ego savaşları olacak. Ya sanki böyle artık durdurulması imkansız bir kadro görüyoruz, performans görüyoruz gibi. Tüm oyuncuların da artık son maçlarla birlikte de iyi performans verdiğini görüyoruz. Bugün İsveç karşısında bir sürpriz olur mu? Çok kestiremiyorum. Sen neler söylersin?
0: Yani hani sürpriz olur demek için çok cesur olmak lazım açıkçası.
2: İsveç 4-0 kazanmış.
0: Yani İsveç için çok cesur olmak lazım. Mesela dün hiçbir şey yapmadılar. Fransa oturdu işte, yemeğini yedi, televizyonda maçları izledi. Hollanda ile Almanya yollarından çekildi. Bence mesela onlar açısından mesela, çok iyi oldu.
2: Çok açıldı yani.
3: Çünkü Paraguay geldi zaten.
0: Çünkü
3: evet.
0: Hani yani bu iş sadece hani oyun, o şu bu değil, bir de maçların psikolojik ağırlığı var. Yani sen Almanya ile mi oynamak istersin?
2: Tabii.
0: Paraguay'la mı oynamak istersin? İş çeyrek finale geldiğinde gerçekte o maçların da ağırlığı oluyor. Mesela Fransa'nın orada bir yolu açıldı. Öteki tarafta Arjantin'in yolu açık gibi gözüküyor. Tabii bunlar öngörü. Yolu açıldı diyoruz ama normal şartlarda hani Fransa ile İspanya o taraftan gelecek gibi gözüküyor. Çok rahat bir şekilde. Bu taraftan Arjantin artı ya şey gelecek, Brezilya ya İngiltere gelecek
2: bakar
0: gibi gözüküyor.
2: Abi işte ekranlarda hani, yarı finale kadar tulum çekebilir. Evet, tabii aynen. Yaygın kanaat yine. Biz ateşten gömleği giymiyoruz.
3: İsveç eğlendi be.
0: Ya işte orada çok şey değil mi? Biraz fazla net değil mi yani? Fransa, İspanya yarı finali. Tabii. Öteki tarafta da Arjantin ya Brezilya ya İngiltere gözüküyor. Yani çok zorlama olur bence başka bir şey çıkarsa. Yarı finaller sanki 3 aşağı 5. Yani 5 tane takımın 4'ü yarı final olacak gibi gözüküyor.
2: Kanada ABD yarı finali planlanmadıysa bu yani, olabilir yani.
0: Zor işte. Bence biraz böyle şeyi belli oldu kupanın. Gidişatı belli oldu.
3: Ve aslında en baştan beri konuştuğumuzsa da paralel belli
0: aynen
3: oldu
0: öyle.
3: Sanki.
0: Doğru. Aynen öyle. Yani ama bir tarafta mesela şey güzel olur. Hangisini tercih edersiniz? Arjantin-İngiltere yarı finali mi? Arjantin-Brezilya yarı finali mi?
3: Yani, o kadar zor ki soru.
2: Bence. Biri tarihsel, biri güncel güç dengeleri.
3: İkisi de tarihsel ya.
2: Tabii. Ben keyfimi izlemek isterim.
0: 86 Maradona maçı şeydeydi. Meksika'daydı.
2: Doğru.
3: Azteca.
0: Azteca'daydı. Burada acaba şeyde var mı? Yarı finalde bir Meksika var mı?
3: Kalmıyor galiba. Sanki. Kalmıyor, sen baktığında evet. Hepsi ABD'ye dönüyor ABD'ye sonun altıyla beraber diye hatırlıyorum.
0: Ya da son ama diğer beraber. Tarafta mesela Fransa-İspanya yarı finali acayip bir yarı final olacak gibi gözüküyor.
2: Kesinlikle. İspanya'nın da hem test edildiği bir maç olacağı için yani artık doğal aynen. Bir İspanya'yı izleyebileceğiz böylelikle.
0: Yani olursa. Fransa açısından İspanya, da...
3: Bence test ediliyor da çok testlere girmiyorlar şu ana kadar. Yani bir şekilde ilerliyorlar sadece.
2: O da ekranlarda turnuva yolu. Belki bir Portekiz eşleşmesi.
0: Ya Portekiz'in bu haliyle zor mesela. Hani orada bir tane neyse oraya girmeyeyim o konuya.
3: Tekrar
0: onu alakıyorsun.
2: Bir adam var.
0: Orada bir adam var aynen. Ya Fransa ile alakalı olarak şimdi 10 tane gol attılar. 3 karşılaşmada 10 tane gol attılar ama burada önemli olan o gollerin nasıl dağıldığı. Mesela 3-3-4 diye dağıldı maçlarda. Yani minimum 3 gol attılar. Son 16 maçlarına baktım. Son 16 maçın 15'inde en az 2 gol atmışlar. Sen diyorsun ki Dembele ortada gözükmüyordu. 32 dakikada hat-trick yaptı.
2: Bir anda Ballon d'Or aldı.
0: Mesela şimdi Mbappé'nin bir önceki karşılaşmada oynayıp gol atamaması ama gol atamaması bu maçta İsveç için kötü.
2: Doğru. Kamçı
0: mesela bulacaktır. Ronaldo için 2 gol bekliyorum demiştim. Şimdi bu karşılaşmada da ben Mbappé için 2 gol bekliyorum. Mesela Barcola şu ana kadar oyuna girdikten sonra etkili oldu ama direkt olarak 11'de başlamadı.
2: Doğru.
0: Mesela bu maçta Barcola ekstra işler yapsa.
2: Kendini göstermek isteyecektir.
0: Ya da Olise değil mi? Öyle o kadar fazla alternatif var ki.
2: Doğru.
0: Ve maça direkt etki edebilecek. O yüzden Fransa bunun avantajını yaşıyor. Fakat
3: Çerki'yi unuttuk ya vallahi.
0: Efendim?
3: Çerki'yi unuttuk mesela yani. Turnuva başladığından beri yok.
0: Çerki ortada yok.
2: Şu an askerden dönmüş gibi saldırabilir yani bir anda. Ama o sahalardaki gibi.
0: Graham Potter'ın cesaretini kutluyorum. Yani Ayari, Isak, Elanga, Gyökeres.
2: Doğru. Full set.
0: Çok farklı mağlup olabilir.
2: Ya batacağız ya çıkacağız.
0: Yani Fransa onu. Mesela bana sorsan en son Fransa ile böyle bir git gel oynamak isterim. Hani sen oyna ben oynayayım bakalım ne olacak dersen Fransa sana çok ağır bir darbe vurabilir. Bakalım yani Graham Potter bence bir kumar oynuyor bu karşılaşmada. Evet yani Gyökeres ve Isak bence iyi turnuva geçiriyor. Ayari de iyi turnuva geçiriyor. Elanga da sonuçta kalitesi ortada.
2: Doğru.
0: Ama rakip de Fransa olduğu için bence çok riskli bir tercih olmuş.
2: Peki son kez skor tahminleri.
3: Skor tahmini. 3-1 Fransa.
0: Valla ben bir saat düşündüm. 4-1 dedim. 2 gol Mbappe'ye yazdım. 4-1 dedim.
3: Bir tane Olise atsın artık ya bir tane de.
0: Atsın canım.
3: Yani bir de ona yazalım.
2: Kesinlikle.
0: Meksika maçı içinde onu da çok düşündüm. O normalde -1-1 falan bitebilir o maç. Hani Meksika'nın 3 maçta kalesine 5 isabet şut gelmiş. 3 maçta.
2: Doğru abi.
0: O maçta ya 2-1 ya 1-0 bence Meksika'nın olacak.
2: Bakalım hepsini yarın yine burada konuşuyor olacağız. Değerli yorumcularıma çok çok teşekkür ediyorum. Ali Yerim'e ve Gül Kaynak'la birlikteydik. Kupada bugünlük sona geldik ama yine kaldığımız yerden her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Birazdan bir araya gideceğim ama şöyle bana kimler kulak veriyor? Şu an mesajlarınızı bekliyorum ki birçok mesaj geldi. En çok dikkatimi çeken 3-4 tane yok yanlış olmasın. 4 tane mesaj var. Görkem abi sesine ne oldu diyor. Ben şu an yeni girdim yayına. Saatler 22.53'ü gösterirken yayına başladım. Yani bundan önce yayında değildim onu söyleyeyim size. Sevgili Serdar Bey, şöyle bakayım, Harun Bey yine sürekli dinleyenlerden biri kendisi. Abi sen misin o? Sesin bana tanıdık geldi ama sana benzetemedim. İyi misin? Sesine ne oldu? Buna benzer bir mesaj göndermiş. Yani detaylı yazmış kendisi de olsun. İlgi ve alakasından dolayı teşekkürlerimi kendisine göndereyim Radyo Spor mikrofonlarından. Umarım beni şu an başkası sanmaz. Evet, dinleyicimizin kafası biraz karışık diye tahmin ediyorum. Peki ne demiş dinleyicim abi? Buradayım. İsmim Ömer Yıldırım. Severek takip ediyorum. Birazdan da kuponunu bekliyorum demiş. Peki kuponu zaten ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Yayınımızın ikinci saatinde 23'ten sonra bir kuponu sizlere ulaştırmış olacağım. Güzel bir konu belirledim. Yani gündeme baktığımızda en çok sizlerden gelmesini istediğim, merak ettiğim aslında konulardan biri. Lütfen katılımlarınızı yine WhatsApp üzerinden sağlayabilirsiniz. Herkesin görüşünü merak ediyorum bu konu özelinde. Onu net olarak ifade edeyim. Peki merak ettiğim o konu ne değil mi? Hemen ondan da bahsedelim. 10 artı 4 yabancı kuralı bildiğiniz gibi TFF'nin kuralında bir değişiklik olmayacağını ifade etti. Yapılan açıklamada bugün sürpriz oldu mu benim açımdan? Evet oldu. Ben değişebileceğini, rakamın biraz daha istenilen seviyelere ulaşabileceğini düşünüyordum, öngörüyordum. Ama beklentileri karşılamadı. Fenerbahçe kulübünden, Galatasaray kulübünden tepkiler vardı bu yabancı kuralıyla alakalı. Tabii kadro kurma konusunda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da şimdi zorlanıyor. Ya bunu kabul edelim. Ha bu bizi başarıya götürebilecek mi? Tamam, Süper Lig'deki diğer takımlar, Anadolu kulüpleriyle olan rekabeti belki arttırabilecek bir durum bu. Ama Avrupa'da Fenerbahçe ve Galatasaray ne kadar başarılı olabilecek? Geçen sene demiştim, hatırlayın yayınımızda. Bir 6-7 ay oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray için bu yorumda bulundum. Herkes Avrupa Ligi'ni Fenerbahçe finale çıkar, yarı final bekliyorum. Galatasaray en az çeyrek final oynar. Çok iyi bir kadrosu var. Durun dedim, hayır. Şimdi emekleme dönemindeyiz. İstikrarı sağlamamız gerekiyor yorumunda bulunmuştum. Ama bu istikrarı şimdi bu yabancı kuralıyla birlikte ne kadar sağlayabilecek bu kulüplerimiz? Bu da merak uyandırıyor benim açımdan, en azından onu ifade edeyim. Bu akşamın konusuna gelecek olursam da dediğim gibi TFF'nin bu kuralıyla alakalı, yabancı kuralıyla alakalı futbol severler neler düşünüyor? Herkesin yorumunu bekliyorum. Lütfen adınızı da ekleyin mesajınıza sonuna ve bana Radyo Spor WhatsApp hattından gönderin. Sizler neler düşünüyorsunuz? Belki de eleştirmemize karşı olan dinleyicilerimiz de vardır. Hani ben memnunum bu kuraldan diyen dinleyicilerimiz de mesajlarını göndersin. Ama sadece ben katılıyorum ya da bence gereksiz gibi mesajlardan ziyade altını da doldurursa dinleyicilerim, futbol severler, daha sağlıklı bir yayın olacak. Mesajlarınıza birazdan yer vereceğim. TFF'nin bu kuralı hakkında, yabancı kuralı hakkında futbol severler, Radyo Spor dinleyicileri neler düşünüyor? WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyorum. Çok kısa bir araya gideceğim. Döndüğümüzde aralıksız bir saat boyunca karşılıklı bu konuyu konuşacağız. Belki de sizler beni ikna edeceksiniz, bilmiyorum. Yayınımızın son bölümünde yine farklı bir konuyla birlikteliğimize devam edeceğiz. Kuponlarımızı her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de güvendiğiniz maçları yine bana WhatsApp üzerinden göndermeye devam edebilirsiniz. Yani sadece bu konu özelinde değil, sizin aklınızda kalan, yazmak istediğiniz, sesinizi duyurmak istediğiniz bir yorum varsa onu da bana WhatsApp üzerinden yine iletebilirsiniz. Yani atış, evet, serbest bu anlamda, hiç sıkıntı değil. İçinizden ne geçiyorsa, ne düşünüyorsanız bana yorumlarınızı gönderin, bekliyorum. Peki çok kısa bir ara, sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlara bakalım. Bakalım ama öncesinde tabii radyosunu yeni açan dinleyicilerimize de ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu akşamın konusu yabancı kuralı hakkındaki düşünceleriniz. Yazın bakalım neler düşünüyor dinleyicileri, merak ediyorum. Yani ben karşı mıyım? Ben evet desteklemiyorum bu kuralı, onu söyleyeyim. Avrupa'da başarıyı hedefliyorsa kulüplerimiz, ülke puanının artması tabii ki konuşuluyorsa, gündemde bu varsa, bunu istiyorsak ben bu kuralın aslında biraz da takımlarımızı zor duruma düşürebileceğine inanıyorum. Bakalım sizler neler düşünüyorsunuz? Hayır abi, ben katılmıyorum sana. Kesinlikle bu kural yerinde. Baksana Fenerbahçe, Galatasaray aldı başını gidiyor, tırnak içerisinde söylüyorum. Bu tarz yorumlar gelecektir dinleyicilerimden. Gelecektir. Peki ne yazmış, şöyle bir bakalım. Bugün Drogba'nın ülkesi diye fil dişi sahilini desteklemiştim. Maalesef elendiler sevgili Görkem demiş. Yani dün de söylemiştim. Cesur Bey, aman Brezilya'dan uzak durun. Bakın turnuva boyunca milli takımı desteklediniz. Ondan sonra Almanya'ya sanki bir yeşil ışık yakıyordunuz. Ben öyle hatırlıyorum. Japonya'yı destekliyordunuz. Bugün de fil dişi sahilini desteklemişsiniz. Aman Brezilya'dan uzak duralım. Belki de sürpriz bir şampiyonluk Brezilya'dan, neden olmasın? İyi oynadı. Maçın ikinci yarısında, Japonya maçında iyi oynadı Brezilya milli takımı. Yani gönlüm Brezilya'dan yana şu saatten sonra. Yani ne yapalım? Görkem Bey, merhabalar. İstanbul'dan İsmail ben. Yine bir gece mesaisi ve yine sizi dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim dinleyicime. Tabii ki kolaylıklar dileyelim kendisine. Bir eğitim sistemi, bir yabancı kuralı. Bir türlü oturtamadık. Her sene yabancı kuralının değişmesi veya değişme ihtimalinin olması kulüpleri transfer planlamasında zor durumda bırakabileceğini düşünüyorum. İyi veya kötü bir rakam belirlenip değiştirilmemeli demiş dinleyicim. Peki ona da selamlarımızı iletelim. Onun sonrasında sevgili Onur Bey, kesinlikle değiştirilmemesi gerekiyordu abi. Takımlarımız dediğin gibi Avrupa'da zorluk yaşayacaklar demiş. Yine ismini paylaşmayan bir dinleyicim. Televizyonlara katılıp da böyle ismini vermek istemeyen izleyiciler oluyor ya. Ona benzettim kendisini. Peki ismini paylaşmak istemiyormuş. Özellikle belirtmiş. Adımı okuma demiş. Okumayalım. Zaten yazmamışsınız. Yani nereden bulacağım adınızı? Şöyle bir bakalım. Ahmet diyeyim ben size. Olur mu? Ahmet diyeyim. Meksika-Ekvador mücadelesinde ben Meksika'nın kazanacağını düşünüyorum. Lütfen gece sabaha kadar bir totem yaparsın demiş dinleyicim. Yani yaparım. Eve gidiyorum. Benim zaten tek düşüncem bu. Yanlış anlamasın buradaki dinleyicim, totem isteyen dinleyicim. Tabii eve gittiğim zaman uyusam mı uyumasam mı diye düşünürken bir bakıyorum. 4'te bir karşılaşma. Ya diyorum bir totem yapayım, hadi kazansın insanlar. Bu karşılaşmayı gollü bir maça çevirelim. Hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Hatta yatın uyuyun siz. Ben elimden geleni yapacağım. Totemlerimi gerçekleştireceğim. Meksika-Ekvador mücadelesinde Meksika'nın kazanmasını bekliyormuş bu dinleyicim. Sevgili Ömer Faruk bu mesajı gönderdi. 1.96'lık da bir oranı var Meksika'nın şu an güncel oranlarda. Turnuva boyunca önemli işlere imza attı mı? Oyununu beğeniyor musun diye soracak olursan da bana, yine dinleyicime söylüyorum. Çekya maçında beğendiğim bir performansı vardı. 3-0'lık bir galibiyete imza attı Meksika milli takımı. Onun önce Güney Kore karşılaşmasında hani kötü bir oyun vardı, kabul ediyorum. Son dakikalarda gelen bir golle maçı kazanmayı başardı. Ama tempo anlamında yeterli miydi? O tartışılır. Ha benim gözümde turnuvada nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynamaya çalışıyor Meksika milli takımı. Diğer karşılaşmasında da zaten Güney Afrika'yı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. İyi savunma yapıyor Meksika. Yani golü geçer mi? Zor. ben o kadar fazla golün çıkacağı bir mücadele olmasını beklemiyorum. Meksika-Ekvador mücadelesinin zaten turnuvada gol yemeyen takımlardan biri Meksika. Ekvador cephesine gelecek olursak da onlar da son karşılaşmasında biliyorsunuz. Yani Almanya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Buraya gelmesindeki bu sebep Almanya'yı 2-1'lik skorla mağlup etmesi. Hatta 1-0 geriye düştükleri maçı 2-1'e getirdi Ekvador milli takımı. Turnuvadaki ilk galibiyetini böyle sükseli bir takım karşısında elde etti diyeceğim. Almanya'da dün oynadığı performansla yani bu takımı da yener. Ekvador takımı Meksika olsa Meksika da bu Almanya'yı yenebilir görüşüne sahibim. Kötü oynuyor Almanlar, kötü oynuyor. Beklentiler yüksek. Bir türlü son turnuvalara bakalım. Şöyle 2014 yılında kazandığı o başarı Dünya Kupası'nın ardından hiç yarı finale kalamadı. Hep bir gruptan çıkamadığı dönemleri hatırlıyorum. Son 32 turunda elendiği ya da 16 turunda kupaya veda ettiği turnuvalar aklıma geliyor. Almanya milli takımı. Onun düşüşünü de konuşuruz vaktimiz kalırsa. Almanlar neden bu şekilde? Hani turnuva takımıydı Almanya milli takımı? Öyle lanse edilmiyor muydu? Ha, kimle konuşursak konuşalım çevremizde. Almanya milli takımı turnuva takımıdır. Bak son maçları, final maçlarını çok iyi oynar deniyordu. O tam tersi bir hal almaya başladı. Almanya milli takımının ciddi anlamda jenerasyonunu yenilemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ha, Leroy Sané'yi şimdi eleştirsem burada Fenerbahçe taraftarı olacağım. Galatasaray düşmanı tırnak içerisinde olacağım bazı dinleyicilerime göre ama yani 8 tane yaptığı ortadan bir tanesi isabetli değil Leroy Sané'nin baktığımızda. Ve sen Almanya milli takımında görev alıyorsun. İleri uçta oynuyorsun. Oyunu yönlendirebilecek oyuncuların başında geliyorsun. Ve 8 orta denemesinde hiçbiri isabetli olmuyorsa kötü oynamışsın. Ve bu başarısızlığın temelinde sen yoksun. Tamam bir oyuncu özelinde konuşmak gereksiz olacak da Leroy Sané'nin performansı bence kötüydü. Bu Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Almanya milli takımı gibi. Peki bakalım neler geliyor. Merhaba Adana'dan Çağrı ben. Ankara'dan. Ankara'yı Adana olarak okudum ya. O kadar çok Adana'ya gel diyen dinleyicilerim, çevremde dostlarım var ki Ankara yazısını Adana diye okudum. Peki düzeltelim. Ankara'dan Çağrı ben. Yabancı kuralı tamamen serbest olmalı. Kaliteli Türk oyuncu her halükarda zaten oynar. Bu kuralı neye düşünerek yapıyorlar anlamıyorum demiş sevgili Çağrı Bey. Başkentimizden bu mesajı gönderdi. Kesinlikle yabancı kuralında limit olması gerekiyor diyen bir başka dinleyicim sevgili Can Özer bu mesajı gönderiyor. Samsun Spor taraftarıyım. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'la aramızdaki fark açılıyor. O yüzden dolayı yabancı kuralının olması gayet makul demiş dinleyicim. Peki. Dedim ben bu kuralı destekleyen futbol severlerin de sayısı bir hayli yüksek. Onlardan da mesajlar geliyor ki gelecektir, gelmeye devam edecektir eminim. Ama yabancı kuralı olduğu dönemde Samsun Spor tarihinin en iyi başarılı dönemini yaşadı. Şimdi dinleyicimiz haksızlık yapıyor diye lanse etmek de istemiyorum ama bu karşı cevabı da vermeden duramam. Evet duramam onu da vereyim yeri gelmişken. Ya Samsun Spor daha önceki yıllarda yerli statüsünün daha önemli olduğu yıllardan bahsediyorum. Yine yabancı sınırı anlamında. O zaman Samsun Spor şampiyon mu oluyordu ya da şampiyonluğa mı oynuyordu? Benim mi haberim yok? Dinleyicim öyle bir yazmış ki ya biz şampiyon olacağız. Samsun Spor şampiyon olacak ama Fenerbahçe ve Galatasaray o kadar çok yabancı oyuncuları getiriyor ki ülkemize bizim önümüzü aslında kesiyorlar burada. Başarısızlığımızın temelinde bu var gibi bir mesaj olmuş. Yani yapmayın. Elimizi vicdanımıza götürelim. Bu yabancı kuralı varken Fenerbahçe ve Galatasaray tarihlerinin en pahalı kadrolarını kurduğunda Samsun Spor Avrupa kupalarına katıldı. Tarihte ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etti ve bu takımları mağlup etti Samsun Spor. Bunu 10 sene önce 20 sene önce yapıyor muydu? O zaman bu saydığım takımların bütçeleri daha düşüktü. Daha da geriye gidebilir dinleyicilerim. Samsun Spor takımı bu anlamda çok iyi mücadele etti. Buradaki sorun aslında yabancılar oynaması, Türk oyuncular oynasın değil. Ben buna katılmıyorum. Yerli statüsü ya da yabancı statüsü. Ya bir oyuncu iyiyse oynar zaten. Yanılıyor muyum? Tüm dinleyicilerime soruyorum. Yerli bir oyuncu zaten iyi ise Osimhen'den daha iyi bir forvet varsa Galatasaray'ın elinde o oyuncuyu oynatır. Şimdi aynı mevkide değil ama örnek verme açısından Fenerbahçe'ye döneceğim. Asensio çok iyi bir oyuncu diyoruz değil mi Fenerbahçe'de? Muhteşem işlere imza atıyor diyoruz. Ya da herhangi başka bir yabancı oyuncu. Siz canlandırın işte gözünüzde aklınızdan hangi oyuncu geçiyorsa. Ben Asensio diyorum. Arda Güler Fenerbahçe'ye geliyor tekrardan. Şimdi Arda Güler yerli bir oyuncu değil mi? Arda Güler yerli diye oynatmayacak mısınız? Asensio mu oynayacak? Hayır. Ya zaten yerli oyuncu kaliteli ise oynar yabancı futbolcunun yerine. Benim burada anlamadığım bir konu, daha önceki yılları hatırlayın, Tarık Çamdallar 5 milyon euro, 6 milyon euroluk bonservis bedelleriyle geliyordu Galatasaray'a. Fenerbahçe'de de var, Beşiktaş takımında da var böyle transferler. Yerli oyuncuların piyasa değeri anormal bir derecede yükseliyor ve bir kargaşa oluyor. Şimdi mecbur yerli oyuncu almak zorunda takımlarımız ve hak etmediği bütçelerle transferler gerçekleşecek. Emin olabilirsiniz. Şu an bakın 8 milyon euroluk bir oyuncunun bonservis bedeli 25 milyon euro olacak. Bu kulüplerimize zarar vermekten başka bir duruma sebebiyet vermiyor bana kalırsa. Yabancı kuralının tamamen serbest olması gereken düşüncesine sahip futbol severlerden biriyim. Sizlerden biriyim, onu da ifade edeyim. Ben yabancı kuralını kendimi bildim bileli. Ya, futbolu takip ettiğim günden bugüne hep aynı cümleyi kurarım. Yabancı kuralı bence gereksiz. İyi bir yerli oyuncu zaten iyiyse oynar takımda. Hani biz illa gidelim bir yerli oyuncu alalım mantığı takımlarımıza zarar veriyor. Ki şu an Fenerbahçe kadro kurmakta zorluk çekiyor. Çekmiyor mu? Fenerbahçe'nin bugün bir tepkisi vardı yönetim nezdinde. Sayın Mahmut Uslu'nun açıklamaları vardı. Galatasaray cephesinden de tepkiler var. Bu saydığım kulüpler Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde kademe atlamaya çalışan takımlar. Şimdi oyuncularını göndereceksin. Yabancı transferi gerçekleştirmek istiyorsan kadrondan bazı yabancı oyunculara güle güle demen gerekiyor. Bambaşka işlerle uğraşacak şu an kulüplerimiz maalesef. Yani bir yorum da yapamıyorum ki işte söylediklerim bunlar. Katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum. Yabancı kuralı kesinlikle değişmeli. Neden değişmediğini anlayamıyorum. Avrupa'da böyle sistemle başarı gelmez demiş sevgili Alper Bey, bu mesajı gönderdi. Peki sizlerin düşüncesi nedir? Yabancı kuralıyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Gönderebilirsiniz WhatsApp üzerinden, mesajlar geliyor. Fenerbahçe taraftarıyım. Bence de yabancı kuralı serbest kalmalı. Galatasaray ya da Fenerbahçe burada söz konusu değil demiş dinleyicim. İyi yere değindi. Avrupa'da biz bu sistemde nasıl başarılı olacağız? Yerli oyunculara yüklü meblağlar karşılığında takımlarımıza geldiğinde başarı mı gelecek? Ondan sonra da ülke futbolundaki puanları tartışmaya devam edeceğiz. Ama sistem bize bunu yaptırıyor demiş bir başka dinleyicim. Peki teşekkür ederim kendisine. Norveç favoriydi zaten Görkem Bey. Ama Fildişi sahili ilk 30 dakika çok iyi oynadı demiş. Yine buna katılmıyorum. İlk 22-23 dakika çok iyi oynamadığını düşünenlerden biriyim ben Fildişi sahilinin. Yani Norveç de iyi oynamadı canım. Burada söylemeye çalıştığım Fildişi sahili kötüydü. Norveç çok iyi oynadı değil. Norveç'in bir tane şutu vardı o saydığım dakika aralığına kadar. 23 dakika boyunca yani ben maçı takip ederken yayınım olmasaydı bugün Radyospor'da yayın yapmıyor olsaydım, evde olsaydım ve o maçı izliyor olsaydım uzanıp şöyle bir kanepemde kesinlikle uyuyakalırdım. Çok sıkıcı bir mücadeleydi ki alışık olmadığımız bir senaryo. Hem Fildişi sahilleri hem de baktığımızda Norveç takımı çok ofansif oynamaya çalışan, en azından grup aşamasında hücum futbolunu iyi sahaya yansıtan iki takımın mücadelesi. Ben yüksek tempolu bir karşılaşma bekliyordum. Olmadı. 23 dakika sonrasında evet onu kabul ediyorum ama siz 30 dakika çok iyiydi demişsiniz. Yani ben başka maçı mı izledim bilmiyorum. Gözümden kaçan illaki bazı durumlar yaşanabilir. Burada illa ben haklıyım durumu söz konusu değil. Benim gözümden kaçabilir ama dinleyicilerimizin gözünden kaçmaz. Bana yazabilirsiniz tabii ki. Yani illa ben haklıyım demiyorum. Demem de hayatım boyunca. 30 dakika çok iyi değildi bana göre. Fildişi sahilleri 22-23. Dakikadan sonra su molasına gidildi yani maçın ilk yarısının yarısını geldiğimizde ortaladığımızda. Ondan sonra sanki biraz daha oyuna hakim oldu. Daha fazla topa sahip oldu. Oyunu yönlendiren takım durumuna geldi Fildişi. Olmadı. Ama kazanabilirler miydi? Evet kazanabilirlerdi. İkinci yarıda kaçırdıkları bir pozisyon var. Köşe vuruşundan sonra kullanılan bir köşe vuruşu. Ya bir kafa vuruşu top direğin yanından avuta çıktı. Bak bir birden sonra diyorum. O gol olsaydı o pozisyon bambaşka bir senaryo. Şu an konuşuyor olurduk. Norveç hak etti mi? Grup aşamasında oynadığı maçları göz önüne aldığımda, ya şöyle bir canlandırdığımda tabii ki kazanan takım her zaman haklıdır. Maalesef bu böyle. Kazanan takım her zaman haklıdır. Ama çok iyi oynadı mı derseniz hayır. Ben Fildişi'nin daha iyi mücadele ettiğini, daha fazla pozisyona girdiğini, daha fazla bu turu geçmek istediğini söyleyebilirim. Tam tersini de sizler düşünebilirsiniz tabii ki. Ben de onlara saygı duyuyorum. Sevgili Hasan Emirşah bir mesaj göndermiş. Ne yazsam sana acaba demiş. Ben bir şey bulamadım yazacak bu konu hakkında. Yani uzun yazarım okumazsın diyor dinleyicim. Peki teşekkür ederim. Sevgili Hasan Bey'e de gönderdiği bu mesajdan dolayı. Dediğim gibi yabancı kuralını soruyorum. Onu konuşuyoruz ilk bölümümüzde. Birazdan farklı bir soruya geçeceğim. Yine hepinizin burada katılım sağlayacağına eminim. Ki enteresan isimler de gelecektir dünya futboluyla alakalı. Ama şöyle bir durum. Dinleyicim bir tanesi eleştiriyor TFF'nin bu açıklamasını. Diğer dinleyicim de tam tersini söylüyor. Ben Anadolu takımını destekliyorum. Fenerbahçe ile ya da Galatasaray ile aramızdaki fark açılmasın diyor. Yahu benim anlamadığım şurada bir tane konu var. Ya saydığınız takımlar ben Göztepe'liyim diyor dinleyicim mesela. Samsunspor'luyum dedi az önce biri. Ya zaten 10 sene önce de aranızda bir fark vardı bu Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarıyla. Ya zaten şampiyonluk mücadelesi vermiyordu bu takımlar 10 sene öncesinde, 5 sene öncesinde. Ya şu an tarihlerinin belki en iyi sezonlarını geçiriyor Göztepe ve Samsunspor. Yabancı kuralının daha aslında düşük seviyelerde olduğu dönemde bunları başardı Göztepe ve Samsunspor takımı. Yani aradaki fark nasıl açılabiliyor? Tabii ki açılacak. Galatasaray 300 milyon euroluk kadro kuruyor. Keza aynı şekilde Fenerbahçe'de. Yani başarı istiyorsan zaten böyle kadrolar kurmak zorundasın. 100 milyon euroluk kadroyla sen UEFA Avrupa Ligi'nde o kupayı alamazsın. Onu bir kere geç. O kupayı alamazsın. O hayalcilik, o polyanacılık olur. Tabii ki biz her sezon öncesi bunları konuşuyoruz. Takımlarımız çok iyi kadro kurdu. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bekliyorum ben bu sene Galatasaray'dan. Ya nerede bekliyorsun? Kendimi kandırıyorum. Kendimi kandırdığım için de sizleri de kandırmış oluyorum. Galatasaray yarı final falan yapamaz. Biraz daha oynama alışkanlığı kazanması gerekiyor Şampiyonlar Ligi'nde. Aynı durum Fenerbahçe için de geçerli. Yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Avrupa Ligi'ni bu kadroyla Fenerbahçe alması gerekiyor. Alamaz. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ni alamaz. Oradaki takımlar bir kadrosuna bakalım, bütçelerine bakalım. Ya biz 300 milyon euroluk kadro kurduğumuzda kendimizi dünyanın en iyisi sanıyoruz. Bakın yanıldığımız noktalardan biri bu. En iyisi biziz. 100 milyon, 150 milyon euroluk sisteme dayalı bir takım geldiğinde bizi perişan ediyor. Tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Örnekleri vermeyeyim. Adını söylemekte zorlandığımız takımlar geliyor bizi yeniyor. İki maçta da mağlup ediyor. Elemelerde de bunu yaşıyoruz ya da grup aşaması, lig aşaması gerçi düzelteyim. Aklım hep grup aşamasına gidiyor da dörtlü takım vardı gruplarda Şampiyonlar Ligi'nde. O daha iyiydi. Bakın konudan konuya atlamayalım. O daha iyiydi de zor. Bu söylediğinizden yola çıktığımızda biraz zor gibi ya. Biraz hayalcilik oluyor onu ifade edeyim. Samsunspor Balkan şampiyonu oldu. Herhalde siz doğmamış veya futbolla o dönem ilgilenmiyordunuz. Abartmayalım o kadar. Ankara'dan Muhittin demiş dinleyicim. Böyle bir mesaj göndermiş de. Yani ben Süper Lig'den bahsediyorum ama Avrupa'dan değil. Şimdi Avrupa'dan gelen kupalara baktığımızda Intertoto Kupası Kayseri Spor da getirdi ülkemize bir kupa kazandırdı. Hatırlıyorsunuz bilmiyorum. Benim söylemek istediğim ya yabancı kuralıyla takımların arasındaki rekabet tabii ki devam etsin. Bir yandan devam etsin de ya Galatasaray tarihinin en pahalı kadrosunu kurduğunda Samsun Spor bu takıma 4 tane gol attı. Samsun Spor her zaman Galatasaray'ı zorladı. Ve bunu kısa süre içerisinde yaptı 2 yılda. Son 2 yılda gerçekleşti. Hani arada kadro kalite farkı olabilir. Ama öyle bariz bir şekilde oyun anlamında Galatasaray, Samsun Spor'u tırnak içerisinde tekrar ifade ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok iyi bir kadrosu var diye eze eze yenmedi. Hiçbir maçı öyle çok rahat geçmedi Galatasaray'ın. Samsun Spor'la ya da Göztepe ile oynadığı maçlarda. Yani aradaki fark her zaman olacak diyorum ben. Ya bu gayet normal. Gayet normal. Anadolu takımlarının belli bütçesi olur. Bu dünyanın her yerinde olan bir konu. Şampiyon olan bir takım, sürekli şampiyon olmaya çalışan, onu hedefleyen bir takımın kadro planlaması daha üst seviyelerde olur. Aradaki çıta zaten yüksek. Ya siz 100 milyon euroyu indirin şimdi Galatasaray'ın bütçesinden. 200 milyon euro olacak. Gene yüksek. Samsun Spor'la arasında yine bir fark oluşacak. Ama 200 milyon euroluk bütçeyle Galatasaray Avrupa'da istenilen pozisyona gelebilecek mi? Ya da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Ben ona inanıyorum bir kere. Şampiyonlar Ligi'ne katıldı Fenerbahçe takımı. Avrupa'da başarılı olması için ne gerekiyor? Kaliteli yabancı oyuncuların ya da yerli oyuncuların olması gerekiyor. Ama illa gidelim biz yerli bir oyuncu alalım. Bak yabancı alamıyoruz. Yerli alalım. 50 milyon euro mu? Olsun, onu alalım. Onunla başarı gelmez. Bu mantıkla başarı gelmez diyorum. Benim görüşüm tabii ki.

Vedat Muriç bir ay yok deniyor sakatlıktan dolayı. Şampiyonlar Ligi elemelerine yetişemezse sıkıntı olabilir forvet hattında demiş dinleyici. Evet, bir ay söyleniyor ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı, elemelerde oynayacağı ilk tur karşılaşmalarını kaçırması zaten bekleniyor muhtemel. Ama kadro seviyesi olarak da yani Polonya temsilcisine göre Fenerbahçe'nin, yani abartı mı olacak bilmiyorum, yedekleri bile daha kaliteli bir takım. Ben istenilen sonucun geleceğini düşünüyorum. Forvet'te kim oynamış? Kerem mi oynamış? Yoksa Vedat Muriç mi oynamış? O turda pek bir öneminin kalacağını düşünmüyorum. Peki, teşekkür ederim. Görkem Bey, iyi geceler. Maç 1-1 iken fil dişinin penaltısını vermediler. Fransa, İngiltere, Almanya olsaydı verirdi. Pozisyonu hatırladınız mı demiş de. Ya ben hatırladım da onu bir kenara bırakalım. Şimdi Fransa, İngiltere, Almanya olsaydı verirlerdi demiş. Yahu Almanya'nın golünü vermediler dün. Uzatmalarda hatırlayın. 96. dakikaydı yanılmıyorsam. Çok net bir gol. Yani VAR neden buna müdahil oluyor böyle bir pozisyonda? Kaleciye çarpıyor vesaire, gol. Bence gol. Almanya'nın atıp da VAR'dan geri dönen golünü konuşalım mı uzun uzun? Dinleyicilerime sorayım mı sizlere? Goldü. Bence tartışmaya kapalı bir konu. Büyük bir hata oldu. Almanya kesin hakem yardım eder. Yok, öyle bir şey yok. Tam tersi, bu turnuvada büyük takımları tırnak içerisinde söyleyeyim, hani kolluyorlar, onların lehine kararlar veriyor gibi bir durumu ben görmedim. Tam tersi. Almanya elendi, tamam, kötü oynadı. Yani sen penaltılara gidiyorsan tabii ki elenmeyi hak etmişsin. O bütçeyle, o kadro kalitesiyle Paraguay kapalı savunmayla oynayan Paraguay'ı aşamıyorsan, şut denemesinde bulunmuyorsan, uzatmalarda da bunu yapamıyorsan, denemiyorsan, sen penaltılarda elenmeyi hak etmişsin. Bu ayrı bir konu. Bu ayrı bir konu. Ama gerçeğe baktığımızda da Almanya ikinci golü buldu. Ya %100 gol. Bu neden iptal oldu ben anlayamadım. Anlayan biri varsa da yazabilir. Bak, benim gözümden kaçmış olabilir. Yoldaydım ben o golleri takip ederken. Eve daha yeni girmiştim vesaire. Bir yandan takip ediyordum. Bence Almanya'nın golü çok net bir şekilde goldü. Neden iptal oldu anlayamıyorum. Yani biri yorum yap dese bana, yapamam. Neden iptal olduğunu açıklayamam. Avrupa'dan aldığımız her futbolcu için kulüp

Tabii ki var. Sabaha kadar kuponlarım oluyor. Canlı maçlarım, yorumlarım an ve an sizlerle buluşuyor. Fransa-İsveç mücadelesi. Çok güvendiğim bir seçim. Yani ne derler burada? Şeytanın bacağını kıracağımız karşılaşmalardan biri. Öyle söyleyeyim. Şanssızlığımızı tamamen atlatacağım karşılaşmalardan biri. Şimdi sizler nasıl göreceksiniz bu seçimi? Hemen anlatıyorum. Ki bence deneyin. Bakın 2 gün bakın. Ondan sonra Görkem başarısızmış ha diyorsanız tabii ki. Ben teşekkür ederim size. Ki öyle bir durumda evet. Zaten ben gerekli cevabı veriyorum. Bugün de söylediğim gibi. Yoksa hep gelen kuponlarımı bak geldi bu kuponum demiyorum. Gelmeyenleri de paylaşmaya çalışıyorum. Ha, profesyonel mi değil mi onu tartışırız da vicdanen ben bunu ifade ederim. İş tamam güzel işimizi yapıyoruz. Radyoda konuşuyoruz vesaire kuponlarımızı oluşturuyoruz. Ama bir de gerçeklik boyutu var. Ve ben o gerçeklik boyutunu birebir yansıtırım. Bana güveniyor bir dinleyicim. Bana güveniyor, geliyor. Uğur Böceği şans oyunlarından kuponunu oluşturuyor. Hani her şeyi bilmesi gerekir. Yarın öbür gün o kuponları gördükten sonra grupta, WhatsApp hattında daha doğrusu numarada gördükten sonra zaten ben başarılı değilsem orada çıkacak karşısına. Ha ne olacak? Görkem bizi kandırdı olacak. Hiç sevmediğim, hayatımda en çok korktuğum durumlardan biridir. Yani neyse, doğru neyse, bana göre doğru neyse onu aktarmaya çalışıyorum. Şimdi iddia.com'a giriş yapıyoruz. Kral oran farkıyla yine kuponlarımızı oluşturmaya devam ediyoruz ki iddia.com'a girmenizi bekliyorum bir yandan. Bazen tepkiler geliyor. Abi çok hızlı geçtin orayı. Bak telefonum benim eski model. Ben girene kadar iddia.com'u açana kadar sen numara vermeye başladın. Biraz yavaş git diyor. Peki bekliyorum o zaman. Ama bu kadar süre içerisinde de o telefon girmediyse iddia.com'a ya bir telefonunuzu değiştirin artık. Yani daha girmeye çalışırken bu kadar bekliyorsak, daha kuponları oynarken neler yaşarız acaba? Peki, iddia.com'a girdiniz. Şimdi sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı bir daire göreceksiniz. Gördünüz mü? Evet, sağ üst köşeden bahsediyorum. Oraya tıklıyorsunuz ve seçenekler çıkacak karşınıza. Seçeneklerde de tabii burada bilgilerim vesaire böyle seçenekler yer alıyor. Siz oradan 4. sıraya tıklıyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne. Kayıtlı bayime geldikten sonra da bayi değiştir seçeneğine. Hemen tıklayın. İl seçin, ilçe seçin gibi seçenekler var. Hiç kafanızı karıştırmayın. Kestirme bir yolunu biliyorum. Büyüteci görüyorsunuz değil mi? İlçe seçin yazın, yazan yerin hemen sağ tarafında. Büyütece basıyorsunuz ve bir boşluk çıkacak. Bayiler çıkacak karşınıza. Bir de arama boşluğu var üstte. Hemen görürsünüz onu. Oraya 30 çift 0 97 birleşik olarak 30 çift 0 97 yazdığınız takdirde Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz. Sonrasında da vereceğim bir numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli ki bir 30 dakikası var maçın başlamasına. Bakın bence kaçırmayın bu tahmini. Çok önemli bir karşılaşma ve çok güvendiğim bir tahmini sizlerle buluşturdum. Oradaki üyelerimizle buluşturduk. 0540 300 çift 0 97. 0540 300 çift 0 97. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının WhatsApp numarasıdır. Oraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponunu görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır sevgili bayi severlere. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım ve mesajlarımıza dönelim. Okunmayı bekleyen birçok mesaj var. Selamlar, iyi yayınlar. Ben geldim. Fransa maçı hakkındaki yorumunuzu alabilir miyim? Kızım sizden selam bekliyor Duru demiş. Peki o da sizi çok seviyor. Beraber dinliyoruz. Ailecek dinliyoruz demiş dinleyicimiz. Tabii ki çok güzel. Çok güzel mesajlardan biri. Duru'ya da selamımızı iletelim. Aynı zamanda bu dinleyicimizin adı neydi ya? Hemen bakalım. Sevgili İsmail Bey tabii ki. Hatırlamaz olur muyum ya İsmail Bey? Size de selamlarımı ileteyim. Kızınıza da Duru'ya da selamlarımı iletmiş olayım. Ben de sizleri seviyorum. Ve Fransa maçı hakkındaki yorumumu görmek istiyorsanız da iddia.com'dan Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponlarınızı oluşturmanız gerekiyor. Aynı zamanda 0540 300 00 97 bu numaraya mesajlarınızı göndermeniz gerekiyor. Tabii benim kuponlarım değil. Sevgili Vedat Parlak yine Anka kuşu var. Yani kuşlar arasında en sevdiğim kuşlardan biri diyebilirim Anka kuşu.

güzel tercihlerde bulunuyor. Yani 6'lık 7'lik oranlar başarılı oluyor. Zaman zaman ben de takip ediyorum kendisini, öyle bir ipucu vereyim dinleyicilerime. Soruma cevap vermediniz Görkem Bey. Fil dişi penaltısı için demiş. Yani pas geçmek istiyorum. Öyle bir hakkım var mı acaba dinleyicime sorayım. Ya ben o soruya cevap vermek istemedim. Ya böyle bir hakkım var mı dinleyicime, bunu bir sorayım. Gelecek cevaba göre de tabii yorumumu yaparım gerekiyorsa. 3-1 alır Fransa. Fransa bence eler İsveç'i demiş. Yani eler, tamam, Fransa maçın ağır favorilerinden biri de. Şimdi burada bir kazanç elde etmek istiyorsak oran bazında enteresan seçimlere yönelmek gerekiyor. Ya Fransa yener. Tabii ki bunu herkes söyler zaten. Sokağa çıksak 90 kişinin 85'i Fransa geçer İsveç'i şeklinde yorumda bulunur. Ha, benim buradaki amacım oranı biraz arttırmak. Oranı arttırdıktan sonra 1'e 2 veren bir oran hemen hemen. O yüzden dolayı sizler de numaradan, az önce verdiğim numaradan ulaşabilirsiniz benim tercihime. Ki kaçırdıysanız, gecenin ilerleyen saatlerindeki tahminlerimi merak ediyorsanız da Instagram'dan Görkem Tezer adımı soyadımı yazmanız yeterli olacak. Bakın, yanlış kişilere mesaj gönderiyorsunuz. Soyadımı yanlış yazıyorsunuz. R, soyadımın son harfi R olacak. L değil. Ben mi R'leri söyleyemiyorum, anlamadım ki. Tanımadığım insanlardan Instagram'dan mesaj geliyor. Lütfen adımı vermeyi bırak şeklinde tepki geliyor bazı kişilerden. Başkasını ekliyormuşsunuz gecenin 3'ünde, abi bu kupon gelir mi diye benim haricimde diğer insanlara mesaj atıyor musunuz? Yapmayın. Yapmayın. Radyospor.com'a girdiğinizde zaten şu an orada karşınıza çıkar canlı yayını sizlere ulaştıran kişi, yayıncının adı ve soyadı. Oradan kopya çekin, doğru kişiye istek göndereceksiniz, gönderin. Oğlum çok kıskandı demiş Rüzgar, o da selam istiyor demiş. Peki Rüzgar'a da selamlarımızı iletelim. Norveç şampiyon olacak diyen bir başka dinleyicim. Filin dişini söktüler, daha neyi soruyorlar demiş. Fil dişi mücadelesiyle alakalı dinleyicimiz böyle bir mizahta bulunmuş. Yani pozisyonu gördüyseniz tabii ki yorum yapın demiş dinleyicim. Yani net pozisyon değildi ama net penaltı değildi. Hani biraz daha net takip etmem gerekiyor. 4-5 kez daha izlemem gerekiyor. Öyle bir soru geldi ki kendimi eski hakem gibi hissettim. Ya yorumcular var ya televizyonda, kendimi onlardan biri gibi hissettim. Hayır, cevap vereceksin bu soruya. Kaçamazsın Görkem. Az önceki karşılaşmada sence fil dişinin penaltısı penaltı değil miydi? Hayır, kaçamak cevap kabul etmiyorum. Buna cevap vereceksin. Böyle bir mesaj olmuş ha. Hadi penaltıydı ya, penaltıydı ama bu da kandırmış olurum. Yok, net penaltı değil abi, tartışmaya açık bir pozisyondu. Benim ekranda, telefonda takip ederken ilk gördüğüm oydu. Ama detaylı olarak analiz ettiğim bir pozisyon değildi. Yanlış bilgilendirmede de bulunmak istemiyorum. Ha, sanki bir orada temas var mıydı? Var gibi ama açı da beni yanıltmış olabilir. Çok dikkatli görmedim pozisyonu. Yani böyle yoldayken telefondan takip ettiğim bir mücadele. Yani detaylı gözümü kırpmadan izlediğim bir karşılaşma değildi, onu da ifade edeyim. Çünkü yayın hazırlığım vardı o bölümde, biliyorsunuz. Tam olarak yorum yapamıyorum. %50-%50 oranında diyebilirim. Ama gördüğüm ilk açıda evet bir temas var. Ama diğer açılardaki duruma da bakmamız gerekiyor. Bazen yanıltıcı olabiliyorlar. Penaltı de kurtul Görkem demiş bir başka dinleyicim. Yok ya, inanmadığım hiçbir şeyi dinleyicime söylemem. Ya, kimseye söylemem. Bir şeye inanıyorsam onu ifade ederim. Ha, yalandan izlemedim ama izlemiş gibi yapayım hadi. Penaltıydı, evet doğru. Ya, o pozisyona nasıl penaltı verilmez ya. Hakem bence taraf tutuyordu. Fil dişinin hakkı yendi. Diyemem ki, vicdanım el vermez. O anlamda düşündüklerimi ifade etmeye çalışıyorum. Düşünmediklerimi de düşünmüş gibi ifade etmemeye çalışanlardan biriyim. Çok enteresan bir cümle kurdum şu an. Az önce verdiğim WhatsApp numarasına lütfen abi iyi yayınlar şeklinde mesaj göndermeyin. Bakın uyarılar geliyor. Onun da altını çizeyim. 0540-300-097. Yayın numarası bu değil. Oradan benim kuponlarıma ulaşabilirsiniz. Sadece bu hatırlatmayı da yapayım. Fransa bence ilk yarı 3 atacak demiş. Yani 3 atar mı bilmiyorum da buna yakın bir seçimim var. Yani Fransa mı atar, İsveç mi atar bilmiyorum.
Almanya Paraguay maçından ben dersimi aldım. 5 yani atar diyordu ya herkes. Almanya Paraguay kim abi? 5 atar. Almanlar çok iyi. Panzer gibi geçer. Paraguay'ı 5'lik yapar. Böyle yorumlar vardı. Evet, abartısız söylüyorum. Böyle çok rakibini küçümseyen, Paraguay'ı küçük gören takımlar diyorum. Futbol severler vardı. Olmadı. Dünya Kupası sürprizlere gebe bir turnuva. Zaten en çok sevdiğimiz yönü budur. Bu turnuvanın diyelim ve son bir konu daha belirledim. Onu da sizlerle paylaşacağım ki dikkatimizi çeken konulardan biri aslında. Geçtiğimiz yayınlarda üstü kapalı bir şekilde konuştuk. Yani enteresan cevaplar gelecektir diye tahmin ediyorum bu soruda. Dünya futbolunda şu ana kadar size göre abartılan bir yabancı futbolcuyu bana yazın desem hangi futbolcuyu yazardınız? Abi Neymar da çok iyi bir oyuncu deniyor ama bence abartılıyor. Çok iyi bir oyuncu falan değil gibi buna benzer yorumlarınızı, cevaplarınızı bekliyorum. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 23.38'i göstermekte artık. Şöyle bir bakalım 15-16 dakikam kaldı. Bu dakika aralığında da bunları konuşalım değil mi? Size göre dünya futbolunda gereksiz yere en çok abartılan futbolcu kimdir? Hadi bakalım. Cevaplarınızı ve mesajlarınızı gönderin. Benim aklımda yine bir oyuncu var. Tabii şaşırmadınız diye tahmin ediyorum. Aklımda bir oyuncu var. Messi değil tabii canım. Öyle saygısızlık yapmam. Messi değil. Ronaldo Messi tartışmalarında ben Ronaldo desem de yani Messi kendini ispatlayan bir futbolcu neticede. Yani Messi kötü bir futbolcu demek ya futboldan anlamıyoruz ya da İşi fanatikliğe vuruyoruz. Yani Messi ile bir alıp veremediğimiz varmış durumu buradan ortaya çıkar. Yoksa Messi iyi bir futbolcu ama bana hoş gelen bir futbol oynamıyor dediğim gibi. Ben biraz estetiğe, görselliğe daha fazla önem veren bir kişiyim. Dünya futbolunda şu ana kadar gereksiz yere en çok abartılan futbolcu kimdir? Hadi bakalım cevaplar geliyor. Neymar bence demiş dinleyicim. Peki ismini paylaşmamış. Sizler yazmaya devam edin. Ben de bir yandan skorlara bakacağım. Tabii canlı karşılaşmalarımız var. Hazırlık mücadelesi oynanmakta şu an. Son karşılaşma Shamrock Rovers Hibernian. İrlanda temsilcisi ve İskoçya ekibi Shamrock Rovers Hibernian karşı karşıya geliyor. Hazırlık karşılaşması dakikalarda 83'ü göstermekte. Shamrock Rovers 1-0 önde olan takım Hibernian karşısında. Bir diğer karşılaşmamız yine 90. dakikaya geldik. Forfar Athletic 0, St. Johnstone 4 yine bir İskoç takımlarının mücadelesi 4-0 burada konuk ekibin üstünlüğü bulunuyor diyelim ve şöyle geçelim diğer maçlarımızdaki skorlara. İrlanda Senior Kupası final mücadelesi. Kupanın adı bile çok güzel ya. Okumasından bile keyif aldım yani. İrlanda Senior Kupası final mücadelesi gol düellosuna sahne oluyor. Bray Wanderers 2, St. Patrick's 1. Dakikalar 79 hatta 80'i göstermekte. Bray Wanderers 2-1 önde St. Patrick's karşısında. Güzel bir maç oluyor. Güzel bir maç oluyor. 2-1. Bunun da skorunu merak eden dinleyicilerimiz varsa aktarmış olalım. Şu an canlı karşılaşmalarımız bu şekilde. Fransa-İsveç mücadelesindeki şöyle bir kadrolara bakalım. Yine beklentilerimizi karşılayacak isimler var mı? Rabiot ya da Olise, Mbappe zaten oynuyordur da Barcolo bu isimler sahada yer alacak mı? Onu da bir kontrol edelim. Evet, Saliba ilk 11'de, Olise yine oynayan isimlerden biri, Adrien Rabiot yine önemli oyunculardan biri, Dembele, Mbappe ve Barcola önemli yıldızları var Fransa milli takımının. İlk yarıdan bu maçı bitirebilecek potansiyeli gördüm ben şu an. Fransa'nın kadrosuna baktığımda onun dışında İsveç'in kadrosunu zaten biliyoruz. Alexander Isak önemli isimlerden biri, yine Yasin Abbas Ayari fazla isminden söz etmese de Avrupa'daki futbol severler ben kendisinin oyun stilini oldukça beğeniyorum. Zaman zaman uzaklardan çekilecek şutlarda da takımına skor katkısı sağlayabilen oyunculardan biri. Yasin Abbas Ayari. Alexander Isak demiştik. Anthony Elanga çok önemli isimlerden biri.
Sonrasında da tabii herkesin yakından takip ettiği Göker Eş. İlk 11'de şans buluyor İsveç milli takımının da. Diyelim ben burada gollü bir ilk 45 dakika bekliyorum. Onun da ipucunu vermiş olayım. Teşekkürler diyen dinleyici, ben teşekkür ederim. Ronaldo çok kibirli, beğenmiyorum demiş. Peki dünya futbolunda gereksiz yere en çok abartılan futbolcu kimdir? Yorumlarınızı bekliyorum. Son 13 dakikam kaldı sevgili futbol severler. Milli takımlar özellikle bu seviyeye gelmiş takımlar çok hafife alınıyor demiş sevgili Engin Bey. Katılıyorum. Katılıyorum. Abi net olarak Bellingham kesinlikle İngiliz lobisi var. Her dönem bir oyuncuyu parlatıyorlar. Hatta bir arada Grealish bir projeydi demiş dinleyicim. Ancak tutmadı. Bellingham da kesinlikle bir İngiliz projesi. İstanbul'dan Ferdi ben demiş. Ya proje vesaire bunları geçelim. Ben hiç katılmıyorum böyle cümlelere. Ha bonservis bedeli açısından evet abartılıyor diyebiliriz. Bellingham kötü bir oyuncu değil. Kesinlikle potansiyeli çok yüksek olan isimlerden biri. Yıldız oyunculardan biri. Ama bu kadar değeri hak ediyor mu? Hani onu tartışırız. Yoksa İngiliz lobisi vardı, o yüzden çıktı. Grealish vardı, o da projeydi. Ha ben bu tarz yorumlara katılmıyorum ama saygı duyuyorum tabii ki dinleyicimize de. Teşekkürlerimi ileteyim sevgili Ferdi Bey. Bence en çok abartılan Christian Vieri'ydi. Ya iyi oyuncuydu, yapmayın Mustafa Bey. İyi bir oyuncuydu Christian Vieri. Eskiler hatırlar, futbol gurmelerinin hatırlayacağı oyunculardan biri. Ha üst düzey miydi onu tartışırız da yani çok kötü bir futbolcu değildi. Bence abartılan oyuncular sıralaması yaparsak daha çok isimler var. Hani oraya gelene kadar, Vieri'ye gelene kadar çok isimlerin gelmesi gerektiğine inanıyorum ben. İzmir'den Halil Kabakoğlu. İyi yayınlar Görkem Bey. Galatasaray taraftarıyım. Dünya futbolu değil ama Galatasaray'a en ilginç futbolcu ne demiş dinleyicim? Anlayamadım ya. İlk antrenmanında kaleye 15 tane şut çekti. Bir tanesi kaleyi tuttu. Onu da Hayrettin kurtarıyordu demiş dinleyicim. Oyuncunun adını yanlış yazmış olabilirsiniz. Bakın orada bir hata var. Onu düzeltirseniz tabii ki okumaya çalışacağım. 15 tane şut çekiyormuş antrenmanda. Sadece bir tanesi kaleyi buluyormuş. O dönemde Galatasaray'ın kalesinde Hayrettin varmış ve Hayrettin bu topu çıkarmayı başarmış. Haydi İsveç diyen bir dinleyicim Çanakkale'den selamlar. Bora Ayhan bir de fotoğraf göndermiş. Açmaya korkuyorum. Yani yemek fotoğrafı mıdır artık bilmiyorum. Uzun zamandır da şöyle yemek fotoğrafları gelmiyor. Korkuyorum fotoğrafı açmaya bakayım. Yok. Neuer'in fotoğrafını göndermiş. Ya maçı izlerken biraz sinirlendim itiraf edeyim. Ya dedim Neuer bir tanesini de kurtar. Paraguay'ın kalecisi panter gibi sağa atlıyor, sola atlıyor. Sen topa vurmadan oyuncu kendini atıyorsun sağ köşeye. Biraz da diğer elini yukarı kaldır dedim. Yani futbol aklımla çeliştim ya. Neuer'e akıl verdim resmen maçı takip ederken. Ya maçtan sonra utandım tabii ki kendim. O da ayrı bir konu da. Ya bir tanesini kurtar. Sen Neuer'sin. Ha bir tane çıkardın ama bir tane daha çıkarsaydın yani Paraguay'ın ben son 16 turuna yükselmesinden pek memnun değilim açıkçası. Manchester United'da oynayan Bruno Fernandes bence gereğinden fazla abartılan bir futbolcu demiş Adem Çelenk. Bu mesajı gönderdi. Peki Orfa vardı eskiden demiş dinleyicim. Evet ondan bahsediyor herhalde. Vieri iyi değildi demedim. Abartıldığı kadar iyi değildi bence dedim diyor Mustafa Bey. Yani bence abartıldığı kadar iyi miydi? Gerçi bu benim düşüncem, o da sizin düşünceniz ya. Gerek yok. Hani siz öyle düşünüyorsanız tabii ki onu yazmışsınız. Yani niye muhalif olayım ki şimdi yazdığınızda değil mi? Haklısınız, doğru. Siz o görüşe sahipsiniz. Teşekkür ederim. Vieri abartılan yıldız isimlerden biri demiş sevgili Mustafa Bey. Çok abartılan kesinlikle Pele. Bak tepki çeker bu mesaj, yapmayın. Zaten 10 dakikam kaldı. Şimdi bana tepkiler gelecek mesajı okuyorum diye. Yapmayın. Çok abartılan kesinlikle Pele'ydi. Günümüzde olsaydı Kasımpaşa'da zor oynar demiş dinleyicimiz. Bakın bilmiyorum güneşte fazla mı kaldınız? Bir güneş çarpması mı meydana geldi? Güneş çarpması meydana gelmediyse bile dinleyicilerimiz çarpacak şimdi. Yani öyle söyleyeyim. Tepkileri ben alacağım. Pele Kasımpaşa'da bile zor oynar şu anki döneme gelse. Mevcut o dönemki performansını gösterse Kasımpaşa'da bile oynayamaz demiş dinleyicim ya.
İlginç mesajlardan biriydi. İlginç mesajlardan biriydi. Teşekkür ediyorum yine kendisinin bu düşüncesi için. Var mı acaba böyle ilginç mesajlar, gelecek mi? Benim aklımda bir isim var, henüz onu yazan bir dinleyicim yok. Bakın lütfen rica ediyorum sizlerden, o aklımdaki ismi de lütfen yazın. Hani benim yayınlarımı takip ediyorsanız zaten o oyuncunun adını iki kez düşünseniz böyle. Evet, iki oyuncudan biridir yani. Her zaman ifade ettiğim oyunculardan biri.

Son mesajları alıyorum. Şöyle bir bakalım. Kuponlar geliyor bir yandan da gelir. Sevgili Suat Bey, güzel kuponlardan biri. Fransa mücadelesi ilk yarı 1.5 gol üstü demişsiniz ki benim de beklentim o yönde. İlk yarı 1.5 gol üstünü bekliyorum. Yani tercihim odur. Güveniyorum karşılaşmada. Umarım beni yanıltmaz. Yani Dünya Kupası maçlarında yanılma payımız yüksek oluyor biraz. Maalesef ne zaman hangi takımın ne şekilde gol atacağı belli olmuyor biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Abi rica etsem demiş. İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika, Senegal ve Amerika Bosna-Hersek maçları ile ilgili tahminlerini paylaşır mısın demiş sevgili Çetin Bey. Ya zaten paylaşıyorum ben bunları. Paylaşmaya devam ediyorum da hani şu an söylediklerinize yorum yapmaya kalksam yayınım biter. Yani diğer dinleyicilerimin mesajını okuyamam. Yorumları görmek istiyorsanız Çetin Bey, Instagram'dan bana mesaj yoluyla, ya mesaj değil de profilime ulaşabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Ben hikaye bölümünden paylaşıyorum zaman zaman neler yapmanız gerektiğini paylaşıyorum. Adımı soyadımı yazman yeterli. O mesajı sana atan bendim şeklinde de kendinizi bir hatırlatın. Yazın yani DM üzerinden. Anlayayım ben de. Görkem Tezer. Instagram adresim. Onu da hatırlattıktan sonra Daniel Guiza demiş dinleyicim. Guiza çok abartılıyor. Ama dünyada abartılıyor dedik. Yani çok önemli bir yıldız değildi ki Guiza. Hiçbir zaman olmadı ki. Yani öyle aman aman herkesin yakından takip ettiği bir oyuncu değildi. Sadece milli takım performansı evet iyiydi. İspanya milli takımında gayet başarılıydı. Önemli işlere imza attı. Fenerbahçe'de de çok golü bulunuyor. Yani kritik maçlarda önemli golleri bulunuyor. Tek dezavantajı eksi yönü neydi? Çok gol kaçıran bir oyuncuydu. Yani boş kaleye bile gol kaçırabilecek potansiyeli bulunuyordu Guiza'nın. Ama günümüzdeki birçok futbolcudan daha fazla işine sadık. Onu da söyleyeyim. Hala amatör kümede top oynamaya devam ediyor. 6. ligde miydi neydi? Geçenlerde bir haberini okudum. Yani 50 yaşına gelecek hala oynamaya devam ediyor. Futboldan vazgeçmeyen biri. Futbol sevdalısı olan isimlerden biri, ben eleştirmem. Ha, böyle düşünen, işine saygısı olan, işinden kolay kolay kopmayan ve işiyle yaşamayı seven insanlara ben büyük saygı duyarım. Ya belki ben de o düşünceye sahip olduğum için yakınlık duyuyorum, bilemem de böyle isimlere karşı büyük saygım var, eleştirmem. Peki şöyle bakalım diğer mesajlarımıza. İzmir'den Halil Kabakoğlu, en çok abartılan oyuncu Vinicius Junior demiş. Adam hiçbir şekilde pas atmıyor, sadece çalım atıyor. Real Madrid'in son 2 senedir kötü olmasının sebebi de bence budur demiş. Ya sistemde bir sıkıntı var Real Madrid'de. Sadece Vinicius Junior değil. Ya bir de hücum hattında bence geçmişe nazaran bir eksilme durumu söz konusu yine Real Madrid takımında. Vinicius Junior. Ya Brezilya milli takımında oynadığı için şu an eleştirmiyorum. Ha, turnuva biter tabii ki eleştiririz. O da ayrı bir konu. Bu Dünya Kupası ne demiş dinleyicimiz, yok hükmünde. Almanya, Hollanda, İtalya yok. Öyle kupa mı olur demiş. Yani Almanlar zaten hiçbir turnuvada yok ya. 2014 yılında kazandıkları o kupanın ardından hangi turnuvada bir şeyler başardı ki? Yok, 12 yıldan beri yok Almanya milli takımı. Hollanda zaten bir yere kadar gelip yani zoru başarabilecek potansiyelde ilerleyip hiç beklenmedik anda bir kazayla turnuvaya veda eden bir takım. O yıllardır öyle. Ha, İtalya'nın olmayışı, arka arkaya iki turnuvayı birden kaçırması, evet. Ha, bir futbol sever olarak da ben İtalya'yı görmek isterdim turnuvada. İzlemek isterdim, yok. Bir şey de söyleyemiyoruz tabii ki, ne yapalım. İspanya demiş dinleyicimiz, anlayamadım. Peki İspanya diye mesaj gönderen bir dinleyicim. Soruna cevap vereyim abi. Bence ne demiş? Cristiano Ronaldo dünya futbolunun en çok gereksiz yere abartılan futbolcusudur demiş. Peki buradan Messi'cilere de selamımı gönderiyorum diye eklemiş. Gökmen Özer değil mi? Gökmen Özer, evet. İstanbul'dan selamlar demiş. Messi mi Ronaldo mu tartışmasının ortasında kalmak istemiyorum. Tabii herkesin kendi görüşü, o ayrı bir konu. Şöyle bakalım neler geliyor. Son mesajlarınızı alacağım sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bir 3 dakikam kaldı. Yani ona göre mesaj göndersem mi göndermesem mi diye böyle tereddüt eden dinleyicilerim varsa mesajlarını bir an önce göndersin. Ha, yarım saat bekleyemem. Acaba gönderir mi göndermez mi? Bak bir tanesi orada beni bekliyor ya. Yazsa mı yazmasa mı diye. Onu bekliyorum.
Yok, öyle bir şey yok. Yani göndermek istiyorsanız gönderin. Şöyle bakalım son mesajlarımıza. Dominik Orfa demiş dinleyicimiz. Halil Kabakoğlu peki. Bence kibir abidesi Cristiano Ronaldo. Yani tanıyor musunuz birebir? Neden kibir abidesi dediniz ki ona ya? Tanıyor musunuz? Yani bence sadece sosyal medyadan gördüğünüz kadarıyla yorum yaptınız. Yine de saygı duyuyorum tabii ki. Cristiano Ronaldo. En çok gereksiz yere adından söz ettiren bir futbolcu yani size göre. Peki, saygı duyuyorum canım. Selamlar Görkem Bey. Ben aklındaki ismin Messi olduğunu düşünüyorum. Yok, onu açıkladım. Yani onu söylersem Messi'nin çok abartılan bir futbolcu olduğunu söylersem ha, futbol konuşmaya gerek yok. Yani onu söyleyen biriyle futbol konuşmaya gerek yok. Öyle söyleyeyim. Messi çok iyi bir futbolcu. Kendisini ispatlayan bir futbolcu. Yani şu anki mevcut durumda Ronaldo'dan daha iyi olan bir futbolcu. Ama işte göze hoş gelme kısmında da ben Ronaldo diyorum. Şu an oynadığı oyun değil Ronaldo'nun. 5 sene önce, 6 sene önce ben United'da, Real Madrid'de oynadığı dönemden bahsediyorum. O dönem Ronaldo'nun futbolundan daha fazla keyif alıyordum. Peki son mesajlarınızı okuyorum. Okuyamadığım mesajları eritiyorum. Sonrasında da vedamı gerçekleştiriyorum. Yine yoğun bir katılım söz konusu. Teşekkür ediyorum sizlere.

Takım arkadaşları sevmiyor Ronaldo'yu. Çok kibirli, kıskanç demiş. Peki dinleyicimizin bu görüşü için teşekkür ediyorum. Abi sence makarna salçalı mı yenir, salçasız mı? Hah işte beklediğim buydu. Gecenin bu dakika aralığında, bu saat diliminde gelmesi gereken mesajlardan biri. Olmazsa olmazlardan biri. Yani dinleyicimizin merak ettiği konuya bakın, soruya bakın. Abi futbolu bir kenara bırakalım. Makarnayı salçalı mı, salçasız mı yiyelim? Ya bilmiyorum. Afiyetle yiyin de nasıl yiyorsanız yiyin, öyle söyleyeyim. Ha o ben yoğurtla yerdim ya. Yoğurt dökerdim. Rooney diyen dinleyicim teşekkür ediyorum. Gördüm mesajınızı. Atladığım bir mesaj yok herhalde. Varsa da gözümden kaçmıştır. Affınıza sığınıyorum. Yarın saatler 23.50'yi gösterdi. 22.50'yi gösterdiğinde ya. Yayını bitiriyordum. Yani 23.50'de görüşelim diyordum yarın. Bak olmadı. Yarın 22.50'de tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor!
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 30 Haziran 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor yaklaşık. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nda son 32 tur maçları devam ediyor. Az önce sona eren karşılaşmada Hollanda ile Fas karşı karşıya geldiler. Hollanda ikinci yarıda 72'de Gakpo ile bulduğu golle maçta 1-0 öne geçmişti. Uzatma bölümüne de 90 dakikanın uzatma bölümüne de 1-0 önde girmişti ama Fas 90+1'de Diop'la beraberlik golünü buldu. Uzatma bölümünde gol sesi çıkmadı. 120 dakika 1-1 sona erdi. Penaltılara gidildi ve penaltılar sonunda da gülen taraf Fas oldu. Hollanda'yı son 32 turunda elemeyi başardı Fas ve adını son 16 turuna yazdırdı. Penaltılarda çok fazla kaçan penaltı oldu mücadelede. İlginç bir penaltı serisi oldu ama Fas burada en son Saibari ile golü buldu ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Sürpriz bir sonuç mu derseniz tabii Hollanda maçın daha favori gözüken tarafıydı. Öne de geçmişlerdi ama işler istedikleri gibi gitmedi ve penaltılar sonucu onlar da turnuvaya erken şekilde veda etmiş oldular. Dünün bir diğer sürpriz maçı Almanya-Paraguay'da oldu. Almanya Paraguay'a penaltılar sonucu elendi son 32 turunda. Paraguay 42'de Enciso'yla 1-0 öne geçmişti. 54'te Havertz'in golü maça dengeyi getirdi. Fakat maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. Penaltılarda da gülen taraf 6. penaltılar sonucunda Paraguay oldu. Paraguay biliyorsunuz grup aşamasında bizle de oynamış. Bizi de mağlup etmeyi başarmışlardı. Şimdi bir tur daha geçtiler ve son 6 turuna yükselmeyi başardı onlar da. Ve günün ilk karşılaşması saat 20'de Brezilya ile Japonya arasındaydı. Bu maçta da Japonya'nın İlk yarıda bir üstünlüğü vardı. Sano kaptığı topla rakip ceza sahasına doğru topu sürdü. Ceza sahasına girmeden de vuruşunu yapıp kaleci Alisson'u avlamayı başardı. Takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak ikinci yarıyla birlikte Brezilya'nın yoğun bir baskısı başladı. O baskıdan da 56'da Casemiro ile gol geldi. Arka direkte kafa vuruşuyla United'da orta saha takımına beraberliği getirdi. Maç tam uzatmalara gidecek derken 90+5'te Bruno Guimarães'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Martinelli iyi bir plaseyle kaleci Suzuki'yi avladı ve Brezilya'yı maçta ilk kez öne geçirdi ve maçta bu golle birlikte sona ermiş oldu. Brezilya adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Yani bugünkü 3 maçın ikisi penaltılar sonucu. Birinde de 90+1'de gelen galibiyet golüyle kazanan belli oldu. Enteresan bir gün oldu. Bakalım bugün akşamki ve geceki maçlar neler getirecek? Bugün saat 20'de fil dişi sahili Norveç karşılaşması var. Gece 12'de Fransa-İsveç var ve sabaha karşı 4'te de Meksika-Ekvador mücadeleleri Dünya Kupası'nda oynanacak. Bu karşılaşmaları da elbette takip edeceğiz. İddia bölümünde maçları da değerlendireceğimizi söyleyelim. Peki maç demişken Wimbledon tenis turnuvası da dün başladı ve milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ilk tur karşılaşmasında dünya 29 numarası Ann Lee'yi setlerde 2-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırmayı başardı. Zeynep artık Grand Slam'lerdeki galibiyetleriyle bizi alıştırdı açıkçası bu galibiyetlere. Zeynep'i de tebrik edelim. İkinci turda da kendisine şimdiden başarılar dileyelim. Dün transferde Trabzonspor Felipe Augusto'nun Zenit'e transferini resmi olarak duyurdu. Kap bildiriminde oyuncunun satışından 15+5 milyon euroluk bir gelir elde edileceği paylaşıldı. Trabzonspor muhabirlerine göre bu artı 5 milyon euroluk opsiyonda kolay opsiyonlar olduğu dile getiriliyor. Yani 20 milyon euro yakın bir bonservis kazanacak Trabzonspor bu transferden, onu söyleyelim. Fenerbahçe'de Vedat Muriç sakatlandı dün antrenmanda. Fenerbahçe için tabii olumsuz bir haber. Büyük umutlarla transfer edildi Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin önünde şimdi Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçları var ama Vedat Muriç sanki orada ilk maçı kaçıracak gibi gözüküyor. Yaklaşık bir ay kadar sahalardan uzak kalacağı söyleniyor Vedat Muriç'in. Tabii ki durumu takip edilecektir ama kısa vadede Fenerbahçe ondan faydalanamayacak. Bir de bunun tabii sezon öncesi kampa denk gelmesi de talihsiz olduğu o yüklemeler yapılıyor bu kamplarda. Vedat da bir ay boyunca takımla birlikte çalışamayacak. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörü, o da bir gün önce basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısında bir araya gelmişti. Dün de onun açıklamalarından yansıyanlar haber siteleri tarafından paylaşıldı. İsmail Kartal'ın yine açıklamalarına program içerisinde bakacağız. Transferle ilgili, Sidiki Şerif'le ilgili, Aykut Kocaman'la alakalı, oğluyla hatta alakalı sorular gelmiş kendisine. Onlara cevapları var. Onlardan da yine bahsedeceğimizi söyleyelim. Avrupa çapından bir haber verecek olursak da Robert Lewandowski, dün bahsetmiştik, adı MLS ekiplerinden Chicago Fire'la geçiyordu oyuncunun. Dün Chicago Fire Lewandowski transferini resmen açıkladı. Oyuncu MLS ekibiyle 2 yıllık bir sözleşmeye imza attı. Onu da son bilgi olarak vereyim. Şimdi şarkı reklam arasına gidelim. Aradan sonra maçları değerlendirmeye başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.13 saatlerimiz sabah sporunda Dünya Kupası maçlarını konuşmaya başlayacağız. Şimdi Ali abiyle birlikte. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Evet, sabah programa girmeden sıcağı sıcağına bir penaltı atışları oldu. Hollanda ile Fas 4'te başlayan mücadele penaltı atışlarına gitti. Ve penaltılar sonucu güden taraf Fas oldu. Hollanda'yı son 32 turunda saf dışı bırakmayı başardılar. Hollandalılar için aslında çok sürpriz bir şey yok. Onlar üçüncü kez üst üste Dünya Kupası'na penaltılarla veda ediyorlar. Böyle bir serileri varmış. 2022'de çeyrek finalde Arjantin'e, 2014'te de yine yarı finalde Arjantin'e elenmişler penaltılarla. 2018'e katılamamışlar. Burada da Fas'a kaybedip turnuvanın dışında kaldı. Hollanda aslında tura da çok yakınlardı. 90. dakikaya 1-0 önde girdi Hollanda Gakpo'nun golüyle. Ama 90+1'de Diop'un golüne engel olamadı. Ve Hollanda turnuvada buraya kadar dedi ve elendi. Aslında penaltıları da 1-1 ile başladı. Hollanda Kopmeiners'te köşeye bir plaseyle golü buldu. El Aynavi kaçırdı ilk penaltılar sonucu. Hollanda avantajlıydı ama İkinci penaltıyla birlikte ki Kluivert orada direği nişanladı. İvme Fas'a döndü. Fas daha az hata yapınca geri kalan penaltılarda ve en sonunda da Saivari bu turnuvanın da dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Onun penaltısıyla Fas adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
1: Rahimi miydi? Kaleciye çarptı, kalecinin ayaklarına. İzledin mi sen penaltıları?
0: Evet, Rahimi'nin penaltısıydı.
1: Değil mi? O çok enteresan
0: oldu. İkiyi izledim,
1: oldu.
0: Sonrasını izleyemedim de kaleci kurtarıyor gibiyken içeri gitti top.
1: Ayaklarına çarptı, kalecinin ayaklarına çarptı, gol oldu.
0: Ki Rahimi maç içinde de o net pozisyonu kaçıran görmüşsündür belki. Verbrugge'nin karşı karşıya da çıkardığı pozisyonda Rahimi yine şutu çeken oyuncuydu.
1: Şimdi ben açtım maçı, işte bir taraftan hazırlanıyorum, bir taraftan izliyorum, dinliyorum maçı. Spiker arkadaşımız dedi ki hani Hollanda'nın turu buraya getirmesinde kalecinin çok büyük katkısı oldu. Hollanda'nın öne geçmesi sürprizdi dedi. Ve uzatma dakikalarında da ki uzatma dakikaları bende açıktı. Tek pozisyonda Fas buldu dedi. Hı hı. Yani istatistiklere baktığında da Hollanda 1-0 öne geçmiş ama karşılaşmada 6 şut çekmiş sadece. %30 topla oynamış ve 2 isabetli şutu var. Fas 5 net fırsat yarattı gözüküyor. Hollanda 1 tane gözüküyor. İstatistikler bu şekilde. Benim izlediğim ya da işte açık olduğu yan gözle baktığım diyelim. Tabii tam dikkatli izleyemedim. Uzatma bölümünde de top full Fas'taydı.
0: İlk uzatma %82 toplu oynama Fas. İkinci uzatmada %84 Fas.
1: Yani Hollanda ya gücü yetmedi.
0: Bu arada ikinci uzatmada hiç şut yok. Ha. Yani hiç iki takım da atamıyor. İlk uzatmada da bir şut var. O da %100 0.75 XG.
1: Evet.
0: Az önce bahsettiğim pozisyon. Rahimi'nin pozisyonu. Penaltıdan bile belki net diyebileceğim bir pozisyon.
1: Evet. Yani Fas penaltıları gitmeden önce de bitirebilirmiş. Ama elenebilirmiş 90. dakika sonunda. Artı yani o penaltılarda da dediğim gibi ciddi bir şekilde o Rahimi'nin penaltısında şans yanlarındaydı. Ama penaltılarda direkler, işte dışarı vurulan toplar neticede 5 tane penaltı atıyor Hollanda takımı. 2 isabet. Diğer tarafta Fas da 3 isabetle turu geçmeyi başardı.
0: Penaltıların yarısı kaçtı? 10 penaltının 5'i.
1: Evet. Gol ciddi oldu. Bir rakam. Tabii aynı gün içerisinde Almanya ve Hollanda'nın elenmesi Paraguay ve Fas'a hani önemli, ilginç de oldu. Ama mesela Almanya'da hani Paraguay karşısında ben de orada ilk yarıyı izledim. Yani Almanya da etkili değildi. Hollanda da etkili olamamış. İki ekiple alakalı olarak da açıkçası ben konuşulanlardan biraz daha pozitiftim. Biraz daha olumlu bakıyordum her iki takıma da. Hollanda'yı beğeniyordum Almanya'ya göre daha fazla. Almanya'yı da beğeniyordum ve Almanya'nın hani Paraguay karşısında pek sorun yaşamayacağını işte zorlansa da kazanacağını, böyle 2-0 falan gibi bir skor vardı benim aklımda. Gary Lineker Almanya ile alakalı olarak çok ağır bir şey söylemiş, yorum yapmış dün programda, işte akşam Esport'taki programda, kupada, bugün de hatırlattı çocuklar. İşte gördüğüm en kötü Alman milli takımı, hiç şey yok, umut yok, şöyle böyle falan diye bayağı bir konuşmuş. Abi ne diyorsun dediler. Vallahi demen Lineker'in olduğu yerde bize bir şey söylemek düşmez de biraz dedim şey yapmış yani, çok abartmış gibi gözüküyor. Çünkü yerden yere vurmuş. Yani pek onun da tarzı değil. Ama demek ki onu gördü. Ve yani Almanya'da elendi. Hollanda'da üstüne elendi. O taraf şimdi İngiltere'nin kaldı gibi gözüküyor. İngiltere'ye kaldı gibi gözüküyor. Değil mi kupanın o tarafı?
0: Yok. Hollanda, Fransa.
1: Şey, Hollanda'nın yolunda değil miydi? Fas, Hollanda'nın şey,
0: bak
1: Fas,
0: abi, Hollanda şey, tarafı. Görebiliyorsan sol taraf Fransa gelecek işte, bugün İsveç'i yenerse Fransa Paraguay'la eşleşecek. Paraguay geçerse de Kanada Fas.
1: Tamam, bu tarafta İngiltere var işte, o tarafta da.
0: Ha, sen diğer tarafı söylüyorsun.
1: Diğer taraf değil, orası orayla birleşmiyor mu? Yanlış mı bakıyorum ben?
0: Emin değilim şu anda.
1: Dur bakayım, ben de bakayım.
0: Ama kısa vadede Fransa'yla eşleşecek o taraf, Hollanda tarafı yani, Fas tarafı.
1: Fransa'yla eşleşecek.
0: Hı hı. Sen kendi kaynağından da kontrol et de ben...
1: Tamam, Almanya Fransa'nın yolundan çekildi. Fransa'nın yolundan Hollanda da çekildi değil mi?
0: Evet.
1: Tamam, İngiltere değil, Fransa.
0: Evet.
1: Evet. Fransa açısından da çok iyi. Yani ne olursa olsun. Sonuçta ben hep söylüyorum, bir de maçların isminin büyüklüğü oluyor, isminin ağırlığı oluyor. Hani orada Fransa Almanya ile oynayacağını, eğer şimdi İsveç'i geçerlerse Paraguay ile oynayacak. Yani hani kimi tercih edersin?
0: Tabii ki
1: Paraguay'ı tercih edersin. Öteki tarafta Fas büyük ihtimalle Fransa'nın yoluna çıkacak, değil mi? Güney Afrika Kanada, çünkü şey, Kanada ile oynayacak.
0: Evet.
1: Fas Kanada belli oldu.
0: Hı hı. İlk belli olan eşleşme son 16 tur için.
1: Yani bayağı iyi oldu. Hani bir tarafta Arjantin'in çok fazla bir şey yapmadan önü açılmış gibi gözüküyordu. Şu anda Fransa sahaya çıkmadan iki dünya devinden öyle ya da böyle. Hani tekrar söylüyorum, çok iyi durumda değildi takımlar ama bence çok kötü durumda da değillerdi. Fransa'nın önü açılmış oldu. Yani şu an Fransa İsveç ve Paraguay galibiyetiyle ne yapıyor? Yarı final mi yapıyor? Yok. Çeyrek final.
0: Çeyrek.
1: Yapıyor. Çeyrek final yapıyor değil mi?
0: Hı hı.
1: İyi değil mi? Bayağı iyi bence.
0: Tabii ki, daha ne olsun yani. Ne istersin ki?
1: Aynen. Yani enteresan.
0: Sen bir de buradan İngiltere mi gelecek diyorsun?
1: Yok, demiyorum artık. Sen haklısın.
0: Ha, ben de çünkü benim
1: ben
0: kaynak...
1: Fransa ile İngiltere'nin yolunu karıştırmışım.
0: Fransa ile İngiltere. O zaman Brezilya mı oradan?
1: Orada Brezilya ile İngiltere'nin yolu kesişiyor.
0: Hı hı.
1: Arjantin'in yolu Kolombiya ile kesişiyor. Ondan sonra o iki taraf birbiriyle oynuyor.
0: Tamam.
1: Okay. Yani Arjantin Brezilya ile de oynayabilir, İngiltere ile de oynayabilir.
0: Yani Brezilya, İngiltere, Arjantin'den biri sadece finale çıkabilecek. Evet.
1: Fransa,
0: diğer tarafta da Fransa, İspanya, Portekiz, var. İspanya'dan
1: evet,
0: biri herhalde.
1: Aynen.
0: Finale çıkacak. Yani favori
1: yani
0: olan.
1: Orada da çok yüksek ihtimal Fransa İspanya yarı finali göreceğiz.
0: Hı hı.
1: Artık orada kim birbirini kırarsa, diğer tarafta da Arjantin, İngiltere ya da Brezilya olacak gibi gözüküyor.
0: Evet. Yarı finaller. Evet. Evet. Kağıt üzerinde yani, azından yani
1: kağıt
0: böyle
1: üzerinde,
0: sürprizler
1: sürpriz olmazsa.
0: Olmazsa ki bu turnuva sürprizlere ne kadar açık olduğunu da gösterdi şu ana kadar da. Böyle bir olası eşleşme var. Hollanda için tabii istatistikler felaket, az önce söyledik. Ama buna rağmen Gakpo ile öne geçiyor. Bir kontra hücumda Weghorst'un duvar oluşu, Somerville'in savunma arkasına sarkışı, tekte çıkardığı top ve Gakpo'nun da bitirişi. Aslında güzel bir organizasyon var Hollanda'nın golünde. Golden sonra da Cody Gakpo biraz tabii hüzünlü. Neden hüzünlü böyle bir golden sonra? O da geçtiğimiz günlerde hamilelik esnasında çocuğunu kaybetmiş. Bunu duyurmuş. Gözyaşlarını tutamamış hatta golden sonra, şimdi önümdeki bilgiye göre. Tüm takım arkadaşları da golün ardından yere yatan Gakpo'yu çevrelemiş. Ona bir anlamda moral ve destek vermişler. Duygusal bir dönemden geçiyor Cody Gakpo'da ama golle birlikte takımın öne geçirmişti ama üstünlüğü koruyamadı Hollanda ve elenmek durumunda kaldı. Maçla ilgili başka hani bir detay, ben 11'i görüyorum şu anda, çok farklı da bir 11 var Hollanda'da. Bak, Hollanda'nın 11'ine bakmamışım. Normalde 4'lü bir savunma vardı Hollanda'da turnuvada bugüne kadar, böyle klasik 4-3-3 oynayan bir görüntüdeydi. Yalnız bu karşılaşmada üçlü bir stoper attı görüyorum. Ake, Van Dijk ve Van Ake. Solda Van de Ven, sağda Dumfries gözüküyor. Kim yok bu takımda? Merkezde Reinders yok. Onun yerine bir stoper koymuş teknik direktör Koeman. Niye böyle bir şey yapmış? Rakibe göre herhalde.
1: Büyük ihtimalle rakibe göre düşündü ama pek de işe yaramamış.
0: Reinders hiç süre almamış karşılaşmada. O da enteresan. Oyuna dahi girmemiş. Yani orta saha De Roon giriyor. Ama Reinders'e bir forma şansı gelmemiş.
1: Ya mesela İsveç ve Tunus maçlarında Hollanda iyi oynamıştı. Düzeni de belliydi. Dün mesela ben hiçbir muhtemelde böyle bir şey görmedim. 11 görmedim. Demek ki biraz fazla düşündü Koeman. Rakibe de bakarak. Bütün sistemi değiştirmiş gözüküyor çünkü.
0: Evet, rakip faz aynı gözüküyor. Dörtlü bir savunma hattı. 4-2-3-1 oynayan bir Fas milli takımı gözüküyor. Peki bu maçla ilgili detaylar bunlar. Diğer maça geçelim. Almanya-Paraguay karşılaşması 23.30'da, o da gece başladı. İlk yarıda Paraguay'ın golü geldi. İlk yarı biterken Enciso'yla sağ kanattan gelişen atakta Almiron sanıyorum orada beki kaçıran oyuncu. Bek ortayı yapıyor ve ortaya da çok iyi bir kafa vuruşuyla Enciso, ki galiba sahanın da en kısa oyuncusuymuş. Tabii kafa vuruşunun orada boyla bir alakası yok. Çok sert gelen de bir pas gibi bir orta Paraguaylı oyuncudan. O pozisyonda Enciso öne geçiriyor takımını. İkinci yarıda Almanya'nın cevabı gecikmiyor. İkinci yarının hemen başlarında gol geliyor, maç 1-1'e geliyor 54'te Havertz'te. Orada da Wirtz'in ortası, Havertz'in kafa vuruşu, ki bu biraz daha zor bir kafa vuruşu bence. O gol oluyor. Ama onun haricinde Almanya rakip kaleci Hill'i bir türlü geçemiyor. Penaltılarda da zorlanıyorlar Hill'i geçmekte. Hill de maça damgasını vuran isim oluyor Paraguay'da. Paraguay'da klasik, yani bizim maçta gördüğünüzden çok farklı değil. Topla sadece %24 oranında oynamışlar maçın toplamında. Rakip kaleye 3 isabetli şutları gözüküyor. Ama geride sağlam durup Almanya'yı orada durdurup bir de gol bulup maçı uzatmaya götürüyorlar. Onlar da hani güçleri ölçeğinde yapabileceklerini yapmışlar Almanya önünde. Penaltılarda da daha iyi olan taraf, ki penaltılar burada da penaltıların da uzatmasına gidiliyor. İlk 5 penaltıda bir galip çıkmıyor. Hatta Paraguay şöyle yapmış. 120+2'de Balbuena'yı oyuna almış. Herhalde penaltılar için. O Balbuena 5. penaltıyı kaçırıyor. Aslında atsa 5. penaltılarda Paraguay bir üst tura çıkacak. Kaçırıyor. Tah 6. penaltıda o da kaçırıyor Almanya'da. Paraguay'da Canale atınca da Paraguay adını son 16 turuna yazdırmayı başarıyor. O da enteresan olmuş yani. Penaltı için oynanan oyuncu penaltıyı kaçırmış.
1: Yani şu Paraguay top oynamadan buraya geldi ya. Çok şaşırıyorum. Neden öyle diyorum? İlk maçlarını düşün. Amerika maçı. Amerika fırtına gibi başladı. 45. dakikada 3 golü bulmuştu Amerika Paraguay karşısında. İkinci yarı oynanmadı. Yani ikinci yarı tamamen rölantide geçti o karşılaştığında. Hiçbir şey yoktu. Sonra 4-1 bitti. İkinci maç bizim maç. İkinci dakikada gol attılar. Ondan sonra 90 dakika savunma yaptılar. 10 kişi kaldılar. İkinci yarı tek bir hücumları var. Üçüncü maç hiç oynanmadı. Yani Yeni Zelanda'yı karıştırıyorum. Avustralya Paraguay maçı oynanmamış gibi bir maç. Ben burada işte yayındayken bir taraftan da öteki maç açık. Bakıyorum hiçbir şey yok yani karşılaşmada. İkisinin toplam xG'si zaten 0.50. Bu karşılaşmada da Almanya önünde de Almanya %76 topla oynamış.
0: Aman Montella gibi istatistiklere başlamalı abi.
1: Ama bak 16 tane korner atmış. 0.35 Paraguay'ın gol beklentisi. Yani gene çok sağlam durdular, gene kompakt durdular. Ama yani Almanya'da, işte Türkiye'de Amerika'nın yaptığının yarısını yapamadı. Ben şöyle düşünüyordum. Hani Almanya Amerika'nın temposuna çıkamaz. Ama bizim kadar da düşük tempoda kalmaz. Hani ortalama bir tempo tutturur. O yüzden 1-0, 2-0 böyle maçı kazanır diye düşünüyordum. Almiron ilk yarı olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. Bizim karşılaşmada belki kart gördüğü için kendini affettirme şeyi, motivasyonu yükselmiş olabilir. Sonuçta Avustralya maçını kaçırmıştı. Ama onun vardır öyle insanüstü çabayla oynadığı karşılaşmalar. Yani böyle ne zaman Paraguay takımı savunmada sıkışıyor, baskı yiyor gibi olsa, topu tuttu, faul aldı, topu tuttu, faul aldı. Golde de çok büyük katkısı var. Gol de çok güzeldi. Attıkları gol de çok güzeldi. Orada bir ara pası, güzel bir orta, iyi bir kafa vuruşu. Yani Neuer müdahale bile edemeyeceği yere gitti top. O da zaten yatmadı bile topa. Ama ilk yarıda Almanya yani hareketsiz, yavaş, hareketsiz, yavaş, duran toplarda etkisiz, sürekli duvara çarpıp geri döndüler. Tempoyu yükseltemediğiniz zaman böyle rakipler karşısında yani herhalde bunun çözümü net olarak Amerika'nın hani Paraguay karşısında oynadığı oyun. Yani eğer o oyuna yaklaşamıyorsanız işte böyle bir de gol yediğiniz sürece, çünkü o golü biz de yedik. Bak biz de yedik, çıkaramadık. Almanya anca beraberliği buldu. İkinci yarı bilmiyorum ne oldu. Ama mesela uzatma bölümünde Almanya'nın 7 şutu varmış. Paraguay 0 şut. Uzatma bölümünde de hiçbir şey olmamış. Hücum etkinliği yapmamışlar. Demek ki sadece savunmada kaldılar. Denge bozulmayınca penaltılar zaten %50-50. Hani Almanya'da da bizim gibi bayağı bir konuşulur şimdi. Paraguay maçı neden böyle oldu diye.
0: Onlarda bir de VAR'dan iptal edilen bir gol evet. var uzatmada, 105 artı bir de duran top golü buluyor aslında Almanya tahla. Hakem de veriyor fakat VAR kaleciye bir engelleme olduğunu düşünüp, siyah beyaz bir hata olduğunu düşünüp hakemi uyarıyor. Hakem de izleyip golü iptal ediyor. Ona Almanlar bayağı sinirlenmiş. Mesela şimdi... Klopp maç sonu bir açıklama yapmış. Tah'ın golü iptal ediliyorsa diyor, Arsenal'da Premier Lig şampiyonu olmamalıydı diyor. Gollerinin %60'ı böyle geldi. Hakem açıkça bir hata yaptı diyor mesela o pozisyon için.
1: Şimdi bakacağım ben de reklama gittiğinde. Dün mesela Deniz'i 11'de oynattı.
0: Muziala'yı kesti değil mi?
1: Muziala'yı kesti. Onun dışında zaten beklenen kadro çıktı. Almanya'nın beklenen kadrosunda özellikle bu karşılaşmada iki beke çok ihtiyacı vardı. Bruno ve Kimmich'e. Çünkü yani doğal olarak Paraguay ile oynayan her takım bekini iyi kullanmak zorunda. Kimmich de Brown da, özellikle Kimmich tabii daha iyi gözüktü. Ama mesela Brown'un oynadığı sol kanatta hani Florian Wirtz özellikle ilk yarıda pek istediklerini yapamadı. Sané yine kötü bir günündeydi. Pek istediğini yapamadı. Çok fazla top kaybetti. Tam ne kadar kaybetti bilmiyorum ama bayağı top kaybetti.
0: 88'e kadar da sahada kalmış Sané. Voltema de girmiş o dakikada.
1: Yani Deniz'le Havertz arasında bir uyum da gözükmedi. Onu da söylemek gerekiyor. Yani beraber ya da arka arkaya olmaları Almanya açısından çok bir şey değiştirmedi. Aslında hani böyle bir karşılaşmada Muziala'nın çalım yeteneği mi daha etkili olurdu? Yoksa Deniz'le Havertz'in yan yana oynaması mı dersen, sanki ben yorulana kadar Muziala'nın çalım yeteneğinin, o faul alma yeteneğinin, bir sihir yaratma yeteneğinin daha etkili olduğunu düşünürdüm. Yani Deniz

0: 60-63'te Muziala girmiş. Aslında 63'ten 90'a, 90'dan
1: yeteri
0: 120'ye
1: kadar
0: yine
1: oynamış.
0: hani Muziala'nın da fark yaratabileceği dakikalar olmuş ama bilmiyorum pozisyonları olsa da sonuca
1: İşte
0: gidememiş.
1: ikinci yarı izleyemediğim için bir şey diyemiyorum ama ilk yarıda hani Deniz'in o kadar etkisiz kaldığı bir noktada acaba bir Muziala daha mı iyi olurdu diye düşünüyor. Tabii futbol böyle biliyorsun, kenarda kalan her zaman için daha şey oluyor, değerli oluyor
0: İşte Can
1: acaba.
0: Uzun
1: He,
0: oynasaydı,
1: aynen,
0: Deniz Gül
1: daha mı iyi
0: oynasaydı.
1: olurdu diye insanı düşündürüyor. Çünkü öteki hani normal düzeni bozan bir değişiklik. Hani Almanya hep Muziala ile oynuyordu. Şimdi Deniz iyi performans gösterince Deniz'i koydu. O zaman hemen akıllar şeye gidiyor. Muziala'ya gidiyor. Belki Muziala olsa bugün şey de diyebilirdik yani. Deniz bu kadar iyi bir turnuva geçirirken neden Deniz'le başlamıyorsun? İşte tam bir santrafor içeride ihtiyacın var. Belki Türkiye maçına baktı Nagelsmann. Belki santrafor eksikliği yüzünden pozisyon üretemediğimizi gördü. Ve Deniz'le Havertz'le beraber oynamak istedi.
0: Aynen. Yani kesin bir mantığı var. Nagelsmann da kafasında düşündü ama sahaya yansıyan pek öyle olmadı. Maçla ilgili daha çok detay var ama bir araya gidelim. 7.34, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.40 saatlerimiz Almanya-Paraguay maçını en son konuşuyorduk. Paraguay Dünya Kupası tarihinde Almanya'yı penaltı atışlarında mağlup eden ilk takım olmayı başarmış. Almanya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup eden ilk takım olmayı
1: Nasıl ya, Almanya hiç
0: başarmış.
1: penaltıları kaybetmemiş mi, penaltı atışları?
0: Yok. İstatistik bu. Mr. Chip paylaşmış. İlk kez Almanya Dünya Kupası'nda penaltılarla turnuvadan elenmiş. Sen az önce Paraguay ile ilgili bir şey söyledin. Hani hiçbir şey oynamadan buraya kadar geldiler diye. Ben de programa girmeden Serkan Akkoyun'un bir tweet'i önüme düştü. O da Paraguay hocası Gustavo Alfaro'nun turnuvadan önce söylediği bir sözü koymuş. Demiş ki Alfaro, Dünya Kupası'nın en rahatsız edici, en sinir bozucu takım olmak istiyoruz. Böyle demiş teknik direktör Alfaro. Şu ana kadar da herhalde karşını verdi diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, Almanya'nın iptal edilen golü bence çok ağır bir karar olmuş gerçekten. Yani varlık bir durum bile olmadığını düşünüyorum. Orada kaleci kimle çarpmış? Tahla mı?
0: Tah golü
1: Çarpıştı.
0: atan galiba.
1: Tah golü atan.
0: Anton galiba orada.
1: Doğru, Anton'la. Yani benim en sevmediğim futboldaki iptal tarzı. Yani kaleci Anton'a böyle çarpıyor, ondan sonra kendini yere atıyor. Atıyor yani kendini, orada düşmen mümkün değil. O yüzden çok ağır bir karar olmuş. Onun dışında yani Paraguay iyi bir defansif takım. Bunu Güney Amerika elemelerinde de gösterdiler. Sadece 10 gol yemişlerdi 18 karşılaşmada. İşte burada istatistiklerini verdik. Topla en az oynayan, pas isabet yüzdesi en düşük takımdı Paraguay. 18 takım içerisinde. Yani bu istatistiğin bir anlamı var. Öyle 3-5 takım içerisinde değil, 18 takım içerisinde topla en az oynayan, pas isabet yüzdesi en düşük takımdı. Belli bir karakterleri olduğu kesin ama bence öyle kırılamayacak, aşılamayacak bir takım değil Paraguay. Yani bu karşılaşmada da Almanya'nın girdiği pozisyonlar var. Bizim tek tük de olsa girdiğimiz pozisyonlar var. Amerika zaten dağıttı Paraguay'ı. Avustralya maçı da oynanmadı. Yani hocaya kısmen katılıyorum. Yani çok böyle şey bir takım, zor bir takım. Ama hani imkansız bir takım değil. Yüksek tempoyla oynamanız lazım. Top hızlı çevirmeniz lazım. Hareketli olmanız lazım yani. Eğer onu yapamazsanız zaten derinde bekleyen takımların savunması her zaman kolay oluyor. Bir iki tane de işte tehlikeli oyuncusu var. Sonuçta golü atan Enrico yani çok farklı özellikleri olan bir oyuncu. Almiron da iyi top tutabiliyor. Dün bir tane daha oyuncu vardı, o da dikkatimi çekti, onu da söyleyeyim. O da iyiydi. Galarza. Hani bu tarz oyuncularla belli tehlike de yaratabiliyorlar. Onlar da orada da hepsi görevini yaptı. Yani sonuçta Türkiye ve Almanya maçları gol atılmadan 0-0 bitmezdi. Zordu o işler.

0: Ama o attılar o golleri. Ondan sonra da maçlar geldi. Bundan sonra kim var yollarında? Paraguay.
1: Paraguay'ın işte Fransa, İsveç.
0: Yok şimdi Fransa, İsveç'in şeyle mi oynayacak?
1: Evet, galibiyle oynayacaklar. Sonra da Kanada, Fas eşleşmesinin galibi eğer Fransa'yı veya İsveç'i de edebilirlerse.
0: Daha biz programa başlamadan mesajlar gelmiş. Şimdi Paraguay bir üst tura çıktı diye İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun işi kolaylaştı mı diye, savunması kolaylaştı mı diye. Bence hayır. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı.
1: Yani bunu kendisini zaten söylememesi lazım. Bakın biz elendik ama işte Paraguay'da Almanya eledi. Onun dememesi lazım. Onu başkası diyebilir bence şu aşamada. Burada gördük yani mesela şimdi açıklamaları okuyacağım Almanya cephesi de. Biraz daha Arda Güler vari açıklamalar var. Montella veya İbrahim Hacı Osmanoğlu tarzı değil. Mesela bir tanesini okuyayım. Kimih ne demiş? Berbat hissediyorum. Hiçbir rakibe karşı üst düzey oynayamadık. En üst seviyede olmayan takımlara karşı büyük sorunlar yaşadık ve tamamen hak ettiğimiz şekilde elendik diyor. Bugünkü elenmenin ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada.
0: Ki kaptan.
1: Burada Almanya'yı gururlandırmak için oynuyoruz. Çocukken Almanya'nın her zaman yarı finallere, finallere yükselişini izlerdim. Evlerinde bizi izleyen insanlara bunu yaşatamadık. Bence şu anda Almanya'daki insanların gurur duyacakları bir şeylere ihtiyacı var ama ne yazık ki bu milli takım değil. Sahadaki oyuncular olarak biz çuvalladık ve sorumluluğu üstleniyoruz. Suçlu ne teknik direktördü, ne medyaydı, ne hakemdi, ne de rakipti. Sadece bizdik diyor Kimmich yine maç sonu yaptığı açıklamada. Nagelsmann'ın da açıklaması vardı, onu not almamışım ama o da sözleşmem 2028 yılına kadar var ama federasyon hani bırakmamı isterse bırakırım yoksa devam ederim gibi bir şey demiş. Yani devam etme kapısını da açık bırakmış. Ama federasyonun düşüncesine göre bırakabileceğini de dile getirmiş.
0: Ya onlar açısından sonra belki beklentinin çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası değildi. Fakat Paraguay'a elenmeyi de beklemiyorlardı. Hani mesela bir sonraki turda olası Fransa eşleşmesinde Almanya elense belki kimse bir şey demeyecekti. Normal karşılayacaktı ama Paraguay'ı beklemedikleri için tabii hayal kırıklığı oldu. Bu da son derece normal. Kimse Paraguay'a elenmek istemez.
1: Yani.
0: Kimse Paraguay'a yenilmek istemez.
1: Dün Paraguay işte maçı kazandı. 30 Haziran'da resmi tatil ilan etmişler. Bugünü yani onlar. Genco abi de paylaşmış, haber siteleri de paylaşmış. Onlar açısından tabii tarihi bir galibiyet oldu. Hoca da onlar üst düzey akademilerde yetişti. Biz ise kızıl topraklardan geldik. İşte çıplak ayakta futbol oynuyorduk. Ona bir atıfta bulunmuş karşılaşma sonrasında. Maçın oyuncularından kaleci Hill, bu tur benim için çok özel demiş yine maçtan sonra. Hastanede yatan ve çok zor bir dönemden geçen yeğenime bu turu armağan ediyorum. Ona maçın kahramanı olursam bu turu kendisine adayacağıma söz vermiştim demiş maç sonu yaptığı açıklamada. Ve tabii Nagelsmann'ın geleceği çok fazla konuşuluyor. Hüseyin abi de yazmış Almanya'da şu anda gündem işte Nagelsmann'ın gönderilmesi ve Klopp'un göreve getirilmesi. Klopp da şu anda hangi takım boştaysa oraya bir aday, Real Madrid için çok konuşuldu. Haliyle Alman vatandaşı olarak Alman milli takımı için konuşuluyor. Dün o da sıcağı sıcağına şöyle demiş, açık kapı bırakmış aslında. Bunu henüz düşünmedim. Şu anda adımın alınmasını anlayabiliyorum ancak bunu konuşmanın sırası değil demiş. Yani ne yalanlama var ne doğrulama var. Bir açık kapı gibi hissettim ben bu açıklamadan.
0: Belki milli takım teknik adamlığı kulübün istediği yoğunluk olabilir. Çünkü o çok üst üste gelen maç programından ve bunun yıllardır devam etmesinden çok bunaldığını belli eden bir insandı. Bazı şeyleri yapamadığını hatırla dile getiriyordu. Sonuçta milli takım teknik direktörü öyle değil. Daha rahat bir iş. Artı Alman milli takım teknik direktörlüğü tabii önemli bir görev. Bir de normalde Almanlar uzun yıllar çalışıyorlar. Klopp da takımın başına geldikten sonra büyük ihtimalle Nagelsmann'a göre kredisi çok daha yüksek olacaktır. Hani böyle 3-4 turnuva gibi düşünebilirsin. Arada çok büyük başarısızlıklar olmazsa 3-4 turnuva dediğin zaman da hani 4 turnuva olsa 2 seneden 8 yıl gibi bir zaman yapar. Yani Klopp o yüzden yeşil ışık yakması bana çok garip gelmiyor. Güzel, keyifli iş yani milli takım teknik direktörlüğü.
1: Peki birkaç mesaj okuyayım. 7.48 saat.

0: Deniz. Beşiktaş çöksün artık Nübel'e demiş. Teşekkürler Paraguay. Evet, dünkü mağlubiyet Beşiktaşları sevindirmiştir kesinlikle. Nübel Dünya Kupası kadrosunda yer alıyordu Almanya'yla ve onun elenmiş olması, daha erken tatile çıkıp daha erken Beşiktaş kampına katılmasını beraberinde getirebilir. Tabii ki Beşiktaş burada bayağı bir oyuncuyla anlaşırsa, ki haberler de olumlu burada. Oyuncuyla anlaşmada bir sorun olmadı. Bayern'in tabii beklentisinin çok daha yüksek olduğu bonservis konusunda 20 milyon euro civarı bir para konuşuluyor, ama Nübel'e de o parayı verecek başka bir takım çıkmaz.
1: Al-Nusrati.
0: Nasıl yani?
1: Takas. Olmaz mı?
0: Dene
1: Al-Nusrati artı
0: istiyorsan.
1: Onana. Gene mi olmaz dersin?
0: Sen dene canım, olmaz diye bir şey yok hayatta. Her şey olabilir yani. Denemeden bilemezsin.
1: 20 milyon euro herhalde Beşiktaş vermez diye düşünüyorum ben.
0: Vermez. Ya kiralamaya çalışır. Trabzon mesela Onana'ya yaptığı gibi. Ama Bayern de galiba elden çıkarmak istiyormuş oyuncuyu. 3 senedir o kiralık Stuttgart'ta. Ama herhalde Stuttgart'ta almıyor. O yüzden bir şekilde elden çıkaracak yani. Beşiktaş daha uygun maliyetler alabilir de, Beşiktaş'ın da dezavantajı erken bir dönemde bu transferi bitirmesi gerekliliği. Hani transferin son gününe kadar bekleyecek olsa Bayern'in gardı düşer 20 milyon eurodan, belki daha az, ama Beşiktaş da eleme maçlarını da istiyor kalede. Midtjylland maçı başta olmak üzere. O da pazarlıkta işini zorlaştıran bir unsur.
1: Belki kiralık artı bir hani 15 milyon euro civarında bir satın alma zorunluluğuyla Beşiktaş öyle bir şey yapabilir belki.
0: Evet, o pazarlıklar yoğun şekilde devam edecektir bu elenmeden sonra. Şimdi bir de Fırat Güner'i gördüm yine sabah. O da sırada fil dişi yok, Senegal'i tutuyoruz demiş. Senegal'de Belçika ile
1: Sağ bek
0: oynuyor.
1: mi?
0: Trossard.
1: Trossard.
0: Trossard için. Ne oldu? Belçikalı değil mi Trossard?
1: Senegal'i tutuyoruz demiş.
0: Evet.
1: Ha tamam.
0: Senegal elesin ki bir an önce şey elensin. Belçika elensin de Trossard transferi de erken bir dönemde bitebilsin diye. Okan dinleyicimiz, o da İskenderun'dan yazıyormuş. Paraguay bir Yunanistan olabilir mi demiş. Paraguay bir Yunanistan olabilir mi? Olabilir, şu anki gidişat o yönde. Bir de üzerine Fransa'yı falan eleyebilirlerse o yolda ilerliyor. Gözüküyorlar ki Fransa elediklerinde de, mesela örnek veriyorum, Fransa geldiği son 16 turunda çeyrek finalde de Kanada Fas eşleşmesinin galibi çıkacak karşılarına. Yani onlar da çok zorlu rakipler değil Paraguay açısından. Neden olmasın? Mehmet Ünlü, Lothar Matthäus'la Nagelsmann'la yolların ayrılması gerektiğini söyledi demiş. Almanya'da da normal yani, bu elenmeden sonra genelde hoca yazar. Futbolcu grubunda çok değişim olmayacak. Bir Neuer herhalde son maçına çıktı dün. Alman milli takımıyla ona veda edilecek. Gerçi o da bırakıp dönüyor ama artık herhalde sonuna geldi. Onun haricinde takım da çok fazla bir değişim Almanya cephesinde beklenmiyor. Hoca değişimi burada en kolayı. O yüzden Nagelsmann'ın gönderilmesi en kolay karar olur Alman Futbol Federasyonu için. Bakıyorum diğer mesajlara. Paraguay'da Almiron ve Galarza dikkat çekici geldi demiş Oğuz Bey. Galarza bizim maçta golü atan oyuncu değil mi zaten, o sol taraftan?
1: Ama
0: Senin beğendiğin oyuncu.
1: bakalım.
0: O oyuncu olması lazım. Mehmet Ünlü, o da Olosko artı bir miktar para ile Nübel transferi biter demiş. Bayern Münih'te Al-Musrati gibi bir adam yok.
1: Evet, bizim maçta gol atan aynen.
0: Olabilir demiş İzzet Bey. Al-Musrati artı bir miktar para diye başka bir mesaj gelmiş. Fransa Paraguay'ı nasıl darmadağın ediyor, muhtemelen onu izleyeceğiz. İyi takımsanız bu Paraguay'ın kilidini açarsınız bir şekilde demiş. Tabii Fransa'nın Paraguay'ı darmadağın etmesi için önce İsveç'i geçmesi gerekiyor. Çok da erken iddialı konuşmayalım bence.
1: Mesela Fransa'nın İsveç'i darmadağın etme ihtimali Paraguay'ı darmadağın etme ihtimaline göre çok daha yüksek bence. Yani İsveç'in takım savunmasıyla Paraguay'ın takım savunması arasında Paraguay lehine ciddi bir fark var. Ama bakalım. Yani Fransa Paraguay ile eşleşirse yetenekle gene çözerler gibi gözüküyor. Yani çünkü çok fazla yetenekli oyuncu var. Çok acayip, senle işte dün konuştuk, yani her an bir karşılaşmada biri çıkıp

0: işi tamamen başka bir noktaya götürebiliyor Fransa'da. Ama enteresan bir şey olacak. Maç olur yani, izlemesi keyifli olur, güzel olur.
1: Emre Salman şimdi demiş, tabii bizimkiler Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı veya Çekya hocasını örnek almayacaklar. Paraguay'ı misal gösterip bakın Almanya'yı bile elediler deyip ne yazık ki devam edecekler demiş. Batuhan Ergüven, peki Almanya Dünya Kupalarında kaç defa penaltılara kalmış? Bu istatistik Jordan'la birlikte 90 sayı atan adam gibi değildir herhalde demiş. Herhalde değildir yani, bu böyle paylaşıldığına göre belli bir sayının üzerindedir. Ona da bakarım diyeceğim de nereden bulurum bilmiyorum. Paraguay'ın turu geçmesi en çok Montella'ya yaradı. Umarım sonraki turda elenirler demiş Ahmet Balhan gönderdiği mesajda. Sırf defans yaparak Yunanistan da Avrupa şampiyonu olmuştu zamanında diyor Ali Yeşil. Az önce işte Yunanistan olur mu gibi bir mesajı da gelmişti. Benzer
0: Yeri
1: hissiyatı
0: gelmişken
1: vermiş.
0: tekrar etmek istiyorum. Bu arada bizim Paraguay'ı yenmemize gerek yoktu. Sadece berabere kalmamız, yani Paraguay'dan bir puan almamız yeterliydi elenmemek için. Onu yapamadık. Yani Paraguay'ı illa işte yenelim, orada 3 puan alalım gibi bir derdimiz yoktu. O maçtan bir puan çıkarabilseydik öyle ya da böyle. İşte Amerika zaten 9 oyunculuk bir rotasyonda çıktı. Çünkü o maç etkilemeyecekti. Amerika'yı gene etkilemeyecekti. Amerika'nın ikinci maçı bitmiş. Amerika grup liderliğini garantilemişti. Dolayısıyla Türkiye'nin Paraguay'dan bir puan alması hiçbir şeyi değiştirmiyordu grupta. Büyük ihtimalle Pochettino gene benzer bir yolu tercih edecekti ve o kadar büyük bir rotasyon yapacaktı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7:59 saatlerimiz. Az önce Almanya Dünya Kupaları tarihinde ilk kez penaltı atışlarında kaybetti demiştim. Acaba kaç kez kazandı ya da ne kadar kazandı, hiç kazandı mı diye ona benzer yorumlar gelmişti. Mehmet Ünlü de kontrol etmiş. Bundan önce 4 kez penaltılara kalmış Almanya Dünya Kupalarında. 4'ünü de kazanmış. 82'de Fransa'ya, 86'da Meksika'yı, 90'da İngiltere'yi ve 2006'da Arjantin'i mağlup etmişler. Caner Aydaş, o da radyo spor programcılarından, Almanya 50 yıl sonra ilk kez kaybetti demiş penaltılarda. Tabii onun kastettiği bir Avrupa Şampiyonası mücadelesi. Benim istatistik Dünya Kupaları için geçerliydi. Eurolar devreye girince 76'da Çekoslovakya'ya kaybetmişler. Ama onun haricinde şeyde, Avrupa Şampiyonası'nda da 3 penaltı atışının ikisinde galibiyet ayrılan bir Almanya var. Penaltılarda, yani büyük turnuvalarda 8'de 6 başarı oranı var.
1: Ben Almanya. Başka bir istatistik söyleyeyim. Dünya Kupalarında Paraguay maçıyla beraber 10 karşılaşmadır üst üste gol yemiş Almanya. Gol yemedikleri son maç
0: hangisi?
1: Final, Arjantin finali 1-0.
0: Bayağı olmuş.
1: Ağrıma gitti. 10 maçtır gol yiyorlar üst üste.
0: Kim kaçırmıştı orada? Palacio mu?
1: Evet. Net gol, evet, pozisyonu, evet, kaçıran. Evet.
0: 0-0'dan önce değil mi, uzatmada? Evet, Ankara'dan Gürsel Bey demiş ki, Almanya izlerken bizim takımı gördüm. Sürekli yan pas, sağdan sola, soldan sağa paslar.
1: Top kayıpları.
0: Çok ağır bir Almanya. Sanki 3-0 önde bir Almanya vardı. Hak ettiler elenmeyi demiş. O da.
1: Yani ilk yarı için katılıyorum dinleyeceğim. İkinci yarıyı izlemediğim için bir şey söylemiyorum ama ilk yarıda gerçekten ağır oynadılar. Ağır oynadığında da zaten hani savunmayı, o savunmayı aşmak çok kolay değil. Birkaç dinleyici Caceres'le ilgili mesajlar atmış. O da bayağı iyi turnuva oynuyor yani.
0: Caceres?
1: Sağ bek var ya, oynayan.
0: Tabii Kenan'ın karşısında da bayağı
1: çok iyi. Çok iyi bir turnuva oynuyor o da.
0: Aynen. Etkiliydi o maçta. Bir başka mesaj, Mustafa Dürüst, Paraguay Fransa eleme kelimelerini birleştirince Paraguay demiş Fransa karşısında elek olur diye iddialı çıkışlar geliyor bugün Fransa Paraguay olası eşleşmesiyle ilgili. Ama tekrar söyleyeyim, daha Fransa İsveç'i geçmedi, geçtikten sonra
1: sen de bizi kıllandırma, Fransa atarsanız... İsveç'i geçmedi, Fransa İsveç'i geçmedi, İsveç bir sürpriz mi yapacak?
0: Yani yo, ben de Fransa'nın tabii ki rahat bir galibiyet elde etmesini bekleyen taraftayım ama daha hani bir tur var önünde, ondan sonra yani yarın bunları konuşalım.
1: Onu yarın düşünelim diyorsun.
0: Yarın bu mesajlar gelsin mümkünse. Bugün daha Fransa'nın maçı var gece 12'de.
1: Ben dün oynamadığım maç kazanılmamıştır diyorsun.
0: Öyle futbolda. Görmedik mi işte, Paraguay Almanya'yı eledi. Fas favori olmadığı maçta Hollanda'ya karşı bayağı bir...
1: Ya haklısın oldu. Ama hani Paraguay'ın Almanya'yı elemesinde bir şey görebiliyorsun. Hani bir mantık var. Çünkü işin bir tarafını çok iyi yapıyorlar. Orası kesin. Ama İsveç Fransa'yı elerse vallahi çok büyük olay olur.
0: Olur işte zaten. Ben de Fransa'yı çok net favori görüyorum da işte futbol belli olmuyor. Ben dün sürpriz hakkı mesela Japonya-Brezilya maçından kullandım oyunda da. Skor olarak 2-1 Japonya galibiyeti dedim. Öne de geçti mesela Japonya. Ama olmadı. İkinci yarıdaki oyun, yani Brezilya çok net dominasyon kurdu. Turu geçmeyi hak edecek pozisyonları da buldu. Ve turda geçti. Hatta buradan belki o maça geçiş yapalım. Saat 20'de başladı Japonya-Brezilya mücadelesi. Brezilya grup aşamasında 3-4 yapamadı. Fas'la berabere kaldı ama Vinicius'un çok iyi bir performansı vardı grup aşamasında. Bu karşılaşmada da takımın hücum yükünü çekmesi beklenen oyuncuydu Vinicius Junior. Ama ilk yarıda Brezilya genel olarak pek etkili olamadı Japonya karşısında. Japonya Brezilya'nın bir hatasında Sano ile 29'da golü buldu. Öne geçmeyi başardı. Japonlar da bu turnuvada öyle çok gümbür gümbür oynayarak buralara gelmediler. Maçlarında Hollanda maçında 2 gol buldular ama çok fazla pozisyonları yok. İsveç maçı öyle. Diğer maç neydi? Haiti mi?
1: Tunus.
0: Tunus maçı. Tunus muydu?
1: Tunus yok muydu gruplarında?
0: Neyse, ben de emin olamadım. Diğer maçta da öyle çok uçup kaçmadan tabii 4-0 Tunus'u mağlup ediyorlar. Gelmişti. Brezilya önünde de daha akıllı bir oyun oynamayı tercih etti. Hücumda çok fazla çoğalmadı. Geride daha sağlam durayım diye tercih etti. Yani 11 kişiyle savunma yaptılar. Özellikle bir de 1-0 öne geçtikten sonra en uçtaki Ueda bile adeta bir derin oyun kurucunun o konumlandığı pozisyona kadar geldi. Yani maçta çok fazla geriden şişirilen ve Brezilya savunmacılarına giden top gördük Japonya'dan. Onu net olarak taktik olarak belirlemiş Japonya hocası. Anlaşılabilir tabii ki 1-0'a geçtikten sonra da, ama işte Brezilya'da ikinci yarı öyle bir başlangıç yaptı ki, yani ilk 3-4 dakika çok etkili değildi ama o 3-4 dakikadan sonra Brezilya dalga dalga gelmeye başladı. Zaten golden önce de net bir gol pozisyonundan yararlanamadı Brezilya. Ama gol geliyorum diyordu oradaki baskıyla birlikte. Nitekim Gabriel'in ortasından Casemiro sürpriz şekilde arka direkte topla buluştu. Maça dengeyi getirdi. Golden sonra da yine Suzuki'nin kurtarışı, o Vinicius'un pozisyonu herhalde 1-1'den sonraydı. Brezilya net gol pozisyonları üretti. Japonya hücuma çıkmakta zorlandı, ileride çoğalmakta. Orada da sürekli değişiklikler oldu ama oyun hiç değişmedi Japonya'da. O Brezilya baskısı son ana kadar devam etti ve sonda da aslında rakibi çok dengesiz yakalamadı Brezilya. Normal sette yerleşmişken Japonya merkezde bir açık verdi Bruno Guimarães'in pasında. Çok basit aslında, yani orada adam adama markaj yapılabilecekken Martinelli'ye sağ kanat bekiyle sağ stoper herhalde birbirine bıraktı. Martinelli boş kaldı. Plasesiyle golü buldu. Suzuki yine topu orada dokundu. Bence maçın iyilerinden biriydi Japonya kalecisi. İyi kurtarışlar yaptı. Orada da topa dokundu ama direğin iç tarafına çarpıp, yanılmıyorsam, top ağlarla buluştu ve Brezilya maçı uzatmalara götürmeden karşılaşmayı kazandı. Bir de ikinci yarıdaki baskı iyiydi ama mesela Endrick 46'da oyuna girdi. Benim gördüğüm kadarıyla, sonrasında hiçbir yorum okumadım ama, inanılmaz top ezdi Endrick. Felaket bir karşılaşma çıkardı.
1: Ben o kadar kötü oynadığını düşünmüyorum senin kadar. Çünkü ileri uca ciddi bir hareketlilik getirdi. Ve ona ihtiyacı vardı. Brezilya'nın ilk yarıdaki işlemeyen sistemde yine hareketsiz kalan, özellikle mesela Cunha. Hiç gördün mü Cunha'yı? Yoktu yani karşılaşmada. Paketa zannedersem sakatlık yüzünden çıktı bu arada.
0: Evet.
1: Hani direkt olarak bir şey olmadı. Taktiksel bir değişiklik yapmadı Ancelotti. Fakat ilk yarıya göre ikinci yarıda ciddi anlamda Brezilya oyununun fark ettiğini gördük.

0: ve büyük risk alarak oynadılar. Aslında o risk aldıkları dakikalarda Japonya sadece bir kez bir fırsat yakalayabildi. Bir iki tane fırsatta hem Brezilya savunması çabuk davrandı hem Japon oyuncular topu ezdi. Aslında 1-0 işte 1-1 oldu. 1-1'den sonra da Brezilya'nın aldığı risklerde Japonya'nın biraz daha tabii o pozisyonları değerlendirmesini bekliyordum ben, ama genel olarak hani Endrick belki senin dediğin gibi çok top ezmiş olabilir, ama bence o ikinci yarıdaki hareketlilikte Brezilya'nın değişen oyununda bir etki sağladı. Ben öyle gördüm. Brezilya bu turnuvada ikinci kez oyunu değiştirmeyi başardı. Yani Fas karşısında da ilk yarım saat neredeyse hiçbir şey oynamamışlardı. Fas bayağı bayağı maçı domine etmişti. Ama 30. dakikadan sonra orada bir Vinicius golüyle beraber Brezilya'nın daha iyi oynamaya başladığını görmüştük. Bu karşılaşmada da yani ilk yarı ile ikinci arasındaki Brezilya arasında çok ciddi bir fark var. Şimdi sen Brezilya'nın golü dedin, ama ilk golde ortayı yapan stoper, golü atan Brezilya'nın savunma yönelik merkez orta saha oyuncusu. Nerede Casemiro'nun konumlandığı yer? Altı pasın içi neredeyse. Bayağı ettiler yani Japonya'yı. Ve o risk alarak oynarken Japonya'nın çok tehlikeli olabileceği, ki hani bunu yapabilecek bir takım Japonya. Evet, iki tane önemli eksiğiyle geldiler turnuvaya, ama onu başardılar. Hatta ikinci yarıda ben Ryan'ı da beğendim. O da ilk yarıda yoktu. İşte Vinicius biraz şey arttırdı. Ne derler? Vites arttırdı. Ryan vites arttırdı. Bruno Guimaraes zaten şu an merkez üçlüde en iyi gözüken oyuncu. Brezilya'da hani Casemiro, Paqueta ve Bruno Guimaraes'i düşündüğün zaman bayağı efektif oynuyor. Hani bek zaafına rağmen, Brezilya'daki net olarak görülen bek zaafına rağmen, bence iki tane kritik mücadelede, iki tane zor rakibe karşı oynanan karşılaşmada maç içerisinde Brezilya'nın oyununu değiştirip iyi oynamaya başlaması, rakibe hiç fırsat vermemesi onlar adına iyi. Çok böyle müthiş ilerleyebilecekler gibi gözükmüyor. Ama yollarında İngiltere var. Şimdi doğru söyledim, değil mi? İngiltere
1: Brezilya'nın.
0: olması lazım yollarında.
1: Evet. Şu an bir sonraki turda fil dişi sahili Norveç'ten biri gelecek.
0: Yani
1: Son
0: o maçta
1: altıda.
0: tabii çok zor olur. Hani kim gelse oradan, fil dişi de gelse, Norveç de gelse zor olur Brezilya için. Ama farz et onu geçti. Mesela İngiltere maçı direkt olarak İngiltere'nin favori olmayacağı bir eşleşme olur diye düşünüyorum. Çünkü İngiltere'de hani İngiltere mesela turnuvaya daha Hırvatistan maçıyla yukarıda başladı. Ondan sonra bir daha o seviyeye çıkamadığını gördük. Ama Brezilya'nın böyle maç içerisinde bir şey yakalayabilmesi, ritim yakalayabilmesi, o baskıyı yapabilmesi, mesela oyuna sonradan giren oyuncuların katkısı Brezilya'da, o da bence çok olumlu Brezilya için. Yani giren oyuncu Martinelli sonuçta skora katkı verdi. O önemli. İşte Endrick bence oyunu değiştiren isimlerden biriydi. İlk bölümde hatırla, Cunha ile başlamamıştı. Cunha girdi, katkı verdi. Bu maç kötüydü ama öyle ekstra oyuncuları da bulabildi şu ana kadar Brezilya. Yani bir sonraki turu geçerlerse İngiltere maçı enteresan olur. Japonya açısından da ilk yarıda bence çok sorunsuz bir oyun oynadılar. Yani ilk yarıda hiçbir problem yaşamadılar neredeyse. Pozisyon vermediler. Çok güzel bir işte geçişle, sonuçta kapılan bir top bir pas hatası, ama neticede çok güzel bir dripling, çok güzel bir bitiriş Sano'dan. Çok da güzel bir gol attılar. Ondan sonrasında da hani oyunun kontrolü, evet, Brezilya'da ilk yarı için söylüyorum, ama Japonya rahat bir oyun oynadı. Uzaklaştırmalarını yaptı işte. Ama ikinci yarıda senin dediğin gibi golden önce bir tane Bruno Guimaraes kafası var, değil mi?
1: Evet.
0: Suzuki'nin çıkardığı. Bir pozisyon daha var. Üçüncüde gol attılar. Üçüncü hava topunda gol geldi Brezilya adına. Yani Japonya sürpriz beklediğimiz takımlardan biriydi. Sürpriz yaptılar mı? Yok.
1: Yapamadılar.
0: Yani Hollanda beraberliği çok büyük bir sürpriz değil artık Japonya için. Onun dışında zaten iki karşılaşmada da hani normal sonuçlar aldı, normal sonuçlar geldi. Brezilya tabii yani son 32 turu için Japonya adına şanssız bir eşleşme.

0: da söylemek lazım.
1: Hı hı. Brezilya'da Rafinha'nın sakatlığı vardı, evet. Yine bu karşılaşmada kadroda yoktu. Ryan zaten onun yerine oynadı diyebiliriz herhalde. O oyuncu da bu yıl devre arasında Premier Lig'e transfer yapıyor. Bournemouth'a gidiyor. 28,5 milyon euro bonservis bedeliyle. 2006 doğumlu bir oyuncu. Genç bir isim. Ryan ve ilk milli takım maçına da Nisan 2026'da çıkıyor. Daha yeni yani bu oyuncu. Hırvatistan maçı 14 dakika. Panama maçı Haziran'da 45 dakika. Ve Dünya Kupası'nda Haiti maçıyla. İlk maçta da hiç süre almıyor Fas maçında. Haiti maçında 50 dakika. İskoçya maçı 82. Japonya maçı 90 dakika. Sağda
0: Ryan'ı hiç bilmiyorsun. Ryan'la ilgili tek kelime, tek bilgin yok. Topu ayağına aldı, izledin. 2006'lı demezsin. Hı hı. Bence. Oyunundaki en büyük özellik o. Olgun bir oyunu var. Kesinlikle. Yaşına göre. Topu tutması, dönüşleri, zaman zaman çalımları. Dün işte Brezilya'yı oynarken mesela o da yükseldi karşılaşma içerisinde. Bence bayağı iyi bir yetenek. Hani hep Brezilyalı oyuncuların çok erken yaşta Avrupa'ya gelmesi işte yetenekle alakalı olarak sıkıntı yarattığını söylüyorlar. Bence güzel bir tespit bu. Ama aynı zamanda oyunlarını da geliştiren bir faktör. Şimdi Premier Lig'de bence bu oyuncunun yavaş yavaş yükselmesini de göreceğiz. Yani kumaşının ben çok iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Bir yıl sonra Manchester City'ye falan gider herhalde.
0: Olabilir. Yani Semenyo gitti. Oradan gitti. Olabilir.
1: Premier Lig'de de 15 maçta yarı sezonda 5 gol 2 asisti var. Oyuncunun 7 gole direkt katkı vermiş. Dün de 90 dakika sahada kaldı oyuncu. Yedekten tabii oyuna girip oyunu değiştirebilecek Neymar gibi bir silahı da vardı dün Ancelotti'nin, ama mesela onu tercih etmedi. Herhalde uzatmalara gidebileceğini düşünüp diye düşündüm ben. Herhalde uzatmada alacak dedim. Çünkü ne bileyim 75'te alsa, Martinelli'yi kaçta aldı, 66'da alsa maç o an 1-1 uzatmaya gitse 120 dakika Neymar'ın belki nefesi yetmeyecek. Herhalde ondan dedim.
0: Uzatmayı bekliyor. Takım da iyi oynuyordu. Yani sen de söyledin ya, bir iki dakika geçti ikinci yarıda, bir baktık Brezilya oynuyor.
1: Ama hani Cunha'yı çıkardığında
0: ilk yarıyla pek bir alakası yok.
1: Neymar'ı mı alırsın, Martinelli'yi mi? Normalde gole ihtiyacın olduğu anda hani bence yine Neymar'ı alırdı. Ama işte uzatma ihtimali sanki orada etkili oldu. Uzatmaya da gitmedi maç.
0: Evet.
1: Günün sonunda Neymar da oyuna giremeden maçı tamamlamış oldu. Bir önceki maçta da Neymar oyuna girmişti. Orada da bir sekans paylaşmışlar. Ancelotti'nin oğlu Davide pek memnun kalmamış galiba babasının Neymar'ı oyun alma kararından. Bir vücuduyla onu hissettirmiş ve bir anlaşmazlık olmuş galiba. Bu yedek kulübelerine zoomlamak da çok sayıda malzeme çıkarabiliyor. Dün Neymar da bu arada kenarda çok motiveydi, hem ısınırken hem sonra yedek kulübesinde. O da herhangi bir hani kapris, oyuna alınmıyorum şeyi hissettirmedi ben izlerken.
0: Zaten öyle hiç yok. O havası hiç yok. Onun için alınmak bile büyük bir lütuf oldu. Bu Dünya Kupası'nda forma giymek büyük bir lütuf oldu. Onu net şekilde anlıyorsun. Fakat ben hala kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani belki Neymar turnuvada toplamda 90 dakika süre almayacak Brezilya adına, ama yani Neymar bir dakikada oyunun tamamını değiştirebilecek bir yetenek olduğu için belki o bir dakikayı yaşayacak. Belki o an için aldı Neymar'ı. Dün de alabilirdi belki. Senin dediğin gibi hani 1-1 bitse belki ikinci şeyde alacaktı. Penaltıyı da düşünüp de alabilirdi. Onu yapabilirdi. Neymar o anı kovalayacaktır turnuvada. Onun dışında zaten hani Neymar için bir sorun yok. Oyuna girdim girmedim. O hiç havası yok yani. Öyle bir durumu yok. Bir problem yaratmayacaktır. Fakat işte mesela Tuchel yapmadı ya. Yani Palmer'ı almadı mesela. Hı hı. Palmer'ı ister misin? Ben isterim. Yani yedek kulübemde Palmer gibi bir oyuncu olsun. Foden'ı isterim yedek kulübemde. Hani belki turnuva boyunca onlar beni alıp sırtlayıp taşımayacak ama ihtiyacın olabiliyor. Yani Almanya mesela işte çözemedi Paraguay'ı. Olmadı. Şimdi Almanya'da kim çözer diye bakıyorsun. İşte Musiala var. Florian Wirtz var. Musiala'ya başlamadı. Florian Wirtz zaten turnuva çok iyi geçirmiyor. Yani böyle oyunculara ihtiyacın olabiliyor.
1: Neymar da dün devre arasından dönüşte Ryan'la bayağı yakın temastaydı. Onun da hani faydası herhalde Neymar'ın bu tarz genç oyuncularla konuşup onlara işte taktikler vermek, deneyimlerini aktarmak, böyle profiller her zaman rahatlatıcıdır. Yani ben de isterdim Dünya Kupası'nda oynuyor olsam böyle bir tecrübenin bana kendi deneyimlerini aktarması, böyle %100. Taktikler vermesi. Güzel, hoş şeyler.
0: Ama en kritik nokta işte takımla beraber olması. Yani Neymar burada bireysel bir beklenti içerisinde olmadığı belli. Orada olmaktan şu an keyif alıyor. Minnettar. O zaman da iyi oluyor. Ama Neymar senin dediğin gibi hani girmedi, ben almadı beyin oyuna. Böyle saz caz kapris yapsa o zaman hiç çekilmiyorlar. O zaman bambaşka bir hikaye oluyor. Bütün takımın havası kaçıyor. Ama destek verdiği zaman bu kadar büyük bir oyuncu, o zaman iyi tabii ki istersin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz Brezilya-Japonya maçını konuşuyoruz. Şimdi maçı takip ederken işte bir yandan Twitter'a da girdim devre arasında. Japonya bundan önce Dünya Kupalarında grup aşaması sonrası hiç galibiyet elde edememiş, hiç tur atlayamamış ve bu makus talihleri değişmedi bu Dünya Kupası'nda da. Aslında yaklaştılar, ilk yarı öne geçtiler ama ikinci yarıda yedikleri gollerle bir kez daha tur atlayamadan Dünya Kupası'na veda etmiş oldular. Yani çok iyi bir dönemdeler şu anda aslında Japonlar futbol olarak. Çok iyi bir takım yarattı teknik direktör Hajime Moriyasu. Ama onların da talihsizliği işte son 32 turunda Brezilya gibi bir takımla eşleşmek oldu. Gerçi Brezilya'da değil, mesela grup lideri olsalar Hollanda gibi bu sefer Fas'la eşleşeceklerdi. Fas da mağlup etmesi öyle kolay bir takım değil. O eşleşme de çok sert geçebilirdi Japonya açısından. Elenmeleri de çok sürpriz olmazdı. Bir türlü o hamleyi yapamıyorlar ileri doğru Dünya Kupalarında. Bakalım 2009'a kadar nasıl olacak Japonya'nın durumu. Ama bu oyun anlayışıyla, bu birliktelik de, bu taktik disiplinle Japonların buradan kötüye gideceğini ben pek zannetmiyorum. Mitoma'nın da dönüşüyle yine daha iyi bir kadroya sahip olacaklardır. Az önce de yine Twitter'a bir girip bakayım dedim Japonya maçı ile ilgili neler yazılmış diye. Japonlar tabii genelde neyle ön plana çıkıyorlar gittikleri turnuvalarda? Stadyumu ve soyunma odalarını temizlemeleriyle. Dün de yine karşılaşmada çok acı verici bir golle elenmelerine rağmen Japonlar maç sonu stadyumu temizleyerek ayrılmışlar. Ama mesela bir hesap şöyle İngilizce bir tweet atmış. Japon taraftarlar Brezilya mağlubiyetinden sonra stadı adeta yok etti diye çöpleri yere koyarken videolarını paylaşmışlar. Tabii görüntüyü tersten akıtıp videoyu öyle paylaşmışlar. Normalde tabii ki Japonlar klasik, yani yenseler de yeniseler de onlar için değişen bir şey olmuyor. Nasıl alıştılarsa öyle devam ediyorlar. Bu da çok güzel bir örnek. Maç sonu mesela teknik direktör başta olmak üzere futbolcular tribünlere gittiler. Kendi taraftarlarının önüne onların klasik işte eğilmeleri, bir özür dilediler. Orada da kaldılar bayağı. Taraftarlarını öyle teselli etmeye çalıştılar. Onun haricinde mesela maç sonu Alisson, Brezilya'nın file bekçisi, tek tek o Japon futbolcuları yanına gidiyor ve onları teselli ediyor. Bu da güzel bir görüntü. Karşılaşma sonralarında grup aşamasında da çok sıklıkla gördüğümüz bir tablo. Futbolcular bunları iyi şekilde yapıyorlar. Alisson da onlardan birisi olmuş. Denizli'den Kasım Bey, onun program içinde bir mesajı vardı Japonya maçı ile ilgili. Onu not almışım. Keşke futbolcular, Japon futbolcuları örnek alsalar demiş. Bizim futbolcularımızı kastediyor. Ve teknik direktörümüz de istifa eden teknik direktörleri örnek alsa demiş. Tabii Japonya'da hoca istifa etmiyor. Onu söyleyeyim. Kendi bırakma sinyali vermedi bu elenme sonrası. Zaten Brezilya elenmek de çok istifa gerektirecek bir durum değil. Hani bizim gibi mağlubiyetler alsa, ne bileyim Almanya'nın yaşadığı gibi bir mağlubiyet olsa belki o zaman konuşulabilirdi ama Brezilya elendiği için öyle bir sıkıntısı olmayacaktır. Yoluna devam edecektir Japonya mevcut teknik direktörüyle. Peki yine birkaç mesajla devam edeyim. Caner Korkmaz, Japonlar maç esnasında yerlere çöp atmasalar daha kolay olur kendileri için deyip enteresan bir yerden bakmış konuya. Ryan'da Talisca havası yok mu sizce de? Ben öyle gördüm demiş bir dinleyicimiz İzmir'den, Cenk Bey. Bir Talisca havası çok almadım topla. Daha iyi dripling becerisi daha yüksek bir oyuncu Ryan gördüğüm kadarıyla. Ama fizik olarak evet, Ryan'da da bir ince uzunluk var. O açıdan diyorsanız katılırım. Baktım boyuna az önce, 1.87 Ryan. Uzun sayılabilecek bir oyuncu, bir kanat oyuncusuna göre. Teknik becerisi de yüksek. Ama Talisca'dan daha driplingçi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Mustafa Demirkaya, Japonların kalecisini ben her yönüyle Onana'ya benzettim, Trabzonlu demiş. Birleşmiş Milletler gibi diyor adam. Doğru, baba Ganalı, anne Japon. Amerika'da doğmuş kaleci Suzuki. O da maçın bence Japonlar adına en iyilerinden bir tanesiydi. Bir başka mesaj, oyunda dün Fas 1-1, Brezilya 2-1 demiştim. Mertel Amısar'la Fransa geçmedi diyorsun da 5 olur akşam demiş Muzaffer Yüksel. Benim itirazım yok. Ben de rahat bir Fransa galibiyeti bekliyorum da takıldığım yer benim başka. Onu zaten söyledim. Murat İstanbul'dan, bizimle oynarken oyunu çirkefleştiren Paraguay'ın tur atlamasına üzüldüm diye bir mesaj göndermiş. Halil Demir, o da Almanya'nın elenmesi Beşiktaş'ın kaleci transferini hızlandırır mı demiş. Hızlandırır. Tabii ki Nübel'in dönüyor olması transferi hızlandıracaktır. Beşiktaş elini daha hızlı tutmaya çalışacaktır. Batuhan Ergüven, az önce bir Mehmet Ünlü istatistik verdi. Verince şüphe etmedim değil ama emeğine sağlık, teşekkür ederim demiş. Yok, o bir başka kaynakta da ben de gördüm, teyit ettim. Tek başına Mehmet Ünlü'ye güvenip vermek riskli olabilir, ben de farkındayım. Japonya'da nispeten kapandı demiş Sedat Akdoğan ama Brezilya müthiş oynadı kapanan takıma karşı. Benim favorim Ancelotti'nin Brezilyası demiş. Öyle görmüş karşılaşmayı.
1: Ancelotti de Neymar'la ilgili açıklama yapmış. Onu okudun mu?
0: Yok.
2: 105. dakikada oyunu almayı planlıyordum demiş Neymar'a. Sabırsız davranmadık, iyi oynadık demiş. Japonya'yı övmüş. İkinci golü bulamasaydık 105. dakikada oyuna girecekti. Takım iyi oynadığı için oyun düzenini bozmak istemedim demiş.
0: Mantıklı. İhsan Bey, o da ülkece Fransa'ya nazar değdirmeyiz inşallah demiş. Almanya eski Almanya değil. Alpak'tan mesajı, Liverpool eski Liverpool değil ile bir gönderme. Evet, bu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olası Paraguay galibiyetiyle söyleyebileceği sözler üzerinden çok sayıda mesaj gelmiş program içerisinde dinleyicilerimizden. Muhammed Akçı, Brezilya'da bek sorunu çözülmediği müddetçe Dünya Kupası hayal demiş. Bek sorununu zaten turnuva içinde çözmesi pek mümkün değil, zaten elindeki alternatifler belli Ancelotti'nin. Ama ben de dün onu düşündüm ya, Brezilya'nın böyle genç, potansiyelli, tempolu oynayabilecek, büyük takımlara böyle transfer yapabilecek bir beki gerçekten hiç yok mu diye. Ben de düşünmedim değil ama yok demek ki. Yani şu anda öyle bir oyuncu hala sol tarafta ki yedek ama Alexandro, sağ tarafta Danilo, bu oyuncular kariyerlerinin son bölümünde böyle stoperleşen de bekler oldular. Öyle klasik Dani Alves, işte Marcelo, Cafu, Roberto Carlos vari bir durum yok. Mesela sol bek.
2: O saydığım bek kaliteleriyle de şimdiki bek kalitesi arasında, hani bu oyuncuların artık kariyerlerinin sonu geliyor ama prime dönemlerinde bile saydığın isimlerin yanına bile yaklaşamaz evet isimlerde yani.
0: Şu an mesela Transfermarkt'ta Danilo stoper gözüküyor orijini. 34 yaşında. Alexandro 35 yaşında. İlk 11 oynayan Douglas Santos, Zenit'in oyuncusu, 32 yaşında
2: evet
0: bir oyuncu. Ve sağ bekin direkt bir alternatifi de gözükmüyor. Ibanez galiba bir maç tercih edilmişti. O da
2: stoper.
0: Stoper. Al-Ahli forması giyiyor. Melih Demiral'ın da partneri stoperde. Herhalde orada oynamayı tercih ediyor. Fabinho zaman zaman bek oynamışlığı var kariyerinde ki o da 32 yaşına gelmiş. O bek konusu Brezilya'nın şu an dendiği gibi zayıf karnı. Aslında merkez orta saha fena değil. Mesela turnuvaya sonradan dahil eden Ederson normalde çok da gözde bir oyuncu. Transfer de yaptı değil mi Manchester United'da? Bir resmileşti değil mi onun transferi? Atalanta'dan. Resmileşmedi mi? Resmileşmemiş galiba. Resmileşmemiş daha galiba.
2: Bir şey okumadık.
0: Yani transferi bitti diye hatırlıyorum o zaman
2: konuşuldu ama hani
0: resmiyete şey dökülmemiş. Ama oraya yani gidecek. O var. İşte Bruno Guimaraes var. Paket oyunlarında. Kanatlarda yine isimler var ama tabii eskiyi düşününce Brezilya çok geride kalmış bir kadrosu var. Zaten o yüzden şu anda en büyük favorilerden biri değil. Yani ilk üçte Brezilya sayılmıyor turnuvanın favorileri arasında. Yani İspanya, Fransa ve genelde İngiltere konuşuluyordu. Arjantin'de herhalde bu başlangıcıyla Brezilya'nın çok daha önünde konuşuluyordur.
2: Ama Arjantin henüz öyle test edilmedi. Onu da unutmayalım yani. Arjantin'de çok rahat maçlar oynadı şimdiye kadar. Şimdi yine yolu biraz rahat gözüküyor Arjantin'in. Daha kırıcı, öyle Arjantin'in tam olarak hani gücünü anlayabileceğimiz bir karşılaşma yok ya. Avusturya maçı o değildi.
0: Ama Avusturya'da hani Avrupa'da böyle çekineceğin takımlardan biri değil mi? Fizik kalitesi, organizasyon becerisiyle onlar da ters bir takım yani.
2: Ters bir takım ama çok güçlü bir takım değil.
0: Yok, yetenekli takım gücüm, biraz daha Japonya vari.
2: Şeyi olarak yani.
0: Çok yıldızları yok ama takım olarak onlar da fark yaratıyorlar.
2: İşte 37 yaşındaki Anatovic hala en büyük gol silahları gibi gözüküyor. Yani işin hücum tarafına bakarsan hani Sabitzer zaten bir hücum oyuncusu değil. Hani bir merkez oyuncusu ama diğer oyuncu olarak, diğer oyuncuların kalitesi olarak bayağı geride Avusturya. Cezayir'le Ürdün'ü de düşündüğün zaman şimdi Yeşilburun'la oynayacak. Gördüğün gibi biz Arjantinliler sakiniz. Daha çok böyle havalanmayalım diye. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani Brezilya mesela daha zor maçlar oynadı.
0: Evet, Fas.
2: Fas, Japonya.
0: Maçı şu an maçlar. Japonya eşleşmesi. Evet, iki maçı daha zorlu. Son bir şey okuyayım, açıklama. Ronald Koeman az önce Hollanda elendi. Sıcağı sıcağına onun da bir ifadesi Demarke paylaşmış. Demiş ki Koeman, tüm Hollanda beşli savunmayla oynamamız gerektiğini söyledi. Beşli oynadık, yine eleştirildik. Yine söylüyorum, eleştiriler umurumda bile değil diyerek yani kamuoyunun hiç hoşuna gitmeyecek tarzda bir açıklama yapmış. Biraz Montella vari açıklamalar Ronald Koeman'dan. Hollanda medyası da büyük ihtimal Hollandalı futbol severler de yerden yere vurmaya devam edecektir. Bu tarz açıklamaların geri teptiği açık ama bu isimler de demek ki o maç sonu o duygularıyla hareket ediyorlar. Yani yoksa sağlıklı düşündüğünde böyle bir açıklamanın kamuoyuna geçmesi gerçekten mümkün değil. Hani bunu belki o öz eleştiri yaptıktan sonra söylese bir nebze geçebilir ama yine de üslup çok sert olmuş Koeman'dan. Onun da herhalde Hollanda macerası bu Dünya Kupası'ndan sonra bitecek diye düşünüyorum. Çünkü daha turnuvaya zaten başlamadan Koeman ve Hollanda'nın oynadığı oyunla ilgili bayağı eleştiriler okudum. Hazırlık maçları da onlar için çok iyi geçmemişti. Üzerine bir de son 32 turunda elenince bence net bir yol ayrımı gözüküyor Hollanda cephesinde. Diyelim 8.35 saatlerimiz, bir araya daha gidelim.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.41 saatlerimiz. Dünya Kupası gündemine biraz ara verelim. Şimdi kulüp takım gündemlerine dönelim. Transferde dün resmi bir gelişme yaşandı. Trabzonspor beklendiği gibi Felipe Augusto'nun Zenit'e transfer olduğunu dün resmen duyurdu. Dün önce Zenit'ten bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımlar geldi. Trabzonspor'da devamında kap bildirimini yaptı ve Felipe Augusto'nun Zenit'e transferinden 15 artı 5 milyon euroluk bir gelir elde edileceğini duyurdu. 15 artı 5, 15'i tabii garanti, 5 milyon euro da bonuslar olacak ki bu bonusların Hasan Tuncel Trabzonspor muhabiri kolay ve ulaşılabilir olduğunu söylemiş. Maça çıkma, gol atma gibi şeylerle o bonuslarda herhalde birer milyon euro civarı ya da ikişer neyse gelebileceğini söylüyor. Yani 20 milyon euroya varan bir satış olacak ve dünkü satış Trabzonspor tarihinin de şimdilik en çok bonservis kazandıran 3. satışı oldu. İlki geçen seneki Uğurcan Çakır transferi, ondan sonra Yusuf Yazıcı'nın transferi ve Felipe Augusto'da yabancı olarak şu ana kadarki en yüksek satış oldu Trabzonspor'da. Aslında gelişi tabii Augusto'nun bunları pek düşündürtmüyordu. Belçika'da bir orta sıra takımı Cercle Brugge'den geldi. 5 milyon euro bonservis ödedi Trabzonspor o dönem için. Ki Augusto geldiği takımda Santrfor'da 48 maç yapıyor. 2500 dakikası var. Sadece 7 golü var. Çift tane çıkamamış sezonun toplamında. Riskli gözüken bir transfer. Sonuçta çok isimli bir oyuncu da değil. Bilmediğimiz bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Geldiği takım istatistikleri öyle çok şeyler vaat etmiyordu. Ama geldikten sonra gösterdiği performansı o da ne kadar faydalı olabileceğini gösterdi. Joker gibi bir oyuncu. Onuachu'nun yokluğunda elleri uçta oynadı, goller attı. Onuachu ile birlikte oynadı. Sol kanatta oynadı, sağ kanatta oynadı. Her bölgede oynayabilen bir oyuncu profili. Augusto yan toplarda da etkili. Sol ayağı etkili. Bitiriciliği iyi gözüktü ki bu sezon Trabzonspor formasıyla 40 resmi maça çıkmış bütün kulvarlarda. 15 gol atmış. Onun için bence zaten kariyer sezonu zaten bu sayede oyuncu Zenit'e transfer yaptı. Zenit'ten önce adı Benfica ile dahi anıldı. Pavlidis'in yerine bile düşünüldüğü söyleniyordu. Olmadı orada, Pavlidis herhalde takımda kalıyor. Zenit kapıyı çaldı. Orada da uzun süren pazarlıklar sonucu Trabzonspor 15 artı 5 milyon euroda anlaşma zemini buldu ve oyuncuyu Rusya'ya gönderdi. Trabzonspor'un da bu tarz satışları yaparak bundan sonraki transferlerde de elini güçlendirebileceğini düşünüyorum. Artık burada bir alışkanlık oluşturmaya başlayabilir. Bir de Ulay'ı satabilirse iyi bir bonservise. Gelecek yabancılar da bu oyuncuları görüp bu oyuncuların da piyasasının oluşabileceğini, kariyerlerinin üzerine koyabileceğini gördüklerinde Trabzonspor daha büyük bir cazibe merkezi haline gelecektir. Ama burada önemli olan tabii ki istikrar. Hani bir sene yaptın, 3 sene yapamadın, pek bir anlamı olmuyor. Bunu her sezon yapabilirse Trabzonspor kendi için çok iyi olur. O yolda da gidiyor Trabzon. Hani Ulay büyük ihtimal gidecek. Gitmese bile sonuçta dünyanın dikkatini çekti artık. Batagov keza aynı şekilde böyle bir transfer. Onana buraya geldi, kendini buldu. Onuachu buraya geldi, tekrar kendini buldu. Şimdiki transferler de geldi. Orada da benzer bir yol haritası var Trabzonspor'da. Böyle her sene 2-3 oyuncu tutturabilirsen ne ala. Bazen olmayacak tabii ki. Olegbe gibi transfer mesela tutmadı. Bunlar da olacak. İşin doğasında var futbolda. Her transfer tabii ki tutmuyor. Ama işte tuttuğunu tutturursan o transferlerin 2-3'ünü, o da seni rahat rahat zaten kurtarıyor. Trabzonspor yine hani çok olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. Çok beğeniyorum Trabzonspor'un gittiği yolu. Augusto transferi de o yolda atılmış bence çok önemli, güzel bir adım.
1: Peki senin dediğin gibi her sene iyi iş yapan bir iki oyuncuyu takımdan gönderirsen her sene yerlerini aynı şekilde takviye edebilir misin? Yani bir taraftan da kendi takımının seviyesini koruman gerekiyor en azından. Şimdi mesela Augusto sonrası Trabzonspor ne yapacak?
0: Augusto ama direkt ilk 11 oyuncusu değildi zaten.
1: Ama çok büyük katkı verdi. çok büyük katkı verdiği için bu transferi yaptı zaten. Hı hı. O potansiyeli, yaşı, hepsi bir araya geldi. Zenit de bu parayı vermeyi kabul etti. Şimdi Trabzonspor gelecek sene eksi 15 golle başlıyor. Mesela o eksi 15 gol nereden gelecek? Kimden gelecek bu kadroda? Takviye mi yapılacak? Yoksa Umut Nayır'a mı güvenilecek? Çünkü Umut Nayır da transfer edildi Trabzonspor'a. Trabzonspor'un şu an ikinci santraforu Umut Nayır oldu. Felipe Augusto farklı pozisyonlarda da oynuyordu. Yani o hücum hattında her yerde oynadı bu sene. Şimdi oraya bir takviye yapman gerekiyor. O takviyenin de takımın en azından o seviyesini koruması lazım. Yani daha iyisini bul demiyorum. Kalkıp 20 gol atacak adam bul demiyorum ama Felipe Augusto katkısı verecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Bu da çok zorlayıcı bir şey. Yani senin dediklerin doğru ama öteki tarafında işin, her sene bir iki oyuncuyu sat, iyi performans veren bir iki oyuncuyu sat, onun yerine aldıklarının o performansı vermesi lazım. Çok kolay değil.
0: Değil. Ben de kolay olduğunu kesinlikle iddia etmiyorum. Zor bir şey. Sonuçta futbolda istikrar önemli. Her sene değiştirirsen takımı, oyun kaliten aynı seviyede kalmayabilir. Aynı takımla kalma ihtimali daha yüksek. Kesinlikle katılıyorum. Ama futbolun da acımasız gerçeği bu artık. Yani bir oyuncu bir takımda performans verdiğinde tutamıyorsun. Tutmaman da lazım zaten bu ekonomik dengeyi sağlayabilmek için. Yani bugün Trabzonspor'un gittiği yol zor olsa da bence daha doğru bir yol. Onlar da bu zorluğu nasıl bertaraf ederiz diye zaten belli ki çok çalışıyorlar transferde, scouting'de. Daha farklı bir yola girdiler.
1: İşte bizim yurt dışındaki bu örneklere göre farkımız, altyapıdan istediğimiz sayıda oyuncu çıkartamıyoruz. Mesela bu senin söylediğin tarzda bunu kendine yol edilen kulüplerin genelde güçlü bir altyapı ağı olduğunu da söylemek lazım. Hani oyuncu sattıkları zaman illa transferle değil, altyapıdan gelen oyuncularla da o boşluğu doldurabiliyorlar. Aslında Trabzonspor belki de bunu Türkiye'de en iyi yapabilecek kulüp. Fakat Trabzonspor'da da gençlere forma verme konusunda böyle bir çekince var. Bir de çok fazla sabır da yok. Yani yabancı bir genç geldiği zaman ona gösterilen ilgi, şefkat ve sabırla bir Türk gencine gösterilen ilgi, şefkat, sabır arasında ne yazık ki ciddi bir fark var. Çünkü az önce sen de söyledin, yani Olegbe gibi transferler de olacak. O tarz şeyler de yaşayacak Trabzonspor. Zor bir yol. Yani bu yola girdiğin zaman bence kendi altyapının da bir şeyler üretiyor olması lazım. Sadece bunu çok iyi transferlerle çözmeyi düşünürsen bir yerde istediğin şeyler olmayacak. Yani sen ne kadar, bunu şey anlamında söylemiyorum. Hani Trabzonspor'un şu an çok çalıştığı belli, çok uğraştığı belli ama transfer her zaman için bir riski var. Sen ne kadar kağıt üzerinde doğruları yapsan da olmayabilir. Yani oyuncu gelir uyum sağlayamaz mesela. Çok iyi oyuncudur, uyum sağlayamaz. Büyük beklentilerle getirmişsindir. Olmaz uyum sağlayamadığı noktada. Dil problemi yaşar, kültür problemi yaşar, işte sosyal hayat problemi yaşar. Bir sürü şey olabilir. Dolayısıyla Trabzonspor'un senin dediğin gibi hani genel görüntüsü iyi fakat takımı aynı seviyede tutabilmek adına çok zor bir yol.
0: Trabzon'la ilgili senin dediğin en net yapılacak eleştiri altyapıdan çıkan oyuncu sayısı. O net en büyük eleştiri olur. Burada da Trabzonspor güvenmiyor mu bu oyunculara, yoksa A takım için hazır görmediği için mi? Mesela geçmişte hani Abdülkadir Ömür, Yusuf çıktıklarında güvendi mesela. Şu an en çok güvendiği oyuncu herhalde Salih Malkoç oldu. Hı. Ligin son döneminde stoperde de kullandı. O var ama onun haricinde genç kalecileri var. Ama onlar da yedek zaten. İkinci ve üçüncü, hatta dördüncü kaleciler. Oyun içinde öyle bir oyuncu şu an gözükmüyor. Mesela stoperde Taha ile Arda var. Ben çok beğeniyorum U19 takımından ama onlara o şey gelmedi. Sakatlık da yaşadılar gerçi ligin son döneminde. Bek'te öyle bir oyuncu yok. Arif vardı, o da zaten protesto edildi.
1: Hüseyin gitti.
0: Hüseyin artık zaten 29 yaşına geldi. O da altyapıdan çıktı ama bir türlü beklentileri karşılayamadı. İşte Serkan Hasan vardı bir ara Bek'te. Olmadı, gitti. Onur Alpçakıroğlu şu anda son maçlarda hep kadrodaydı. O da galiba kiraya veriliyormuş. Ya da verildi. Geçenlerde bir haberini gördüm ama. Başka da yok şu anda. Salih'ten ve o genç kalecilerden başka Onur Alp, Ahmet ve Erol Can. Üç genç kalecisi var şu anda Trabzonspor'un. Onun da sayısı artabilirse müthiş bir yapılanma olacak Trabzonspor için. Ağustos yerine de transfer döneminin başında tabii daha fazla okuyordum ama bir forvet takviyesi yapılması bekleniyordu. Yine Portekiz Ligi içerisinden böyle Augusto gibi çok yönlü bir oyuncu takviyesi düşünülüyordu. Ama tabii parası yetecek mi Trabzonspor'un? Şimdi bir sağ açık alması gerekiyor. Onana'ya herhalde ciddi bir maaş bütçesi ayırması gerekecek. Stoper hala takviye yapılmadı değil mi stoperde? Trabzonspor'un da bir ihtiyacı var. Orada bir Samet takviyesi olacak ama bir yabancı daha olur mu? Ya da yerli Ahmetcan gibi bir takviye herhalde. İki transfer düşünüyor.

0: Malinowski, Ulayi beraber mi oynar? Öyle düşünebilir miyiz?
1: Bence ya Bol Folcarelli kesin oynar.
0: Folcarelli oynar.
1: Ulayi oynar. Şu an Malinowski yedek kalır gibi düşünüyorum.
0: Malinowski yedek mi kalır?
1: Ya da şu an hadi şöyle yapayım sana. Muçi'yi kanada koyayım. Sağ kanat yok çünkü.
0: Hayır. Normal pozisyonlarını oynatsan. Normal neresi eksik oraya bakmak istiyorum ben. Hani tam olarak
1: yani
0: nerede?
1: Ulayi satılıyorsa Malinowski ya Bol Folcarelli oynar.
0: Tamam. Geriye doğru gittiğinde.
1: Solda Savyol oynar. Muçi 10 numarada oynar.
0: Ne dedin?
1: Solda Savyol oynar. 10 numarada Muçi oynar. Sol bekte Cabral oynar. Sağ bekte Pina oynar. Stoperde de Batagov'un sakatlığı var sezon başı ama
0: Veivu'yla
1: Savic en kötü oynar ya da Batagov oynar. Kalede de Onana gelirse Onana, yoksa Onur Alp şu anda takımın birinci kalecisi gözüküyor.
0: Yani savunmada ilk 11 bazında Trabzonspor'da bekler belli. Net şekilde. Stoper rotasyonunun genişlemesi gerekiyor. Merkezde Ulayi'nin durumuna göre direkt belki 11 oynayacak bir isme ihtiyaç var. Ama en büyük problem şu an kanatlar. Değil mi?
1: Evet, kanat rotasyonu.
0: Kanat rotasyonu çok zayıf gözüküyor.
1: Zayıf. Hani Vişça gitti, Vakeme gitti, işte Olegbe yok. Zubkov gitti. Augusto orada oynayabilecek bir oyuncu, o yok.
0: Evet.
1: Şu anda Cihan Çanak döndü.
0: Metehan alındı.
1: Metehan gerçi geldi, doğru. Metehan da söyleyebiliriz. Savyola var ama sağ kanat özellikle eksik gözüküyor.
0: Savyola direkt sol ön mü?
1: Evet, solu. Solu. Metehan da onun alternatifi olacak herhalde. Evet,
0: sağ kanat boş o zaman.
1: Sağ kanat boş. Alternatifi de belki Cihan düşünebilir. Ama onu da tekrar kiraya verme durumu da vardı. Bilemiyorum orada.
0: Muçi'yi kanada atsan Malinowski'yi o pozisyonda değerlendirebilirsin.
1: Evet. Öyle istersen. Bir ihtimalin de var. Elinde aslında Gökhan Gürpüz var ama o da pek sanki düşünülmüyor yeni sezon planlamasında. Bakalım, daha çok var transfer döneminin bitmesine. Orta sahada Buçuari mesela şu an adaylardan biri. Ve o da sezonu iyi kapatmıştı. Ozan iyi kapatan isimlerden biri. Ozan Tufan. Okay hala kadroda gözüküyor. Merkezde aslında sayısı olarak çok bir eksiği olmaz ama performans olarak belki sıkıntı olabilir diyelim. 8.55 saatlerimiz Trabzonspor'da bu bölüme başladık. Araya gidelim, aradan sonra da Fenerbahçe ile devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.02 saatlerimiz, reklamdan önce Fenerbahçe ile devam edeceğiz demiştim. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları biliyorsunuz bir süreden beri başlamıştı. Takım Topuk Yaylası'nda kampta antrenmanlar sürüyor. Dün öğle saatlerinde Fenerbahçe'den bir sakatlık haberi geldi. Yeni transferlerden Vedat Muriç antrenmanda. İşte kimi kaynak önce ağrı hissetti dedi, kimi kaynak darbe aldı dedi. Ama bir sakatlık yaşadı ve sedye ile sahayı terk ettiği söylendi. Tabii işin içine sedye detayı girince biraz ciddi bir sakatlık olarak düşünüldü. Ama ağrı olsa sedye çok tutarlı değildi. Neyse, Fenerbahçe dün Muriç'in sağ alt adalesine kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Fenerbahçeli muhabirlere göre tecrübeli oyuncu yaklaşık bir ay kadar sahalardan uzak kalacak. Bir ay demek Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynayamamak demek olacak çok büyük ihtimalle, eğer erken bir geri dönüş olmazsa. Sonuçta bu bir de sezon devam ederken yaşanan bir sakatlık değil. Sezon öncesi yüklemelerin yapıldığı bir dönemde gelen sakatlık. O yüzden sakatlık dönüşü de normal bir sakatlık dönüşünden farklı olacaktır diye düşünüyorum. Bir de genel konuşulan bu tarz fizikli oyuncuların dönüşünün biraz daha zor olabileceği, tempo yakalamakta daha zorluk yaşayabilecekleri yönünde. Dün böyle herkes tabii konuyla ilgili bir şeyler yazmış. Onu da gördüm. Ama ne olursa olsun tabii ki Fenerbahçe için çok büyük bir kayıp. Şu ana kadarki A takım için yapılmış tek transferdi Vedat Muriç. Takımın geçen sezon tek santrforu Şerif'ti ve çok beğenilmemişti açıkçası. Onun önüne bir, hatta Fenerbahçe yönetimi iki

0: transfer düşünüyordu. İlk hamleyi de Muriç'ten yana kullanmıştı. Şimdi ondan da ilk tur için faydalanamayacak gibi gözüküyor. Tabii Gornik Zabrze'yi elemek için illa Vedat Muriç'e ihtiyacı yok bence. Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle zaten rakibini elemesi gerekiyor ama işini daha da zorlaştırdı. Yani bir şekilde yine santrforsuz mu çıkılacak ya da Şerif'le mi oynayacağız, Talişka'yla mı oynayacağız gibi bir gündem olabilir o dönem için Fenerbahçe'de.
1: Vallahi büyük şanssızlık. Vedat Muriç için de çok büyük şanssızlık. Çünkü kariyer sezonunun ardından o da çok isteyerek geldi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe için de çok büyük şanssızlık. Yani Fenerbahçe takımına baktığın zaman bir numaralı eksiğin santrafor olduğu açıktı. Fenerbahçe'de ilk transferini çok da doğru bir zamanda, hani daha ilk kampın ilk bölümünü yetiştirerek getirdi. Yani aslında üzerine düşeni yaptı Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin diğer mevkilerde zaten gayet iyi bir kadrosu var. Ama antrenmanda sakatlandı. İşte yani futbolda böyle bir şey. Üzücü. Yani Fenerbahçe için, Vedat Muriç için, senin dediğin gibi o tabii çok yazıldı çizildi. Yani Vedat Muriç fiziğinde bir oyuncu tam olarak kendini bulması için normalden biraz daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir. Ama bu sadece şey olarak da bakmamak gerekiyor. Yani mesela ilk turu geçtin. İlk turu geçtikten sonra ilk turla ikinci tur arasında bir şey yok ki. Devam ediyorsun. Her hafta maç yapıyorsun o şeyde. Yani 23 Temmuz'da başlıyorsun. 30 Temmuz'da oynuyorsun. Sonra Ağustos'un 5'inde oynuyorsun. Öyle gidiyor şeye kadar. Ağustos'un sonuna kadar. Herkesin bildiği gibi. Uzun süredir de böyle. Fenerbahçe'nin de geçmesi gereken 3 tur var. O yüzden önemli kayıp. Yani sadece ilk maç olarak düşünmeyin bunu. Bir hamle yapar mı Fenerbahçe yönetimi? Çünkü genelde konuşulan hani bakalım işte gidişata göre hani eğer Vedat Muriç işte iyi uyum sağlarsa, katkı verirse biraz daha öteleriz gibi düşünülüyordu anladığım kadarıyla. Şimdi çok daha üst düzey bir santrafor arayışında Fenerbahçe. İşte Önder Özen'in geçen gün söyledikleriyle birleştirirsen, işte takımlar bölünmüş durumda diyor. Futbol dünyasının bir kısmı Amerika'da diyor. Öyle diyor, böyle diyor. Çok kolay değil diyor bu Dünya Kupası bitene kadar o transferleri yapmak. Bu da bir dezavantaj. Böyle bir döneme denk gelmesi. Bakalım yani Fenerbahçe Talişka ile oynayabilir o bölümü. Ama bir santrafora ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Ve bence doğru da bir profil almıştı. Yani Vedat Muriç de doğru bir profildi. Çok özgüvenli bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Çok iyi sezon geçirmiş oyuncu. Ama gerçekten büyük şanssızlık.
0: Şerif'in de bonservisinin ödemesi bu transfer döneminde yapılacak. 20 küsür milyon euro. Vedat Muriç için keza aynı şekilde bir 15 milyon euroluk ödeme. Üzerine bir de o asıl santrfor gelirse sadece santrfor transfer için bayağı bir para harcamış olacak Fenerbahçe. Ki bahsedilen isimler de işte Girassi, Sörloth ve en son Watkins paylaşıldı. Yani 35'ten 30'dan ya da 40'tan hatta bazıları için Sörloth ve Watkins'in daha da fazla olur. Aşağı açılmayacak o kapı. Diğer tarafta Fenerbahçe şu anda Mason Greenwood transferi için bir harekat başlatmış durumda. Orada da 30'luk bir teklif var ama Marsia'nın da en az böyle 55-60 milyon euroluk bir beklentisi olduğu söyleniyor. Buradaki Greenwood transferini de etkileyebilir Vedat Muriç için. Sakatlığı Greenwood'a şu an daha öncelik verecek gibi gözüküyordu Fenerbahçe yönetimi. Dediği gibi Ali abinin santrfor transferi biraz daha sonraya kalacaktı ama şu an işler değişmiş olabilir. Tabii bu İsmail Kartal'ın raporuyla birlikte şekillenecektir. İsmail Hoca eğer ki yok ben hala Greenwood'u öncelikli istiyorum derse belki o transferde ilerlemek isteyebilir Fenerbahçe. Ama bunlar dediğim gibi raporlarla değişebilecek noktalar. Vedat Muriç'le ilgili dün ben öğlen yayını yaparken öyle sakatlık geçmişine baktığımda geçen sezonu sakatlıksız geçiren bir oyuncu. O da büyük bir talihsizlik oldu Fenerbahçe için. Hani çok sakatlık sıkıntısı yaşayan bir oyuncu olur. Ama öyle bir şey de yok Vedat Muriç'in kariyerinde.
1: Tam bir dönemi Fenerbahçeleri var. Sinir edici.

0: diyecek bir durum.
1: Yani bir tane transfer yapıyorsun. Eksik olan transferini yapıyorsun. Adamın ciddi bir sakatlık geçmişi yok. Pat sen de sakatlanıyor.
2: Evet.
1: Sinir olmuşlardır.
2: Evet, dün bir dinleyici bağlandı öğlen programa. Beşiktaş'ta da diyor, Fenerbahçe'de de böyle yeni gelenler sürekli sakatlanıyor demiş. Ama bilmiyorum, öyle bir benim aklımda öyle bir şey kalmamış. Hani yeni gelen herkes hemen sakatlanıyor mu diye, ama dün Talisca galiba bir yine ağrı hissetmiş. Onu okudum. Asensio ile Skriniar takımla birlikte çalışmalara başlamış. Bu Fenerbahçe açısından tabii ki iyi bir haber. Onu söyleyebilirim. Başka transferle ilgili bir de Fatih Demirkol'un dün Basspor kaynak göstermiş. Fenerbahçe'nin diyor şu anki yıllık maaş bütçesi 116 milyon euro. Harcama limiti 100 milyon euro. Ciddi sıkıntılar var diyor. Evden çıkması gereken futbolcular gitmek istemiyor. UEFA'dan da ceza geldi diyor. Vergi borçları 2002'den beri ödenmemiş diyor. Borçsuzluk kağıdı için 35 milyon euro ödeme lazımmış. Ve transferler için de kapıyı 40 milyon eurodan açıyorlar diyor. Haber Global'de galiba bunları söylemiş. İlker Yağcıoğlu da bu tabloya bakıldığı zaman o zaman o paraları nasıl vereceksiniz? Bir kere limit yok. Oyuncu satılması lazım. O yüzden Greenwood bir hayal demiş mesela karşılık olarak. Bu da tabii Fenerbahçe taraftarlarının pek hoşuna gidecek bir açıklama değil. Para konusunda bir sıkıntı olması. Aziz Yıldırım seçim döneminde parayla ilgili hani gerekirse her şeyi yaparız demişti, ona getirmişti. Yani para büyük bir problem olmaz, biz o kaynağı yaratırız, geçmişte nasıl yarattıysak şimdi de yaratırız demişti. Belki yine yaratacak, ama bu tarz söylemlerle taraftar da herhalde biraz endişe duyuyordur transfer konusuyla alakalı olarak. Peki 9.11 saatlerimiz. Fenerbahçe'den yine ben devam edeyim. Teknik direktör İsmail Kartal bir gün önce, yani 28 Haziran'da sanıyorum basın mensuplarıyla bir araya geldi ve dün o bir araya geldikten sonra o neler söylediği medya tarafından servis edilmeye başlandı. Tabii çok uzun açıklamalar İsmail Kartal'dan. Çok sayıda şey var, detay var açıklamaların içerisinde. Ben böyle seçerek okuyayım. Hatta belki Şerif'ten bahsettim ya en son. Şerif'le ilgili kısmı bir okuyayım. O da çünkü çok konuşuldu. Demiş ki İsmail Kartal, Şerif eleştiriliyor. Genç bir oyuncu, atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsür milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklığa neden olabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım. Orasını ben bilemiyorum demiş Şerif'le ilgili olarak, yani işin maliyet kısmını eleştirmiş. Oyuncuyla ilgili bir eleştiri yok bu açıklamasında, ama hani o maliyetin eleştirilmesi de İsmail Kartal tarafından benim gördüğüm kadarıyla eleştirilmiş. Ben de açıkçası mevcuttaki bir teknik direktörün kendi oyuncusuna verilen bonservisle ilgili kamuoyu önünde böyle bir açıklama yapmasının pek bir işe yarayacağını düşünmeyen taraftayım. Tespit haklı olabilir, doğru olabilir. Bunu hani Montella için de söylüyoruz. Belki söyledikleri şeyler doğru, ama her doğru işte her yerde söylenmemeli. Söylendiği noktada eleştiriye açık hale geliyorsunuz. Bence bu açıklama da biraz öyle. Haklı olabilir yani maliyet konusunda İsmail Kartal, bir şey denmez, ama sonuçta kendi oyuncusu. Ben olsam o topa girmezdim. Bu kısma girmezdim.
1: Ya Fenerbahçe'de uzun yıllardır şöyle bir şey var. Hani Fenerbahçe'de sanki mesela hani bir önce gelen ya da işte şu an yönetimde olan teknik direktör olsun, idari kadro olsun, sanki hep böyle başkalarıymış gibi bahsediyor Fenerbahçe'den. Sanki Fenerbahçe bir bütün değil. Bunlar böyle yapmışlar, şunlar şöyle yapmışlar. Halbuki Fenerbahçe bir kulüp olarak bu kararları veriyor. O kişilere yetki veriyor. O kişiler de Fenerbahçe için bir şeyler yapıyorlar, iyi ya da kötü. Ama dikkat edersen sürekli olarak böyle bir birinin yaptığının öteki tarafından kötülenmesi durumu var Fenerbahçe'de. Ve çok uzun yıllardan beri var. Bu da işte hani bu sözde

0: birlik beraberlik olalım çağrılarının hala pek geçmediğinin bence Fenerbahçe'de bir kanıtı. Çünkü şimdi Sidiki Şerif transferi yapıldı. İşte Sidiki Şerif sonuçta potansiyelli bir oyuncu. Hani Fenerbahçe durduk yere oyuncuya kalkıp o kadar para vermedi. Belli bir potansiyel var. Belki örnek veriyorum 15 milyon euro da olabilirdi. 20 milyon euro oldu ama bu oyuncu 5 milyon euro olmayacaktı. Herhalde bunu herkes biliyor. Orayı es geçmemek lazım. Şimdi bu oyuncu alındı. Bu oyuncu kadroda. Mesela dün şöyle yorumlar okudum. İşte kontratak oyuncusu. Kontratak oyuncusunu gönderin demiş birkaç tane benim okuduğum şeyde taraftarlar. Bu şekilde yorumlar yapmışlar. Şimdi yarın öbür gün bu oyuncuyu gönderirseniz ondan sonra takımda şöyle diyecekler. Kontratak oyuncusu yok. Topu ileri taşıyacak oyuncu yok. Bunlar hep yapılıyor biliyorsun bizde. O yüzden hani Fenerbahçe Sidiki Şerif'e bir yatırım yaptı. Eğer bu yatırımın karşılığını almak istiyorsa oyuncuyu da ona göre hazırlamalı. Oyuncuya ona göre davranmalı. Kulüp olarak ama bu bireysel anlamda söylemiyorum bunu. Artık o para verildiyse Fenerbahçe'nin bir değeri olarak görülüp hani en azından oyuncuyu hani taraftarın önüne atmamak, oyuncunun üzerinde bir baskı yaratmamak, oyuncuyu değersiz hissettirmemek Fenerbahçe'nin aslında yapması gerekenler. Ama Fenerbahçe pek öyle şey yapmıyor oyuncularına. Hani bu senin oyuncun, bu benim oyuncum. Bunu sen almıştın, bunu ben almıştım. Halbuki Fenerbahçe'den bahsediyorsun. Hepsi Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ona göre yaklaşmak lazım. Evet, onu Mert aldı, bunu ben aldım. Ama kendi takımında oynamıyor ki, Fenerbahçe'de oynuyor bu oyuncular. O yüzden Fenerbahçe'de bu birlik beraberlik çağrıları bence bir hikaye. Yani kimsenin onu gerçek niyetle söylediğini zannetmiyorum. Öyle bir şey yok ortada. Ama diğer tarafta siz planlamanızı yaparsınız. O planlamayı yaptıktan sonra Sidiki Şerif mevcut şartlar itibariyle takımda kalırsa kalır. Kalmazsa da ya satarsınız ya da kiralarsınız. Bu iş böyle. Bilmiyorum nasıl bir karar verecek Fenerbahçe. Yaşı tutuyor sonuçta şu anki şeyde. Ne derler? Yabancı kuralında. Ama yarın öbür gün yabancı kuralı hani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı olduğu noktada federasyon tarafından o şekilde bırakılır mı? Emin değilim tabii.
1: 12
0: Ondan.
1: artı 2 olursa şu an elinde 3 oyuncu var. Nene, Brown ve Şerif. Bir oyuncu boşa düşüyor olabilir orada yani.
0: Ya da 12'nin ikisi oraya gelir.
1: Olur da hani gönderebilir. O açıdan söylüyorum.
0: Gönderebilir. Her oyuncu gönderilebilir. Yani burada çok garip bir durum yok. Senin bakış açında, o anki kadro planlamasında olabilir, bana yer olmayabilir. Ama Fenerbahçe'nin hani kendi oyuncularını, kendi taraftarının önüne atma şeyi bir türlü bitmedi. Nasıl söyleyeyim? Geleneği diyeyim artık. Bir türlü bitmedi Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe bir anda böyle kadrosuna bakıyor ve diyor ki bu kadro çok kötü. Hayır, yani Fenerbahçe'nin çok kötü kadroları olmadı hiçbir zaman. Yani istesen de olmuyor zaten. Fenerbahçe'nin çok kötü kadroları. Ama Fenerbahçe öyle, bu yaramaz, bu çok kötü. Bu seviyede değil. Bu burada ne işi var? Bunu kim aldı? Buna niye bu kadar para verdi diye diye bütün oyuncularını kendi taraftarı önünde zor duruma düşürdü. Ondan sonra bunun devamını söyleyeyim. Bir sonraki aşama ne oluyor? Bir sonraki aşamada işler istediği gibi gitmediğinde Fenerbahçe taraftarı oyunculara tepki gösteriyor. Ama öyle bir tepki gösteriyor ki ondan sonra oyuncular da oynamak istemiyor. Ya Fenerbahçe bu sarmalın içinde ve bence şu an Fenerbahçe'yi yönetenler de pek farkında değil bunun. Hani Ederson'un başına gelenler, Mert Müldür'ün başına gelenler, En-Nesyri'nin başına gelenler, bunlar hani Fenerbahçe'yi yönetenler tarafından direkt olarak birinci ağızdan söylenen şeyler. Ve hani tehlikenin boyutunun kimse bence farkında değil. Çünkü bu oyuncular bugün bunu yaşadı, yarın başkaları yaşayacak. Takımda bunu yaşamayan oyuncu kalmadığı zaman siz o takımda oyunculardan nasıl aidiyet bekleyeceksiniz? Nasıl kendilerini vermelerini bekleyeceksiniz? Nasıl tekrar ayağa kalkmalarını bekleyeceksiniz? Yani sizin gibi bakmıyorlar ki Fenerbahçe'ye. Artı spora da öyle bakmıyorlar. Yani diyor ki biz denedik olmadı. Tamam, bir sonraki maça bakalım, ama siz o şekilde davranınca oyunculara. O bir sonraki maçtaki şevkini de oyuncunun yok ediyorsunuz. Yani bunlar birbiriyle bence çok bağlantılı konular. Ve tüm takımlar bunun sorununu yaşıyorlar. Kimi kısmen yaşıyor, kimi çok ağır yaşıyor. Kimi yaşıyor farkında değil. Ama bunlar büyük problemler. O yüzden de hani kendi oyuncun, kadroda olan oyuncu her türlü şeyi yapabilirsin. Kararı alabilirsin oyuncu üzerinde. Oyuncuyla anlaştığın sürece. Ama oyuncuyu direkt böyle şeyin kamuoyunun ve taraftarın gözü önünde değersiz hale getirmek, onun omuzlarına ekstra yük vermek bence yapılabilecek en kötü seçim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 59.537 dolardan işlem görmekte. Dün yine bu banda yakında 60 bin doların biraz üzerindeydi ama onun altında hemen seyrini sürdürüyor. TL olarak da 2.769.948'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.24 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün Dünya Kupası son 32 turunda 3 karşılaşma oynanacak. Saat 20'de fil dişi sahiliyle Norveç önce karşı karşıya gelecekler. Gece 12'de favorilerden Fransa İsveç'te oynayacak. Ve sabaha karşı 4'te de ev sahiplerinden Meksika ki grup aşamasını onlar da çok iyi geçirdi gol yemeden. 9 puanla bitirmişlerdi. Ekvador'la kozlarını paylaşacak. Bugün iki maç oranlar yakın gözüküyor. Fransa İsveç'te Fransa net şekilde favori. 1.17'lik bir galibiyet oranı verilmiş. Fil dişi sahili Norveç'te Norveç galibiyeti 1.93. Fil dişininki 3.20. Meksika Ekvador'da da Meksika'nın galibiyeti 2. Ekvador'un galibiyeti de 3.62 olarak belirlenmiş. Meksika Ekvador maçı öyle bir maç ki bu maçın 2.5 gol üstü biteceğini düşünüyorsanız 2.74'lük bir oranı var. Bu turnuvadaki en yüksek oranlardan bir tanesi. Geçenlerde 3.02'lik bir orandan bahsetmiştik. Avustralya-Paraguay maçı mıydı acaba? Hı-hı. 0-0 bitmişti. Burada da Meksika-Ekvator ki Ekvator elemelerde çok az gol yemişti. Güney Amerika'da Meksika burada gol yemedi. O yüzden böyle bir oran verilmiş. Karşılaşmada bilmiyorum. Ali abi dener misin?
2: Neyi?
0: 2.5 üstünü.
2: Yok denemem.
0: Orandan dolayı. Çünkü o gün Avustralya Paraguay için deneyebilirim mi demiştin? Bir şey için demiştin sanki.
2: Avustralya Paraguay için olabilir. Bir de şey maçı vardı. Avusturya Cezayir. Onda da çok az gol bekleniyordu.
0: Evet 3-3 bitti.
2: O 3-3 bitti. Şu ana kadar hani beklentilerin tam aksine olan tek karşılaşma oldu galiba. 2.5 gol altı, 2.5 gol üstünde ama Ekvador'un olduğu bir şeyde denemem. Hı hı. Açıkçası Meksika'da savunma olarak sağlam bir takım, çok fazla risk almayan bir takım. Yani o tam bir 2.5 gol altı maçı gibi gözüküyor aslında. İlk yarı 0. Hı hı. Belki 90 dakika bile 0-0 bitebilir orada.
0: Evet. Peki diğer maçlar için önereceğim bir şey var mı?
2: Diğer karşılaşmalarda Fransa maçı zaten hani bence günün en rahat karşılaşması iddia açısından. Orada Fransa üzerinden gidebiliriz. Belki Fransa 2.5 gol üstü bile denenebilir o mücadelede. Fransa ev sahibi mi? Fransa İsveç diye mi geçiyor?
0: Evet.
2: O zaman ev sahibi 2.5 gol üstü denenebilir o mücadelede. Valla fil dişi Norveç'te yine çok zor bir karşılaşma. Ama sanki beraberlik biraz daha olası gibi gözüküyor bana. Yani takımlara baktığımda güçleri birbirini mağlup etmeye yeter mi çok emin değilim. 90 dakikada o da berabere bitebilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Valla Fransa maçında ben de Fransa'dan rahat bir galibiyet bekliyorum. Ama rahat galibiyet handikaplı belki bir galibiyet veya ilk yarı bir gibi bir alternatife gidebilirim orada. İlk yarı birin oranında 1.53 gözüküyor. O fena bir oran değil bence bu eşleşme için. Meksika Ekvator'da ben de ya ilk yarı sıfır derim. İlk yarı sıfır oynamayı seviyorum. Mesela dün de hatta sabaha karşı dün demek yanlış. Hollanda maçında, Fas maçında ilk yarı sıfır yazdım. 0-0 bitti o da. Tuttu. Bu maç daha da ilk yarı sıfırlık bir maç. O yüzden orada o mantıklı geliyor. Fil dişi sahili Norveç'te de bilmiyorum bu karşılaşmada ben bir karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. Dünkü işte Brezilya-Japonya maçı gibi böyle bir takım atacak sonra diğeri bastırıp diğeri atacak gibi. Belki birbirlik bir uzatma. Hani hem senin dediğin hem benim belki düşüncem gerçekleşebilir orada.
2: Sørloth, Haaland, Nusa, Odegaard, Berge, Berk. Merkezi ve ileri ucu böyle olabilir. Norveç'in Diomande, Ulayi, Diallo ve Nicolas Pepe.
0: Son maç Ulayi yoktu ama ilk 11'de değil mi?
2: Burada öyle yazmışlar.
0: Herkes beklerken ikinci maçtaki performansından sonra yedek başlatmıştı. Değiştiriyor hocasının oradaki tercihleri, değişiyor rakibe göre belki. Ama Ulayi de olursa bugün saat de güzel, onu izlemek de keyifli olur. Evet, günün maçları bunlar futbolda. Şu anda teniste Wimbledon tenis turnuvası devam ediyor. Dün de kadınlarda milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ilk tur maçında rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı ki sıralamada kendisinden üstte olan bir sporcuyu mağlup etti Zeynep. Artık Grand Slam'lerdeki bu galibiyetlere bizi alıştırdı. Çok sürpriz yok bizim adımıza. O da bir sonraki turda, ikinci turda Amerikalı Liu'yla karşı karşıya gelecek. Liu da dünya sıralamasında 146. sırada bir isim. Elemelerden buraya gelmiş. Zeynep'in sıralaması şu an 51 gözüküyor benim önümdeki Wimbledon sitesinde. Zeynep yani favori olarak karşılaşmaya çıkacak. Şu an oranlarda Zeynep'in maçının oranı var mı diye bir taraftan bakıyorum ama bulamadım Zeynep'in maçının oranını, ama eğer gelirse belki onu da değerlendirebilirsiniz. Eğer Zeynep bu turu da geçmeyi başarırsa 3. turda muhtemel bir Coco Gauff eşleşmesi var. O da bir başka Amerikalı sporcu, dünya 7 numarası şu anda, ya da turnuvada 7 numara seri başı demek belki daha doğru olur. Önemli bir rakip olacak Zeynep'in karşısında.
2: Turnuvada mı 7 numaralı seri başı?
0: Evet, turnuvada 7 numaralı. Büyük ihtimal dünya sıralamasında da oralara yakındır. Coco Gauff, Amerikalı genç bir isim. O da 2004 doğumlu. Zeynep'ten 2 yaş daha küçük. Coco Gauff'la bir 3. tur maçı da Zeynep'in kariyeri için çok önemli bir başarı olacaktır. Umarız hani ilk turdaki gibi iyi bir performansla Zeynep adını 3. tura yazdırmayı başarır. Diyelim 9.31 saatlerimiz bu bölümü de bitirdik. Reklam arasına gidelim. Aradan sonra Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Erman Toroğlu'na yaptığı açıklamalar var. Şimdi reklam arasında onu gördüm. Montella'nın durumu, villa konusu, bu kamp yerinin değişip değişmemesi, Orkun Kökçü'nün babasıyla ilgili konu, işte Montella Hakan'ın etkisine kalıyor mu? Birçok soru yöneltmiş Erman Toroğlu. Onlara da cevaplar var kendisinden. Onlarla devam edeceğim.
1: .56 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.36 saatlerimiz, programda son bölümdeyiz. Son bölüme de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Sözcü Gazetesi'nden Erman Toroğlu'na yaptığı açıklamalarla devam ediyorum. Fatih Terim'i sormuş Erman Toroğlu onun yaptığı açıklamaları. Yanlış yaptı demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Özel yayın yaptı, ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Toroğlu da peki bu konuda bir şey yapmayacak mısın diye soru sormuş. İbrahim Hacı Osmanoğlu da şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim demiş. Seni bagajın dolu olduğu için tehdit edenler var. Bu konuda sen ne diyorsun diyor Erman Toroğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu da bak hoca demiş. Benim bagajım hep boştur. Onu diyenlerin hepsiyle tartışırım. Peki demiş, Metin Korkmaz denen menajerle Trabzon'da başkanken 20'den fazla futbolcu aldığını söyleniyor. Ah hocam ah diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu da yalan. Ben Metin Korkmaz'dan bir tane futbolcu aldım ve tuttuğumda bir menajer değildir. O futbolcuları benden önceki başkan aldı diyor. Bu neden soruluyor tabii. Montella ile Metin Korkmaz'ın da arasında bir yakın ilişki olduğu, Metin Korkmaz'a yakın oyuncuların Montella tarafından kadroya alındığı gibi bir şey konuşuluyor ki Metin Korkmaz Adana Demirspor'da da yöneticiydi, hatırlarsınız belki. Ki normalde bir menajer ama Murat Sancak'la birlikte yöneticilik de yapıyordu. Öyle iddialar var. Onun üzerine bu soru sorulmuş. İbrahim Hacı Osmanoğlu da böyle bir cevap vermiş. Villa konusu, villaları verecek misin? Orası sit alanına giriyormuş diye soruyor Erman Toroğlu. İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ki burada da yalan söylüyorlar. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit olarak böldük. Kaptanlar da her futbolcudan para alarak şeye dağıttılar. Personele dağıttılar diyor. TFF'ye çok sayıda...
1: Yani ne kadar prim verilmiş oyunculara?
0: 16 milyon dolar.
1: 16 milyon dolar prim mi verilmiş oyunculara?
0: Hesaba göre. Yani kişi başı kaç ediyor? 26 kişi mi oluyor?
1: Bütün elemelerdeki oyuncuları söylüyor da.
0: O zaman 35 mesela.
1: Yani her sayı artar. 26 olmadığı kesin. Ama 16 milyon dolar prim veren başka bir ülke var mıdır sizce? Turnuvaya katıldık diye bir de bu değil mi sadece?
0: Evet evet tabii, katıldık diye.
1: Yani şaka gibi. Hani 2 milyon doları da ekledik diyor mesela, marif etmiş gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani 14 milyon dolar geldi değil mi?
0: Yani öyle anlaşılıyor şimdi yazılı bir açıklama, bilmiyorum bir düzeltme gelir mi ama 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik diyor. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolcuları eşit böldük diyor.
1: Ne o? Dünya Kupası'na gittiler diye.
0: Hı hı. TFF'ye çok adamını, akrabanı doldurmuşsun diye soruyor Erman Toroğlu. Hocam bu konuda da hakkımı yiyorlar. Ben bir tek kişi aldım. O da Abdullah Ayaz, yeğeniymiş. O çocuk çok faydalı bir adam. Eğer dışarıda görev yapsa benim verdiğimden çok daha fazlasını verirler, emin ol diyor. Bu ABD maçı öncesi herhalde otobüsle otel yapılan yere gelindiğinde birkaç taraftar tepki gösteriyordu uzaktan. İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bir el kol hareketi yaptığı böyle yansıyordu. Onu sormuş Erman Toroğlu. Burada da benim hakkımı yediler. Ben o bağıran seyircilere bekleyin geleceğim dedim. Üstümü değiştirip yanlarına geldim ve hepsiyle konuştum. Ama bunları kimse yayınlamadı diyor.
1: Başka nerede hakkı yenmiş İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun?
0: Devam ediyorum, daha 8 madde daha var. Final oynarız dedin, çıtayı yükselttin ama elenip dönünce kamuoyunda en büyük infial hem de büyük üzüntü oldu diyor Toroğlu. Hacı Osmanoğlu da ben gruptan kesin çıkarız diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı ABD ile oynasaydık demiş. Bu elenmenin bedelini Montella ödemeyecek mi diye sorulduğunda da Montella görevine devam edecek demiş. Montella Hakan'ın etkisine kalıyor mu diye sorulduğunda da bunu da kabul etmiyorum. Orkun'la Hakan'ı ilk maçta birlikte oynattı diyor. Peki diyor, Orkun'un babasının otelde benim oğlumu Hakan oynatmıyor diye bas bas bağırdığı söyleniyor. Ne diyeceksin diye sorulduğunda da bu konudan haberim yok demekle yetinmiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ve bu kamp yeri konusu Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Avusturya'nın kamp yerlerini değiştirdikleri söyleniyor. Biz neden değiştirmedik diye soruyor Toroğlu ve Hacı Osmanoğlu diyor ki hayır öyle bir şey yok. Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş. Onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı. Kalacağımız yerler belirlenmişti. Her şey hazırdı. Hatta ve hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü demiş de burada neyi kastettiğimi çok anlamadım. Bilmiyorum. Toroğlu diyor ki 11 kişi araştırmaya gitmişler. Business'ta uçmuşlar sonra business'ta dönüş. Bu kadar kişi fazla değil mi? Diye sormuş. Değil diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hepsinin görevi vardı. Mecburduk yollamaya. Ben para konusunda çok titizimdir. Kendime laf ettirmek istemem. Ben federasyona her gün arabamla gidip geliyorum. Köprü parasını, benzin parasını cebimden veriyorum. Bazen federasyon arabasına bindiğim oluyor. Bir gün beni götüren araç radar varken arabayı hızlı kullandı. Radar varken neden hızlı araba kullanıyorsun dediğinde şoföre başkan hepimiz kullanıyoruz. Mühim olan yolcu yetiştirmek deyince hayır kardeşim yaptınız yanlış dedim. Federasyona gittim radardan kaç kişi ne kadar ceza yemiş hepsinin makbuzlarını çıkarttım. Bütün radara yakalanan şoförler cezaları cebinden verdiler. TFF'ye ödettirmedim. Epey de yüklü bir miktardı demiş. FIFA bize haber gönderdi. Yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacağız. Kim diye sordum. Cüneyt Çakır dediler. Sakın yollamayın kampa. Kesinlikle onu almayız dedim diyor İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sona yaklaştık. Kulüpler Birliği'ndeki tüm takımlar MHK'den şikayetçi ne yapacaksın diye sormuş. MHK görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı var da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi. Temizlik devam edecek diyor. Son iki bölüm. Bazı pozisyonlar var. 10 saatte karar veriliyor. Buna ne diyeceksin diye sorduğunda Erman Toroğlu. Yayıncı kuruluş bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar ki ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var. Bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espriyle karışık. Kamuoyunda tartışma olsun biraz alevlensin diyorlar demişler. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim. MHK gitsin. Gelin siz alın dedim. Bir tanesi bile gelmedi. Var odalarında neler dönüyor diye neler söylendi. Misafir edelim dedim ama gelen olmadı demiş. Ve son bölümde bu sakın ha konusu sorulmuş ki Toroğlu bu sakın ha ne diye soruyor. Önce sanık oldum sonra tanık sonra da beraat ettim. İbrahim Hoca Osmanoğlu da Erman hocam olay bu dedi bana anlattı diyor. Toroğlu da peki bunu yazayım mı dedim. Rica ediyorum yazma zamanı gelince ben açıklayacağım demiş İbrahim Hoca Osmanoğlu açıklamasının sonunda.
1: Evet ne düşünüyorsunuz Mert Hanım?
0: Ne düşünüyorum? Yani yine savunmaya geçilmiş burada. İşte orada öyle yanlış yapmadık. Böyle doğru yaptık. İşte şurada hakkımız yendi. Yine çok fazla bir öz eleştiri yok açıklamaların içerisinde. Üzüldüğü kısmı var. Haliyle hepimiz gibi o da üzüldü. O olabilir. Ama insan tabii ki daha fazla bir öz eleştiri bekliyor burada. Ama onu İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan ben göremedim açıklamalarında. Genelde hep savunmaya geçmiş. Fatih Terim konusunda yine bir geri adım yok. Mesela genelde orada kamuoyunun görüşü çok net bu tartışmada. Orada bir geri adım yok. Diğer konularda Dünya Kupası, kamp yeri ile ilgili bir geri adım yok. Bir öz eleştiri yok. Yani olmasa daha iyi tabii ki böyle bir açıklama. Bu açıklamayı yaptı, ben okudum, kamuoyu takip edecek gün içerisinde. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na olan görüş ya da onunla ilgili algı bu açıklamalardan sonra bence değişmez. O yüzden tabii niyeti neydi bilmiyorum. Ama değiştirecek bir açıklama görmüyorum ben burada.
1: Primle ilgili ne düşünüyorsun?
0: Primle ilgili normalde ne kadar prim veriliyor şeye bilmiyorum. Ama kişi başı böyle kafadan bir hesaplayayım dedim az önce. Kişi başı 500 bin mi 400 bin euro mu ediyor? 35'e böldüm mesela. Sen onu mu hesaplayacaksın?
1: Yok yani 16 milyon euro muydu, dolar mıydı?
0: Euro diye aklıma kalmış.
1: Hani turnuvayı kazanan
0: 450 bin euro gibi bir şey çıkıyor.
1: 35 oyuncuya bölsen.
0: Mesela.
1: Hı hı. Herhalde turnuvayı kazanan ülkenin oyuncuları bu kadar almayacak Mert. Öyle söyleyeyim sana. Demek ki burada da ciddi bir hata var. Her zaman olduğu gibi. Yani oyuncu turnuvaya gitti diye 450 bin euro prim, hani söylesen büyük ihtimalle gülerler.
0: Mesela şimdi Google'a şöyle yazdım. Germany World Cup bonuses. Aklıma Germany yazmak geldi. 2022 için kazanırlarsa eğer kişi başı 400 bin euro.
1: Kazanırlarsa.
0: Dünya Kupası'nı kazanırlarsa. Hı. Yazılmış mesela.
1: Başka bir bilgi var mı? Mesela gittikleri için
0: işte onu bulmaya çalıştım
1: bonus
0: da.
1: Bonus almışlar mıdır?
0: Almışlar.
1: Ya da almışlarsa ne kadardır?
0: İşte onu merak ettim de direkt kazandığı şey çıktı.
1: Ya yani tabii şunu herkes biliyor. Yani Batı Avrupa'da hiçbir ülke böyle bir bonus vermemiştir. Hani burada Katar ve Suudi Arabistan'ı belki Dünya Kupası'na katılan ülkeler arasında bir tarafa koyabiliriz. Bonus konusunda ya da para konusunda. Ama diğer ülkeler içerisinde buna büyük ihtimalle Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkeleri de dahildir. Böyle bir para verilmemiştir. Oyuncular için hani belli bir rakam verilebilir. Normalde milli takımda verilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ya da işte ülke gerçeklerine uyan rakamlar verilmesini düşünenlerdenim. Ama yani bütün sözleri içerisinde bu söylediği çok yaralayıcı bence. Yani neye göre düşündünüz bunu? Hangi uluslararası standarta göre bu primi verdiniz? Soru işareti. Ondan sonra şöyle eleştiri çıkıyor. İşte 1,5 milyon dolar için kamp yeri değiştirilmedi. Ben de diyorum ki öyle bir şey olmamıştır bu federasyonda. Yani oyuncular Dünya Kupası'na katıldı diye 16 milyon euro prim veren futbol federasyonu 1,5 milyon euro için herhalde kamp yerini değiştirmemek gibi bir şey yapmamıştır diye düşünmek istiyorum. Evet. Ve yani enteresan işler. 11 kişi gidiyor. 11 kişi gidiyor kamp yerini görmeye, denetlemeye. Değil mi?
0: Hepsinin farklı bir görevi vardı.
1: Hepsinin, tamam, hepsinin farklı gerekiyor. Görevi var. Okey. Ve bu 11 kişilik heyetten bu kamp yeri geçiyor. Ondan sonra da oyuncular diyor ki kaldığımız en kötü kamp yeriydi, oteldi. En fazla seyahat eden ülkelerden bir tanesiyiz kilometre olarak. Ve büyük ihtimalle en fazla sıcakta çalışan yine ülkelerden biriyiz. Yani bu 11 kişi hepsinin ayrı görevi var. Ama bir araya topladığında bir kişinin rahatlıkla yapabileceği işi yapamamış ve milli takımı oraya göndermişler. Bu da çok ilginç. Hangi 11 kişi hangi standartta böyle bir kararı vermiş mesela? Hani mesela ben sadece buradan Mert Elam'ı göndersem, seni göndersem, sen hiçbir şey bilmesen bundan önce federasyon yöneticiliği ile alakalı olarak, gittiğin zaman dersin ki raporunda bana göre, ya abi hani çok güzel bir tesis ama hava 40 derece ve bizim takım sürekli olarak gidip gelecek, artı otelde pek şey değil, hani yüksek standartta bir otel değil, herhalde bunu söylersin. Ama demek ki bu 11 kişilik heyet her şeyi normal görmüş orada. Her şeyi normal olarak algılamış. Ya bu çok fazla konuşuldu ve hani Mehmet Demirkol'un söyledikleri üzerinden gidersek oyuncuların birebir söyledikleri bunlar. Hani Mehmet Demirkol da Amerika'ya gitti diye kendi kafasından uydurmadı herhalde, öyle düşünüyorum. Herhalde bir yalanlama da gelmedi. Değil mi? O şeyle alakalı olarak. İşte kamp yeri biz de baktık. İlk açıklandığı zaman çok çok büyük bir tesis, çok güzel bir tesis olarak gözüküyor. Ama işte dezavantajları ya da eksi yanları sonradan çıktı. Ama en önemli şey kamp yeriyle alakalı olarak oranın sıcaklığı artı bizim bulunduğumuz konumla beraber yaptığımız seyahatler ve oradaki ısı değişiklikleri. Hani otel bir yere kadar artık ne bileyim idare edin falan denilebilir oyunculara. Ama oyuncular da işte çok kötü olduğunu söylüyorlar. Belki diğer standartlarına göre çok düşük kaldı oranın standartı. Yani işte sakın ha sezonu soruluyor. Öyle diyorlar ya sakın ha sezonu. Mesela şimdi şöyle bir gerçek yok mu? İbrahim Hoca Osmanoğlu her fırsatta Dursun Özbey'i Galatasaray yönetimini eleştiriyordu. Doğru mu? Doğru mu?
0: Doğru.
1: Dursun Özbek ondan sonra o çıkışı yaptıktan sonra bir daha İbrahim Hoca Osmanoğlu eleştirebildi mi? Soruyorum. Eleştirebildi mi?
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsun değil, eleştiremedi. Bir şey söyleyemedi. Ondan sonra. Doğal olarak bu da sorulur. Şimdi güzel bir soru bu da. İbrahim Hoca Osmanoğlu sorulacak. Diyor ki zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Mesela ne zaman zamanı gelecek mesela bunu söylemesinin İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun? Ne kadar beklememiz lazım? Hala Fatih Terim konusunda şunu söylüyor. Hesap sorma işi yanlıştı diyor. Ya adam onu demedi ki, hala mı anlamadı mesela? Yani Fatih Terim'in ne söylediğini hala mı anlamadı? Herkes artık Fatih Terim onu söylemiyor, onu kastetmiyor. Yanlış anlamış, aktarılmış. 50 tane şey söylendi. Öyle olduğu da açık. Hala diyor ki Fatih Terim'in hesap sorma işi yanlıştı. Hala anlamamış o konuyu. Fatih Terim'le yüz yüze geldiğimde söyleyeceğim diyor. Ya söylesen de olur, söylemesen de olur zaten. Yani burada haklı olduğum bir taraf yok ki. Adam A dedi, sen B anladın. Hala onun üzerinden konuşuyor. Yani Fatih Terim'e yüz yüze geldiğinde söyleyecek. Mesela Fatih Terim ne cevap verebilir? Çünkü Fatih Terim onu ima etmedi ki. Mesela ya öyle bir şey söylemedi ki. Adam güler herhalde. İbrahim Hoca Osmanoğlu ona hoca sen niye böyle söyledin dese. Çünkü öyle söylemedi adam. Yani hangi açıklamanın neresini nereden tutacaksın? Hepsi elinde kalıyor. Yani bırak hani geçtim özrü, o şu bu falan hepsini geçtim de. Yani prim konusu elinde kalıyor. İşte sakın ha olayı elinde kalıyor. Kamp tesisi olayı elinde kalıyor. Neymiş? Futbol Federasyonu'nun araçlarının yediği cezaları herkes kendi cebinden ödemiş. Yani bir zahmet kendi cebinizden ödeyin. Olması gerekeni lütuf gibi söylüyorlar. Yani yapılması gerekeni herhangi bir normal bir ülkede yapılması gerekeni lütuf gibi anlatıyor İbrahim Hoca. Gitmiş de bütün cezaları çıkarmış da kendi federasyonu ödetmemiş de kendileri ödemiş de yani neyin hikayesi bu? Neyin hikayesini kime anlatıyor yani? Ve diyor ki çok yüklü bir tutardı. Demek ki federasyona ait bütün araçlar deli gibi araç kullanıyor ki bu kadar ceza yiyorlar. Çok yüklü bir tutarsa ya da ne kadardan beri ödenmiyorsa bilmiyorum artık. Oradan da tutacak bir taraf yok. Yani böyle açıklama yapacağınızda susun daha iyi. Hiçbir şey söylemeyin daha iyi.
0: Evet, bitirdik programı. 9.54 saatlerimiz, birkaç haber daha vardı ama İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamaları daha geniş yankı uyandırdı. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Günaydın. Ben Aygün İspek. Saatlerimiz şu anda 10:00'ı gösteriyor. Yaklaşık biliyorsunuz 11:30'a kadar sizlerle biraz, yani 1,5 saatlik bir birlikteliğimiz olacak. Ama tabii ki şu dakika itibariyle de telefon hattımızı açtığımızı da belirtmek istiyorum. 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 WhatsApp attığımız. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki grup aşamasında elenen en değerli takım Türkiye'ymiş. Bakalım şimdi kimler elenmiş. Yani Transfermarkt verilerine göre 474 milyon euroluk kadro değeriyle Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında elenen en değerli takım. Hemen bakalım. Birinci sırada tabii 474 milyon euro ile Türkiye var. İkinci sırada aslında 2'ye 3'ü söylememi, Uruguay 359, ne bileyim işte Çekya 188, Panama mesela 35 milyon euro, Suudi Arabistan 41 milyon euro, Haiti ne kadar biliyor musunuz? Haiti 56 milyon euro, Tunus 70 milyon euro. 474 milyon euro ile grup aşamalarında elenen en değerli takım bizmişiz. Bugün Sözcü Gazetesi'nde Sayın Erman Toroğlu, onu da tebrik etmemiz lazım. Tabii o sakın ha kısmını sormuş. Hoca aç, TF Başkanı açıklama, sakın yazma demiş. Ben açıklayacağım demiş sakın ha ile ilgili. İbrahim Bey ne zaman açıklayacak ben de çok merak ediyorum. Sezon sonu dedi. Sezon bitti. Yeni dönem başlıyor. Açıklayacağım diyemeye çalışan bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var, ama orada da çok önemli başlıklar var. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamana baktığında Montella'yla devam edeceğiz dedi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Fatih Terim'in yanlış yaptığını söylemiş. Orası sit alanı değil diyor. Oraya inşaatı yapacağım ben demiş. Villaları vereceğim demiş. Bir de işin enteresan tarafı, FIFA demiş ki yani değişen hakem kuralları var. Bununla ilgili size bir hakem göndereceğiz, kuralları anlatsın milli takımınıza demiş. İbrahim Bey demiş ki kimi gönderecekler deyince oradan demişler ki işte Cüneyt Hoca'ya, Cüneyt Çakır'ı gönderecek. Aman sakın onu göndermeyin demiş. Öyle enteresan başlıklar var. Tabii bunun detayına birazdan gireceğiz. Bugün sevgili Tuğbacı Bayramoğlu, Beşiktaş'ta önemli gelişmeler var. Kale ile ilgili sorunların çözüldüğünü biliyoruz. 3 tane transferin 3 ismini de birazdan sevgili Tuğba bize açıklayacak. Dedi ya sevgili Önder Özen, 3 isimden ikisiyle anlaşmak üzere, bir tanesini de kampa yetiştireceğiz dedi. Hepsinin detayını birazdan alacağız. Ve Tekin Takta hocamızı da hem milli takımı hem İbrahim Hacı Osman'ın konuşmalarını yorumlayacağımızı belirtelim. İlk dinleyicimizi alalım. Günaydın. Alo.
6: Günaydınlar Aygün Bey.
5: Hoş geldiniz Ünal Bey.
6: Ilgaz Dağları'ndan selamlar.
5: Ilgaz Dağları'ndan.
6: Evet. Çok serin burası. Çok güzel.
5: Abi doğru, en mu? Güzel dönemde gittin ama şu anda. Doğru.
6: Yani şey.
5: Bu kadar sıcakların döneminde gittin.
6: Afrika sıcakları geliyormuş herhalde.
5: O yüzden Ilgaz'a kaçayım dedin.
6: Ya cuma gününden kaçtım. Hac gecesinden.
5: İyi yaptın abi. İyi tatil yani, eder sana. Bak Ilgaz'da bile de, görüyorsun. Helal olsun.
6: Ben yalnız bırakmıyorum.
5: Ünal Bey devamlı yanımızda.
6: Her zaman yanınızda ve hep birlikte omuz omuza bu tür futbolunu
5: düzelteceğiz.
6: Önce hakemleri düzelteceğiz. Hakemlerin yüzünden nasıl Avrupa'da, nasıl kulüp takımları ve milli takım nasıl oynadığını görüyorsunuz.
5: Doğru.
6: Ben her zaman bir şey diyordum. İnşallah siz de katılırsınız bu fikrime. Arda Güler'i önce yazarım milli takıma.
5: Ha, söylüyordunuz doğru. Ötekileri yazarım. Doğru, doğru.
6: Ve gerçekten bir kaptan nasıl, bizim asıl kaptanımız gemiyi terk etti biliyorsunuz. Hatta iki kaptanımız birden.
5: Doğru söylüyorsun.
6: Hakan Çalhanoğlu ve Meri Demiral'a, yani kusura bakma bu kadar baskıya dayanamıyor, kaptanlığı bırak. Sizin milli takıma görev değil. Demek ki beyninizin arka planında başka bir şey çalışıyormuş bana göre. Ve tabii isim söylemiyorum, TRT spikerinin olaya Arda Güler'i katması, öyle bir şey olmuyor. Biz anladık zaten Arda Güler'in açıklaması. Bu çocuk 18 yaşındayken ben çok destekliyordum. Kendi adıma Fenerbahçe'deyken. Hı-hı, 21 yaşında kardeşim diyor, ben bu milli takımın patronu ben olacağım. Doğru konuşan, inşallah 9 köyden kovmazlar bu çocuğu da. Hani
5: yok, herhangi bir şey olmaz.
6: Olmaması lazım, ama Arda Güler artık bizim için milli takımın kaptanı oluyor. Yaş önemli değil. Akıl yaşta değil, başta derler. Peki, bu çocuk gerçekten şöyle son kez söylüyorum. Hakan Çalhanoğlu olmayıp Amerika maçının ilk yarısını çok güzel, sadece bir kamera keşke Arda Güler'i çekip oyunu nasıl yönlendiriyor, cezaların içinden kaç kere girmiş, futbolcuları nasıl, ya ilk golde vücut çalımını kimse yapamaz. Bu vücut çalımı yaptı adama ya. Barış Alper sonra pası verdi, asistini yaptı. Hani Riva Hacı Osman testleri mi demiştiniz?
5: Evet, doğru demiştik.
6: Doğru demişsiniz. Size katılıyorum. Artık futbol federasyonu ve Montella istemiyoruz. Bütün taraftarlar bunu söylese, sonuçta bizi dinliyorlar inşallah onlar da. İstifa etsinler. Yeni yönetim ve yeni teknik direktörümüzde Türk olmasını istiyoruz. Artık bundan sonra da hani 464 milyon dolar
5: Aygün'e 474 milyon euro.
6: Euro, daha da pahalı.
5: Daha da pahalı.
6: İnsanların elini vicdanına koyup parayı iade etmelerini istiyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek
5: üzere. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. O para iade kısmını şey dedi Ünal Bey. Yani hani aldılar ya 250 giderken 250 dönerken hani anlat tarif edersin ya işte. Sağa doğru işte bakkalı aşağı inerken sağda bakkalı görürsün, yukarı çıkarken solda bakkalı görürsün falan, böyle tarifler olur ya mesela, adres tarif edersin. 250 giderken 250 dönerken 550'lere indirmişler. 14 milyon galiba öyle bir şey vardı yazın içerisinde, 14 milyon euro gibi bir rakamı dağıtmış bu kadar başarılı milli takımımıza Sayın TFF Başkanı. O kısmı bulmaya çalışacağım da bakayım bulabilirsem. Öyle bir şey gördüm çünkü bir yerde. Günaydın, alo, günaydın.
7: Günaydın, hayırlı yayınlar Aygün Bey.
5: Hoş geldiniz Beren Bey.
7: Hoş bulduk, saygılar Aygün Bey.
5: Saygı bizden efendim, buyurun.
7: Aygün Bey, bizim milli takımımızda öncelikle yani bu programın içerisinde bence en pasif kalanı bizim milli takımımız. Bu gerçeği bir kere görmemiz gerekiyor Aygün Bey.
5: Turnuva bizim milli, doğru söylüyorsun.
7: Evet, aynen. Bizim milli takımımız Aygün Bey haftalar öncesinden saç programı yapılmış. Haftalar öncesinden hani nasıl görüneyim? Ya siz bir çıkın bir mücadele edin de bir kere mücadele adına hiç yok sahada Aygün Bey.
5: Doğru.
7: Kimse kusura bakmasın ya. Ya 85 milyon bir ülkenin milli takımı bu mu olmalı Aygün Bey? 85 milyon ülkenin bir milli takımı ilk şeyde eleniyor. İki aynen tane maçtan ya, bir de 10 kişilik bir takıma karşı. Gerçi onlar da Almanya'yı yendiler ama bugün dün ama ne olursa olsun ya Türkiye çok büyük bir ülke. Bizim milli takımımız bu olmaması gerekiyor Aygün Bey. İkincisi Aygün Bey, Fenerbahçe'nin bilmiyorum yani topuk yaylasından bence transferlerde de geç kaldılar Aygün Bey.
5: Evet.
7: Ben kendi kanımca transferlerde çok geç kaldılar. Çünkü önümüzdeki ayın 22'si eğer yanılmıyorsam.
5: Doğru.
7: Ön eleme şeyi var Aygün Bey. Şampiyonlar Ligi ön elemesi var.
5: Doğru. Doğru.
7: Yani her sene aynı şey Aygün Bey. Ya bunu daha önce başkanımız gerçi tecrübeli, biliyor bu işleri. Ama bence geç kaldılar. İnşallah bunun bir dezavantajı olmaz ligde de Aygün Bey. Ben hep bunu söylüyorum Aygün Bey. Sahada bu, gerçek hayatta da böyle. Ne olursa olsun şartlar, sen bir şey için mücadele etmezsen elde edemezsin. Kötü oynayabilirsin futbolda da ama kötü mücadele edemezsiniz.
5: Doğru.
7: Teşekkür ederim. Bu şansı verdiğiniz için saygılar sunuyorum.
5: Teşekkürler. Günaydın Aygün abi. Sinan Bey, topuk yerlerinde yapılan antrenmanlarda yaşanılan sakatlıklar lig başlamadan beni endişelendirdi demiş. Sinan Bey, teşekkürlerimizi iletelim. Brüksel'den günaydın Aygün Bey. Beşiktaş'ta Ali bugün büyük gün Aygün Bey. Allah izin verirse akşam 7'de Brüksel'den yola çıkıyorum. 3220 kilometre Konya'ya, memleketime gideceğim inşallah. Bir gurbetçi için en uzun, en güzel gündür yola çıkacağı gün. Allah tüm gurbetçilerimize kazası belası sevdiklerini kavuştursun inşallah. Selamlar Aygün Bey demiş. Valla ne diyelim sana, bir an önce sağlıklı bir şekilde gel sevgili kardeşim. Trafik kurallarına uyarak gel. Hız limitini aşmadan gel. Sonuçta kaybın 1-2 saat olur. Doğru mu? Hani normal şartlar İstanbul için olsa 5-10 dakika deriz ama 1-2 saat olur. Güzel güzel gel, tatilini yap, hak ediyorsun. 3220 kilometre gelecekmiş kardeşim benim ya. Bol bol et, ekmek, bamya çorbası içersin artık. Baba yani Brüksel'de de bulamazsın şimdi bamya çorbasını, etli ekmeği nereden bulacaksın? Yücel, herkes senin gibi değil. canı çektiğinde uçağa binip gidemiyor işte. Gördün bak, 3220 kilometre gelecek dinleyicimiz. Günaydın. Yücel de diyor ki abi devam bana takılıyorsun diye, ama ne yapayım, sana takılmayı seviyorum Yücel ya. Dinleyicim var Yücel. Günaydın.
8: Günaydın Aygün abi, nasılsın?
5: İyi sağ ol, sen nasılsın? Kime görüşüyoruz?
8: Murat, ben Bahçeşehir'den.
5: Murat hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Abi benim küçük ilgili ufak sorum olacak sana. Sonra yayına ayrılacağım hemen. Birincisi

0: O dönemde çağırdı. Sayın Saadettin Saran da çağırdı eski başkanları.
1: Abi şey hiçbiri gelmiyor.
0: İşte ama benim yani benim... o zaman şimdi Aziz Bey diyecek ki ya arkadaşlar Hakan Safi rakibim dedim gel. Seçimde bana yardımcı ol Sayın Ali Koç. Finansman destek sponsor anlamında gel dese veya Sayın Saadettin Saran gel dese gelmezler mi? Gelirler. Çağırmalarına bağlı. Sayın Aziz Yıldırım çağırdığını duydun mu şu ana kadar?
1: Ben hiç yok abi duymadım.
0: Daha önceki dönemlerde Ali Bey de çağırdı. Sayın Saadettin Saran da çağırdı. Ben öyle biliyorum. Mehmet Ali Aydınlar dediğin isim zaten her dönem Fenerbahçe hakikaten finansal destek veren bir isim. Doğru mu?
1: Evet. Doğru. Olan başkan neden çağırmıyor? Aziz Yıldırım onu anlamıyorum ben.
0: Ya da ne bileyim finansal destek alıp onların destekle şampiyon olduğu zaman işte bak ben de destek verdim şampiyon oldular denmesinden mi dolayı çekiniyorlar ondan dolayı mı çağırmıyorlar? Olabilir mi? Bilmiyorum. Bu bir yorum.
1: Olabilir ama burada az sonra Fenerbahçe olduğu
0: için. Az sonra Fenerbahçe'dir tabii ki. Bak Galatasaray'da bütün birlik beraberlik var. Eski başkanların yeni başkanların destek oluyor ama maalesef Fenerbahçe'de bunlar olmuyor maalesef. Çünkü niye gelen kazanan o koltuğa oturuyor kaybeden onu indirmek için uğraşıyor. Ya kusura bakmayacaklar. İmza kampanyaları falan filan. Bunları biliyorsun. Mağazı açtırmak açmak da istemiyorum yani. Bunlar gerçekler.
1: Doğru abi. Doğru abi. Haklısın. Haklısın. İkinci bir konu da abi. Bu dağıtılan prim ve Futbol Federasyonu Başkanı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu eğer primi futbolcular geri iade etmiyorsa onların milli forma aşkından soru işareti duyuyorum ben. İkinci bir konum da şu abi. Hacı Osmanoğlu TRT'de bir yayına çıktı. Hakemler çok iyi dedi. Oradaki soru son. Arkadaşlar bunun tersini olduğunu söyleyerek cevap veremedi. Burada da bir soru işareti var bende. Bununla da cevaplar. Çok tamam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar abi.
0: Çok iyi bak. Şimdi şöyle sana söyleyeyim. Çalışmış olduğun bir kurumdasın. Kurum sana prim veriyor. Öyle düşünelim şimdi bak herkes öyle düşünsün. Yani almış olduğun primi iade eder misin? Ben etmem. Yücel sen eder misin? Yücel de etmez. Değil mi? Eder misin etmez mi cevap ver. Ya kafa ya aşağı. Etmeyiz abi yani şimdi. Burada şu önemli arkadaşlar. Yani futbolcuları şimdi ya geliyor diyor ki villa vereceğim diye. Futbolcu villa mı istedi? Hayır. Çıkıyor villa. Şimdi hala ya orası sit alanı ya. Oraya 4000 tane villa yapamazsın. Sen oraya 4000 tane villa yaptığın zaman Bodrum biter. Sit alanı orası. Diyor ki yapacağım diyor. İzinleri aldım diyor. Hala ısrarla bastırıyor. Futbolcu mu istedi bana villa ver diye. Ya Dünya Kupası'nı kazanan bir ülke. Almanya örnek vereyim. Almanya Dünya Kupası'nı kazanan zaman almış olduğu prim 100 bin euro ya veya dolar. 100 bin euro alıyorken sen 500 bin euro verdin ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz ya? Cebinden mi? Ya cebinden ver zaman helal olsun derim. Sen benim paramı nasıl verirsin arkadaş ya? Sen benim paramı nasıl verirsin ya? Futbolcu olur tabii. O kebap. 500 indir. 250 giderken 250 dönerken. 500 bin euro. Çarp 50 ile ne ediyor? Çarpmaya bile gerek yok. Euro şu anda 53'lerde galiba. Hesap makinesine birazdan bakarım ne kadar oldu. Alır abi futbolcu. Alır. Alır abi. Niye almasın? Veriyorsun çünkü. Alanda değil verende kabahat. Ya böyle bir mantık var mı ya? Dünya... Ya bir de bir şey söyleyeceğim sana. Hala bak bazı insanlar bunu anlamıyor. Sonra reklama gideceğiz. Dünya Kupası statüsü değişmeseydi biz gidemiyorduk arkadaş. Sanki başarı gibi anlatıyorlar. Montella bizi götürdü. Montella seni götürmedi. Statü değişti. Statüyü değiştirdiler. Çok daha fazla takım götürülünce sen gittin. Madem o kadar başarılıydın bu gruptan niye sonuncu oldun? Hadi onu söyleyelim o zaman. Bu gruptan niye sonuncu oldun? Çok başarılı çıktık ettik diyorlar ya. Ah ben neler sorarım da. İşte bizi almıyorlar karşılarına. Ben neler sorarım. Ben bir tane soru sordum. Adam masadan kalktı kaçtı gitti. MHK Başkanı İbrahim Hacı Osman şey. Neydi Ferhat Gündoğdu. Kaçtı gitti. Mecnun Başkan dedi ki ne söyledin adama kaçtı gitti dedi. Bir tek soru sordum ya. Kaçtı gitti. Cevap veremedi. Hayır ben sorarım. O yüzden de bizi almıyorlar işte. Alsalar ben neler sorarım. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet ne demiş sevgili Mustafa Demirkaya? İbrahim Hacı Osman'ın röportajını okuma diyor. Yani eziyet olacak diyor. Hem senin için hem bizler için diyor. Mert Elem okudu zaten diyor. Sinirlerim zıpladı diyor. Tekrardan diyor. Günaydın Aygün Bey. Kanuna göre TV Başkanı en az lise mezun olması gerekiyor. Arkadaşlar bu bilgi doğru değilmiş. Yavuz Baysal'a söyleyeyim. Neden doğru değilmiş? Dün biz bu MKTV'deki programda, dün de çok yoğun ilgi vardı. Çok teşekkürler izleyenler açısından da. YouTube'da da çok

0: iyi ilgi vardı. YouTube'dan izlenmeler de çok çok iyiydi. Kriterler okudu Serdar Hocam. Arkadaş, okul kriteri yok biliyor musunuz? O yüzden olmuş. Yok. Oraya koysana. Sporun içinden gelecek en az lise mezunu. Ne bileyim, anlatabildim mi? Adı kriter olmadığı için adam ilkokul mezunu olmuş. Belki de bunu yazan arkadaş ileride tanıdıydı tahmin ediyorum. İleride belki aday olur diye. Kriter konmaz mı ya? Bugün en ufak bir şey ne yapıyorsun? İşte bir iş ilanına bile askerliğini yapmış, doğru mu? En az lise mezunu, ne bileyim atıyorum, en az bir dil bilen, iki dil bilen, beş dil bilen, doğru mu? Abi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda kriter yok ya. Kriter yok. Dinleyicim var. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: İstanbul Yeni Bosna'dan Soner Aygün abi.
0: Soner hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aygün abi. Zaten bu kriter olmadığı için başımıza bunlar geliyor büyük bir ihtimal.
0: Ya ben dün şaşırdım. Ben yani hakikaten şaşırdım. Hakikaten okudu. Dün Serdar Akçer okudu. Kriter yok içinde ya.
1: Aynen yüzden, Aygün abi.
0: O yüzden yani, ne yaşarsan yaşarsın işte abi.
1: Şimdi Sayın İbrahim Acun Osmanoğlu Federasyon Başkanlığı herkes eleştiriyor. Ben de eleştiriyorum ama yani radyo ortamındayız. Ulusal bir radyodayız. Eleştirilecek kelimeler radyo programına uygun olmaz yani o derece.
0: Anladım. RTÜK var biliyorsun. Radyo televizyon kurumu
1: var. Federasyondan yani zaten nasıl bir daha böyle tabiri caizse kefazelik olması lazım ki istifa etsin. MHK görevinde kalacak diyor. Biz diyor görevimize devam edeceğiz diyor. Seçim yok diyor. Bunları söylemek istiyor.
0: Tamam. Ekleyeceğim başka bir şey var mı sevgili kardeşim?
1: Bir de yayıncı kuruluşla ilgili söyleyeceğim. Normalde benim tatilim bir ay sonra bitiyor. Beni arıyorlar. Tatili uzatalım. Fiyatı işte bir 100 TL 150 TL daha zamlı şekilde. Ben şunu söylüyorum. Uygulamasını biliyorsunuz az buçuk şeyin. Yayıncı kuruluşun mobil uygulamasını.
0: Evet.
1: Ben de kutu olmadığı için mobil uygulama üzerinden televizyonda
0: izliyorsun.
1: Telefonda o şekilde izliyorum. Genelde kendi takımımı ve Fenerbahçe'nin yani Galatasaray'ın Galatasaray maçlarını izliyorum. Yani ayda toplasam 6-8 maç arası bir maç izliyorum ve son 2 ayda maçların çoğunu ben uygulama üzerinden izleyemedim. Ben bunu söylüyorum. Bana diyorlar ki işte o an canlı desteğe bağlanın o şekilde halledelim. Zaten canlı desteğe bağlanamıyorum ki. Bravo ben izlemek istediğim maçları izleyemiyorum. Bir de bana aynı şeyleri daha yüksek fiyattan satmaya çalışıyorsunuz. Yani bilmiyorum, anlamıyorum bu şekilde. Yayıncı kuruluştan da yani bu konular düzeltilir. Düzeltmiyorlarsa bir daha ihaleye girmemelerini talep ediyorum.
0: Ben de aynı şeyim. Bunlardan yapacağı biliyorum. Bir şey. Doğru söylüyorsun. Sağ ol, kendine çok iyi bak. Yayıncı kuruluşla ilgili bak bir şey daha söylemiş İbrahim Bey. Mert okudum bilmiyorum da o kısım da önemli. Bence dur bakalım hemen o kısım bakın. Bak hocam diyor, yayıncı kuruş bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar ki. Mesela kale arkasında görüntü var, onlar başa görüntü getiriyorlar. Ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda esprile karışık. Ya hakikaten rezil bunlar ya. Yayıncı kuruluşla ilgili söylüyorum. Bak ne demişler biliyor musunuz? Kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar demiş. O yüzden vermiyorlarmış görüntü. Ya diyoruz ki biz, görüntü niye yok ya? Mahsus vermiyorlarmış ya. Kamuoyunda tartışma olsun diye. İnanılır gibi değil ya. Bunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Şimdi gelelim bu kriterlerle ilgili. Ya şimdi ülkeyi temsil ediyor bu kişi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ülkeyi temsil ediyor. Gerektiğinde UEFA Başkanı'na, ne bileyim FIFA Başkanı'na, şu başkanla bu başkanla görüşmeler yapıyor. Ya oraya bir kriter koyacaksın, ne bileyim. Dersin ki en az hadi diyelim en az lise mezunu. En az bir veya iki dil bilme mecburiyeti koyacaksın ya. Yabancı kuralına her şeyi koyuyorsunuz. Niye buna kriterlere kendinize göre şey yapmıyorsunuz? Yazmıyorsunuz. En az lise mezunu, en az bir iki dili, ana dil gibi bilecek. Askerliğini yapmış. Askerliğini yapmışsın, unuttuk. Günaydın. Dalga geçiyoruz artık ya işte.
2: Günaydın abi, iyi yayınlar.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Abi Kocaeli'den Okan ben.
0: Okan hoş geldin. İyi misin?
2: Arada sırada bağlanıyorum.
0: Doğru söylüyorsun Okan. Nasıl gidiyor?
2: İyi abi, çok şükür. Biraz üzgünüz, moralimiz bozuk. Biraz kızgınız. Bir de abi ilk gün bağlanacaksın bir türlü, yani her gün denedim şansım bir türlü olmadı. En başa dönüp sadece çok kızgınım ya da ne bileyim bizim mi milli duygularımız daha ağır basıyor ya da bizim aklımızla mı alay ediyorlar? İbrahim Hacı Osmanlı'nın zaten hiç konuyu

0: Ya konu etmek bile istemiyorum. Yani o enteresan bir konuşmalar, enteresan bir hepsini tek tek takip ettim. Abi çok kısa kısa söyleyeceğim sadece. Birincisi Hakan Çalhanoğlu'na söylemek istiyorum. Ya çıktı dedi ya abi. İşte buralara gelmek kolay olmadı. Buraların da nasıl geldiğimizin de hani bir başarı hikayesi olarak anlattı ya. Senin ağzın bal yesin abi. Az önce ne dedin? Dedin ki sen başarılı olduğun için gidemedin oraya. Kriterler değiştiği için
1: İçin
0: sen
1: gitti.
0: gittin
1: Tabii
0: oraya.
1: ki.
0: Hani
1: Daha çok takım aldılar. Ülke
0: bir de
1: aldılar.
0: az önce o kadar güzel söylüyorsun ki abi, vallahi tebrik ederim. Ya 14 milyon dolar mı oradan gelmiş. Bir de
1: 2
0: çıkıyorsun
1: milyon oradan
0: Erman.
1: gelmiş. Üzerine koymuşlar, dağıtmışlar.
0: Bir de diyorsun ki Erman Torun'a 2 milyonla biz koyduk ona. Ya kardeşim sen kimin parasını kime veriyorsun ya? Hani bu nasıl bir mantık? Bir de az önce dediğine de katılıyorum. Ben de mesela çalıştım kurumsal firmada. Ya benim primimi verse alırım kardeşim, niye almayayım ya? Hani ben sana bana prim ver demiyorum ki, primi sen bana veriyorsun.
1: Aynen.
0: Bir de abi Hakan Çalhanoğlu için çok çok kızgınım. Dedi ya abi buralar, ya ben de yazdım hatta. Ya dedim kardeşim sen ne anlatıyorsun? Ya Euro 2008'i de mi izlemedin? 2002 Dünya Kupası'nı da mı görmedin? Yani ne yaptın sen? Onları izlemedin mi yani? Hani
1: Ne katkı verdin, doğru.
0: ya, tarihin en karakterli milli takımı diye kim? Karakterlerine tabii lafım yok. O saygısızlık olur. Ben öyle bir
1: Yo,
0: insan değilim
1: Milli
0: ama.
1: TFF Başkanı tarihin en karakterli milli takımı
0: Ya
1: dedi.
0: abi kim dedi
1: Bunu
0: bunu?
1: diyen
0: Nereden?
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi bunu.
0: Abi buna nasıl böyle bir kanı getirdiniz siz? Yani nasıl oldu
1: Diğerlerinde o
0: bunlar?
1: zaman neydi peki? Diğerlerinde karakter yok muydu diye sor. Çoğu milli
0: İşte
1: futbolcu
0: şimdi
1: zaten isyan
0: mesela
1: etti.
0: ben çok koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Mesela ilk maçta aşırı derecede ya o Montella'nın yaptığı tercihlere, şimdi ya Kerem Aktürkoğlu'na, şimdi herkes, ya ben de şimdi ya Galatasaray'dayken de çok samimi gelmiyordu bana. Fener'e gitti yine samimi gelmedi bana. Bak o ayrı. Adam kanatta golcü. Ya abi Kerem'e yazık değil mi ya? Üç tane affedersin deve gibi adamın arasına sokmuşsun çocuğu. Kerem top oynamadı. O adamı oynatırsan orada adam oynayamaz ki. Yani. Biraz da kendin de hata ara yani. Çocuğa da yazık günü abi. Ya Barış, Can Uzun. Ya, ne bileyim abi ya. Orkun'un babası çıkmış. Otelde bağırmış çağırmış. Yok efendim benim çocuğumu Hakan Çalhanoğlu oynatmıyor. Ya böyle bir milli takımdan bahsediyoruz. Ne bileyim abi üzüldük ama. Yani yapacak bir şey yok. Ne
1: Peki.
0: diyeyim, hayatta
1: Peki.
0: devam ediyor abi.
1: Çok
0: İyi
1: teşekkürler.
0: yayınlar
1: Kendine
0: diliyorum.
1: çok iyi bak.
0: Sağ ol abi. Sağ ol.
1: Orası diyor sit alanı değil, yalan söylüyorlar diyor İbrahim Hacı Osman'a. Sit alanı orası ya. Niye Sayın Ağalı yapamadı? Sit alanı olduğu için yapamadı. İzinler yok orada. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak demiş. Göreceğiz bakalım. Kesinlikle söz verdiğim bir futbolcuları o villalara vereceğim demiş Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar da ekledik. 16 milyon dolara vermişler. 16 milyon dolar abi. Prime bak ya. Dünya Kupası'nı kazanan hangi takım bu kadar prim aldı? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na soruyorum. Almanya Dünya Kupası'nı kazandığında almış olduğu prim ya 100 ya da 150 bin euroydu. Ya biz 500 bin euro verdik ya Amerika'ya gidiş dönüş. 250 gidiş, 250 dönüş 500. Uçak paraları dahil değil. Onlar zaten ekstra ödendi. Konaklama hizmetleri, yeme içme falan transferlerle beraber 500 bin euro. Bak bugün bakıyorsun Japonya Devlet Başkanı soruşturma başlatıyor, inceleme başlatıyor. Neden biz başarısızız diye. Çoğu ülke federasyon başkanları istifa ediyor. Çoğu ülkenin kaybedenlerin çoğu ülkenin Güney Kore'de dün söylemiştik galiba. Dün Güney Kore'nin hocasının basın toplantısını televizyonu suratını buzlayarak verdi ve çoğu da istifa etti. A bizimkiler ne diyor? Bu galibiyet 100 tane zafere bedel. 100 mü dedi, 1000 mi dedi ya? Tam o kısmı da unutuyorum bazen. Abi ne zaferi ne Amerika 8 kişi eksik çıktı. Sen ideal 10 kardonla çıktın. Amerika'yı yendin, elendin. Bu galibiyet yüzlerce zafere bedelmiş. Geliyorsun bize Türklüğü anlatmaya çalışıyorsun. Montella. Rahmetli Dağım çıkıyordu, İstiklal Marşı'nı söyledi. Kaç yıldır buradasın? İstiklal Marşı'na ne ufak bir şey söyleyebiliyor musun? Montella'da geliyorsun bize Türklük dersi vermeye kalkıyorsun. Ben de senin gibi indirsem o kadar paraları. O parayı sana hangi ülke verir ki? Sevgili Montella. Sayın İbrahim Hacı Osmanlı gibi başkan yok, arkamda duruyor. Ben de derim abi. Alsam bir buçuk, ikileri, iki buçukları ben de derim. Sabah akşam İbrahim Hacı Osman'ın hatta odama her yanı İbrahim Hacı Osman'ın resmini bile koyarım. Normal şartlarda sana bu parayı kimse vermez. Bir de geliyorsun bize Türklüğü öğretmeye kalkıyorsun. Herkes haddini bilecek abi. Son dinleyeceğim. Günaydın.

0: Günaydın Ergin
1: abi. Gene sinirlendik abi. Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
0: Sinirlenme abi. Sakin ol.
1: Halk bunu, ama halkın düşüncesi bu zaten kardeşim. Herkesin düşüncesi bu. Her yerde bu konular konuşuluyor. Doğru değil mi kardeşim?
0: Haklısın abi. Ne dersen haklısın.
1: Estağfurullah. Söyle kardeşim. Kimle görüşüyoruz?
0: Ben İstanbul'dan Miraç. Maltepe'den arıyorum size.
1: Miraç hoş geldin. Maltepe'nin neresindesin abi, Miraç?
0: Konuda çok güzel denk geldi.
1: Maltepe'nin neresindesin?
0: Maltepe'nin abi merkezdeyim ben.
1: Ha, ben yukarılardayım.
0: Evet, sen biraz daha yukarıdasın abi. Hı-hı. Umarım denk geliriz de bir
1: İnşallah şeydir. Kardeşim. Söyle İnşallah Miraç kardeşim.
0: Abi. Şimdi abi konu çok güzel denk geldi. Ben de federasyonla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü dün Altın Atalay'ın bir haberi oldu.
1: Evet, birkaç gündür ben onu söylüyorum zaten. Akrabalarıyla ilgili.
0: Hı-hı. Akrabalarla ilgili. Abi şimdi dün habere bakıyorum. Sayın Hacı Osmanoğlu aday olmadan... evet. Diyordu ki amca babadan oğla, amcadan yeğen işini bitireceğiz diyordu. Şimdi görüyoruz ki kayınbiraderi, yeğenleri hepsi TFF'nin yani
1: belli yerinde görev almışlar.
0: Aile şirketi olmuş abi bildiğin. Yani söylenecek tek bir şey var. İstifa abi. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum.
1: Peki.
0: Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol kardeşim. Çok teşekkürler. Erman Hoca'nın röportajı içerisinde diyor ki bir kişi var diyor. O da zaten diyor bizde değil dışarıda çalışsa çok daha büyük para kazanırdı diyor. Ben de diyorum ki sevgili Altu Atalay ve Nihat Erence, ki Altu iyi bir gazetecidir. Karadeniz'in iyi gazetecilerinden bir tanesidir. Altu Atalay ile ilgili madem yalan, o zaman iş inceleme başlattı veya soruşturma açtı. Herkes şikayet ettiniz ya sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu. Fatih Hoca'ya da sallamış orada da yüzüne söyleyeceğim demiş. Ne söyleyecekse artık bilmiyorum. Bodrum'a karşı karşıya gelirsiniz. Fatih Hoca'nın evi de o sit alanına yakın. Orada. Ya bak. Tekrar söylüyorum, ondan sonra araya gidelim. Sonra programın ikinci bölümüne başlayacağız. TFF Genel Sekreteri, şu an görev yapan TFF Altu Atalay'ın haberi, bu benim değil. Onun araştırması, iyi de gazeteci. TFF Genel Sekreteri İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni. PFTK üyesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni, milli takım sorumlusu kayınbiraderi, TFF'de yeni işe başlamış bir arkadaş yeğeniymiş, ona tam görev bulamamışlar tahmin ediyorum. Bir de dışarıdan hizmet veren bir psikolog varmış. Psikolog da dışarıdan hizmet nasıl veriyor bilmiyorum ki, herhalde telefon açıyor. Futbol Hakan diyor ki ya diyor biraz diyor kendi moralimi kötü hissediyorum diyor. Telefondan herhalde onun psikolojik destek veriyor tahmin ediyorum. Amerika'da biliyorsunuz psikolog gitmedi. Montreal dedi ya psikolog bendim zaten dedi. O da yeğeni. Yani baktığın zaman bir sürü yeğenler, kayınbiraderler falanlar filanlar. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Dünya Kupası'na, Güney Kore'nin Dünya Kupası'na erken havlu atması ülkede büyük bir krize yol açmış. Milli takımın elenmesi devlet meselesi haline gelmiş. Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Futbol Federasyonu ve Teknik Direktörü yaylım ateşine tutmuş. Bizdekiler de göreve devam edeceğiz diyor, çok başarılıyız diyor. Bir tanesi çıkıyor diyor ki Amerika galibiyeti diyor, 100 tane, 100 mü 1000 mi ya, onu bana yazın ne olursunuz ya. Ben o kısmı kaçırdım tahmin ediyorum ya, 1000 demiş. Bak hemen yazdı bir dinleyicimiz ya. Üniversite 1000 diye yazdı. Teşekkürler sevgili kardeşim, hemen söyleyelim ismini de. Çok teşekkür ediyorum. Ayhan kardeşime de teşekkürler. 1000, Amerika galibiyeti 1000 galibiyete bedel dedi ya. İnanılır gibi değil ya. Montella. Ne yaşıyorsa artık. Arizona çöllerindeki sıcaklık etkiledi herhalde Montella'yı da. Şu an hattımızda MK Haber TV yorumcusu sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba, yayınımız hoş geldin.
3: Aydın. Günaydın. Hoş bulduk. Selamlar. İyi yayınlar.
1: Erman Hoca, Sayın İbrahim Hacı görebildin mi bilmiyorum. Sosyal medyaya bakabildin mi? Erken aradık.
3: Gördüm.
1: Gördün mü? Oradan başlayalım istersen. Erman Hoca'nın röportajını tebrik ediyorum. Hem Sözcü Gazetesi'ni, sevgili Yasin Yıldırım'ı, hem sevgili Erman Toroğlu'nu tebrik ediyorum. Ne diyorsun? Montella göreve devam edecek dedi. Zaten İbrahim Bey görevinin başında, ben bırakmayı düşünmüyorum dedi. Fakat dünyanın enteresan olayı biliyorsun. İlkokul mezununun bile artık öyle diyeceğiz, kriterleri koymayı unutmuşlar. TFF Başkanı.
3: Evet, koyamamışlar. Dün yayında biliyorsun canlı canlı baktık.
1: Evet.
3: Sonra ben de TFF Başkanı'na aday olmaya karar verdim.
1: Evet, Tuğba Hacı Bayramoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na dün adaylığını açıkladı. Spor yazarı Tuğba Hacı Bayramoğlu dün MK Haber TV'de TFF Başkanlığı adaylığını açıkladı. Hatta çalışmalara da başladığını söyleyeyim. Dün itibariyle alt liglerdeki kulüplerden temasa geçerek imza toplamaya başladığını söyleyelim. Kriterlere baktığın zaman hakikaten yani en az lise mezunu, ne bileyim en az bir dil veya iki dil bilmesi gerekir kriterin konmaması biraz şaşırdı diyeceğim mi? Değil mi Tuğba? Ne diyorsun?
3: Bilmiyorum, unutmuş herhalde yani. Eğitimi.
1: Abi unutulur mu ya?
3: Bugün... İllaki öyle bir yani artık hani herkes eğitimi ya çok. Eskisi gibi öyle bir kural olarak düşünmemiş olabilirler. Zaten sonuçta...
1: Ama bu kural çok eskiden yazılmış yani. Yeni değil ki bu.
3: Evet, bu kural eski yazıldı. Bilmiyorum yani. Onun dışındaki niteliklere de sahibim, biliyorsunuz. Ben ne diyorum işte sabıka kaydı olmayacak, belge boyu olmayacak. Eğitimle ilgili bir şey göremedik kriterlerde. Ondan sonra 66 mıydı?
1: 60 imza.
3: Asliklerden çalışmalara başlayabilirim.
1: Aynen. 60 ista imzayı 60 delege imzası. O bir delege bir kişi bir başkan adayına imza verebiliyor. Diğerlerine veremiyor. Onu da söyleyelim. 60 imza toplayan da delege anlamında delege toplayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koyuyor. Tekrar söyleyelim. Tuva yavaş yavaş da Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Çünkü hakikaten transfer dönemi çok iyi bir teknik adam geldi. Çalışmalara başladı. Önder Özen yapmış olduğu basın toplantısında 3 tane transfer açıkla derken isimleri söylemedi ama 3 transfer yapıyoruz. Bunun evet. İkisi dedi bitme noktasında, biri bitti, kampa yetişecek dedi. Oradan başlayalım. Kaleyle ilgili son durum ne? Ersin kalacak mı? Husit olayı nedir? Hepsini senden bekliyoruz sevgili Tuğba'cığım.
3: Aynen şöyle. Başlayalım önce. Evet, kaleden başlayalım. Şimdi Alexander Nübel. Dün akşam Almanya eğlendi biliyorsunuz, evet. Paraguay'a karşı. Bu da aslında Nübel'in gelişini hızlandırdı diyebiliriz. Nübel'le ilgili ufak tefek pürüzler kalmıştı. Yani kulüpler anlaştı, öyle söyleyeyim. Bayern Münih de oyuncuya kendine kulüp bul demiş yani.
1: Düşünmüyor kadroda yani. Kadroda düşünmüyor.
3: Aynen, kadroda düşünmüyor. Milli takımdaydı ve Almanya'nın işte yarı final ya da finale çıkması bu transferi biraz sıkıntıya sokacaktı. Çünkü Beşiktaş'ın ayın 15'ine kadar kaleci getirip imzalatması gerekiyor. 23 Temmuz'da maçı var. 17 Temmuz'a kadar kadrolar bildirileceği için son 15 gün. Dolayısıyla da hani Almanya olası bir finale falan çıksaydı bu transfer çok zora girerdi. Şimdi herhalde bu saatten sonra ufak tefek oyunculardaki pürüzü giderirler. İşte belki maaşında biraz artış istiyordur vesaire. Neyse, bu ben 5 milyon euro diye duydum. Ancak 2 hafta önce bu haberi ilk ben vermiştim Türkiye'de. Evet. Kendi yayınımda, YouTube yayınımda onun ağzını çizeyim. Ufak tefek pürüzler kaldı. Şimdi eğlenmesi o açıdan rahat.
1: Bu anlaşılan bir kişi, kamp yetişecek olan bir kişi dediği Önder Bey'in.
3: Bu kaleci getirmek istiyorlar. Çünkü şöyle, tabii hazır aslında oyuncu Dünya Kupası'nda olduğu için birkaç gün dinlenip de kampa gidebilir. Çünkü sonuçta orada antrenmanlarını yaptılar, devam ettiler.
1: Evet, orada antrenman yapıldı, doğru.
3: Ersin kalmıyor. Ersin'in sözleşmesi zaten bitti. Ersin kendisine yurt dışından, özellikle yurt dışından takım bakıyor. Bu stili anlaştılar prensipte. Acun Ilıcalı ile görüşüldü. Bu stili teknik direktörle Çeşme'de görüşmeler de yapıldı. Ancak biliyorsunuz Premier Lig'in bazı şartları var. Yani orada o Hull City alt kategoride olsaydı çok rahat gidebilir. Premier Lig'e çıkınca kriterler bir tık daha yükseliyor. Siz öyle işte mesela diyor ki bilmem ne kadar milli olacaksın, şu olacak, bu olacak. O kriterleri
1: yaş sınırı var, milli olma sınırı var, doğru
3: aynen,
1: söylüyorsunuz.
3: Aynen, bir sürü sınırlar var. Bu sınır yani iznini almaya çalışıyorlardı. Uğraşılıyor. Sanırım orada çok ciddi bir ilerleme kaydedemediler. İspanya'dan da teklifler varmış. Ersin Avrupa'yı düşünüyor. Şimdi Ersin'le devam edip sonra hani sonuçta Eylül'e kadar transfer sezonu var, ancak UEFA maçını oynarsa bu sefer takımlar onu almak istemez. Çünkü o zaman siz oynatamıyorsunuz. Yani Beşiktaş'ta bir maçta oynarsa başka bir takıma transferi zora gelecek. Dolayısıyla da Beşiktaş'ın yeni kalecisini mutlaka ve mutlaka getirmesi gerekiyor. 23 Temmuz'daki Midland maçı öncesinde kale krizini bence büyük ölçüde aşıldığını.
1: Peki bir şey soracağım sana. Ersin, tamam, Ersin'in sözleşmesi bitti. Beşiktaş düşünmüyor. Ersin yurt dışı düşünüyor ama peki Nübel'in yanına yedek anlamında ne olacak?
3: Alırlar, bakarlar ama o şimdi onu Eylül'e kadar süreniz var. O en azından acele etmeyeceksiniz. Çünkü çok ciddi bir SOS veriyordu yani kale. Çok önemli bir maça çıkıyorsunuz, çıkacaksınız 23 Temmuz'da. Ersin yok. Mert gitmişti. Vasquez geçen seneden

0: Öneri kalecimiz yok yani.
1: Evet.
0: Kalecisi de olmaz. Yani çok acil. Bence en acil olan. Bence kaleydi. Kaleciyi kampa yetiştirmeleri, imzayı attırmaları gerekiyor. Büyük aşama kaydedildi Alexander Nübel konusunda. Alman milli takımının da kalesini koruyor Bayern Münih'in oyuncusu. Onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
1: Evet, gelelim şimdi diğer transferlere.
0: Gelelim golcüye. Yani kaleyi aldığı işte forvetini atacak. Şimdi taraftarların da sabırsızlıkla bekledi. Vlahovic, yani haftalardır Vlahovic ismi gündemde. En çok heyecan yaratan isimlerden biri diyebilirim. Aynı zamanda İtalyano'nun da eski öğrencisi. Yani aslında İtalyano'nun parlattığı, Fiorentina'da parlattığı golcü. Yani o zaten öyle bir o dönem sükse yapıyor ki Juventus transfer ediyor. Şimdi oyuncuya Juventus, oyuncuyla sözleşme yenilememe kararı aldı. Açıklamasını da yapmış. Kendine takım bulabilirsin diye. Beşiktaş'ta görüşmeler yaptı. Hatta aldığım duyumlara göre gel burada kafanı dinle, tatil yaptık. Türkiye'ye tatile çağırıyorken şu anda Bodrum'da tatil yapıyor. Bakalım, belki Bodrum'un sıcağından, denizinden, güneşinden etkilenip Türkiye defterini açabilir Vlahovic. Yani orada tabii ki en büyük etken teknik direktör İtalyano. Çünkü onu parlatan oyuncu, hoca. Şimdi yeni bir defter açabilir ona. Yani bir de futbola Partizan'da başlamış bir oyuncu Vlahovic. Partizan nedir? Partizan eski Yugoslavya'nın, bugünkü Sırbistan'ın Beşiktaş'ıdır diyebiliriz bir anlamda. Siyah beyazlı takım. Bilemiyorum. Belki oralardan, yani hocasından, takımından vesairelerden ben yani bağ kurulabilir diye bekliyorum. Taraftarlar hakikaten çok böyle arada tekler falan istiyorlar. Bana da gönderiyorlar. Destek olur musunuz? Beşiktaş taraftarı istiyor Vlahovic'i. Bunun altını çizmek istiyorum. Bekliyoruz biz de, ne diyelim yani Vlahovic'i.
1: Bugün
0: bekliyoruz.
1: Baktığın
0: zaman... Doçi'yi U Beşiktaş diyoruz Vlahovic'i. Çağrıda bulacağız. Beşiktaş'a gelsin
1: diye. Fransız sol bek Quattro diye bir ismi gördüm. Belçikalı,
0: evet.
1: Sol kanatta Leandro Trezant isimleri biraz daha.
0: Aynı, o iki isimler, evet, görüşülen isimler her iki isimde. İki isimle de görüşme var. Şimdi burada birkaç tane daha 24 yaş altı kontenjanı için Önder Özen listesine isimler almıştı. Ancak şimdi bugün yarın herhalde bu 10+4 12 artı 2 olarak mı kalacak? Ne olacak diye bir...
1: 12 artı 2, 4, 3, 4, 5 gibi gel demiş ki İbrahim Hacı, evet. Osmanoğlu. Kendi aranızda kulüpler birine konuşun, anlaşın. Ben de ona göre bir yol çizelim diye bir dedikodu dolaşıyor. Öyle bir iddia dolaşıyor.
0: Aynen, öyle bir dedikodu var. Bu durumda da şimdi genç oyuncu kotasının 400'ü de kullanmak istiyordu. 2'ye düşebilir. İlhan Fakılı da vardı bu listenin içerisinde. Hani onu Türk kontenjanından yararlandırabilir. Onun dışında o zaman tabii ki 4 taneyi kullanmayacaktır. Bu arada şunu söylemek istiyorum. 10+4 kuralını esnetecekler, şöyle esnetsinler. Örneğin 10+2 22-23 yaş altı. Hı-hı. Kalın ikiyi de 25 ya da 25-26 yaş altı yapsınlar. Hı-hı. Bari.
1: O anlamda
0: diyorsun. Ben de nacizane bu önerimi sunuyorum TFF yetkililerine. 10+4'te en azından kalın. İki tanesi 22 ya da 23 yaş altı olsun. Kalan iki tanesi de 25 ya da 26 yaş altı.
1: Senede de 12+2 o zaman.
0: Hayır ama şey, yine bir kod.
1: Hayır, yani 12+2 dediğin ikisi işte 23 yaş altı.
0: Evet. Ama o diğer... de yaş sınırı 25 ya da 26 der. Sonra kalanlar için yaş. Yani bir de ne oldu? En azından artık genç oyuncu transfer etmeye çalışsın kulüpler. Ve bunu kademeli olarak... Her yıl biraz daha, yani nasıl Premier Lig'in marka değerini yükseltmişler. Diyor ki şu kadar milli olmayan oyuncu bu kadar yaşta vesaire alamazsın diyor. Bize de en azından kulüpler biraz sıkışsın ki daha doğru transfer yapsınlar. Daha squad transferleri yapmaya çalışsınlar.
1: Sen buna inanıyor musun peki? Bu söylediğine inanıyor musun?
0: Yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Yani bu böyle, biz milli takımı sürekli Avrupa'daki jenerasyonlarla bir yere gidemeyiz. Biz 80 milyonluk ülkenin futbolcu çıkaramaması, 150 bin nüfuslu adaların futbolcu çıkarabildiği bir dünyada sizi

0: biraz garip gelmiyor mu?
1: Bir şey diyemiyorum.
0: Bu soruyu soruyorum.
1: Geliyor tabii ki canım, niye gelmesin?
0: Mümkün mü? Çıkart var. Bir yetenek yok mu? Var. Saha yok mu? Var. Tesis yok mu? Var. Genç yok mu? Var. Futbolu oynamak isteyen, futbola aşık çocuklar, gençler yok mu? Var. E bu kadar şeyin içerisinde bir helva yapamıyorsanız bu bizim beceriksizliğimizdir. Ya da, yani bunu artık devlet el atmalı. Gerçekten yani altyapılarda çok büyük hikayeler dönüyor. Bir böyle bir kendini böyle bir hata erdirirsem altyapılarla ilgili çalışma yapmak istiyorum. Oralarda bakın hep söylüyorum. Senin teknik direktörün 3 milyon euro maaş alırken altyapının hocası 30 bin TL ya da asgari ücret alırsa o zaman siz sağlıklı futbolcu yetiştiremezsiniz bakın.
1: Bir de o parayı bir şey sana söyleyeyim. Bir de o parayı alamıyor da mesela. Yani asgari ücret anlaşıyor. Yani evet, bir ay yatıyor, iki ay yatamıyor.
0: Evet. Öbür taraftan yabancı hoca geliyor 3 milyon euro. Ekibine de 2 milyon. Ekibindekiler 500'er bin, 700'er bin, 800'er bin euro, 1 milyon euro vesaire maaş alacak. Sen altyapıdaki hocaya asgari ücret vereceksin. Ödedin ödemedin maaşlar geç yattı vesaire. E sonra yani kimseyi kınamak istemiyorum. Bu sefer işte aman benim çocuğum oynat. Hoca buyurun telefon sana. Yani telefon bağıyım var. Aman hoca buyurun işte sana kolaylık yapalım arabanın da bilmem neyinde falan. E işte ister istemez torpiller dönmeye başlıyor.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yani bunlara gerçekten artık devletin el atması gerekiyor. Bir futbol ve spor şurasını oluşturmamız gerekiyor. Güney Kore Başkanı nasıl dedi, masaya yatıracağız.
1: Evet.
0: Sorunları tespit edeceğiz. Biz de ne olur sorunları tespit edelim.
1: Bizde sorun yok da, bizde sorun çok da bakacağız. Bir tane akrostiş geldi şimdi. Konya'dan sevgiler demiş. Kim göndermiş bakalım. Ondan sonra da okumaya çalışalım. Kadir kardeşimiz göndermiş. Aklıyla Ferhat Bey'i çıldırtan, yorumu sorularıyla Riva'dan kaçıran, günlerdir sesini çıkaramayan, üzerinde Aygün abinin hakkı olan, nasılsın MHK Başkanı Ferhat, günümüzü batıran diye akrostiş gelmiş. Baş harflerinden Aygün. Tuğba, Beşiktaş'a dönmek istiyorum müsaade edersen. Yani bu 3 transferden sonra Beşiktaş transferi kapatacak mı?
0: Hayır. Beşiktaş 6 ile 8 arası en az transfer yapacak. Sadece burada o 2-3 transferin UEFA maçına yetişmesi önemli. Yani bu bence kaleci ve forvet özellikle ya da bir de sol kanat. Onun dışında Eylül'e kadar transferler devam edecek. Tabii bakalım ne olacak, yani UEFA kupası önelemesi olmazsa konferans ligi önelemesi şeklinde transfer devam edecek. Yani burada garip olan zaten en fazla transferi yapan Beşiktaş'ın sürekli transfere ihtiyacının olması, o da çok ayrı bir şey. Yani o çok enteresan bir şey, onu ben de anlayamıyorum.
1: Evet, devam edelim. İstersen kısa bir araya gidelim. Çünkü sorduğum soruda bölünmesini istemiyorum. Kısa bir aradan sonra sevgili Tobacı Bayramoğlu sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Aygün abi günaydın. Yayını 9'a çekme şansın var mı? İlk 5 dakika kalıyor senin yayın başlayınca, Sinan demiş. Sinan Belge'ye teşekkürlerimizi iletelim. Ah be Aygün abim, gruptan 3'ün çıksak Almanya'ya oynayacaktık. Almanya'da yaşayan biri olarak olağanüstü hal ilan ettirirdik. Burada Almanya'dan Devrim demiş. Teşekkürler sevgili Devrim kardeşim. Bu soruyu Tuğba ile konuşuruz. Sporda bahis ilişki operasyonu Dünya Kupası'nın sonrasına bırakılmıştı demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım. Yoa Misina Nick ile yazmış. Tuğba ne diyorsun? Alo. Tuğba gitti mi?
0: Devam etmesini mi?
1: Hayır, bu Şike Bayes olayı, hani dediler ya Dünya Kupası'ndan evet. Sonra bıraktık diye İstanbul Savcı'nın açıklaması vardı. Sonra TFF Başkanı da açıklama yaptı. Herhangi bir şey beklemenize gerek yok falan filan diye bir açıklama yaptı. Ne diyorsun? Yani niye bu iş bir anda durdu mu? Yoksa yani çalışmalar devam ediyor mu?
0: Özellikle dediler ki Dünya Kupası nedeniyle durdu. Söylendi. Bu hep söylendi. Bize de söylendi. Hani federasyon yetkili yaptığımız konuşmalarda da söylendi. Zaten savcının da açıklaması bu yöndeydi. Ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu söylendi. Bu işi başlattılar. Ne olursa olsun devam edeceğiz dedik ki İbrahim Hacı Osmanoğlu bayağı cesur davrandı. İlk başlarken de destek olun dedi. Destek oluyoruz. Evet. Bence sonuna kadar gidesin. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu